0: ismini
1: başarılı
0: unuttum.
1: Olur.
0: İsmini unuttum. MHP Hocam, başkan vekili yapıyordu atamaları. Ne oldu bir anda değişti?
2: Kimsenin,
0: bakın ya,
2: kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim. Enteresan. Aydın Otel'in resme bak, burada 5 kişiyiz. 5'imiz de sıcak bakıyoruz.
1: Demek ki yerli hakemlerimiz yeterli görülmediği için bu tercih yapıldı diyorum
0: doğru.
1: Ben.
0: O ayrı mesele. Şimdi federasyon baktı ki iş şu an çığırından çıkmış. Bizi MHK başkan vekili de yapsa kulüpler bizi duman edecek. Çünkü öyle bir ortam oluşmuş durumda. Kimse memnun değil. Her kulüp memnun
2: hatta
0: değil.
2: Şu anda
0: ama Anthony Taylor yaptığı zaman bütün çatlak sesler kesilecek.
2: Evet.
0: Serdal Adalı ne diyor? MHK başkanına neler demişti? Bir önce gitmesi gerektiğini sürekli dile getirdi. Şimdi Serdal Bey ne diyor? Anthony Taylor olursa hiçbir kimsenin sesi
2: abi
0: çıkmaz.
2: 5 kişiyiz. 5'imizde tamam dedik. Kartal, onu diyorum, başka uzağa gitmeyelim.
0: Federasyon başkanı çıkıp yarın diyecek kardeşim kısa dönem için bir an önce en kötü devre arasına kadar bizim MHK başkanımız Anthony Taylor'dır. Ya da MHK başkanı yok. Olabilir, olmayabilir MHK başkanı. Böyle gidebilirsin. Diyeceksin ki hakem atamalarını bundan sonra Anthony Taylor yapıyor. Bitti abi. Kim ne diyecek? Bak bütün sesleri bastırırsın. Bütün ses. Ne diyecek? Şimdi Anthony Taylor'a taraf mı diyeceksin mesela? Fenerbahçelisi Anthony Taylor'a Beşiktaşlı mı diyecek? Ya da ne bileyim Galatasaraylısı Fenerbahçeli mi diyecek?
2: Yani, o yüzden diyorum
0: kimse
2: abi, herkesin
3: şeye baktım bu arada yani, Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili söylemişler.
1: Ne demişler?
3: Yani yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları ki bugün ligide tamamlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ve üyeler yine isimleri sayılmış.
0: Tamam. Yani ben...
3: Ardından da çünkü diyor ki MHK Başkanı ve üyelerin atamasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor. Şeyi hatırlatalım hemen, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi olacak saat 11'de. Riva'da Hasan Doğan tesislerinde. Orada o kura da çekiminin ardından tabii kura çekimi yine Aspor ekranında siz değerli izleyicilerimizle buluşacak. Akabinde asıl kritik toplantı olacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Hem bu son süreçle ilgili hem milli takımla ilgili ne kararlar alınacak. Yani yarın Türk futbolu açısından önemli bir gün.
2: Orada gözü kulağı olacak.
3: Senaryo konuşuluyor şu anda ama ne olacağını yarın hep birlikte göreceğiz. İşte hoca ayrılığı olur mu? Federasyon seçim kararı alır mı? İbrahim Bey devam eder mi? Ki daha önce Mehmet Aslan'a sanırım söylemişti istifa etmeyeceğim diye. Fikri değişti mi, aynı mı? Her şeyi yarın
2: orada bir
3: göreceğiz tabii toplantıdan sonra.
2: İnatlaşmalar, her şey olabilir. Yeni yönetimden istifalar çıkabilir. Eğer İbrahim Hacı Osmanlı ben devam ediyorum derse Sayın Başkan, istifa edecekler de sayı olarak baktığın zaman seçim götürecek diye bekleyip
3: gelişmeleri
2: göreceğiz.
3: Ekrana orada getireceğiz.
2: Çünkü bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın orada gerek hoca için gerek yönetim için çıkacak kararları hep beraber bekleyeceğiz.
3: Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayacak hafta dedik. Bu maçı konuşacağız tabii. Galatasaray'da sakatların durumuyla ilgili Yener İnce açıklamalar yapmıştı. Onları da konuşacağız ama bu akşam saatlerinde bir röportaj bayağı konuşuldu, gündem oldu. Onunla başlamak istiyorum müsaadenizle. O da Kerem Demirbay'ın açıklamaları. Yağız Sabuncuoğlu kendi YouTube kanalına bir röportaj yapıyor Kerem'le. Ve Kerem'e şunu soruyor. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? Kaçıranlar varsa bilmeyenler için. Sorusu şu Yağız'ın. Ligde bir dominasyon var. Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Bu başarı, şampiyonluğun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, ikisi bir arada mı, nedir diye soruyor. Kerem Demirbay da diyor ki düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer diyor. Geçmiş takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana diyor. Ardından nasıl mesela diye soru geliyor. Kerem de diyor ki onu söyleyemem gerçekten ama herkes yutuyor inanın. Herkes yutuyor gerçekten. Ben bildiklerimi diyor, bir es veriyor. Neyse, hayırlısı olsun herkes adına dedi. Bu açıklamalar çok konuşuldu. Düşündüklerimi söylesem çok büyük şimdi patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil her şey.
2: Ben
3: gerçekten herkes yutuyor inanın.
2: Şimdi diyor.
3: Ardından bir öyle söz vereyim. Kerem daha sonra bir açıklama da yaptı. Şimdi bir anda ekranda bu söyledikleri, bu röportajı verdiği röportajdaki ifadeleri bunlar. Bu tabi açıklamaların ardından bayağı gündem oldu. Üzerine çok fazla konuşulmaya başlanınca Kerem Demirbay sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı bu akşam. Biz yayına girmeden önce. Bu açıklamayı da ben yine okumak istiyorum. Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak

0: Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu. Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz. Aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi. Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugünse kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum diyor Kerem Demirbay. O YouTube'da verdiği röportajın ardından sözlerinin çarpıtıldığını ifade ediyor. Özetleyecek olursak dikkatimi çeken kısım burada, uzun bir açıklama, tamamını okudum. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı. Dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan buydu. Yani asıl ifade etmek istediğim kısım bu. Yani. Az önceki ilk açıklamalarından.
1: İlk açıklamaları son
0: bölümde. Bir daha rica
1: ederim. Hocam, bir şey söyleyeceğim.
0: Ben okuyayım istiyorsan.
2: Ben yapmadım abi.
1: Ben bunu izledim, dinledim. Şu son bir bölüme bir bari, ondan sonra özür dilerekten
0: sana. Ben okuyayım o gelene kadar. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Geçmiş takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey, inanın bana. Nasıl mesela sorusuna da onu söyleyemem gerçekten. Ama herkes yutuyor, inanın. Herkes yutuyor gerçekten. Neyse, hayırlısı olsun herkese.
1: Şimdi burada düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak. Her yer geçmiş. Şimdi soru orada soruyor çok, arkadaşımız.
2: Her yer çok büyük.
1: Açar mısın diyor. Hayır diyor, açamam diyor. Ya aç bunu diyor. Sen bu şekilde konuşuyorsun diyor. Habercilik yapıyor diyor. Aç diyor. Hayır diyor, bende kalsın diyor. Bak, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan görün gibi değil her şey. İnanın bana. Şimdi eğer ben seni çok seviyorsam çok seviyorumdur. Bunu her yerde söylerim. Bana diyorlar ki Koray nasıl bir çocuk? 10 numara bir çocuk. Kartal nasıl? 10 numara bir çocuk. Hayır abi, çok iyi bir abimizdir. Hocam pırlanta. Ben bunu söylüyorsam dışarıda da söylerim. Var Kartal, biliyorsun sevmediğimi sana sevmiyorum derim. Ben onu çok net bir adamım. Burada bir şey mesaj vermek istiyor. Hayır abi, gün böyle indir yani. Direkt bulabiliyor yani. Bugün mesela bir şey oldu.
0: Evet, sevmiyorum. Konuyu dağıtmayalım. Aynen,
1: şimdi aynı Kerem Demirbay jet hızıyla bir tekrar kendini ifade etmeye çalışmış. Röportajının bölümünden çok daha uzun. Bu kadar kısa sürede.
2: Enteresan.
1: Ben röportajı izlerken şaşırdım. Ya o konucuya mesaj var, ya yönetime mesaj var, ya da bambaşka bir şey
2: başka
1: var.
2: Başka bir şeyler var.
1: Bak, başka şık yok. A, B, C. Bir, o konuca. İki, yönetim. Ya da bizim bilmediğimiz, gerçekten söylemek istemediği bir şey. Aynı Kerem Demirbay dayı, lakabı dayıydı biliyorsun geldiği zaman. Dayı diye taraftarlar çağırırdı. Almanya'da da o şekilde. Ya fazla değil. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğa giderken maçına geldi. Orada bir tribünde çeken bir arkadaşımız, şampiyonluğa giden Galatasaray'a destek vermeye geldim dedi.
0: Evet.
1: Hatırlar mısınız o videoyu da, izleyicilerimiz bakarlar, gülürler yani. Hatta Fenerbahçelilerden tepki çekmişti o video.
2: Net de konuşan bir adam yani.
1: Şimdi bak, dayı diyorum zaten. Yani, dayı lakabı yani, herkese verilmez.
2: Çark yani. Edecek bir arkadaş
1: değil. Burada çok çabuk bir şekilde şuna katılmıyorum. Söylediklerim çarpıtıldı. Abi neyi çarpıtıldı? Neyi söyledi,
2: değil mi? Canlı söylemiyorum.
1: Bir dakika da dayı Kerem neyi tek çarpıtıldı? Ne? Hani çarpıtılması için oradan alınır, buradan alınır. Çok net, tabii, bir şekilde söylüyorsun.
3: Geri
1: arkadaşlarım,
3: vites, geri vites,
1: arkadaşlarım yani. Diyorsun. Şampiyonluktan bahsediyorsun. Söylediklerim çarpıtıldı. Eğer o arada başka bir şey varsa bizim bilmediğimiz, röportaj yapan arkadaşı açtı ki şu arayı koydu falan de. Ben hakikaten tarafsız bir gözle bakıyorum. Çelişkilerle dolu.
0: Şey yok. Açıklamada olsa söyler. İşte benim başka söylediğim yerler vardı, onlar koyulmamış röportaja falan demiyor.
1: Tekrar söylüyorum. Arkadaşlarına bir mesaj yok. Arkadaşlarım şahane diyor orada. Başkası, bunun içinde Almancılar, Türk oyuncular, yabancı hocalar.
0: Hocaya mı bir gönderme var?
1: Bak, takımdan ayrılırken hoca olabilir. Çünkü takımdan ayrılan oyuncuların çoğu hocaya arka planda, sen de bilirsin, takımdan ayrılan hocalar, oyuncular çok fazla hocayla şey yapmaz. Hele gönderildiyse. 2 sene şampiyonluktan vurgu yapıyor. 2 sene şampiyonlukta ben de vardım diyor. Doğru.
3: Yedek kalınca.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk maçında Galatasaray'ı desteklemeye gelen Kerem Demirbay'ın bu açıklamasına anlam veremedim. Çok çabuk bir şekilde, evet, çarpıldığı sözüne de katılmıyorum.
0: Bilmece gibi bir şey aslında bu şimdi. Bir çıkarım da yapmaya çalışıyoruz
3: Kerem
0: ama.
3: Kerem Demirbay çok büyük bir kapı araladı ama o kapının arkasında ne olduğunu söylemedi. Şimdi bu. Madem böyle bir şey var, kapının arkasını da söyle kardeşim sen. Şimdi herkes ne yapacak? Tahmin yürütecek. O ne dedi? Ne demek istedi? Ne yaptı? Bu acaba ne var filan? Onun için

0: Böyle bir şey biliyorsa...
1: Sağ dışı olayı da olabilir ha.
0: Hayır kartalım.
1: Yani böyle, sağ dışında bir şey hakem biliyorsa... hataları falan deniliyor ya hep mesela. Aa. Sürekli konuşuluyor Galatasaray'ın lehine daha çok
0: abi sert bir adamdı. Belki de bir takımda falan. Gerçekten birisiyle kavga etti, tartıştı. Olabilir. Öyle bir şey de olabilir.
1: Yani. Bilemezsin ama... ki.
0: Abi, ne oldu? Eğer somut bir şey biliyorsa açıklamalı. Yoksa böyle büyük iddialar Türk futbolunu yaralar.
2: Hocam gerçekten...
0: Şimdi tabii şöyle bir şey daha söyleyeyim. Önce bombayı bıraktı, ondan sonra fitili söndürmeye çalışıyor. Aa, şimdi bu sözleri büyük soru işaretleri doğurdu Kerem'in. Ama ortada henüz somut bir iddia da yok. O zaman niye konuştun?
3: Şimdi diğer açıklamayla tamamlamaya çalışıyorum. Yani bilmece gibi bir şey olduğu için puzzle'ın diğer parçasından da yine sufle vereceğim. Özet olarak aradan yani uzun kısmının bence en somut yine söylediği yer bu süreçte yani o şampiyonluk sürecinde bahsediyor. Maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz işte sorunları bahaneye dönüştürmedik. Birlik beraberlik içerisinde hedeflere odaklandık. Daha sonraki paragraf şöyle başlıyor. Röportajda ifade etmek istediğimde tam olarak buydu. Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz. Aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu
2: bunu
3: gösterir.
2: Orada söylemez miydin
3: yani
2: Kerem?
3: Burada mesela...
2: Bunu orada söylemez miydin? Sana orada arkadaş soruyor. Diyor ki açar mısın diyor. O iki şampiyonlukta ben burada defalarca primlerin ödenmediğini, maaşların geç ödendiğini defalarca dile getirmedin mi o şampiyonluk yarışında?
3: Ama bir dakika, sorunun başlangıcı da şöyle. Ligde bir dominasyon var. 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor.
0: Evet.
3: Bu başarı şampiyonluğunun temel sebebi hoca mı, kadro kalitesi mi, ikisi bir arada mı? Şimdi Kerem bu soruya, yani 3 seçenekli ve 3 şıklı bir soru soruluyor. Kerem bu soruya diyor ki söylersem işte çok büyük patlayacak her yer. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, iyi de çocuklar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey.
2: Abi şunu düşünüyordu. Hocanın bu takım bir şampiyonlukta etkisi yok mu demek istiyor?
1: Yani mesela. Soruyu bak, unutmadan bak, soruyu unutmadan Kerem'in açıklamalarına zoomlanmak lazım. Senin hatırlatman çok iyi oldu. Soru çok net. Ya siz 4 yıl üst üste şampiyon oldunuz. Ya bu şampiyonlukta ana sebep ne diye soruluyor. Evet. İşte hocanın rolü soruluyor, oyuncuların rolü. Çok kolay cevap verilebilecek bir soru aslında. Yani diyebilir ki işte hocanın oyuncular da katkısı der. Var, oyuncuların da katkısı var. Ama hemen yani muğlak bir ifade kullanıyor. Düşüncelerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Ya bu insanları şuna dahi götürür. Yani Galatasaray'ın şampiyonluklarında bir başka şey var. Bir elin parmağı mı var? Tabii. Yorumuna da götürür insanları.
4: Onu diyorum işte.
1: Yani burada
4: şık.
1: Ya da ikinci bir ihtimal biz hocaya rağmen
4: olmaz yani.
1: Yönetime rağmen işte bize yapılanlara maddi ve manevi hocam. Biz bu işi başardık. Ve bu hani zırva tevil götürmez diye bir ifade var. Yani bu tevil edilebilecek açıklama değil. Yani bu düzeltilecek bir şey değil.
2: Hocam
1: ya burada çarpıtma falan yok. Çok net. Yani çok net ortalığı karıştırmış. Zaten. Ortalığı karıştırdıktan sonra da bak, aslında çevirmeye çalışmış ama bu dönmez.
2: Kerem bak, Demirbay diğer oyuncular gibi lisanı Türkçesi böyle düzgün olan birisi. Mesela bazı gurbetçilerin Türkçesini anlatamakla ifade zorluğu çekebilir. Kerem de öyle bir şey yok. Kerem düzgün konuşan, maç sorularında zaman zaman eleştiri yapan, ısrarla orada biraz açar mısın dediği zaman hep gizemli bir cevap veriyor orada. Bunu açarsam ne diyor orada? Açarsam?
0: Bak, savaşım ilk açıklaması bana göre çok ağır bir ima içeriyor abi.
3: Kimle ilgili?
0: Ne diyor? Orada ne dedi? Neyi yutuyorlar mı dedi? Herkes yutuyor dedi.
3: Evet.
0: Değil mi? Herkes yutuyor dedi.
3: Nasıl mesela nasıl diyor açması için soruda onu söyleyemem gerçekten ama herkes yutuyor inanın.
0: İster istemez neyi yutuyorlar sorusu çıkıyor ortaya. Neyi yutuyorlar abi? Bak ağır mı yutan
2: hocam?
1: Kim yutuyor abi?
2: Bak şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Burada yine ben de kendisine
3: bana benim
2: bak,
3: takım şey arkadaşım
2: ben o süreci biliyorum.
3: Kerem'in ayrılık süreci bana, nasıl bu arada?
2: Kerem'in ayrılık süreci çok iyi olmadı tabii ki. Bugün takım içinde baktığı zaman Almanlar da en iyi geçinen kaptanlık hatta dayı sevilen bir isim.
3: Tabii şuraya getirme. Okan Hoca ile arası problemli mi ayrıldı?
2: Bak Okan Hoca için ben daha önce söyledim. Bazı futbolcular Okan Hoca'nın yedek kalmasını sevmeyebilir, oynattığı oyunu sevmeyebilir,
0: her takımını
2: sevmeyebilir.
0: Bu.
2: O dönemde vardı. Almancı sayı

0: da fazla. Baktığın zaman Kaan Ayhan orada, Kerem orada, İlkay orada. Belki İlkay'la konuşuyor.
1: Savaşım, hedefler büyüdüğü zaman seni hoca yetersiz görüyorsa alır kulübeye. Bundan doğal şey ne var hocam, kardeşim?
0: Sen
1: her maç oynamak zorunda.
0: Bak şimdi, koca Galatasaray camiasını tam altında bırakmaya hakkın yok. Orada Okan Hoca'ya bir mesajın varsa, bizim hocayla da zaman zaman bazı şeylerimiz vardı, ben takımdan ayrılmak istemiyordum dersin. O aç biraz dediğin zaman bunu cevap verirsin. Bu açıklama herkesin kafasında korkunç bir soru işareti bırakıyor şu anda.
2: Tabii.
0: Sen de orada de ki, teknik anlamda.
1: Şimdi biri çıksa neyi yutuyoruz desen.
0: Arkadaşlarına sahip çıkıyorsun. Şampiyonluklara sahip biniyorsun güzel
1: bir
0: şekilde.
1: Bir dakika. O ikinci açıklama. İlkinde şimdi birinci çıkıyor. Açıklamada.
3: İlkinde yok.
1: Ondan sonra ne diyor?
0: Hayır, hayır, birincide tabii var. Hayır, arkadaşlar.
1: Yok abi. Herkes yutuyor dedikten sonra.
0: Hayır, arkadaşlarını övüyor. İlk açıklama.
1: Ama arkadaşlar dedikten sonra
3: övmesi şampiyonluğa sahip çıktığı anlamına gelmiyor.
1: Hayır, geri adım niteliğinde bir açıklama yapıyor.
0: Bak, bir daha okuyalım orayı.
4: Evet, arkadaşlarından şöyle diyor. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi geçmiş ama takım arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi karakterler, şey, iyi de çocuklar ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnanın bana.
1: Şimdi açtım abi. Bak, ilk açıklamadan sonra geri adım niteliğinde o açıklamayı yapıyor. Diyor ki şampiyonlukların değerini sorgulamıyorum. Yaşananlar içeride abi, kaldı
4: benim
1: diyerek.
4: Benim okuduğum ilk açıklama.
1: İlk açıklamada diyor ya o şeyi, herkes yutuyor diye.
4: Evet.
1: Ondan sonraki açıklamasında geri vites yapıyor. Geri adım niteliğinde bir açıklama yapıyor. Diyor ki şampiyonlukların değerini sorgulamıyorum, yaşananlar içeride kaldı diyerek tartışmanın aslında büyümesini engellemeye çalışıyor. Ama sen o tartışmayı açtın artık. Şimdi benim takım arkadaşım bana, hayır orta saha ben santiforum abi. Ondan sonra dese ki herkes yutuyor, ben ayrı edeyim. Neyi yutuyorum? Hayır ben. Söyle neyi yuttum ben? Derim.
3: Tabii canım neyi
1: derim abi.
3: Sorarsın. Bilmiyorum yani. Hocam,
1: bu ağır bir itham. Bak,
3: şu ana kadar görmedim bir şey.
1: Bak, o sağ var ya bizlerin şu an oynayanların eski namusu. Yatak odası
3: orada canım orada.
1: Hocam, orası dışarı lanse edilmez.
0: Saat önce Kartal'la otururken.
1: Orada içeride çözülür her şey.
0: Kartal'la otururken böyle bir dünya yok. Döneme düştüğü zaman yanlış mı duyuyorum dedim. Bir daha izledim. Üçüncü kez izledim.
3: Söyledin hatta söyledim, oturuyorduk arkadaşlar
0: da vardı. Oturuyordum dedim ki şunu bir izler misin dedim. Bu dedim ne yapmış dedim. Yani bu açıklama infial yaratır.
3: Ha, ne gerek var bir de şu var yani. Şu
0: belki Icardi'yle kötüydün. Belki Okan Hoca'yla kötüydün. Takım içinde çünkü vardı yani. Baktığın zaman böyle dayı lakabıyla beraber bu bir tamamen bir şeydi yani bir dizi olabilir, takım içindeki ağlından olabilir, orada tartıştığı, mülakaş ettiği oyuncular da olabilir. Okan Hoca ile ayrılığı kabul edemedi. Bu Galatasaray'dan Eyüpspor'a gitmek kolay bir şey değil. Almanya'dan, Frankfurt'tan, Bundesliga'dan geliyorsun Galatasaray'a, Eyüpspor. Ama tekrar soruyor, aç ya de ki burada bazı takım içinde, takım içini belirt. Niye insanlardan altta bırakın?
1: Her şeyin 4-5'lik olduğu bir futbol ortamında bil ki her şey yanlıştır. Her şey hocam, öyle 4-4'lük
0: bak,
1: olmaz.
0: Zamanlaması
1: tartışma
0: çok kötü.
1: Da olur.
0: Zamanlaması da çok kötü. Şu anda biz futbolda neler konuşuyoruz? Sen bugün gelmişsin bu açıklamayı yapıyorsun.
3: Bence futbolcuları ayrıştırıyor. Bak,
4: yarın Galatasaray Kasımpaşa maçı var.
3: Futbolcuları aslında ilk açıklamada da
0: hakemleri konuşuyoruz, şikeyi konuşuyoruz, bay istiyoruz günlerde. Sen böyle bir gün olduğu yerde
1: hakemler aslında ortaya konmuş somut bir şey yok. Bak ben yok, şimdi canım, Kerem'i direkt
3: ne olacak?
1: Bu da suçlamamak lazım. Ortaya konan somut bir şey yok işte. Ama senin ya dışarıdan göründüğü gibi değil bu cümlesi var ya.
0: Hata diyorum, hata.
1: Baba o zaman bunu yani sıradan cümle olarak algılayamazsın. Bak, sıradan cümle olarak algılayamazsın. Ortada somut bir şey yok. Evet. Seni suçlayamaz kimse Kerem şu açıklamalardan dolayı. Ama infial yaratır. Niye abicim şimdi dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu sıradan bir cümle değil. Ne? O zaman açıkla. Madem o kapıyı araladın arkasını da açıkla o zaman.
3: İçerisi güllük gülistanlık değil demeye getiriyor
1: bence. Hangi
3: takımın
1: içerisi güllük gülistanlık?
3: Ama işte Galatasaray 4 sene şampiyon olunca herkes diyor ki herhalde müthiş bir ortam var. Bence onu anlatayım.
0: Ya tamam da adam sana soruyor ona getirmeye çalışıyor. Biraz açar mısın diyor.
3: İçerideki susuyor abi. Abi orada susma. O zaman söyle yani.
0: Açamam de şu de.
3: Ya bizim içimiz bu diyeceksin
0: abi. Kerem Demirbay Galatasaray'ın şampiyonluğa gittiği son 5-6 hafta kala maça Ali Sami'ne gelip maçı izledi. Ve rakip takımlarından tepki geçti. Bu adam burada Galatasaray şampiyonluk maçına gelip Galatasaray şampiyon olsun dedi. Bunları yapan adamın bugün böyle soru işaretleriyle bıraktıran bir yerde açık bir cümleyi bırakması değil orada ya.
1: Abi somut bir şey biliyorsan açıklayacaktın. Yani, eğer somut bir şey yoksa yani, şu an aynı şu açıklamayı yapmayacaktın.
3: Hocayla sorunun vardı ya da hocayla futbolcuların sorunu var. Ya, sizin bildiğiniz gibi
1: bak,
3: değil.
1: Burada çok
3: mesela büyük ihtimal hocayla ilgili.
1: Çok kolay
3: ilgili
1: bir soru var.
3: Hocayla ilgili.
1: Çok kolay cevap verilebilecek bir soru var. Cevaptan kaçıyor. Ya bu cevabın neresinden kaçarsın?
3: Çekiniyor işte demek ama hayır, ciddi bak, mesele var yani o zaman.

0: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın bir parçasısın. Burada teknik direktörün ve direkt takım arkadaşlarının hakkını teslim etmekten kaçıyor. Var ama daha sonra takım arkadaşlarını güvenli alana alıyor. Takım arkadaşlarını mı seviyorum? Hocam. Karakterli çocuklar falan evet, diyor doğru. Değil mi? İlk açıklamada. Ha buradan direkt futbolcuları alacağız, bir kenara ayıracağız. Burada oklar Okan Buruk'u veya
1: başkana.
0: Okan Buruk'u ve yönetimi gösteriyor.
2: Geri adım niteliğinde.
0: Hayır geri adım değil. İlk açıklamasında
3: ilk da var. İlk açıklamanın içinde devamında.
0: Bak ilk açıklamanın içerisinde takım arkadaşlarını seviyorum. Daha, karakterli çocuklar
2: orada,
0: diyor,
2: evet,
0: değil mi?
2: Bir şey söyleyeyim mi sana? Herkesin kafasını karıştırdık. Orada Okan Hoca'ya mesaj var net. Ya, bunun altında başka bir şey aramaya gerek yok. Okan Hoca'ya mesaj var.
0: Oklar Okan Hoca'yı gösteriyor.
2: Ama bak çok büyük yanlış diyorum
0: sana. Ve sahanın dışını gösteriyor. Daha da tehlikeli olan sahanın dışını gösteriyor.
1: Sağ dışı kötü abi. Nedir yani?
0: Okan Hoca'yı göstermesi bile kurtarır.
1: Sağ dışı.
0: Sahanın dışını gösteriyor.
2: Kerem Demirbay transfer ederken konuşulmuştur. 3 yıllık 4 yıllık sözleşmesi varken 2. yılında takımdan ayrıldı. O ayrılığı kabul etmemiştir. Ama hiçbir şey şu şekilde Galatasaray camiasını zan altında bırakmaya
4: ya
2: kabul
4: Savaş,
2: etmiyorum.
4: 29 gol attım kovuldum ben. Sen ne diyorsun ya?
2: Böyle bir zan altında bırakacak açıklama yaptın mı?
4: Yok abi niye tamam yapayım abi, ya? Abi,
1: Okan
4: kulüplerin ya, herhangi bir oyuncu hocam, tercih etmesi evet, kadar doğal bir şey
1: mi? Gönderebilir ya. Hoca gönderebilir.
2: Kimler geçti?
1: Gidiyorlar. Ya.
2: Fatih Terim'i de eleştirenler oldu. Ben şimdi tek tek isimler
1: herkes mi? Eleştirilir Savaş. Mesela. Herkes eleştirilir.
2: Yani Milan'da oyuncular eleştirdi. Galatasaray'dan ayrılanlar.
0: Savaş'cığım sen de eleştirdin Fatih Terim'i. Biz de eleştirdik.
2: Ne var eleştiri yani? Hakkımız var saygı çerçevesinde. Abi. Burada eleştirebilirsin ya. Okan Hoca'yı eleştirmekten niye korkuyorsun? Sen dayı diyoruz sana.
1: Söyle dediğin
2: bütün
1: gibi
2: hocam. Bütün Galatasaray camiasını zan altında bırakmaya yani. Hakkın yok senin kusura bakma. Şu anda sen abi. Bu açıklamalarla herkese şu. Aa Galatasaray şunu mu yaptı? Bak benim dilim bile varmıyor.
1: Başka
2: acaba Galatasaray bunu mu yaptı?
1: Diyor, herhalde.
2: Acaba tabii. Futbolcular bunu mu yaptı? Hakkın yok ya. Yarın Galatasaray'ın maçı var. 3 haftadır lig maçı yok. İçinde bulunduğumuz ortam.
0: Şimdi bak bu Kerem'e açıklama bak Kerem Demirbay'ın bu açıklaması Galatasaray'a yönelik isnat edilen suçlamaları, diğer camiaların isnat ettiği suçlamaları güçlendiren bir açıklama.
1: Herhalde onu
0: yani
1: diyorum ben işte.
0: Bence en tehlikeli taraf
1: tabii
0: o.
1: Onu diyorum.
3: Algıları yani, algılar dediği ki, kısmı mu acaba ikinci açıklamada o zaman?
0: Ya olabilir.
3: Çünkü o öyle yorumlayanlar
0: ama
3: da
0: yani
3: oldu.
0: Yani bu çok ben düzeltilecek bir açıklama değil.
1: Değil
0: bu.
1: Bence de değil.
0: Yani bazen bir açıklama bence yaparsın. Hakikaten yoruma açık şeyler söylemişsindir. Gerçekten çarpıtılmıştır. Ya. Burada çarpıtılacak hayır bir şey abi. Yok ya.
2: Evet. Sergio Oliveira
3: gitti. Araya giriyorum. Araya girmek
2: Sergio Oliveira, Torreira evet. Bir sürü oyuncu gitti ya. Teteller, Hakim Ziyech'ler. Sergio Oliveira giderken böyle maaşları ödendi gitti. Kimse Okan Hoca ile böyle bir üstü kapalı açıklama yapmadı.
0: Savaşım bence
3: araya gireyim. Özür diliyorum. Tabii. Sarı Kırmızılar yarın saat 20'de ligin tek namalup takımı Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç öncesi notlara bakalım.
5: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

0: Son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Schallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Evet, Kerem Demirbay'ın açıklamalarıyla birlikte Kasımpaşa maçına giriş yapmıştık. O konuyla ilgili söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz bir şey var mı?
2: Yeterli. Bana göre ortada bir henüz somut bir iddia yok. Onun için çok fazla da büyütmeye gerek yok. Ama bu sözler soru işareti doğurdu mu? Doğurdu. Onun için üzerine de polemiğe gerek yok. Yani evet.
1: Yaklaşık yarım saat kadar da konuştuk
3: zaten
1: herhalde.
3: Zaten işimiz gücümüz polemik oldu yani. Hep kriz yani, krizlerle yaşıyoruz. Krizlerle sporun içindeyiz. Spor dediğin şey normalde insanın rahatlaması gereken, yani hafta sonu böyle aileleriyle

0: eğlence içerisinde olması gereken şeyler, olaylara bak abi, adli süreç ya. Adli vakalarla uğraşıyoruz abi. O hapse girmiş, o gün çıkmış, o onu demiş. Yani bilmiyorum.
1: Yani günlük sosyal ama hayatın şeyleri, yorgunluğunu, gerginliğini yani atmak için abi, aslında zaten, olan bir aktivite.
0: Evet, yani zaten sıkılmış herkes, insanlar. Yani iyi değil ruh halleri. Ama sporla rahatlamak istiyor. Sporun da bu şekilde buralara çekilmesi bence yanlış. Artık biraz futbol konuşalım yani.
1: Evet. Allah, hadi konuşalım. Muhtemel 11'i rica edeyim bir yandan da Galatasaray'ın.
2: Dayı lakabına yakışır bir şekilde senin orada harap oldun diye gözü çık burada. Sözlerim çarpıldı falan değil. Okan Hoca'yı kastettim, yönetimi kastettim. Daha doğru bir şekilde söyle, kafalarda soru işareti kalmasın ya. Çünkü daha önce sizin bir şekilde
3: söyledim. El birliğiyle futbolumuzu yozlaştırmaya çalışırken bu açıklama şimdi zamansız. Ne ya, böyle bir şey yok ya. Otur oturduğun yer hangi takımda oynuyor ki?
1: Kasımpaşa'da işte.
0: Yarın da maç var ya. O da enteresan ama maç
2: önce. Ben biraz önce yani çok sinirlendim.
3: Bu yapılacak açıklama
0: evet,
3: mı ya?
0: Yarın enteresan abi.
3: İrlandalı yapmaz, Yunanlı yapmaz şu açıklamayı ya.
0: Mustafa Hoca demiş.
1: Evet. Şimdi Okan Hoca cezalı maçta. Oradan başlayalım. Ardından sakat futbolcuların durumunu da konuşacağız tabii. Okan Hoca'nın olmaması Kasımpaşa maçında sence Galatasaray için ciddi bir dezavantaj oluşturur mu? İlla ki bir dezavantajı vardır.
2: Bir teknik kulübede olmaması, karşımda bir futbolcu varken söylüyorum, o da olmaması ciddi bir dezavantajdır. Öyle ufak falan değil.
1: Etkiler mi normalde? Hocan kenarda yok Zafer abi.
3: Seviyorsam etkiler.
1: Bak. Sevmiyorsan?
3: Hiç etkiler.
0: Tınlamaz.
2: Korkuyorsan?
3: Korkuyorsam da oynarım. Seviyormuş gibi yaparım, sevmem.
2: İkisi de var. Yani sevsen de korksan
3: kendi
2: da
3: performansıma bakarım. Adaletli mi? Adil mi? Dürüst mü? Ona bakarım. Bu kriterler varsa severim. Seviyorsam da eksikliğini hissederim.
1: Sence Galatasaraylı oyuncular hissedecek mi yarın?
3: Ya hissederler.
1: İlla ki hissedecektir
3: şimdi,
1: de.
3: Abi 4 senedir şampiyon olmuş bir takım. Belli bir ritmi yakalamış takım. Belli bir oyun kimliği oluşmuş olan takım artık bunu alışkanlık haline getirmiştir. Yani nedir de güzel alışkanlık, herkesin değişik mi? Sakız çiğnemeyi sever birisi.
2: Bu sene yakalayamadı sana.
3: Alışkanlık onu haline gelmiş. Çiğner abi. Otomatik öyle yapar he.
2: Bu sene onu söylediğini yakalayamadı daha henüz 6 haftada.
3: Ya geçmiş yıllardaki organize oyun kimliği kaybolmuş durumda Galatasaray'da, evet. Ama bugün itibariyle büyük takımlarda çok çabuk ayağa kalkma potansiyeli de vardır. Onu da unutmamak lazım yani. Şimdi mağlup olmamış bir Kasımpaşa maçı, burada alınacak galibiyet bu senenin başından beriki olan yanlışların üstünü örter. Tıpkı Fenerbahçe'nin Eyüp maçında her şeyi örttüğü gibi şu an itibariyle. Ama bunların sürekliliği gerekiyor, devamlılığı gerekiyor. Bu devamlılığı sağlayamazsan olmaz. Ama Galatasaray takımında ben her zaman söylediğim gibi geçmiş senelere nazaran sahaya yansıyan problemler bu sene daha çok.
2: Hocam bak şimdi yine aklıma bir şey geldi. Ben geçen seneki Eyüp Galatasaray maçını hatırlıyorum. Oynamıştı Kerem Demirbay. O maçta da ilk yarı ve ikinci yarı performansları inişli çıkışlıydı. Hatta bir tane de top kaybetmişti. Ya bak işte Kerem Demirbay kaptırdı Galatasaray. Şimdi Kasımpaşa maçı öncesi böyle bir açıklama.
3: Bak Savaş, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir forvet oyuncusu olursun, üretmek zorundasındır. Golü bulmak zorundasındır. Tabelayı değiştirmek zorundasındır. Bu sana baskıdır. Şimdi bir de Kerem'in oynadığı pozisyondaki oyuncular vardır. Bunlar için çok yetenekli olmaya ihtiyaç yoktur. Gelen rakibi karşılarsın. Doğru işi yaparsın. Alırsın topu, verirsin arkadaşına. Sen yat kalk dua et. İki sene şampiyonluk yaşamışsın Galatasaray'da ya. Böyle bir açıklama nedir abi? Bu ne? Bu modernlik mi bu? Ne? Avrupa'yı olmak mı bu? Ne? Ben bak hakikaten yurt dışından gelen arkadaşlarımızın
1: evet,
3: biraz kültür şeyi sıkıntısı oluyor ya buraya gelince. Yani bu kendisine eminim ki
0: arada kalıyorlar.
3: Şimdi pişmandır şu açıklamayı yaptığında.
2: Yurt dışında yani böyle bir açıklama yapabilir mi?
3: Herhangi nerede yapıyor abi ya?
0: Yani töhmet altında bırakıyor.
1: Boçuk'u yok Galatasaray'da, kırmızı kart cezalısı. Osimhen, Lemina, Şalai, Singo'nun durumu zaten muallaktı. Lemina'nın yarın oynamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Uğurcan, savunmada Şalay'da sakatlığı vardı. Barış sağ bekte oynayabilir diyor arkadaşlarımız. Lemina, Abdülkerim stoper ikilisi. Solda Jakobs, önlerinde İlkay Sara, Batrokov üçlüsü, Sane, Leao kanatlarda, ileride Deniz. Osimhen'in de ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor. Bizim ekibin

0: şeyi bu şekilde. Savaş, Savaş sana, sendeki bilgiler
1: bir,
0: ne?
1: 2, 3,
2: Savaş'a dört, söz vermeden bir şey söyleyeceğim.
1: 5, şimdi. 4, 5 tane.
2: Bugüne kadar verim alınamayan bir İlkay var değil mi? Şimdi bugün itibariyle Galatasaray'da kompaktlıktan uzak, ondan sonra kopuk kopuk hatlar olduğunu bugüne kadar düşündüğümüzde İlkay ilaç olabilir buna. Niye biliyor musun? Takım bütünlüğünü sağlayabilir bu maç, bu maç itibariyle. Çünkü Sané, Leo, Batrakov, abi kopuklar birbirinden kopuk Galatasaray bu sene. O takım bütünlüğünü evet, kaybetti. İlkay bu maç için ilaç olabilir.
3: Bir de lider oyuncu İlkay.
2: Evet yani abi, öyle alır takımı, lider yönetir. Oyuncu, takıma yani bir kimlik katar.
3: Bu durumlarda onun için bir şey yapabilir.
0: Şimdi senin 11 tahminlerin genelde tutuyor Savaş Çorlu.
1: Ben çok yani farklı bir 11 bekliyorum. Bu bana
0: nasıl
1: çok
0: bekliyorsun şey gelmedi. Sen söyle lütfen.
2: Tatmin etmedi
1: mi? Salah'ın oynayabileceğini düşünüyorum.
0: Barış'ın yerine evet.
1: Yener Hoca'nın açıklamalarına rağmen. Lemina'nın olduğu yerde Sanchez'in bekliyorum. Milli takımdan geç döndü en son gelen oyuncu. İlkay konusunda biraz milli arada takımla beraber çok çalışmış olması ve forma giymediği için mutsuz olan bir İlkay vardı. Bu maç o maç mı dersen ben Sara olduğu yerde Lemina'yı bekliyorum Sanchez gelirse. Orada Torreira'yı da bekliyorum.
2: Torreira'nın nesi var ki?
1: Herhangi bir şey yok. Yani milli takımdan oyuncular.
3: Evet, Torreira niye ya?
2: Galatasaray olur mu ya?
1: Evet, Sané'nin mesela öyle konusunda da biraz şeyim var. Orada Yunus milli takımdan çok formda döndü. Son maçta en iyisiydi mesela İtalya maçında.
3: Yunus da
1: maçın en iyisiydi. Başlayabilir değil, başlar. Yani Yunus önceki maçlarda oynamadı. Bundan önceki
0: Barcelona maçı da var burada içi.
1: Barcelona maçı olabilir tabii ki ama Galatasaray şu maçta lider Kasımpaşa'ya karşı oynayıp bu kadroyla puan kaybederse Galatasaray İki maç arka arkaya aynı kadroyla oynayamaz diye bir şey yok. Ya ben Osimhen'i bile bekliyorum.
0: Osimhen'i 11 mi bekliyorsun?
1: Ben Osimhen'i de bekliyorum.
0: 11'de.
3: Ama salı günü bence de ya Barcelona maçı bilmiyorum.
2: Ne Barcelona olur ki abi?
3: Abi Barcelona
2: bugün
3: maçı
2: bugün cuma. Hiç... Cumartesi, pazar, pazartesi, salı.
3: Mesela Osimhen'i ben oynayacağını zannetmiyorum.
2: Osimhen'le başlamak. Osimhen'in rol biraz 90 dakika olmasa bile rol yani
3: sonradan alabilir. Alması tabii iyi tabii. Bir şey. Bence de maç için görecektir Osimhen'i ama mesela Torreira'yı falan da dinlendirebilir. Sanchez'i dinlendirebilir geç geldiyse. Ya o yüzden Lemina yazmışlar. Şimdi Sanchez nereden geldi? Uzaktan geldi. Milli takımından. Ne olacak?
1: İlkay, Sara,
3: geç geldiyse yarın
1: abi
3: maç var.
2: İlkay.
1: İlkay, Sara, Batrakov üçlüsü bana
2: ben
1: hiç
2: İlkay'ı niye söylüyorum biliyor musun bak? Sané, Leo bunlar bireyselliği, egoistliği ön plana çıkaran adamlar. İlkay onları toparlar diye diyorum.
3: Bir de yani, fiziksel olarak
2: takım
3: oyunundan
2: abi ayrı.
3: Doğru.
2: Kendi başına sorun çözmeye çalışırlarsa takım dağılıyor.
1: Hocam.
2: İlkay orada toparlayıcı
3: İlkay olabilir mi?
1: Hocam şimdi Trabzonspor maçının 11'le bakıyorsun. Lea kötü değil, çok kötüydü. Sané kötüydü.
3: Sané hep kötü.
1: Sara kötüydü. Deniz sonra ikinci yarı çıkarttı tek forvet olmasına rağmen. İlkay uzun zamandır yok. Hani az önce orta saha dedim. Hücum hattına baktığın zaman bana hiçbir şekilde güven vermiyor bu kadro. Bak bu kadronun böyle olacağına ihtimal
3: hücum
1: vermiyorum.
3: Attı. Bak gol hücum attı için. Beraberliklere oynayan bir takımla
2: şey
3: oynuyorsun bu sezon.
2: Yani bu maçta bunlar çok kötü oynar diyemezsin. Bir bakarsın ondan sonra, o gün günündedir.
0: Sanchez maçı alır. Maçı milli alır takımdaydı. Çarşamba maça çıktılar. Yeni geldiler İstanbul'a. O yüzden hocanın dinlendirmek istediği konuşuluyor.
1: Ben bakın geri dörtlüde de bak Barış Demir'e Abdülkerim Jakobs. Bu dörtlü en son
0: zamanı. Sanchez'de Torreira.
3: Onları dinlendirecek.
0: Yani o yüzden.
3: Olabilir işte abi, onu zaman, diyorum yani salı günü kendi, maç var abi.
1: Ya yol mu yoruyor? Maç yormaz.
2: Yani mental zaman, mental. Beyin yoruluyor.
1: O zaman Uğurcan da milli takımda ciddi goller yedi. Onu da çıkaralım o zaman. Yankı tutalım.
2: Uğurcan var ya Uğurcan.
3: Onu yapamazsın
1: abi
3: işte.
1: Onu yapamaz bunu yapamaz. Sonuçta o zaman diğerler nasıl yapacak?
3: Bak, burada bak bence ben sana de, söyleyeyim.
2: Okan Hoca bu kadroyla
0: ilk kez bu akşam antrenmana çıkmışlar.
1: Ben Şahir abi bana katıldığı yer oldu yani genelde katılmaz.
2: Yok katılır. Bak, kriterdir.
3: Ama bugün
2: bu kriterdir. Şimdi futbolda demin neden bahsettik? Adaletten de bahsettik. Forma adaleti diye bir şey de var yani. Şimdi adam son dakika gelmiş. Ben o hoca olayım oynatma.
1: Oynat çıkar. Skoru yakalayabiliyorsan. O daha mantıklı.
2: Onu, o zaman da bütün onun yerine oynamayacak arkadaşları ikna etmeye
1: hocam
2: çalışır.
1: Benim için
2: konuşurum.
1: Barcelona maçı tabii ki önemli. Ama bu bir senin liderliğe taşıyabilecek olan bir maç. Hemen sporda gençler
3: bir de yenilmeyen bir takım.
2: Bir dakika
3: ya.
2: Şimdi o kart.
3: Kolay
2: orada
3: maç
2: bir şey
3: değil.
2: Söyleyeceğim. Şimdi sen Galatasaray takımı olacaksın. Avrupa'da hedefleri yükselteceksin. Ondan sonra ben Barcelona maçı var diye bak

0: Avrupa'da yol alacağım derken ligin gerçekliğini unutursan bir bakmışsın tabelada 5. 6. oluverirsin.
1: Hocam ligin gerçekliği şu an Galatasaray için de tehlike yani. Ligin gerçekliğini gözen Galatasaray yani bu sezon.
2: Abdülkerim 3 maç oynamadı milli maçta. Abdülkerim de 2 gün önce geldi. Eğer buradan gidersek Abdülkerim o zaman yanlış yerde gideriz.
1: Ama işte Abdülkerim de tüm maçlarda oynadı.
2: Yani eğer buradan gidersek 3 maçın 4
3: maçı. Bence oynayabilecek durumdaysalar Sanchez'i de hoca oynatır. Torreira'yı da oynatır. Osimhen'e de dakika verir ya da bu 3 oyuncudan ikisine en azından önemli dakikalar verir diye düşünüyorum. Şimdi Barcelona maçı puan alınması zor bir karşılaşma.
1: Zaten biliniyor.
3: Şimdi hani gerçekçi yaklaştığımız zaman puan alınması zor bir karşılaşma, imkansız olmamakla birlikte. Dolayısıyla Okan Hoca hem Kasımpaşa maçında puan kaybetmek hem de Barcelona maçını kaybetmek istemez.
2: Evet.
3: Yani ortaya çıkacak tablo bundan sonra çok ciddi bir şeye dönüşebilir Galatasaray'da. Çok ciddi bir
1: krize
3: eleştiri furyasına. O sebeple bence bu kadrodan farklı o elindeki oyuncular kullanır diye düşünüyorum.
2: Bu kadro yani çok tehlikeli bir kadro.
0: Yani genelde ilk 11'de rol alanlarla başlar diyorsun.
3: Tabii bir de şimdi stoperler de hani stoper hocam, pozisyonu onda hocam, bence Sanchez çıkarır şu maçı. Neresinden
2: bakarsak bakalım bak Barış sağ bekliyoruz değil mi? Salah'ı şu anda ya, döndü.
4: Böyle bir şey. Salah iyileşti mi? Oynayabilir iyileşti. Mi?
0: Bu tamam. Barış'ı ondan sonra toplayın gömelim gitsin iyileşti. Daha iyi. Yazık çocuğa ya.
2: Barış'ı gömmüyoruz hocam. Barış
0: kendi pozisyonunda oynayamıyor adam bir türlü ya.
1: Ben olsun ya. Sané'nin yerine Barış'ı oynatırım. Niye şey yapıyor ki? Sané iyi değil
2: Yunus'u
1: abicim.
2: Yunus'u nereye koyacağız arkadaşlar? Yunus'u
1: Sané iyi değil ya. Fizik olarak kötü. Şey
3: Yunus
1: de kötü.
3: Diye yok evet.
1: Ya, öbür de kötü.
3: Nasıl olmaz Yunus?
2: İtalya maçının bana göre en iyilerinden.
1: Nerede oynatacak o zaman? Batrakov'un yerine oynatacaksın abi.
2: Nerede Batrakov diye? Sané?
1: Barış'ı... Barış'ı oynatman lazım Sané'nin yerine.
3: Leao çok mu iyi?
1: Leao da
2: bak, onu söyledim ya az önce.
1: Leao da Sané de kötü fizik olarak iyiydi.
2: Trabzon maçının kadrosundan şu anda baktığımız zaman Leao var, Sané var, Batrakov sonra girdi. Sara vardı zaten kötüydü. İlkay yoktu. Savunma hattında da Lemina o maçta sakattı. Barış'ın yeri de bu taraftaydı.
0: Bak abicim Sané de Leao da adam eksiltirken bunlar usta abi. Maharetli oyuncular bunlar.
2: Barış Trabzon'un
0: ama bunların tamamlayıcı hareketi yok. Sané ile Leao'nun.
1: Bir de fizik olarak ben iyi görmüyorum hocam.
0: Bir ana fikir edinebiliyor musun sen?
1: Sen nasıl görüyorsun fizik olarak? Hazırlan.
0: Değil bana.
1: Değiller. Şimdi ikisi de Sané de Leao da. Hele Sané bence
0: de hazır değil.
1: Mental olarak da hazır.
2: Okan Hoca bunun farkında değil.
1: Hadi Leao'ya belki desin. Sané yani.
2: Sané ile 3 haftadır oynuyor. Hadi Sané'nin performansını bilmiyoruz. Belki toparladı.
0: Savaşım.
2: Ama Leao
1: yani, ya Leao da yeni gelmiş bir oyuncu. Biraz şimdi, bekleyeceksin yani. Leao için bir şey demem ama Sané'yle, hazır değil fizik olarak.
0: Baba, hem fizik olarak hazır değil diyorsun. Hem evet. Bu çocuk bu adamların topla oynama gibi çok aşır neşir olma gibi amatör bir hastalıkları var.
1: Çok seviyorlar topu. Aynen
0: hem
1: öyle.
0: Fiziğim iyi değil hem devamlı topla aşır neşir olayım.
1: Ne öyle olacak bir şey o zaman? Olmaz.
3: Şimdi Galatasaray'da yok, benim olmaz. Gördüğüm bir başka problem aslında hocam da ona temas etti. Belki aynı yaklaşımla değil de şimdi bir takımın mutlak anlamda organizatöre ve organizatörlere ihtiyacı var mıdır? Var.
1: Var.
3: Şimdi Galatasaray'da organizasyonu yapacak oyuncu kim? İlkay.
1: Evet. Şu an burada
3: çok
1: öyle.
3: Çok kötü oynadı bugüne kadar ama oynatabilir.
1: Ya da Batrakov yapacak.
3: Batrakov. Batrakov'un da performansı yapması yeterli gereken. Gözükmüyor. O açıdan İlkay oynatılabilir diye düşünüyorum. Yani aslında bir ahenk yakalansa şurada Sané'de, Leao'da İşte önde Deniz'de, yanındaki Sara'da İlkay'ın organizatörlüğünde özellikle şimdi siz oyunu ön alana yıktığınız zaman dar alan paslaşmalarıyla oynamanız gerektiği zaman İlkay burada çok önemli. Takımı organize edebilecek bir kalite fakat bugüne kadar yokları oynadı. Belki bu karşılaşma o açıdan İlkay'a hocanın fırsat vereceği bir olabilir. Maç olur. Olabilir. Ama ben de birçok noktada Savaş'la aynı yerdeyim.
4: 7 dakika süre almış bu sezon.
3: İlkay mı?
4: Ligde.
3: O zaman yani şöyle çok söyleyeyim. Yazık ben ya. Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından bir tanesi. Bu durumlara düşmemeli. İlkay, ama Yunus da oynamalı bence.
2: İlkay bu sezon üzerinde hem Şampiyonlar Ligi maçı hem lig maçlarında oynamadığı için bir kırgınlık vardı. 3 haftalık dilimde çok çalıştığını duydum. Şimdi tamam. Mesaj açtım hatta. 11'de olma ihtimali çok yüksek.
4: İlkay.
0: Bana göre ihtiyaç ama bu maç için.
2: Şimdi İlkay'ın normaldeki yeri orası değil. Eğer İlkay orada oynarsa 10 numarada Batrakov, Batrakov orada milli takımdan dönüyor. Yorgunluk üzerinden geliyorsak daha hazır bir İlkay
3: i̇şte
2: var orada.
3: Batrakov'un yerinde oynasın
1: İlkay'ı çekiyor. Tabii tabii. Belki öyle olacak.
2: Ya ben yine bir iki küçük değişiklik bekliyorum.

0: İlk ayın Sané'nin bu süreçte 3 hafta takımla oynanan 11 oyuncudan 4-5 kişi vardı. Fenerbahçe'nin son hazırlık maçına bakalım. 5 tane 11 oyuncusu abi, sayabiliriz. O... Pendik Galatasaray maçına bakalım. 2 tane oyuncu
1: Savaşım,
0: sayamayız.
1: Savaşım oynat Sanchez'i. Al Lemine'yi öne. Çıkar Batra Hocam, koy İlkay'ı 10 numara pozisyonu.
0: Ben öyle
1: işte
0: bekliyorum.
2: Yani o zaman öyle yapabiliriz zaten. Yani normali o zaten de.
0: Ben Sanchez'in orada olacağını düşünüyorum.
1: Kimin?
0: Sanchez'in Lemina'nın olduğu yerde düşünüyorum.
1: Bence doğru ya.
0: Barış konusunda
1: ama işte ya şey düşünüyorsa.
2: Bak, ya, hafta içinde.
0: Hafta içinde eğer düşünüyorsa Barış orada oynayacak mı peki? Abi, Barcelona maçında.
3: Savaşım.
1: Yok.
3: Galatasaray'ın bana göre handikapı ne biliyor musun? Sané ile Leao. Futbolcudan aksesuar olmaz abi. Ben olsam böyle oyuncuları tercih etmem abi.
1: Ne yapacaksın ama almış artık. Baştan
3: almayacaksın
1: yanlış.
3: Almayacaksın baştan.
1: Nasıl bir ara aldılar şey Ziyech'i falan onları aldılar.
3: Ha, alırsan falan. Ne olur işte böyle olur.
1: Şey olmadı fayda.
3: İşte ya, böyle olur. Olan da senin hem cami hem taraftara olur.
2: Yalnız şöyle de bir soru var hocam. Sana nereden geldi Galatasaray'a?
3: Almanya milli takımı.
2: Almanya milli takım ve Bayern Münih.
1: Bayern'den geldi.
2: Bayern Münih kolay kolay hani yıldız da olsa senin tabirinle aksesuar almaz.
3: Evet.
2: Yani bu aksesuar bir oyuncu Bayern'de tutunamaz. Sana Bayern'de önemli işler
1: yapmadı. Oynuyordu
2: yani.
1: Evet.
2: Oynuyordu.
1: Ne oldu yani? Anlamıyorum.
0: Çok enteresan. Niye devam etmedi?
2: Bir bakalım.
1: Oynuyordu abi.
0: Devam da edebilir. Hani son dönemlerde
3: adama kötü top evet. demiyoruz.
1: Leao da oynuyordu abicim oynamıyor yani mu?
3: Şimdi... Belirli yetenekleri var. Şimdi ezber... Sen ne ezberliyorsun? Sané'nin hiç dışa taş çizgisine doğru çalım attığını gördün.
1: Yok hep Sıkı. İçeri.
3: Hep içeri. Ama hep yediriyor. Bu bir beceridir. Ben sonuç, ona kötü futbolcu.
0: Sonuç.
3: Kalitesiz demiyorum.
0: Hocam evet, Barış'ın...
3: Kime şimdiki verimine bakıyor?
0: Eğer biz Barış'ı bu kadar... Barış'ı
3: Savaş'ın
0: bu kadar
3: Galatasaray takımını büyütebiliyor mu Sané'yle?
0: Yok.
3: O zaman niye oynuyor?
0: Ben o zaman bizim Barış'ımızı niye bu kadar eleştiriyoruz diyorum. Barış'ın katkısı Sané'ye göre daha fazla bir senede oynanan oyuna baktığın zaman. Sané'nin toplamında Galatasaray'da bu sezon 5-6 tane maç sayarız. Skor katkısı olarak baktığın zaman bir Şampiyonlar Ligi, bir Beşiktaş maçı, biraz Fenerbahçe maçı. Sayalım ya 5 tane maç sayarız. Ya.
1: Belki de tersi olacak.
2: Yalnız bir de rakibe bakalım. Kasımpaşa nasıl oynayacak Galatasaray'a karşı?
1: Kalabalık oynayacak. Kasımpaşa bu sene az gol yiyen, yenilmeyen bir takım tabii.
2: Geçiş oynamayacak.
1: Savunmayı kalabalık tutacak.
2: Savunma yaptığı zaman. Sizin
1: hızlı hücumla gideceksiniz.
2: Yerleşik savunmaya karşı set hücumu yapabilecek ve dar alanda çözüm üretebilecek oyunculara da ihtiyacınız var.
3: Mesela aslında, Yunus'a.
2: Yunus'a ihtiyacın var. Aslında Sané'ye de ihtiyacın var, iyi bir Sané'ye.
3: Sané bulmaca gibi abi. Sen şimdi almışsın önüne bir bulmaca gibi. Şimdi sahada bir bakmışsın mucize sayılan bir dönüşlere imza atabilir Sané bak. Ama bir bakarsın abi ondan sonra yok.
2: Doğru.
3: Abi ne yapayım ben?
2: Şimdi hocam alalım Barış'ı Sané'nin yerine koyalım.
3: Koyalım.
2: Kasımpaşa kapandı. Kapalı oynuyor. Barış'la aşabilir misin?
3: Çok defans açamaz. Dengesini bozarsın.
2: Bozarsın dengesini ama Barış açamaz. Kendi dengesini de bozar.
1: Abi.
2: Ya sadece
1: Sané ile aslında bahsetme. Sané iyi olursa açarsın.
2: Sané iyi olursa açarsın.
1: Leao'yla da açarsın.
2: İyi olursa. Ya,
1: yani
2: kağıt üzerinde bu oyuncular iyi oyuncular. Sonuç aslında kağıt üzerinde olanla bak, gerçeğin örtüşmemesi.
3: Biz Mourinho'ya kızıyoruz. Adam aslında var ya bak. Büyük hoca biliyor musun? Ne dedi?
1: Büyük hoca
3: büyük futbolcular dedi. Topla en fazla bir iki kere dedi oynar.
0: Arda'yı kastediyor.
3: İki kere dokunur dedi.
0: Arda Güler'i kastediyor işte.
3: Siz dedi çok oyuncuyu dedi fazla büyütmüşsünüz gözünüzde dedi. Sizin düşündüğünüz kadar iyi değiller dedi. İrfan Can'ı falan kastetti. Şimdi Sané'nin bak ben demin ne dedim? Devamlı topla oynamak gibi amatör bir hastalığı var dedim. Bu amatör bir hastalık.
1: Çok seviyor.
3: Kardeşim alıyorsun sen. Şimdi Sané, ben Sané ile oynamak istemem. Niye biliyor musun? Nereye gideceğimi bilmem abi. Ben bir kuşu atayım Sané atmaz. Geri geleceğim. Bir daha atacağım. Neyim ben? Hacivat Karagöz müyüm kardeşim? Kuşuyu attıysam at önüme.
0: Sen şu anda Arda Güler anlatıyorsun.
1: Kuvarejman'ın şeyi yaptığı ne? Delgado muydu?
0: İspanya Arda Güler anlatıyorsun. O da öyle mesela.
1: Negredo.
2: Hocam, hadi
1: pardon. Negredo'yu ne hale getirmişti?
0: Sen de yorgunluk dediniz. Milli takımdan dönüyor. Şu anda milli takımda
3: ben yorgunluk demedim. Ben şiddetle karşıyım yorgunluk. Yorgunluk falan diye bir şey olmadan.
2: Şimdi hocam senin yaş ilerlediği için sana ele oynamak istemiyorsun.
0: Koray 8 tane milli takımdan dönen oyuncu var şu anda.
1: Koşamam diyorsun.
0: Bak 8 tane milli takımdan dönen oyuncu var. Lemina da sakatlıktan çıktı. Hadi onu da sayarsak 9. Niye biz Sanchez niye önemi ediyoruz? Diğerleri de milli takımdan döndü.
2: Diğerler
0: de uzak yoldan gelenler. Biraz daha uzak. Biraz daha. Uzaktan yoldan gelince uçağı sen taşımıyorsun abi. Uçak seni taşıyor.
2: Ama çarşamba maça çıktı adam Sanchez.
0: Çok oyuncu böyle daha

0: Pazartesi oynadı.
1: Ya Çarşamba, Cuma evet.
2: İki günde
1: biraz sıkıntılı.
3: Çarşamba dünya.
2: Şöyle olabilir gece. Şöyle olabilir savaş. Şimdi bizim zamanımızda çok fazla uçak yoktu ya, biz otobüste gidiyoruz. Mesela Trabzon'a gidiyoruz anasını satayım 20 saat. Hele bir de ya, puan kaybettiysen otobüste mi gidiyorsun? Uyuyamıyorum mesela. Lan arkadaş, arkama bakıyorum kimseyi göremiyorum. Önüme bakıyorum kimse yok. Bir tek kafa benimki abi.
3: Niye herkes öyle? Ne yapıyorlar?
2: Uyuyor abi, herkes uyuyor. Ben uyuyamıyorum abi. Ben ertesi sabah rejenerasyon antrenmanına çıktığımda abi leş gibiyim. Uyumamışım çünkü bütün gece.
0: Evet.
2: Arkadaşlarım şey, bu olabilir. Uçakta uyuyamayabilir herif. Bu etkiler. Abi doğru antrenman, doğru dinlenme, doğru beslenme. Şimdi doğru dinlenme, uyuyamıyorsa doğru dinlenmeye giriyor. Uyuyamamış.
0: Evet.
2: O zaman herifi oynatmayacağım. Ya
1: bugün geldi Sanchez'de kulübesinde bile uyur hocam bence. O öyle bir karakter.
0: Bakalım
1: değil.
0: Yarın göreceğiz nihai kararını Okan Hoca'nın. Fenerbahçe Rize deplasmanında olacak. İsmail Kartal büyük ölçüde 11'ini netleştirdi. Asensio'ya da görev vermesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solda Archie Brown oynaması bekleniyor. Mert Müldür'ün sakat olduğu dönemde mecbur olmadıkça savunma kurgusunu bozmak istemiyormuş
2: Allah
0: İsmail Hoca.
2: Allah hiçbir futbolcuya böyle sakatlık vermesin. 2 ay falan yok diyorlar, evet.
0: Orta saha N'Golo Kante, Guendouzi, Asensio.
2: N'Golo Kante,
0: Asensio, Guendouzi. Üçlüsü. Yani, Asensio. Kanatlarda tabii, Greenwood, normal. Solda Kerem ve Oğuz Aydın ikilisinden birisi. İleride de Vedat Moriç.
2: Ya.
0: Asensio'nun geri dönüşü nasıl etkiler Fenerbahçe'yi hocam?
2: Mükemmel ötesi.
0: Özlemiş
2: ettiler.
0: Miydi herkes?
2: İhtiyaç.
3: Yok herkes, ki başka zaten.
2: Bütün Fenerbahçe camiası, taraftarı, Sayın İsmail Kartal arkadaşları vallahi dua ediyordur iyi ki geldi diye. Çünkü tekniği ve oyun zekası en yüksek adamdan bahsediyoruz.
3: Başka alternatif yok hocam. Şu an yok.
2: Fenerbahçe takımında. Bana diyorlar ki Guendouzi o işi yapar.
3: Ya kendisi yapamaz
2: o işi. Ne yapıyor? Ben anlamadım abi. O koşar. Belki oyun iki yönünü birden oynamaya çalışır. Ama üretemez. Ama Kerem'in attığı koşuya, Oğuz'un attığı koşuya cevap veremez. Ön bölgeye desteğe gider. Abi gidip gelmek ayrı. Takıma kimlik kazandırmak ayrı. Bazıları oynar, bazıları maçı, oyunu yönetir dediğim benim o. Kendisi oynar. Asensio yönetir. Takıma kimlik kazanıyor.
3: Lider.
2: Yaştır.
3: Lider.
2: Lider oyuncu. Onun için Fenerbahçe ve yani İsmail Kartal'ın bana göre şansıdır Asensio'nun geri dönmesi. Bütün bunları konuşuyoruz. Bir de oynatmazmış şimdi.
0: Oynatır herhalde.
2: He?
0: Oynatır diye düşünüyorum.
2: Yani Fenerbahçe'nin bana göre önündeki en büyük sınav.
3: Oynatmazsa sıkıntı.
2: Hakikaten şimdi.
0: Olur mu öyle bir şey?
2: Ya olur mu olur şimdi biz bir polemik yaratıldı ya, bir diyecek. Kamuoyu oluşturuldu.
3: Bir bakmışsın hafta içi var, Kartal onun yüzden oynatmadı
2: işte diyecek. Kavga etti, şampiyonlar olmadı falan diye. Ondan sonra
3: yok ya, aman yapamaz yani. Bir şey.
2: Oynatmak istediği oyun. Şimdi şöyle bir şey bak. Bir şey dedi ki İsmail Kartal, dedi ki atak sonlandırdıktan sonra topu çok çabuk kazanmak istiyoruz dedi. Değil mi?
0: Evet.
2: Bu hakikaten fiziksel olarak üst düzey oyuncuların yapabileceği bir şeydir.
3: Beşiktaş'ın yaptığı bu sezon.
2: Evet. Şimdi bunu 15-20 dakika bunu yaptın. Set oyununa dönemedin. Oyunu soğutamadın. Ondan sonra tekrar agresif baskıya devam ettin filan. 60'tan 70'ten sonra biter adam. Ondan sonra rakip gelirseniz zayıf noktandan vurmaya çalışır. Şimdi sen Asensio'dan gol üretmesini, gol asist yapmasını, skoru değiştirmesini filan beklersin. Bu pozisyondaki bir oyuncu. Bundan her pozisyonda geri gelmeyi bekleyemezsin. Hayalcilik olur. Gelirse onun o günkü fizikselliğine bağlı ve oyunun duygu durumuna bağlıdır. O gelir ama çok fazla gelirse de bu sefer önde sana faydası olmaz. Zaten Asensio nasıl oynuyor farkında mıyız? Şimdi biz Asensio'ya ihtiyaç derken aslında Asensio'yu bir bütün olarak ele aldığımızda ondan sonra 10 üzerinden 10 değil yani. Orta rakip orta sahanın arkasına sarkıp orada top alıp ondan sonra o topla organizasyon yaratmaya çalışan, onunla hücum organizasyonlarına dahil olmaya çalışan, evet. Şut atan, arapası veren oyuncu. Ondan sonra kendi pozisyonunda orada ihtiyaç olduğu için Asensio lazım diyoruz. Yoksa Asensio da şu anda yani %100'cük o pozisyonun adamı değil.
0: Evet. Hayri abi, sen nasıl değerlendiriyorsun Asensio'nun geri dönüşünü?
3: Ya Fenerbahçe

0: ideal kadrosuyla oynayacak. Nihayetinde kalede Ederson.
1: Ederson.
0: Savunma hattında bir eksik yok.
1: Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown. Önlerinde Kante, Gendouzi, Asensio.
0: Asensio.
1: Greenwood, Kerem veya Oğuz. İleride de Vedat. Aslında Lukaku'na evet, var elde. Milli maçta bize gol de attı.
0: Olumlu göründü. Evet, yani iyi de göründü. Zaman zaman fizik gücünü kullanabildi.
1: Vedat mı Lukaku mu sence?
0: Ama Vedat'tan vazgeçmez. Ama mutlak anlamda Lukaku'ya da dakika verir diye düşünüyorum.
2: Yani maçın gidişi böyle oyuncular işte düşündürür. Biri gol atmış, biri forma girmiş. Hadi buyur.
0: Şimdi Vedat'ı Vedat'tan vazgeçmesini gerektirecek bir durum yok Vedat'la ilgili, ama Lukaku'nun yükselmesi hoca için güzel bir durum. Yani maçın gidişatına göre hani ikisinin bir arada oynaması çok oturmuyor bende, ama bu dahi mümkün olabilir. Yani maç bunu bile çağırabilir. Ama şu var, bu ideal Fenerbahçe olacak. Burada mesela Kerem mi olmalı, Oğuz mu olmalı?
1: O da ayrı bir soru.
0: Ya o da evet, yani çok, yani belki Oğuz, hani bir anket yapılsa Oğuz bir adım önde de çıkabilir.
1: Sence? Hadi hemen aramızda bir anket yapalım. Abi, Kerem mi Oğuz mu?
2: Bana göre performans verememesine rağmen Kerem.
3: Ben de öyle.
1: Sence Ayda abi?
0: Bana göre performans vermesine rağmen Oğuz.
2: Ya bir sen? Dakika. En son ilk iki maç, üç maç evvel verdi.
1: Anketi tamamlayayım. Sen?
3: Son maça
2: milli
3: bakarak,
2: takımda da iyi performans
3: son
2: yoktu.
3: Maça bakarak Kerem diyorum, ama ben olsam Oğuz'la başlarım.
1: Hangi yani ankette bir oy kullanıyorsun? Nereye oy verdin şu an?
3: Ha, kendi kim oynasın mı?
1: Evet, Kerem mi Oğuz mu? Net soru, net.
3: Ben Oğuz
1: Kerem,
3: diyorum.
1: Oğuz
3: diyorum ama Kerem'i oynatacak. Onu söyleyeyim.
1: Tamam, sen Oğuz
3: ben
1: diyorsun.
3: Oğuz diyorum ama
1: sen?
3: Kerem'i oynatacak.
2: Oğuz.
1: Niye Oğuz biliyor musun? 3 Oğuz 1 Kerem.
2: Savaş'ın çünkü. Oğuz o demesi şu an normal. Fenerbahçe puan kaybetsin istiyor.
1: Ama
2: Rize takımı bak, Rize bir takım.
0: Ben şundan dolayı
4: şimdi oyuncuyu korumak adına Kerem çok yıprandı. Milli takımda da Fenerbahçe'nin son haftalarında biraz dinlenme ihtiyacı.
3: Gerçi Oğuz'da da bir düşüş varmış gibi geldi bana.
0: Ben açıkçası Oğuz'da da bir düşüş
1: var. Sen kararsızsın galiba.
0: Hayır, ben
3: ama ben bak, o sezon başındaki Oğuz'un olmasını normali o.
2: Güncel
1: güncel şu an.
3: Oğuz'da da bir düşüş var ama Kerem'de de çok bir şey yok. O yüzden Oğuz diyorum. Ama Rize maçında kesinlikle Kerem oynatacak.
2: İkisini de oynatmayıp Nene'yi koyacaksın abi.
3: O da olabilir. O
0: kesinlikle tercih etmeyeceğim oyuncu Nene hocam.
3: Burada ama Nene'yi oynatmak.
2: Performansa bak geçen seneki
0: şöyle, Kerem yani oynat. Üçü arasında bir tercih yapsam Nene'yi kesinlikle düşünmem. Oğuz da tercih edilse itiraz etmem. Kerem de tercih edilse itiraz etmem, ama Oğuz'u önceliyorum. Söylediğim gibi, sebebi de şu. Yani Oğuz da sürekli çok iyi oynamıyor.
2: Oynamıyor o da.
0: Ama Vedat'la Oğuz arasındaki iletişimi biraz daha güçlü görüyorum. Yani santforu oynatmak, santforu besleme noktasında sanki Oğuz biraz daha iyi gören bir oyuncu. Biraz
3: şeyle çizgiye de
2: derine iniyor çünkü onun için.
0: Derine de inebiliyor. Kerem bunları yapmıyor ama Kerem de formda olursa
2: yaptı, ama son maçlarda şey yaptı. Attırdı. Vedat'a 3 tane attırdı. Daha ne yapsın?
0: Yaptığı zaman yapıyor. Doğru söylüyorsun. Yani çok bak, hızlı.
3: Tabii.
0: İçeriye yönelerek attığı ters çalımlarla
3: ama
0: yaptığı ikiye birlerle çok öldürücü yani olabiliyor. Dolayısıyla burada yani hocanın tercihine ben bu iki oyuncu arasında saygı duyarım açıkçası. Yani çok şeydi, ayrıştıklarını düşünmüyorum. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hani ön alan baskısı vesaire dedik, evet, ya, hızlı yapabilmesi şeyi biraz absorbe etmesi gerekiyor bu konuda. Asensio'yu, bu doğru. Ama gerek Kante gerekse Gendouzi bu anlamda orta sahada öne taşıyabilecek. Yani topun düşeceği yerleri sezgileriyle de, tecrübeleriyle de, oyun zekalarıyla da iyi dolduracak oyuncular. Bu da avantaj. Ben evet, yani Asensio başka bir standart, başka bir kalite. Yani Asensio oyunun yavaş ilerlediği, temponun düşük olduğu anlarda dahi Fenerbahçe'ye net çözümler üretecek, Fenerbahçe'yi net pozisyonlara sokabilecek bir kalite. Ama Gendouzi ile Kante'de böyle pas kalitesi, oyun görüşü, oyun yorumu böyle çok sıradan oyuncular değil. Yine de üst düzey oyuncular. Yani özellikle Süper Lig standartlarında düşündüğümüz zaman, yani Fenerbahçe bir defa orta sahada Çaykur Rizespor'un çok önünde. Artı Çaykur Rizespor'da önemli eksiklikler var, savunmada da var. Yani Çaykur Rizespor'da ideal çıkamayacak. Dolayısıyla onlar da klasik yine geçişle Fenerbahçe'ye karşı çözüm arayacaklar. gol bulmaya çalışıyor.

0: çalışacaklar. Hani Fenerbahçe'nin genel yapısıyla ve savunma yapısıyla ilgili bir şey söylemek gerekirse, orada savunmanın ağırlığını Çaykur Rizespor değerlendirmek isteyebilir. Yani hani bir sürprizle karşılaşır mıyız?
1: Evet.
0: Hani buna benim cevabım şu. Yani Çaykur Rizespor'un hızlı geçişleri Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkarabilir.
1: Puan kaybı olabilir mi diyorsun?
2: Çok yaşanabilir. Bak,
0: çok yüksek ihtimal olarak görmüyorum.
2: Hayırcığım, bak bir şey söyleyeyim.
0: Çok yüksek ihtimal görmüyorum ama ihtimal olarak da görüyorum.
2: Şimdi Asensio çok kaliteli, çok klas bir oyuncu değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
2: Ama düello yapamayan, aynı zamanda da korakorda agresif olamayan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Doğru.
2: Nazik, narin oyuncu. Klas, tekniği, oyun zekası yüksek. Şimdi karşıdaki takım bütünlüğü sağlamış, agresif, ondan sonra enerjik bir takım olduğu zaman kaybedebilirsin Asensio'yu. Kaybolur o arada. Şimdi Rizespor eksikleri çok önemli. Bana göre Fenerbahçe için büyük avantaj. Yoksa ritmini bulmuş, bir oyun kimliği yakalamış bir takım. Havaya da girmişler. Kafa kafaya puanlar değil mi? Fenerbahçe ile aynı puanlar.
1: Rizespor 10 puanda, Fenerbahçe de aynı şekilde 10 puanda.
2: Şimdi. Ha, şöyle bir şey var. Çok fazla inanmasam da ben bilgi, beceri, tamam bunlar, ama şans da vardır futbolda diye. Fenerbahçe'nin Rize deplasmanlarında şansı hep tutmuştur.
0: Evet, iyi sonuçlar almıştır.
2: İyi sonuçlar almıştır. Bu bir şeydir. Moral motivasyon aracıdır. Çünkü konuşur çocuklar, futbolcular kendi arasında. Aa, Rize maçında bak biz böyle böyle o deplasmanda galip geliyoruz. Bize yarıyor o deplasman. Bir ekstra motive eder.
1: Savaş Çorlu, sen ne diyorsun Rizespor Fenerbahçe maçı için? Ne olur sence?
3: Şimdi 8-0'lık galibiyet Fenerbahçe adına o an müthiş olmuştu yani. Çünkü tartışılan, oynadığı oyun, İsmail Hoca, herhalde Fenerbahçe'de hiç kimse o milli arayı istemezdi. 8-0 galibiyet her zaman böyle müthiş bir hava yaratır. Şimdi 3 haftalık dilim. Milli takımdan dönen oyuncular var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a baktığımız zaman en son oynanan hazırlık maçında bugün 11'de 5 tane oyuncu sayabiliriz. Bunlar Samedo, Arçi, Greenwood, Kante ve kim vardı bir de? Gündüz'ü.
4: Gündüz'ü de vardı.
3: 5 tane 11 oyuncusu direkt var.
4: Şeyde, Azerbaycan'da.
3: Azerbaycan'ın oynanan hazırlık maçında. Lig araları her zaman sıkıntılı geçmiştir ki bu hafta 3 hafta geçti. Ben yine her şeye rağmen favorim Fenerbahçe.
2: Ya Fenerbahçe kazanır diyorsun.
3: Kazanır diyorum. Ben kazanması gereken bir maç.
1: Beşiktaş Kocaeli'ni ağırlayacak. Dilerseniz o maçı da konuşalım. Özellikle Vincenzo Italiano'nun Vlahovic'in ki sakatlığını atlattı, oynayabileceği konuşuluyor. Sıkıntı bu arada sen yok. İstersen son durumlarını söyle. Emirhan, söyleyeyim. Orkun, Vlahovic.
4: En ciddi sakatlık Rashica'da. %100 yok. Orkun antrenmanlara başladı. Hafif ağrısı devam ediyor. Kendisine ve hocaya kalmış. Ben Vincenzo Italiano'nun Orkun'u bu maçta dinlendireceğini düşünüyorum. Yerine Miretti'yi hazırlıyor. Miretti ile başlayacaktır ki doğrusu bu mudur? Doğrusu budur. Çünkü hafta içi Almanya'da zorlu bir Hoffenheim deplasmanı var. Ardından Trabzonspor maçı var. Ardından Crystal Palace maçı var. O bölge, yani Orkun'un sakatlandığı, parmağının olduğu bölge çok şey olmuş artık, üst üste iğnelerle, bandajlarla falan bayağı yıpranmış durumda. Yani hoca da bunu görüyor. Tedbir amaçlı ben Orkun'un Kocaeli maçı oynayacağını düşünmüyorum. Orkun da Hoffenheim'i daha çok düşünecektir. Onun dışında Vlahovic'de hiçbir sıkıntı yok. Başlıyor, bir problem yok. İşte dediğim gibi Rashica. Emirhan'ın bir sıkıntısı vardı. Yanılmıyorsam o da antrenmanlara başlamış. Yani Emirhan da olabilir mi olmayabilir mi? Yani Kocaeli maçı o da olmayabilir ama Hoffenheim'a kadar herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani Beşiktaş hemen hemen tam kadro. Yalnız şunu söyleyebiliriz Koray. Milli takıma çok oyuncu verdi. Hem bizim milli takıma, hem de yurt dışında, yani o yabancıların kendi milli, evet, takımlarında. Mesela Murillo çok uzaklarda, yanılmıyorsam Hindistan'a gitti. Oradan geliyor. Hatta gelmedi. Bildiğim kadarıyla daha bugün gelmedi. Yani nasıl Galatasaray'da işte Sanchez'i falan konuşuyorsak, Murillo da bir yorgunluk, yorgun bir şekilde gelecek. Oynatır mı Kocaeli maçında? Bence Murillo oynamak

0: ihtimali daha yüksek. Oynamasa da yerine Taylan'ı, işte Taylan'ın da bir problemi vardı. Onun da ciddi bir şeyi yokmuş. Yani 1-2 oyuncu, ben bir rotasyon bekliyorum şeyden, hocadan, İtalyano'dan Kocaeli maçında. Çünkü milli takımlar, evet, her ne kadar milli takıma oyuncu, ne kadar fazla oyuncu vermek, kulüplerin ve taraftarların, camiaların böyle bir övgüyle bahsedeceği olaylar olsa da Beşiktaş açısından bu sefer biraz sıkıntı oluyor. Yani çok oyuncu gitti. Evet. Burada hoca çok fazla şey bulamadı. Yani kalabalık bir kadro bulamadığı için antrenman yapamadı fazla. O biraz sıkıntı. Bakalım Milara'dan sonra nasıl dönecek Beşiktaş. Ama Diyarbakır'daki o mağlubiyeti unutturmak için tabii ki Kocaeli'ni yenmek durumdasın. Yani bu sezon içeride zaten bambaşka bir Beşiktaş var. Hep söyledim, yani içeride ben çok kolay kolay Beşiktaş'ın yenileceğini düşünmüyorum. Belki puan kaybı olabilir, yani büyük maçlarda beraberlik falan olabilir ama yenileceğini düşünmüyorum. Kocaeli maçı, onu da söyleyelim, çok kolay geçeceğini düşünmüyorum ben. Kocaeli özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım. Zorluklar çıkartacaktır Beşiktaş'a. Beşiktaş savunma arkasına atılan toplarda hala sıkıntılar yaşıyor ama o özverili, o coşkulu oyunun oynadığı takdirde, ki oynayacaktır diye düşünüyorum, Beşiktaş'ın kazanacağını söyleyebiliriz.
1: Rize Spor, Fenerbahçe nasıl iki takım 10 puandaysa Beşiktaş'ta Kocaeli Spor da aynı puana sahip.
0: Evet,
1: 12'şer
0: yani,
1: puanı var.
0: Tabii o da şey, yani hakikaten bakıldığı zaman önemli bir
1: i̇ki
0: maç.
1: İki mağlubiyeti
0: yani
1: var. Biri Başakşehir deplasmanı ilk hafta, bir de Galatasaray deplasmanı.
0: Beşiktaş'ın da iki mağlubiyeti var. Yani iki takım için de, yani Kocaeli'nin de buradan puan aldığı takdirde bence çok önemli bir puan olacaktır. Yani berabere de kalsa Kocaeli Spor adından çok önemli. Tabii ki Beşiktaş için büyük kayıp olur ama Beşiktaş'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Yani böyle içeride ben böyle bir kazaya uğrayacağını düşünmüyorum. Kayıp olarak gözüktü Diyarbakır sonucu. Orada şunu da söyleyeyim, bir bilgi. Başkan dün teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüştü. Bundan sonraki süreçte, yani Ekim ayı hakikaten 5 yaşında çok çok zorlu bir fikstüre sahne olacak. Yani üst üste zorlu maçlar oynayacak. Başkan burada takıma, hocaya olan güvenini dile getirdi, destek verdi. Ahmet maçının mağlubiyetinin çok çok kendilerinde önemi olmadığını, bunun bir futbol kazası olduğunu, hocanın da böyle yaklaştığını zaten görünce, yani iki tarafta birbirine destek oluyor. Hoca da olumlu konuşmalar yapmış. Maç öncesi böyle bir çok olumsuz bir tablo yok. Yani biraz düşündüren hocayı, milli takımdan dönen oyuncuların bir yorgunluğu olacak. Yani Trossard mesela, evet, sakatlığını atlattı ama İşte bir 15-20 dakika bizim maçta oynadı. Ondan belki tam verim alamayabilir diye düşünüyor. İşte Vlahovic, hiçbir şey yoktu. Çok ciddi değildi. Onda bir sıkıntı olmadığını görüyor. Orkun'u işte keza Orkun'un durumu. Yani milyarlardan dönen oyuncuların bir yorgunluğunu düşünüyormuş hoca. Ama moraller yerinde. Çünkü hakikaten zor bir periyot başlıyor. Başkanla olan toplantıda da bunlar konuşulmuş. Yani oyuncuların form durumları. İşte tabii devre arasında ne olacak, ne bitecek, onları
2: Orkun
0: da konuşmuşlar.
2: Orkun yerine kim oynayacak?
0: Orkun yerine Miret'ti. Orkun oynamazsa Miret'ti.
1: Beşiktaş'ın ideal stoper ikilisi kim sence?
0: Bence Cala.
1: En çok yer değişen bölge orası herhalde, değil mi?
0: Bakın şu anda İtalyano'yu eleştireceksek eğer, yani eleştirebilecek bir yer buluyorsak, savunmadaki problemdir ve o ikiliyi, o tandemi bir türlü bulamamasıdır.
2: Hala en kırılgan nokta orası.
0: En kırılgan orası. Evet. Ve sol bekte ben sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Her yayında bunu söylüyorum. Sol bekte sıkıntı yaşayacaktır. Tandemde sıkıntı yaşayacaktır. Hala onu bulamadı. Buldu ama sürekli değiştiriyor. Zafer abi sen daha iyi bilirsin. Stoper tandemlerinin çok sık değişmesinin ben takımlarda fayda değil zarar getirdiği düşüncesindeyim. Bana göre ideal ikili Calo'yla Emirhan'dır.
1: Sizce?
2: Doğru söylüyor Kartal. Niye? Çünkü stoper kaleci uyumu diye bir şey vardır abi. Şimdi sık değiştirirsen orayı, o uyumu kaybedersin. O da senin zayıf noktan olur.
0: Aynen.
2: Rakipleri
0: öyle.
2: Seni oradan vurur.
1: Savaş
2: bana
1: abi
2: göre,
1: sence?
2: Bugüne kadarki yalnız bir şey
1: daha söyleyeyim. İdeal ikili stoperi Beşiktaş'ın kim?
3: Calo.
1: Diğeri?
3: Şey.
1: Emirhan mı?
3: Emirhan.
1: Ayla abi sence?
4: Bir defa oradaki banko isim Emirhan.
0: şu anki görüntü.
2: Emirhan'a partner
4: milli takımda bile kullanmasını bekliyor.

0: Ben Beşiktaş'ın şu anki mevcut stoper kadrosunda çok eksiklik olduğunu düşünüyorum. Öne oynayan, ayakları iyi oynayan çabuk bir stoper. Bir tecrübeli ama tecrübeli bir sol bek. Bir de 8 numara, işte Sosa, Oğuzhan tarzı bir 8 numara alırsa Beşiktaş şampiyonun adayı değil, bence şampiyon olur dedim. Başkan da kafasını salladı. Yani oyuncularını kötüleme anlamında değil. Yani evet, eksikleri başkan zaten biliyor. Bunu yapacaklarını düşünüyorum ki orta saha alınacak görünen o vlog konuşuluyor. Ama o ideal stoperi bulabilecekler mi ara transferde? O biraz şey.
1: Düzcan abi. O zaman yani,
2: evet,
1: Düzcan
0: arada bulabileceğim.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Bu dördün içinde devre arasında iyi transfer, iyi takviye yapan takım şampiyon olur. Şu anda olur. Çünkü oraya kadar gidip görünen şampiyonu olur, biraz devre arası
2: evet, evet. Yani hayır abi, Karadeniz var, derbisi var. Samsunspor, Trabzonspor, Thomas Rice'ın Trabzonspor'un başına gelmesiyle birlikte değişik bir hikayesi var artık bu maçın. Nasıl yorumluyorsun karşılaşmayı? Sansasyonel bir şekilde bıraktı Trabzonspor, milli araya öyle girdi. Yeniden sence milli ara dönüşü bıraktığı yerden devam edebilir mi?
3: Yani bıraktığı
2: bir
3: yerden...
2: Deplasman galibiyeti hasreti vardı. Geçen gün haberlerde verdik. Uzun süredir de deplasmanda.
3: Devam etme ihtimali var. Devam ederse de çok fiyakalı hale gelir Trabzonspor. Çünkü Galatasaray galibiyeti gerçekten çok fiyakalıydı. Trabzonspor sadece kazanmadı, 4-0 kazandı. Salahıyla kazandı. Stratejisini mutlak anlamda rakibine kabul ettirerek kazandı. Tabii Samsunspor maçının hikayesi farklı olacak. Ve derbi olarak kabul ediliyor, Karadeniz derbisi olarak. Ve Samsunspor camiası da, taraftarı da Trabzonspor maçlarına çok önem veriyor. Onlar da çok keyif alıyorlar Trabzonspor'a karşı kazanmaktan. Ama Trabzonspor'un başındaki teknik adamı da çok seviyorlar, çok saygı duyuyorlar. O açıdan hakikaten karışık duyguların yaşanacağı, en azından maç öncesi bir mücadele olacak. Trabzonspor'un ön tarafı çok öldürücü. Salah'ı anlatmaya gerek yok. İzahın ötesinde bir kariyer. Dolayısıyla onu seyretmekten bence herkes keyif alacak. Oradaki Samsunspor taraftarı da. Saviola solda son maçta çok iyi oynadı.
2: Evet.
3: Benim aslında henüz netleşmediğim isimlerden bir tanesiydi. Çok net bir imza attı o maça. Hükmü koydu. Çok önemli oyuncu olduğunu gösterdi. Yani şunu tartışabiliriz. Geçiş oyunlarının açığı mı, yoksa set yerleşik hücumlarda da çok iyi kullanabileceğiniz bir oyuncu mu? Bunu tartışırız ama şu var ki oyuncu hakikaten yani çok topla ilişkisi üst düzey bir isim. Güzel numaralar yapabiliyor, güzel rakip eksiltmeler yapabiliyor ve ikili evet, oyunlarda da mahir. Orada soru işareti Muçi'nin performansı nasıl olur? Yani Muçi'yi sonuçtaki etkinliğine, şütörlüğüne, klasına ve skor üretkenliğine karşılık oyun gücü anlamında tam yerlerine oturtamıyorum. Ama yine de Salah'la güzel şeylere giriyorlar. Yani güzel alışverişleri olabiliyor. Şimdi Samsunspor'un orta sahası da Trabzonspor'u dengeleyebilir. Yani en azından hani fizik açıdan, atletizm açısından Trabzonspor'a karşı bir mücadele verecekler. Fabinho'nun beklenenin üzerinde şey sürecini tamamlaması, yani forma girme, performans bulma sürecini tamamlaması Trabzonspor'un önemli artısı. Bu devam ederse ki Melih'le çok iyi göründüler. Bu karşılaşmada da büyük ihtimalle Melih, Fabinho önde, sen söyle Muçi. Bu
2: evet, aynı görecek. 11 mi başlar sence Galatasaray maçıyla?
4: Folcarelli ne oldu Folcarelli'ye?
3: Folcarelli yani artık dönmesi lazım. Bu karşılaşmada hani dönecek durumda mı, çok net bilgim yok o konuda ama dönmesi bekleniyordu en azından.
4: Trabzonspor hani, orta sahasına enerji veren bir adam.
3: Tabii ki Folcarelli geldikten sonra formayı alacaktır ama bu karşılaşmada belki ilk 11 olmaz, dakika verebilir hoca. Ancak Trabzonspor'da da sakatlanan oyuncuların böyle serap misali kaybolması evet, gibi bir durum var. Yani orada da bir Trabzonspor'daki sağlık ekibine ya da işte nasıl söylesem oyuncuların sakatlandıktan sonra dönemeyişine bir zoom yapmak lazım. Sağlık ekibini de töhmet altında bırakmak istemem açıkçası ama giden biraz dönmüyor gibi yani, ya da geç
2: uzun süreli ya da talihsiz oldu biraz süreç.
3: Evet, orada işte
2: Batagov için mesela.
3: Batagov için de yani Batagov da gelse mesela Trabzonspor'un stoper ikilisi hani böyle çok göz kamaştıran, parmak ısırtan ikiliye dönüyor.

0: düşebilir. Batagol, evet. Vivo. Hani Trabzonspor'un savunma hattının bir ağırlığı söz konusu ama bekleri de beğeniyorum. Evet. Orta saha iyi gözüküyor. Ön tarafta zaten çok etkili oyuncular var. Maçın favorisi Trabzonspor. Ama bu karşılaşmanın bir derbi olduğunu da unutmayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tabii çok kısa.
2: 29 Eylül Dünya Kalp Günü'ydü. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan hocamız anlamlı bir toplantı düzenledi. Evet. Düzenledi. Rıza Çalınbay, Tuncay Şanlı, bizim Mahmut Hoca, birçok sporda yansıyan ünlüler katıldı. Buradan da Ertuğrul hocamızı bu konuda tebrik ediyoruz. Bütün doktorlarımıza, hocalarımıza Allah kolaylık versin.
1: Hocam, teşekkür selam ediyoruz. Selam noktalıyoruz artık.
3: Hocam sana da Serdar Dumlu kardeşim çok selam var. Çok seviyor seni. Çok seviliyorsun.
1: Evet. Futbol meydanının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schelderup'la oynadı. Schelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga. Costa. Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix, Portekiz öne geçiyor, dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard. Martin Ødegaard. Costa. Berk vurdu. Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan hata. Gonzalo Ramos, nefis bir gol. Akıl dolu bir gol Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Ornstedt ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste

0: fırsatları değerlendiriyor Gonçalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine alma gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Münden'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bir sekte hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Tarip onu döndürmedi savunmada. Jan Wisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden. Kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasında Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korvelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korvelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği top. Korvelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
2: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler.

0: Savunma arkasında koşu var şimdi. Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvi Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Geliçya Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı. Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması, ardından bayrak da kalkıyor. Bondar. Banat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. 2. yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yakın köşeye deniyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı şimdi. Sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor. Trübin. Kvaratskhelia. Ardından Trübin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trübin kaleyi iyi korudu. Mihailichenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia Trübin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da, Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0.
1: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar. Baktı kaleye. Çekti. Valemar vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın. Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti. Sol ayağıyla vurdu. Kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli. Yaptı ortayı Bulka. Çift yumruk. Hayari. Yeniden Zeneli. Baktı içeriye.

0: Esti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1 Polonya 0. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nygren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1. İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın. Topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres. 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. 3-1, iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.
1: Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş, son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam, devam, devam.
1: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani

0: diyebilirim, bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
1: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii. Kötü bir gol yedik yani.
0: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1.

Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obrenović'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saisel onu karşıladı. Due nefis döndü. Désiré Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Désiré Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direği geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Paul vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Paul çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Désiré Due. Nefis döndü. Due. Top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due. İşte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barkola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Désiré Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens. Dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor.

0: O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor. İtalya ve Belçika, Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Ziebert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Van Bommel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini. Çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu. Lammens ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moise Kean vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Bir tepkisi var. Ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Andrei Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlıyor. İsveç Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönüsü arkada, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki en net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku. Kubis. Sağ kanattan yine Ratio hücumuna destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Ayari. Ayari savunma arkasına. İsak son anda

0: Alemanova topalarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander Isak durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Janot Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Latio ceza sahasına doğru gönderdi top. Savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan top ve gol. Topallarda 1-1. Topallarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mal skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergvall, Bergvall kaleye deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Topallarda Gökhan son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale? Ona bakmak lazım şüphesiz. Gökhan ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1. Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsveç'in kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi. Vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Strout önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı, ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Strout. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Ondrej Berkay'ı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berkay. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.
1: Maçta ilk düdük sesi geliyor. Orta Avrupa'da keyifli bir kapışma başlıyor. Çekya-Hırvatistan. Merkezden geliyor Hırvatistan. Kovacic bıraktı. Ivanovic ayak dışıyla arka bölüme doğru savunma gelişine bir vuruş dışarı gitti. Hırvatlar etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top. Sučić vurdu. Top dışarı çıktı. Ayakta kaldı Kovacic. Kovacic'ten pas. Hırvatistan etkili geliyor. Luka Sučić çekti topu. Gol şansı. Vuruş. Kaleci başarılı. Kaleci başarılı. Hornicek. Şilama. Yine top kaybı. Çekya'da Luka Modric. Modric. Modric. Modric. Luka Modric. 41 yaşında ama atmaya devam ediyor. Luka Modric. Harika bir vücut çalımı. Sonrasında gol vuruşu. Kaptan takımını öne taşıyor. Blažek, Blažek ayakta kaldı. Blažek çevirdi. Arka bölümde boşluk var. Gol şansı. Vuruş. Gol! Karabek atıyor. Çekya dengeyi buluyor. Şufal tacı kullandı. Gvardiol ve Blažek. Sonrasında Vuškovic ayakta kaldı. Blažek çevirdi topu. Arka bölümde boştu. Karabek düzgün bir vuruşla ağları buluyor.

0: Gvardiol. Perišić. Perišić çevirdi topu. Gelişine vuruş. Hornacek. Matanović ve Hornacek. Şimdi Schultz'a doğru. Schultz, Radosa kendisini gösterdi, ona doğru. Radosa gol kaçtı. Çok net bir şans. Nefis bir ayak dışı Schultz'tan. İyi servis ama bu topu içeri atamıyor Radosa. Perišić, Modrić'ten sonra Pazubantonta. Perišić yaptı ortayı, kafa, kaleci, gol kararı mı gelecek ve gol! Bu topu çıkartamadı Hornacek, Hırvatistan öne geçiyor. Elinden geleni yaptı ama gol kararı geldi. Perišić kafayı vuran arka bölümde Marko Pašalić. Oyuna sonradan dahil olan Marko Pašalić'in golüyle Hırvatistan bir kez daha öne geçiyor. Granat. Çalupek. Savunmanın arkasına Hložek. Hložek hareketli. Hložek bıraktı. Gol şansı. Gol! Radosta! Az önce dışarı attı. Ama bu kez affetmedi Radosta. Prag'da tribünler bir kez daha ayakta. Hırvatistan kaçıyor. Çekya yakalıyor. Golle ilgili tabii ki bir inceleme de var. Bekleyin diyor Simone Sosa. Şinama'dan pas Hložek'e. Hložek offside'da mı değil mi? Buna bakılıyor. Ve offside kararı, gol geçerli kazanmıyor. İşte offside çizgisi. Schubert'e baskı. Mario Pašalić'ten. Hata geldi. Budimir. Budimir top dışarı çıktı. Sadilek'ten hata. Budimir'den vuruş. Son anda dokunuyor ve golü çıkartıyor Hornacek. Simone Sosa'dan son düdük geliyor. Maçın skoru Çekya 1, Hırvatistan 2.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımız Caner İşbeğendiren ve Uğur Aktan'la birlikte Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını ve yine futbolda, sporda tüm gündemi değerlendirmeye, konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: İyi yayınlar. Elbette her gece olduğu gibi sizlerin de yine sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. YouTube'da chat üzerinden yayınımıza yine sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da X üzerinden veya Instagram üzerinden de bizlere ulaşmanız mümkün. Yaklaşık 2 saat boyunca 02'ye kadar bu ekranlarda sohbetimiz devam edecek. Artık 9 Ekim Cuma gününe girmiş bulunuyoruz. Yeni günün içerisindeyiz. Çok uzun bir milli ara. Evet. Yaklaşık 3 hafta ki milli ara boyunca da sizlerle sık sık burada Uluslar Ligi yayınları yaptık ama artık Süper Lig vakti geldi, çattı. Bugün Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de 7. hafta başlayacak ama biz haftanın programını bir tekrar hatırlayalım. Bu hafta futbol severleri hangi maçlar bekliyor bir paylaşalım. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle haftayı açacağız değerli izleyenler. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesi var. Cumartesi günü saat 13.30'da bu karşılaşma başlayacak. Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Samsun Spor Trabzon Spor mücadelesi de yine haftanın dikkat çeken maçlarından birisi. Bu iki mücadele de cumartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak ve saatler 19'u gösterdiğinde ise cumartesi akşamı Fenerbahçe Karadeniz deplasmanında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Geçelim

0: pazar gününe 3 mücadele var pazar günü. Konya Spor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep Futbol Kulübü ise sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Teknik direktör Burak Yılmaz da yeni takımıyla birlikte ilk maçına eski takımı Gaziantep deplasmanında çıkacak. Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli Spor'u konuk edecek ve pazartesi akşamı da Eyüp Spor Göztepe maçıyla birlikte haftayı noktalayacağız. Şöyle genel bir soruyla girmiş olayım. Bu hafta böyle en dikkat çeken mücadele ya da böyle bilmiyorum zor geçmesini beklediğiniz, puan kaybı olabileceğini düşündüğünüz maçlar hangisi? Hatta bunu izleyenlere de sormuş olalım. Yorum kısmına yazabilirler. Bu hafta puan kaybı beklediğiniz favoriler hangileri?
1: Ya bunu tabii öngörmek çok güç şu anda ama şöyle söyleyeyim, yani Galatasaray Kasımpaşa maçı hiç kuşkusuz Galatasaray adına çok zorlu geçeceği kesin. Zira birkaç gün sonra Salı günü Galatasaray kendi evinde Rams Park'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona'yı ağırlayacak. Haliyle tabii ki milli aradan oyuncuların nasıl döneceği tabii soru işareti. Hangi oyuncuların bugün bu akşam Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bazı muhtemel 11'ler var ama farklı farklı ihtimaller üzerine de tabii ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama milli takımlardan dönen birçok oyuncu vardı. İşte Davinson Sanchez, Torreira, onlar tabii farklı bir kıtadan geldiler. Bununla birlikte Victor Osimhen'in tabii ki durumu şu anda hiç kuşkusuz en çok merak edilen durumlardan bir tanesi. Sakatlığını atlatmış olsa da önemli ölçüde takımla birlikte antrenmanlarda yer almış olsa da bu maç için hazır mı değil mi konusu hala soru işareti. Ama tabii riske edilmeme ihtimali de son derece kuvvetli. Tabii Okan Buruk cezalı olacak. Bu karşılaşmada takımın başında yer almayacak.
2: Kulübede yok hoca.
1: Evet, İrfan Saraloğlu Galatasaray'da kulübede yer alacak. Tabii zor bir sınav. Emre Belözoğlu önderliğinde Kasımpaşa bu sezon ilk 6 haftada yenilgi yaşamayan tek takım pozisyonda. Evet. Şu anda namağlup pozisyondalar. Çok iyi geçiş oyunu oynuyorlar.
2: Ki galibiyeti 4 beraberlik var.
1: 4 beraberlik var, evet. Var. Yani çok iyi geçiş oynuyorlar ama tabii ki onların da belli başlı defektleri var. Çok fazla özellikle çok agresif bir takım. Yani ikili mücadeleler nezdinde çok fazla faullerle de işte kartlarla da çok karşı karşıya kaldılar. Biraz tabii bu konuda Emre Hoca'nın da serzenişi var yakın zamanda hakemlere dair. Ama tabii ki sezon yani ilk 6 hafta itibariyle iyi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da Galatasaray Kasımpaşa maçı Galatasaray için milli ara sonrasında çok zorlu bir başlangıç olacaktı. Tabii Galatasaray'ın buradaki en önemli avantajı itici gücü, taraftarı olacak muhakkak. Bununla birlikte Rize Fenerbahçe tabii ki belki son yıllarda Fenerbahçe nezdinde baktığımızda Rize deplasmanları nispeten biraz böyle kolay geçiyor gibi görünebilir Fenerbahçe.
2: Evet, rahat
1: için.
2: Kazanıyor son yıllarda
1: rahat
2: Fenerbahçe.
1: Kazanıyor. Ama tabii ki milli ara dönüşü çok fazla belirsizlik var. Mesela sevgili Uğur'la da yayından önce konuşuyorduk. Evet. Asensio'nun durumunun ne seviyede olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Bu hazırlık
2: ilk 11'de başlarını bekleniyor.
1: Evet, ilk 11'de bekleniyor çünkü Turan Tovuz maçında, evet, yani Azerbaycan'daki karşılaşmada ilk 11 başlamıştı. Ciddi de bir süre aldı orada. Şu anda tabii ki hala tam anlamıyla fizik durumunu, fizik seviyesini bilmiyoruz ama aşağı yukarı yine en aşağı bir 60 dakika süre alabilir diye tahmin ediyoruz. Tabii sakatlıkların özellikle işte Galatasaray'da Osimhen'in, Fenerbahçe'de Asensio'nun, Beşiktaş tarafında da yine diğer eksiklerin geri döndüğü bir milli ara olduğu için bu 3 haftalık arayı aslında takımların açısından bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ama milli ara öncesinde mesela Fenerbahçe bir 8-0'lık bir Eyüpspor galibiyetine imza atmıştı. Belki o rüzgarı sürdürebilmiş olsaydı şu an çok daha farklı olabilirdi. Çünkü 8-0'lık galibiyetin gazıyla yürümek kolay, bambaşka bir etki yaratırdı camiada. Beşiktaş da yine kendi evinde belki de sezonun en iyi deplasman tribününe sahip olan takımlarından biriyle karşı karşıya gelecekler. Kocaeli Spor benim gözlemlediğim, ben çünkü 3 büyüklerin de yani hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın stadyumunda maçları izliyorum basın tribününde. Benim gözlemlediğim kadarıyla en iyi deplasman tribününü yapan taraf.
2: Benim de bu
1: takım,
2: arada denk geldiğim en iyi deplasman tribünü performansı Kocaeli Spor.
1: Evet. Yani şimdi tabii son yıllarda mesela Bursa Spor, Eskişehir Spor gibi takımları çok gözlemleme şansım yok. Epey uzun bir zaman oldu Süper Lig'de yer almadıkları için ama Kocaeli Spor benim son yıllarda gördüğüm en iyi deplasman tribününü yapan ekiplerin başında geliyor. Belki de İstanbul'a yakınlığının da etkisi olabilir tabii bunda ama hiç kuşkusuz bu anlamda çok etkili bir tribüne sahipler. Beşiktaş açısından da yine zor bir sınav olacak ama Beşiktaş'ın da birçok önemli eksiğinin geri döndüğünü söyleyelim. Vlahovic, Trossard, Orkun Kökçü gibi isimleri sahada olmasını bekliyoruz.
2: Sanki
1: tabii
2: daha detaylı konuşuruz ama şöyle bir handikap oldu bu arada. Çok fazla

0: Milli takıma gitti. Yani 17 oyuncusu milli takımlara gitti. Hatta Černý davet aldı ama kendisi gitmedi. O da gitse 18. Hatta bir rekor da kırdı Beşiktaş bu anlamda. Tabii kolay değil yani. 17 oyuncunun milli takıma gittiği bir süreçte, ki Orkun'la Emirhan'ın işte bir sakatlık süreçleri oldu yine milli takımda, ama gelen bilgiler, yani Efecan'ın bizimle paylaştığı bilgiler, hafta sonu oynamaları konusunda şu an için bir engel görünmediği yönünde. Hem Emirhan hem de Orkun için söylüyorum bunu, ama bu kadar çok fazla oyuncunun milli takıma gitmesi zaman zaman negatif olarak da dönüşlerde yansıyabiliyor.
1: Kuşkusuz öyle. Zaten mesela Okan Hoca belki bu konuda bir şey söyler mi bilmiyorum ama Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra son milli maçımızda ilk 11'de 4 tane Galatasaraylı futbolcu vardı. Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün.
0: Barış dönmüştü ama o bir avantaj.
1: Yok, Barış dönmüştü kısmı. Ama 4 tane Galatasaraylı futbolcunun doğrudan ilk 11'de olduğu bir denklemde, mesela Okan Hoca eğer ki kulübede olsaydı ya da maçtan sonra basın toplantısına girecek olsaydı, olası bir puan kaybı durumunda belki bunu bile söyleyebilirdi basın toplantısında. Belki sonraki etapta da bunu dile getirebilir. Ya tabii bu gibi etkenler de olduğunu söyleyelim. Tabii oyuncular fizik olarak özellikle farklı kıtalardan gelen isimler. Mesela Davinson Sanchez'in böyle hep milli aralardan döndükten sonra çok böyle dalgalı performanslarına da şahitlik etmiştik son 2-3 yıllık dönemde. Hani sonrasında çok kısa süre içerisinde toparlıyor ama o geri dönüşler zor olabiliyor. Mesela Torreira çok uzun zaman sonra milli takıma girdi.
0: Dinlendirilmesi bekleniyor Lucas Torreira ile Davinson'un. Özellikle bu iki isim Galatasaray'da. Mesela Beşiktaş'ta Olay Tan yine çok uzun bir seyahatten dönecek. Arjantin'de bir işte Messi'nin milli takım kariyerini sonlandırdığı maçta sahadaydı. O da uzun bir seyahatten dönecek. İşte Olay Tan da belki, bilmiyorum. Ama onun tabii biraz daha süre var. Yani pazar günü maçın olması yine bir avantajı olabilir. Uğur'dan da bir değerlendirme alayım. Sonra zaten karışık gideceğiz. Tekrar bu takımları daha detaylı konuşacağız ama Uğur, sen fikstüre baktığında bu hafta en böyle gözüne çarpan, böyle zevkli geçmesini beklediğin ya da puan kaybedebilir dediğin maçlar, takımlar hangileri?
2: Yani milli aradan sonra bütün maçlar çok zevkli olacakmış gibi hissediyorum. Çünkü Süper Lig'i gerçekten özledik.
0: Özledik, evet.
2: Ve benim şahit olduğum en uzun milli araydı sezon içerisinde. Böyle bir durum oluştu. Dolayısıyla Süper Lig'i ve takımlarımızı gerçekten özledik. Burada tabii milli takımlara çok fazla oyuncu gönderen takımların bir handikap yaşadığını her zaman görüyoruz. Hem bu Türk futbolu için böyle, hem dünya futbolu için böyle. Şimdi Real Madrid Villarreal'de oynuyor bu hafta. Orada da mesela Mbappe olmayacak. O da farklı bir krizi beraberine getirecek onlar
0: adına. Mbappe belki en klasikoda bile forma giyemeyecek.
2: Evet, çok kolay gözükmüyor sakatlığından dolayı. Dolayısıyla milli takımlara çok fazla oyuncu gönderen takımların ben ciddi anlamda etkilenebileceğini düşünüyorum. Burada Galatasaray ve Beşiktaş'a belki şöyle bir açık kapı bırakabiliriz. İç sahada oynayacaklar ve iç sahada hani birazcık taraftar desteğiyle, taraftarın verdiği güçle de rüzgarı arkalarına almaları oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Onun dışında Fenerbahçe'nin Rize deplasmanının kolay geçeceğini düşünmüyorum ki. Yani Fenerbahçe bence geçen sezon da zorlandı Rize'de. İki farklı geriye düşmüştü. Marco Asensio'nun orada şapkadan tavşan çıkartan bir golü var. Olağanüstü bir gol vuruşu yapmıştı ve 2-0'dan dönmeyi başarmıştı
0: Hatta
2: Fenerbahçe.
0: Hatta dönüş uçağında mıydı? O dönem kulüp başkanı Saadettin Bey
2: bilerek mi vurdun?
0: Nasıl vurdun öyle diye hatta Asensio'ya sormuştu uçakta.
2: Gerçekten hani bilerek vurduğuna inanmak çok zordu çünkü çok sıra dışı bir gol vuruşu yapmıştı ceza sahası dışından. O açıdan bakıldığında ben Rize deplasmanı çok kolay geçeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe açısından. Keza Trabzonspor Samsun maçı bir Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsunspor son haftalarda gerçekten kötü gidiyor. Uzun bir mağlubiyet serisi var. Hani Trabzon maçı buna, bu kötü girişe dur demek için iyi bir seçenek olabilir onlar adına. Trabzonspor'un çok fazla milli oyuncusu vardı. Samsunspor'un nispeten çok daha az milli oyuncusu var ve bu maça daha yüksek bir konsantrasyonla hazırlanmaları muhtemel. Belki lideri konuşmak lazım. Ahmet Gençlerbirliği deplasmana gidecek. Gençlerbirliği'nde Metin Diyedin'le yollar ayrıldı.
0: Şu an teknik direktörlük koltuğu boş Gençlerbirliği'nde. Evet. Maçın
2: evet.
0: 2 gün var.
2: Yani nasıl şekillenecek?
0: 1,5 gün var.
2: Yani
0: neredeyse.
2: Yeni bir hoca mı gelecek yoksa hani farklı bir tercih mi yapılacak yönetim kanadından? Bu şu anda bilinmezliğini koruyor. O maçın da ben seyir zevkinin çok yüksek olabileceğini düşünüyorum. Çorum bu arada teknik direktör değişikliği yaptı. Ya benim açık konuşmak gerekirse çok da anlam veremediğim bir değişiklik oldu. Çünkü çok da kötü gitmiyorlardı alt ligden yükselen bir takım için. Ben Uğur Uçar'ın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum Çorum'da. Benim için birazcık sürpriz bir ayrılık olduğunu söyleyebilirim. Ama ligin erken evresinde teknik direktör değişikliği yapan iki takım karşı karşıya gelecek. Bu açıdan bakıldığında o maç da farklı bir gözle izlenecek maçlardan bir tanesi olacak. Eyüpspor tabii 8-0'dan sonra nasıl bir reaksiyon verecek bunu da merak ediyorum. Fenerbahçe tarafında şunu da söylemek lazım. Belki Marco Asensio ilk 11'e girecek diyoruz ama 8-0 kazanan takımdan kim kesilecek? Bu da ayrı bir soru işaretini beraberine götürüyor. Çünkü İrfan Can Kahveci belki sezon içerisinde özellikle sezon başında çok fazla eleştirilen bir oyuncuydu ama Eyüpspor maçı

0: Ya yani Fenerbahçe'de hala bir sol kenar için soru işareti var. Performans anlamında hala katkı alamıyor oradan.
1: %100 var. Ciddi bir skor katkısı aldığını söylemek de zor. Mesela sağ kenarda Mason Greenwood çok ciddi bir skor katkısını beraberine getirdi
0: orada
1: Fenerbahçe transferinden sonra.
0: Yok. Lyon maçından sonra galiba.
1: Yani şöyle ben Dorgales
2: yani alamadı evet.
1: Eyüpspor maçında mesela Fenerbahçe çok erken farka gitti. Yani maç çok erken koptu. Yani Dorgales Nene İsmail Hoca'nın planlarında çok önemli bir yer tutuyor olsaydı bence o maçta en azından sonradan oyuna dahil olurdu. Ama bu kadar rotasyonun dışında kalması, yani Eyüpspor maçında bile tercih edilmemesi, ben sanki hocanın ana rotasyon planında çok da fazla yer tutmadığı izlenimine kapılmama neden oluyor benim. Dolayısıyla yani Oğuz belki orada formaya daha yakın gibi gözükebilir. Burada işte Marco Asensio girdiğinde kim dışarıda kalacak? Bu bence ciddi bir soru işareti. Belki İrfan Can Kahveci gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama onun da yükselen bir form grafiği var. Tabii Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana gidiyor. Onu da göz ardı etmemek lazım.
0: Evet, birazdan orada fikstürlere daha detaylı bakacağız. Hatta bir yine üzerine konuşmak istediğim konulardan birisi Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona'nın da çok zorlu bir Ekim ayı fikstürü var. Ve onu da birazdan daha detaylı konuşuruz. Hatta bir Paris Saint Germain maçı var Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen Barcelona'yı. Real Madrid mücadelesi var. Acaba mesela biz kendi açımızdan bakıyoruz ama Barcelona işte burada salı günü belki kısmi bir rotasyon yapar mı yapmaz mı, onu da üzerine konuşabiliriz birazdan. Samsunspor Trabzonspor maçı için ne dersiniz? Biraz o maçı da bir değerlendirebiliriz aslında. Bir derbi, çok iyi sezona başlamayan bir Samsunspor ısrarla ama Thorsten Fink konusunda devam ediyor Sayın Başkan Yüksel Yıldırım o konuda. Thomas Reis için farklı anlamı olan bir mücadele. Çok iyi bir galibiyetle milli araya girdi Trabzonspor ve bu deplasmanla birlikte de bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor Bordo Mavililer. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
2: Ya şöyle, tabii ki kolay bir mücadele olmayacak her iki takım adına da. Özellikle Trabzonspor sezon başından bu yana deplasmanlarda çok sorunlu bir karnesi var. Bu kötü gidişatı aslında sonlandırmak istiyor Trabzonspor. Onlar açısından da mesela milli ara belki ne kadar sağlıklı oldu ki şöyle, yani 4-0'lık Galatasaray galibiyetinin rüzgarıyla şayet devam etmiş olsaydı Trabzonspor belki bambaşka bir etki olabilirdi ama bu 3 haftalık ara işte takımların performansına ne kadar etki edecek, olumlu ya da olumsuz, bunu da gözlemleyeceğiz net biçimde. Thomas Reis tarafından baktığımızda da tabii ki maçın ayrı bir önemi olacak. Çünkü hocanın sonuçta Türkiye kariyerinin başladığı kulüptü Samsunspor. Burada 1,5 yıllık
0: bir... İyi de işler yaptı.
2: Evet. İyi de işler yaptı Samsunspor'un başında. Haliyle o da eski kulübüne karşı ilk deplasmanına çıkacak. Onun açısından da zor bir sınav olacak. Yani açıkçası gerçekten Furkan, hani kestirmesi çok güç. O kadar böyle ortada maçlar var ki, mesela orada yine mesela Gaziantep Çorum FK maçı da aynı şekilde. Burak Yılmaz yine eski takımına karşı
0: evet,
2: mücadele edecek
0: i̇lk bir diğer tarafta. Çıkacak.
2: Evet, o da ilk maçına çıkacak. Yani böyle şu taraf net kazanır diyebileceğimiz bir sınav yok açıkçası bu hafta. Yani elbette büyük takımlar maçların favorisi ama yine de hani kesin kazanır diyebileceğimiz bir hafta değil. O sebeple en azından bu hafta oynanacak olan maçları görüp gözlemleyip takımların fiziksel durumlarını da gördükten sonra daha net bir yorumda bulunmak daha doğru olacaktır. Çünkü senin de belirtmiş olduğun gibi çok sayıda oyuncu milli takımlardan döndü. Oyuncuların fizik durumlarını, fizik seviyelerini bilemediğimiz, öngöremediğimiz için de sağlıklı bir yorum yapmakta zorlanıyoruz. Bakalım, yani Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle o 3 haftalık milli arada sonlanmış olacak ve Süper Lig hasretimiz bugün itibariyle sona ermiş olacak.
0: Muhtemel 11'imiz var. Sevgili yönetmenimiz, o günden de rica edeyim. Galatasaray'ın bir muhtemel 11'ini görelim. Çünkü kısmi rotasyon içeren bir muhtemel 11. Bazı sakat isimlerin yeniden kadroya dönebileceğini görüyoruz. Kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Sağ bek bölgesinde bir problem yaşıyor Galatasaray. Roland Schalein'in de bu milli arada yaşamış olduğu bir sakatlık vardı. Yener İnce dün bir açıklama yapmıştı. Schalein'in tedavisinin iyi gittiğini söylemişti ama bugün Kasımpaşa'ya karşı 11'de başlamasını beklemiyoruz. Barış Alper Yılmaz sağ bekte. Daha önce Okan Buruk döneminde ihtiyaç olduğunda sağ bekte görmüştük Barış'ı. Stoper'de Lemine Abdülkerim ve sol bekte Jakobs'u görüyoruz. Muhtemel 11'imizde İlkay'ı uzun bir aradan sonra 11'de görüyoruz. Partneri Gabriel Sara, önlerinde Alexey Batrakov, sağ ön Sané, Solön, Leao ve Santrafor'da Deniz Gül'ü bekliyoruz. Victor Osimhen'in de maç kadrosunda yine yer alması bekleniyor. Singo'nun tedavisinin devam ettiğini söyledi yine Sayın İnce ama

0: maç kadrosunda olma ihtimali oldukça düşük. Şu an için beklenen muhtemel 11 bu şekilde. Ne dersin Uğur?
1: Belki sağ bek Kaan olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum Uğur, sen ne düşünüyorsun?
2: O da olabilir. Tamam, o da bir seçenek ama Barış biraz daha ofansif bir tercih olur. Evet. İç sahada rakibi boğmak için çok da kötü bir tercih olacağını düşünmüyorum ben. Kasımpaşa genellikle yalnız özellikle sağ stoperi ve sağ bekin arasında yapılan koşuları savunmakta biraz zorlanan bir takım. Dolayısıyla ben burada hani Batrokov'un ilk gol, yani golünü, gol veya asist yapabileceğini düşünüyorum oraya merkezden cihaz aslında yapacağı koşularla. Oradan belki bir şeyler çıkartabilir. Rafael Leao son maçlarda yaptığı top kayıplarla çok fazla eleştiriliyor. Özellikle Trabzonspor maçında çok eleştirilmişti. Ben bir önceki maçta da çok fazla top kaybettiğini düşünüyorum. Çok fazla bekine çok fazla yardım etmiyor. Sürekli Leao'nun arkasında oynayan oyuncu 2'ye 1 kalıyor rakip hücumcularla. Bu biraz Galatasaray için zaaf gibi gözüküyor ama hani kariyerinin çok büyük bölümünde bu şekilde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani kendi oyununu başka bir noktaya çekmesi de çok kolay gözükmüyor burada. Rafael Leao açısından. Ben Batrokov'un burada önemli bir katkı yapabileceğini düşünüyorum takımına. İç saha maçı. Kasımpaşa'da ligin namalip takımlarından biri. Onlar da çok iyi performans gösteriyorlar. Özellikle Benecik attığı gollerle, yaptığı asistlerle takımını çok iyi sırtlıyor. Ama tabii ki Galatasaray iç sahada Türkiye'de oynadığı her maçın favorisi. Ben bu karşılaşmada...
0: Orada Benecik için durumu şu an için şüpheli.
2: Şüpheli mi?
0: Yani evet. Forma giymeme ihtimali de var. En önemli oyuncusu belki de Kasımpaşa'nın uğrunda ifade ettiği gibi bu sezon. Wink ceza sınırında, onu hatırlatalım. Onun dışında Ben Oanes, Kamil Ahmet zaten aşı tendonundan bir sakatlık yaşamıştı. O zaten uzun süreli bir sakatlık yaşıyor. Frimpong da yine aynı şekilde. ama burada tabii en dikkat çeken isim Kasımpaşa adına Benedicak.
2: Benedicak'ın Kasımpaşa için önemi Osimhen'in Galatasaray için önümünden daha fazla bence. Yani tamamen Benecek'in ayağına bakan bir takım. Hem atıyor hem attırıyor. Her şeyi yapıyor. Dolayısıyla çok önemli bir eksik olur Kasımpaşa adına. Bu arada Ali Yavuz Kola belki bir parantez açmak gerekebilir. Kasımpaşa adına sol kanatta inanılmaz işler yapıyor. Her maçta çok fazla şut pası veriyor takım arkadaşlarına. Çok fazla pozisyon oluşturuyor. Çok fazla çalım atıyor. Çok fazla rakip eksiltiyor. Bu özellikle son yıllarda Türk futbolcular açısından çok sık gördüğümüz bir şey değildir. Çalım atan oyuncu eksikliği bence var Türk futbolunda. Ben bu performansını sürdürürse önümüzdeki milli arada milli takımdan da davet alabileceğini düşünüyorum.
0: Güven de iyi bir sezon geçiriyor.
2: Evet, Güven de çok iyi bir sezon geçiriyor. Onu da altını çizmek lazım. Yani milli takımda sürekli işte hani hücum rotasyonumuzu konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Hani kim eklenebilir, kim çıkartılabilir diye düşünüyoruz ama ben iki oyuncunun da milli formaya son dönemdeki performansıyla göz kırptığını düşünüyorum açıkçası. Burada eğer Ali Yavuz Kol, Barış Alper eğer sağ bek pozisyonda oynarsa enteresan bir eşleşmeyi de beraberine getirebilir. İki tane çok güçlü, iki tane çok hızlı oyuncunun buluşması ilginç olabilir. Belki Barış tercihi de ona biraz önlem için olabilir gibi duruyor.
0: Barış sağ bek demişken bir soru var. Serdar Bey yazmış Kocaeli'den. Barış Alper bek olarak kariyerine devam etmeli. Yurt dışına giderse onu kanat bek gibi oynatacaklarını düşünüyorum. Çünkü hücumdaki yeteneklerini sınırlı buluyorum. Siz ne dersiniz demiş Caner.
1: Brighton'a giderse oynar. Hürzelerin takımında sağ bek oynar.
0: Bir yerde Ferdi, bir yerde
1: Barış. Olabilir yani, çok mümkün. Gayet de oranın sistemine uygun bir oyuncu bence. Ama tabii yani Barış Alper kendisini... Yani
0: hücum yetenekleri sınırlı mı? Barış için bunu söyleyebilir miyiz?
1: Ya fiziksel özellikleri çok üst düzey ama teknik kapasitesi çok eleştiriliyor tabii ki. Çünkü ceza sahası içerisinde çok fazla belki buluştuğu pozisyonları gole çeviremediği için, yani golle sonuçlandıramadığı için o son vuruş yüzdesi biraz düşük kaldığından dolayı Barış Alper biraz böyle bitiricilik anlamında çok eleştirilen isimlerin başında. Ama tabii yani nerede görev verirsiniz, tam tipik bir görev adamı pozisyonda, onu da söyleyelim. Bu arada bilmiyorum, şimdi bazı izleyenlerimiz bana katılır ya da katılmaz. Benim bu sezon nezdinde bu Sporting maçındaydı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam, Leao ve Sané ikilisinin birlikte oynadığı mücadele.
0: Evet.
1: Şimdi ben bu iki oyuncunun...
0: Leao sonradan girdi Sporting maçında.
1: Hangi bu iki oyuncu hangi maçta birlikte başladılar?
0: Trabzonspor maçı olabilir mi?
1: Trabzonspor maçı, doğru hatırladın, evet. Trabzonspor maçında ya ben şöyle, iki oyuncunun da bu arada yeteneğine dair hiçbir eleştirim yok. Ama sadece profil olarak bu iki oyuncunun ilk 11'de başladığı bir senaryoda Leao ve Sané bence topsuz oyunda çok etkisizler. Yani ne birebir baskıya çıkarlar, ne merkeze katılım sağlarlar. Mesela örnek veriyorum tamamen. Burada Başakşehir maçını referans alacağım. Başakşehir maçında mesela Batrakov ilk 11 başlamıştı. Yunus Akgün ilk 11 başlamıştı. Batrakov merkezde o kadar demarke pozisyondaydı ki onu mesela o konfor alanını yaratan isim de Yunus Akgün'dü. Çünkü çok fazla merkeze iniyordu ve o merkeze gelmesiyle birlikte Batrakov'a çok fazla destek olmuştu koşu anlamında. Şimdi Sané'nin ve

0: Leao'nun bu kadar birebir baskılardan uzak kalması. Şimdi mesela örnek veriyorum. Kasımpaşa genelde oyun kurulumunu wing üzerinden yapıyor sağ bek. Şimdi sağ bek wing üzerinden oyun kuran bir takıma karşı tamamen bunu hani maç maç değerlendireceksek Leao ile başlamak yerine Barış Alper'i bile birebir baskıya çıkarmak wing'e bence daha sağlıklı görünüyor kağıt üstünde. Ha, ben demiyorum ki Sané çok formsuz, üstü çizilsin. Tabii ki yani sonuçta çok sayıda kulvar var ve hani Şampiyonlar Ligi'nde de Süper Lig'de de birçok farklı kulvarda, birçok farklı maçta elbette değerlendireceksiniz. Direkt doğrudan üstü çizilmesin ama Leao ve Sané'nin birlikte oynadığı bir denklemde bana Galatasaray böyle topsuz oyunda çok etkisiz görünüyor. Özellikle merkezdeki oyuncuları bu bağlamda zaman zaman çok düşürüyor. Tabii İlkay tercihi belki uzun zaman sonra en son 90 dakika sınavını ne zaman verdi net hatırlayamıyorum ama geçtiğimiz sezon yanlış ben hatırlamıyorsam sezonun son maçı Kasımpaşa'ya karşı olan maçta ilk 11 başlamıştı diye hatırlıyorum. Bu sezon zaten bir şey yok.
1: Bu sezon sadece 2 maçta süre almış.
0: O da ilk 11 değildi zaten.
2: Kasımpaşa evet. Maçı yine evet 90 dakikası.
0: 90 dakikası.
1: Sporting maçında da Çorum sezon. FK maçında da 6'şer dakika toplamda 12 dakikası var bu sezon İlkay'ın.
0: Yani şimdi İlkay'ın da tabii durumunu öngöremiyoruz. İşte mesela Barış Sağbek diyoruz ama Kaan Ayhan'ın başlama ihtimali var. Hem Kaan Ayhan hem İlkay ikilisi çok uzun zamandır forma bulamamış isimlerin uzun zaman sonra nasıl bir fizik gücüyle geri dönecekleri çok belirsiz. Tabii bu oyuncuların mental anlamdaki geri dönüşleri de çok merak ediliyor. Yani sadece fizik olarak kendilerini hazır etmelerinin yanı sıra bu kadar uzun bir süre forma giymemiş oyuncuların mental sağlığını aynı düzeyde koruması da çok mühim hadiselerden bir tanesi. Yani çok fazla soru işareti var esasında. Yani bu 3 haftalık ara dönüşünde herhalde şöyle yerinin sağlam olduğunu düşündüğümüz isimlerin başında muhtemelen işte Uğurcan, Abdülkerim, Sara, Batrakov ve herhalde tabii ki Osimhen'in olmadığı bir denklemde Deniz Gül'ün ilk 11 başlayacağına dair herhangi bir soru işareti yok.
1: Bu muhtemel 11 Barcelona maçı öncesi rotasyonlu bir bazı isimlerin dinlendiği 11 midir? Yoksa zaten yani buradaki hani birkaç isim dışında zaten artık bundan sonra hocanın ana planı bu isimler üzerinden bilinir.
0: Bence yarı yarıya.
1: Birkaç isim dışında soruyorum bunu. Tabii ki Lemina, Davinson varken Lemina'yı hoca bundan sonra herhalde sağ stoperde kullanmayacaktır. Veya işte Şalay döndüğünde Barış'ı sağ bekte görmeye devam etmeyiz. İlkay hani sürekli bundan sonra 11'de olacağını düşünmüyorum ama mesela Batrakov'u görüyoruz. İşte bir kenarda Sané, bir kenarda Leao. Mesela Yunus İyi bir sezon başlangıcı yaptı. Mil takımda da aslında fena değildi. Ama mesela muhtemelde yok. Bu maç özelinde mi yoktur? Mesela bu Barcelona maçında görür müyüz? Şöyle, Yunus 11'de.
2: Yunus yok ama yerine oynayan oyuncu da astronomik bir bedelle gelen Batrakov. Yani Batrakov da bu takıma
1: beklenti yüksek, ondan.
2: Yüksek bir beklentiyle geldi ve hani yedek oyuncu olarak gelmedi, rotasyon oyuncusu olarak gelmedi. Galatasaray'ın Mertens'ten sonra bir türlü dolduramadığı 10 numara mevkisini doldurması için yapılmış önemli bir transfer olarak geldi. Yunus sezon başında formayı çok kolay bir şekilde bırakmadı gerçi. İyi de gidiyor şu anda ama hani Batrakov da oynasa, Yunus da oynasa ben buna hani hocanın ideal 11'inin dışına çıktı gözüyle çok fazla bakamıyorum açıkçası. Çünkü Batrakov da çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu. Burada İlkay Gündoğan için şunu söylemek lazım. İlkay'ın neden oynadığını sorgulanmasından çok şu ana kadar niye bu kadar dışarıda kaldığını belki sorgulamak gerekiyor. Çünkü İlkay Gündoğan çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu. Bu kadar dışarıda kalmasını ben çok anlamlandıramıyorum. İlkay belki şu anda 6-8 pozisyonda oynuyor ama gerektiği zaman 10 numara pozisyonunda da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Yani Manchester City'de o pozisyonda yakınken, saatte 9 pozisyonda oynarken neredeyse 20-25 gol attığı sezonlar
1: tabii
2: var.
1: Şampiyonluktaki çok büyük pay sahiplerinden birisi.
2: Aynen öyle. Bir tane şampiyonluğun altında City'nin İlkay Gündoğan yazıyor baktığınız zaman. Dolayısıyla bu kadar dışarıda kalması bence sezon başından beri çok yanlıştı. Onun takıma girmesi, onun ilk 11'e girmesi biraz daha topa daha fazla sahip olan bir Galatasaray'ı da beraberine getirecek bence. Zaten mesela Mario Lemina şimdi stoperde gözüküyor. Davinson Sanchez yerine. Davinson Sanchez'in de bu sezon çok iyi başlamadığını söylemek lazım. Zaman zaman Davinson Sanchez'in bu tarz işte konsantrasyon eksikliğiyle yedirdiği goller oluyor Galatasaray'a. Ve hani Okan Hoca şunu da çok iyi yapan bir hoca. Hani oyuncularından farklı mevkilerde faydalanmayı çok iyi biliyor. Yani Roland Sadai bu takıma bir kenar hücumcusu olarak geldi. Ama süre içerisinde çok iyi bir sağ beke dönüştüğünü gördük zaman içerisinde. Veya işte Barış Alper Yılmaz zaman zaman santrforda oynuyor, zaman zaman kanatta oynuyor. Birçok farklı mevkide denendiğini gördük. Dolayısıyla Okan Hoca saha içinde bu tarz rotasyonları çok iyi yapan bir hoca zaten. Ben bu ilk 11'in aslında Kasımpaşa maçı özelinde söylüyorum. Çok da ideal bir ilk 11 olduğunu düşünüyorum. Şimdi İlkay Gündoğan'ın oraya gelmesi Galatasaray'ın topa daha fazla sahip olmasını sağlayacak. Batrakov'un bağlantı kalitesi Yunus Akgün'den daha iyi. Çünkü Yunus Akgün daha çok bir çizgi oyuncusu, orijinli bir oyuncu. Topu aldığı zaman direkt kaleye gitmeye odaklanan bir oyuncu. Batrakov biraz daha topu Galatasaray'da tutuyor.

0: Mario Lemina keza stoper oynadığında pas yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın bu 11'le çıkması halinde topa sahip olma oranında %70'leri göreceğini düşünüyorum. İsabetli pas sayısından muhtemelen 600'e yakın bir Galatasaray görürüz yani.
1: Peki Barcelona maçı için mesela böyle çok fantastik tırnak içerisinde bir kadro tercihi görebilir miyiz? Yani tamamen rakibe göre tedbir odaklı bir 11 tercihi mesela salı günü.
2: Şundan farklı ne olabilir? Yani
1: mesela işte yönelim. Sormuş bir izleyicimiz. Levent Bey demiş ki, İstanbul'dan yazmış. Lemina, Abdülkerim, Davinson 3-6-1 gibi. Mesela üçlü savunma çok merkezi kalabalık tuttu. En
2: öyle radikal bir değişiklik olur mu bilmiyorum ya. Yani deplasman olsaydı belki ama zannetmiyorum iç sahada.
1: Çok iç sahada yapmadı.
2: Yapmadı evet. Çok tercih öyle etmedi. Yani Okan Hoca'nın odaklı kendi oyunundan çok imtina edeceğini düşünmüyorum.
0: Ama bu kadar üst düzey, Barcelona kadar üst düzey bir takımla oynadı mı Okan Buruk döneminde Galatasaray 4 yılda?
1: Bence oynamadı.
0: Bence de oynamadı. Yani bu yani kadar
1: burada,
0: üst düzey, bu kadar
1: formda bir Barcelona ile. Galatasaray açısından hani Kasımpaşa maçı varken belki salı akşam onu şu an konuşmak için daha erken ama bu kadar formda, ya gerçekten bu kadar
2: form düzeyi olarak evet
1: ivme yakalamış bir takımla oynamadı. Mesela geçen yılki Liverpool
0: bu kadar değildi.
1: Biraz böyle soru işaretleriyle zaten buraya gelmişlerdi. İki maçta da aynısı geçerliydi.
0: Juventus da aynı
1: Juventus
0: şekilde.
1: Aynı şekilde. United maçları var işte. Bayern Münih. Evet. Belki Bayern Münih o dönem hani onlar için söylenebilirdi. Orada zorladı rakibini biraz. Evet Galatasaray ama puan alamadı tabii burada.
0: Ama orada da çok yüksek 3. bölge presi yapmıştı. Sürekli rakip kaleciye kadar doğru pres yapan bir Galatasaray vardı ama yani mesela şu anda Galatasaray için konuşurken kendi sahasında bu ligde oynadığı her maçta favori diyoruz. Barcelona'da hani belki Paris Saint-Germain'le Bayern Münih'i bir dışarıda bırakabiliriz. O iki takım dışında her takımla oynadığı maçların şu anda favorisi. Ve Galatasaray deplasmanında da favori olarak çıkacaklar dolayısıyla. Yani oynamaktan çok oynatmama temelli bir oyun. Oynarsa Galatasaray o karşılaşmada ben puan almaya nispeten daha yakın olacağını düşünüyorum. Yani üçlü savunma, beşli savunma olur mu? Hani derinde bekleyen beşli bir blok Galatasaray'ın Barcelona'yı bozmasını sağlayabilir pekala. Olabilir ama o konuda da şu ana kadar böyle bir şey sizin de dediğiniz gibi tercih etmedi. Ama görürsen de şaşırmam.
1: Şimdi tam bu noktada biraz o zaman dediğim gibi karışık gidelim. Tekrar lige döneriz. Daha Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuşacağız ama hazır biraz böyle Galatasaray, Barcelona demişken Barcelona'nın da çok zorlu bir Ekim ayı fikstürü var önünde. Şöyle Hetafe maçı var bu hafta sonu onların da La Liga'da, ardından İstanbul'a gelecekler. Galatasaray mücadelesi var. Real Betis devamında Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi yine ve Real Madrid karşılaşmaları bekliyor. Yani bu nedenle acaba Hansi Flick İstanbul'da salı akşamı biraz böyle içerisinde rotasyon barındıran bir kadro tercih edebilir mi? Caner, sen hani dış basını da takip ettiğini bildiğim için bilmiyorum orada salı gününe dair şimdiden bazı konuşulan ipuçları ya da sufleler var mı?
2: Ya çok fazla detay yok şu anda. Orada da biraz daha böyle maç maç gidiliyor sonuçta. Ben biraz da böyle İspanya basınına baktım ama Hetafe maçında belki o beklediğimiz rotasyon gerçekleşebilir ama Galatasaray-Barcelona maçında onlar da eminim. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iç sahada oynadığı birçok karşılaşmada ciddi yani Okan Hoca'nın bu
1: 16 maçta 16 günde özür diliyorum. 16 gün içerisinde 5 maç oynayacak Barcelona, İstanbul, Sevilla ve Paris'e seyahatler edecek. 3 seyahati var bu 16 günde.
2: Ya
1: 5 maçta.
2: Zaten sezon başında çok yani kadro planlamasını yaparlarken de bu doğrultuda yaptılar. Yani çok sayıda oyuncu var ve bu rotasyon ve bu kadro derinliği çok güçlü Barcelona'nın. Yani kim oynarsa oynasın hiçbir şekilde bozulmayan bir oyun mekaniği var. Bu İspanya milli takımı için de geçerliydi. Bu Uluslar Ligi'nde bunu fazlasıyla gözlemledik. Ana merkez orta saha hattı bir anda 3 oyuncu birden değişiyor. Ama oyun kimliği aynı. Yani oyunda değişen hiçbir şey yok. Barcelona da aslında bu sistemi oturttu Hansi Flick'le. Dolayısıyla oradaki figürler, oyuncular ne kadar değişse de oyuna dair çok fazla değişen bir detay yok. Ama burada tabii ki Barcelona'nın Galatasaray deplasmanına gelirken hesaba katacağı ana faktörler, birincisi tabii ki deplasmana gelecekleri için Rams Park'ın atmosferi ve bununla birlikte Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardaki ön alan presi, Osimhen'in, Yunus'un ve Barış'ın bu üçünün birlikte oynadığı bir denklemde Galatasaray ön alan presi anlamında çok ciddi güçlü oluyor. Zaten bu üçünün birlikte oynadığı bir Bodo Glimt maçı vardı. Hatta bir rakibi, evet, hataya zorlayarak attırdığı bir gol, evet, vardı. Yunus

0: İstanbul'da
1: Osimhen
0: yine.
1: Baskısıyla, presiyle gelen bir goldü. Ya bunlar tabii ki önemli referanslar. Dolayısıyla bunları da hesaba katarak bir planlama yapacaktır Barcelona tarafı. Ama tabii kadroya dair bir şey öngörmek çok güç. Dolayısıyla yani biraz o oyun mekaniğinden çok sapan bir takım değil. Yani hani oyuncu grubu değişebiliyor. Birkaç oyuncu değişiyor ama oyun prensibi oyun aynı tamamen.
0: İspanya mil takımı gibi aslında,
1: evet,
0: biraz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani kim oynarsa oynasın abi, aynı oyunu sahaya yansıtıyorlar.
1: Yani Rodri oynuyor. Rodri oynamadığında Merino oynuyor. Mesela aynı performans.
0: Rafinha bir sakatlık yaşadı işte bu milli arada. Evet. Ama çok önemli bir sakatlık olmadığı haberleri vardı. Sakatlıktan çıkmış olacak aslında bir anlamda. Acaba ne kadar hazır olur salı gününe? O bizim adımıza önemli olabilecek noktalardan birisi.
2: %100 öyle. Son 6 resmi maçında 27 gol atmış Barcelona. Şimdi ona bakıyordum İnanılmaz. Ben de Caner konuştuk.
0: Maç başına 4,5
2: gol. Çok sıra dışı bir dönemden geçiyorlar. Zaman zaman takımların böyle sezon içerisinde performansların pik yaptığı dönemler olur. Genellikle teknik direktörler bu dönemin işte Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, yarı finaline denk düşmesini isterler ama onu tabii denkleştirmek çok kolay bir şey değil. Sezona çok iyi başladılar. Yani Galatasaray açısından biraz handikaplı aslında şu. Daha şimdiden Real Madrid'in 6 puan önündeler. Yani Galatasaray deplasmanında ligi biraz geri planda tutarak gelme şansları da var. Çok kafa kafaya giden bir lig de değil. Bu birazcık belki onların elini rahatlatıyor.
0: Ve Real Madrid maçında iç sahada oynayacak.
2: Evet. Yani onu kazanıp artık orada belki ikinci Mourinho dönemine çok erkenden son da verebilirler diğer taraftan bakıldığında. Sezona inanılmaz formuna girdiler. Rafinha'nın formu çok sıra dışı. Yani Fermin Lopez'in Ferran Torres'in transferinden sonra, Paris Saint Germain transferinden sonra sazı elini aldı, devam ediyor o şekilde. Gabriel Jesus transfer ettiler. Son yılları çok iyi geçmemiş bir oyuncu. City'den ayrıldıktan sonra bir türlü kendini bulamamış bir oyuncu ama o da iyi bir başlangıç yaptı Barcelona adına. Rodri bence Real Madrid'in alması gereken bir oyuncuydu. Yani Barcelona'nın çok da ihtiyacı yoktu bence Frenkie de Jong varken ama bazen de transferleri böyle rakibini almasın diye, rakibin güçlenmesin diye de yaparsın. Biraz ona yönelik bir hamle gibi geldi bana. O da çok iyi gidiyor gerçekten. Şu anda kusursuza yakın bir Barcelona var. Bu sezon oynadıkları bütün resim maçları
1: Lamine Yamal faktöründe atlamak lazım. Yani evet, Lamine Yamal'dan
0: dahi çok iyi bir milli ara geçirdi. O da İngiltere milli takımıyla beraber.
2: 3 maçları gol attı.
0: Evet. Rafinha'nın şimdi bir istatistikleri 8 maç, 14 gol, 3 asist. İnanılmaz. Yani maç başında o da
1: Lamine Yamal son 10 resmi maçta ne kadardı şeyler? Gol asist sayısı bu arada toplamda. Hem milli maçlar hem Barcelona maçları.
2: 12 maç 12 gol 7 asist.
1: Ya, inanılmaz bir performans. Ya olağanüstü çok formda. Bir de yani hani şimdi karşısında oynayacak
0: hangi
1: oyuncu da şu
0: birini anda. Önlem alacaksın? Tabii. Gerçekten öyle bir takım geliyor. Yani çok zor. Bir
1: ya mesela Yamal'ın karşısında Eren'in oynaması mı daha sağlıklıdır, Jakobs'un oynaması mı sizce?
2: Jakobs bence.
1: Değil mi? Hızından kaynaklı.
0: Jakobs,
1: gerçi Eren de yavaş bir oyuncu değil ama.
0: Geçen yıl çok iyi bir Liverpool maçını hatırlıyorum burada. Önce Frimpong önde başlamıştı. Sonra Salah girdi. Salah karşı çok iyi bir mesela performansı vardı. Ama Eren'in de çok süratli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Mil takımda da mesela Montella süratinden dolayı iki İtalya maçında da hatta Eren'i tercih etti. Ki son deplasmandaki maçta bence iyi oynadı Eren.
1: Evet.
0: İyi oynayanlardan birisiydi. Ya burada tercihler de önemli Okan Buruk açısından.
2: Hem öyle hem de biraz Osimhen'in olup olmaması da bence çok belirleyici olacak. Çünkü
0: bence olur ama.
2: Bana da olur gibi geliyor. Yani.
0: Ama ne kadar hazır olur tabii.
2: Şöyle yani Victor Osimhen fikstürü önüne aldığında hani en çok oynamak isteyeceği 10 maçı yazsa muhtemelen hani
0: ilk sıraya bunu yazar.
2: İlk sıraya bunu yazar. İşte ilk 10 maçı düşünelim. İki tane Fenerbahçe maçı yazar. Belki iki tane Beşiktaş maçı yazar. Onun için Şampiyonlar Ligi'nden devam eder. Dolayısıyla ben de Osimhen'in burada mutlaka oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Ama işte formda bir Osimhen'le çok güçlü bir şekilde ön alan presi yapabiliyorsunuz. Çünkü Osimhen çok fiziksel olarak diri, hızlı, güçlü bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz keza böyle bir oyuncu. Rafael Leão'nun Galatasaray'a transfer döneminde hani benim Galatasaray'daki o resme çok ekleyemememin sebebi bu kadar şiddetli yüksek pres yapan bir takımın Leao gibi işte çok temaslı oyundan kaçılan çok fazla pres yapmayı sevmeyen bir oyuncuyu almasını çok anlamlandıramamamdı aslında. Hani Leao'yu o denklemde nereye oturtacak Okan Hoca? Bu bence çok belirleyici olacak. Eğer Leao da bir şekilde güçlü bir pres katkısı alırsa Galatasaray bozabilir 3. bölgede ama dediğim gibi ben derinde bekleyecek bir Galatasaray'ın da çok kimseyi şaşırtmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Galatasaray'ın da bir fikstürünü görelim. Sonrasında noktalayacağız. Şimdilik noktalayacağız Galatasaray bölümünü ama tekrar döneriz. Bu da Galatasaray'ın önündeki 8 maçlık fikstür. Önce Kasımpaşa maçı var bugün. Devamında salı akşamı saat 22'de Barcelona mücadelesi var. Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Galatasaray. Ardından Lille deplasmanı var yine Şampiyonlar Ligi'nde ve derbi, Fenerbahçe derbisi bekliyor. 26 Ekim pazartesi akşamı Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray. Devamında Konyaspor'la ligde deplasmanda oynayacak. Stuttgart mücadelesi iç sahada ve Ahmet Sportif Faaliyetler maçı bir sonraki milli araya kadar

0: Galatasaray'ı bekleyen 8 maçlık fikstür de böyle Caner.
1: Evet, yani çok zor bir fikstür. 29 günde 8 resmi maç. Tabii ki Galatasaray açısından en önemli avantajı herhalde bu 8 maçın 5'ine iç sahada oynayacak olması. Hiç
0: ki en, belki de en zor geçebilecek maçlar işte Fenerbahçe derbisi, Barcelona maçı, yine Stuttgart maçının da İstanbul'da olması belki bir avantaj olabilir.
2: Lille maçı da zor geçer.
0: Ama Lille deplasmanı
2: o da zor.
0: Zor, evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sabah bakmıştım galiba Galatasaray'ın
0: Ahmet milli, maçı da içeride bence o da
1: milli aradan sonra kritik. Fikstürüne baktım. Kasım Aralık periyodunda bir tane İstanbul dışına çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir deplasman olması lazım resmi maç olarak. Bir AEK deplasmanına gidecekti. Onun haricinde başka bir şey yok. İstanbul dışına çıkmıyor böyle bir.
0: Devre arasına kadar mı?
1: Devre arasına kadar değildi galiba. Ocak ayı da hatırlamıyorum. Bir
2: Gaziantep,
1: lazım. Gaziantep'e kadar değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi, çok ciddi bir periyot var böyle.
0: Numa Bey yazmış bir izleyicimiz. Galatasaray'ın fikstürünü görünce ağrılarım arttı yazmış. bu arada zor. Evet, yani zor ama bir tek Galatasaray'ın sorunu değil. Birazdan daha detaylı bakacağız. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bir sonraki milli araya kadar yani Kasım ayının ilk haftasına kadar aynı bu 8 maçlık periyodu yaşayacaklar. Burada kim zaten bu periyottan hani tırnak içerisinde sağ çıkabilirse çok büyük bir avantaj ve ivmeyi de arkasına almış olabilir. Galatasaray'ı bekleyen fikstür böyle.
2: Zor. Burada 4 maçlık fikstür biraz sanki yani 4 maçın 3'ü deplasmanda, Gençlerbirliği deplasmanı, dönüyorsunuz Lille deplasmanı, tek iç saha maçınız var, o da Fenerbahçe derbisi, belki sezonun en gergin maçı olacak o da.
0: Oraya da nasıl, hangi psikolojide geleceğiniz önemli.
2: %100 öyle, o da işte biraz Barcelona maçının hani... Ya Galatasaray'ın Barcelona'ya kaybetmesi normal bir kere. Bu konuda bir anlaşalım yani. Barcelona Galatasaray'ı yenerse çok dünyanın da olan bir şey. Değil, yani. Evet. Dünyanın sonu değil yani. Ama orada Galatasaray'ın nasıl bir reaksiyon vereceği önemli. Yani
0: oyun önemli.
2: İyi oyna.
0: Nasıl kaybedecek?
2: Aynen öyle. Nasıl yani şimdi peşinden kaybedecek demeyelim de yani nasıl bir reaksiyon vereceği önemli Galatasaray'ın orada. Hani iyi bir oyunla maç kaybetmek orada bence Galatasaray taraftan çok fazla üzmez. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin daha çok başındayız ve önümüzde çok fazla maç var. Barcelona'da da açık konuşalım bu kupanın favorisi yani. 3 tane favori varsa son şampiyon Paris Saint Germain, Bayern Münih 3. sıraya Barcelona'ya yazarsınız. Dolayısıyla Galatasaray'ın orada oynayacağı oyun bence alacağı skordan çok daha fazla önemli. Orada iyi bir futbol ortaya koyarsa Galatasaray, Gençlerbirliği maçına daha moralli giderse ben önünün nispeten daha açık olacağını düşünüyorum. Ama Barcelona maçında olumsuz bir senaryoda. Sonra oynanacak deplasmanlar hem Gençlerbirliği hem Lille bir anda işleri tersine çevirebilir tabii ki Galatasaray adına. O yüzden zor bir fikstürün Galatasaray'ı beklediğini söylemek lazım ama sadece senin dediğin gibi Galatasaray için değil. Hani Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımız bu yoldan geçecek.
0: Fenerbahçe'nin de fikstürüne bakalım. Fenerbahçe de bu hafta Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Birazdan Fenerbahçe'nin de Rize maçının 11'i yavaş yavaş netleşiyor. Daha detaylı kadroyu paylaşırız ama önce bir hazır fikstürden bahsetmişken Fenerbahçe'nin de önündeki fikstüre bir bakalım. Fenerbahçe'de 29 günde 8 maça çıkacak yine. Hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanı, ardından İngiltere'ye Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. İç sahada arka arkaya ligde Alanya Spor ve Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag maçları var. Hemen devamında derbide az önce de gördük. Galatasaray'a konuk olacak Slavia Prag maçından sonra Fenerbahçe. İç sahada Göztepe lig maçı. Liverpool'la İstanbul'da oynayacak 4 Kasım'da ve Arça Çorum Futbol Kulübü deplasmanında oynayacağı maçta da Kasım ayındaki milli araya girecek Fenerbahçe. Ne dersiniz bu fikstür için?
1: Ya kısa vadede akıllar ilk etapta tabii ki Aston Villa sınavında olacak hiç kuşkusuz. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten çok uzun yıllar süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti vardı. Doğal olarak aslında Roma maçında iyi reaksiyon vermiş bir Fenerbahçe. Her ne kadar kazanamasa da ki Roma çok formda girmişti sezona. Aston Villa nezdinde baktığımızda Unai Emery'nin takımı evet geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazandılar ama Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamadılar. Onlar da ara öncesinde Tottenham'ı yenmişlerdi deplasmanda. Şimdi Fenerbahçe için hedef maçlardan bir tanesi. Tabii ki kolay olmayacak. Yani sonuçta bizim Türk takımları, Türk temsilcileri İngiltere'ye gittiğinde oradaki deplasmanlarda zorlanıyorlar doğal olarak. Orada kazanmak çok zor. Ama tarihte kazanılmış birçok galibiyet var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın oralarda elde ettiği galibiyetler var. Ümit ediyoruz. Bunlara bir yenisi daha eklenecek diye temenni ediyoruz. Biraz daha işte Fenerbahçe'nin de tıpkı Galatasaray gibi maç maç baktığını düşünüyorum. Sonuçta oyuncuların fizik durumlarını da şu anda kestiremediğimiz, öngöremediğimiz için sağlıklı bir yorum yapmak da zor. Yani örnek veriyorum, bundan 3 hafta sonrası için bir yorum yapmak şu anda çok sağlıklı.

0: Bir de
1: çok
0: zaten.
1: Artık takımlarımız ne yazık ki kırılgan da bir kimliğe de büründüler. Bu nedenle yani örnek veriyorum, hani varsayım üzerine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu hafta sonu işte Rize deplasmanında Fenerbahçe'nin yaşayabileceği bir puan kaybı bu devamındaki 7 maça da etki edebilir. Yani doğru. O yüzden Caner'in dediğine ben de katılıyorum. Yani maç maç takımların bu sürece baktığını tahmin ediyorum ben de. Yani şimdiden mesela Liverpool maçı için bir öngörüde bulunabilmek çok zor. Çünkü hangi psikolojide olacağını bilemiyoruz takımlarımızın.
2: Katılıyorum. Ama daha çok Fenerbahçe özelinde katılıyorum. Çünkü hani Beşiktaş'ta bakıldığında Vincenzo Italiano şu anda tartışılmıyor. Hani iki tane mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'de arada bir puan fark var ama hani Beşiktaş taraftarı veya Beşiktaş yönetimi hiçbir şekilde hocasının arkasında gibi bir görüntü veriyor. Fenerbahçe çok iyi oynanan bir Roma karşılaşmasından puan da Şampiyonlar Ligi'nde başlamasına rağmen hocanın istifasıyla sarsılabiliyor bir anda. Bu da tabii kulübün kulüp tarihinin en uzun şampiyon olamama serisinden geçiyor olması da son derece etken. Fenerbahçe çok kırılgan bir camia hüviyetine büründü son dönemde. Anlaşılır bir durum. Yani bu kadar büyük camialar bu kadar uzun süre şampiyonluklardan uzak kaldığı zaman zamanla kırılganlaşabilir. Fenerbahçe de şu anda böyle bir dönemden geçiyor. Bence Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'den biraz daha zor bir fikstür gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin geçeceği yol bu yüzden daha zorlu olacak. Çünkü Fenerbahçe neredeyse her maça, ya bu sadece İsmail Kartal özelinde de değil. Yani Tedesco için de böyleydi, belki Mourinho için de böyleydi. Bu teknik direktörler her maça ölüm kalım maçı parolasıyla çıkıyorlar. Daha sezonun ilk haftası Fenerbahçe ilk hafta maçında bile neredeyse ölüm kalım maçı oynadı. Yani ben geçen sene hatırlıyorum. Şimdi geçen seneyi hatırlıyorum mesela. Şampiyonlar Ligi maçından dolayı, ön eleme maçından dolayı Fenerbahçe'nin maçı ertelenmişti ve İkinci hafta ilk hafta maçı oynadı Fenerbahçe.
1: Benfica maçı.
2: Evet, Göztepe'yi yenemedi. Talisca evet. Penaltıyı kaçırdı. Fark orada herhalde 5 oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'da.
1: Direkt yorumlar psikolojik bizde hani evet. Bakış açısı var ki yani camialarda da var bu arada. Taraftarlarda da aynı durum ne yazık ki hakim.
2: Ya zaten birbirini besleyen şeyler bunlar. Yani camia buna büründüğü anda futbolcunun da bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Şimdi Talisca Göztepe'de penaltıyı kaçırdı 90. dakikada. Fark 5'e çıktı. Daha ilk hafta yani önünde koskocaman bir sezon var ve camia bir anda şeye büründü. Tamam, sezon bitti. 5 puandan bu lig artık dönmez. Şimdi taraftar buna inandığı zaman futbolcunun da bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yarın öbür gün tribüne gelen taraftar da bundan etkileniyor ve yani ilk bir pas hatasında bir kötü şut homurdanmalar başlıyor. Dolayısıyla bu kaostan bir türlü çıkamıyorsunuz. Kendi etrafınızda dönüp duruyorsunuz.
1: Uğur, aynısı bu yıl da oldu.
2: Oluyor.
1: Gaziantep deplasmanı berabere
3: şimdi
1: bitti.
3: Şimdi puan kayıpları dramatik kayıplar ya hep. Evet. Son dakikada yenen goller. Kasımpaşa
1: geçen
3: maçı mesela öyle.
1: Özellikle.
2: Rize.
3: Rize maçı Rize öyle. Maç. Mesela bir önceki sene Kayseri maçı
1: Karagümrük
3: vardı. Karagümrük
1: deplasmanı var. Antalya Spor deplasmanında yine direkten dönen bir top var son dakika. Evet. Kaybedilen puan var. Fenerbahçe geçen yıl ama gerçekten çok dramatik puanlar kaybetti. Hatta yani birçok kez yarışta böyle öne geçebilecek fırsatları yakalamasına rağmen bunu birçok kez başaramayınca
3: Ramspark'taki derbide
1: yaşandı tabii sonunda.
3: Penaltıyı mesela Talisca kaçırmasaydı, 1-0 öne geçmiş
1: kırılma
3: olsaydı
1: anı.
3: Bambaşka bir derbi izleyecektik belki de. Bir anda oyun Galatasaray lehine döndü hemen. Yani momentumu aldı Galatasaray.
2: Öyle.
3: İç sahada rüzgarı alarak.
1: Bu yıl da mesela benzer az önce Uğur'un o bahsettiği işte yarış. Yani geçen yıl mesela Göztepe maçı sezonun daha ilk deplasman maçında bir anda bir kabulleniş.
3: İkinci hafta maçıydı ya. Tabii.
1: Evet, ilk dış saha maçı. Bu yıl da yine işte 5. hafta maçı Gaziantep deplasmanı.
2: Gaziantep maçı.
1: Golsüz berabere bitti. Sezon acaba bizim için bitti mi hissi oluştu Fenerbahçe camiasında ama milli araya girerken bambaşka bir senaryoda ve psikolojide girdi.
2: Daha farklı. Ama yani şu var günün sonunda Fenerbahçe her maçı bu ligde ölüm kalım maçı olarak oynuyor ve hani herhangi bir kulübün, bunu sadece Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Yani Real Madrid'de olsanız böyle, Bayern Münih'de olsanız böyle. Hani bu kadar çok ölüm kalım maç oynayıp yaşamak çok zor. Yani bir yerde ölüyorsunuz. Fenerbahçe camiasının artık bu kırılganlıktan sıyrılması gerekiyor. Bu ruh halinden sıyrılması gerekiyor.
1: Kadro netleşiyor Fenerbahçe'de de yavaş yavaş. Biraz bunu da konuşalım. Girişte zaten bahsetmiştik ama mesela Marco Asensio 11'e dönmesi bekleniyor Çaykur Rizespor deplasmanında. Şöyle ben haberin detaylarından da hani bir muhtemel yapmaya çalışayım. Kalede Ederson'u zaten bekliyoruz. Semedo sağ bek, Archie Brown sol bek, stoperler Skriniar'la Nathan Ake. Önlerinde Kante, Guendouzi ve Asensio orta saha üçlüsü. Sağ kanat Greenwood, solda Kerem ya da Oğuz Aydın. Santrafor'da da Vedat Muriç beklentisi var.
3: Ben Rize'de radikal bir Oponk başlangıcı bekliyorum açıkçası. Sağ stoper pozisyonunda, yani bu Aston Villa maçının arifesinde Oponk'la başlayabilir. Oponk Ake ikilisi yapabilir belki. Onun da şans bulması adına belki değerli maçlardan bir tanesi.

0: Asensio'nun geri dönüşü hiç kuşkusuz Fenerbahçe adına en olumlu hadiselerin başında geliyor ki Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde hücumdaki yaratıcılığı çok fazla eleştiriliyordu üretkenlik anlamında. Bu bağlamda Asensio gibi bir oyuncunun geri dönmesi, sağlıklı biçimde geri dönmesi çok kıymetli ki Azerbaycan'daki hazırlık maçında 83 dakika sahada süre almıştı. Şu anda sarı lacivertlilerde Mert Müldür ve Osterwolde haricinde sakat oyuncu yok. Sakatlıkların birçoğu geri döndü
1: bu
0: kadroya.
1: Bu arada Fenerbahçe'yi bu anlamda biraz yaradı.
0: Evet. Lukaku aynı zamanda yine çok moralli döndü milli takımdan. Belçika milli takımında da şans buldu. Mark Van Bommel kendisi hakkında yine olumlu ifadelerde bulunmuştu yakın zamandaki basın toplantısında. O da iyi sınav verdi oynadığı maçlarda milli takımda. O da oldukça moralli. Ya Fenerbahçe adına aslında milli ara bir bakıma avantajlı geçti diyebiliriz. Tabii ki oyuncuların geri dönmesi, sakatlıklar nezdinde değerlendirdiğimizde. Tabii ki gözler hiç kuşkusuz Asensio'da olacak. Asensio'nun performansı herkesin şu anda en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
1: Uğur sen ne dersin?
2: Romelu Lukaku ile başlanabilir mi acaba diye düşünüyorum. Vedat Muriç çok iyiydi Eyüpspor maçında. 4 gol attı yanlış bilmiyorsam. Evet. Ben de tribündeydim bugün, gerçekten etkileyici bir performansı vardı ama Romelu Lukaku'nun Belçika milli takımında yaptığı açıklamaları da biliyoruz. Hani döndüğümde umarım daha farklı değerlendirilirim Fenerbahçe'de şeklinde bir demeci vardı. Yani evet. Artık yedek kalmak
1: oynamak
2: istemediği.
1: Oynamak istiyor, bunu da dile getirdi.
2: Çok aşikar bir şey. Çok da normal bence. Zaten dünya çapında bir santrfordan bahsediyoruz. Bugün dünya futbolunda gol dendiğinde belki akla gelecek 10 isimden biridir Romelu Lukaku. Fenerbahçe'de aslında ama bu durum biraz imza töreniyle beraber başladı. Yani Oğuz Çetin'in orada işte 4-6 haftaya ihtiyacı var demeci, Lukaku'nun ben şu anda hazırım şeklinde cevap vermesi derken biraz burada ikilem oldu gibi hissediyorum ben. Ama son Belçika milli takımının oynadığı Fransa maçına ilk 11'de başladı. 70 dakika sahada kaldı. Lukaku oyundan çıktığında skor 1-1'di. Sonrasında 3 tane gol yedi Belçika milli takımı. Bize karşı etkileyici bir performans ortaya koydu. Gol de attı.
1: Bir tane daha atabilirdi.
2: Evet. Ya şöyle hani bir sonraki birkaç gün sonra Aston Villa maçında oynanacağını da düşündüğümüz için belki orada bir rotasyona gidip hazır moralli olan Romelu Lukaku ile başlamak da beni çok fazla şaşırtmaz açıkçası.
1: O zaman şöyle bir soru, hadi soru cevap gidelim. Mesela ligdeki durumunu Fenerbahçe'nin ve işte bu kırılganlığını düşündüğümüzde ki bu sezon İsmail Hoca çok fazla bu yapmış olduğu rotasyonlarla eleştirildi. Acaba yeniden böyle bir risk alır mı sence? Yoksa yani şu an en hazır 11'ini tercih edip ben sonucu alayım, bir nefes alıp arkama yaslanayım, sonraki maçı sonra düşünürüz mü der?
2: Bence Fenerbahçe'nin gerçeklerini göz önünde bulundurduğumuzda mümkün olan en güçlü takımda çıkması gerekiyor. Çünkü tabii ki Şampiyonlar Ligi çok değerli. Fenerbahçe çok uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi arenasına döndü. Orada kazanılan her puanın ekonomik getirisi çok yüksek. Bunların hepsini kabul ediyorum. Hepsi doğru. Ama Fenerbahçe'nin şu anda önceliğinin lig şampiyonluğu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ben bu konuda İsmail Kartal'ı ilk haftada yaptığı Gençler Birliği maçındaki rotasyondan dolayı da çok fazla eleştiriyorum. Yani az önce reklam arasından önce de söyledim. Hani Jose Mourinho burada liderlik koltuğuna oturamamış. Domenico Tedesco burada liderlik koltuğuna oturamamış. Senin daha ilk haftadan Galatasaray'ın puan kaybından sonra, Çorum maçından sonra Galatasaray'ı geçme şansın var. Hani bir daha artık böyle Fenerbahçe ne zaman böyle kafasını kaldırsa yukarıda Galatasaray'ı görüyor. Bu hani 3 hafta olur, 5 hafta olur ama 1 sezon, 2 sezon, 3 sezondur, 4 sezondur böyle olunca artık camia ciddi anlamda yıpranmaya başladı ve bir tane daha hatayı kaldıracak durumda değil. Şimdi Gençler Birliği maçında da senin bu fırsat eline geliyor, değerlendiremiyorsun. Dolayısıyla bir anda çok büyük tepkilerle karşılaştı İsmail Kartal. Bence çok da normaldi bu tepkiler açıkçası. Dolayısıyla sorduğun soruya dönecek olursak ben de Rize Spor deplasmanında mümkün olan en güçlü kadroyla çıkması gerektiği tarafındayım ama Romelu Lukaku da yani Fenerbahçe'de çok da fazla öyle hani rotasyon golcüsü olarak değerlendirilmesi gereken bir isim değil bence. Lukaku çok üst düzey bir golcü. Formda bir Lukaku'nun özellikle burada Fenerbahçe'ye karşı derinde bekleyen takımlara karşı çok fazla kilit açabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü fiziksel olarak inanılmaz bir güç, inanılmaz bir cüsseden bahsediyoruz. Yani stopere sırtını dayadığı anda o top saklama becerisi, takım arkadaşlarına yaptığı servisler, hem Marco Asensio'ya çok fazla şut imkanı tanıyabilir, hem Mason Greenwood'a çok fazla pozisyon hazırlayabilir. Bir an önce bence artık İsmail Kartal'ın yavaş yavaş Romelu Lukaku'yu ilk 11'e doğru yerleştirmesi gerekiyor.
1: Muhammed Bey İstanbul'dan yazmış. Instagram üzerinden bize mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Fenerbahçe kendi oyununu kendi ruhuyla oynarsa çoğu takım karşısında yani rakipler Fenerbahçe karşısında zorlanır demiş.
0: Ya işte ritim bulmakla bağlantılı bir durum. Aslında sevgili Uğur'un dikkat ettiği, yani dikkat çektiği en önemli hadiselerden bir tanesi Fenerbahçe'nin buradaki hedefleri. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin ekonomik anlamda getirisi çok mühim ama sonuçta burada bazı gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir Süper Lig

0: şampiyonluğu hasreti var. Dolayısıyla bence de ana hedef tabii ki Süper Lig'de şampiyon olmak. Tabii ki burada rüzgarı da arkasına alabilmesi adına da mümkün mertebe Süper Lig'de, çünkü şu anda baktığımızda ilk 9 sıradaki takımların hepsinin lider olma şansı var. Yani makas o kadar kısa ki Fenerbahçe'nin burada yarışta yani bir hata yapması çok ciddi manada çok kısa süre içerisinde bile pahalıya mal olabiliyor. Haliyle yani mümkün mertebe hatasız ilerlemek zorunda. Dolayısıyla sevgili Uğur'un da paylaşmış olduğu gibi, yani Lukaku tabii ki çok moralli döndü. Hani form seviyesi olarak belki ilk 11 için ne kadar hazır düzeyde onu tam kestiremiyorum ama Fenerbahçe'nin oyununa artık yavaş yavaş tam anlamıyla adapte edilmesi gereken isimlerin başında. Tabii ki burada yine hedefler en önemlisi. Çünkü Fenerbahçe belki de baskı ve reaksiyon kültürünü en yoğun yaşayan takım camia Türkiye'de. Dolayısıyla burada bence önce hedefler belirlenmesi lazım ki ben de öyle tahmin ediyorum ki Fenerbahçe camiasının şu anda ana hedefi, ana planı Süper Lig şampiyonluğudur. Yani realist olmak lazım. Sonuçta gidebileceğiniz noktalar da çok sınırlı. Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğiniz yerler de sınırlı ama Fenerbahçe için şu anda kağıt üstünde görünen en realist hedef Süper Lig şampiyonluğu gibi görünüyor. O sebeple yani çok fazla tabii ki Aston Villa maçı muhakkak önemli. Ama yine de mümkün mertebe güçlü bir kadro sahaya çıkarması gerekiyor Rize Spor deplasmanında da Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'ın.
1: Bir de çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Çok geniş bir rotasyondan bahsediyoruz. Yani bugün işte atıyorum Şikrinyar ya da Akerine Opong'u da oynatsanız geçen sezon Fransa Ligi'nin iyi stoperlerinden birini oynatmış olacaksınız. Veya Kerem yerine Ozay'dan oynadığında milli takımda da zaman zaman son dönemde ilk 11'de oynayan bir oyuncu oynatmış olacaksınız. Bu kadar geniş bir kadro olduğunca elinizde hani kim kulübede otursa kim oynasa aslında çok da fazla fark etmiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ben Rize Spor deplasmanında mutlaka 3 puan alması gerektiğini düşünüyorum ama hani iki takımın da puan puan olduğunu da belirtmek lazım. Yani iki takımın da 10 puanı var.
0: Bir de Fenerbahçe'nin en büyük konforu şu: Kante ve Guendouzi sağlıklı olduğu koşullarda, herhangi bir cezalı vesaire olmadığı durumda bu iki oyuncu da haftada iki maç çıkarabilecek oyun gücüne sahip. Evet,
2: bu arada şöyle bir detay vereyim. Çaykur Rizespor topladığı 10 puanın tamamını deplasmanlarda topladı. 3 galibiyeti, 1 beraberliği vardı iç sahada ve 2 iç sahada oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Bu ilginç bir istatistik bu karşılaşma öncesinde. Bütün bu sezonki puanlarını hep deplasmanlarda toplamış bir Çaykur Rizespor takımı var ama bu hafta Fenerbahçe'yi kendi sahasına konuk edecek. Bilmiyorum, belki ilk puanlarını alacaklar ya da yine bu kötü gidişat, iç sahadaki kötü gidişatla tabii devam edebilir. Son yorumları alabilirim Fenerbahçe için Beşiktaş bölümüne geçeceğim.
0: Şöyle tabii, şimdi Fenerbahçe maçını oynayacak olmak Rize Sporlu futbolcular için ayrı bir motivasyon unsuru sonuçta. Rakip ne kadar seviyeye yükselirse oyuncuların motivasyonu da o kadar yükseliyor haliyle. Ama Fenerbahçe'nin nezdinde de baktığımızda bence Fenerbahçe deplasman maçlarında iç sahaya göre karşılaştırdığımızda nispeten bence deplasmanlarda çok daha güçlü bir oyunu var Fenerbahçe'nin. İç sahada yani son yıllarda benim özellikle gözlemlediğim, basın tribününde izlediğim maçlarda da baktığımda, o az önce de işte yayının ilk bölümünde ifade ettiğimiz o dramatik puan kayıplarının birçoğu Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı maçlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin özellikle son yıllarda deplasmanda biraz daha konforlu, biraz daha rahat bir oyun ortaya koyduğunu görüyoruz. Baskıdan biraz daha uzak olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda Rize Spor deplasmanı belki kağıt üstünde Fenerbahçe'nin böyle rahat kazanabilecek görüntüde görünen maçlardan bir tanesi ama yine de tabii ki çok kesin konuşmamakta da fayda var.
1: Burada şunu da söylemek lazım. Rize Spor bireysel yetenek anlamında ligin iyi takımlarından biri. Yani ligdeki ben en kaliteli 8-10 kadrodan birisine sahip olduklarını düşünüyorum. Özellikle alan verdiğinde, zaman verdiğinde Atilla Moşin'in hem sağ kanada hem sol kanada attığı uzun toplar kanat oyuncuları için oldukça etkili olmalarını sağlayabiliyor. Ahmet Kutucu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Onun performansı bence önemli. Son maçlarda Emre Can'ı çok aktif görüyoruz sol kanatta. İyi işler yapıyor. Bununla birlikte Romanyalı 2007 doğumlu bir kenar oyuncuları var. Doysaru. Son iki maçta bir gol bir asist oynadı. Bireysel anlamda çok yetenekli, çok rahat adam eksiltebilen bir oyuncu. Skor katkısı da yapmaya başladı. Ben önümüzdeki dönemde Rize Spor'un ondan ciddi bir bonservis geliri elde edebileceğini de düşünüyorum. Yani Rize Spor, Fenerbahçe alan ve zaman tanırsa Rize Spor'un bunları değerlendirecek yetenekleri var. O yüzden çok kolay bir maç beklemiyorum. Hele milli aradan döndüğümüzü düşünürsek.
2: Peki Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta bu hafta Süper Lig'de kendi sahasında Kocaeli Spor'u konuk edecek. Yine ligin ilk 6 haftalık periyodunda iyi bir

0: bir görüntü veren takımlardan birisiydi Kocaelispor. Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Selçuk İnan ve öğrencileri. Pazar akşamı bu karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş'ta tabii durumu şu an için biraz belirsiz ama her geçen saat daha olumlu seyreden Orkun Kökçü ve İmran Topçu'nun durumlarından bahsediyorum. İki ismin de sahada olması bekleniyor. Olmadığı takdirde tabii hafta içinde de bir Hoffenheim deplasmanı var yine Beşiktaş'ın da fiksürünü hatta ekranlara getirebiliriz. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Beşiktaş da çünkü milli araya mağlubiyetle girmişti. Ama Beşiktaş açısından şunu söylemek herhalde yanlış olmaz. İki mağlubiyeti var ligde. İki deplasman. Alanya ve Diyarbakır deplasmanları. Kaybederken çok kolay teslim olmadı Beşiktaş rakiplerine.
1: Bu arada Beşiktaş'ın da kısa vadede fiksürü çok zor görünüyor. Yani Kocaelispor sınavının ardından Almanya'da Hoffenheim deplasmanı, evet. Arkasından Trabzonspor deplasmanı ve bir sonraki iç saha maçı da Crystal Palace'da oynanacak olan mücadele.
2: Sonra Başakşehir.
1: Evet, sonra da Başakşehir.
0: Ben tabii, şöyle aktarayım. Bu hafta Kocaelispor iç sahada ligde, ardından Hoffenheim deplasmanı, Trabzonspor deplasmanı var Caner'in de bahsettiği gibi. Crystal Palace'la İstanbul'da oynayacak Beşiktaş, ardından Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanı, Celtic deplasmanı İskoçya'da ve Gençler Birliği iç saha maçıyla Beşiktaş milli araya gidecek. Beşiktaş'ın da önündeki 8 maçlık fikstür böyle. Buyur Caner.
1: Evet, yani ifade ettiğim gibi tabii ki kolay bir başlangıç olmayacak büyük takımlar açısından değerlendirdiğimizde. Çünkü Avrupa kupalarının denkleme girdiği bir senaryoda bu önümüzdeki 29-30 günlük periyotta büyük takımların hepsi 8'er tane karşılaşma oynayacaklar Avrupa kupaları ile birlikte. Dolayısıyla bu bağlamda da kadro planlamaları zaten sezon başında genişlik buna bağlı yapılmıştı. Tabii en önemli avantaj az önce de ifade ettik. Sakat oyuncuların geri dönmesi, Dušan Vlahović, Trossard gibi isimler, takımla birlikte çalışan isimler ve bu hafta tabii ki süre almalarını bekliyoruz. Orkun Kökçü'nün durumunun belirsizliği biraz da bence Avrupa kupaları maçlarına da bağlı. Yani örnek verelim, belki de Hoffenheim deplasmanı öncesinde çok fazla risk almak istemeyebilir İtalyano. Belki dinlendirmek isteyebilir Orkun'u. Orada tabii son karar hem hocanın hem de oyuncunun tabii ki kendi tercihi olacak. Orkun oynamak istiyorum.
0: Orkun olmazsa nasıl bir merkez tahmin ediyorsunuz?
1: Yani herhalde Miretti ile başlar diye düşünüyoruz bu defa.
2: Olabilir.
1: Değil mi? Miretti ile başlama ihtimali.
0: Miretti, Olaytan, Salih gibi mi?
2: Evet. Olabilir, ideal bir üçlü bence.
1: Miretti, Olaytan, Salih bence de evet ideal üçlü gibi görünüyor.
0: Peki Uğur, sen nasıl bir geri dönüş bekliyorsun aradan sonra Beşiktaş'ta? Bu arada Kocaeli'den, yani İzmit'ten de bir izleyicimiz yazmış. Selamlar İzmit'e de. Nedim Bey demiş ki düşük kadro kalitemizle bu sene böyle bir performans beklemiyorduk. Selçuk Hoca'ya güven tam, puan alıp döneceğimizi düşünüyorum demiş. İstanbul'dan.
2: Şöyle, Kocaelispor'un çok iyi bir form grafiği var her şeyden önce. Galatasaray deplasmanında kaybettiler ama ben, ya tamam Galatasaray kazanmış olabilir ama Abdülkerim'in çok uzak mesafeden ceza sahası dışından çektiği bir şutla kazandılar. Evet. Yoksa bakıldığında 90 dakika boyunca kafa kafaya oynayan bir Kocaelispor vardı. 90. dakikada
0: bir top,
2: evet,
0: vardı.
2: Önemli pozisyonlar buldular. 90. dakikada bile hala puan almak için ciddi bir yoğun bir baskı uyguladılar Galatasaray'a. Ben orada puan alabileceğini de düşünüyordum. Kocaelispor'un. Selçuk İnan gerçekten çok iyi şeyler yapıyor. Türk futbolunun yakın dönemde yetiştirdiği en değerli yerli hocalardan biri bence. Onunla aynı jenerasyon olduğu için hani belki hem de birlikte takım arkadaşları da yaptı. Arda Turan'la kıyaslayabiliriz onu. İşte Burak Yılmaz'la kıyaslayabiliriz. Bence Burak Yılmaz'a nazaran biraz daha iyi bir kariyer yönetiminde.
0: Daha istikrarlı.
2: Evet, daha istikrarlı. Yani Kocaelispor lige çıktıktan sonra onunla anlaştı ve geçen sezonda çok iyi bir noktada tamamladı. Bu sezonda
0: Gaziantep'te de fena değildi.
2: Evet, Gaziantep'te de iyi şeyler yaptı. Biz sadece kariyerin ilk döneminde yanlış hatırlamıyorsam ilk teknik birinci adamlık dediğim Kasımpaşa'da çok iyi geçmedi. Evet. Onun dışında hep oldukça istikrarlı takımlar izletmeyi başardı. Kocaelispor'u izlediğinizde yapmak istediği şey çok berrak bir takım. Hani ki geçen sezon mesela Galatasaray'a karşı ilk mağlubiyeti tattıran takım da onlardı. İç sahada çok yüksek bir 3. bölge presi yapmışlardı ve Galatasaray'ı birçok pozisyonda hataya zorlamışlardı. O açıdan bakıldığında ben Selçuk İnan'ın büyük maç performanslarını oldukça olumlu buluyorum. Takımını büyük takımlara karşı çok iyi hazırlayabilen bir teknik direktör. Beşiktaş için çok kolay geçmeyecektir ama şuna değinmek lazım belki Furkan. Milli aradan önce Vincenzo Italiano'nun İtalyan basınına verdiği bir röportaj vardı. Beşiktaş'ta oturup konuştuğumuzda bana hedeflerden bahsettiler. Yani benden şampiyonluk istemediler ama şampiyonluğu son ana kadar zorlayacak bir takım oluşturmam yönünde bir talep vardı şeklinde bir ifadesi olmuştu. Bence Beşiktaş'ın son yıllarda sürekli işte Kasım ayında havlu atan görüntüsünden sonra bu da çok makul bir beklentiydi. Dolayısıyla Beşiktaş eğer bu şampiyonluk yarışının sonuna kadar

0: içinde olmak istiyorsa, Mayıs ayına kadar bu yarışı sürdürebilmek istiyorsa iç sahada oynayacağı maçlar çok önemli. İç sahada kayıp yaşamaması gerekiyor. Bu sezon şu ana kadar iç sahada 7 resmi maçın 7'sinde kazanan bir Beşiktaş var ve bu serinin bence sürmesi gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda şimdi bu Fenerbahçe için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Galatasaray bu takımlara nazaran biraz daha rahat kazanıyor. Çünkü Victor Osimhen onlara bir konfor alanı yaratıyor. Zor geçmesi beklenen birçok maçı kolaya dönüştürebiliyor. Şimdi Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un şu anda çok da böyle bir kozu yok ligde. Rahat kazanma kozu yok. Bir de Galatasaray 4 yıldır şampiyon olmanın verdiği bir özgüvenle de oynuyor. Bu da çok önemlidir. Yani ben Pep Guardiola döneminde mesela Manchester City hatırlıyorum. Belki dünyanın en iyi takımıydı. 2-3 maç sallandılar. Bir Feyenoord maçı yanlış hatırlamıyorsam 3-0'dan 3-3'e döndü. Ondan sonra tamamen tepe taklak gittiler. Yani özgüven futbolda çok önemli bir şey. Ve Galatasaray şu anda bu özgüvene sahip. Diğerleri henüz o özgüvene sahip değiller. Dolayısıyla bu özgüvene ulaşmak için mümkün mertebe iç saha maçlarında kayıp yaşamamanız gerekiyor. Şampiyonluk yarışının içinde var olmanız için. O yüzden ben Beşiktaş iç sahada taraftarın da desteğiyle tabii ki maçın favorisi olduğunu düşünüyorum ama bence kimse de kolay bir maç beklemez.
1: Sana katılıyorum. Beşiktaş geçen yıl da iç sahada mesela çok fazla puan kaybı yaşadı. Evet. Hatta öne geçtiği maçlarda Beşiktaş'ın geçen yıl hep kaybettiği puanları konuşuyorduk ve her hafta bunu hesaplıyorduk. İşte Fenerbahçe derbisiyle başlayan bir süreçte önce 2-0'dan 3-2'ye gelen o Orkun derbi biraz Fenerbahçe derbisinden sonra zaten kırılgan bir Beşiktaş takımı izlemiştik sezonun devamında. Bu sezon iç sahada daha sahada kendinden emin duran bir Beşiktaş oyuncu grubu var gibi en azından. Bu arada bir istatistik paylaşayım. Bununla ilgili de yorumunuzu alayım. Caner %61 ile Beşiktaş ilk 6 haftada topa en çok sahip olan takım Süper Lig'de.
2: Ya zaten İtalya'nın
1: Galatasaray %57, Trabzonspor da %57 bu arada. Ama liste başında Beşiktaş var %61 ile.
2: Ya İtalya'nın zaten dominant bir oyun oynadığını, oynatmak istediğini zaten sezon başından beri gördük, gözlemledik. Avrupa Kupaları maçlarıyla başlayan mesaide zaten bu yönde bir oyun planı inşa etti. Tabii son yıllarda özellikle son iki yılda baktığımızda Beşiktaş'ın oyun kimliği çok ciddi değişti. Mesela iki sene önce böyle forvet bölgesinde sorunlar yaşadığı, biraz daha böyle doğaçlamaya dönüşen bir oyunu vardı Beşiktaş'ın. Mesela Rafa Silva ile geçiş kovaladığı ve o oyundan bugüne çok daha güçlü bir set oyunu oynayan bir Beşiktaş izliyoruz şu anda. Ve şu anda mesela şu da var. Hani tek oyuncuya bağlı bir oyun planından ziyade kadro derinliği bence gayet uygun. Mesela bu hafta örnek verelim. Çerni oynamasa bile belki Poku ile de başlayabilir. Yani Poku ile başlama ihtimali de kuvvetli mesela. Hani Hoffenheim maçı öncesinde belki hani ana planda Çerni olduğunu biliyoruz ilk 11 tercihinde normalde İtalyano'nun. Belki Çerni'yi dinlendirip Poku çünkü çok fazla süre almadığı için hani oyuncuyu da kazanmak adına iç saha mücadelesinde belki bu hafta Poku ile başlayabilir. Bu da olabilir. Yani olabilir. Sonuçta şu anda çok fazla alternatif var. Bölgesel anlamda da alternatif var. Mesela geçtiğimiz sezon Sergen Hoca, Sergen Yalçın mesela Taylan Bulut'a çok fazla şans vermedi. Ama bu sezon mesela İtalyano'nun taktik planı içerisinde Taylan Bulut'un önemi bir anda arttı. Çünkü Murillo sezon boyunca size işte örnek verelim 34 lig maçı ile birlikte 8 Avrupa Kupası. Nereden baksanız 50'ye yakın resmi maç oynadığınız bir senaryoda 50 maçın tamamında Murillo'nun oynaması mümkün değil. Haliyle geniş rotasyonda Taylan'ın da çok fazla süre orada alacağı Emine'nin maçlar olacak.
1: İşte bir hani sakatlı olabileceğini konuştuk ya, aklıma geldi şu anda. Mesela Ümit Ak da
2: evet,
1: belki
2: Ümit Ak
1: bu
2: da
1: hafta ilk dakikalarını alabilir.
2: Olabilir. Çok mümkün.
1: Sol stoperde.
0: Ümit Ak da benim çok beğendiğim bir oyuncu normal şartlarda. Ama bence yani Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'daki büyük takımları düşündüğümüzde ona en ihtiyaç duymayan takıma geldi gibi görüyorum. Öyle ben. Mi? Çünkü hani zaten Emirhan sezona çok iyi girdi.
1: Evet.
0: Ve Emirhan geçen sezon da tamam Beşiktaş
1: çok koydu bu yıl, evet.
0: Şimdi geçen sezona daha çok iyi hatıraları olmayabilir Beşiktaş taraflardan ama Emirhan o takımda da iyi performans ortaya koymuştu. Belki puan durumundan dolayı çok performansı gölgede kaldı ama Emirhan'ın her zaman son dönemde yükselen bir performansı vardı Beşiktaş'ta. Ben milli takımda da mesela ilk 11'de oynayabileceğini düşünüyordum ama Montoya tercih etmedi. Bu kadar iyi bir Emirhan varken gerek var mıydı Ümit Aktağ'a? Çok emin değilim açıkçası bundan. Fenerbahçe'nin mesela bence yerli bir sol stoper ihtiyacı mutlaka vardı. Nethin Akker dışında sol stoper yok Fenerbahçe'nin.
1: Evet. Zaten bir bu anlamda bu transferden sonra özellikle Fenerbahçe taraftarının bir eleştirisi oldu. Neden biz yapmadık bu transferi?
0: Yani Fenerbahçe bence Ümit de olurdu. Yusuf Akçiçek de olabilirdi pekala. Ama Yusuf da tercih edilmedi. Ümit Aktağ da tercih edilmedi. Şu an tek sol stoperi Fenerbahçe'nin. Tabii Jadon Osterwalde de stoper ama o biraz bek orijinli oyuncu olduğu için.
1: Aralığa kadar da yok zaten.
0: Evet
1: var.
0: Yani Ben Galatasaray'ın da tercih edebileceğini düşünüyordum Ümit'i. Burada tek bir tane soru işaretim var. Oyuncu Alanyaspor'da oynarken çok fazla ön plana çıktı. Özellikle hücum istatistiği.

0: istatistikleriyle. Ama Alanyaspor üçlü savunma oynayan bir takım. Evet. Üçlü savunma takımlarından dörtlü savunma takımlarına geçen stoperler beni her zaman bir düşündürür. İlk etapta bir soru işaretiyle yaklaşırım. Merak ediyorum o yüzden.
1: İtalyano mesela hiç süre vermedi şu ana kadar Ümit'e ve acaba hani oyuncunun biraz kendi sistemine, kendi oyun planına adaptasyonu için mi bekledi? Çok acele
2: Yasin'i
1: etmedi.
2: Yasin'i unuttuk mesela. Yasin Özcan var şu an Beşiktaş'ta ve Yasin bu sene hiç şans
1: Yasin'i
2: bulmadı.
1: Yasin'i biraz daha sanki sol bek rotasyonunda gibi
2: ama
1: düşünüyor.
2: Ama hiç kullanmadı. Yani İtalyano hiç şans vermedi. Avrupa kupalarında da oynamadı. Ligde de hiç süre
1: Yasin
2: vermedi.
1: Yasin aslında
2: yani
1: sanki kiralık olarak bir
2: gidebilirdi bence.
1: Sanki
0: olabilir. Belçika'ya falan gidebilirdi mesela. Süper daha iyi olabilir. Süper Lig'de de olabilir. Yani düzenli oynayacağı bir takım, genç oyunculara daha fazla şans veren bir ülkeye gidebilirdi.
1: Yani mil takım havuzunda da olabilecek bir oyuncu. Bu arada hatalıysam lütfen düzeltin. Ümit Akdağ hala milli takım seviyesinde tercihini yapmadı değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, tercihini
1: yani
2: yapmadı.
1: Yani hala milli takımda oynama var, ihtimali var. Bu da aslında tabii bizim için belki Ümit'le ilgili konuşulabilecek ileride önemli konulardan birisi olabilir.
0: Ben Türkiye'yi daha tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü hani
1: çünkü şöyle haberler okumuştum, yani oyuncu hala Türkiye'den zaten teklif beklediği için Romanya tarafının amil takım teklifine yanıt vermiyor şeklinde bazı haberler vardı. Oyuncu da aslında bizde oynamak istiyor Ümit'le.
0: Çok olağan, çünkü Türk milli takımında dünya futbolundaki yeri ve konumu Romanya milli takımının çok daha önünde, Romanya futbolunun son yıllardaki durumunu düşündüğümüzde. Ki bence bu çok yüksek ihtimalle Beşiktaş'ta Ümit Akdağ arasındaki görüşmelerde de mutlaka konuşulmuştur. Bence bunun konuşulma ihtimali yok yani.
1: Katılıyorum ben de. Bu arada Yasin Miçulent ve Kralove maçlarında oynamış ama genel olarak tabii İtalyano'nun çok şu anda düşünmediği isimlerden birisi oldu. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'u programın girişinde bahsetmiştik. Zorlu bir Samsun deplasmanı bekliyor ve ilk deplasman galibiyetini almak istiyor Trabzonspor bu sezon. Son dış saha galibiyeti geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı son lig maçı olan Beşiktaş maçında almıştı. Bordo Maviler bu sezon iki deplasman maçında kazanamadı Trabzonspor. Hedef Samsun deplasmanında 3 puan almak Caner.
2: Geçtiğimiz hafta yayıncısı olduğumuz bir mücadele yayınlandı aynı zamanda. Trabzonspor Drogheda karşılaşması.
1: Bu da Trabzonspor'un fikstürü. Evet. Teşekkür ediyoruz.
2: Trabzonspor Drogheda mücadelesini burada A-Spor ekranlarında yayınladık. O da çok oldukça özel karşılaşmalardan bir tanesiydi ki çünkü iki takımın biliyorsun ki dostluğu epey uzun yıllara dayanıyor. Hatta 2013'te bu iki takım yine bir özel maçta karşı karşıya geleceklerdi ama o günkü mevsimsel koşullar sebebiyle mücadele oynanmamıştı. O da çok enteresan bir hikayesi var Drogheda United'ın, biliyor musunuz bilmiyorum. Ta işte 1847'de bu büyük kıtlık döneminde o dönem tabii Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit İrlanda halkına yardım için gemilerle bir sürü böyle gıda, erzak yardımı yolluyor. Fakat o dönem tabii İngilizler biraz böyle engel oluyorlar. Limanları kapatıyorlar. İşte Dublin limanına yanaşması gerekiyor normal şartlarda. Dublin limanına yanaşamadıkları için de bu defa Drogheda'ya yanaşmak durumunda kalıyorlar. Drogheda da bir liman kasabası. Ve sonrasında da işte bu kulüp 1919'da kuruluyor ve aslında bir ahde vefa örneği olarak da Drogheda'nın dikkat ederseniz ambleminde bir zaten şey var. Ay yıldız var. Evet, ay yıldız var. Onlar da Türkler lakabını alıyorlar ve İrlanda'nın Türkleri olarak anılıyorlar. Zaten renklerden kaynaklı olarak da bordo mavi renklerden dolayı da Trabzonspor'la bir kardeş kulüp bağı oluşuyor 2000 yılında. Esasında 26 yıllık bir böyle dostluk geleneği olmuş oldu. Ve biz de geçtiğimiz hafta aslında böyle bir tarihe tanıklık ettik. Trabzonspor ve Drogheda'yı karşı karşıya getiren o özel maçı A-Spor ekranlarında izleme olanağımız, şansımız oldu. Tabii Trabzonspor'un bu zorlu 8 maçlık fikstürüne baktığımızda şimdi Samsun Spor, arkasından Kups Kuopio deplasmanı. Evet, belki seviye olarak örnek veriyorum. Mesela Finlandiya takımı belki Trabzonspor'un seviye olarak çok altında ama buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi, ben burada yine kura çekimi yayınında yer almıştım. Mesela mevcut o torbadan gelebilecek rakipler içerisinde belki de en dezavantajlı ekiplerden bir tanesi Kups Kuopio'ydu. Çünkü tamamen sentetik zeminde oynayan bir takım. Yani Trabzonsporlu futbolcuların çok da alışık olmadığı türevde bir zeminde oynanacak mücadele. Bu bakımdan biraz handikaplı. Tabii ki az önce de ifade ettim. Yani şu an büyük takımların hepsinin fikstürü dezavantajlı görünüyor. Yani bu süreçte aslında büyük takımlardan ziyade Anadolu takımları bir atak yapabilecek mi mesela? Bu fırsattan istifade, bu kadar yıpranacakken büyük takımlar mesela Avrupa kupaları ile birlikte Anadolu'daki ekipler ne kadar sıçra

0: Samsunspor çok iyi bir grafikten geçmiyor. Ben açık konuşmak gerekirse milli arada Torsten Fink'le yolların ayrılmasını bekliyordum. Şaşırdım devam etmelerine. Fink benim çok beğendiğim bir hocadır bu arada. Basel döneminden beri mümkün olduğunca takip etmeye çalışırım. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da da görev yapmıştı. Ama ben Torsten Fink Samsunspor'a ilk geldiğinde de bunu söylemiştim. Yine bugün de aynı yerdeyim. İşte Samsunspor, Thomas Reis ve Marcus Gisdol'a çok başarılı dönemler geçirdi. Ama bu teknik direktörler oyunu daha çok geçiş temelli teknik direktörler. Yani Samsunspor'un kadrosuna daha uygun teknik direktörlerdi bence. Torsten Fink kariyerinin çok büyük bir bölümünde, teknik direktörlük kariyerinin çok büyük bir bölümünde topa çok fazla sahip olma odaklı bir teknik direktör. O zaman da bana biraz şaşırtıcı gelmişti. Yani Samsunspor'un bu kadar pahalı bir oyun oynayacak kadar üst düzey bir kadrosu yok. Acaba nasıl bir birliktelik olacak? Nasıl bir şey çıkacak buradan diye düşünmüştüm ki geçtiğimiz sezon Fink göreve geldikten sonra Samsunspor'un topa sahip olma oranı bir anda çok fazla yükselmişti. Ligin en fazla topa sahip olan takımlarından biri olmuşlardı ama Samsunspor özelinde söylüyorum bunu. Çok sürdürülebilir bir şey gibi görmüyordum ben. Çünkü o kadar kalite anlamında biraz problemi var bence. Çünkü bu çok pahalı bir oyun gerçekten. Hani Süper Lig'de bile sadece birkaç tane takımın oynayabileceği bir oyun. Şu anda mesela Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta yapmaya çalışıyor. Ama ne kadar başarılı olacak o da göreceğiz süreç içerisinde. Dolayısıyla bu çalkantılı dönemi Samsunspor için çok normal olduğunu düşünüyorum ama tabii devam etmeleri de çok değerli. Thomas Reis'e gelecek olursak yapılabilecek en iyi başlangıçlardan birini yaptı. Yani şu kalemi ve kağıdı versek, hoca bir senaryo yaz, nasıl başlamak istiyorsun desek muhtemelen yazamazdı böyle bir şey. Yani bu kadar da olmaz falan derdi. Ama inanılmaz bir başlangıç yaptı. Şimdi devamını getirebilmesi çok önemli. Burada Avrupa maçı için, Kupio maçı için şunu söyleyeyim. Kups Finlandiya Ligi'nde normal sezonu lider tamamlamıştı ama Finlandiya Ligi playoff'la oynanan bir lig. Dolayısıyla şu anda şampiyonluk yarışında biraz geriye düştüler ve Trabzonspor maçından önce lider Inter Turku ile oynayacaklar. O maç bence çok kritik.
1: Inter Turku da Başakşehir'i bu sezon.
0: Inter Turku da Başakşehir'i elemişlerdi. Benim çok beğendiğim genç bir stoperleri vardı. Onu da Leicester City'ye satmışlar. Onu da birkaç gün önce görme fırsatım oldu benim, bilmiyordum. O maç bence biraz orada belirleyici olabilir. Yani Inter Turku'ya yenilirlerse Trabzonspor maçına nispeten biraz daha düşük bir moralle çıkacaklar. Şampiyonluk yarışının biraz daha gerisine düşerek çıkmış olacaklar. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un oradan iyi bir sonuçla ayrılabileceğini düşünüyorum ama Samsun maçı tabii ki çok kolay bir maç olmayacak. Bu da Samsunspor'un içinde bulunduğu durumla alakalı. Belki bir çıkış maçı olabilir onlar için.
1: Evet, şehir de bu anlamda Samsun şehri de bu karşılaşmayı biraz daha yeniden ayağa kalkma maçı olarak görüyor tabii. Maçın bir de Samsunspor boyutu var. Bunu da aktarmış olalım. Bu mücadele cumartesi günü saat 16'da oynanacak. Süper Lig'de heyecan bugün artık içerisinde bulunduğumuz gün saat 20'de başlayacak olan Galatasaray Kasımpaşa maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Biraz da bir dünyadan futbol diyelim. Hazır Caner iş beğendiren bir Uğur Aktan'ı yakalamışken Uluslar Ligi arası yani milli ara futbolda biraz böyle farklı gündemlerle de geçti. Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktaladı. Son kez Arjantin milli takım formasını giydi. Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımı kampını terk etti. Jesus Ronaldo ikisi arasında yaşanan bir kaos, bir kriz. Bir açıklama düştü bugün önüme. Bilmiyorum siz buna katılacak mısınız? Bunu sormuş olayım ikinize de. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro bir açıklama yapıyor ve diyor ki benim oğlum her zaman Portekiz'in kahramanı oldu. Ona hak ettiği değeri göstermiyorlar maalesef diye bir serzenişi var annenin. Anne yüreği yine dayanamamış. Katılıyor musunuz?
0: Ben katılmıyorum. Daha ne yapsınlar sana? Yani ya Jorge Jesus Cristiano Ronaldo'yu oynatmak mecburiyetinde mi? Böyle bir zorunluluğu mu var Jorge Jesus'un?
1: Bu tekli verelim çünkü bu linçin bir parçası olmak
0: istemiyorum. Şunu söyleyeceğim hani yani ben Ronaldo'nun açıklamasını da okudum bu arada. Hani anormal hiçbir şey görmedim. Hoca demiş ki kulübede otur, ihtiyacım olursa alırım seni demiş. İhtiyacı olmamış. Bu çok olan bir şey değil mi? Çok normal. Yani Jorge mecbur mu Cristiano Ronaldo'yu oynatmaya? Yani
1: teknik direktörse eğer bu kişi böyle bir hakkı var tabii
0: çok
1: ki.
0: Çok olan en son ben şeyi gördüm. Şeyde kaldım ben. Portekiz Ekonomi Bakanı açıklama yapmış. Cristiano Ronaldo biz küçük bir ülkeyiz. Hani hem nüfus olarak hem de yüz ölçümü olarak. Bizim en önemli markamız Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'yu Portekiz'in en önemli markası sayabiliriz. Bizim işte dünyamızı tanıtan, bizim ülkemizi dünyaya tanıtan marka Cristiano Ronaldo'dur. Hani bunu oturup bir konuşalım, bu böyle olmaz şeklinde bir demek
1: hala
0: vermiş.
1: Hala mı peki yani? Hala öyle mi?
2: Marka değeri olarak evet. Yani etki düzeyinden konuşuyorsak Cristiano Ronaldo futbolu bırakana kadar bence Portekiz milli takımda olmalı. Futbolu bırakana kadar söylüyorum. Çünkü şöyle yani Cristiano Ronaldo'nun şöyle bir etkisi var. Yani Cristiano Ronaldo dünyanın neresine giderse gitsin izleyici çeken bir oyuncu. Evet. Marka değeri çok yüksek ama işte

0: Bazı fizyolojik gerçekleri de atlayamayız. Yani ne olursa olsun kendisinin de artık fiziğinin bazı şeylere müsaade etmediğinin farkında. Yani 10 sene önce Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a rövaşata ile gol atıyordu. Şimdi El Nasr'da kaçırdığı golleri görüyoruz zaman zaman internette böyle. Yani kaçırmayacağı golleri kaçırıyor. Kendisi de farkında aslında fiziken.
1: Bu da normal olan bir...
2: Tamam ama kendini de bilmen lazım.
1: Yani 41 yaşında değil mi Ronaldo?
0: 85'li işte.
2: Mesela 43, şunu söylüyor. Evet. Portekiz Milli Takımı'nın en büyük destekçisiyim. Bana ihtiyaç olduğu anda burada olacağım. Sana kulübede ihtiyaç varsa o zaman hocaya laf etmeyeceksin. O zaman kampı terk etmeyeceksin. Yani gelip kulübede oturacaksın. İhtiyaç olduğunda oyuna gireceksin. Dolayısıyla çok kolay bir görev gibi değil açıkçası. Ya Messi için de aslında, şimdi bunu söyleyince de Messi linci yiyeceğim ama mesela Xabi teknik direktörken mesela Messi takımdayken dönmedi Barcelona'ya. O zaman da teklif gelmişti. El Sadd'daydı o zaman. Messi gittikten sonra geldi ama. Messi'nin gitmesini bekledi. O ayrıldıktan sonra geldi. Çünkü bu kadar büyük egoları yönetmek çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla çok kolay bir görev beklemiyor Jesus'u. Ben orada...
1: Jesus da bu arada 4'te 4 ile başladı.
2: 4'te 4 ile başlayan bir hoca bile bu kadar eleştiriliyorsa Ronaldo'yu dışarıda bıraktı.
1: Gonçalo Ramos oynuyor mesela.
2: Gol de attı. Gol atıyor. Joao Felix oynuyor, gol atıyor. Evet. Çok da etkili.
1: Felix orada zaten ilk 3 maçın hepsinde gol attı.
0: O, 7 numarayı da Leao aldı.
1: Jesus'un dönüşü sanki Felix'e yaramış gibi.
2: El Nasr'da da beraberlerdi zaten.
1: Benfica'da da galiba olabilir. Bir dönem beraber çalıştılar.
2: Olabilir.
1: Burada bir Galatasaray deplasmanı var. Sanırım ya Jesus ya da Rui Vitória vardı o dönem. Çok emin değilim ama bir Benfica dönemleri olabilir birlikte.
2: Olabilir. Zaten Jorge Jesus göreve geldikten sonra daha çok birlikte çalıştığı oyuncuları tercih etti. Evet. Mesela Palinha son Dünya Kupası kadrosunda yok. Direkt onu aldı mesela takıma. Ki iyi de, o da iyi performanslar ortaya koydu. Ben çok olağan buluyorum. Çok beklenen bir sondu bence. Burada biraz belki diğer hocaların yapamadığı, vuramadığı onun eşleri Jorge Jesus vurdu diye çok fazla eleştiriliyor. Ama bence olması gereken buydu zaten.
1: Lionel Messi de Arjantin milli takımını kariyerini noktaladı. Toplam 6 şampiyonluğu var Arjantin milli takımıyla. Bir tane Dünya Kupası, 2 tane Kupa Amerika. 6 yaşlarda da kazandı. İşte FIFA U20 Dünya Kupası şampiyonluğu var. 2005 yılındaydı galiba.
2: Evet. Çok finalde Nijerya'yı yenmişlerdi. O bir mükeldi. Evet. Isaac Robbins'e vardı.
1: Tabii futbol rekorlar. Yani Arjantin milli takım tarihinin en çok forma giyen oyuncusu, en çok gol atan oyuncusu, en çok asist yapan oyuncusu. Ama Messi mesela sanki bırakması gereken yerde mesela işte bıraktı. Hani veda yapabilmek de
0: kesinlikle
1: çok kıymetli yani sporda, böyle performansa dayalı işlerde. Messi sanki bunu çok sağlıklı bir şekilde yaptı. Bir dönem onun da milli takım kariyeri böyle biraz aşağı doğru inme yakalamıştı. Hatta bir ara bıraktı.
2: Copa America'yı kazanmadan sonra bırakmış.
1: Bir ara bıraktı, sonra geri döndü. Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı ve zirvede bırakıyor şu an.
2: 3 tane Dünya Kupası finali gördü.
1: Evet.
2: Çok iyi bir başarı bence.
1: 2 tanesini kaybetti, birini kazandı. O da şöyle demiş paylaşımında, son paylaşımı. Her şey söylendi ve artık her şey bitti. Geriye söylenecek tek söz kaldı. Kalbimin derinliklerinden teşekkürler Arjantin, demiş o da.
2: Yapacağı her şeyi yaptı. Kenara çekilmesi doğru bence şu anda. Bir Dünya Kupası'nda daha oynasa oynar mıydı? Bence oynardı. Çünkü MLS'in temposunu düşündüğümüzde Messi oynamak istediği kadar oynayabilir gibi duruyor. Ve zaten Dünya Kupası dediğimiz şey çok kısa bir organizasyon. Yani bir ay süren bir organizasyon. Bence bir Dünya Kupası'nda kaldırabilecek fiziksel yeteneğe sahipti ama istememesi kendi tercihi. Bu arada Ronaldo'nun bu kadar ısrarcı olmasında bir sonraki Dünya Kupası'nın Portekiz'de düzenlenecek olması da etkili olabilir. Ev sahibi onlar çünkü bir sonrakinde.
0: Doğru. Ama Portekiz işte... Fas.
1: Ronaldo ısrar etsin ama bakalım yani, Jesus
2: zor
1: devam ederse, ki edecek gibi görünüyor uzun süre göreve.
2: Yani çok kolay bir birliktelik olmayacak.
1: Kapıları açacak mı tekrar Ronaldo?
0: Ama 45 yaşında olacak ya. Yani 45 yaşında bir futbolcu da.
1: Gel deseler gider bence.
2: Kesin gider. Kesin, hiç öyle bırakmak gibi bir sinyal vermiyor ki zaten.
1: Evet.
2: Hani ihtiyaç olursa buradayım.
1: Ya bu arada yani kulüp kariyeri vesaire, hani zaten genel olarak kariyerinde bir 1000 gol hedefi var. Bunu zaten tabii, biliyoruz tabii. Artık Ronaldo.
0: 21 gol falan kaldı zaten. 79.
2: Bu sezon bulur onu.
1: Şu an en çok gol atan oyuncu zaten.
2: Bu sezon yapar onu.
1: Yapar mı?
2: Bu sezon kesin yapar El Nasr'da. Ya ona çalışıyor zaten takım.
1: Doğru. Osman Bey demiş ki Ronaldo 1001. golünü atar ve bütün bu durumlardaki tartışmalara son noktayı koyar. İkisi arasındaki rekabette de Messi'ciyim bu arada, demiş Osman Yalçın.
2: Yani
1: sen sanki ikisine de çok yakın değilsin gibi. Sen çünkü az önce iki taraftan da bir linç.
2: Hayır şöyle.
1: Aldın.
2: İki oyuncu da yönetmek çok zor. İki oyuncu da varsa takımınızı ona göre kurmak zorundasınız ama ben Ronaldo'yu samimi bulmuyorum. Yani ihtiyaç varsa buradayım.
1: Çok iddialı. Bir dakika. Burada
0: Ronaldo'yu
1: samimi bulmuyorum.
2: Ama şunu söylüyorsun. Sen diyorsun ki bana ne zaman ihtiyaç olursa buradayım. Hani ne olursa yaparım. Hoca sana diyor ki ihtiyacım olursa oyuna gireceksin. İhtiyaç olmamış demek ki
1: o
2: yani.
1: O zaman yokum.
2: O zaman yokum diyorsun. Nasıl olacak o zaman bu yani?
1: Ya bu arada kampı terk etmek de çok radikal.

0: bir
1: evet.
0: Hareket. Yani bu bilmiyorum bu arada şimdi
1: ceza
0: orada
1: olacak
0: belki
1: orada.
0: Yaptırım ceza olacaktır.
2: Muhakkak.
1: FIFA'nın bir cezası olacak diye biliyorum ben. Çünkü milli takım kampını terk eden oyunculara yönelik bir ceza oluyor.
0: Devamında zaten iki maçı daha vardı değil mi Portekiz'in? İki maç.
1: İki ya da üç tabii. olması gerekiyor.
0: İkinci evet. maçta sanırım evet. bu tartışma yaşandı galiba. Enteresan bir durum.
1: Yani mesela Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinde de ama ilk basın toplantısını hatırla. O zaman da mesela Mesut Özil takıma geri dönecek mi dönmeyecek mi şeklinde soru işaretleri vardı. O zaman da çok net konuşmuştu. Bu konularda hiçbir zaman geri adım atmayan bir hoca. Beni şaşırtan burada sadece şu oldu. El Nasır'da zaten ikisi çok iyi bir dönemden geçtiler. Yani Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk şampiyonluğu Jorge Jesus'ta kazanılmış bir şampiyonluk ve zaten Ronaldo açıklamasında da şey diyor. Federasyon başkanı bana sorduğunda Jorge Jesus ismini ben olumlu referans verdim diyor. Hani orada da bir gönderme var hani seni buraya ben getirdim gibilerinden. Yani ben uyumlu bir birliktelik olur diye düşünmüştüm ama yani hocanın pek eyvallah yok böyle şeylere.
0: Bence bu arada Jesus doğru olanı yaptığını düşünüyorum. Neden? Yine ben de belki linç yiyeceğim ama problem değil. Ben Portekiz milli takımın artık zarar verdiğini düşünüyorum Ronaldo'nun. Yani oynadığında da oynamadığında da iki
2: eksiler artılardan biraz daha baskın. Yani
0: sahadayken gibi. Oyuna bence negatif etkisi oluyor. Santrafor oynadığı için evet. artık normal olarak. Oynamadığında da bu sefer dengeler açısından problem yaşanıyor. Ben Portekizli oyuncuların da çok rahat ettiğini düşünmüyorum Ronaldo varken sahada. Bence herkese bir rahatlama geldi. Ya bu 4'te 4'ün tesadüf olduğunu düşünmüyorum bu arada.
1: %100 katılıyorum. Şu an çok daha ön tarafta
0: artık
1: hareketli.
0: Artık daha roller net ve daha belli. Mesela Bruno Fernandes işte takımın kaptanı.
1: Evet.
0: Atıyorum işte Felix daha kendisini değerli ve ayrıcalıklı hissediyor olabilir artık. Zaten iyi bir orta sahası var. İşte Vitinha'sı var, Ruben Neves'i var vesaire. Ruben Diaz var savunmadan. Zaten iyi bir kadrosu var Portekiz'in. Ama Ronaldo varken sanki herkes biraz kim olduğunu unutuyor gibiydi
2: Bruno
0: bu kadroda.
2: Bruno Fernandes şey diyor mudur? Ya gençliğimiz heba oldu Cristiano Ronaldo ile birlikte.
0: Kaç turnuva gerçekten heba oldu yani Portekiz için.
1: Yani %100 katılıyorum. Bir de şu andaki yaşı ve fiziksel durumu itibariyle yani Şampiyonlar Ligi'ndeki hangi şampiyonluk hedefleyen takımın 11'ine girebilecek durumda Ronaldo? Bence hiçbirine giremez.
0: Ya, Avrupa futboluna dönemez bence.
1: Mümkün değil.
2: Yok.
1: Dolayısıyla hani mecbur değil bir de alternatifin de var senin ön tarafta. Çok daha iyi iş evet. yapabilecek, çok daha fiziksellik katabilecek oyuncular da var. Ben çok doğru buluyorum. Casumer'li kararı.
0: Leao 7 numarayı aldı. 7 numara biraz tabii kutsaldır Portekiz evet. tarihinde. İşte Figo ile başlayan yakın tarihte sonra Ronaldo giydi. Şimdi Leao da bir anda üzerinde bambaşka bir tabii sorumluluk omuzlarında.
1: Doğru. Ama o da Jorge Jesus'la mesela geçmişte çalışmıştı ki onunla ilgili mesela Jesus'un bir açıklaması var. Benim takımlarımda Leao hiçbir zaman kanat oynamadı. Hep forvet oynadı. İki forvetten biri oldu şeklinde bir açıklaması var. Ben ilk okuduğumda da acaba Okan Buruk ilerleyen dönemde Osimhen'le Leao'yu birlikte kullanır mı bu açıklama ekseninde gibi düşünmüştüm. Şimdi hani belli eleştiriler de var ya ki haklı eleştiriler. Hani Lafer Leao Galatasaray'da işte beki takip etmiyor sürekli Galatasaray oradan atak yiyor şeklinde. Belki işte 4-4-2 karşılarken Galatasaray Leao Osimhen ikilisiyle önüne karşılamak daha iyi sonuç verebilir.
0: Olabilir. Bir yorum var Caner. İstanbul'dan Suat Bey yazmış. Ronaldo'yu görünce yaşlandıkça huysuzlaşan dedemi hatırlıyorum. Diğer yanda Messi arada çok büyük fark var demiş.
2: Zaten yani Ronaldo açısından sürecin
0: son
2: en talihsiz.
0: Son 1,5 bu arada.
2: Yani en talihsiz noktası muhtemelen Messi'nin bu kadar böyle görkemli veda ettiği bir süreçte. Yani Ronaldo'nun böyle milli takım nezdinde huysuzluk çıkardığı bir döneme denk gelmesi belki kendisi adına çok talihsiz bir süreç. Çünkü sürekli yani kariyeri boyunca hep Messi Ronaldo karşılaştırması değil mi? Yani evet. bizim dönemimizin belki hani
0: zaten
2: en büyük şansımız
0: hani böyle bir rekabette futbolda
2: çok
0: yok
2: zor.
0: Şu anda.
2: Ha, çok mevcut. Zor. Olmaz, yani hep alttan yani. Yamallar falan geliyor ama yani hani yakalayabilecekler mi istikrar anlamında?
0: Bence Neymar'la birlikte özel oyuncu, özel yetenek dönemi bitti bence futbolda.
1: Haaland,
0: Neymar son örneğiydi bence.
1: Haaland Barcelona'ya giderse belki Mbappe Haaland rekabetine dönüşebilir.
0: Kurtarmaz.
1: Ama zor tabii.
0: Mbappe Yamal hani belki biraz ama orada da çok
1: orada
0: ciddi
1: da
0: bir yaş farkı da var tabii.
1: Evet, jenerasyon farkı var.
0: Evet. Yani Yamal'a hani rakip olabilecek eğer Real Madrid bir oyuncu çıkarabilir ya da bulabilirse belki öyle bir rekabet oluşabilir. Ama
2: Messi'nin vedasında tüm dünya olay tanı izledi.
0: Doğru. Evet, olay tanı tarihi bir maça en yakından tanıklık etti. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum Uğur Aktan, Caner İş Beğendiren. Son sayfayı noktalıyoruz. Değerli izleyenler yeniden görüşünceye de hoşça kalın. İyi geceler.

0: güneş ve ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. O'Reilly tekrar geyi, iki City'li Manchester City'li top kaybı geldi şimdi Yamal. Gole gidiyor Yamal ve gol! Lamine Yamal! Neler oluyor? Henüz ikinci dakika, İspanya öne geçti Wembley'de. Lamine Yamal! Büyük bir şok yaşanıyor.
1: Çok büyük bir
0: soğuk duş. Hata. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Offside. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havada, offside.
2: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
0: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal, harika pas! Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top! Anderson karşısında, Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş, Bellingham şimdi, iyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor, Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı, çok iyi çıktılar. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. Yine Bellingham, Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa.
2: Bah,
0: çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış. Ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane. Lamine Yamal. Araya girdi Gueye'yi, tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. İspanya nefis pas Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Sağ geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Kubarsi. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte. Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş. Ve son düdük geldi David.

Masa'dan, bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.

maçı Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'ta bile bir de kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevål stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nyland. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası Haaland. Çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikel Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nyland çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgo köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuş Højlund. Froholt, Damsgaard sol tarafa doğru, Meyle, Højlund, tekrar Højlund'un koşu yoluna, Højlund sol ayakta, kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un, dar açıdan müthiş vurdu, kaleci Nyland ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland. Bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. Dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.

Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Mertens sol ayakta vurdu.

0: kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdink'ten. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. Merdink bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Simon Marcinjak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Felbrugen. Şimdi Živković, yine Felbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marcinjak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerinin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marcinjak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schjelderup'la oynadı. Schjelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga, Costa, Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix, Portekiz öne geçiyor, dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa,

0: Berk vurdu. Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland. 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
1: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş.
2: Tabii ki markaj yok.

0: topa müdahale yok. Rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk atan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Altay arkadaşlarına
0: kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
0: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
0: evet,
1: doğrusunu görmüş.
0: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti. Ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.

Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obrenović'te, ilk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor.

0: Keyifli seyirler. Due Akliuş Saysa onu karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due nefis döndü. Due top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due işte bu vuruş. Lamens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Due. İkinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu. Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Desire Due. Lacroix. Due baktı kaleye. Due vurdu. Lamens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. Kuyper, Tielemans, Tielemans'tan savunma arkasına bayrak kalkmadı. Luke Bakio, karşılayan Diouf, Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye, Luke Bakio Menyan. Raskin orta, Xhaka, Camavinga. Cherki, Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenoviç'ten. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: Liginde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara, dördüncü hakem

0: aydın olacak. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya kaleci Trafford. Pavel Schultz yaklaştı gole. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu, direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'a sarı kart. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. İsviçreli Feda İhsan izle önerisinde bulundu. Halil Umut Meler Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci kovar. Harry Kane'in ilk gol girişimi 45 artı 1. dakikada geldi değerli izleyiciler. Krejci. Alexander Arnold'un driblingi vardı. Alexander Arnold gitti aldı tekrar topu. Ortayı yaptı. Arka direk kafa ve gol. Anthony Gordon. Alexander Arnold nefis kesti. Anthony Gordon'la ikinci yarının başında öne geçiyor İngiltere. Lewis Hall. Gordon güzel bıraktı Lewis Hall'a. Geniş bir alanda buldular şimdi. Lewis Hall'dan Anthony Gordon'a. Çabuk geldiler 3. bölgeye. Anthony Gordon şut pozisyonu bulamadı ortaya. Lewis Hall direğin yanından dışarıya. Bu ikili topu çok iyi taşıdı. Hücuma kalktı. Gordon bıraktı. Lewis Hall bulamadı kaleyi. Eze. Şimdi Lewis Hall. Ortayı yaptı. Ters bir vuruş direkten döndü top. Lewis Hall'un çevirdiği top. Krejci kendi kalesine atıyordu neredeyse. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Eze'den derinlemesine Rogers. Krejci takip etti. Harry Kane vurdu attı golü. Harry Kane. İngiltere farkı ikiye çıkarttı. Boşta kalan topa yetişti Harry Kane. 2-0'a getirdi skoru Prag'da. 87. golü milli formayla Harry Kane'in. Linger bıraktı. İyi çıktılar. Lojek solunda Ambrose var. Çok iyi taşıdı Lojek. Kaleyi gördü. Lojek vurdu kaleci. James Trafford. Maçtaki ilk kurtarışı bu Trafford'ın. Lewis Hall'dan Gordon'a. Anthony Gordon. Gordon ceza sahası içinde. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gitti top. Morgan Rogers. Gibbs White tekrar ceza sahası içinde. Gibbs White çevirdi ortaya. Şimdi Eze vurdu. Kaleci kovar. Ve Halil Umut Meler maçı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0 İngiltere 2 maçın sonucu.
1: sesi. Zorlu maç başlıyor karşılaşmaya. İsviçre başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Zeki Amduni iyi paslaşmalar, defansın arkasına güzel bir pas. Gole gidiyor. Karşı karşıya. Yerde kaldı Endoy. Endoy yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem düdüğünü çaldı. İsviçreli futbolcular seviniyor. Bir dakika çıkacak. Henry kart görüyor. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte nefis bir pas. Endoy böyle koştu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları? Gözler maçın hakemine döndü bu pozisyonda. Henry rakibine böyle müdahaleyi yapıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Endoy böyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı göstermişti. Ve hakem, değerli futbol severler, İsviçreli futbolcuların bir anda itirazlarıyla karşılaşıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı iptal ve kırmızı kart. Zeki Amduni mi, Rodriguez mi? İşaret geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol. Rodriguez. İsviçre 1-0 önde. 10 kişi kalan rakibi karşısında golü buluyor Rodriguez de İsviçre. Penaltı olmasa da olur diyor Rodriguez ve golü atıyor. Ceza sahası iç hareketli. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş, karambol, gol pozisyonu olacak. Gilmore. Top dışarıda. Penaltı bekliyor İskoçlar. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kaleye doğru, burada kaleci Kobel. Ardından Rodriguez'in faul yaptığı görüşünde McKean. İşte Rodriguez, McKean. Yorum sizin değerli futbol severler. Hazırlıklar tamam ve ikinci yarıya İskoçya başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? En sağ orada Endoy, yerden gönderdi, gol durumu, gol! Top ağlardı, gol elbedi! İsviçre aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanatta Endoy ortaya çevirdi, elbedi top ağlarda. Milli formayla dördüncü golünü atıyor 66. maçında elbedi. İsviçre 3. golü arıyor. Orta pozisyonu. Orta geldi. Kafa uzak noktaya doğru açıldı top. Atak devam edecek. Endoy. O bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlarda gol. Zeki Amduni golü atıyor. Zeki Amduni. İsviçre durumu 3-0'a getiriyor. Golü tekrar yaşıyoruz. Orta böyle geldi. Top arka tarafa açıldı. Endoy geriye bırakıyor. Zeki Amduni nefis vurdu. Harika vurdu. Mükemmel vurdu ve bitirdi. Artık son saniyeler ve 6 puana yükseliyor İsviçre. İsviçre 3-0 kazanıyor.
2: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Kubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic aldı topu. Perisic yaptı ortayı. Beliyor. Kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Beliyor. Ivan Perisic'in ortası. Dion Beliyor'un kafası. Durum 1-1. Yamal savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobic. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobic. Durum 2-1. Yamal. Müdahale yeterli değil. Fermin. Fermin. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Bobic. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Mark Bobic bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Bobic bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında. Çekti topu. Baskı altındaydı. Verdi pasını. Ivanović. Franjo. Ivanović. Top dışarı gidiyor. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal. 1 gol Bobic. Bir tane de Nico Williams'tan. Merino hala baskıya gidiyor. Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor.
3: Kritik maç. Lider Portekiz Danimarka deplasmanında. Kopenhag'da Parken Stadında Danimarka Portekiz mücadelesi başlıyor. Manse

0: Çerçeveyi bulamıyor Pullman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru Rafael Leao. Kontrolü kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda parkende. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Højbjerg. Çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka. Hulman, Damsgaard, Hulman, şimdi savunma arkasına Højlund, Højlund karşı karşıya, gole gidiyor, Højlund, harika bir gol daha, golcü sahnede, Hulman, Damsgaard'ın enfes pası ve Højlund'un harika bitiriciliği, 2-2. Danimarka'nın bu akşam kendi evinde, kendi taraftarı önünde pes etmeye niyeti yok. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha! Enfes bir gol! Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Ooo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves, Vitinha. Nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz, tehlikeli geliyor Portekiz. Gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalo'nun asisti. Felix'in golü. Savunmanın da orada müdahalesi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta Dublin'de Aviva Stadyumunda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya karşılaşıyor. Heimir Hallgrímsson İrlanda teknik direktörü ekranda. Dakika 12. Troy Parrott top aldı. Parrott aradan nefis çıktı. Bir çalım daha Troy Parrott'tan harika bir gol. İrlanda'nın golcüsü iş başında Troy Parrott. Savunma oyuncularını çalıma dizdi. Sonrasında gol vuruşunu yaptı. İrlanda 12'de öne geçiyor. Solo bir performans. Çok şık bir gol Troy Parrott'tan. İlk yarıda son bölümler. İkinci golü arıyor İrlanda Cumhuriyeti. Gelişine bir vuruş. Yerde kalan bir isim. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı.

Hellert Lindout. Maçın Hollandalı hakemi beyaz noktayı gösterdi. Manning yerde kalmıştı. Karar penaltı. Parrott topun gerisinde. Troy Parrott ve 2-0. Kaleci Wegele ile topu ayrı noktalara yolluyor. Troy Parrott. İrlanda Parrott'ın golleriyle 2-0'ı buluyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İrlanda'da top kaybı. Etkili geldi Avusturya. Pras vuruyor, top ağlara gitti. Alexander Pras'la 71'de Avusturya farkı 1'e indiriyor. Pras'ın vuruşunda top ağlarda. Ancak bayrak da havaya kalkıyor. Gol inceleme altında, VAR odasında Hollandalı Jeroen Manschot var. Manschot uyarı yapıyor. Lindout golü veriyor. Pras'ın golüyle fark 1'e iniyor. Dakika 77, free kick kullanıyor Avusturya. Gregoric vurdu, top ağlara gitti. Gregoric free kick'ten atıyor golü. 2-0'dan geri dönüyor Avusturya. Kaleci Keller bu vuruşu beklemiyordu. Gregoric ağları böyle buluyor. İrlanda yeniden öne geçmek istiyor. Ceza sahasında tehlike. Kaleci Wegele müthiş çıkardı. Oshie vurdu, izin vermedi gole Wegele. Maçta duraklama anları 90+2. Etkili orta. Top boşta kaldı. Vuruş geldi, dışarı gitti. Sonuç alamadı İrlanda. Ryan Manning'le. Son düdük sesi geliyor. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya Dublin'de 2-2 berabere kalıyor. İşte Zenica'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. İki kaptan Victor Lindelöf ve Edin Dzeko görüntüde. Maçın hakemi Ukrayna'dan Oleksiy Derevinsky. İki kaptan onun yanında. VAR odasında da yine Ukrayna'dan Denis Şurman olacak. Edin Dzeko ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Zenica'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinsky. Gyökeres açı dar. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Gyökeres açı dar. Tam köşeyi düşündü. İyi uzandı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Edin Dzeko. Dzeko'dan iyi pas. Bosna etkili geliyor. Solda boşluk var. Alay Begoviç'e doğru. Alay Begoviç ceza sahasına girdi. Soluna çekti. Alay Begoviç vurdu. Kaleci Johansson. Dzeko'nun pası. Etkili geldi Bosna. Genç yıldız Alay Begoviç soluna çekti ama iyi yer tuttu. Victor Johansson. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardsson.

Ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı, çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. İsveç, Bosna deplasmanında Zenitsa'da 1-0 öne geçiyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski, VAR odasından gelen Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle işte burada elle bir müdahaleyi tespit etti. Şurman Derevinski uyardı. Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. Nanasi kullanacak. Dakika 28. Nanasi orta geldi. Kafa arka bölüme bir dokunuş daha. Hamzic. Nanasi. Gyökeres. Gyökeres çalımı atarken yerde kaldı. Karar faul. Ceza sahası kalabalık. Arka direkte konuşlandı İsveçli oyuncular. Şimdi ön bölüme doğru geldiler. Ortada geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Nanasi'den orta. Lindelöf yükseldi, vurdu kale alanında. Çerçeveyi bulamadı. Orta geldi. Arka bölüme açıldı top. Alay Begovic. Top oyunda. Alay Begovic orta, kaleye yönlendi. Savunma gol şansı, gol! Edin Dzeko! Son dansında gol atıyor Edin Dzeko. Tüm oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Bosna'lı oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begovic, bu top çıktı mı çıkmadı mı? Devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Bosna başlıyor. Erik Smith tek pas, Gyökeres'e geçmedi. Bernardson takipte, aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. İsveç formasıyla gollerine devam ediyor Victor Gyökeres. Ve işte o an geldi değerli futbolseverler. Hakem Derevinski de alkışlıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuzusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenitsa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta. Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da Cardiff'te Galler deplasmanında çok kritik bir goldü. Devamında Dünya Kupası'na gitti Bosna. Bosna ile birlikte 2014 Dünya Kupası'nı gördü. 2026 Dünya Kupası'nı gördü. 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Vuruş geldi. Son anda Hamzic. Zeneli vurdu Hamzic. Gudmundsson'un pası. Zeneli. İşte böyle çıkarttı. İyi uzandı Hamzic.

0: Bayraktar Evic yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. Edin Dzeko. O da golü kutluyor. Alay Begovic. Bosna 1-1'i buluyor. İşte Alay Begovic böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko'nun vedası, kaptanın son dansında Bosna sahasında İsveç'te 1-1 berabere kalıyor. İki ekip de 1 puanla yetiniyor. Edin Dzeko, o da taraftarı önünde Zenitsa'da milli formaya veda ediyor. Büyük bir efsane, onu bugün milli formayla son kez izledik ve onun milli formayla son maçında sağdan beraberlik çıktı. Bosna Hersek 1, İsveç 1.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayo da çevirdi, gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Desire Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise. Ortayı yaptı. Kaleye doğru gitti üst direkten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli. Ortayı yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Dacunha. Ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pomecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise, Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol! Michael Olise! Ryan Cherki bıraktı, Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı, mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top, ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi. Büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e

0: skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Da Cunha. Due. Bayan Şerki. Da Cunha. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara. Ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Kim vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Kin. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Kin'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Kin Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga Donnarumma. Donato Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde. Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilmazano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.
1: İşte Zenissa'da stadyon Bilino Polje'nin üstten görünümü, tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenissa'da açılmış pankartlar. Zenissa'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinski. Gyökeres açıdan. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü, iyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi, pasla geldi, İsveç etkili geliyor. Bernardsson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüme açıldı top. Alay Begovic. Top oyunda. Alay Begovic orta kaleye yönlendi. Savunma gol şansı gol. Edin Dzeko. Tüm oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazda. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begovic bu top çıktı mı çıkmadı mı devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Boston başlıyor. Bernardsson takipte aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardsson çaldı topu. Gyökeres'e verdi.

0: Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuzusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenitsat'a veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktar Evic yaptı ortayı, top boşta kaldı, savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek, orta etkili, kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İştahlay Begoviç böyle çevirdi, Katic hareketlendi, top doğrudan kaleye yöneldi, direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko, o da taraftarı önünde Zenitsat'a milli formaya veda ediyor.
1: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye'm.
2: Dave Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
1: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alanımızdan. Kevin De Bruyne. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne böyle girdi ceza alanımıza, sonrası da şutu topu ağlarımıza gönderiyor. Şimdi Zeki, Arda Güler ceza alanında topla buluştu, önü kapalı Arda. Tielemans var karşısında, geçti onu Arda, harika hareketler, vuruşu kaleciden döndü.
2: Yazık oldu pozisyona.
1: Cezalarına gönderdi. Kafa! Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarına gönderdi. Kafa! Son anda.
2: Offside kaldı.
1: Offside. Kastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya. Martu orta şansı. Yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalarında. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş. Bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
2: %100 bir golü kaçırdık.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştı. Meri kötü bir vuruş yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafı pası verdi. Yunus Cezal'ın önü topla buluşturdu. Yunus vurdu. Kalıştan döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya.

top. Cezalında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu alanda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu Yanağlar. Deniz Gül. Lamez uzun gönderdi. Faudi çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alındı, tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3. Türkiye 0. Maçın sonucu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi, hep bilirdim.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
4: İdefix. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A-Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, anlaşmayı kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Üçüncü dakika, Anderson'ın

0: ortasında Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. Üçüncü maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lewis Hall'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lewis Hall'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. grup mücadelesi Galler Danimarka karşısında. Galler yükleniyor. Williams. Williams'ın ortası ceza sahasında, Danimarka savunması dikkatli. Kaleye uzak mesafe, Ampadu vurdu, üstten dışarı gitti top. Ampadu. Proskart. Uzun yolluyor savunma arkasına, Danimarka etkili geldi. Arkaya doğru çıkarılan bir top, şut açısı, şut üstten dışarıya. Çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skovolsen. Skovolsen ceza sahasına çevirdi şimdi. Bir vuruş kaleci. Muazzam bir kurtarış. Ward. Danny Ward. Çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler filebekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skovolsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor. Ward çıkarıyor. Davis orta, kale sahasına kafa vuruşu, kolay bir top Hermansen için. Tobias yaptı ortayı, kafa vuruşu Callen'dan, top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu, direkten dönüyor top. Kaleci Ward ardından direkt. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas. Sol ayakta açtı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma attı.

Da paslaşmalar, şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş ve bu arada karar penaltı. Ward foul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata, çok pahalıya patladı. Gallere burada yere indiriyor rakibini. Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu Rasmus Höylund. Gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.

0: izleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Milli ara tamamlandı ve Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla hafta başlayacak ve Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor da bu karşılaşmaları yönetecek hakemleri belirledi. Şimdi gelin birlikte hem haftanın programına hem de maçların hakemlerine bakalım. Bu akşam saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak, mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. 16'da iki karşılaşma var. Samsun Spor Trabzon Spor maçını Oğuzhan Çakır, Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü mücadelesini Davut Dakul Çelik yönetecek. 19'daki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçındaysa Ozan Ergün düdük çalacak. Pazar 13.30'da Tümosan Konyaspor Başakşehir mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek. 16'daki Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü maçında Gürcan Hasova görev alacak. Ve saat 19'daki Beşiktaş Kocaeli Spor maçındaysa Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak. Haftanın son mücadelesinde pazartesi saat 20'de Eyüpspor'la Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Süper Lig'de 7. hafta bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla başlıyor dedik. Saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
1: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

Son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Şallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet

0: Galibiyet 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i büyük ölçüde netleşti. İsmail Kartal'ın uzun zamandır takımdan ayrı kalan Marco Asensio'ya 11'de görev vermesi bekleniyor.
2: Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki planı netleşti. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bu sezonki performansıyla kalesinde güven veren Brezilyalı Ederson Rizespor karşısında da görev alacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solundaysa Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İsmail Kartal, Mert Müller'ün sakat olduğu dönemde mecbur kalmadıkça savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Zorlu deplasmanda stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri bu sezon en çok forma giyen oyuncular konumunda. Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi ile Marco Asensio şans bulacak.

0: İspanyol Yıldız uzun süren sakatlığın ardından Rize Spor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Sağ kanatta Mason Greenwood forma giyecek. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın formaya yakın isimler. Deneyimli teknik direktör ileri uçta ise Vedat Muriç'e şans vermeyi planlıyor.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano milli arada Vlahovic'in daha etkili olabileceği hücum planları üzerinde durdu.
2: Dušan Vlahovic kaldığı yerden gollerine devam etmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi son 3 lig maçında 5 gol atan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımına gidememişti. Bu süreçte tedavi gören ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Vlahovic'in hırsı ve temposu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Vincenzo Italiano da golcü oyuncusundan maksimum verim alabilmek için hücum organizasyonlarına özel önem veriyor. İtalyan çalıştırıcı Vlahovic'in ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini ve hava toplarındaki etkinliğini ön plana çıkaracak hücum setleri üzerinde duruyor. Antrenmanlarda özellikle kanatlardan yapılacak ortalar, ceza sahasında koşular ve son pas organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu olan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasında gol sevinci yaşayarak takımının ligdeki zirve yarışına katkı sağlamayı amaçlıyor.
1: Beşiktaş'ta hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeni yönetim mazbatalarını aldı ve yeni görev dağılımı da belli oldu.
2: Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığında yapılan toplantının ardından ikinci başkan, as başkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu as başkan, Mithat Görkem Aksoy as başkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek. Beşiktaş'ta futbol komitesi de geçen sezonun ardından geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi, ikinci başkan Murat Kılıç, as başkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve futbol AŞ yöneticisi Melih Haydoğdu'dan oluştu. Siyah beyazlılarda geçen sezon aynı komitede Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Haydoğdu yer alıyordu. Futbol komitesinin Ümraniye ile köprü olması beklenirken, Ocak ayı transfer dönemi için futbol direktörü Önder Özen'le de koordineli bir çalışma yapılacak.
1: Süper Lig'in 7. haftası Samsunspor'la Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek. Bu mücadele Bordo Mavililerin yeni teknik direktörü Thomas Reis için de özel bir anlam taşıyor.
3: Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınav verecek. ...2025-26 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Reis yönetimindeki

0: Samsunspor sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22. haftada da kırmızı beyazlılar Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Rice'la yollar ayrıldı. Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Rice ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek. Rice'ın Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Rice ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Rice yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giden Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek. Kasımpaşalı oyuncu Elson Mendes Galatasaray karşılaşmasına yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.
1: Sur un plan personnel, je suis satisfait de mon début de saison.
2: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu. Ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
0: Zor günler geçiren Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Vincenzo Montella'dan destek geldi. Montella ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan ve aldığı cezalar nedeniyle 2. ligde -44 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'a destek oldu. İtalyan çalıştırıcı 2021-2023 yılları arasında çalıştırdığı Akdeniz ekibindeki 330 bin euroluk alacağından vazgeçti. Adana Demirspor'da Montella'ya yaptığı jestten dolayı teşekkür etti.

0: Zira Türkiye Kupası ikinci tur maçında Serikspor deplasmanda Denizli İdman Yurdu'nu tek golle geçerek tur atladı.
1: Denizli'de ilk düdük sesi, Denizli İdman Yurdu Serikspor maçı başlıyor. Abdullah. Bir hata geldi. Gol şansı olabilir. Vuruş kaleciden döndü. Savunma uzaklaştırdı. Henüz ilk dakikada gelen tehlike Denizli İdman Yurdu'nda. Serikspor'da savunmadan çıkarken yapılan bir top kaybı. Basit bir top kaybı. Uzaktan bir vuruş. Baha kurtarışı yaptı. Arda kaybetmedi. Baskı devam ediyor ve hata geldi. Etkili hücum. Gol şansı olabilir. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Gol. Serikspor öne geçiyor. Sertan gol attı. Sertan Yıldız. Denizli İdman Yurdu'nda hata geldi. Serikspor bu hatayı Sertan'la değerlendiriyor. Top kaybı. Ayak dışıyla şık bir vuruşla ağları buluyor. Sertan üstünlüğü erken ele aldı Serikspor. Arda savunmanın arkasına uzun gönderdi. Gol şansı Hakan vurdu. Kaleci başarılı Baha. Bayrak kalkmadı, oyun devam etti. Hakan'ın vuruşunda köşeyi iyi kapattı Baha. Savunmanın arkasına atılan uzun bir top Hakan'ın vuruşunda. Baha kurtarışı yaptı.

0: şu son anda müdahale. Kaleci Ertuğrul. Kornerde bu kafa gerçekten de müthiş bir refleks değerli izleyenler. Kaleci Ertuğrul'dan Muhammed vurdu. Böyle uzanlı çıkardı Ertuğrul. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre Duyan yerde. Karar faul. İki oyuncuya da sarı kart. Ahmet'in sarı kartı vardı. İkinci sarı bu ve kırmızı kart. Serik Spor'da işte burada Metin müdahalesi sarı kartı vardı. Ahmet Özyıldız'ın ikinci sarıdan atıldı. Yunus Emre Duyan ön bölüme gönderdi. Ters bir kafa. Kalecide kaldı Baha. Son düdük sesi geliyor. Serik Spor Denizli İdman Yurdu deplasmanında tek golle kazanıyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseliyor.
1: Açık alın Erciyes Futbol Kulübü ise Kahta 0-2 Spor'u 2 golle geçti ve yine adını bir üst tura yazdırdı.
2: Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Maça Erciyes 38 Futbol Kulübü başladı. Batuhan. Ali Kılıç. Ali Kılıç topuk pası geldi ondan şimdi Burak Efe. Burak Efe'nin ortası arka direğe iyi bir pas. Vuruş dışarı gitti. İkinci yarıya konuk takım Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2 başlıyor. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Fatih sol ayakla içeriye çevirdi. Top üst direkten dönüyor. Ters bir vuruş. Atak devam edecek. Ali arkadaşlarından yardım bekliyor. Şut geldi. Ahmet Öz'den. Fatih'le geldi. Erciyes 38 Futbol Kulübü burada. Ters bir vuruş. Top üst direğe çarpıyor. Şanslı bir an. Kahta 0-2 adına. Hakan. Dripling halinde Fatih. Fatih pası Mehmet'e. Mehmet ve gol! Mehmet Tosun. Muazzam bir gol Mehmet'ten. Top ip gibi gidiyor adeta. Harika bir plasör Mehmet Tosun'dan. Erciyes 38 1-0 öne geçiyor. Dakika 72 gol Mehmet Tosun.
3: Devam!
2: Fatih, Berkay'a, Berkay attı çalımını, Berkay vurdu. Kaleciden muazzam kurtarış, ikinci şut şansı dışarıya gidiyor. Çok net bir fırsat. Önce Berkay, ardından kaleci Ahmet. Ahmet'ten seken top değerlendiremedi İlkay. Mehmet, tekrar çağrı. Fatih, sol ayakla Fatih, muazzam bir gol Fatih'ten, harika bir gol, 2-0 oldu skor, 90+3'te geliyor gol, farkı 2'ye çıkarıyor bu golle, Erciyes 38 Futbol Kulübü, gol Fatih, ve son düdük geliyor, maç bitiyor, Hakan Yüncü'den son düdük geldi, 90 dakika tamamlandı, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde, Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kahta 0-2 Adıyaman temsilcisini 2-0 mağlup ediyor ve adını 3. tura yazdırıyor.
1: Ordu Spor 1967 ise Karadeniz Ereğli'yi 4-1 ile geçerek tur atladı.
4: Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor mücadelesi başladı. Mehmet Eren kaleyi düşündü. Kaleci Mehmet Yağmur ikinci pozisyon, top dışarıda. Samet ceza alanında çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda. Efe Berber. Efe topu dışarı gönderdi. Şimdi pas savunma arkasına. Şut pozisyonu, vuruş kaleci başarılı. Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor, gol.

0: 8. dakika. Ordu Spor 1967 öne geçiyor. Üst üste şanslar. Samet Berat Fidan onun golüyle üstünlüğü yakalıyor. Ordu Spor 1967. Uğur Kurt ortası ön direğe doğru. Recep orada. Uğur. Pas ceza alanına Recep. Recep'in vuruşu top direkten filelere gidiyor. Nefis bir gol. Recep Metin. 2-0 oldu durum. Gol yeniden ekranda. Recep ayağının içiyle uzak köşeye doğru vurdu. Direğe çarpan top filelerle buluştu. Fark 2'ye çıktı. 56. dakikada geldi Ordu Spor 1967'nin ikinci golü. Top kaybı konuk ekipten, pas savunma arkasına. Gökberk hareketli. Gökberk karşı karşıya. Gökberk top alır da gol. 3-0. Gökberk Efe. Maçın başından beri iyi bir oyun sergiliyordu. Çok paylaşımcı. Sırtı dönük oynuyor. Klas bir bitirişle hücuma noktayı koydu Gökberk Efe. Durum 3-0 oluyor. Korner kullanıyor Ahmet Efe. Yaptı ortayı. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı kararı var. Penaltı kararı geliyor. Onurcan geliyor. Onurcan ve top ağlarda. 3-1 oldu durum. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Durum 3-1. Faul kararı var. Sarı kart Recep Tayyip Ensar'a. Hemen başladı oyuna Ordu Spor. Berat verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş top ağlara gidiyor. Oğulcan İnanç. 4-1 oldu durum. Çok çabuk yanıt verdi Ordu Spor rakibine. Gol yeniden ekranda. Oğulcan İnanç topu ağlara böyle gönderdi. Samet'ten koşu var. Çok çalışkandı bugün. Onun ortası arka tarafa doğru. Berat orada. Berat kaleyi düşündü. Top direkten döndü. İkinci pozisyon top dışarıda. İşte pozisyon. Berat direğe takıldı. Devamında Taha Ahmet topu dışarı attı ve maçta da son düdük geldi sevgili seyirciler. Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor'u 4-1 mağlup ediyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak kura çekimi saat 11'de başlayacak ve A-Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kura'ya 2. eleme turunu geçen 31 takımın yanı sıra 41 ekip daha katılacak. Toplam 72 takımın yer alacağı kura'da Süper Lig'den Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'da olacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Manşette Süper Lig'in 7. haftasına dair milli ara sonra dönüşe dair bir haber. Top Santra'da heyecan Doruk'ta başlığı manşeti dikkat çekiyor. Milli ara bitti. Süper Lig'de 7. hafta bugün start alıyor. Leao'yu, Salah, Asensio'yu, Vlahovic'i özlediniz mi? Arkanıza yatsının başlıyoruz demiş gazete. 19 günlük aranın ardından Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla top yeniden Santra'da. Gözler süper yıldızlarda deniyor. Yarın da iki dev sahne alacak. Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsun'a konuk olacak. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Pazar günü de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la Kocaeli, 3 puan mücadelesi verecek. Hemen altında aslanda hedef zirve başlığını görüyoruz. Gözler Victor Osimhen'de kutusu da dikkat çekiyor. Oynayıp oynamayacağı tabii ki merak konusu yıldız oyuncunun. Fener'in parası Juve'yi aştı. Kartal Horta'yı sağlama alıyor. Atakan fırtına olacak. Kupada 3. tur kurası Haspor'da çekiliyor gibi başlıklar yine öne çıkıyor diyebiliriz. Fanatik ana sayfaya bakalım. 4 yıldır Beşiktaş'a operasyon. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Türk futbolundaki sorunlara ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Beşiktaş'a 4 yıldır operasyon çekiliyor diyen Adalı, camiaya birlik çağrısı yaptı. Yeni bir federasyonun doğru hamlelerle Türk futbolundaki sorunları 6 ayda çözebileceğini savundu şeklinde bir haber. Hemen yan tarafta Fener Maestro'ya kavuşuyor Asensio haberi. Aslan Paşa ile başlıyor. Yine bu akşam oynanacak mücadele. Riva'da tarihi gün. TFF'de istifalar peş peşe geliyor. Tutuklu yargılanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan ve genel sekreter Abdullah Ayaz'ın ardından var atamalarından sorumlu müdür yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu'nun da görevinden ayrıldığı öğrenildi. Gözler bugün gerçekleşecek kritik toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi deniyor. Bir de fırtınada Fabinho rüzgarı başlığını görüyoruz burada. Az önce paylaştığımız haberin biraz daha detaylandırılmış hali Sabah gazetesinde futbolun ateşi Riva'da yanacak başlığıyla Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ekibiyle birlikte bugün bir araya gelecek. Toplantı saat 14'te yapılacak. Milli takım analiz edilecek. Taylor'ın başındaki MHK'nin yol haritası belli olacak. Yeni genel sekreter açıklanacak ve yayın ihalesinin son durumu konuşulacak deniyor. Benzer bir haber hemen Hürriyet'te de karşımıza çıkıyor değerli izleyenler. TFF gidecek mi kalacak mı? İsmail Er'in haberi. 2 istifa, 14 devam, 4 kararsız. Tamam ya da devam kararının vereceği toplantıda yeni MHK başkanının da atanması bekleniyor. Daha önce çeşitli gerekçelerle istifa eden 7 üyenin dışında kalan 20 kişinin 14'ü göreve devam edilmesinden yana Mustafa Temel Bozbağ, Kazım Şen Göçgel istifa edip seçime gidelim görüşünü savunurken Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin, Fazlı Çilingir ve Zafer Bahadır Saraç kararsızlar listesinde yer alıyor denmiş. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gözü kulağı bu toplantıda, kutusu da yine dikkat çekiyor. Galatasaray tek namağlup Kasımpaşa karşısında başlığını yine görüyoruz. Bu sayfada değerli izleyenler bu akşam oynanacak maça dair detaylar da paylaşılmış. Fotomaç gazetesinin 7. sayfasında sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Ender Bilgi'nin köşe yazısını görüyoruz. Durum tespiti başlığıyla maalesef Türk futbolu açısından tam bir kaos süreci yaşıyoruz. Aslında Pandora'nın kutusu bahis soruşturmalarıyla açılmış. Kamuoyunda futbolcusundan yöneticisine, hakeminden teknik adamına kadar futbol camiası için büyük bir şüphe uyanmıştı. Hakem camiası ile ilgili soruşturmaysa tam anlamıyla tuzu biberi oldu demiş Ender Bilgin. Bu noktadan sonra futbolun bütün paydaşları menfaat gözetmeksizin çok dikkatli, kontrollü ve çözüm odaklı hareket etmek zorunda. Doğru kararlar verilip doğru hamleler yapılmazsa korkarım ki bu günleri de ararız demiş Ender Bilgin yazısında.

0: Evet, dış basının gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi'ye bir başka süperstar Cristiano Ronaldo'dan destek geldi.
1: Cristiano Ronaldo milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'ye mesaj yolladı. Arjantin milli takımıyla son maçına çıkan Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki yıldız, gök mavisi beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu. Ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim ifadelerini kullandı. Ronaldo'dan da Messi'nin bu paylaşımına yorum geldi. Portekizli yıldız, Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin'de başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle mesajını yazdı. Ronaldo'nun bu yorumu milyonlarca beğeni aldı.
0: İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı.
2: Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu. 39 yaşındaki Pedro duygusal mesajla futbola veda ederken kariyerinde kendisine destek olan kulüplere, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. İspanyol futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak kariyerini noktalayan Pedro, Pep Guardiola yönetiminde Barcelona'da A takım seviyesine yükseldi. Barcelona 2008-2009'da mücadele ettiği 6 kupayı da kazanırken Pedro takımın önemli parçalarından biriydi. Pedro İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde rol oynadı. Tecrübeli futbolcu bu başarılarla İspanya ile tüm büyük kupaları kazanan oyuncular arasında yer aldı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Chelsea forması giyen Pedro İngiltere Premier Lig'de de önemli bir kariyer geçirdi. İspanyol futbolcu daha sonra ise İtalya Serie A'ya transfer olurken kariyerinin son dönemini Lazio'da geçirdi. Pedro Rodriguez, Barcelona, Chelsea ve Lazio'da geçen 18 sezonluk kariyerini 25 kupayla noktalandırdı.
0: Yaklaşık 3 yıl önce emekliliğini ilan eden David Silva ise 40 yaşında sahalara geri dönüyor.
2: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva, 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi Shatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu, 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
0: Türkiye'nin de aday olduğu 2036 Olimpiyat Oyunları için ev sahibi kim olacak? Bu sorunun yanıtını öğreneceğimiz takvim belli oldu.
1: Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036 Olimpiyat Oyunları için ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. Türkiye'nin de adaylar arasında olduğu organizasyona Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika da talip. Şu ana kadar toplam 7 ülke adaylığını açıklarken 31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek. Aday kentler projelerini Kasım ayında IOC komisyonuna sanal olarak sunacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracak. Bu aşamada aday bölgelere saha ziyaretleri yapılacak. Ev sahibi kent ise 2029 yılının ortasında yapılacak IOC oylamasıyla belirlenecek. Projelerin değerlendirilme kriterleri arasında tesisler, finansman stratejisi, siyaset ve kamuoyu desteğiyle organizasyon kapasitesi gibi teknik detaylar bulunuyor.
0: NBA ve FIBA'dan beklenen açıklama geldi değerli izleyenler. İki kurum da Avrupa'da yeni bir lig kurmak için istekli olduklarını beyan etti.
2: Dünya basketbolunun iki dev kurumu NBA ve FIBA Avrupa sahnesinde birlikte yer almak için kararlı. Ortak bir duyuru yayınlayan iki kurumun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. EuroLeague, FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. Avrupa'da yeni bir profesyonel basketbol ligi kurma konusunda kararlılığımız sürüyor. Dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA ve Dünya Basketbolu'nun yönetici kurumu FIBA bir süredir ortaklık için görüşmeler yapıyor. Son olarak İtalya'nın Como kentinde bir araya gelen EuroLeague kulüpleri NBA'in işbirliği teklifine onay vermemişti. Kulüplerden bazıları orta yolun bulunması fikrini korurken bazıları da NBA yönetiminin teklifini sömürgeci ve kabul edilemez olarak yorumluyor.

0: Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 4. haftasında Panathinaikos'a mağlup oldu. Eurolig'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Maçın ilk çeyreğini 27-24 önde tamamlayan Panathinaikos devre arasına 46-41 üstün girdi. 3. periyotta Yunan ekibi hücumlarda daha etkili oldu ve çeyreği 67-55 tamamladı. Son çeyrekte farkı kapatamayan Fenerbahçe parkeden 92-74 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Sarunas Yasikevicius'un öğrencileri normal sezondaki ilk mağlubiyetini yaşarken Obradovic'in öğrencileri yoluna namağlup devam etti. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Žalgiris'i konuk edecek, Panathinaikos ise Partizan'a misafir olacak. Eurolig'in 4. haftasında Anadolu Efes ve Beşiktaş da parkeye çıkıyor. Maçların detaylarına haberimizden bakalım.
1: Eurolig'de 4. haftanın kapanış gününde iki temsilcimiz parkede. Anadolu Efes saatler 21.15'i gösterdiğinde Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Bir galibiyet, iki mağlubiyeti bulunan lacivert beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak havayı tekrar olumluya döndürmeye hedefleyecek. Çift maç haftasında Bologna'ya son saniye basketiyle kaybederek yara alan Olympiakos ise bu sezon ilk kez seyircisi önünde oynayacak. Son şampiyonda 3 sezondur olduğu gibi dümende Sasha Vezenkov var. 26.3 verimlilik ortalamasıyla mücadele eden Bulgar MVP 20 sayı 6.3 rebound ortalamaları tutturmuş durumda. Temsilcimizde ise süper yıldız Mike James'in sezonu kapatması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız ismin yokluğunda yük bu sezon NBA'den transfer edilen Dario Saric'in omuzlarında olacak. Sezona iyi başlayan Hırvat uzun forvet 18 verimlilik puanı, 13.3 sayı ve 6 rebound ortalamalarıyla mücadele ediyor. Eurolig'in yeni takımı temsilcimiz Beşiktaş ise haftanın kapanışını Baskonya deplasmanında yapacak. Birer galibiyet, ikişer mağlubiyette iki takımın mücadelesi 21.30'da başlayacak. Geçtiğimiz çift maç haftasında ilk galibiyetini alan siyah beyazlılar, İspanyol ekibini yenip emin adımlarla yoluna devam etmeyi planlıyor.

0: Rakip Baskonya ise Milano galibiyetini perçinlemek için parkede olacak. Temsilcimizde oyun kurucuların performansı dikkat çekiyor. Scottie Wilbeck'in 16.3 sayı, Devon Dotson'ın ise 12.3 sayılık ortalamaları takımın akıcı hücum etmesini sağlıyor. Baskonya'da ise yeni transfer A.G. Watson şimdiden büyük kulüplerin radarına girdi. 16.3 sayı ortalaması tutturan Birleşik Amerikalı oyun kurucu, takımının son dakikalarda topa yön veren ismi konumunda. EuroLeague'de önümüzdeki hafta takımlar çift maç haftasına girecek.
1: Galatasaray Çağdaş Factoring Kadın Basketbol A takımı A Spor'un özel konuğu oldu.
2: I think we have a change this season is that most of the roster
3: tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemem. Ama günden güne daha iyi olacağız. Takımda atmosfer gayet iyi. İlk maçı kazanmak önemliydi. Yolumuza adım adım devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezondan kontratları devam eden oyuncularımız var ve bunlara yeni isimler ekledik. Geçen sezona nazaran EuroLeague sahnesine göre daha tecrübeliyiz. Natasha Howard gibi bir transfer yaptık. Çok önemli bir yıldız. Henüz takımı inşa etme aşamasındayız ama ben savunma yapan bir takım görmek istiyorum. Özellikle hızlı hücumlarda etkili olan ve takım oyununu iyi oynayan bir Galatasaray izletmek istiyorum. Oyuncularımızın başlangıçta birbirlerini tanıyor olması çok önemli. Türk oyuncuların kendi arasında çok iyi bir uyumu var. Fransa milli takımından iki transferimiz, aynı şekilde Women NBA transferlerimiz zaten en yakın arkadaşlar. Biz oyuncularımızı güzel bir ortamda çalıştırırken onlar daha yakın arkadaş olacak. Takım olmadan şampiyon olunmuyor. Neden burada Galatasaray'da olduğumu çok iyi biliyorum. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz her kulvarda şampiyonluk.
4: Öncelikle sezonu galibiyetle açtığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir mücadele, güzel bir maçtı ve sonunda galibiyet aldığımız için çok mutluyuz.

0: Bizde Mersin maçı var. Onun için tüm hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Pazar günkü maç için. Yani hala eksiğimiz var, bunu biliyoruz ama koçun da bize 2 haftadır 3 haftadır dediği gibi kontrol edebildiğimiz şeylerin üzerinde fokuslanıp konsantre olup yolumuza öyle devam edeceğiz. Çok iyi bir yerli rotasyonumuz var ve bunu da kullanıp Mersin maçına öyle hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Evet. Yeni bir koç ama ilk geldiği günden beri çok iyi anlaşıyoruz. Herkesle diyaloğu çok iyi. İstediği şeyler belli, kuralları belli. Sahada ne yapacağımız belli. Bu yüzden hani oyuncu olarak da daha rahat adapte olabiliyoruz, daha hızlı adapte olabiliyoruz. O yüzden diyebileceklerim şu an bu kadar. Hani gayet iyi idmanlar, sert idmanlar geçiyor. Bence Sevgi Uzun gerçekten transfer olarak alabileceğimiz en tecrübeli ve en değerli Türk oyunculardan birisiydi ve kadromuzda olduğu için çok mutluyum. Onunla paylaşacağım tecrübeler olsun, ondan öğreneceğim şeyler olsun. Çok heyecanlıyım ve mutluyum açıkçası böyle bir takım arkadaşım olduğu için. Ya öncelikle şöyle başlayayım. Geçen sezondan Dorka ve Abak var. Çok değerli oyuncular. Onlarla birlikte aynı kimyayı korumak, onlarla oynayabilmek aslında çok büyük bir avantaj yabancı olarak. Üstüne eklenen diğer WNBA oyuncuları var, çok değerli. Yani çok iyi bir kadroyuz, çok güçlü bir kadroyuz. Bir an önce gelmelerini bekliyoruz ve sezonda öyle devam etmek istiyoruz. Ya, hedefimiz şampiyonluk her kulvarda ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarımızın bize güvenmesini istiyorum. Bize desteğe gelmelerini istiyorum. Sinan Erdem'e çok ihtiyacımız var onlara. Şampiyonluk için her şeyi yapacağız. Hedefimiz bu.
1: Fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımında da medya günü etkinliği düzenlendi.
2: Yaklaşık 5 haftalık bir program yaptık ve programın sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte yurt dışında oynayacağımız 2 tane hazırlık maçı var. Daha sonra da ayın 17'sinde ligi açıyoruz. Tabii ki hedeflerimiz yüksek. Kulübümüz zaten hedeflerimizi açıkladı. Biz de hem teknik kadro olarak hem oyuncular olarak kulübün çizdiği vizyona uygun olarak bütün mücadelemizi sahada sergileyeceğiz ve hedefleri yakalamaya çalışacağız. Geçtiğimiz süreçte milli takımlardan gelen oyuncularımız oldu. Tabii antrenman biliminin en temel ilkesi olan yüklenme, dinlenme ilkesini göz önünde bulundurarak o oyuncularımızın fiziksel olarak toparlanmalarını sağlayacak bazı önlemler aldık. Günün sonunda son birkaç gündür de tam kadro olarak antrenman yapma şansına sahip olduk. Dediğim gibi oynayacağımız 2 hazırlık maçında takımın son halini görüp ayın 17'sine tam olarak hazır olmaya çalışacağız. Tecrübeli bir gruptan oluşuyoruz. Geçen sene de kulüpte olan, kulübün kültürünü bilen oyuncular var. O kültürü yeni gelen oyunculara hep birlikte aşılamaya çalışıyoruz. Ben gördüğüm kadarıyla çok enerjisi, sinerjisi yüksek bir grup olacağız. Kazanmayı bilen, inancı yüksek olan oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu şimdiden söyleyebilirim.
3: Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. Dün itibariyle tüm takım olduk. Çünkü sakatlarımız vardı ve Metta yeni katıldı aramıza. Şu an her şey güzel ilerliyor. Fenerbahçe her zaman tabii ki de hedefi şampiyonluk olan bir takım ve bu sene umarım hedefimize ulaşabiliriz.
4: Yeni bir takım, hızlı bir kadro kuruldu. Hazırlık dönem devam ediyor ya. Gayet yoğun çalışıyoruz. Yarın Polonya'ya çıkacağız hazırlık turnuva için. Orada umarım güzel sonuçlar alacağız. Ya sonra Ziraat maçla sezonumuz açacağız. O sezonu galibiyetle açmak istiyoruz. Tabii ki çok zor maç. Ziraat Bank son 3 senenin şampiyonu. Ama biz de bu sezon gerçekten çok ideal bir takımız, çok iyi bir takımız, çok güzel bir grubuz ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Challenge Kupası da almak istiyoruz ve umarım bu sonuçlara ulaşacağız. Challenge Kupası'da şampiyon olmak istiyoruz, kadromuza güveniyoruz ve çok dediğim gibi ilk hedefimiz Challenge Kupada şampiyon olmak, sonra Türkiye'likleri bir de Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. Umarım bu sonuçlara ulaşacağız.
5: Şimdi yeni bir mücadelenin içerisindeyiz. Yeni bir challenge'in içerisindeyiz. Aynı yaşadığımız başarıları, mücadeleyi, savaşçı ruhunu aynı bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun için yeterli bir her anlamda iyi bir takıma sahibiz. Yerlisiyle, yabancısıyla, hocalarımızla iyi bir kadroya sahibiz. O yüzden bu sene her kupaya talibiz diyebilirim. Bu sene oynayacağımız Avrupa Kupası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Hiçbir zaman kolay olmayacak. hiçbir oynayacağımız ne lig ne Avrupa Kupası kolay olmayacak. Ama dediğim gibi yani bunun için yeterli kadroya sahibiz. Bunun için buradayız. Bunun için

0: Fenerbahçe'yi temsil edeceğiz. Ve günün sonunda ben şampiyon olacağımızdan hiç şüphem yok. Allah kaza sakatlık bela vermesin. İnşallah bütün buradan takımıma ve hocalarıma başarılar diliyorum. Bütün taraftarımız da, Fenerbahçe taraftarında bu sezon oynayacağımız Burhan Felek'teki Vestel voleybol salonundaki maçlarımıza davet ediyoruz. Hep beraber inşallah keyifli güzel maçlar bizi bekliyor diyebilirim.
1: Halkbank erkek voleybol takımında da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yine yapılan açıklamaları birlikte izleyelim.
2: I respect so much the history of Halkbank. But this is the new competition.
3: Öncelikle Halkbank tarihine saygım var ama bu yeni bir turnuva ve yeni turnuvadaki rakiplerime de aynı zamanda saygım var. Nereye gidersek gidelim tutkulu oynamamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle ilk maçımız Avrupa'daki en güçlü takımlardan biri olan Modena takımına karşı olacak ve inanıyorum ki gerekli takım kimliğimizi koruyarak ve dengeyi sağlayarak aynı zamanda oyuncularımızın uyumunu sağlayarak Modena ile maçımızı geçireceğiz. Kulüp kimliği için ve kulübün dengesini sağlamak için takımımızın 2-3 ay en az 2-3 ay daha lazım ama ben inanıyorum ki bu süreci zorluklarıyla beraber aşacağız.
2: So this is the biggest challenge now for Halkbank.
4: Few things that really helps me a lot is the first of all the food. It's amazing here in Turkey.
3: İlk olarak geçen sene iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum ve aynı performansı bu sene de tekrar gösterebileceğime inanıyorum. Şu anki tecrübem iyi seviyede ve takım uyumumuz da takımımız içinde bundan yararlanmaları ve onlara göre takımımızı daha iyi oynayacağını düşünüyorum.
4: Also the people, I really make good friendships and I like spending time here.
1: Bu haberle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
5: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri öne çıkarken, 3 ve 6 aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: larını sundu.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilirdim.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
12: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
13: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
14: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklam.
15: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Zira Süper Lig'de 7. hafta maçlarıyla heyecan devam edecek ve bu akşam oynanacak tek karşılaşma Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi haftanın ilk maçı olacak.
2: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

0: son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Şallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i büyük ölçüde netleşiyor değerli izleyenler. Teknik direktör İsmail Kartal'ın uzun süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'ya 11'de şans vermesi bekleniyor.
2: Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki planı netleşti. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bu sezonki performansıyla kalesinde güven veren Brezilyalı Ederson Rizespor karşısında da görev alacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İsmail Kartal, Mert Müller'ün sakat olduğu dönemde mecbur kalmadıkça savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Zorlu deplasmanda stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri bu sezon en çok forma giyen oyuncular konumunda. Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi ile Marco Asensio şans bulacak.

0: İspanyol Yıldız uzun süren sakatlığın ardından Rize Spor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Sağ kanatta Mason Greenwood forma giyecek. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın formaya yakın isimler. Deneyimli teknik direktör ileri uçta ise Vedat Muriç'e şans vermeyi planlıyor.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasıyla. Saraloğlu kazanıyor başlıklı bir haber sayfanın en başında görüyoruz. Cezalı Okan Buruk Kasımpaşa önünde kulübede olamayacak. Yokluğunda yardımcısı

İrfan Saraloğlu üçüncü kez bir maçta takımın başında görev alacak. Saraloğlu bugüne kadar 2'de 2 yaptı deniyor. 2 eksik bir belirsizlik var kutu haberine de bakalım. Zorlu Kasımpaşa mücadelesi öncesi Galatasaray'da 2 önemli eksik bulunuyor. Milli ara öncesindeki Trabzonspor maçında ihraç edilen Ugo Çukbu'yla teknik direktör Okan Buruk bugün sahadaki yerlerini alamayacak. Osimhen, Günay, Lemina ve Şalay iyileşirken Singo'nun ise riske edilmesi beklenmiyor şeklinde bir haber. Ligde bugün Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da tek hedefin 3 puan olduğu vurgulanmış ve konsantrasyon şeklinde bir başlık görüyoruz. Liderlik hesapları yapan sarı kırmızılı takım kazanması durumunda averajla gerisinde bulunduğu Ahmetspor'u geçecek. Okan Buruk ve Ugo Çukbu cezası nedeniyle yok, bir kez daha paylaşalım. Aslanım Osimhen başlığına da bakacağız bu sayfada. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Victor Osimhen bugün oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyecek. Nijeryalı oyuncunun sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor denmiş. Burada tabii değişik görüşler var. Galatasaray'ı takip eden muhabir arkadaşlarımızdan farklı farklı bilgiler geliyor. Bir grup Osimhen'in 11'de maça çıkabileceği görüşünde, bir grupsa Barcelona maçı biraz daha düşünülerek fazla riske edilmeyeceği, belki maçın gidişatına göre şans bulacağı görüşünde olanlar da var. Bekleyip göreceğiz ve konuklarımızla tabii ki bu konuyu konuşacağız. Lemina da dönüyor kutu haberine de bakalım. Başakşehir maçında Osimhen gibi sakatlanan Lemina takım arkadaşıyla birlikte milli arada iyileşti. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Gabonlu futbolcu bir aksilik olmazsa bugün Kasımpaşa önünde formasını giyecek demiş haber. Şimdi Fenerbahçe haberlerine geçeceğiz. Fanatik gazetesine bakıyoruz. Yapboz'un eksik parçası tamamlandı. Asensio. Fenerbahçe milli aradan önceki son maç olan 8-0'lık Eyüp mücadelesi öncesinde hücumda fazlasıyla zorlanıyordu. Marco Asensio'nun sakatlığını atlatıp sahalara dönmesiyle birlikte İsmail Kartal'ın oyun planındaki son parça tamamlanmış oldu. İspanyol yıldız sadece kendi verdiği skor katkısıyla takımın ofansif gücüne seviye artırmayacak. Kartal Asensio ile birlikte hücum hattındaki diğer yıldızlar Greenwood, Kerem, Muriç ve Lukaku'nun da formunun yükseleceğine inanıyor. Kartal bunu çok özlemişti başlığına bakalım. Milli oyuncuların hepsi döndü. Asensio iyileşti. Cezalı kimse yok. Mert Müldür dışında eksiği kalmayan Fenerbahçe uzun süre sonra İlk kez bu kadar kalabalık bir oyuncu grubuyla antrenman yaptı. Bu durum İsmail Kartal'ı fazlasıyla keyiflendirdi deniyor. Bu arada ligde Aston Villa ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için herhangi bir rotasyona gidilmeyeceğine dair bir haber de, bir başlık da bu sayfada görüyoruz. Sayfanın en altındaysa Fenerbahçe'nin yeri özel başlığıyla Jose Mourinho'nun açıklamaları var. Correa dello Sport'a konuşmuş. Dünyaca ünlü teknik adam hiçbir eski takımıyla alakalı kötü konuşmadığını söyledi. Mourinho neredeyse hepsiyle çok özel bir ilişkim var. Fenerbahçe'de 13-14 ay kaldım ama bende özel bir yeri var ifadesini kullanmış Jose Mourinho. Şimdi sabah 17'ye bakalım. Beyoğlu derbisiyle lig başlıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçını görüyoruz. Hemen altında sahne artık senin Leao başlığıyla Çağdaş Halıcı'nın haberi var. Okan Buruk Portekizli yıldızı zorlu fikstür için motive etti. Yönetim oyuncuların alacaklarını öderken teknik direktör de takıma moral dopingi yaptı. 27 yaşındaki sol kanatla ilgilenirken onu Kasımpaşa ve Barcelona'ya hazırladı deniyor. Osimhen'de karar Okan Buruk'un başlığını görüyoruz. Nijeryalı yıldızın kulübede başlayıp sonradan süre bulması bekleniyor. Lemina ise ilk 11'de denmiş. Okan Buruk'un yokluğuna dair bir detayı yine burada da görmek mümkün. Ve bir de sol üst köşeye şöyle bir baktığımızda Fenerbahçe'ye dair doğru tercih Vedat Muriç başlıklı bir Uğur Çem haberi görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olan Vedat 15,5 milyon euroluk yatırımının hakkını veriyor. 3 maç kaçırdı. Buna rağmen ciddi bir skor katkısına ulaşmayı başardı şeklinde bir haber yine bugün Sabah gazetesinde Fenerbahçe bölümünde öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi geçelim Milliyet 16'ya.
Tecrübe güvencesi

Başlıklı bir Fenerbahçe haberi görüyoruz burada da. Fenerbahçe'de yaşanan çıkışta takımın tecrübeli isimleri önemli rol oynadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın tecrübesine güvendiği oyuncular olan Ederson, Skriniar, Kante, Guendouzi, Asensio, Vedat Muriç, Lukaku ve Semedo'nun milli aradan sonra da en büyük kozu olacağı öğrenildi denmiş. Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü Fenerbahçe. Buna dair de yine bir kutu haber görüyoruz. İdmandan fotoğraflarda paylaşılmış bugün Milliyet gazetesinde. Takvime de bakalım hemen. 19 günlük hasret bitiyor başlığıyla milli ara sona erdi. Süper Lig'de 19 günlük hasret bitti. 7. haftanın perdesini Galatasaray açıyor. Sarı Kırmızılılar bugün saat 20'de Rams Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gözler zorlu mücadelede olacak denmiş. Bir de biz zoru severiz başlığıyla yoğun takvim öncesi Okan Buruk'un mesajı çok net deniyor. Sarı Kırmızılılar'da Okan Buruk zorlu fikstür öncesi takımla yaptığı toplantıda biz zoru severiz dedi. Tecrübeli teknik adam 30 günde oynanacak 8 maçlık maratonda oyuncularına güvendiğini vurguladı diyor haber.

0: Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza dönelim. Beşiktaş'ın haberleriyle devam edeceğiz. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, milli arada Dušan Vlahović'in daha etkili olabileceği hücum organizasyonları üzerinde çalıştı.
1: Dušan Vlahović kaldığı yerden gollerine devam etmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi son 3 lig maçında 5 gol atan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımına gidememişti. Bu süreçte tedavi gören ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Vlahović'in hırsı ve temposu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Vincenzo Italiano da golcü oyuncusundan maksimum verim alabilmek için hücum organizasyonlarına özel önem veriyor. İtalyan çalıştırıcı Vlahović'in ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini ve hava toplarındaki etkinliğini ön plana çıkaracak hücum setleri üzerinde duruyor. Antrenmanlarda özellikle kanatlardan yapılacak ortalar, ceza sahasına koşular ve son pas organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu olan Vlahović, Kocaelispor karşılaşmasında gol sevinci yaşayarak takımının ligdeki zirve yarışına katkı sağlamayı amaçlıyor.
0: Beşiktaş'ta hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeni yönetim mazbatalarını aldı ve yeni görev dağılımı da belli oldu.
1: Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığında yapılan toplantının ardından ikinci başkan, as başkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Laman Özgür Rodoplu as başkan, Mithat Görkem Aksoy as başkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek. Beşiktaş'ta futbol komitesi de geçen sezonun ardından geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi, ikinci başkan Murat Kılıç, as başkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve futbol AŞ yöneticisi Melih Haydoğdu'dan oluştu. Siyah beyazlılarda geçen sezon aynı komitede Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Haydoğdu yer alıyordu. Futbol komitesinin Ümraniye ile köprü olması beklenirken, Ocak ayı transfer dönemi için futbol direktörü Önder Özen'le de koordineli bir çalışma yapılacak.
0: Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Bordo Mavililerin yeni teknik direktörü Thomas Reis için özel bir anlam da taşıyor.
2: Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınav verecek. ...2025-26 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Reis yönetimindeki Samsunspor sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22. haftada da Kırmızı Beyazlılar Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis'la yollar ayrıldı. Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı

Haberin başında bir transfer haberi dikkat çekiyor değerli izleyenler. Bir yandan devre arasına dair çalışmalar da tüm takımlarda devam ediyor. Beşiktaş ara transfer dönemi için Nicolas Raskin dosyasını yeniden açıyor. Siyah beyazlıların daha önce 3 kez istediği Belçikalı orta saha için Rangers'la bir kez daha masaya oturacağı transfer sürecinde Leandro Trossard'ın da vatandaşı Raskin'i ikna etmek için devreye gireceği belirtildi denmiş. Hemen alt kısımda Beşiktaş'a 4 yıldır operasyon çekiliyor başlığıyla Serdal Adalı'nın açıklamalarını görüyoruz. Beşiktaş Başkanı Türk futbolundaki sorunlara ilişkin sert mesajlar verirken Beşiktaş'a 4 yıldır operasyon çekiliyor sadece bu sezon değil dedi. Adalı yeni bir federasyon doğru hamleler yapması halinde sorunların kısa sürede çözülebileceğini savundu şeklinde açıklamaları paylaşılmış Adalı'nın. Sayfanın en altına geldiğimizde Salih Özcan'dan müthiş performans başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ın yaz döneminde Borussia Dortmund'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Salih Özcan, kısa sürede Vincenzo Italiano'nun vazgeçilmezleri arasına girdi. Tecrübeli orta saha hem siyah beyazlılarda hem de A milli takımda istikrarlı performansıyla sezonun en çok süre alan isimlerinden biri oldu diyor haber. Şimdi Fotomaç 4 Trabzonspor sayfasına geçelim. Sayfanın başında kolay olmayacak başlığını görüyoruz. Trabzonspor'un hocası Thomas Reis eski takımı Samsunspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı ve yüksek motivasyon istedi. Özellikle de Samsunspor'un yerinin kendilerini aldatmamaları gerektiğini vurguladı deniyor. Trabzonspor'un bu sezon deplasmandaki sıkıntısına da vurgu yapılmış değerli izleyenler. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada 3 karşılaşmaya çıktı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken Amed'e 2-1, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu hafta Samsunspor'u devirerek deplasmanda ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor. Onaçu mu, Franculino mu? Başlığı yine dikkat çekiyor. Bordo Mavililer'de teknik direktör Thomas Reis'in Samsunspor maçı öncesi ileri uçta hangi oyuncuyu oynatacağına henüz karar vermediği söylenmiş ve genel kanıda Cu'nun bir adım önde olduğu yönünde deniyor haberin detayında. Yine bu sayfada Atakan Atağ başlığı da var. Trabzonspor Stuttgart'ta 11'deki yerini kaybeden milli oyuncunun peşinde denmiş. Karadeniz ekibi devre arasında orta sahasına mutlaka bir takviye yapacak. Yerli ve yabancı ondan fazla isimle görüşülüyor. Bu bölgeye deneyim isteyen teknik direktör Rice'ın alsak iyi olur dediği oyuncu Atakan Karazor denmiş. Bir de nerede kalmıştık başlığına bakalım. Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah şimdi de Karadeniz derbisindeki rakipleri Samsunspor'u gözüne kestirdi şeklinde Mısırlı Yıldız'la ilgili de bir haber görüyoruz. Sabah 15'e bakalım. O gün Şahinoğlu imzasıyla Beşiktaş haberlerini görüyoruz. Yaşadığı sakatlığı atlatan Fabio Miretti eksiklerini kapattı, kendini toparladı. Milli aradan güçlü çıktı başlığıyla kendine yer bulmuş. Antrenman performansıyla Beşiktaş'ın en iyilerinden olan 23 yaşındaki orta saha hem Italiano'nun oyun isteklerine hem de İstanbul'a uyum sağladı deniyor. Hatta Kocaelispor maçında ilk 11'de olmasının beklendiği de söylenmiş Fabio Miretti ile alakalı. Bir de kutu haber, müjde, Orkun takımla çalıştı şeklinde. Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı Orkun Kökçü ve takımla çalışmalara başladığı söyleniyor haberin detaylarında. Trossard ve Mourinho'nun da yine takım arkadaşlarıyla birlikte sahada çalıştığına dair bir detay da paylaşılmış bugün sabah gazetesinde. Milliyet 16'ya bakalım. Mükemmel zamanlama başlığıyla Cengiz Malgar'ın haberi. Milli arada sakatlıkları düzelen Dušan Vlahović ile Leandro Trossard Süper Lig ve Avrupa'da üst üste oynanacak zorlu maçlarda Beşiktaş'ın en önemli hücum kolları olacak. Italiano Kocaelispor karşılaşmasında iki yıldıza da 11'de forma verecek deniyor. Yine Orkun Kökçü'nün takımla çalıştığı detayına burada da yer verildiğini görüyoruz değerli izleyenler. Ancak Orkun'un %100 hazır olmaması halinde ya da belki biraz da riske edilmemesi için orta

0: da Fabio Miretti'nin oynayacağına dair bir haber de yine öne çıkıyor diyebiliriz bugün Milliyet gazetesinde. Takvim 10-17'ye bakalım. Belalım benim başlığıyla bir Trabzonspor haberi. Onaço Samsunspor'u yeniden gol atmak istiyor denmiş. Yarınki maç öncesi gözler Nijeryalı golcüde. Onaço Samsunspor karşısında yine Trabzonspor'un en önemli hücum silahı olacak. Nijeryalı golcü 4 maçta 4 gol attı. Yıldız golcü Karadeniz derbisinde gollerini sürdürmek istiyor denmiş. Thomas Rice'ın eski takımına karşı forma saha kenarında olacağı ayrıntısına da yine bugün Takvim gazetesinde de yer verildiğini söyleyelim ve turumuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri de böyleydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönüyoruz. Bildiğiniz gibi bu akşam Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray'la Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ve Kasımpaşa'nın yeşil burun adalı futbolcusu Elson Mendes Galatasaray deplasmanında yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.
1: Sur un plan personnel, je suis satisfait de mon début de saison.
2: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
0: İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez 39 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
3: Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu. 39 yaşındaki Pedro duygusal mesajla futbola veda ederken kariyerinde kendisine destek olan kulüplere, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. İspanyol futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak kariyerini noktalayan Pedro, Pep Guardiola yönetiminde Barcelona'da A takım seviyesine yükseldi. Barcelona 2008-2009'da mücadele ettiği 6 kupayı da kazanırken Pedro takımın önemli parçalarından biriydi. Pedro İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde rol oynadı. Tecrübeli futbolcu bu başarılarla İspanya ile tüm büyük kupaları kazanan oyuncular arasında yer aldı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Chelsea forması giyen Pedro İngiltere Premier Lig'de de önemli bir kariyer geçirdi. İspanyol futbolcu daha sonra ise İtalya Serie A'ya transfer olurken kariyerinin son dönemini Lazio'da geçirdi. Pedro Rodriguez, Barcelona, Chelsea ve Lazio'da geçen 18 sezonluk kariyerini 25 kupayla noktalandırdı.
0: Üç yıl önce emekliliğini ilan eden David Silva ise 40 yaşında sahalara geri dönüyor.
3: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva, 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi Shatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu, 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa

0: şampiyonluğu bulunuyor.
1: Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi'ye bir başka süperstar Cristiano Ronaldo'dan destek geldi.
0: Cristiano Ronaldo milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'ye mesaj yolladı. Arjantin milli takımıyla son maçına çıkan Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki yıldız, gök mavisi beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu. Ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim ifadelerini kullandı. Ronaldo'dan da Messi'nin bu paylaşımına yorum geldi. Portekizli yıldız, Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin'le başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle mesajını yazdı. Ronaldo'nun bu yorumu milyonlarca beğeni aldı.
1: Türkiye'nin de aday olduğu 2036 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi kim olacak? Bu sorunun yanıtını öğreneceğimiz takvim belli oldu.
0: Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2036 Olimpiyat Oyunları için ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. Türkiye'nin de adaylar arasında olduğu organizasyona Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika da talip. Şu ana kadar toplam 7 ülke adaylığını açıklarken 31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek. Aday kentler projelerini Kasım ayında IOC komisyonuna sanal olarak sunacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracak. Bu aşamada aday bölgelere saha ziyaretleri yapılacak. Ev sahibi kent ise 2029 yılının ortasında yapılacak IOC oylamasıyla belirlenecek. Projelerin değerlendirilme kriterleri arasında tesisler, finansman stratejisi, siyaset ve kamuoyu desteğiyle organizasyon kapasitesi gibi teknik detaylar bulunuyor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027'den itibaren yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul Park'ta test sürüşüne çıktı.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıl düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği İstanbul Park'ı ziyaret etti. Türkiye Otomobil Federasyonları Başkanı Eren Üçler Toprağı'yla hazırlıkları denetleyen Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osman Aşkın Bak, İstanbul Park'taki ziyareti sırasında FIA 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonu, milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen'le de bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Bakan Bak, yarış kıyafeti giyip kaskını takarak pistte sürüş yaptı. Osman Aşkın Bak, önce Ali Türkkan'ın ardından Abbas Çimen'in yanında yardımcı pilotluk yaptı. Bakan Bak, kendisi de sürücü koltuğuna oturarak TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı'yla İstanbul Park'ta sürüş gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezon Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek.
1: Evet, haberleri paylaştıktan sonra şimdi bir bağlantı yapalım. Haldun Domaç'la gündemi konuşacağız. Tabii ki artık Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor bu akşamki maçla birlikte. Biz de ağırlıklı olarak bu haftaki maçları konuşacağız. Haldun Domaç, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum sana ve izleyicilerimize. Her zaman olduğu gibi güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Şimdi Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek dedik. İsterseniz şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Zira o kadar uzun bir ara geçirdik ki hiç alışık olmadığımız bir milli araydı. Açıkçası hangi takımın milli araya nasıl girdiğinden bağımsız nasıl çıkacakları çok merak ettiğimiz bir ara oldu. Bu haftaya dair maçlara detaylarına birazdan geçeceğiz. Genel beklentiniz nedir?
3: Ezgi, önce benim merak ettiğim başka bir konu var. İstersen oradan başlayayım. Neydi? Çünkü gerçekten Türk futbolu için çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten çok kritik bir süreç. Alınan kararlar Türk futbolunun geleceği açısından çok farklı bir boyuta getirebilir bizi. Seçimli genel kurul toplantısı gerçekleşecek mi? Montella

0: devam edecek mi gibi sorular var. Onların yanıtlarını bulacağız bugün 14'te büyük olasılıkla.
1: Evet.
0: Yani aslında Türk futbolu için çok kritik bir günü yaşayacağız. Çünkü federasyon içerisinde bir bölünme var. Devam edelim diyenler var. Seçim yapalım diyenler var. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun devam etme kararı var. Yani bütün bunlar herhalde masaya yatırılacak ve bunun ötesinde senin söylediğin bu 4 haftalık, ya daha doğrusu haftalık diyorum artık, o kadar uzun sürdü ki bizim için, 4 maçlık trafiğin sonrasında Montella'nın kaderi ne olacak? Gidecek mi, kalacak mı? Yerine kim gelecek gibi soruların da yanıtları ortaya çıkacak. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani benim şöyle bir bakış açımla, tabii hakemler konusu da mutlaka bugünkü toplantıda masaya yatırılacak. Türk futbolu için en kritik günlerden birini yaşayacağız diye düşünüyorum. Onu bir yere yazalım istedim. Yani o gerçekten beklentilerimiz çok fazla herhalde. Bu toplantının sonrasına odaklanacağız. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi tabii ki odak noktamız sadece o değil. Şimdi artık odak noktamız lige de döndü. Şimdi oraya yani başladığımız yere gelelim. Hı hı. 4 maçlık trafiğin ardından oyuncuların ne kadar yıprandığı bir kere çok değerli. Yani milli arada milli takımlara giden oyuncular acaba ne kadar yıprandılar? Dönüşleri ne kadar güçlü olacak? Onu da gözlemleme şansımız olacak. Dolayısıyla yani ben genellikle zaten 2 maçlık milli maç aralarının sonrasında bile takımlarımızın aldıkları sonuçlar sürprizler oluşturabiliyordu. Hani takımlarımızın derken milli takıma çok oyuncu gönderen takımlardan bahsediyorum. Sürprizler oluşabiliyordu. Şimdi 4 maçlık bir aranın ardından, böyle bir sürece, uzun bir aranın ardından geldik. Oyuncuların bir kısmı yol yorgunu, bir kısmı burada antrenmanlarda ne kadar konsantre oldular onu bilmiyoruz. Bir kısmı maç yorgunluğu yaşıyorlar. Tamamıyla bize sürpriz oluşturabilecek bir haftaya geldik. Öyle baktığımız zaman sonuçlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve üstelik de 4 büyük takım için bir de bu maçların ardından Avrupa maçları oynanacak. Onlar işin bir başka tarafı. Yani hem buraya konsantre olmanız lazım çok acilen, ondan sonra da Avrupa maçlarına, Barcelona gibi, Aston Villa gibi, Curpio gibi, yani gerçekten Hoffenheim gibi çok da güçlü rakiplerin olduğu, deplasmanların da içinde olduğu bir sürece giriyoruz. Ama şunu söyleyelim, bu yani olumsuz da şeyler söylemek istemiyorum. En azından tırnak içinde söylüyorum, futbola yeniden kavuşuyoruz. Diyeceksiniz ki ya milli maçlar oynadık, futbola kavuşmadık mı? Yok, kavuşmadık. Futboldan bayağı uzaklaştık milli maçlarla. Alınan sonuçlar gerçekten de ülkede futbol severleri ciddi manada üzdü. Yani bir kopuş yaşadılar. Şimdi tekrardan ligle beraber başlayacağız. Ama şunu da söyleyeyim, yani çok klasik bir söz vardır Ezgi, biliyorsun. Enseyi karartmamak lazım derler. İki maçımız daha var. Yani her zaman ortada bir maç var ve 3 puan varsa ona talip olacaksınız. Onun için de belki bugün alınacak kararlar o maçlarla ilgili farklı sonuçlar, dolayısıyla bizim yeniden A Ligi'ne tutunma gibi şansımızı oluşturabilir. Şimdi onu bir kenara bırakıp lige dönüp işte ligdeki heyecanı, orada yaşayamadığımız o konuyu şimdi ligde futbol olarak yaşamak istiyoruz. Ve tabii çok da zorlu 4 tane maç var. Gerçekten çok zorlu maçlar. 4 büyüklerin maçları. Diğer maçlar da keza aynı şekilde merak ettiğimiz maçlar var aralarında. Çünkü ligin üstüne doğru tırmanan takımlar var. Kocaeli Spor gibi, işte Alanya gibi, Kasımpaşa gibi takımların ligin üst tarafına doğru tırmandıkları bir ortam görüyoruz. Bu da gerçekten ligin heyecanını yükseltiyor. Benim beklentim ve ümidim bu yukarıya doğru tırmanan takımların zirve yarışındaki mücadelelerini devam etmesi doğrultusunda. Onu özellikle söylemek isterim. Böyle baktığımız zaman, çünkü ne kadar çok takım zirve yarışında olursa o kadar ligin heyecanı ve kalitesi yükselecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, hemen günün maçıyla isterseniz başlayalım. Galatasaray Kasımpaşa karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi çok kritik bir sınav elbette. Tabii Galatasaray'ın milli araya Trabzonspor mağlubiyetiyle biraz tartışmalı girdiğini de belki bir hatırlatmak lazım. Buradan dönüşte Okan Buruk'un cezalı oluşu, Osimhen kaç dakika oynayabilecek durumda? Özellikle de diğer sakat oyuncuların varlığıyla da nasıl bir kadro oluşturulacak? Barcelona maçı düşünülerek bir rotasyon yapılacak mı gibi çok fazla soru işareti var. Bir taraftan da Kasımpaşa'nın ligin şu an tek namağlup takımı olduğunu da vurgulamak lazım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Ezgi, bir kere Galatasaraylıları üzdün biraz. Yani o maçı unutmak istiyorlardı. Tekrar hatırlattın o maçı.
1: O maçı unutmak yani mümkün mü bilmiyorum.
0: Unutmak istiyorlar dedim zaten. Gerçekten çok hiç beklenmedik bir skor olarak çıkmıştı. Ben maçı da yerinde izledim.
1: Galatasaray, ben Barcelona'dan bahsediyordum unutmak mümkün mü diye. Ben onu söylüyorsunuz sandım.
0: yok Galatasaray'ın 4-0'lık yenilgisini Galatasaray taraftarı unutup yeniden hayata dönmek istiyor.
1: Milli gerçekten tüm maçları unuttuk da o yüzden hatırlatıyorum. O kadar uzun bir araydı ki.
0: ya yok sen hatırlatmakla haklısın da Galatasaray tabii ki Galatasaray taraftarı hatırlamak istemiyor. Gerçekten o gün oynanan oyun yani maç planlaması, stratejisi pek çok şey olumlu gitmedi. Şimdi tabii hayat devam ediyor. Futbolun içerisindeki ruhundaki olay bu. Yani hep bir önceki yenilgide takılıp kalırsanız önünüzü aydınlatamazsınız. Dolayısıyla şimdi o biraz kenarda kalacak. İşin espri tarafı bu. Tabii ki unutacaklar. Yeniden hayata tutunmak, yeniden yola devam etmek. Kaldı ki kaybedilmiş bir şey de yok Galatasaray için. Onu da özellikle söyleyelim. Gerçekten çok zorlu bir maç oynayacak. Her ne kadar bütün istatistikler Galatasaray'ın lehine bir görüntü sergiliyorsa da diğer taraftan Kasımpaşa'nın yani Kasımpaşa'ya karşı oynanan ikili maçlarda çok ciddi ağırlıklı bir Galatasaray üstünlüğü olsa da Kasımpaşa'nın bu sezona iyi bir başlangıç yaptığını, iyi bir yolda ilerlediğini, senin de söylediğin gibi henüz mağlubiyeti olmayan takım olduğunu vurgulamak lazım. Bu da milli arada özellikle Galatasaray'ın bu işte yorgun oyuncular vesaire gibi konularla ilgili yaşadığı sıkıntıyı değerlendirmeye çalışacaktır Emre Belözoğlu. İki eski takım arkadaşı yine karşı karşıya gelecek. Şimdi tabii burada önemli noktalardan biri kim oynayacak, kim oynamayacak. Yani sakatlar var. Ben Yener İnce'nin açıklamalarından bir okuma yapmaya çalıştım Ezgi. Yani onun açıklamaları doğrultusunda biliyorsun spekülatif haberler üzerine bir açıklama yapmıştı. İşte şunlar söyleniyor, bunlar söyleniyor. İşte şu 4-6 hafta oynamayacak deniyor. Biz daha bir şey söylemeden tarihler belirleniyor diye bir cümle söylemişti. Şimdi ben oradan onları bir kenara bırakıyorum, okumalarımı yapıyorum. Bana göre Osimhen bir kere 11 başlamayacak. Hatta eğer şartlar çok olumsuz gitmezse bence sahaya da sürülmeyecek. Barcelona maçına saklanacak. Bir kere bunu söyleyeyim. Burada en önemli Wilfried Tsingo zaten bence o açıklama doğrultusunda Barcelona maçında da olmayacak ama orada Wilfried Tsingo'yu koruyan bir açıklama yaptı. Geçen seneki sakatlığıyla aynı sakatlık değil, aynı yerden değil. Yani kronik bir sakatlığı yok dedi ama oynayacak durumu var mı dersen bence ne bu maçta ne Barcelona maçında oynayamayacak gibi bir görüntü var. Bir kere onu da bir yere yazalım. Lemina konusu keza Lemina ile ilgili en umutlu olunan taraf orası. Yani Lemina ile ilgili açıklamaları sanki Lemina'nın oynayabilecek durumunun olduğunu, hani 11'e başlayabilecek durumda olduğunu açıkladı. Şalay konusunda da yine yani ben %70'e %30'dayım. Yani oynayamayacak gibi bir görüntüsü oluyor. Zaten o gucuk bu da yok ama yoldan gelmiş oyuncular da var. Bütün bunları nasıl planlayacak? Yani bundan bir şekilde faydalanmaya çalışacak olan bir Kasımpaşa olacağını söyleyebilirim. Yani benim görebildiğim kadarıyla Galatasaray en iyi kadrosuyla en iyi performansında görünmeyecek. Ama şunu unutmamak lazım. Galatasaray'ın evinde oynayacağı maçlar her zaman favori olduğu maçlardır. Üstelik de elindeki kadroya baktığımızda, o kadro derinliğine baktığımızda bu maçların altından kalkabilecek kadro derinliği var. Hatta şimdi söylüyoruz, yani böyle Avrupa futbolunun en üst noktalarında bir yerlerde olan İlkay Gündoğan, tartışma konusu olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Burada benim için belirleyici nokta oyuncuların, işte Batrakov'un, Yunus'un, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim'in milli maç yorgunluğunu ne kadar hissedeceği çok önemli. Onun için de Galatasaray büyük bir olasılıkla maçın klasik tabirimiz

0: var ya, fişini erkenden çekmeye çalışacaktır. Eğer süre uzarsa, süre uzadıkça Kasımpaşa'nın maça ortak olma şansı artacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi maçlar arasında farklılıklar var. Mesela şöyle söyleyelim, Trabzonspor maçını oynarken ön alan baskısı yapıp işte arkada çok geniş boşluklar bırakan bir Galatasaray görmüştük. Belki bu maçı biraz daha ön alan baskısıyla erken sonuca ulaştırma amacı olacaktır. Stratejilerden biri bu olabilir ama bir taraftan da artık Avrupa futbolunun bize gösterdiği bir mesaj var. Daha doğrusu bize verdiği bir mesaj var. O mesaja da bakmak lazım. Artık diyor ki futbol 10 kişinin top kaybettikten sonra topun arkasında olduğu bir oyun haline geldi. Hatta bu alanı daraltarak 40 metreye falan indirerek öyle öndeki oyuncu baskıyı yaptı bıraktı. Oyunu değil artık bu. Öyle gördük. Yani Fransa'yı da böyle gördük. İtalya'yı da böyle gördük. Hollanda'yı da, Almanya'yı da, yani kazananı da kaybedeni de böyle gözlemledik. Onun için bu maçlara bu oynanan oyun ya da bu yeni şekillenme nasıl yansıyacak onu da gözlemleme şansımız olacak Ezgi.
1: Peki isterseniz bir de muhtemel 11'e bakalım. Acaba kimler tercih edilecek bugün Kasımpaşa karşısında? Onun üzerinden de şöyle birkaç cümle edip diğer oynanacak karşılaşmaları da elbette konuşuruz. Kalede Uğurcan olacak. Barış, Lemina, Abdülkerim, Jakob savunma dörtlüsü demişiz arkadaşlarımızdan gelen istihbarat doğrultusunda. İlkay, Sara, Batrakov, Sane, Leao ve Deniz 11'i var. Alışık olmadığımız bir Galatasaray 11'inden bahsediyoruz. Sizin de beklentiniz bu yönde mi olur, yoksa hangi isimleri burada değiştirirsiniz?
0: Şimdi tabii diyorum ya, Galatasaray'ın en iyi 11'i, en performanslı 11'i olarak düşüneceğimiz bir kadro çıkmayacak dedik. Tabii buralarda farklı noktalar oluşabilir, onu söyleyeyim. Yani işte mesela Barış sağ kenar, tabii ki istihbaratlar alınarak bu kadrolar oluşuyor mutlaka. Mesela Barış'ın sağ bek oynayacağı mı yoksa Kaan'ın oynayacağı mı diye bir orada bir ikilemem var, şüphelerim var. Onu özellikle söyleyeyim. Yani İlkay arayı çok iyi geçirdi ama şu ana kadar Okan Buruk'un ona olan güveni çok yüksek değil. Öyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yani kadroya baktığımız zaman bu kadroda yanılabileceğimiz en net kadrolardan biri. Yani onu özellikle söyleyeyim. Yani kestirilmesi en zor kadrolardan biri. Ama az önce söylediğim cümleyi de tamamlayan bir kadro. Dikkat edersen birçok eksiğe rağmen yani yine bakıyorsunuz kadronuz gerçekten de çok zengin ve çok etkin bir kadrosu var Galatasaray'ın. Bir derinlikli kadrosu var. Tabii lig için söylüyorum bunu. Belki biraz daha bunu şunu söyleyenler olabilir. Böyle söylüyorsunuz ama bir yandan da transfer diyorsunuz orta alana vesaire. Tabii o transferler daha çok Şampiyonlar Ligi'nin gözetilerek yapılması gereken transferler olarak karşımıza çıkmıştı. Valla ben buradan da bir iki sürprize hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu haliyle biraz hücumcu da bir kadrodan bahsediyoruz. Yani evet, özellikle orta sahada acaba biraz daha topu tutabilecek, biraz daha defans katkısı yapabilecek oyuncu kim olabilir sorusunu da belki sorabiliriz.
0: Evet evet, yani ama benim beklentim yani maçın fişini erken çekmek için daha ofansif bir kadro oluşumunu zaten ben bekliyorum. Ama tabii bu arada hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi de bir cümle var. Hani öyle bir durumda söz konusu olur mu bilmiyorum ama bu kadroyu benim anlayabildiğim kadarıyla bu kadroyu düşünecektir. Çünkü süre uzadıkça 60'lar 70'lere geldikçe, ki bunu zaman zaman Galatasaray diğer maçlarda da yaşadı. Arkadaki boşluklar artıyor, performans olarak koşular vesaire azalıyor. Dolayısıyla yani oralarda sıkıntılar olabilir. Yani mesela Barış Alper'in sağ bekte düşünülmesi, onun daha geniş bir alanı kullanması açısından düşünülmüş olabilir ama ben yine de mesela orada bir Kaan tercihinin olabileceğini, bütün bir süreç Galatasaray'la çalıştı ve fena da oynamadı. Üstelik de şöyle bir şans var. Kaan'ı oyun içerisinde oyuncu değiştirmeden de sistem değiştirebileceğiniz oyuncu olarak kullanabilirsiniz. Bu önemli bir avantaj. Dolayısıyla yani Galatasaray gerçekten de en başta söylediğim gibi en iyi kadrosunda değil ama şunu da vurgulamak lazım. Yine de en iyi kadrosunda olmadığında bile şu kadro yani Galatasaray için çok

0: değerli bir kadro, lig içinde çok değerli bir kadro diye söyleyebilirim.
1: Peki son 3,5 dakika diğer karşılaşmaları da bir değerlendirelim birkaç cümleyle. Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Samsunspor, Trabzonspor, Karadeniz derbisini izleyeceğiz. Beşiktaş da Kocaelispor'la karşılaşacak. 3 dakikayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.
0: Tamamdır. Ezgi şöyle söyleyeyim. Gerçekten 3 maçta birbirinden zorlu maçlar. Onu bir kere yazalım bir yere. Fenerbahçe'nin Çaykur Rize deplasmanı önemli. Yani benzer bir şekilde Fenerbahçe'nin de ciddi sıkıntıları olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Mesela bir Milan Škriniar şüphesi oluşmuş ki arkada savunmada o ikiliyi bozmadan oynatıyordu. Fenerbahçe'nin bir avantajı oldu. Onu vurgulayalım. Bazı oyuncuların milli takıma gitmemiş olması özellikle orta alandaki direnci daha da arttıracak. Guendouzi'nin, Kante'nin, mesela işte Mason Greenwood'un gitmemesi gibi bazı oyuncular ile ilgili avantaj yakaladı Fenerbahçe. Onu söylememiz lazım. Ama Çaykur Rize deplasmanı, hani bu ligde en zor deplasman deseniz 5 tane yan yana yazmış olsanız onlardan birini rahatlıkla Çaykur Rize deplasmanı olarak yazabilirsiniz. Kocaelispor Beşiktaş maçına geçtiğimde hemen söyleyeyim, çok söyleyeceğim cümle var ama hızlanıyorum yani. Kocaelispor bu ligde çok farklı formatta bir savunma anlayışı ya da bir futbol anlayışı uygulayan ekiplerden biri. Biraz o Avrupa futbolu dediğim futbola uygun ama farklı bir format izliyor. Hem adam adama savunmayı hem alan savunmasını birlikte yapıp topun arkasına geçen bir ekip. Onun için Kocaelispor'u yenmek için bayağı ciddi bir hücum varyasyonu oluşturmak lazım. Burada da Beşiktaş'ın Orkun Kökçü soru işareti ama yanında da İşte Vlahovic'in düzelmesi, Trossard'ın düzelmesi bir avantaj olacaktır. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ama işte Miretti'nin iyi noktada son provada, son maçta gayet iyi olması gibi gibi bazı avantajlar da söz konusu. Bana göre haftanın en zor maçlarından biri. Her sonuca da açık bir maç diyorum. Neden söylüyorum? Çok sayıda milli takıma oyuncu gönderen bir numaralı takım Beşiktaş, öyle söyleyelim. Ve bu arada gönderemediklerinin de sakatlıkla mücadele ettiğini söylememiz lazım. Trabzon Samsun, daha doğrusu Samsun Spor Trabzon Spor maçı Trabzon için şöyle bir zorluk oluşturdu. Samsun Spor tüm oyuncularını sağlıklı bir duruma getirdi. İdeal 11'ine kavuştu. Ama önemli bir avantajı var. O avantaj da hepimizin bileceği gibi Thomas Rice'ın Samsunspor'daki 1,5 yıllık sürecinde Samsunspor'un DNA'sını biliyor olması. Bu da çok önemli bir avantaj. Ayrıca son maçın morali de mutlaka Samsunspor maçına da yansıyacaktır. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Bilmiyorum süremiz var mı? Süremiz varsa bir konuşabiliriz ama sanıyorum 3,5 dakikayı doldurdum gibi geliyor bana.
1: Doldurdum. Çok da güzel doldurduk. Çok teşekkür ediyorum Aldın Domaç yorumlarınız için. Güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum size.
0: Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, bu saati de tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP

0: Aragaz. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Fon soruşturması kapsamında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Suat günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın,
1: nasılsın?
2: Hoş. Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, Süper Lig'de
2: dönüş başladı.
1: Heyecan yeniden devam edecek 7. Evet. hafta maçlarıyla. Uzun bir aranın ardından evet. acaba bizi nasıl bir tablo karşılayacak? Tabii bunu konuşacağız ağırlıklı olarak. Önce istersen bir haftanın programına bakalım. Bugün başlayacak değerli izleyenler oynanacak tek karşılaşmayla. Bir de tabii programa bakarken Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın atadığı hakemlere de bakalım. Onlar üzerine de şöyle birkaç cümle edelim ki bugün bu arada kritik bir gün, ondan da bahsedeceğiz birazdan. TFF'de çok kritik, önemli bir toplantı var saat 2'de. Ama önce şöyle bir programa bakalım. Saat 20'de Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Halil Umut Meler yönetecek. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. 16'daki iki karşılaşma, Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü maçını Davut Dakul Çelik, Samsun Spor Trabzon Spor maçını da Oğuzhan Çakır yönetecek. 19'daki Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında da Ozan Ergün düdük çalacak. Tümosan Konya Spor Başakşehir maçı pazar 13.30'da oynanacak. Batuhan Kolak yönetecek. 16'daki Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü maçını Gürcan Hasova. 19'daki Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesini Abdullah Burak Taşkınsoy yönetecek. Ve pazartesi 20'de de haftanın son maçında Eyüp Spor'la Göztepe karşılaşacak. Atilla Karaoğlan yönetecek bu karşılaşmayı da. Şöyle bir hakemlerle ilgili birkaç cümle varsa alayım Suat sonra.
2: Yani ortam malum ve hakemlerle ilgili bir güvensizlik var evet. bu süreçte elbette ki.
1: Şimdi Anthony Taylor performans Anthony Taylor, değerlendirmesine göre atadı bu
2: yani
1: isimleri.
2: Böyle de devam etmesi lazım bence bir süre. Yani MHK başkanı olmayacak Anthony Taylor ama biri Türk biri atanacak. Ama bu şekilde devam edip... Böyle ilerleyeceğiz. Yani süreç tabii ki hukuki olarak, adli olarak başka bir taraftan devam edecek. Ama hakemlere bir güvensizlik ortamında herkesin çok dikkatli olması gereken bir süreç. Bence yönetimler de bu konuda zaten adli boyutu işliyor. Diğer tarafta da biraz daha yapıcı olup hani işi hukuki boyutunun rahat ilerlemesini herkes sağlamalı diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu haftanın maçlarına şöyle bir baktığımız evet. zaman birbirinden yine kağıt üzerinde keyifli geçmeye, heyecanlı geçmeye aday karşılaşmalar var. Uzun bir aradan bahsediyoruz. Yani 3 haftalık
2: tarihte
1: bir aradan bahsediyoruz. İlk kez böyle bir ara gördük. Hatta devre arasında bile biz bu kadar uzun bir süreci çok uzun zamandır görmüyorduk. Doğru. Dolayısıyla milli araya nasıl girildiğinden bağımsız nasıl çıkılacağı biraz önce Haldun Domaç'la da konuştuk. Biraz daha kritik hale geliyor. Doğru. Sen nasıl bir dönüş bekliyorsun genel anlamda takımın
2: açısından? Şimdi tabii takımına göre değişiyor. Yani bunu bir bütün olarak değerlendirmek kolay değil. Çünkü herkes bütün oyuncularıyla kamp yapamadı.
1: Evet.
2: İdman yapamadı. Mesela bu konuda belki dört büyükler dışındaki ekipler daha şanslıdır. Çünkü daha az milli takımlara oyuncu veriyorlar ve daha rahat bir şekilde kamp yapabilirler. Ama dört büyükler ciddi anlamda hem Türk milli takımı evet. hem diğer milli takımlara oyuncu gönderiyor. Onlar için biraz daha zorlu bir süreç. Mesela bu akşam Galatasaray için bir Davinson, Torreira milli takımlarından uzak mesafelerden dönüyor. Yerli oyuncular daha moralsiz dönüyor gibi gibi maddeleri sıralarsın bu akşamki maç için. Ama genele baktığında mesela Gençler Birliği'nde bir hoca değişimi var. Her zaman hocaların ilk maçlara etkileri farklı olur. Ahmet Lig'in lideri, Samsun Trabzon maçı çok güzel, Rize Fenerbahçe çok güzel. Bakıyorsun Gaziantep'te yeni bir hoca var. Beşiktaş Kocaeli zaten Beşiktaş sezonun en iyi takımlarından biri keyif olarak. Çok güzel bir hafta sonu ve pazartesi bizi bekliyor bence.
1: Peki şimdi nasıl bir hafta olacağını maç maç konuşup değerlendirelim. Bu akşamki Galatasaray Kasımpaşa maçıyla 7. haftanın başlayacağını söyledik değerli izleyenler. Evet, Galatasaray'da gerçekten milli takıma giden çok fazla oyuncu vardı. Sakatlığı bulunan oyuncular vardı. Dolayısıyla özellikle

0: Nasıl bir kadroyla bu akşam çıkılacağı merak konusu. Kim var kim yok noktasında şöyle bir maça doğru haberini ekrana getirelim değerli izleyenler. Biraz detaylarına bakalım. Sonra biz de ayrıntılı bir şekilde konuşacağız.
1: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

0: son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Schallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Evet, şöyle bir madde madde baktığımızda Okan Buruk'un cezasından bahsetmek lazım. Kasımpaşa'nın tek namağlup takım olduğundan bahsetmek lazım. Az önce sen de birkaç cümlelere değindin. Yerli oyuncuların moralsizliğinden bahsedeceğiz. Osimhen ve Lemina'nın dönüşleri nasıl olacak? Bir sağ bek sıkıntısı var Galatasaray'da. Yani bunları böyle artırabileceğimiz enteresan maça, parametreleri gidiyor. Olan bir karşılaşma gerçekten bu akşam oynanacak Suat. Genel beklentin nedir?
2: Şimdi tabii Galatasaray milli araya girerken çok sert bir yenilgi aldı. Doğru. Bu unutuldu biraz doğal olarak zaman geçtikçe ama sert bir yenilgiydi ve bu sadece skor anlamında değil. Futbol olarak da istediklerini başaramadığı, teknik taktik olarak sahada çok net bir şekilde kaybettiği, hatta maçın belli bölümlerinde ezildiği bir maçı geride bıraktı Trabzonspor deplasmanında. Bu Trabzonspor'a pozitif yansırken Galatasaray'da da tartışmaları beraberinde getirdi. Yani belki milli maçlar için farklı bir organizasyona kanalize olduğu için herkes biraz geride kaldı ama kötü bir sınav verdi. Hem Okan Buruk formsuzluğuyla üstüne bir de cezalı duruma düştü. Bugün bir telafi maçına çıkıyor Galatasaray. Kasımpaşa'yı belki İstanbul takımı olduğu için tercih edebilirsin. Yani isteyebilirsin. Ama diğer tarafta ligin namağlup takımı, iyi savunma yapıyorlar ve her maç gol atıyorlar. Kasımpaşa'nın da böyle bir özelliği var. Galatasaray'ın savunmasındaki problemler de aşikar. Senin söylediğin maddelere ek Abdülkerim'in milli takımdaki performansı eleştirildi. Bunları da üst üste koyunca belki bazılarına göre kağıt üstünde kolay bir maç gibi gelebilir ama tam tersi bence çok sert bir maç bekliyor Galatasaray'ı.
1: Peki bu maddeleri biraz detaylandıralım istersen. Öncelikle Okan Buruk'un cezasından bir başlayalım. Bu arada gazetelerden bazı haberler paylaştık. Okan Buruk'un yokluğunda İrfan Hoca ile birlikte galibiyetleri var Galatasaray'ın. Evet. Hani bu noktada çok etkilendiğini söyleyemeyiz. Ama genel anlamda az önce sen de hatırlattın. Milli ara öncesi Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Okan Buruk'un çok eleştirildiği bir süreç geride kalmıştı. Dursun Özbey'in geçtiğimiz günlerde kendisine bir destek açıklaması oldu. Dolayısıyla Okan Buruk kısmından başlayalım.
2: Tabii Okan Hoca'nın sürekli bu cezaların kıyısında dolaşması son maçta yaptığı işte cezalık hareketlerle birlikte Galatasaray yönetiminde, işte üyeler arasında, divan kurulunda da böyle bir kaynayan ortam vardı. Okan Buruk'un bu durumunun düzeltilmesi için yönetime böyle bir pres vardı açıkçası. Okan Hoca da hani bundan biraz ders çıkardığını yönetimle yaptığı toplantıda söyledi. Bundan sonra daha dikkatli hareket edeceğini ve şimdi burada keskin bir nokta var tabii. Bazen bu hareketleri yaparak takıma moral, motivasyon ve destek verirsiniz. İşin gidişatını değiştirirsiniz. Diğer tarafta da zarar verdiğiniz anlar da olur. Bu kırmızı çizgide yürürken buna dikkat etmek lazım. Yani Okan Hoca da bunun altını çizip bundan sonra daha dikkatli olacağını söylemişti. Yoksa her hoca nasıl sporcular saha içinde zaman zaman hani kendini kaybedebiliyor. Teknik adamların da bunu yapması gayet normal bence ama bunun çizgisini iyi korumak lazım hoca anlamında. Diğer tarafta baktığında Okan Buruk'suz Galatasaray'ın maça iyi başlarsan, gol bulursan aramazsın ama oyun kötü gittiğinde kulübeye baktığında bir hoca ararsın ne yapacağını. İrfan Hoca yanlış anlamasın burada. Tabii ki takımı en iyi şekilde yönetecektir ama birinci adamın kulübede olmaması her zaman oyuncularda kenara baktığında bir kuşku yaratabilir. Oyun kötü gidiyorsa ama erken skor bulursan, biraz rahat skora gidersen maçı da ona göre götürürsün.
1: Burada Okan Buruk'u özellikle sormamın sebebi, hı-hı, Suat, şimdi 30 günde çok kritik maçlara çıkacak Galatasaray. Çok sert bir fikstürü var. Dolayısıyla Kasımpaşa maçından başlayıp işte Barcelona ile devam eden kritik bir eşik var burada. Ve hala hazırda teknik direktörün tartışıldığı bir ortam olduğu için aslında önce Okan Buruk'la başlamak istedim.
2: Şimdi Okan,
1: şöyle bir çok özür dilerim, bakıyorum Kasımpaşa Barcelona dedik, sonra Gençler Birliği deplasmanı, ardından Lille mücadelesi, sonra derbi var Fenerbahçe ile, Konya deplasmanı, Stuttgart maçı, hı-hı, ve Ahmet mücadelesiyle bir sonraki milli araya girecek.
2: 8 maç olması lazım değil mi? Orada gerçekten sert bir fikstür var ve bu sadece lig için değil. Burada tabii şimdi Şampiyonlar Ligi'ni farklı değerlendirmek lazım. Yani Kasımpaşa maçıyla lig serüvenine başlayacaksın ama sonrasında Barcelona bambaşka bir dava konusu, bambaşka bir maç konusu. Elbette ki Barcelona'nın bütün dünyada favori olduğu bir karşılaşmaya çıkacaksın ama sahanda oynuyorsun. Galatasaray'ın büyük takımlara karşı konsantrasyonu daha fazla oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bunlar da o günkü sportif neticeye katkı verecek işler. Ama önce adım adım gidip ligde bir kayıpsız süreç geçirmen lazım ki Şampiyonlar Ligi'nde alabileceğin herhangi bir yenilgiyi unutturabilirsin. Şimdi mesela Barcelona sonrası Lille deplasmanı bütün dünyanın hangi takımı gelirse gelsin çok sert bir deplasman. Mesela Barcelona yenilgisi normal kabul ederim. Lille deplasmanı yenilgisi normal kabul ederim. Bunlar Şampiyonlar Ligi zorluğunda normal ama ligde buralarda kayıp yaşarsan asıl o zaman eleştiri dozu çok daha fazla artar. O yüzden de bence Galatasaray'ın lig konsantrasyonunu ayrı değerlendirip ona göre sahaya çıkması lazım. Burada da elbette ki eleştirilerin odağında Okan Buruk var. Özellikle konsantrasyonunun problemli olduğu iddiası var. Buna dikkat etmesi gerekiyor.
1: Şimdi Okan Buruk için kritik noktalardan biri de bu akşamki maç için bir kadro oluşturmak. Evet. Çünkü gerçekten zor bir planlama diyelim bu akşamki.
2: Çok eksik var. Cezalı var.
1: Evet,
2: sakat
1: var. Çok eksik var. Bir muhtemel 11'i rica edeyim ben arkadaşlarımdan. Onun üzerinden gidelim. Onunla ilgili de bu arada farklı düşünceler de var Suat. Onlar üzerinden de biraz konuşuruz. Birkaç farklı 11 çıkabiliyor şu anda.
2: Birkaç da iyi. Çok daha farklı çıkar.
1: Çıkabiliyor, gerçekten öyle. Kalede Uğurcan, sağ bekte Barış dedik. Lemina Abdülkerim, Jakob, İlkay Sarabatrakol, Sané, Leao ve Deniz demişiz. Önce bir savunmadan başlayalım. Şimdi Barış Alper sağ bek yokluğunda yine bir joker görüntüsüne bürünecek gibi bir tablo var. Ama orada çok özür dilerim. Kaan'ın da oynayabileceğini düşünen bazı gazeteci arkadaşlarımız var. Lemina Abdülkerim ikilisi de Sanchez'in yokluğunda.
2: Herhalde burada yeri tek garanti oyuncu Uğurcan Galatasaray.
1: Gibi
2: yani tartışılmayacak
1: gibi görünüyor. Evet.
2: Oyuncu o. Mesela Abdülkerim normalde Davinson yorgun ve uzun bir yolculuktan gelmese Abdülkerim'i kesebilirdi Galatasaray formsuz olduğu için. Ama burada Davinson yerine Lemin Abdülkerim ikilisinin, hı hı, çıkmasını bekliyor herkes. Barış var. Salah'ın sakatlık sonrası dönüşü süre mi verir? 11'de mi başlatır hoca? Hala soru işareti. Kaan'ın performansı son yani geçen senenin yarısından itibaren komple yok. Hatta 1,5 sene bile diyebiliriz. O bir soru işareti. Barış oraya formsuz dediğimiz Barış skor anlamında beke geçebilir. Ama hala orada Salah ve Kaan ihtimalinde parantez içinde tutalım. Şimdi ön tarafa bakıyoruz.
1: Torreira yok.
2: Torreira yok. O da yorgun uzun yolculuklardan geldi. İlkay bir şans bekliyordu. İlkay için bir bu fırsat.
1: Milli arayı da iyi değerlendirdiği haberleri
2: var. Haberleri var. Bir ödül aldı. Okan Hoca yanına gitti bir grup oyuncuyla. Hani İlkay'ın kazanılabileceği bir maç olabilir. Sara da banko gözüküyor. Batrako milli arayı iyi geçirdi. Milli takımıyla maçlara çıktı. Rusya göreceli olarak hani farklı bir kulvarda mücadele ediyor ama daha zayıf rakiplere karşı oynasa da Batrako hep işin içindeydi ve milli takımı iyi geçirdi o dönemi. Moralli de geçirdi. Asisti var galiba 2 tane. Sané ve Leao. Şimdi buradaki asıl bence Galatasaray'ın bu

0: bireysel yetenekleri artık piyasaya çıkmalı. Yoksa Galatasaray'ın ne Avrupa'da ne ligde o kadar çözülebilir olduğu bir ortamda kilitleri açamazsın. Osimhen ise ben kenarda olmasını bekliyorum. Sonradan süre verileceği bir maç olacak.
1: Orada da farklı fikirler var. Bir grup 11'de başlayabileceğini evet. söylüyor. Bir grupta maçın gidişatına göre Hı-hı. son bölümde süre alabileceğini
0: düşünüyor. Sakatlığıyla alakalı evet. biraz Osimhen'in kendi isteğiyle alakalı ama
1: Barcelona maçını
0: daha ön plana çıkarırsak orada sanki biraz Deniz daha ağır basıyor. Düne kadar. Bu sabah ne olacak bakacağız ama hani Deniz'in oynayıp Osimhen'in maç temposu da ciddi bir şekilde kayboldu çünkü aşağı yukarı bir ayı geçti oynamadığı süre. Hani biraz bir ikinci yarı böyle bir 25-30 dakikalar ona sanki daha makul gözüküyor şu anda.
1: Peki Suat, şu tabloya baktığımız zaman evet. şimdi kanatlar Sané ve Leao, beklere katkısı olmayan isimler, hücumcu Aynen. isimlerden bahsediyoruz. Hı-hı. Orta sahaya baktığımızda Sara, İlkay, Batrakov üçlüsü. Yani Hı-hı. şöyle doğrudan 5 isme baktığımızda Hücumcu savunma diyeceksin. Katkısı neredeyse hiç olmayan bir kadro.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla yani gol buldu bulamadı sorun yaşayabilecek bir Galatasaray 11'i de değil mi bu?
0: Şimdi Jakobs'u da buraya hücumcu bek olarak atarım. Tabii. Jakobs öyle net bir savunmacı bek değil.
1: Barış
0: zaten hani bildiğimiz o bölgede olmayan bir isim Hı-hı. normalde. Burada biraz Batrakov ve İlkay'a kalıyor iş. Yani Lemina stoperde oynayacak. Kasımpaşa geçiş hücumunu çok rahat yapabilen... Yani 3-4 pasta rakip kaleye gidebilen takımlardan biri ligde. Bunu defalarca gösterdi bu sezon. O yüzden de Lemina'nın kesici özelliği stoper de olsa. Batrakov'un pres gücü bence burada çok kritik. Sara daha hücumcu bir oyuncu ve çok çok kesici olmadığı maçlarda yani o rolü üstlenmediği maçlarda tamamen aklı golde oluyor. Belki Okan Hoca burada Lemina'yı biraz daha orta sahaya atacağı zaman zaman üçlüye döneceği de bir savunma stili olabilir. Geçiş hücumuna izin verirse Galatasaray şimdi İlkay yavaş. Abdülkerim tekte yakalandığında işte özellikle Belçika maçı falan gördük net bir şekilde problem yaşayabiliyor. Savunmaya ekstra dikkat edilmesi gereken bir karşılaşma bence.
1: Bu noktada bir alternatif bekler misin? Ya orta sahada şu oyuncu değil de bu oyuncuyu tercih yani edebilir işte gibi bir düşüncem.
0: Mesela Naga olur mu? Hani herkes diyor. Okan Hoca bize böyle bir yol çizmedi daha önce. Hep eldeki daha deneyimli isimleri kullanıp ona göre yol haritasını çıkardı. Ben çok düşünmüyorum açıkçası. Yani yine belli oyuncular üstünden dönecek bir 11 ve değişiklik dizilimi. Ancak Naga'ya falan ikinci yarıda. Ugo Çuku da yok çünkü. O yüzden ikinci yarıda böyle bir. Mesela Bichabu'yu savunmaya koyup Lemina'yı orta sahaya kullanmak da bir alternatif olur. Ama Bichabu hep bir belirsizlik içinde. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Onun dışında Kaan mesela bekte oynatsan eskiden stoper oynardı. Şu anda çok ağır, çok geride. Önde yakalandığı zaman ki Galatasaray oyunu öne itecektir kendi sahasında. Büyük açıklar verirsin. Çok büyük soru işaretleri olur.
1: Bu arada 11'i yaparken bu kadar soru işareti varken şimdi biraz da hamleleri de belki konuşmak Tabii. lazım. Evet Osimhen gibi çok güçlü bir hamleniz var.
0: Ama sakatlık
1: onun dışında
0: dönüşüm.
1: Evet sakatlık dönüşü. Yunus ve Osimhen dışında böyle çok fazla...
0: Yok.
1: Durumu değiştirebilecek oyuncu Haklısın. Veya tersi yönde düşünelim. Hı-hı. Savunma yapmak zorunda olduğu bir senaryoda Hı-hı. Galatasaray'ın yine oyunu atabileceği kimler var?
0: Doğru yani burada Salah'ı hani biraz oynayabilecek durumdaysa kulübede hani alıp Barış'ı oynatabilirsin. Belki Sané'yi form durumuna göre değil de maçın gidişatına göre hani belki santrfora koymak ya da forvet arkasında değerlendirmek için kenarda tutup Yunus'la da başlayabilirsin. Çünkü Batrakov Yunus beraber oynadığında sonuçta ön alan baskısı çok daha fazla oluyor. Bunlar da Okan Hoca'nın alternatifleri. Bol alternatifli. Normalde Galatasaray'ın ilk 11'i çok nettir aşağı yukarı ama ilk defa belki de bu sezon için bu kadar soru işaretleriyle devam eden bir kadrosu olacak.
1: Biraz Deniz'i de konuşalım istersen.
0: Konuşalım.
1: Şimdi Osimhen'e biraz vurgu yapıyoruz doğal olarak ama milli ara Deniz için de çok istediği gibi geçmedi.
0: Doğru.
1: Bütün takım için gerçi öyle oldu ama Deniz de yine çok fazla
0: yani,
1: katkı veremiyor.
0: Trabzon maçı bence biraz Galatasaray için sert bir sınav oldu. Sert bir ders oldu. Daha doğru tabir olacak. Yani Trabzonspor taktiğiyle, planıyla, hırsıyla, taraftarıyla bir ders verdi Galatasaray'a. Dedi ki yani bu seviyede sen böyle rahat

0: oynayamazsın. Bu seviyede adamı oynatmazlar dedi. Salah çıktı, çok sert cezalar kesti.
1: Zaten Suat, Trabzonspor maçı geçtiğimiz cumartesi oynanmış olsaydı şu an biz Galatasaray'ı çok daha farklı değerlendiriyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o milli arada hani biraz daha Galatasaray'ın oyunu unutuldu. Sezona Okan Buruk'un konsantrasyon eksiğiyle başladığı hep konuşuldu. Barış öyle, Yunus mesela milli maçta biraz daha iyi oynadı son maçta ama sonuçta kaybedilen bir milli maç var ve hani öyle şu iyi bu iyi diye ayıracağımız bir süreçten geçmedik. Galatasaray'a da bu yansıyor. Sané'yi biraz önce konuştuk. Daha varlık gösteremedi. Leao yeni ısınıyor. Yani biraz Galatasaray'ın bu maç milli ara sonrası bir nebzede hazırlık maçı. Pendik'te oynanan hazırlık maçı çok çok iyi sinyaller verilen bir karşılaşma değildi. Bunları üst üste koyunca biraz her sonucu açık. Ama tabii ki sahasında Galatasaray favoridir ama bazı denemelerin, yanılmaların yapılacağı bir maç olacak Galatasaray
1: için. Peki bakalım nasıl bir mücadele izleyeceğiz? Merakla bekliyoruz. Var mı eklemek istediğim bir şey Galatasaray'la
0: ilgili? Yok, bu kadar şimdilik.
1: Peki o zaman Fenerbahçe ile devam edelim istersen. Sarı lacivertliler de Çaykur Rizespor deplasmanında olacak değerli izleyenler 7. haftada. Özellikle de İsmail Kartal'ın nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu. Zira Asensio'nun dönüşü çok önemli Fenerbahçe'de. Yine kadronun netleştiğine dair bir haberimiz de vardı Fenerbahçe bölümünde. Onu da bir arkadaşlarımızdan rica edelim, izleyelim. Sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
2: Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki planı netleşti. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bu sezonki performansıyla kalesinde güven veren Brezilyalı Ederson Rizespor karşısında da görev alacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İsmail Kartal, Mert Müller'ün sakat olduğu dönemde mecbur kalmadıkça savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Zorlu deplasmanda stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri bu sezon en çok forma giyen oyuncular konumunda. Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi ile Marco Asensio şans bulacak.

0: İspanyol Yıldız uzun süren sakatlığın ardından Rizespor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Sağ kanatta Mason Greenwood forma giyecek. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın formaya yakın isimler. Deneyimli teknik direktör ileri uçta ise Vedat Muriç'e şans vermeyi planlıyor.
1: Evet, milli ara boyunca Fenerbahçe'den gelen haberler sarı lacivertlilerin bu arayı iyi değerlendirdiği yönündeydi değerli izleyenler. Özellikle İsmail Kartal'ın sohbet toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamaları da izleyicilerimizle paylaşmıştık. Onlardan gelen bilgiler İsmail Kartal'ın da moralinin, motivasyonunun son derece yüksek olduğu şeklindeydi. Takımın birlikte çalışan oyuncuların enerjisinin yine performanslarının gayet iyi olduğu şeklindeydi. Bir de tabii ki Asensio'nun dönüşü, Kante, Gendouzi, Asensio orta sahasının yeniden dönecek olması şu anda taraftarları heyecanlandırıyor Suat. Rize deplasmanı elbette zor bir deplasman her takım için. Nedir beklentin?
2: Şimdi kadroyu hani haberde tekrar yazdım önüme. Fenerbahçe'nin net kadrosuyla aslında çıkıyor, sahaya çıkacak. Yani
1: Mert Müldür dışında eksik
2: Mert
1: yok.
2: Mert Müldür dışında ki yerine Semedo oynuyor. Yani evet. Semedo da aslında birinci unsur olarak düşünülen bir sağ bek. Kerem normalde o bölgenin oyuncusu, evet. Bir tek Vedat Lukaku arasında hani bir zaman zaman gidiş gelişi olabilir ama Fenerbahçe net 11 ile sahaya çıkacak. Yani form durumlarının gelişmesi, milli takım dönüşü o ayrı bir durum. Ama Asensio'nun dönüşü burada elbette ki kritik iş. Hı hı. Çünkü geçen sezon İspanyol oyuncu takımın böyle bel kemiği falan denir daha fazlasıydı. Bütün takımı yöneten, dinamikleri çalıştıran, takımı hücum aksiyonlarında yavaşlatıp hızlandıran, tam anlamıyla bir maestro gibi takımı yönetiyordu. Skor katkısı da zaten buna göre oldu. Asensio'nun biraz sezona geç başlaması, bu sakatlığı Fenerbahçe'nin de bazı konularda ritim bulamamasına sebep oldu. Çünkü Asensio gibi bir oyuncuyla sahadaysan maç kötü gidiyorsa topu alır, döner, durur, faul alır, rakibe karşı alan baskısını yönetir.

0: Bunlar Asensio'nun meziyetleri. Bireysel skor anlamında katkısının dışında. E şimdi onun yokluğunda zaman zaman Talisca vardı, o sahneye çıktı. E zaman zaman Greenwood bunu üstlenmeye çalıştı ama kurtarmadı. Fenerbahçe'de ben Asensio varsa her anlamda 11'de olması gerektiğini düşünüyorum. Burada Greenwood'la beraber anlaşması nasıl olacak? Onu da biraz deneyimleme şansımız olacak. Belki bir iki hafta sürecektir bu. Çünkü ikiliyi sık sık beraber görmedik. Bu ikili nasıl oynayacak? Fenerbahçe'nin bence bu sezonki nasıl diyelim, çıkış yüksekliğini de o gösterecek.
1: Bu denkleme Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl dahil olmasını bekliyorsun Suat? Çünkü evet, sezon başından beri tartışılıyor. Milli çok, arayı da tabii istediği gibi geçirmedi. Her ne kadar Montella elimde olsa heykelini dikerim dese de. No. Genel kanı daha farklı Kerem'le ilgili. Tartışılıyor, hatta devre arasında o bölgeye bir transfer, hı-hı, yapılması planlandığı konuşuluyor. Ne dersin?
0: Şimdi bir kere hani biraz önce Galatasaray'da Leao ve Sané'yi konuştuk. Günümüz şartlarında İki kanat oyuncusunun, özellikle de artık büyük takımların ligde dominasyon kurmaya çalıştığı durumlarda iki kanat oyuncusunun skordan uzak durma imkanı yok. Yani çok çalıştı, çok çabaladı, gönülden oynadı falan, bunlar bir maçın belli bölümlerini kurtarır. Ama uzun periyoda baktığında Kerem de Greenwood da sana burada skor ve asist katkısı vermek zorunda. Öyle yani futbolun pembe tarafı, naif unsurları, o ruh falan zaten olmak zorunda. İşin yanına skor katkısı da verilmeli. Kerem kötü bir dönemden geçiyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Milli takım içinde, Fenerbahçe içinde. Bunun bir yerde kırılıp devam etmesi lazım. Yani bir maçta bir gol, bir asist falan değil. Rutin bir şekilde skor katkısının olması lazım. Kerem biraz bundan uzak kaldı. Bence Asensio ile oynamak ona da iyi gelecek. Yani Asensio geçen sezondan da başlayarak biraz takım arkadaşlarının da dilini, kalbini çözen bir oyuncu. O yüzden Kerem onunla daha rahat oynar. Daha fazla ikili verkaçlara, pas trafiğine girebilir. Oğuz burada biraz daha mücadele olarak, beke yardım olarak oynarsa katkı sağlar. Onun da yani ben son gösterdiği performanslarla milli takıma da hani Kenan'ın yokluğunda banko oynayabileceği bir oyuncu olarak gösteriyordum. O da ama bir iniş bir çıkışla bunu elde edemiyor bir türlü. Önde tabii Vedat'la Lukaku arasında bir yarış var.
1: Evet, şimdi Kerem'le ilgili artık klişeleşmiş bir cümle var. Nedir ya? Santrforunu buldu mu bulamadı mı noktasında.
0: Bu Kerem'lik bir şey değil ama. Yani şöyle anlatayım. Vedat Muriç de Lukaku da belki Kerem'in anlaşabileceği bir santrfor tipi değil. Yani bu iki oyuncu da öyle çok verkaça rahat girebilecek, çok geriye gelip top alıp Kerem'e duvar olabilecek oyuncu profili değil. Burası biraz daha Kerem'le oynayabilecek oyuncu biraz daha forvet olmalı aslında. Yani hep Icardi. Çünkü Icardi net golcü ama daha top kullanabilen, ayağı iyi olan oyuncu. Şimdi Vedat'la Lukaku çok büyük golcüler. İkisi de, Vedat zaten yakın tarihte La Liga'da neler yaptı gördük ama işin diğer tarafı daha fizikleriyle mücadele eden, daha pas trafiğine değil, daha İçeriye doğru kat etmeyi seven oyuncular. O yüzden Kerem'e burada alan açacaksan bu Asensio'dur. Asensio burada biraz Icardi rolünü üstlenirse Kerem daha rahatlayacak.
1: Peki Vedat mı Lukaku mu noktasından, hı-hı, devam edersek. Lukaku enteresan. Evet. Dünya Kupası iyi bir performans. Fenerbahçe ile beklentinin uzağında kalmak. Uluslar Ligi'nde yine iyi bir performans. Enteresan bir tablosu var Lukaku'nun. Vedat da formasından uzak kaldığı dönem dışında şimdiye kadar iyi hep bir görüntü var, sergiledi. Evet. Skor katkısı olan bir oyuncu. Doğru. Ne dersin?
0: Şimdi burada tabii biz Vedat'ı hani 11 gibi haberde üstüne konuşuyoruz. İsmail Hoca da biraz daha gönlü Vedat'tan yana. Çünkü daha rahat çalışabiliyor. Daha rahat isteklerini sahada, hı-hı, karşılığını alabiliyor. Lukaku milli takımda var Dünya Kupası'nda, evet. Ama süresi dar. Onu unutmayalım. Evet. Yani Belçika'nın o net sistemine daha sonradan dahil olup katkı veren fizikli bir oyuncu. Milli maçta bize karşı da gördük. Hani fiziği, yani kilolu deniyor, fiziği gelişmemiş, yani durmuş anlamında söylüyorum maç temposu olarak deniyor ama bir anda bizim savunmamızı dağıtabiliyor. Lukaku'nun zaten bu seviyelere gelmesindeki sebep inişli çıkışlı performansı. Yoksa biz Lukaku'yu hala Avrupa'nın en üst klasmanındaki takımlar arasında görürdük. Öyle bir kalitede oyuncu sizin bir avantajınızdır. Evet, ama bu

0: burada kararı verecek olan da tamamen teknik adamdır. Yani kimse de Lukaku niye oynamıyor diye eleştirecek bir performansı henüz bize vermedi. Hı hı.
1: Şimdi Rize deplasmanı çok önemli. Arkasından da Aston Villa maçı var Fenerbahçe'nin, evet. Ve Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başladı. Dolayısıyla bazı sorular şöyle sosyal medyada, bugün gazetelerde falan da vardı. Acaba Aston Villa maçı düşünülerek bir rotasyona gidilir mi diye. Ama diğer taraftan da şimdi Süper Lig'de hiç beklemediği yenilgiler yaşadı. Puan kayıpları yaşadı Fenerbahçe. Dolayısıyla sen bir rotasyon bekler misin, yoksa ana hedef Çaykur Rizespor maçı mıdır?
0: Fenerbahçe'nin ana hedefi zaten
1: lig.
0: Lig. Yani bunu hepimizin bildiği normal bir durum. Diğer tarafta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için büyük çaba sarf etti ve orada başarılı olmak zorunda. Yani birini tercih ederken birinden vazgeçemezsin. Bu belki de Türkiye'ye özgü bir durum mu oldu? Ne oldu? Yani bazı şeylerden,
1: evet, maç çabuk seçme, vazgeçme, lig seçme.
0: Yani bu mümkün değil. Ne zaman lig tercihini, şampiyonluk tercihini yaparsın? Gelirsin Mart ayında ya da Şubat'ta, işte playoff falan bir şey vardır. Dersin ki ya bazı oyuncu sakattır, onu dinlendirirsin. Ya da Nisan ayında bir iki oyuncuyu kenarda tutar, derbiye farklı bir şey yapar.
1: Suat, bu, orada bile yine İsmail Kartal döneminde bu tercihin faturası ağır olmuştu, hatırlarsın.
0: Ama zaten
1: Avrupa'yı
0: bunu yapmamamız gerekiyor.
1: Öncelemediği için, evet.
0: Fenerbahçe belki de o sezon şampiyonluğa olabilir, finale çıkabileceği bir sezonda bir anda geriye düşmüştü ve komple ligde de tepe tak tak gitmişti. Bu unutulmasın. Yani birbirinden bağımsız değerlendiremezsin. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı sana moral verir. Sana motivasyon verir. Aston Villa'yı yendiğin anda
1: Çok büyük bir vitrin bir kere yani.
0: Vitrin de bu, içe dönersin. Aston Villa'yı yendim, oyuncu der ki herkes benim karşımda ceketini iliklesin der. Ben Aston Villa'yı yendim geldim der. Roma'yı yendim. Barcelona'yla kafa kafaya oynadım, kazandım dersin. Rakip de korkar, senin moralin, motivasyonun artar, taraftar sana destek verir. Şimdi Fenerbahçe'nin Rize'de alacağı bir puan kaybı, Aston Villa maçını, taraftar Aston Villa maçı var, boşver Rize'yi mi diyecek? Böyle bir şey yok. O yüzden yani maçları birbirinden ayırmamak lazım. İşte yarın bir gün kupa gelecek, ona da aynı tempoyla, aynı net şekilde çıkmak lazım.
1: Bir de bu kadar kadrolar zaten bunlar için kuruluyor artık onu da.
0: Yani kenardaki oyuncuların 3-4 milyon euro aldığı büyük takım seviyesinde bir şeylerden de vazgeçemeyiz yani.
1: Peki şimdi o zaman Fenerbahçe'yi de Rize maçı özelinde değerlendirdik. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlıların da gerçekten çok kritik bir fikstürü var. Milli ara sonrası Kocaeli Spor maçıyla başlamak üzere. Milli arada da özellikle biraz daha Italiano'nun yeni hücum aksiyonları üzerinde denemeler yaptığına dair haberler var. Vlahovic'in biraz daha etkili olabileceği senaryolar üzerine, ama bunu Kocaeli Spor maçında ne kadar gösterebilir Suat, merak ediyorum. Çünkü Vlahovic'in bir sakatlığı vardı. Her ne kadar düzeldiği haberi gelmiş olsa da kullanır mı hoca, kaç dakika kullanır? Aynı şekilde Trossard'la ilgili bir belirsizlik var. Ve Orkun'un da milli takım kampında sakatlandığı ve kamptan ayrıldığı düşünülecek olursa Kocaeli Spor maçı, hem Kocaeli Spor'un da şu an ligde bulunduğu konum itibariyle zaten zor bir mücadele. Bir de Beşiktaş'ta önemli bir rotasyon, acaba yapmak zorunda kalır mı Italiano, ne dersin?
0: Yapmak zorunda
1: Salih'i de özür dilerim, dinlendirme ihtimali üzerinde çok konuşuluyor.
0: Diyelim. Şimdi bir kere Salih çok yani milli takımda kayıplar olsa da Salih bence o süreci iyi geçirdi.
1: Ama
0: yani,
1: yoruldu.
0: Çok yoruldu, evet.
1: Evet.
0: Yani maçlarda yüksek süre buldu.
1: Evet.
0: Çok oynadı, çok mücadele etti ve en sert rakiplere karşı, yani Fransa, Belçika, İtalya gibi bir grupta o rakiplere karşı mücadele etmek kolay değil. Ama Salih'in aslında oynaması lazım. Salih geçen sezon az maç oynadığı için bu tempoyu da yükseltmek adına, kendi kalitesini, kendi maç temposunu geri kazanmak adına Dortmund'daki o en üst klasta oynadığı dönemleri, bunları çıkarması lazımdı. Bence çıkardı mücadele olarak. Şimdi burada bu hafta dinlendirmek gibi bir lüks de yok. Sonuçta Ahmet karşısında bir puan kaybı var. Üstüne bu hafta kazanarak yola devam etmeniz gerekiyor. Ama tabii ki orada milli takım dönüşü en iyi durumu İtalyano bilecektir. Hani sağlık heyeti bakacaktır, ona göre ilerler. Ama diğer tarafta ben Orkun'un oynayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz daha maça vakit var. Sonuçta bir iki gün daha var.
1: Takımla çalışmalara başladı.
0: Başladı. Fedakar da bir oyuncu. Orkun öyle çıt kırıldım bir oyuncu değil.

0: Yani ay başım ağrıdı, ay kolum ağrıdı diyerek sahaya çıkmayan profilde bir oyuncu değil. Sakat sakat hem Beşiktaş'ta oynadı, hem Avrupa hem Ahmet maçını oynadı. Sonra milli takımda bir maçta sahaya çıktı. Bunlar Orkun'un meziyetleri aslında. Yani kişisel gücü. Eğer bir sakatlığı artmayacaksa Orkun sahada olacaktır.
1: Yalnız bir risk tablosu varsa
0: orada oynatmayacaksın. Yani Orkun'u uzun vadeli kaybedemezsin.
1: Çünkü önünde Hoffenheim deplasmanı, evet. Ardından Trabzon deplasmanı var. Aynen sonra öyle. Crystal Palace maçı var. Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanı, Celtic deplasmanı ve Gençler Birliği maçı.
0: Çok sert bir fikstür ve Beşiktaş
1: Kocaeli Spor da o sert fikstüre dahil bu arada. Yani evet, onu da tabii hani lig maçı sanki Avrupa maçlarından biraz daha kolaymış gibi düşünülüyor ama Kocaeli Spor şu anda ligin en istim üstünde takımlarından biri.
0: Son iki sezondur kime ne yapacağı belli, evet, olmayan bir Kocaeli Spor var. O yüzden de Beşiktaş sahasında oynayacak, güçlü olacak, güçlü başlayacak. Bu maç öyle bir maç. Ama rotasyonda Trossard'ı belki hani bir sakatlıkta bir sıkıntı varsa belki dinlendirebilirsin. Orada İlhan biraz daha formda, sonuçta milli takımda da hani neden fazla oynatılmadı diye konuşulsa da oynadı ve oraya adım attı. Yani milli takım havuzuna dahil oldu. Bu da bence oyuncuya moral veren bir durum. Vlahovic'siz Beşiktaş olmaz. İşin finalinde geldiğinde Vlahovic'siz bir Beşiktaş olmaz. Ciddi bir şekilde güç eksiliyor. Maç içinde değişimler olur. O holoda sahaya çıkabilir. Ama Vlahovic'le Beşiktaş hem hırsı artıyor, hem becerisi artıyor, hem de rakip savunmalara karşı tehdidin çok fazla artıyor. Vlahovic hava topunda var, ayak vuruşunda var, mücadelede var, yıpratıcılıkta var, savaşta, güreşte, kavgada var. Vlahovic öyle bir oyuncu. Olmadığı zaman rakip savunmada çok şükür deyip biraz daha öne doğru çıkmaya başlıyor. Yani bu unutulmasın. Vlahovic'in oynayabildiği her maçta oynaması lazım. Beşiktaş'ın öyle Vlahovic'i rotasyona sokayım, bu maç biraz daha görece zayıf oynatmayayım falan gibi bir lüksü yok bu sene. Vlahovic, hem o parayı verdin, hem o hırsın karşılığını, golün karşılığını sahada aldıysan Vlahovic sahada olacak.
1: Evet, milli aradan Beşiktaş'ın nasıl döneceğini çok merak ediyorum ben şahsen. Çünkü çok iyi başladı sezona. Evet. Devamı nasıl gelecek? Bu kadar uzun bir aranın ardından o rüzgar devam edecek mi?
0: Bir de İtalyan'ın faktörü de var. Yani bir değnekle takıma dokunma vardır ya, onu yaptı.
1: Doğru.
0: Yani bu çok büyük büyük laflar etmeden, çok büyük büyük konuşmadan, oyuncu bazlı içeriden hiç beklenmeyen isimleri kurtararak, toparlayarak, onlardan verim alarak. Yani biz verimi illa her maçta banko ilk 11 olarak düşünmeyelim. Beşiktaş kulübesi çok zayıf bir takımdı geçen sene. Bunun hatta son 2-3 sene büyük problemlerini yaşadı. İtalyano ile oradaki oyunculardan da faydalanmak bence bir yönetimin en çok isteyeceği iştir. Sizin elinizi rahatlatıyor. Kulübe katkısı, hoca tamam başarıya yürüyor ama diğer tarafta yönetim de eleştirilerden biraz paçayı kurtarıyor. Bu da belki de Süper Lig'de şu anda en formda, en çok güvenilen teknik adam İtalyano.
1: Peki şimdi geçelim Karadeniz derbisine. Geçelim. Bu haftanın yine önemli maçlarından biri Samsunspor'la Trabzonspor arasında oynanacak. Suat, muhtemelen katılırsın. Bu maç geçen sezon oynanıyor olsa çok daha farklı değerlendirirdik, evet, ki öyle de yapmıştık geçen sezon. Çünkü Samsunspor da çok iddialıydı. Trabzonspor da Fatih Tekke ile bir rüzgar yakalamış devam ediyordu. Şimdi bu sezona baktığımız zaman Samsunspor kötü bir durumda. Trabzonspor'da bir teknik direktör değişikliği yaşandı ve o değişiklikle iyi başladı. Bordo Mavililer şimdi milli aradan nasıl dönecek? Thomas Reis eski takımına karşı mücadele edecek ki oyuncularıyla yaptığı toplantıda Samsunspor'un konumu sizi yanıltmasın, çok tehlikeli olabilecek bir rakip uyarısı yaptığı haberlerini de paylaştık. Dolayısıyla kağıt üzerinde güzel geçmeye aday ama gerçekte nasıl bir maç izleyeceğiz acaba, ne dersin?
0: Yani dediklerine katılmamak mümkün değil elbette ama Samsunspor çok ciddi güç kaybetti. Yani oyuncu grubu kaybetti, o ritmini kaybetti, bunlardan bağımsız bu sezonu değerlendiremeyiz. Diğer tarafta Trabzonspor Galatasaray maçında olası bir beraberlik, olası bir yenilgi Trabzonspor'un zirveden kopuşunu bize işaret edecekti. Ama tam tersi, şampiyonun favori adaylarından Galatasaray'ı yenerek ben de favoriyim, evet, diye hatırlattı. O moral motivasyonu geri kazandı. Çünkü sezonu hiç beklemediği gibi başlayan ve yönetimin de söylediğine göre yani hiç asla Fatih Tekke ile yolunun ayrılmasını düşünülmeyen bir süreçte bir anda hoca değişikliğine gitti Trabzonspor. Milli arada Thomas Rice'ın oyuncularıyla sık sık toplantılar yaptı. Bireysel olarak bazı oyuncuları yukarı çekmek adına hamleleri var. Hücum aksiyonlarını zenginleştirme var ama şunu unutulmasın, biraz savunma ağırlıklı bir Trabzonspor göreceğiz birkaç hafta bence. Savunmadaki o problemleri Thomas Rice çözmek istiyor. Yani öyle Salah'ı serbest bırakacağım demişti ya hani, evet, Galatasaray evet. maçında serbest bıraktı. Bu böyle devam edecek. Saviola'dan bu katkıyı almak isteyecek. Jules desen öyle ama diğer tarafta zaman zaman Trabzonspor'un oyunu kitleme çabalarını göreceğiz. Birkaç haftalık süreçten bahsediyorum.
1: Ki Rice ilk geldiğinde yine önce savunmayı toparlamamız lazım diye de bizzat söylemişti.
0: Yani bu çünkü büyük hatalar ve senin kayıplarının önünü açıyor. Trabzonspor bu oyuncu kadrosuyla bir şekilde gol bulur. Ama her maçta birden fazla gol bulmak bir teknik adamı çok zorlayan iş. Savunmayı sağlam tuttuğun zaman Trabzonspor'un hücumdaki ciddi profildeki silahları bu işi çözecek. O yüzden savunma güvenliğini Thomas Rice'in şimdilik biraz öne çıkarması çok normal ve buna yönelik de çalışıyor.
1: Bu arada Salah faktörü tabii ki çok önemli ama ileri uçta bugün işte gazete haberlerinde de az önce paylaştık. Onarçumu, Cumu kararsızlığını da yaşadığına dair haberler vardı Rice'ın.
0: Şimdi ya Onarçu'dan vazgeçmek hiç kolay değil. Öyle bir profil ki Süper Lig'de her geldiğinde yani bu döneminde de çok denge değiştirici bir oyuncu. Hava toplarında var, mücadele. Evet, keyifsiz başladı Trabzonspor adına bu sezonu ama ona rağmen vazgeçemiyorsun. Bazı yıldızlar böyledir. Şimdi mesela Salah 3 hafta kötü olsun gene oynatırsın. Onarçu da biraz böyle kolay bırakabileceğin bir oyuncu değil. Orada Thomas Rice belki maç maç tercih yapacak. Rakibine göre ya da süresine göre, oyun temposuna göre ayarlamalar yapacak. Orada ben de meraklı bekliyorum nasıl bir ilerleyiş sergileyeceğini. Çünkü belki bu bütün sezon iki santrforun değiştiği bir süreç olabilir.
1: Evet. Peki şimdi bu hafta gerçekten birbirinden enteresan mücadeleler izleyeceğiz. Çünkü kimin nasıl döneceğini bilmiyoruz. Lider Ahmet sportif faaliyetlerden de şöyle bir cümleyle bahsetmiş olalım. Gençler Birliği deplasmanında olacak. Tabii Galatasaray bu akşam kazanırsa Kasımpaşa karşısında averajla liderliğe yükselecek. Bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Artık hep birlikte bekleyeceğiz. Şimdi son bölüme girerken bugün TFF'de çok önemli bir toplantı var Suat, evet. İstersen biraz onu da değerlendirelim. Zira geçtiğimiz hafta gerçekten yine bu soruşturmalarla ilginç bir gündem yaşadık. İstifalar var. Hacı Osmanoğlu'nun kararı merakla bekleniyor. Bu toplantıdan ne gibi kararlar çıkacak? İşin yönetim ve idari boyutu bir taraftan. Bir de amilli takım boyutu var. Vincenzo Montella çok kötü bir Uluslar Ligi performansı sergiledi. Şu anda ciddi tartışmalar var. Kendisiyle ilgili bir karar alınabilir mi? Yoksa yola devam mı edilecek gibi çok sayıda soru işareti olan durumlar var. Ve saat 2'deki toplantıyla da bir şeyler belli olacak. Ne düşünüyorsun?
0: Milli takımdan başlayayım. Milli takımda Montella döneminin kapandığını düşünüyorum. Bugün...
1: Kapandığını
0: düşünüyorsun. Evet. Yani gelen bilgiler de o yönde söyleyeyim. Hani bugün toplantının ardından Montella'ya teşekkür edip yollar ayrılabilir. O duruma doğru giden bir toplantı. Yani yerine kim gelir, nasıl bir planlama olur, o konuda bir bilgim yok. Ama Montella sanki Türk milli takımı kariyerinin sonuna gelmiş gibi bir durumdayız. Bugünkü toplantı öncesi. Yani burada başkan... diyebilir ki hayır, bu iki maçı da çıkarıp sonra yolumuza bakacağız da diyebilir ama...
1: Bu arada bir parantez araya gireceğim. Saat 11'de Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi var. Canlı olarak A-Spor'dan ekranlarınıza gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bir konuşma yapması bekleniyor. Sadece kupa ile ilgili mi konuşur, gündeme dair açıklamalar yapar mı? Onu içeriğini tabii ki şu anda bilemiyoruz ama o bilgiyi de paylaşalım. Devam edelim.
0: Montella Türk milli takımındaki kariyerinin sonuna gelmiş gibi gözüküyor. Zaten bunu kenarda da o yönde bence bize yol çiziyor. Yani sahaya müdahalesi, oyuncu seçimi, maç sonu demeçleriyle hani Montella için öyle bir karar

0: çıkabilir bugün. Diğer tarafta federasyonda istifa eden üyelerin yerine yedek üyeler gelecek. Hani bazı şu haberler dolaşıyor zaman zaman. İşte şu kadar daha üye istifa ederse görevden düşer federasyon. Hı hı. Hayır, öyle bir şey yok. Yedek üyeler var zaten. Evet. 14-15 kişi. Onlar içeri dahil olur. Yani böyle çok büyük sayılarla istifalar lazım ki hani yeter sayısının altına düşsün denir. Öyle bir durum yok. Sayın Başkan'ın da Hacı Osmanoğlu'nun da istifa gibi bir şey aklında yok. Hani bazı öyle o yönde de haberler dolaşıyor. Hayır, öyle de bir durum yok. Bugün toplantı yapılacak. Tabii ki kararlar alınacak. MHK Başkanlığı'na birinin seçilmesi, atanması konusu var. Bunlar da gündem maddelerinde ama Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bir sonraki seçime kadar devam edeceği bir süreç bizi bekliyor.
1: Peki Montella'yla yolların ayrılmasını bekliyorum dedin. Hı hı. Yeni teknik direktör.
0: Orada çok fazla isim var. Bir kere artık içe dönülmeli.
1: Hı, yabancı yerli olmalı.
0: Evet, yerliye dönmeli. Çünkü milli takımda yabancı çok büyük zorluklar sonrası yapılabilir ve biz Türkiye olarak bunu yaşadık aslında. Yani elimizdeki bütün teknik adamları kimse alınmasın ama bitirdik, tükettik.
1: Bir kriz döneminde Montella'yı da getirdik.
0: Stefan Kuntz'la başladık. Evet. Lucescu, Kuntz, Montella. Montella'yla bir yere kadar çıktık ama onu aşamıyoruz bir türlü. Yani bu Dünya Kupası'nı da söylüyorum, bunun işin içine katıyorum. Artık yerliye dönülmeli ama burada yerlide birçok aday var. Milli takımın Şenol Güneş ve Fatih Terim gibi doğal adayları var ki boşta ikisi de. Orada da federasyonun nasıl bir karar alacağına bakacağız.
1: Peki.
0: İstifa olursa tabii.
1: Suat, çok görelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yoğun bir gündem. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Öğleden sonra biraz daha yoğun olacağız. Hareketli olacak diyebiliriz. Çok teşekkürler. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo. Türkiye'nin

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bana hayata.
3: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün, 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
11: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yine her gün olduğu gibi Aspor'da 3 saat boyunca birlikte olacağız değerli izleyenler. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Son 2 saatte de stüdyo

0: Konuklarımla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig bildiğiniz gibi başlamak üzere Süper Lig'i değerlendireceğiz. Tabii Turkuaz Medya bünyesinde bir milli arayı geride bırakmış bulunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bildiğiniz gibi bu hafta ikinci tur maçları oynandı ve ikinci tur maçları bitti. Üçüncü tur için artık kura çekimi gerçekleştirilecek. Dakikalar sonra yine bu ekranlarda Riva'ya bağlanacağız. Sevgili İbrahim Uslu ve Efecan Öztaş bağlantı gerçekleştirecek. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Şimdilik haber bülteniyle devam ediyoruz. Süper Lig'le başlayacağız. Süper Lig'de az önce de belirttiğim gibi 7. hafta başlayacak değerli izleyenler. Anthony Taylor'ın bu hafta atadığı hakemler şu şekilde, dilerseniz birlikte bir bakalım. Bugün açılış maçı Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile oynayacak. Halil Umut Meleç bu mücadelede düdük çalacak. Yarın 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri Ümit Öztürk yönetecek. 16'da Samsun Spor Trabzonspor mücadelesi var. Bu maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Yine aynı saat diliminde Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü Davut Dakul Çelik bu mücadelede görev alıyor. Ve cumartesi günü son maçta ise 19 diliminde Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesini Ozan Ergün yönetecek. Pazar gününe geçtiğimizde Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir eşleşmesini görüyoruz. Batuhan Kolak bu mücadelede görev alacak. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü mücadelesini Gürcan Hasova yönetecek. 19'da Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'u bu mücadelede görevlendiğini görüyoruz ve 7. haftanın kapanış mücadelesinde ise pazartesi günü saat 20'de başlayacak Eyüp Spor Göztepe mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 7. haftanın maçlarında maçları yönetecek hakemler bu şekildeydi değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, Süper Lig'de 18 günlük hasret son buluyor. Milli ara bitti ve hemen milli aranın dönüşünde açılış maçı Galatasaray bu akşam saat 20'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Detaylar haberimizde.
1: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

0: son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Şallai ve Wilfred Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertliler 18'lik Süper Lig arasından sonra yarın akşam cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında lige geri dönüş sağlayacak. Tabi yavaş yavaş da artık Fenerbahçe'nin de 11'i netleşmeye başlıyor. Marco Asensio bildiğiniz gibi uzun zamandır sahalardan uzak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bu maçta Marco Asensio'yu ilk 11'de değerlendirmek istiyor.
2: Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki planı netleşti. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bu sezonki performansıyla kalesinde güven veren Brezilyalı Ederson Rizespor karşısında da görev alacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İsmail Kartal, Mert Müller'ün sakat olduğu dönemde mecbur kalmıştı.

almadıkça savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Zorlu deplasmanda stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri bu sezon en çok forma giyen oyuncular konumunda. Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi ile Marco Asensio şans bulacak.

0: İspanyol Yıldız uzun süren sakatlığın ardından Rize Spor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Sağ kanatta Mason Greenwood forma giyecek. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın formaya yakın isimler. Deneyimli teknik direktör ileri uçta ise Vedat Muriç'e şans vermeyi planlıyor.
1: Sevgili izleyenler, şimdi Riva'ya bağlanacağız. Zira Türkiye Kupası'nda 3. tur için kura çekimi gerçekleşecek. Şimdi söz Demet Gedik'te.
2: Teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinden tüm A-Spor izleyicilerine ve A-Spor radyo dinleyicilerine merhaba. Salonda bulunan federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, değerli basın mensupları ve bizleri ekran başında izleyen sevgili izleyenler. Zira Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. İkinci eleme turunu dün oynanan maçlarla birlikte geride bıraktık. Birbirinden keyifli karşılaşmalar izledik. Önümüzde hala tabii ki çok uzun bir yolculuk var. Birazdan da kura çekimine geçeceğiz ama kura çekimine başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum.

Kıymetli futbol ailesinin değerli üyeleri, ekranları başında kıymetli futbol severler, değerli basın mensupları, hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün kadın milli takımımız 2027 Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile playoff maçına karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyor. Milli takımı oyuncularımıza şimdiden canı gönülden başarılar diliyorum. Kadın görme engelli milli takımımız ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelli Spor Federasyonu'nda da yürekten kutluyorum. Futbolumuzun köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası 3 element turu kura çekimi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Öncelikle kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor. Üçüncü tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüyle göre oynanacak. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacak. Mevcut değişiklikleri kupadaki rekabeti korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası ilk iki turunu belgesel oynattık. Bu turda önceki turlarda yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekibimiz de aralarında bulunduğu toplam 72 takımla mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, kulüplerimiz UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunda açan Ziraat Türkiye Kupası her takımımıza kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgede kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezonda takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde hikayeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken, kura çekimin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, tüm futbolcularımıza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Kupaya isim sporluğu yaparak değer katan

0: Ziraat Bankası'na, Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyan Turkuaz Medya Grubu'na teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın İbrahim Ethemhacı Osmanoğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. İkinci eleme turunu dün bitirdik demiştik. Şimdi üçüncü eleme turu heyecanı tabii ki ayrı olacak. Hepimiz birazdan eşleşmeleri de öğreneceğiz ama ikinci eleme turunda kaydedilen o güzel golleri hep birlikte bir hatırlayalım. Sizler için keyifli bir klip hazırladık.

0: Yavuz Yılmaz. Direkt kale. Oh, oh, oh, oh, oh. Mehmet ve gol.
1: Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor gol.
0: Necip'in vuruşu. Nefis bir gol.
2: İzlediğimiz bu güzel gollerin 3. eleme turunda da devam etmesi dileğiyle. Şimdi kura çekimimize başlamadan önce lig yönetim direktörü Besim Yalçın'a sözü bırakmak istiyorum. Detayları bizlerle paylaşması için.
3: Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Başkan Vekillerim, Yönetim Kurulu üyelerimiz, kulüplerimizin değerli başkan ve yöneticileri, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki turdan yükselen 31 takımın haricinde kupaya bu turdan dahil olacak olan 6 süper lig, 6 Trendyol Süper Lig, 9 Trendyol 1. Lig ve 26 Nesne 2. Lig takımıyla birlikte toplam 72 takım bu turda mücadele edecek. Yansıda da görmüş olduğunuz gibi bu takımlardan 36 tanesi kupa statüsüne göre sene başı olacak ve diğer 36 takımla eşleşecek. Müsabakalarımız 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 2-15'er dakikalık uzatma devresi, uzatmada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımlar belirlenmiş olacak. Kura çekimimizde her zaman olduğu gibi 3 tane kasemiz var. Kaselerden bir tanesinde seri başı takımlarımızın isimleri, diğerinde de seri başı olmayan takımlarımızın isimleri yer almakta. Biz burada birazdan bir seri başı olandan, bir seri başı olmayan kavanozdan birer top çekerek eşleşmeleri belirlemiş olacağız. Daha sonra ismi çıkan kulüp temsilcilerimiz de buraya gelerek kendi numaralarını 3. kavanozdan çekecekler ve hangi takımın eşleşmede ev sahibi olduğu belirlenmiş olacak. Böylelikle müsabakalar sonunda da müsabakalarını kazanan 36 takım 4. eleme turuna yükselmeye hak kazanmış olacak. Ben şimdiden kazasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz. TFF 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Şahin'i de buraya davet edelim. O da kura çekiminde bizlere yardımcı olacak. Aynı zamanda Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakoğlu da bizlerle birlikte. Ve başlayabiliriz.
3: Evet. Buyurun başlayalım.
4: Sakaryaspor AŞ.
3: Bursa Yıldırım Spor Kulübü.
2: Temsilci varsa alabiliriz buraya. Sakaryaspor AŞ, Bursa Yıldırım Spor Kulübü.
3: Başkanım, Sakaryaspor adına siz çekin.
2: Ev sahibi kim olacak bakalım?
4: Bir numara.
3: İki numara Bursa Yıldırım Spor, bir numara Sakaryaspor. Sakaryaspor ev sahibi oldu.
2: Hayırlı. İlk eşleşmemiz belli oldu. Sakaryaspor AŞ, Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nü konuk edecek. Hayırlı olsun.
4: Teza Çimento Elazığ Spor.
3: Açık alın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü.
2: Yönetici varsa buraya rica edebiliriz. Bir temsilci burada.
3: Buyurun.
2: Seza Çimento, Elazığ Spor, Açık Alın Erciyes 38 Futbol Kulübü.
3: Buyurun siz.
2: Bakalım ev sahibi kim olacak?
3: Gösterelim kamerayı. 3 numara Seza.

0: Ayşe. GMG Kastamonu ev sahibi.
1: GMG Kastamonu Spor ev sahibi oldu. Erzincan Futbol Yaşamları Ayşe'yi konuk edecek.
0: Etimesgut Spor Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü ve Etimesgut Spor Kulübü.
1: Bir kulüp yetkilisi var. Numara Gaziantep için burada.
0: Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Buyurun.
0: Çevirin ters etkiler. Evet. Sekiz numara Gaziantep Futbol Kulübü Ayşe. Yedi numara Etimesgut Spor Kulübü.
1: Etimesgut Spor Kulübü ev sahibi oldu. Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Dördüncü eşleşmemiz de bu şekilde. Hayırlı olsun.
2: SMS Grup Sarıyer.
0: Ayvalık Gücü Belediyespor.
1: Herhangi bir kulüp yetkilisi var mıdır? Buyurun lütfen. İki kulübün de yetkilisi burada. SMS Grup Sarıyer, Ayvalık Gücü Belediyespor mücadelesinde ev sahibi belirlenecek.
2: Buyurun.
1: Küçük rakamı çeken ev sahibi olacak. Kameraya da gösterebiliriz hemen sağ tarafta.
0: SMS Grup Sarıyer 9 numara, Ayvalık Gücü Belediyespor 10 numara. Sarıyer ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
1: SMS Grup Sarıyer, Ayvalık Gücü Belediyespor'la karşı karşıya gelecek ve ev sahibi Sarıyer oldu. Hayırlı olsun.
2: İstanbul Spor AŞ.
0: Ağrı 1970 Spor Kulübü.
1: Kulüp temsilcisi var. Beyefendi buraya rica edelim. İstanbul Spor AŞ, Ağrı 1970 Spor Kulübü mücadelesinde ev sahibini belirleyelim.
0: İstanbul Spor burada. Gösterelim. 12 numara İstanbul Spor AŞ.
2: 11 numara.
0: 11 numara Ağrı 1970 Spor Kulübü. Ağrı ev sahibi oldu.
1: Ağrı 1970 Spor Kulübü İstanbul Spor AŞ'yi konuk edecek. 6. eşleşme bu şekildeydi.
2: Arkent Arnavutköy Belediye Futbol Kulübü.
0: Balıkesir Spor.
1: Kulüp temsilcisi var mıdır salonda?
2: Serkan Bey.
1: Yok, sizden rica edelim.
0: Arkent adına.
3: Arkent Arnavutköy Belediye.
0: Ben de Balıkesir Spor adına aldım.
3: 14 numara Arkent Arnavutköy Belediye Futbol Spor Kulübü.
0: 13 numara Balıkesir Spor. Balıkesir Spor ev sahibi.
1: Balıkesir Spor, Arkent Arnavutköy Belediye Futbol Spor Kulübü'nü konuk edecek.
2: Eyüp Spor.
0: Fethiye Spor.
1: Eyüp Spor, Fethiye Spor karşılaşması için kulüp temsilcileri burada. Ev sahibini belirlemek üzere buraya geldiler.
0: Beş numara Fethiye Spor. 16 numara Eyüp Spor. Fethiye Spor ev sahibi oldu.
1: Fethiye Spor, Eyüp Spor'u konuk edecek. Ev sahibi Fethiye Spor oldu. Hayırlı olsun. 17 ve 18 ile devam edeceğiz.
2: İsparta 32 Spor Kulübü.
0: Düzce Cam, Düzce Spor.
1: Kulüp temsilcisi buraya geliyor. İsparta 32 Spor Kulübü Düzce Cam Düzce Spor mücadelesinde ev sahibini belirleyelim.
0: Düzce Spor. Hoş geldin. İsparta İsparta 32 Spor 18 numara. Düzce Cam Düzce Spor 17 numara. Hayırlı olsun.
1: Düzce Cam Düzce Spor ev sahibi oluyor. İsparta 32 Spor Kulübü'nü konuk edecekler. Hayırlı olsun. Devam ediyoruz.
2: Alagöz Holding Spor, Iğdır Spor. Alagöz Holding, Iğdır Spor.
0: Eskişehir Spor Kulübü.
1: Kulüp temsilcileri buradaysa. Buyurun. Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü.

0: Eskişehir Spor Kulübü ile karşılaşacak, ev sahibini belirleyeceğiz.
1: Merhaba.
2: On dokuz numara Eskişehir Spor.
3: 20 numara Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü.
0: Eskişehir Spor Kulübü ev sahibi oldu ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Hayırlı olsun. Diğer eşleşmeye geçiyoruz. Kocaeli Spor.
2: Eti Gübre Mazıda Fosfat Spor.
0: Kulüp temsilcisi burada. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Sağ olun siz de.
0: İki yetkili de burada. Kocaeli Spor, Eti Gübre Mazıda Fosfat Spor karşılaşması için ev sahibi belirlenecek.
2: Eti Gübre Mazıda Fosfat Spor 22 numara, Kocaeli Spor 21 numara, Kocaeli Spor ev sahibi oldu.
0: Kocaeli Spor Eti Gübre Mazıda Fosfat Spor'u konuk edecek, Kocaeli ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. 23 ve 24 numaradayız.
4: Adana 01 Futbol Spor Kulübü.
2: Kütahya Spor Futbol Spor Kulübü.
0: Kulüp temsilcileri buradaysa. Bir temsilcimiz bizimle. Adana 01 Futbol Kulübü, Kütahya Spor Futbol Spor Kulübü karşılaşmasında ev sahibi bakalım kim olacak?
2: Adana 01 Futbol Spor Kulübü 23 numara, Kütahya Spor Futbol Spor Kulübü 24 numara. Adana 01 ev sahibi olur. Hayırlı olsun.
0: Adana 01 Kütahya Spor'u konuk edecek. Ev sahibi Adana ekibi oldu. Hayırlı olsun. Diğer eşleşmedeyiz.
4: Muş Spor Kulübü.
2: Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
0: Kulüp temsilcileri buradaysa iki temsilci de bizimle. Muş Spor Kulübü Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ karşılaşmasında ev sahibini belirleyelim. Numaralar çekiliyor.
2: Muş Spor Kulübü 26 numara.
5: 25.
2: Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ 25 numara. Yeni Mersin ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
0: Yeni Mersin İdman Yurdu Muş Spor Kulübü'nü konuk edecek ev sahibi Yeni Mersin İdman Yurdu oldu. Hayırlı olsun. Sıradaki eşleşmemizle devam ediyoruz.
4: Aliya Futbol AŞ.
2: Pazar Spor.
0: Kulüp temsilcileri burada mıdır? Bir yetkili bizlerle. Aliağa Futbol AŞ Pazar Spor karşılaşması için ev sahibini belirleyelim.
4: Sağ olun. Buyurun. İnşallah pazarı çekeceğiz başkanım.
0: Numarayı gösterelim kameraya.
2: 27 numara Pazar Spor.
3: 28 numara Aliağa Futbol AŞ.
0: Pazar Spor ev sahibi oldu ve Aliağa Futbol AŞ'yi konuk edecekler. Hayırlı olsun bu eşleşme. 29 ve 30 numaradayız.
4: Korando Alanya Spor.
2: 12 Bingöl Spor.
0: Kulüp temsilcileri. Bir yetkili burada. Korando Alanya Spor, 12 Bingöl Spor karşılaşması için ev sahibini belirleyelim.
2: Bingöl, hoş geldiniz. 12 Bingöl Spor adını aldılar. Otuz numara 12 Bingöl Spor. 29 numara Korendon Alanya Spor. Alanya Spor ev sahibi.
0: Korendon Alanya Spor 12 Bingöl Spor'u konuk edecek ev sahibi Alanya Spor oldu. Hayırlı olsun.
4: Sultan Su İnegöl Spor.
2: Sebat Spor Kulübü.
0: Kulüp yetkilileri buradaysa buraya rica edelim. Sultan Su İnegöl Spor, Sebat Spor Kulübü karşılaşması için.
2: Hangi kulüpte? Sebat
0: Spor Kulübü yetkilisi bizimle. Ve ilk rakamı çekiyor.
5: 32.
2: 32 numara Sebat Spor, 31 numara Sultan Su İnegöl Spor yine görev sahibi oldu.
0: Sultan Su İnegöl Spor Sebat Spor Kulübü'nü ağırlayacak. İnegöl Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. 33-34 numarayla devam edelim.
4: Yani. Serik Spor Futbol AŞ.
2: Hakkari Zap Spor Kulübü.
0: Herhangi bir temsilci var mıdır? Yok sanırım. Sizden rica edelim.
2: Sen Serik Spor adına al.
3: Serik Spor Futbol AŞ adına.
2: Ben de Hakkari adına açıyorum.
3: 33 numara Serik Spor Futbol AŞ.
2: 34 numara Hakkari Zap Spor Kulübü.
0: Serik Spor Futbol AŞ Hakkari Zap Spor Kulübü'nü konuk edecek. Hayırlı olsun.
4: Artı Değer Van Spor FK.
2: Ordu Spor 1967 AŞ.
0: Bir yetkili bizimle.
2: Van Spor.
0: Van Spor için yetkili. Ordu Spor 1967 AŞ için de Murat Bey'den rica ediyoruz.
2: 36 numara Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü. 35 numara
0: Ordu Spor 1967 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
4: Ankara Demir Spor.
2: Gemlik Sümer Bey Futbol Spor AŞ.
0: Bir yetkili bizimle. Ankara Demir Spor, Gemlik Sümer Bey Futbol Spor AŞ karşılaşması için ev sahibini belirleyeceğiz.
2: Hoş geldiniz. Hangi kulübü? Hoş geldiniz. Buyurun, Gemlik adına. Çevirelim. Evet. 38 numara Gemlik Sümer Bey Futbol Spor AŞ.
3: 37 numara Ankara Demir Spor.
2: Ankara Demir Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
0: Ankara Demir Spor, Gemlik Sümer Bey Futbol Spor AŞ ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Ankara Demir Spor oldu.
4: Gençler Birliği.
2: Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor.
0: Bir kulüp temsilcisi bizimle, düzeltiyorum. İki kişi bizimle. Gençler Birliği Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyesi.
2: Hoş geldiniz.
0: Bu karşılaşmada bakalım ev sahibi kim olacak? İki kulüp yetkilisi de bizimle beraber.
2: Gençler Birliği 39 numara, Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor 40 numara. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler Birliği
0: ev sahibi oldu. Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyesi'ni konuk edecekler. Hayırlı olsun bu eşleşmede.
4: İkinciler İskenderun Spor AŞ.
2: Karabük İdman Yurdu Spor.
0: Kulüp temsilcileri buradaysa eğer... Sanırım kimse yok. Sizden rica edelim.
3: İkinciler İskenderun Spor için.
2: Karabük İdman Yurdu için de ben aldım.
3: 42 numara İkinciler İskenderun Spor AŞ.
2: 41 numara Karabük İdman Yurdu Spor. Karabük İdman Yurdu ev sahibi.
0: Karabük İdman Yurdu Spor İkinciler İskenderun Spor AŞ'yi konuk edecek.
4: Ankara Spor.
2: Kırklareli Spor.
0: Bir kulüp temsilcisi bizimle. Ankara Spor, Kırklareli Spor karşılaşmasında ev sahibini belirleyeceğiz.
2: Hoş geldiniz.

0: 44 numara Kırklareli Spor.
1: 43 numara.
0: 43 numara Ankaraspor. Ankaraspor ev sahibi olmuş. Hayırlı olsun.
2: Ankaraspor Kırklareli Spor'u konuk edecek ev sahibi Ankaraspor oldu. Sıradaki eşleşmedeyiz.
1: Menemen Futbol Kulübü.
0: Karacabey Belediyespor AŞ.
2: Bir kulüp temsilcisi bizimle. Hoş geldiniz. Menemen Futbol Kulübü Karacabey Belediyespor AŞ karşılaşması için.
1: Merhaba.
2: Rakamlara bakalım.
0: Menemen Futbol Kulübü adına çekti katılımcımız. 45 numara Menemen Futbol Kulübü.
3: 46 numara Karacabey Belediyespor AŞ.
0: Hayırlı olsun.
2: Menemen Futbol Kulübü ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Karacabey Belediyespor AŞ'yi konuk edecekler.
1: Emin Evim Ümraniye Spor.
0: Küçükçekmece Sinopspor AŞ.
2: İki kulübün de yetkilisi bizlerle birlikte. Ev sahibini belirleyelim. Emin Evim Ümraniye Spor, Küçükçekmece Sinopspor AŞ.
0: Emin Evim Ümraniye Spor 47 numara, Küçükçekmece Sinopspor AŞ 48 numara, Ümraniye Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
2: Emin Evim Ümraniye Spor Küçükçekmece Sinopspor AŞ'yi ağırlayacak. Ümraniye Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
1: Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor.
0: Gölcük Spor.
2: Kulüp yetkilileri bizlerle midir? Buyurun. Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor Gölcük Spor karşılaşması için ev sahibini belirleyelim.
0: Gölcük Spor çekti. 50 numara Gölcük Spor. 49 numara Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor. Şanlıurfa Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
2: Hayırlı. Şanlıurfa Spor Gölcük Spor'u konuk edecek. Ev sahibi Şanlıurfa Spor oldu. Devam ediyoruz.
1: Arkadaş Kahramanmaraş İstiklal Spor.
0: İnegöl Kafkas Spor Kulübü.
2: Kulüp temsilcileri bizlerle midir? Kimse yok, sizden rica edelim.
3: Arkadaş Kahramanmaraş İstiklal Spor için açıyorum.
0: İnegöl Kafkas adına da aldım.
3: 52 numara Arkadaş Kahramanmaraş İstiklal Spor.
0: 51 numara İnegöl Kafkas Spor Kulübü.
2: İnegöl Kafkas Spor Kulübü ev sahibi oldu ve Arkadaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'u konuk edecek.
1: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor faaliyetleri aşağı.
0: Silivri Spor.
2: Bir kulüp temsilcisi bizimle. Hoş geldiniz. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor faaliyetleri aşağı Silivri Spor karşılaşması için ev sahibini belirleyeceğiz beraber.
3: Beyoğlu
0: 53 numara Silivri Spor.
3: 54 numara Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri AŞ.
2: Silivri Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri AŞ'yi konuk edecekler.
1: Kasımpaşa AŞ.
0: Çorlu Spor 1947.
2: Kasımpaşa AŞ için kulüp yetkilisi bizlerle. Çorlu Spor 1947 eşleşmesi için ev sahibine bakalım kim olacak?
1: Çorlu'ya gidelim.
0: Elli beş numara Kasımpaşa AŞ.
1: 56.
0: Kasımpaşa ev sahibi
2: Çorlu
0: oldu.
2: Hayırlı olsun. Kasımpaşa Çorlu Spor 1947'yi konuk edecek. 57 ve 58 numaradayız.
1: Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük AŞ.
0: Soma Spor.
2: Bir kulüp temsilcisi bizlerle birlikte. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Soma Spor mücadelesi oynanacak. Bakalım kimin evinde olacak?
3: Ben de Soma Spor için.
0: 57 numara Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük.
3: 58 numara Soma Spor.
0: Hayırlı olsun.
2: Fatih Karagümrük ev sahibi oldu. Soma Spor'u konuk edecekler. Hayırlı olsun.
1: Nereke Ankara Gücü.
0: Adana Adalet Gücüspor.
2: Bir kulüp temsilcisi bizlerle birlikte. MK Ankara Gücü, Adana Adalet Gücü Spor Faaliyetleri AŞ karşılaşması var. Üçüncü turda. Ev sahibini öğreneceğiz şimdi.
0: Adalet Gücü adına da ben açıyorum. 60 numara MK Ankara Gücü, 59 numara Adana Adalet Gücü Spor. Adana Adalet Gücü ev sahibi oldu. Hayırlı olsun.
2: Adana Adalet Gücü Spor, MK Ankara Gücü'nü konuk edecek. Hayırlı olsun, devam ediyoruz.
1: Metro Holding Kayseri Spor.
0: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü.
2: Herhangi bir kulüp temsilcisi bizlerle mi? Yoklar, sizden alalım.
3: Metro Holding Kayseri Spor için.
0: Bitlis 1916 için.
3: 62 numara Metro Holding Kayseri Spor.
0: 61 numara Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü.
2: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü ev sahibi oldu ve Metro Holding Kayseri Spor'u konuk edecek.
1: Antalya Spor AŞ.
0: Kars 36 Spor.
2: Antalya Spor Kars 36 Spor eşleşmesi için bir temsilci var mıdır? Yok. Buyurun.
0: Antalya Spor adına.
1: Çekin.
0: Kars 36'yı açıyorum.
3: 64 numara Antalya Spor AŞ.
0: 63 numara Kars 36 Spor.
2: Kars 36 Spor ev sahibi oldu ve Antalya Spor AŞ'yi konuk edecekler. Hayırlı olsun ve son 4 eşleşmemiz kaldı.
1: Bolu Spor.
0: Karşıyaka.
2: Bolu Spor Karşıyaka karşılaşması için bir temsilci bizlerle birlikte. Ev sahibini belirleyelim.
0: Hoş geldiniz. Karşıyaka, hoş geldiniz.
2: Karşıyaka için temsilci bizlerle.
0: Bolu Spor adına da ben aldım. Numara Bolu Spor. 66 numara Karşıyaka Bolu Spor ev sahibi oldu.
2: Bolu Spor Karşıyaka'yı konuk edecek. Hayırlı olsun ve son 3 eşleşmeye girdik. 67 ve 68 belirlenecek.
1: KCT 1461 Trabzon FK.
0: 52 Ordu Spor FK.
2: Herhangi bir kulüp temsilcisi yok. Sizden rica edelim.
3: KCT 1461 için.
0: 52 Ordu için aldım.
3: 68 numara KCT 1461.
0: 67 Trabzon. Numara 52 Ordu Spor.
2: 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ev sahibi oldu. KCT 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü konuk edecekler.
1: Güzide Gebze Spor Kulübü.
0: Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü.
2: Bir kulüp temsilcisi bizlerle birlikte. Güzide Gebze Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü. Ev sahibi belirleniyor.
3: Malatya'yı da ben.
0: 69 numara Güzide Gebze Spor Kulübü.
3: 70 numara Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü.
0: Hayırlı olsun.
2: Güzide Gebze Spor Kulübü ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü'nü konuk edecekler. Son eşleşmedeyiz.
1: 68 Aksaray Belediye Spor.
0: Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞ.
2: Bir kulüp temsilcisi bizlerle birlikte son eşleşme için. 68 Aksaray Belediye Spor, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler AŞ.
0: Hoş geldiniz Eskişehir Anadolu.
2: 71 ya da 72 numara.
0: Buyurun.
2: 71 numara ev sahibi olacak.
0: Numara Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞ. 72 numara 68 Aksaray. Hayırlı olsun.
2: Son eşleşmemizde belli oldu değerli izleyenler. Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞ 68 Aksaray Belediye Spor'u konuk edecek. Hayırlı olsun. Buyurun Besim Yalçın.
0: Buyurun Murat Bey.
1: Murat Türkiye Kupası 3. tur kuralları tüm kulüplerimize başarılar diler. Türk futboluna hayırlı uğurlu olmasını diler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederiz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sizler de iyi ki varsınız. Üçüncü eleme turu kura çekimi Ziraat Türkiye Kupası'nda bu şekildeydi. Umarız yine çok keyifli karşılaşmalar ve güzel goller izleriz. Biz Aspor'daki yayınımızı bu şekilde noktalıyoruz. Hoşçakalın.
0: Bir hatıra fotoğrafı için sayın katılımcıları böyle alabiliriz.
4: Evet değerli izleyenler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi için kura çekimi tamamlandı. Tam 72 takım katılım sağladı 3. tura. Tabi 6 tane Süper Lig takımı da bu turda mücadele edecek. 36 maç oynanacak. 27, 28 ve 29 Ekim'de maçlar oynanacak değerli izleyenler. Kura çekimi bu şekildeydi. Şimdi normal akışımızdan devam edeceğiz. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş da tabii lig dönüşünde yine pazar günü Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Ve teknik direktör Italiano milli arada Vlahovic'in daha etkili olabileceği

0: hücum organizasyonları üzerinde çalışmalar yapıyor.
1: Dušan Vlahović kaldığı yerden gollerine devam etmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi son 3 lig maçında 5 gol atan yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımına gidememişti. Bu süreçte tedavi gören ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Vlahović'in hırsı ve temposu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Vincenzo Italiano da golcü oyuncusundan maksimum verim alabilmek için hücum organizasyonlarına özel önem veriyor. İtalyan çalıştırıcı Vlahović'in ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini ve hava toplarındaki etkinliğini ön plana çıkaracak hücum setleri üzerinde duruyor. Antrenmanlarda özellikle kanatlardan yapılacak ortalar, ceza sahasına koşular ve son pas organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu olan Vlahović, Kocaelispor karşılaşmasında gol sevinci yaşayarak takımının ligdeki zirve yarışına katkı sağlamayı amaçlıyor.
0: Trabzonspor'la devam edeceğiz. Tabii Trabzonspor'da da milli ara öncesi bildiğiniz gibi Thomas Reis takımın başına geçti ve harika bir galibiyetle başladı. Galatasaray'ı kendi sahasında, Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı ve şimdi milli ara dönüşünde yarın Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor. Tabii bu eşleşme yeni teknik direktör Thomas Reis için de ayrı bir önem taşıyor. Eski Samsunspor teknik direktörü kendisi, detaylar haberimizde.
2: Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınav verecek. ...2025-26 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Reis yönetimindeki Samsunspor sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22. haftada da Kırmızı Beyazlılar Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis'la yollar ayrıldı. Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek. Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Reis ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giden Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
0: Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa Galatasaray deplasmanına gidecek değerli izleyenler. Kasımpaşa'nın Yeşilburun adalı futbolcusu Elson Mendes Galatasaray deplasmanında yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.
3: Sur un plan personnel, je suis satisfait de mon début de saison.
4: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
0: Zor günler geçiren Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Vincenzo Montella'dan büyük bir jest geldi. Montella ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan ve aldığı cezalar nedeniyle 2. ligde -44 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'a destek oldu. İtalyan çalıştırıcı 2021 ile 2023 yılları arasında çalıştırdığı Akdeniz ekibindeki 330 bin euroluk alacağından vazgeçti. Adana Demirspor Montella'ya yaptığı jestten dolayı teşekkür etti. Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi'ye bir başka süperstar Cristiano Ronaldo'dan mesaj geldi.
2: Cristiano Ronaldo milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'ye mesaj yolladı. Arjantin milli takımıyla son maçına çıkan Messi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki yıldız, gök mavisi beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu. Ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim ifadelerini kullandı. Ronaldo'dan da Messi'nin bu paylaşımına yorum geldi. Portekizli yıldız, Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin'de başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle mesajını yazdı. Ronaldo'nun bu yorumu milyonlarca beğeni aldı.
0: Yaklaşık 3 yıl önce emekliliğini ilan eden İspanyol oyuncu David Silva 40 yaşında sahalara dönme kararı aldı.
5: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi Shatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu, 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
0: Basketbola devam edeceğiz. Fenerbahçe, Tarfin Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Maçın ilk çeyreğini 27-24 önde tamamlayan Panathinaikos devre arasında 46-41 üstün girdi. 3. periyotta Yunan ekibi hücumlarda daha etkili oldu ve çeyreği 67-55 tamamladı. Son çeyrekte farkı kapatamayan Fenerbahçe fark eden 92-74 mağlup ayrıldı. Bu sonuçta Sarunas'ın öğrencileri normal sezondaki ilk mağlubiyetini alırken Zeliçko Obradovic'in öğrencileri yoluna namağlup devam etti. Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin Jalgiris'i konuk edecek. Panathinaikos ise Partizan'a misafir olacak. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bu saat için söylüyorum tabii bunu. İkinci saat diliminde stüdyo konuklarım birlikte olacağız. Kaya Temel ve Burçin Keskin yanımda olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Canlı bağlantılarımız da olacak. Bizden ayrılmayın.
6: Türkiye'nin spor radyosu.
7: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Veriler, yatırım araçlarının enflasyondan arındırıldığında aynı dönemde farklı sonuçlar verdiğini gösterdi. Aylık değerlendirmede devlet iç borçlanma senetleri öne çıkarken, 3 ve 6 aylık hesaplamalarda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağladı.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş?

0: Yemiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.
7: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: arıyorsun.
1: Aspor Radyo.
2: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz Aspor ekranlarında. Spor Ajansı'nda ikinci saat dilimindeyiz. Tabii ilk saat yayınında da dediğim gibi yanımda stüdyo konuklarım var. Sevgili Burçin Keskin ve Kaya Temel, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: İyi yayınlar. Gündemi değerlendireceğiz. Tabii bu hafta Süper Lig için farklı bir hafta. Sebebi şu, bu hafta hakemleri Anthony Taylor belirledi değerli izleyenler. Dilerseniz bu haftanın hakemlerine tekrar bir göz atalım. Evet, bu akşam saat 20'de açılış mücadelesi Galatasaray Kasımpaşa maçında Halil Umut Meleş görev alacak. Yarın cumartesi günü 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler maçını Ümit Öztürk'ü görüyoruz. 16 saat diliminde iki maç var. Samsun Spor Trabzon Spor eşleşmesinde Oğuzhan Çakır görev alacak. Kore'nin Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü mücadelesini Davut Dakul Çelik yönetecek ve cumartesi günün son maçında 19 diliminde Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. Pazar gününe baktığımızda 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir mücadelesini görüyoruz. Bu maçta Batuhan Kolak görev alacak. 16 saat diliminde yine Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü mücadelesini görüyoruz. Gürcan Hasova bu maça atandı. 19 saat diliminde yine Beşiktaş Kocaeli Spor eşleşmesinde ise Abdullah Buğra Taşkınsoy'u görüyoruz. Ve haftanın son maçı, kapanış maçı pazartesi günü saat 20'de Eyüp Spor Göztepe mücadelesinde Atilla Karaoğlan görev alacak. 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler bu şekilde. Tabii şimdi hakem atamalarını konuşacağız. Sözü hemen Burçin Keskin hocama bırakmak istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Hakem atamaları bu şekilde hocam. Anthony Taylor bu haftayı belirledi. Neler eklemek istersiniz?
4: Şimdi öncelikle futbolu çok özlemişiz, değil mi? O yüzden beklediğimiz hafta sonuna ulaştık sonunda. Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yayıncı kuruluş biz olduğumuz için midir? Yoksa bu 4 maçlık paket ilk defa uygulanıyor onun için midir? Ben yani Uluslar Ligi arasını da keyifle takip ettim. Yani hem 4 maç yaptık. Hani istediğimiz gibi olmadı sonuçlar ama.
2: Evet.
4: Bence bu 3 haftalık ara fena bir uygulama olmadı. Benim beklediğimden daha verimli geçti.
2: Hı hı.
4: Herhalde artık yavaş yavaş böyle devam edecek. Çünkü
2: tabii,
4: Uluslar Ligi de birazcık format değiştiriyor. Bakalım inşallah son iki maçımızı birazcık daha verimli geçiririz. O en iyi iki dördüncüye girebilirsek playoff oynama ihtimalimiz
2: evet,
4: var çünkü. Milli takımıza başarılar dileyelim tekrardan.
2: Dileyelim tabii.
4: Atamalara gelirsek şimdi tabii çok çalkantılı dönemden geçiyoruz şu anda Türk hakemliği olarak. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yani masumiyet karinesini her zaman vurguluyoruz ama soruşturma nedeniyle gözaltına alınması, işte AS Başkanı'nın gözaltına alınması, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun en güvendiği hakemlerin başında gelen Yasin Kol'un gözaltına alınması çok hoş şeyler değil. Umarım masumdurlar. Çok sıkıntı çekmeden tekrardan dışarıya çıkarlar. Ama tabii bu kısa vadede. Futbol Federasyonu'nun da bugün yapacağı toplantı çok önemli biliyorsun. Saat 2'de. Ne gibi kararlar çıkacak bilmiyorum ama şimdi kısa vadede aslında Anthony Taylor demek ki büyük bir şansmış Futbol Federasyonu için. En azından tartışılmaz bir isim. İngiltere'nin en önde gelen hakemlerinden biriydi. Dünya Kupası'nda görev yaptı. O yüzden doğru bir hamleyle Anthony Taylor'ın elit hakem direktörü olarak atanması Futbol Federasyonu'nun güzel bir uygulamasıymış. Şimdi kısa vadede ne olabilir? Ana statüye baktım Batuhan. Şimdi ana statüde yerli veya yabancı olur Merkez Hakem Kurulu Başkanı diye bir ibare yok. Sadece hakemliği en azından bir sene önce bırakmış olması gerekiyor. Ama bunu daha farklı yorumlayabiliriz. Yani bu Türkiye'de hakemlik yapmış hakemler için konulmuş bir madde
2: kural,
4: diyebiliriz.
2: Kural,
4: niye?
2: Madde.
4: Çünkü hemen hakemliği bırakıp o beraber hakemlik yaptığın arkadaşlarına hakem komitesi başkanlığı yapmak kolay değildir. Onun için bunu öyle yorumlayabiliyorum ben de. Yani Anthony Taylor bence bu maddeden muaf tutulabilir. Yani o yüzden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Anthony Taylor'ın olmasında bence ana statü için de bir problem yok. Bu haftaki atamalara baktığımızda şimdi çok böyle radikal uygulamalar görmedim ben Anthony Taylor'dan. Ama ve lakin özellikle haftaya ve ondan sonraki hafta neler olacak o birazcık daha önemli. Çünkü hep onu söylüyorum. Hakem atamalarında ve Türk hakemliğinde birazcık daha başarının gelmesi için ödül ve ceza sisteminin iyi uygulanması gerekiyor. Şimdi daha önceki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi bu konuda çok büyük eksiklikler yaptı. Yani hemen Yasin Kol örneği vereyim. Ya mesela Samsun Spor Fenerbahçe maçı yönetmiş bir hakemin, Yasin Kol'un, o maçtaki performansının beklentinin ne kadar altında olduğunu anlatmama gerek yok. Gösterilmeyen sarı kartlar, kırmızı kartlar, verilmeyen penaltılar var ve ona rağmen bir hafta sonra maç alması kabul edilemez.
0: Hocam
4: ve
0: yapay zekayı bile kullanmamışlar o dönemde. Yani evet, en çok açıklamalarda bunu söylüyorlardı. Yapay zekayla biz atamaları yapıyoruz maçlara diye.
4: Kaya, ben sana bir şey söyleyeyim yani, bu arada bak. Bu yapay zeka da büyük bir aldatmacadır. Yani şimdi biz teknolojide dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri miyiz? Yani Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan daha mı iyiyiz? Onlar niye uygulamıyor bunu da biz uyguluyoruz? Yani biz diyoruz ki kendimize, biz o kadar güvenilmeziz ki.
0: Biz o kadar,
4: güvenmiyor ki hiç kimse kendine başta, yaptığı işe. Diyoruz ki biz yapay zeka, atıyoruz aslında topu. Ya yapay zeka ile hakem ataması olmaz.

0: Niye olmaz biliyor musun? Bu iş çok duygusal bir iş. Yani sen o hakemin o maçtan sonra neler yaşadığını veya o maça hazır mı? Annesi mi hasta? Babası mı rahatsız? Bunları bilmezsen hakem atayamazsın.
1: Bir taraftan da hakemleri robotlaştırma
0: bravo
1: gibi bir şey.
0: Aynen. O zaman biz daha güzel bir yapay zeka yapalım. Bassınlar düğmeye. 2 numara kim oynuyor? Defansta kim oynuyor? Milli takım 11'ini belirlesin yapay zeka. O daha kolay. Veriler var. Yaptığı sprint, araya girme, top çalma, doğru pas sayısı bilmem ne. Niye öyle yapmıyoruz? Niye hiçbir ülke uygulamıyor bunu? Ki istatistik bilimi bu kadar ilerlemişken.
2: İnsanları kandırmamaları gerekiyor hocam.
0: Bu kadar işte. Basit.
2: Yani insanları uyutmaya çalışmayın. Çünkü çıktı her şey ortaya zaten. Bu atamalarının da biz hep yapay zekalarla yapıyoruz onu. Şöyle bir örnek verelim. Bir hakem skandal bir maç yönetti. Ciddi bir hata yaptı. Anadolu kulüpleri karşı karşıya geldi diyelim. O hafta o hakem çok kritik bir maça yapay zeka atamasıyla gelse ne konuşulacak? Siz bunu bilerek atadınız. Zaten bunlar konuşuluyordu. Yani siz bu yoldan gidene kadar şunu söyleseydiniz. Biz kritik maçlarda, derbilerde zaten puanlama sistemiyle hangi hakem iyi ona baktık. Ne bileyim 2 haftalık sürecine bakarsın, 1 aylık sürecine bakarsın, 1 haftalık sürecine bakarsın kaç maç yönetti, ne koydu ortaya ona göre atarsın. Ama kalkıp da siz şimdi insanları biz yapay zekayla zaten biz bu atamaları yapıyorduk. Bütün kulüp başkanlarını hatırlayalım. 4 yıl, 5 yıl süre zarfında, 6 yıl fark etmez. Yani ne zamandan beri hakem konuşuyorsak, Merkez Hakem Kurulu'ndan şu cevap gelmedi mi bize? Ya biz zaten atamaları otomatik yapıyoruz. Bütün kulüp başkanları da çıkıp bunların üzerine maçlardan sonra biz biliyoruz bu atamalara yapay zeka ile yapılmıyor. Denildi mi, denilmedi mi? Bütün kulüp başkanları söyledi.
0: Ya Kayacığım bak şimdi ben o dönem Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapmıştım. Ondan sonra bu hakem akademisiyle ilgili konuşuyorduk. Hatta hakem akademisini de bir ara daha detaylı anlatmak isterim.
2: Tabii.
0: Şimdi o zaman ben kendisine demiştim bu yapay zeka ile hakem atama işi bence doğru değil diye. O beni düzeltmişti. Burçin dedi yapay zeka değil dijital atama sistemi dedi. Tamam dedim başkanım dijital atama sistemi. Peki ben size bir şey söyleyeyim dedim. O sezon Trabzonspor Galatasaray maçına sizin dedim dijital atama sisteminiz Ali Palabıyık'ı atadı dedim. Ve Ali Palabıyık 120 gün maç alamamış dedim Çaykur Rizespor Galatasaray maçından sonra. Bu dedim nasıl bir dijital zeka ki? Nasıl bir yapay zeka ki? Nasıl bir dijital atama sistemi ki? Ali Palabıyık'ı 120 gün sonra, 120 gün maç alamamış Galatasaray maçından sonra Trabzon Galatasaray derbisine atıyor. Bak bu olmaz. İşte bu hakem atamasının daha doğru, daha farklı kriterleri de göz önünde bulunduran bir zekayla, duygusal zekayla yapılması gerekiyor. Bu bunun bir göstergesi. Şimdi bu haftaki atamalara gelelim tekrardan yavaş yavaş. Şimdi bu akşamki maçın hakemi Halil Umut Meler. Mesela bu Anthony Taylor'ın atama zihniyeti için bence mantıklı. Neden diyor ki ya ben diyor ilk defa bir atama yapıyorum. Milli maç arasından sonra önemli bir maç lig başlıyor. Benim 1 numaram kim? Halil Umut Meler. Tamam nasıl başladı sezona? İyi bir başlangıç yaptı. Sonra belki de kendi performansının en düşük olduğu bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi yönetti. Başarısız oldu. Ama skor avantajı yanındaydı. Maçı hak eden Beşiktaş kazandı. Bu önemlidir bir hakem için. Sonra tekrardan bir maç yönetti. 6. haftada milli maç arası öncesi Kocaelispor Gaziantep maçını yönetti ve iyi de maç yönetti. O nedenle ben Halil Umut Meler atamasının bu akşam mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hem de Çekya İngiltere maçını yönetti biliyorsunuz. 30 Eylül'de. Şimdi bu maç önemli. Neden önemli? Gözlemcisi Kiros Vasaras. Çok etkili bir adamdır UEFA Hakem Komitesi'nde. Yani Halil Umut Meler'i de birazcık daha gözlemliyorlar demek. Yani Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabilir, bu sezon nasıl bir performans ortaya koyabilir. O maçta da bir kırmızı kart pozisyonu var. Belki görmüşsünüzdür. VAR müdahalesi sonrası veriyor. Hani ben orada Halil Umut Meler'e çok kızamıyorum. Yani çok aşırı bir hız ve şiddet yok. VAR hakemi de bizim İsviçreli Feda İhsan. O müdahil oluyor pozisyona. Kırmızı kart veriyorlar ama Halil Umut Meler'in performansını ben olumlu buldum o maçta. Yani ilk atama bence mantıklı ve doğru diye düşünüyorum bu akşam Halil Umut Meler'in bu maçta olması. Şimdi ikinci maça geçelim istiyorsan. Sıradan bir geçelim istiyorsan.
1: Tabii tabii hocam buyurun.
0: Şimdi ikinci maç Gençler Birliği Ahmet Sefa 13.30'da yarın. Ümit Öztürk maçın hakemi. 4. maçı. Şimdi Ümit Öztürk sezona iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. hakem, bu Merkez Hakem Kurulu'nda bir sürü değişiklikler var. Şu anda Anthony Taylor atamaları yapıyor. Belki de Merkez Hakem Kurulu Başkanı olacak. Ben çok iyimserim mesela. Hani böyle bazen takımlar teknik direktörlerini değiştirdiğinde bir böyle performans yukarıya çıkar ya. Ben öyle bir hafta sonu bekliyorum. Yani teknik direktörü değişmiş takımın gösterdiği performansı hakem komitesi başkanının değiştirilmesiyle hakemlerin de göstereceği tarafındayım.
2: Sürdürülebilir yanı da önemli.
0: Yani ben 2-3 hafta daha iyi olacağını düşünüyorum en azından. Büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum hakemlerde ve bunun biraz azaltılacağını düşünüyorum.
1: Bu biraz kırılacak.
0: Evet, kırılacak bence. Çünkü Anthony Taylor neyi aslında imgeliyor Türk hakemliği için? Buradaki tartışmalardan uzak, hakemlikle ilgili geçmişi çok iyi, bu işi iyi bildiğini, dünyanın bir numaralı futbol liginden gelen bir zihniyeti temsil ediyor. O yüzden bence bir rahatlama vardır Türk hakemliğinde. Ama bunu hafta hafta peyderpey göreceğiz. Şimdi Ümit Öztürk için de bu önemli. Neden? Daha iyi performanslar göstermesine rağmen hak ettiği maçları alamamıştı mesela Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu'nda. Şimdi bu maç Gençler Birliği Ahmet Sefa maçı önemli bir maç. Niye? Gençler Birliği'nde bir teknik direktör değişikliği oldu. Ahmet zaten lider. O nedenle ilginç bir maç. Doğru bir hakem bence yine atama. Umarım Ümit Öztürk de bu şansını iyi değerlendirir. Sonra çok önemli bir maç. Samsunspor, Trabzonspor.
1: Evet.
0: Karadeniz derbisi.
1: Thomas Wright'ın eski takımı.
0: Merakla bekliyorum. Haftanın en merak ettiğim maçlardan bir tanesi. Çünkü Trabzonspor çok iyi bir performans göstermişti Galatasaray karşısında. Tabii. Hepimiz hatırlıyoruz. Burada mesela Oğuzhan Çakır ismini gördüğümde, dördüncü maçına çıkıyor bu sezon. Bence çok riskli bir atama. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hata yapmasına rağmen Oğuzhan Çakır'ı devamlı görevlendirdi. Aslında bu bir genç hakem için iyi bir yönetim tarzı değildir. Çünkü sen hatalarından ders alamazsın. Vatan, düşünsene sen devamlı programlara çıkıyorsun. Hata yapıyorsun, yine çıkıyorsun. Hata yapıyorsun, çıkıyorsun. Hata yapıyorsun, çıkıyorsun. Ama biraz beklesen mesela, düşünsen ya. Belki kendini seyredersin. Dersin ki ben daha fazla öz eleştiri yapması lazım hakemlerin. Tabii. Oğuzhan Çakır'da bu problem var. Ancak bir avantajı var Oğuzhan Çakır'ın. O da şu. 6. hafta yani milli maç arası öncesi Göztepe Rize Spor maçını yönetti ve kendi seviyesinin üstünde yönetti. Neden? Daha doğru bir faul çizgisi oturttu. Daha doğru bir disiplin çizgisi oturttu. Bu çok önemli. Bunu Samsunspor Trabzonspor maçında da yapabilirse daha iyi bir performans gösterebilir. Ama psikolojikman kolay bir maç beklemiyor onu. Hem bu Merkez Hakem Kurulu değişimi hem de kendi performansı açısından umarım iyi değerlendirir diye düşünüyorum onu da. Sonra Koren'den Olanya Spor Erzurum son maçı var yine aynı saatte yarın. Hakem Davut Dakul Çelik, onun da yine üçüncü maçı. İlk kez bu sezon Süper Lig'de maç almaya başladı hakem olarak Davut Dakul Çelik. VAR olarak önemli maçlarda görev almıştı, hatırlarsın sen de. Şimdi bu Davut Dakul Çelik için de önemli. Demek ki birazcık daha saha içinde görmek istiyorlar. Bizim aslında saha içinde hakeme ihtiyacımız var daha çok. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Kararlar saha içinde alınmalıdır. Yani bizim VAR'dan çok sahadaki hakeme odaklanmamız lazım. Zaten sahadaki hakem iyi olduğunda VAR sistemi daha iyi çalışıyor. Sahadaki hakem kötü olduğunda sıkıntı var. Çünkü iki boyut, üç boyut müdahil olacak mısın, olmayacak mısın? Ya sen bir karar ver. Sen o kararı verdiğin zaman zaten en kötü karar kararsızlıktan iyidir deriz ya biz. Evet. O önemlidir. Hakemlikte de ilk gördüğün karar doğru karardır diye bizim bir felsefemiz vardır. O nedenle bu maç önemli. İlk maçında tabii çok heyecanlıydı ama 6. haftadaki Kasımpaşa Konya Spor maçında beğendim Davut Dakıl Çelik'i. Anthony Taylor'la beraber onun için de önemli bir maç. Umarım iyi bir maç yönetir. Genç hakemlerin daha iyi yerlerde olması hepimiz istiyoruz. Sonra tabii haftanın önemli maçlarından bir tanesi Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Her zaman bir hikayesi vardır Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçlarının.
2: Geçen sene oldu. Son dakika Ederson'un topu elinden kaçırması. 2-2'lik biten maç.
0: Yani İstanbul'da da orada da her zaman bir hikayesi vardır.
2: Çünkü stadyumun atmosferi de, Rize deplasmanına gittim ben de birkaç defa.
0: Aynen.
2: Taraftar direktmen etki ediyor.
0: Doğru.
2: Yani geçtiğimiz sezonlarda mesela zeminle alakalı da Rize Spor ciddi bir yatırım yapmıştı zeminle. Yani 3-5 milyon euroluk transfer yapmayalım. Bizim zeminimiz iyi olsun. Bakış açısındaydı yönetim. Katılıyorum, zor bir deplasman olacak. İşte ama şu var hocam, hakemler de baskı altında kolay bir şekilde kalabiliyor orada.
0: Doğru.
2: Çünkü bir adım atsa sanki taraftar dibine gelecek gibi bir atmosfer var orada yani.
0: Tabii. Bir de şimdi

0: Merkez Hakem Kurulu tarafından tutuldu. 5. haftada Alanya Spor Göztepe maçını yönetti. Fena değildi. Yine kendi seviyesinde değil. Ama belki de haftanın en riskli atamalarından biri. Umarım bu değişimi ve mental olaraktan kendini zinde tutmuştur. Önemli bir maç. O da U21 maçı yönetti Malta-Almanya hafta arasında. Ve onun da gözlemcisi Martin Atkinson'dı. O da önemli bir gözlemcidir. Umarım bu mesajları iyi okur. Çünkü çok önemli bir maça çıkıyor. Riskli maçın altından başarıyla kalkar ve iyi bir performans verir. Sonra Tümosan Konyaspor Başakşehir maçı var. Pazar günü 1.30'da.
1: Evet.
0: Hakem Gürcan Hosova. 4. maçı olacak.
1: Yok Batuhan Kolak. Konyaspor Başakşehir.
0: Doğru.
1: Batuhan Kolak.
0: Pardon. 5. maçı olacak.
2: Trabzonspor Galatasaray maçını yönetmişti.
0: Bravo.
2: Yani bunun üzerine bu atama anlamlı bence.
0: Şimdi iki tane anlamı var bunun. Bir tanesi bir. Batuhan Kolak erken bir şekilde Trabzonspor Galatasaray maçına atanmıştı.
2: Evet.
0: Bir hakemin ilk Trabzonspor maçı Trabzonspor Galatasaray derbisi olamaz.
2: Kesinlikle.
0: Yani dünyanın hiçbir yerinde olmaz bu. Batuhan. Yani. İlk defa Papara Park'a gidiyorsunuz. Daha soyunma odasının yerini bilmiyorsunuz. Maç derbi. Trabzonspor Galatasaray maçı. Olmaz. Zaten Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu en büyük hatalardan biridir.
2: Okan Hoca'ya atmıştı. Atıp atmama konusunda Okan Hoca'nın zaten açıklamaları vardı. Hak etti ya da etmedi. Ve diğer pozisyonda Sané'nin pozisyonu. Orada bir kırmızı çıkmadı. Varda devreye girmedi.
0: Çok net bir kırmızı kart. Evet, Varda devreye girmedi.
2: Niaga'nın, daha doğrusu Ugocuk'un pozisyonu zaten
0: çok net kırmızı kart. Ona da sarı kart verdi mesela gözünün önünde olmasına rağmen. Yani vermişti. Beklendiği performansın altında kaldı.
1: Çok yakındı pozisyonu.
0: Evet. Ama ve lakin bu milli maç arası onun şansına oldu. Yani milli maç arası olmasaydı bence bir sonraki hafta görev almayacaktı. Ama hem sezona çok iyi başladı, hem o maçta da yine skor avantajı vardı bak parantez içerisinde. Evet. O maç daha farklı bir skorla bitseydi daha fazla tartışılırdı ama Trabzonspor çok domine etti oyunu Galatasaray'a karşı. Çok hak ettiği bir galibiyeti aldı yani. Kırmızı kartlar konuşulmadı bile maçtan sonra.
1: Evet.
0: O yüzden umarım kendini toparlamıştır. Anthony Taylor'la beraber iyi bir başlangıç yapar. Sonra saat 4'te Gaziantep FK Çorum FK maçı var. O maçın hakemi Gürcan Hasova. Burada erken okumuşum.
1: Evet hocam.
0: Biraz önce 4. maçı Gürcan'ın. En geç ve en çok beklentimizin olduğu hakemlerden bir tanesi. Beşiktaş-Erzurumspor maçında tartışıldı ama o da skor avantajı biliyorsunuz. Rahat bir galibiyet oldu Beşiktaş için. O yüzden umarım bu maçı da iyi yönetir. Çorum FK'nın da biliyorsun yeni teknik direktörü var Burak Yılmaz. O da eski takımına karşı ilginç bir maç, senaryosu olan bir maç. Umarım iyi, güzel bir maç geçer. Sonra akşamına Beşiktaş-Kocaelispor maçı var. O çok ilginç maçlardan bir tanesi yine. Kocaelispor sert bir takım çünkü.
1: Tabii.
0: Selçuk Yunan'la beraber. Maçın hakemi Buğra Taşkınsoy. 3. maçı. Şimdi mesela Buğra Taşkınsoy meselesi de ilginç. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Buğra Taşkınsoy'u çok ilginç kullandı. Bence hak ettiği kadar maç alamadı. Şimdi düşünsene geçen sezon Kaya hiç maç almıyorsun. Ligin en son 30 ve 32. Haftalarında maç alıyorsun. En cilgin zamanında. Yani olabilir mi ya böyle bir şey? Yani düşünün elinde çok yetenekli bir oyuncu var. 30 hafta oynatmıyorsun.
2: Bu sezon 3 maçta mı hakemlik
0: yapıyorsun? Bu sezon 3. maç olacak bu. Kumaşına inandığım bir hakem. Hak ettiği maça çıkıyor bence. Umarım kendini rahatlatır ve kalitesini sahaya yansıtır. İhtiyacımız var çünkü bizim aslında Buğra Taşkınsoy'a. Biz de deriz ki bak sen haklıymışsın daha fazla maç alman gerekiyormuş. O nedenle çok önemli. Allah hakem şansı versin. Son olarak Eyüpspor Göztepe maçı. Pazartesi Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan için de bu sezon çok önemli. Hem UEFA'da bence artık son şanslarını kullanıyor. Anthony Taylor'la beraber ilk hafta maç alması önemli. Umarım bunları iyi okur. Ama demem o ki ben bu hafta hakemlerden iyi bir performans bekliyorum. Üzerindeki baskının azalmış olduğu bir Türk hakemlik camiası daha iyi bir performans gösterebilir diye umuyorum ve ben genelde optimistiyimdir. Umarım tutar.
1: Hocam son olarak hakemlerle ilgili şunu sormak istiyorum. Tabii MHK Başkanı eğer Anthony Taylor seçilirse, bu doğrultuda ilerlerse süreç, bu hafta hakemler adına bir eliminasyon da olabilir mi? İlerleyen süreç için.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Anthony Taylor olduğu sürece hakemler arasında bir eliminasyon olmaz. Çünkü İngiltere'deki yapıya baktığımız zaman onlar her hafta maça giderler. Yani hata yapsa bile giderler. Çünkü orada hakemlik asli unsur değil.
1: Ya oradaki yardım düşünce unsur. Yapısına göre ilerler. Aynı şekilde ilerler.
2: Ayrıca hakem havuzu da belli yani.

0: Ya belli ya. LSE nasıl bir çözüm bulacak? O da
1: hatta hani ben eski hakemlerin çağrılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani, doğru düşünce bu arada.
2: Çünkü niye, deneyimli hakemler.
1: Evet yani niye mesela Tugay Kaan Numanoğlu'ndan, Burak Şeker'den, Kadir Bitigen'den, Bahattin Şimşek'ten yararlanmıyoruz ki biz? Hayır, bir karar verilmiş. Doğru. O kararı neden verildi bilen yok. Doğru olsa bu günleri yaşamazdık. Demek ki karar yanlışmış. Biz niye bu arkadaşlarla helalleşmiyoruz? Sistemin helalleşmesi lazım. Çok büyük bir kul hakkı var burada. O yüzden ben hatta sistemin azalacağını değil artması gerektiğine inanan bir hakem uzmanı görüşü vereyim size burada.
2: Hocam çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Yavaş yavaş ben Galatasaray Kasımpaşa mücadelesine geçmek istiyorum. Tabii 18 günlük milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de 7. hafta açılış maçı Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tabii maçla ilgili iki takım adına da istatistiklerimiz var elimizde. Dilerseniz onları sizlerle paylaşalım. Bu 6 maçlık periyotta Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa'nın istatistikleri değerli izleyenler. Galatasaray 13 gol attı rakip ağlara. Kasımpaşa'da bu sayı 7. Galatasaray toplam 10 gol gördü kalesinde. Kasımpaşa 5 gol gördü. Tabii şut ortalamalarına baktığımızda Galatasaray'ın ortalaması gözüküyor. 7.7 isabetli şut oranı var Galatasaray'ın. Toplam 18 kez kaleyi deniyor. Ortalamalar bu şekilde. Topa sahip olma istatistiğine baktığımızda Galatasaray %57 oranında topa sahip olmuş. Bu sayı, bu yüzde Kasımpaşa'da 42 olarak belirlenmiş. İkili mücadelelere baktığımızda %50 Galatasaray, %52 Kasımpaşa ve son olarak kaçırılan büyük şans 3.2 Galatasaray, 1.1 Kasımpaşa şeklinde istatistikler. Bu şekilde Trendyol Süper Lig'de ilk 6 hafta istatistikleri hem Galatasaray'ın hem Kasımpaşa'nın bu şekilde. Şimdi sözü Kaya Temel'e bırakmak istiyorum. Tabii Galatasaray son maçında büyük yara aldı.
0: Evet.
2: Tam zamanda aslında Galatasaray için güzel bir ara oldu bu. Hem oyuncular dinlendi tabii. Milli takımlarına giden oyuncuları dışarıda bırakıyorum. Ama en azından Okan Buruk ve teknik heyeti için güzel bir ara olduğunu düşünüyorum. 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinden sonra kendi sahasında başlaması da bence bir avantaj Galatasaray'ın. Neler eklemek istersiniz?
0: Ya, tabii şöyle bakmak lazım. Milli takımlara en fazla oyuncu gönderen takım Galatasaray. Daha doğrusu sakatlık olmasa bile bu sayı daha da artacaktı. Fakat şöyle bir durum var. İlk 6 haftada Kasımpaşa herhangi bir yenilgi almadı. Ligin namağlup takımlarından
2: tek
0: bir tanesi.
2: Tek namağlup takımı, evet.
0: Evet, Galatasaray'ın da aslında o şekilde gidiyordu ama Trabzon deplasmanındaki o oyun anlayışıyla alakalı bir problem yaşaması ve saha içerisine odaklanmaması, kopuşlar. Bir de şöyle bir durum var. Milli ara sonrası Galatasaray'a çok fazla yaramıyor. Hani Galatasaray'ın böyle bir geçmişteki milli aralarına da bakın. Tekrardan kaldığı yerden oyununu devam ettirme konusunda Galatasaray aslında problem yaşıyordu geçtiğimiz milli aralarda. Ama tabii senin şu sözlerine katılıyorum. Takımda ciddi sakatlığı olan oyuncular vardı. Yani 4-5 oyuncunun sakatlığı vardı. Bunlardan sadece bir tanesinin sakatlığı hala devam ediyor. O da Singo. Sağ çalışmalarına da başladı bu arada. Zaten düz koşu yapıyor. Spor salonunda da çalışmasını sürdürüyor. Sağlık ekibi yakından ilgileniyor. Şöyle bir durum var. Bu maçla alakalı şimdi herkesin beklediği Galatasaray'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ve nasıl bir reaksiyon vereceği. Çünkü ilk 6 haftadaki performansına baktığımızda Galatasaray'ın sadece 2 mücadelede kalesini gole kapatabildi. Bunlardan bir tanesi Erzurum deplasmanı, diğeri de Kocaeli ile içeride oynadığı mücadele. 1-0'lık galibiyet aldı. Her iki maçta da Galatasaray galibiyet almıştı. Fakat şu var, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlara göre ciddi anlamda Galatasaray kalesinde gol görüyor. Uğurcan Çakır'ın performansı bu sezon iyi bir şekilde başlayamadı Uğurcan. Yani istenilen seviyelere kendini atamadı. Tabii ki geçtiğimiz
1: genelde dönemde, aslında zaten sezonlara çok iyi başlamıyor değil mi?
0: Evet. Yani Galatasaray transfer olduğunda ama bizim tartıştığımız konu şuydu. Sadece topu sektirdiğinde, dışarıdan sert bir top geldiğinde iki hamlede Uğurcan'ın bunun yerine tek hamlede top alması gerektiğini mesela biz daha çok tartışıyorduk. Yine iyi performans sergilemişti. Galatasaray'da hiç yabancılık çekmemişti. Neden? Evet. Stoper hattından dolayı. Tandem Galatasaray'da çok iyi olduğu için. Ama bu sezon Uğurcan Çakır'ın düşüşü, tabii burada özel bir bilgi de var. Geçtiğimiz sezonlarda, daha doğrusu geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Uğurcan Çakır'ın oğlunun bir sağlık problemi vardı zaten. bununla ilgilenmişti. Yeni sezonda da tekrardan sahaya konsantre olmuştu.

0: ama adı altında tekrardan kendini bulma gibi eksiklikler oyuncular yaşayabiliyor. İlk bölümde dedik ya, futbolcular da robot değil, bazı durumlardan etkilenebiliyor. Fakat hem milli takım hem de Süper Lig başlangıcı bu kadar kötü olmamalı Uğurcan Çakır'ın. Kendini bir an önce toparlaması gerekiyor. O yüzden Galatasaray bu sezon kalesinde ve çok gol gördü. İkinci konuda burada tabii ki şu savunma hattındaki tandemle ilgili. Abdülkerim Bardakçı'nın ağır kaldığı maçları zaten biz 4 sezondur konuşuyoruz. 5 sezondur yani Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve bu 5. sezonunda da değerlendirdiğimizde değişmeyen tek şey Abdülkerim Bardakçı'nın yavaş kaldığını anlattığımız. Ama onun yanında Davinson Sanchez iyi bir maç çıkardığında Abdülkerim Bardakçı da sırıtmıyordu. İlk önce Galatasaray'ın bu akşamki karşılaşmada savunma yönünü bir kere tam 4-4'lük yerine getirmesi gerekiyor. Yani Kasımpaşa'ya çok fazla pozisyon vermemesi gerekiyor. Pozisyondan da ziyade aslında asıl mesele şu. Rakibe çok fazla kontra verdiğinizde Galatasaray bunun cezasını çekiyor. Çünkü sürekli Galatasaray ikinci ve üçüncü bölgede. Oyun ikinci bölgeyi yıkıyor, üçüncü bölgede bunaltmaya çalışıyor ön alan presiyle. Ama arkada oluşan boşluklardan dolayı rakip kontrayla çıktığında Galatasaray bu sezon çok gol yedi. Yani üçüncü bir sorun da şu duran toplar. Hazırlık maçında gördük. Yine Pendik Spor'a karşı. Evet. Pendik Spor'da Galatasaray'a karşı duran toptan gol buldu yine. Yani bu problemler çözüldüğü takdirde ben Galatasaray'ın çok fazla artık bu 6 haftalık periyottan sonra kalesinde de bu gol yeme durumunu sonlandıracağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'a ciddi anlamda bir ders olmuştur. Kasımpaşa'da ifade ettiğimiz gibi iyi bir takım, kontrayla çıkan, bekleyen, acele etmeyen bir takım. Yani Galatasaray'a karşı Kasımpaşa açık bir futbol oynarsa zaten geçmiş olsun. Galatasaray bunu zaten affetmez. Ama ilk 6 haftada Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği rakiplerine baktığımızda hep şu oldu. Galatasaray'ın rakipleri bekledi, fırsatını bulunca kaleye gitti. Acele etmediler. Yani Kasımpaşa'da zaten böyle bir oyun oynuyor. Bu akşam bence zor bir karşılaşma olacak. Ama her ne olursa olsun sağ kenarında Okan Hoca'nın olmamasından dolayı da Galatasaray'ın mutlaka kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ardından Barcelona maçı var. %100 moral açısından etki eder. Yani evet, galibiyet alsanız bile sonuç itibariyle Barcelona. Yani bu sezon nasıl bir oyun ortaya koyduğu belli.
1: Çok formda.
0: Çok fazla söze gerek yok orada diye düşünüyorum yani.
1: Hocam, sizin de maçla ilgili görüşlerinizi alayım, ardından muhtemel 11'lere de değineceğim.
2: Şimdi iki tane büyük problemi var Galatasaray'ın bence bu maç öncesi. Bir tanesi, milli takım araları genelde Galatasaray için biraz zor geçiyor. Niye? Çok fazla milli oyuncusu var zaten. Bir de çok uzak yerlerden geliyor. Davinson Sanchez gibi.
0: Torreira.
2: Evet, Torreira. Osimhen de bir gitti geldi.
0: Evet.
2: Bu her zaman için bir sıkıntı Galatasaray için. Ama ben mental yorgunluğu üzerinden atmak için bu sefer biraz daha az olduğunu düşünüyorum o problemin. Çünkü bir yorgunluk var Galatasaray'da. İkinci büyük problem, tabii Kaya'nın da söylediği gibi biraz önce, Barcelona maçı. Şimdi salı günü Barcelona oynayacağınız zaman cuma günü Kasımpaşa maçına konsantre olmanız birazcık zorlaşıyor. Çünkü Barcelona şu anda Şampiyonlar Ligi'ndeki en ilginç takımlardan bir tanesi. Neden? Maç seçmiyor oyuncuları. Ve o kadar mutlular ki sahada beraber oynamaktan, dikkat edersen, keyif alıyorlar. Çok o tiki taka dediğimiz olayın herhalde en önemli şu andaki örneği. Yani İspanya milli takımı gibi oynuyorlar.
1: Hocam, maç nasıl seçsinler zaten? Adeyim şu an yedek kulübesinde ya. Yani Adeyim zaten Şampiyonlar Ligi'nde çıktığında adam yedek kulübesinde, yani bir şeyler göstermesi lazım.
2: Aynen öyle. Bir de dediğim gibi yani
1: başarıya aç.
2: Çok mutlular sahada. Yani herkes birbirinin eksiğini kapatıyor. Biliyorlar nereye gideceklerini. Birisi kaçtığı zaman top ona geliyor. Yani boş koşu yok neredeyse.
0: Zaten İspanya milli takımının orta sahasını kurdular.
1: Tabii.
0: Manchester City'den yapılan son transferlerle beraber.
1: Rodri'yi.
2: Tabii. Yani. Ya Rodri'nin gelmesi mesela inanılmaz bir şey. O yüzden tabii bunları birleştirdiğimde iki tane büyük problem var. Bir de biraz önce istatistiklere baktık ya.
1: Evet.
2: Orada iki tane çok önemli istatistik var bu maç için. Bir, yenilen gol. 5 gol yemiş Kasımpaşa.
1: Doğru.
2: 7 tane atmış. Bu ne demek? Çok zor gol yiyor. Ama Galatasaray'ın da inanılmaz bir hücum hattı var. Ben burada maçın kilidinin ilk gol olduğunu düşünüyorum. Eğer Galatasaray erken bir gol bulabilirse maçı rahat götürebilir. Ama golü bulamazsa, ve zaten zor gol yiyen bir takım olduğu için Kasımpaşa, sıkıntıya girebilir. O yüzden ilk gol diğer maçlardan biraz daha önemli.
1: Yani ilk 45 dakika çok önemli diyebilir miyiz özellikle?
2: Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi o Barcelona hep var mı? Kafada hep Barcelona var. İkinci önemli istatistik ikili mücadeleler. Bak %52 almış

0: Kasımpaşa. Bunu bu civarlarda veya yukarıya çıkartabilirse, daha sert oynarsa birazcık daha avantajını olur. Çünkü Galatasaray'da dediğim gibi oyuncular birazcık kendilerini korumaya çalışabilirler Barcelona maçı öncesinde. İki dediğim gibi istatistik ön plana çıkacak. Değişik bir maç bekliyor bence bizi. Halil Umut Meler'in de performansı çok önemli. Eğer birazcık daha Anthony Taylor'la beraber tatlı sert oyuna izin verirse çok ilginç bir maç bizi bekliyor.
1: Hocam ama önemli olan burada şu. Barcelona maçından ziyade Galatasaray zaten ilk 6 haftada iyi oynadığı mücadelelerde de biz Galatasaray futbolunu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından beri zaten tartışıyoruz. Bunu ben hep söylüyorum. Çünkü net olarak ortada. Trabzonspor maçından sonra Galatasaray geçtiğimiz sezon şampiyonluk maçını beklerken bile ciddi anlamda düşüşe geçmişti. Hadi diyelim ki o artık Real'e kapıldınız. Nasıl olsa şampiyon olacağız diye.
2: Evet.
1: Yeni sezon başlangıcı hazırlık maçları, sadece bir galibiyet Ümraniyespor'a karşı, Avusturya'daki maçları yerinde izledim. Hani yine de böyle senin takımında İlkay, Kaan, Niega, Gojuku gibi isimlerle oynasan bile bir uyumun olması gerekiyordu. Biz bunu orada da göremedik. Ve sezon başladı. 6 haftalık periyotta Galatasaray'ın galibiyet aldığı mücadelelerde özellikle iç saha maçlarına dikkat edin. Hangi maçı Galatasaray 6 haftada rahatlıkla vura kıra oynadı? Yani hep böyle bir son dakika Galatasaray acaba gol mü yiyecek?
0: Çünkü en büyük problem gol atamadı.
1: Evet, yani burada bu
0: hücum hattının bu kadar az gol atabilmesi hakikaten çok ilginç.
1: Doğru, burada aslında şu var. Bence bu tabii ki kıyaslamayı yanlış anlaşılmasın. Şu anki kıyaslamam benim. Şunu söyleyeceğim. Barcelona maçından daha kritik bir maç Kasımpaşa mücadelesi bana göre. Çünkü ilk 6 haftada ne oynadığın ortada. Trabzonspor'dan 4 yedin. Oyununda ciddi anlamda düşüşün var. İdeal 11 kadronu korumak isterken oyuncuların performansı yukarıya çekilmedi. Şu an Kasımpaşa'ya karşı aldığın galibiyetle diğer maçlara da zaten etki edersin. Sen Kasımpaşa karşısında da oyun anlamında sahada bir şey veremezsen, yani ya da bir puan aldın diyelim. Barcelona karşısında zaten bu durum daha da facia olur. Ben artık yani şöyle bakmıyorum açıkçası olaya. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefi ne olmalı? Çeyrek final mi? Yarı final mi? Bu kadro yapısıyla başarılı olabilir misiniz yaptığınız transferlerle? Olamazsınız. Neden bunu söylüyorum? Geçtiğimiz sezon daha aç futbolcularla zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynadınız.
2: Evet.
1: İşte 5 kiralık oyuncu getirdiniz. Noah Lang gibi bir alternatifiniz vardı. O yapılan transfer stratejisi de doğru değildi.
0: Kaya, bir şey söyleyebilir miyim sana?
1: Tabii hocam.
0: Çok önemli bir noktaya değindin. Şimdi burada Galatasaray'ın en büyük problemi 4 sene üst üste şampiyon olmuş ve biraz daha doymuş oyuncularla sezona başlaması. Şimdi Jürgen Klopp Almanya'nın başına geçtiğinde bir yazı okudum. O kadar hoşuma gitti ki. Oyuncular gelmiş, ondan sonra antrenmana çıkmışlar, top yok, koşu yok. Demiş ki biz takım oluşturma çalışmaları yapacağız. Eğlenceli yarışmalar yapacağız. Çünkü Alman oyuncularda da o sıkıntı var mesela. Senelerdir çok önemli takımlarda oynuyorlar ama milli takımla iyi bir performans gösteremiyorlar ya. Evet. Takım olamıyorlar çünkü.
1: Birliktelik yok.
0: Aynen. Galatasaray'ın da topla veya böyle taktiksel antrenman yerine
1: doymuşluk var.
0: Oyuncuların bu doymuşluğunu çözebilecek çalışmalar yapması lazım. Ya yani ben mesela İrfan Hoca'nın yerine veya Uğur'un yerine olsam ararım ya Jürgen Klopp'un. Derim ki nasıl çalışmalar yaptın? Çünkü belli yani elektriği ve takım içerisindeki birlikteliği geliştirecek çalışmaları yapması lazım. Çünkü zaten aynı takım, aynı taktikler uygulanıyor. Osman olduğu zaman zaten müthiş bir A planı yok. Osman olmadığı zaman sıkıntı yaşıyorsun. Ama zihinsel yorgunluk, oyuncuların psikolojik durumu çok etkili. Belli yani senin oyununda. O yüzden bence Galatasaray'ın, yani Jürgen Klopp neler yaptırdıysa o ilk 3-4 gün, onunla ilgili bir çalışma yapıp o çalışmaları yaptırması lazım.
2: Yani mesela artık şuna ek, Leroy Sané'nin kendisine gelmesi gerekiyor artık. Mesela tabii. Almanya milli takımına çağrılmadı. Onun da artık bir yerde şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Daha iyi oynaması gerekiyor. Daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Eski Leroy Sané'yi biraz artık izlettirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Benzeri bunun şu an için Leo. Hani daha performansını görmemiz lazım ama milli takımda da oyuncu çok fazla zaten tercih edilmedi. Sonralardan oyuna girdi. Dakika bulduğunda bir şeyler yapmaya çalıştı zaten ama burada şu var. O maçta bile yani Portekiz milli takım forması giyen Leo bile kenarda sanki orada hani Sané var gibi geldi bana. Çünkü savunmaya gitme yönünde Leo'nun da bazı eksiklikleri var. Evet. Çünkü

0: o kanatta oynuyorsanız gidip gel de yapmanız lazım. Ya orta alana geleceksiniz, savunmaya geleceksiniz ki özellikle Okan Hoca'nın bu takımında zaten kanat oyuncuların savunma yetenekleri de çok fazla ön plana çıktı. Okan Hoca'nın beklediği en büyük gereksinimlerden bir tanesi buydu zaten. Barış Alper Yılmaz da sürekli hücumda kullanıyorsunuz, sürekli ileride boğuşuyor, bir şey yapmaya çalışıyor ama savunmaya gelmesini de biliyordu. Sane mesela Başakşehir mücadelesinde ters kanatta oynadı. Hücumdan bu sefer mahrum kaldı, daha çok takım savunmasına katkı sunsun diye. Ona farklı bir rol vermişti Okan Hoca o maçta. Şunu anlatmaya çalışıyorum, sana hak veriyorum. Leao'nun da Sane'nin de artık bir şekilde kendine gelmesi lazım. Evet, Leao için biz erken cümleler kurabiliyoruz ama bu transfer dönemiyle alakalı. Çünkü milli aradan sonra oyuncuyu görmek gerekiyordu. Evet. Takımla daha fazla antrenmana çıkacak, daha fazla maç oynayacak. Adaptasyon süreci diyelim, takım arkadaşlarını birbirlerine tanıma durumları diyelim. Çünkü Sane hala mesela topu attığında herhangi bir bölgeye onu anlayabilecek oyuncu sayısının ben çok az olduğunu düşünüyorum. Ama Almanya milli takımında ya da Bayern Münih'te o Sané'nin zaten topu nereye atacağını takım arkadaşı biliyor. Çünkü sistem oyunu oynuyorlar. Yani bizim bu plan sistem dediğimiz konu sadece Osimhen üzerine kurulu bir oyundan olmaması gerekiyor. Burada gerçekleri de söylememiz lazım. Yani Osimhen'le evet şiddetli ön alan baskısı. Rakibi kırıyorsun, sindiriyorsun. İstediğin gibi yön veriyorsun oyuna ama Osimhen olmadığında da artık Sané'nin çıkması lazım. Leao'nun çıkması lazım. Bundan sonraki periyotta ben yani tekrar edeyim, Leao için erken biraz daha beklemek lazım. Fakat savunma yönünde kuvvetlendirmesi lazım. Oyuncunun gelmesi gerekiyor yani. Göze batıyor.
1: Bir de bir şey daha ekleyebilir miyim?
2: Tabii hocam.
1: Şimdi sezon başında Fenerbahçe transferlerini yaptıktan sonra kanat rotasyonunda çok farklı alternatifler oluştu. Greenwood, Nene, Oğuz Aydın, Kerem. Şimdi ne oldu? İrfan Can Kahveci için ne dedik biz? Artık 8 numaraya veya 10 numaraya evrilmesi lazım. Çünkü kanatlarda oynama ihtimali az. Müthiş bir Greenwood transferi var. Sağ tarafta en çok o oynayacak. Eskiden orada İrfan Can Kahveci oynuyordu. Sol tarafta da alternatifler var. Kerem orada önemli. Oğuz Aydın çok iyi performans gösteriyor. Bence aynı olay Barış Alper Yılmaz'da var bu sezon. Barış Alper Yılmaz'ın artık sağ bek olması gerekiyor.
2: Bek'e evrilmesi gerekiyor.
1: Bek'e evrilmesi gerekiyor. Ve bek olursa Avrupa'nın en iyi beklerinden biri olabileceğini düşünüyorum.
2: Ferdi
1: ben.
2: Gibi mi?
1: Aynen öyle.
2: Ferdi'nin evrildiği.
1: Aynen öyle. Çünkü çok güçlü. Gitme gelmesini çok iyi yapıyor. Hızlı. Ve Leao var. Sane var. Sane olmadığında Yunus var. O yüzden
2: alternatif
1: ben,
2: çok.
1: Evet. Yani sağ bekte ama alternatifin daha az. Yani Salahin'in bile ileride hem burada tabii 3. bölge baskısından belki biraz ödün verirsiniz. Çünkü Barış Alper Yılmaz orada da Galatasaray'a çok büyük katkı sağlıyordu. Ama sağ bekte bence Barış Alper Yılmaz alternatifsiz olabilir Galatasaray.
0: Hocam şu var burada. 2 sezon önce Barış Alper Yılmaz yaklaşık 2-3 maçta yanlış hatırlamıyorsam sol bek oynadı.
2: Doğru oynadı.
0: Sağ bek oynadı.
2: Evet.
0: O dönemlerde Barış Alper Yılmaz'ın düşüncesi şuydu. Ben kendi bölgemde oynamak istiyorum. Yani ön tarafta oynamak istiyorum. Kendimi orada daha rahat hissediyorum. O bundan dolayı şu an hani Barış Alper Yılmaz'a bu takım içerisinde yer açma konusu değil de bu. Sakatlıklar varken de mesela o zaman şöyle bakmamız lazım. Her ne kadar hazırlık maçı olsa bile Kaan Ayhan geçtiğimiz sezondan beri taşlanan oyunculardan bir tanesi. İyi oynadığı maçta da bir şey arandı. Hazırlık maçında en hazır olan oyunculardan bir tanesi Kaan'dı. Diğeri İlkay'dı. Senin bu maçta bekle alakalı bir sorunun varsa Şalay'ın evet sakatlıktan döndü. Takımla beraber bu arada dün çalıştı. İkinci oyuncu orada Kaan Ayhan olması lazım. Bu sefer forma adaletinden bahsediyoruz ya biz. Barış Alper Yılmaz'ı biz sol önde oynattık, sağ önde oynattık. Ya sağ tarafta da işte Kaan Ayhan var ama ben bir Barış'ı çekeyim. Sen bu oyuncuları bu türlü kazanamazsın bu sefer. İlkay'ı da kazanamazsın, örnek veriyorum. Kaan'ı da kazanamazsın o bölgede. Bundan dolayı Barış Alper Yılmaz'ın ben sağ bekte bundan sonraki kariyerine devam etmeyi kabul edeceğini de düşünmüyorum. Hmm. Çünkü oyuncu kendini rahat hissettiği mevki ileride.
1: Ama ben Ferdi, bu bölgede oynamak istiyorum. Ferdi diyor. Örneği var. Yani ben hakikaten öyle bir
0: performans Şalay'da da bunu yaptı mesela ama savunma anlamında ciddi anlamda zafiyetler veriyor bu sefer. Barış da bu zafiyetleri verebilir. Şalay zaten ciddi anlamda vermeye başladı. Anadolu takımlarına karşı bunu hani çok fazla hissetmiyorsunuz ama büyük maçlarda hissediyorsunuz. Hani bir yandan da şöyle bakıyorsun, Galatasaray zaten baskı oyunu oynuyor, hücum oyunu oynuyor. Kasımpaşa'ya karşı da zaten önde basacak. Barış Alper Yılmaz'la başlayabilirsin. Bir maçlık için bunu düşünebilirsin ama Kasımpaşa o takım değil. Kasımpaşa seni cezalandırır. Senin savunma yönünün güçlü olduğu

0: oyuncularla da bu akşam sahaya çıkman gerekiyor. Yani mesela şu var, milli takımdan dönecek oyuncular var. Okan Hoca savunmada, orta sahada değişikliğe gidecek, gitmeyecek. Yani o milli takımdan gelen oyuncuları da Okan Hoca kullanacak bugün saha içerisinde. Yani Okan Hoca böyle bir kritik mücadelede Trabzonspor'dan milli ara öncesi 4 yemiş. Kasımpaşa ile lig kaldığı yerden devam edecek. Rakibin namalup, yani çok fazla yapboz kadroyla çıkarsa zaten sıkıntı yaşar Galatasaray bugün. Ama şuna katılıyorum, evet, elinde hiç oyuncu yoktur. Bayi Çelper Yılmaz'ı oynatmak zorunda kalırsın, oynatırsın.
1: Ama ben işte aslında kariyer planlamasından bahsediyorum, evet. Hakikaten. Ama bunu i̇şte senin dediğin gibi, evet. Yani Okan Hoca ile konuşacak, işte diyecek ki çok farklı olabilir. Yani, hakikaten yani hayatın değişiyor. Bir anda yani kurumsal örnek verelim.
0: Şalay yaptı
1: satış,
0: hocam zaten.
1: Satış yerine pazarlamaya geçiyorsun. Onun gibi bir şey yani bu.
2: Ama Şalay'dan Barış'ı öne taşıyan en önemli unsur fizik gücü.
0: Yani mücadelesi.
1: Evet, mücadele. Aynen.
2: Yani şimdi Şalay'a tamam defansif zafiyet yaratıyor diyoruz ama o defansif zafiyeti Barış fiziğiyle, aynen, mücadelesiyle kapatabilir.
0: Ya Montella gibi takılmaya gerek yok tabiri caizse. Bu oyuncu nerede oynuyorsa orada oynasın. Zaten şunu söyledim milyarda, dedim ki ya dedim Okan Hoca ile Montella'nın bir ortak noktası var. Barış Alper Yılmaz'ın ısrarla santrafor oynatmaları. Tamam, anlıyorum yokluktan dolayı oynatıyorsun da şu an Galatasaray'ın mesela Osimhen yoksa Leao'yu oynatabilir santraforda. Milan'da zaten bu oyuncu oynadı. Santraforda da oynadı. Milan formasıyla kaç tane maça çıktı. Ama burada sürekli Barış'ı orada oynatmak ya da buraya çekmek o oyuncuya da bence kötülük olur. Bu oyuncu kendini nerede hissediyor? Solda mı sağda mı? Nerede forma giyiyorsa o haftada hangi oyuncu ise rekabete girecek. Performansları çekersin. Ama ben Barış'a dur bir yer açayım, onu bu hafta sağlayayım. İşte Yunus 10 numaraya çekeyim, sol tarafta Lea yönetip. Olmaz hocam, olmuyor zaten. Yani 6 haftada gördük biz. Doğru. Yani şahsi düşüncem bu. Ukalalık olarak algılanmasın ama böyle bakıyorum ben.
2: Peki o zaman dilerseniz Galatasaray'ın bir muhtemel 11'ine bakalım. Muhtemel 11'i izleyicilerimize aktaralım. Galatasaray'ın bu kadroyla bugün Kasımpaşa karşısında olması bekleniyor. Kalede Uğurcan. Savunma dörtlüsüne baktığımızda Barış, Lemina, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsünü görüyoruz. Orta saha üçlüsünde Sara, İlkay, Batrakov. Kanatlarda Sane ve Leao. Santrafor mevkiinde ise Deniz Gül. Bu şekilde muhtemel 11'i Kasımpaşa'nın. Bu 11 ile sahada olması bekleniyor. Tabi Leao da Portekiz milli takımda, Ronaldo gider gitmez 7 numarayı alması hakkında neler söylemek istersiniz? Biraz ben ayıp ettiğini düşünüyorum.
0: 7 numara değil, performansını geriye çekmesi gerekiyor Leao'nun. O Milan'da tap yaptığı performansını geri kavuşması gerekiyor. Bunu göreceğiz erken diyorum. Hep söylüyorum. Bütün cümle kurduğum aralarda da bunu sıkıştırıyorum ama ben de aynı düşüncedeyim. Çünkü Ronaldo tekrardan bir açıklama yaptı. Ben bırakmadım dedi milli takım.
2: Hayır, üzerinden biraz zaman geçseydi en azından.
0: Ama şu var, Uluslar Ligi'ye mesela 10 numara Hakan Çalhanoğlu'ndaydı milli takımda, Arda giydi. Olabiliyor. Ama tabii ki oyuncunun hayali, Ronaldo'ya bir hayranlığı var. Onun forma numarasını aldım. Onunla beraber Portekiz milli takımında şu an o numarayla oynuyorum düşüncesi de var da istediği kadar sürede alamadı
2: şimdi
0: ki.
2: Şimdi Hakan Çalhanoğlu tabii çok büyük bir yeteneğimiz ama Ronaldo'dan bahsediyoruz. Yani.
0: Tabii.
2: Cristiano Ronaldo. Yok,
0: katılıyorum bu arada.
2: Ya Portekiz denince akla kim geliyor?
1: Tabii. Ya ben bir de çok büyük bir Cristiano Ronaldo'cuyumdur yani. O yüzden ben kabul edemiyorum şu anda.
0: Hocam bu Kante İrfancan olayına döndü.
1: Ya şöyle, Ronaldo hakikaten Portekiz'in şu anda amiral gemisi ya bence milli takımı. Yani nasıl böyle davranılıyor anlayabilmiş değilim. Yani, ya
0: son maçta ısınmaya yolladı ya, 25 dakikasında oyunu almadı. Orada futbolcu gerildi galiba. Haklı yani, oynanmayacaksan niye yolluyorsun?
1: Ya şimdi Messi, Arjantin bıraktı milli takımında görüyoruz yani Messi ve takım arkadaşları nasıl ona sahipleniyor.
2: Evet.
1: Yani herkes Messi için oynuyor. Sende de Ronaldo var. Yani ben hakikaten aklım almıyor ve George Jesus'un çok daha iyi yönetmesi gerektiğini düşünüyordum ben bu ilişkiyi.
2: Tabii ikinci yarıda da yine devam ederiz bu konuya kaldığımız yerden. Kısa bir reklam arası rica edelim izleyenlerimizden. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz.

0: Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

A Spor Radyo. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Reklamların hemen ardından spor ajansında son saat dilimindeyiz. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Riva'ya gideceğiz. Al Spor muhabiri Efecan Öztaş şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantı düzenleyecek. Şimdi daha detaylı şekilde bilgi almak için Efecan Öztaş'a bağlantı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Efecan, kolay gelsin, söz senin.
1: Teşekkürler Batuhan, sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Türkiye Futbol Federasyonu aslında bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Yönetim kurulu toplanacak. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu önderliğinde yönetim kurulu bir toplantı gerçekleştirecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde. Salı günü bir toplantı yapılmıştı ama bu yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptığı bir toplantıydı. Onu da ifade edelim ama şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa eden 3 yönetici var. Bazı yöneticilerinde fikir ayrılığı var. Bu konular görüşülecek, bu konular konuşulacak. Sayın Başkan görevine devam etmek istiyor, devam etme niyeti var. Olağanüstü seçimi istemiyor kesinlikle. Onu da ifade etmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Fikir ayrılığı olan yöneticilerle ortak noktada buluşmak için bir toplantı gerçekleştirecek. İstişareler yapılacak, sıkıntıları konuşulacak, sıkıntılarını dile getirecek sıkıntısı olan yöneticiler ve ortak noktada buluşmak için Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu kendileriyle bir görüşme yapacak. Tabii bu isimlerle istişare edildikten hemen sonra ardından bir gündem başlığı daha var. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili de bir toplantı yapılacak aslında. Ardından bu toplantı sonrasında ya yola devam edilme kararı ya da devam edilmeme kararı çıkması bekleniyor. Tabii Sayın Başkan burada sürecin devam etmesinden yana ama yönetim kurulunda ortak noktada buluşulması için bir oylama yapacak. Bu oylama sonrasında da Montella'nın devam ya da tamam kararı çıkmış olacak. Tabii hakem atamaları sezon sonuna kadar Anthony Taylor'a devredilmişti ve bu haftaki atamalar Anthony Taylor tarafından yapılmıştı. Bu sürecin devam etmesi mi gerekiyor, devam etmemesi mi gerekiyor, farklı bir atama sonucuna mı varmamız lazım, bu konular

0: da görüşülecek. Tabii Anthony Taylor'ın da Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından da devam etme isteği yönünde. Onu da ifade edelim. Sayın Başkan bu düşüncesini yönetim kurulu üyeleriyle paylaşacak ve bunu da bir oylamaya çıkartacak. Yönetim kurulundan çıkacak. Oylama sonucunda da bu karar ya tamam ya devam olacak. Anthony Taylor atamaları büyük ihtimalle tekrardan sezon sonuna kadar devam ettirmiş olacak gibi gözüküyor. İstifa eden yöneticilerin yerine de görevlendirilmesi planlanan isimler netleşecek. Yedek üyeler var. Yedek üyelerden birkaçı istifa eden yöneticilerin yerine geçecek ve yeni atamalar yapılacak. Dediğimiz gibi şu an Hasan Doğan Riva tesislerindeyiz. A milli takım tesisleri hemen önündeyiz. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da şu anda cuma namazını kılmak için görevini gerçekleştirecek. Biraz sonra da tabii cuma namazı bittikten hemen sonra bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından yönetim kurulu toplantısı başlamış olacak. Biz de A Spor ekibi olarak tüm gelişmeleri takip ediyoruz. An beyan aktarmaya devam edeceğiz diyerek Riva'dan sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Batuhan.
1: Sevgili Efecan Öztaş, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Evet, A Spor muhabiri Efecan Öztaş'tan son bilgileri, son gelişmeleri aldık. Türkiye Futbol Federasyonu saat 14'te bir olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Tabii ilk saat diliminde Anthony Taylor'ı konuştuk, hakem atamalarını konuştuk. Sevgili Burçin Keskin Hoca çok güzel özetledi durumu. Tabii şimdi bu toplantıyı da çok kısa yine değerlendirmek istiyorum. Ne gibi kararlar alınır? Olağanüstü bir seçime gidilir mi? Hocam sizin öngörünüz ne?
2: Şimdi bu toplantının 3 tane ana gündem maddesi var biliyorsun. Batuhan, birincisi olağanüstü seçim olacak mı olmayacak mı? şimdi aslında bu kadar büyük problemlerle karşılaşmış federasyonun ben olağanüstü seçime gitmesini daha doğru buluyorum. Hatta aday da olsun Sayın Başkan. En azından güven tazelemiş olur. Hem de en azından şu anki o testi doldu ya, kırılmadan o suyu biraz boşaltmak lazım. Testi kırılırsa, çünkü herkes testinin kırıldığını biliyor tamir etsen de. Yani onu gerek yok. O yüzden ben olsam olağanüstü seçim kararı alırım. Aday da olurum. İstiyorsan Futbol Federasyonu'na devam etmek. Şimdi ikinci önemli gündem maddesi Merkez Hakem Kurulu tabii ki. Ne olacak? Şimdi bu kadar kısa vadede Türk Hakemliği'ne yıllarını vermiş, bu işi çok iyi yapacak insanların görevi kabul etmesi zor. Çünkü çok büyük belirsizlik var. Olağanüstü seçim olacak mı olmayacak mı belli değil. Olağanüstü seçim olmazsa erken seçim olacak mı olmayacak mı belli değil. Zaten Haziran ayında olağan seçim var. Bu periyotta bu görevi çok iyi yapabilecek çok eski ve ünlü hakemlerimiz var ama görevi kabul etmezler. Çünkü zaten zor bir görev Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı. Evet. Hem de bu kısa periyot için bu kadar risk almazlar. O nedenle kısa vadedeki en doğru çözüm Anthony Taylor'ın hakem komitesi başkanı olması. Çünkü ana statüye göre de biraz önce açıkladım bir problem yok. Hakemliği bir sene önce bırakmış olması gerekiyor diyor ama onu siz Türk hakemleri için belirtilmiştir diye yorumlayabilirsiniz. O yüzden talimatlara veya statüye çok aykırı bir durum yok. Sanki bu geçiş dönemi için Anthony Taylor da doğru bir isim gibi duruyor. Onu belki daha farklı şekilde desteklersiniz kaliteli profesyonellerle. Üçüncü önemli gündem maddesi de Montella'nın durumu. Şimdi orada da büyük bir başarısızlık var.
1: Evet.
2: Dünya Kupası sonrası Uluslar Ligi'nde de yaşanılan bir başarısızlık var. Ama yine federasyondaki belirsizlik büyüktür Montella'nın geleceği. Çünkü kimi bulacaksınız, kaç senelik kontrat yapacaksınız, yine teknik direktörü bulmak, yine Hacı Osmanoğlu Federasyonu'nun sorumluluğunda mı olmalı? Bir sürü soru işareti var.
1: Yerli mi olacak, yabancı mı
2: bravo,
1: olacak?
2: Bravo, bravo. Yani bence bu Merkez Hakem Kurulu ve Montella konusundaki karar en geç Haziran'daki yeni Futbol Federasyonu'na bırakılmalı. Ama olağanüstü bir seçim olursa, çünkü iki seçim birleştirilebiliyor o durumda. O zaman daha farklı bir senaryoyla tabii karşılaşabiliriz.
3: İstifalardan dolayı seçim kararı alınması yönünde bir şey bekliyor musunuz hocam bugün siz? Yani ben istifa sayısı artarsa
2: ya 8 üyeyle bile federasyon devam edebiliyormuş evet. Kaya. Ben
3: 7'nin altına falan
2: o kadar çok fazla istifanın olacağını düşünmüyorum. Yani aynı şeyi biliyorsun Futbol Federasyonu'nu da seçime götürmek için Kulüpler evet. Birliği öyle bir imza kampanyasını başlatmıştı ve olmamıştı hatırlarsan. Evet, evet. O yüzden ben bu imza ve istifa eden üyelerin federasyonu seçime götürmesini doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bu arada olabildiğini de düşünmüyorum.
3: Ama bir yerden de Sayın Başkan

0: insanın kendisine artı yazdırması gerekiyor. Tam böyle bir kirliliğin içerisinde kendisinin de tabii ki yapmak istediği ciddi farklı konular da vardı. Hani işler de vardı diyeyim. Nedir işte bu bahis olayının üzerine gitmesi. İşte Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki kirli durumları bir türlü silip temizleyip yeni bir sayfa açma üzerine zaten Sayın Başkan göreve geldiğinde bunları ifade etmişti. Ama diğer yandan da şimdi A Milli takımının durumu ortada. Yani performans anlamında Dünya Kupası'na 24 yılın ardından evet Dünya Kupası'na götüren benim diyor Montella. Dünya Kupası'ndayken sıfır çekip Uluslar Ligi'ni işaret ediyor tekrardan. Daha yolumuz uzun diye. Senin zaten Dünya Kupası'nda rakiplerin belli. Sen o rakipleri diş geçiremedin. Uluslar Ligi'ndeki güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun ortaya koymayı düşünüyordun? Döndük Uluslar Ligi'ne. Uluslar Ligi'nde de üst üste alınan zaten yenilgiler. Hala bir galibiyet yok. Şu ana kadar sıfır çektik. İki maçımız var. Hala umutlu da değiliz. Yani burada da kendisine artık bilmiyorum artı kelimesine kadar doğru ama Montella ile de yolları ayırıp oraya bir yeni bir teknik adam, yeni bir yapılanma olması gerekiyor. Ve şu ana kadar Sayın Başkan'ın özellikle hakemlerle alakalı söylediği sözlerin de arkasında durması gerekiyordu. Altının dolması lazımdı. Bunu neden söylüyorum? Bir hakem hata yaptığında bunun cezasını çekecek dedi. Diğer hakem başarılı olduğunda ödülünü alacak. Bu tür konuşmalara biz çok şahit olduk. Tamam bu Merkez Hakem Kurulu'yla şu an cezaevinde olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla yapamazdınız zaten bunu. Ama bundan sonra neler yapacağı da önemli. Hani güven oyu diyoruz ya, oradaki insanların da evet biz bu başkanla başarılı olabiliriz. Ekibimizi tekrardan yenilenmemiz gerekiyor. Bununla beraber yola devam ederiz. Bakış açısı içerisinde olan insan sayısına kadar fazla. Çünkü istifalar üst üste gelmeye başlamıştı. Ben de sizinle aynı fikirdeyim bu arada. Soruyu sordum ama 7'ye düşeceğine ben de inanmıyorum böyle bir ortamda. Fakat bir kararında alınması lazım ki ya güven oyu dersiniz buna ya da değişiklik gerekiyorsa değişiklik dersiniz. Ama bendeki bilgi Sayın Başkan'ın görevi bırakmayacağı yönünde. Devam etmeyi istiyor. Yani önümüzdeki sezona kadar devam etmeyi istiyor.
1: Şimdi Kaya, yönetim kurulu toplantısını niye yaparsın? Ortak akıl oluşturmak için yaparsın.
0: Tabii problemler vardır, onları
1: aynen
0: da çözersin.
1: Şimdi yani buradaki en büyük problem olağanüstü seçime gitmek isteyen üyelerin başkanı ne kadar ikna edebileceği. Çünkü bazen başkanın istediği kararlar çıkmaz o yönetim kurulu toplantılarında. Tabii ki de başkanın fikri çok önemlidir. Ama burada bence ekip olarak zaten ne kadar beraber hareket edebiliyorlar onu da görmüş olacağız. Bu arada çok önemli bir ayrıntı var. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu'ya bir teşekkür etmesi lazım. Çünkü Ferhat Gündoğdu istifa ederek kendi için küçük ama Futbol Federasyonu ve Türk Hakemliği için büyük bir adım attı. İstifa etmediği bir durumda görevden de alamayacağı için çok daha büyük problemlerle karşılaşacaktı. Bunu da unutmayalım. Ben Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun daha farklı bir kişilik olduğunu biliyorum ve görüyorum zaten. Yani çok politik olmayan, daha dik duruşlu, daha sert söylemlerde bulunan bir Futbol Federasyonu Başkanımız var. Ama işte bazen bu işinizi kolaylaştırırken bazen de zorlaştırabiliyor. Yani şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu çok fazla eleştirirken kulüpler ve kamuoyu çok fazla arkasında durdu.
0: Evet.
1: Ki bakın bir futbol federasyonunun Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın arkasında durması çok güzeldir. Senelerce bunun hatta daha fazlası olmasını savunmuş bir insanım ben. İlk defa doğru bir işlem yapıldı ama yanlış bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na yapıldı.
0: Yanlış kişiye yapıldı.
1: Evet. Yani onu hak etmedi vicdani ve yaptığı uygulamalarla.
0: Ama hakemde de böyle oldu. Yasin Kol'da da onun da arkasında durdu.
1: Bravo.
0: Mesela. Ferhat Gündoğdu'nun da arkasında
1: durdu. En güvendiği hakemlerden biriydi.
0: Onlardan da zaten ciddi yoksa, anlamda darbe yedi yani.
1: Bunlar olmasa ben de Hacı Osmanoğlu yerine olsam belki ben de istifa etmezdim. Ama bunlar sizinle direkt birebir ilişkili olan konular olduğu için
0: evet,
1: ben başkan olmak isteyebilirim ama o zaman güven almak istiyorum. Tekrardan olağanüstü seçim istiyor musunuz? Buyurun size olağanüstü seçim kardeşim. Tarzı aslında öyle Sayın Hacı Osmanoğlu. O yüzden sürpriz de çıkabilir.
2: Tabii çok merak ediyoruz. Saat 14'te başlayacak toplantı. Yine tabii son dakika gelişmeleri yine bu ekranlarda, A-Spor ekranlarında siz değerli izleyenlerimizle paylaşılacak değerli izleyenler. Tabii ben yine Trendyol Süper Lig'e geri dönüş yapmak istiyorum. 7. hafta mücadelesi bu akşam. Açılış maçı Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

0: olarak bu mücadeleyle birlikte Trendyol Süper Lig 7. hafta başlamış olacak. İlk saat diliminde Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi bir diğer Süper Lig maçına değinmek istiyoruz yine. Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi 6. haftada milli aradan hemen önce son maçında kendi sahasında Kadıköy'de Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Farklı bir galibiyet elde etmişti Fenerbahçe. Tabii bu galibiyetle birlikte gerek İsmail Kartal, gerek yönetim, gerek oyuncular bu galibiyet çok iyi geldi Fenerbahçe'ye. Tabii devamlılığı sağlayabilecek mi Fenerbahçe? Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fenerbahçe bu deplasmandan sonra bir deplasmana daha gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Aston Villa'ya konuk olacak. Bu maçı da konuşacağız ama onun öncesinde Süper Lig'de Çaykur Rizespor Fenerbahçe eşleşmesini konuşmak istiyorum. Tabi burada çok önemli yine takımın 10 numarası, takımın beyni diyebileceğimiz Marco Asensio, İspanyol yıldız uzun süredir sahalardan uzaktı. Geçen sezonda hatırlayacağınız gibi Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe 2-0 yenik durumdayken Fenerbahçe ikinci yarıda 3-2 öne geçmiş ve maçı kazanmıştı. O maçta da Marco Asensio'nun harika bir golü vardı. Bunu da aktarmış olayım. Hatırlatmış
1: ceza sahası
0: olayım.
1: Dışından,
0: ceza sahası dışından yere sektirerek çok güzel bir gol kaydetmişti Marco Asensio. Şimdi bu maçı konuşacağız. Kaya Temel, seninle başlamak istiyorum. Az önce aktardığım gibi Fenerbahçe moralli bir şekilde girdi milli araya. Ve dönüşünde de Marco Asensio'nun bugün 11'de olması bekleniyor. Neler aktarmak istersin?
1: Yani şöyle, Rize Spor'a karşı Fenerbahçe çok fazla zorlanmıyor. Evet, geçtiğimiz sezon 2-2'lik biten bir mücadele de vardı. İlk bölümde de söyledik, son dakika yeniden bir gol ederse onun hatası. Ama Rize Spor'da hiçbir türlü maçı bırakmayan takımlardan bir tanesi. Rize tarafından ufak bir bakacak olursak konuya, 6 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberliği var. Yani Rize Spor'da bu sezona yine iyi başladığını düşünüyorum. Sahada bir karakter koyuyorlar, oyun oynamaya çalışıyorlar. Takım oyunu oynamaya çalışıyorlar daha doğrusu. Şöyle bir gerçek var, Fenerbahçe'de de Asensio'nun dönmesiyle beraber takımdaki oyunu yönetecek oyuncunun eksikliğini deriz ya, takımın bir beyni olması gerekiyor diye. O beyin işte Fenerbahçe'de şu an Asensio ve geri dönüyor. İlerideki hücumda yerleşmenin, atakları organizasyonunu yaparken sağa sola nereye atacağını daha öncesinden kafasında kurgulayabilen bir oyuncu. Fenerbahçe için zaten çok önemli bir oyuncu olduğunu her defasında zikrediyoruz, ifade ediyoruz. Tabii ki Fenerbahçe için kolay bir mücadele olmayacak. Fenerbahçe'nin bundan sonraki haftalarda da fikstürü zor. Şimdi Galatasaray kısmında şunu söylüyoruz ya biz, Kasımpaşa ile oynuyor ama Galatasaray'ın aklı Barcelona maçında. Fenerbahçe'nin de fikstürü zor. Tamam, rakipler her ne kadar farklı olsa bile zorlu maçlara çıkacak. Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Yani maç sayısı fazla olduğu için oyuncuların performansı da önemli. Rize Spor'a karşı Fenerbahçe sahada işte istediği skoru alırsa, maçı erken koparırsa, bu sefer ben şunu net olarak söyleyebilirim. Evet, Eyüp Spor'a karşı 8-0'lık zaferin milli ara girmesine rağmen aynı oyun devam ediyor. Ve Fenerbahçe istekli bir şekilde sahada mücadele ediyor diyebiliriz. Ama biz bunu bir türlü diyemedik. Neden? Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe bir galibiyet aldı. Sürdürülebilir yanı Fenerbahçe'nin problemdi. Yani aynı oyunu devam ettiremiyor rakipleri karşısında. Bir anda düşüşe geçiyor. Hiç beklenmedik takımlara puan kaybediyor Fenerbahçe. Yani bu son yıllarda zaten sürekli böyleydi. Ama ilk 6 haftaya baktığımda sezona zaten bir yenilgiyle başladı Fenerbahçe. Ardından Galatasaray'ı yine, çünkü şampiyonluk yarışında aslında bu sezon şu var. Galatasaray'la kıyas ederken de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Ya bu sezon şimdi Beşiktaş yarışının içinde şu ana kadar 6. haftaya geldiğimiz noktaya kadar. Galatasaray öyle, Trabzonspor öyle, Fenerbahçe de öyle. Ama şu an yaklaşık 5 hafta sonra Galatasaray'la bir mücadele oynayacak Fenerbahçe. O yüzden bu mücadeleler bence çok çok önemli. Yani buradaki aldığınız galibiyet Avrupa'ya yansıyacak. Performansınız artacak. Fenerbahçe'nin buradaki, az önce kaldığım yerden devam edeyim, Galatasaray'la kıyas etmemdeki nokta da şu. 6 haftalık süreçte Galatasaray şöyle kötü, böyle kötü, organize olamıyor. Yani gol noktalarında sıkıntı yaşıyor dediğimiz noktada bile Fenerbahçe'den iyi durumda olduğunu görüyorum ben. Eyüp Spor'a karşı alınan zafere çok fazla kanılmaması gerekiyor. Zaten Eyüp Spor'un durumu ortadaydı. Ama Eyüp Spor'un da bu kadar çok reaksiyon verememesi beni çok şaşırtmıştı. Her ne kadar kötü olursa olsun. Geçtiğimiz sezon hatırlayalım, zaten Fenerbahçe'den puan almıştı Eyüp Spor. Düşme madde hattında ligde kaldı. Ya bu sezonda zaten Fenerbahçe yakalayınca patlamayı yaptı. Burada

0: Ve şu anki noktada da milli aradan sonra özellikle Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında buradaki kritik nokta şu: oyunu sürdürebilme. Ne kadar devam edecek bu oyun? Bence burası önemli. Zor bir karşılaşma Fenerbahçe için. İlk bölümde söyledim, Rize'nin stadyumu baskılı. Taraftar direktmen etki ediyor oyuna.
1: Evet.
0: Oyuncular da etkileniyor bu oyundan. Çünkü Galatasaray'ın özellikle zor geçer Rize deplasmanları. Hep böyle 1-0. Galatasaray kazanır ama nasıl kazanır?
2: Zorlanarak kazanır. Rize maçları da hep bir hikayesi olan maçlar.
0: Hep Rize maçları öyle geçiyor ama Fenerbahçe'nin öyle çok fazla takıldığını geçmiş maçlarına da baktım. Farklı galibiyetleri de var. 5 farklı kazandığı maçlar var. 3 farklı kazandığı maçlar var. Çok zor bir karşılaşma. Olur mu olmaz mı? Milli aradan sonraki oyuncuların biraz daha ruh haline de bağlı diye düşünüyorum.
1: Şu istatistiği de paylaşayım. Çaykur Rizespor bu 6 maçlık periyotta 2 maç evinde oynadı. 2 maçta da mağlup ayrıldı.
2: Evet, Çaykur Rizespor kendi evinde istediği performansı sergilemiyor. Deplasmanda daha iyi oynuyor diyebiliriz. Daha iyi. Şimdi ben konuya biraz daha farklı taraftan başlayacağım Batuhan. Dün gece arkadaşlarla beraber Panathinaikos Fenerbahçe maçını seyrettik. Şimdi EuroLeague'de ilk defa yani 3 takımla temsil ediliyoruz. Ve bu hafta çok önemli maçlar var. Çünkü Panathinaikos Fenerbahçe, Olympiakos Efes Pilsen, Baskonya Beşiktaş. Çok önemli 3 maç var. Şimdi dün hakikaten beklentinin çok altında bir performans gösterdi Fenerbahçe. Özellikle Forrest'ın kötü oyunuyla beraber Panathinaikos'a yenildi. Umarım bu akşam Anadolu Efes Olympiakos'a daha farklı bir tarife uygular. Beşiktaş'a da bol şans dileyelim.
1: Tabii.
2: Bu arada benim oğlum da basket oynuyor. Kemer Basket'te. Onlara da evet, yeni sezonu hayırlı
0: tebrik
2: olsun.
0: Edelim,
2: evet.
0: Başarılar
2: diyelim Kemer Basket'e de. Şimdi Rizespor dediğin gibi Recep Hoca ile beraber kendi sahasında deplasmandaki performansı gösteremiyor veya sonuçlara yansıtamıyor diyebiliriz. Ama bu milli araların Anadolu takımlarına daha iyi geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü daha fazla beraber olabiliyorlar. Ancak Fenerbahçe'nin çok büyük bir avantajı var. O da takımın önemli temel yapı taşları. Gendüzi, Kante, Greenwood. Bunlar gitmediler. Asensio. Bu bak çok önemli bu. Yani en önemli yapı taşları hep beraber takımla beraber kaldı.
1: Ben şunu da unutmayalım. İyi de bir Lukaku dönüyor bence.
2: Bravo. Aynen.
1: Yani
2: aynen.
1: Orası da mesela
0: Abdülkerim'le başkanın söylediği konu galiba şey olacak. Yani ben pozitifim dedi ya Lukaku ile alakalı.
1: 3-4 hafta sonra tanıyamayacaksınız dedi Aziz Başkan.
0: Yani o depar atması
2: acayip bir depar.
0: Abdülkerim karşısında da biraz manidar oldu yani. Evet. Olmadı değil. Oyuncu zaten geçtiğimiz sezonda Belçika milli takımından attığı gollerden dolayı Fenerbahçe zaten gittiğini düşünüyor. Evet. Evet, mali açı da etki etti ama sonuçta hazır olacak. Şuna katılıyorum. Milli takıma gitmeyen oyuncuların hem daha fazla dinlenme şansı, takımla beraber zaman geçirmeleri, çalışmaları bence çok önemli.
2: Çünkü bir de ana plan oyuncuları. Bu çok bak, zordur Kaya bunu bulmak yani.
0: Evet.
2: Bak, Kante, Asensio,
1: Gendouzi,
2: Greenwood. Yani bunlar çok önemli Fenerbahçe için ve beraber çalıştılar yani. O yüzden büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe için. Sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. 8-0'lık çok önemli bir galibiyet aldılar Eyüpspor'a karşı. Bence hatta milli maç arasının gelmesini istemiyordu muhtemelen Fenerbahçe.
1: Devamlılık için. Evet. Doğru.
2: Ama ve lakin şimdi Şampiyonlar Ligi ve zorlu fikstür öncesi çok önemli bir deplasman. Ama Kaya'ya katılıyorum. Son yıllarda birazcık daha şansı tutuyor Fenerbahçe'nin Çaykur Rize deplasmanlarında ve İsmail Kartal'ın da farklı bir galibiyeti vardı. Diye zor bir maç ama Fenerbahçe'nin biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Eğer beklediğim kadar iyi geçirebilmişse milli takım arasını.
1: Tabii biraz da Şampiyonlar Ligi'ni de konuşmak istiyorum. Yine Süper Lig'e geri dönüş yaparız. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'dan sonra az önce belirttiğimiz gibi Aston Villa deplasmanına gidecek. Aston Villa'ya bakacak olursak tabii geçen sezon Aston Villa Avrupa Kupası'nı kazanan bir takım. Ama o Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra tabii takımın oyuncuları da dört bir yana dağıldı. Farklı bir politika izledi Aston Villa ki Premier Lig'e de iyi bir başlangıç yapamadı. Çıktığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Bir beraberliği var. Sadece son maçını Tottenham deplasmanında 3-2 kazandı Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Tabii orada da çok önemli bir hoca faktörü var. Unai Emery.
0: Evet.
1: Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun kupa kurdu diyebileceğimiz bir

0: teknik adam. Siz bu maçta tabii Çaykur Rizespor maçı nasıl sonuçlanır onu bilemem ama Fenerbahçe'nin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya kolay bir mücadele olmaz. Çünkü Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına gelene kadar zaten bu maçı kazanması gerekiyor. Moral motivasyon açısından ki Şampiyonlar Ligi'nde de bu devam etsin. Ama şu var, Fenerbahçe'nin eksik oyuncuların geri gelmesi, cezaların bitmesi bunlar önemli. Fenerbahçe Roma karşısında mesela hepimizin neredeyse hemfikir olduğu konu şuydu. Roma daha favoriydi. Yani hepimize kağıt üzerinde doğal olarak.
0: Çok formdaydı. Çok formdaydı.
1: Bartu ile oynadı Fenerbahçe o maçı orta sahada. Mağlup de diyordu az kalsın Roma'yı yani. Yakaladığı pozisyonlar değerlendiremedi. Evet, hani rakip de çok iyi bir takımı vardı. Zaman zaman tehlikeli pozisyonları da oldu tabii ki ama burada şu var. Ben Aston Villa gibi takımları hani o rakamlara, tabelaya çok fazla bakmam yani, puan durumuna bakmam. Çünkü Premier Lig ekipleri isterse en sonuncu sırada olsun ya da işte Champions League'den bir takımla karşı karşıya gelin. Yine bize zorluk çıkarıyorlar. Yani geçtiğimiz sezonlarda bunu gördük. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninde ve Fenerbahçe'nin yine keza öyle UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarda. Yani Aston Villa dinamik bir takım. Her ne kadar oyuncu satsalar bile, oyuncu gönderseler bile yeni bir yapılanmayla o oyunu devam ettirebiliyorlar. İstikrarlı bir kadroları var.
0: Geçen sene Tottenham sonuncuydu. Lig aşamasını Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü bitirdi.
1: Evet. Yani bu net olarak örnek bu bence.
0: Örnek yani. Örnek.
1: Sonuncu yakın zamanla birinci arasındaki yani fark da tabii ki o lig temposuna göre psikolojik olarak farklılık oluşturabiliyor ama yani hocam bizim Süper Ligimizle kıyasladığımızda o rakipler zaten bize yine fazla geliyor. Biz şimdi kurada bakıyoruz, Aston Villa çıktı. Galatasaray'da oynayacak, Fenerbahçe'de oynayacak. Hani gücünü ona göre anlayacak bazı insanlar. Öyle kıyaslama yapıyorlar. Çok büyük bir hata. Ama bu takımlar zaten oyuncu satsalar bile yaptıkları transferlerle beraber kaldığı yerden oyunlarını devam ettirebiliyorlar. 6 haftada mesela 3 mağlubiyet alabilir. Ya da işte 2 mağlubiyet 1 beraberlik alabilir bu takım. Fenerbahçe de benzer durumda şu an ligde. Fenerbahçe de kaybetti.
0: Tabii 2 yani, mağlubiyet 1 beraberliği
1: yani
0: var
1: Fenerbahçe'nin. Hemen hemen aynı ama burada tabii ki lig bazlı baktığımızda Aston Villa yine Fenerbahçe karşısında tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Geçtiğimiz dönemlerde de karşı karşıya geldiler. Kolay bir mücadele olmayacaktır. Fakat bence her şeyden önce Rize maçı önemli. Ben hep söylüyorum, hani teknik adamlar zaten hep söylerler.
0: Çok özür dilerim, çok özür dilerim. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı şu anda görünüyor, ekranlara geliyor. Saat 14'te Riva'da federasyon binasında olağanüstü toplantı düzenlenecek. Az önce de değinmiştik. Sıcak görüntüler ekranlarınıza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu gördük. Tabii nasıl bir karar çıkacak hep birlikte merakla bekliyoruz. Yine az önce de aktarmış olduğum gibi saat 14'te başlayacak olağanüstü toplantı ve çıkan son gelişmeler, sıcak bilgiler, taze bilgiler yine her zaman olduğu gibi A-Spor ekranlarında sizlerle buluşacak sevgili izleyenler. Sevgili Kaya, söz tekrar.
1: Tabii şu konu önemli bence. Teknik direktörler hep Şampiyonlar Ligi maçından önce ligde oynadıkları mücadeleleri işaret ederler. Hani bu maç bizim için önemli. Hı hı. Hani bu söz değil, gerçekten önemli. Çünkü tempo olarak da oyuncularına kadar hazırlıyor. Eğer ki Süper Lig'de oynadığı mücadelede skoru farklı olarak elde ederse o takım, zaten Aston Villa maçının da provasını yapmış oluyor değişikliklerle beraber. Ya yani bir sonraki oynayacağı maçın da şablonunu hazırlamış oluyor. O yüzden burada Fenerbahçe için evet Aston Villa mücadelesi kolay geçmeyecek ama ligdeki mücadele önemli. Bir de bireysel anlamdaki oyuncuların performanslarının artması gerekiyor. Şimdi biz Guendouzi, Kante, Greenwood, evet bunları söylüyoruz ama diğer yandan da Oğuz Aydın iyiken bu kadroda kesik yememesi gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu hemen ilk 11'e dönmemesi gerekiyor.
0: Son yani, hafta onun sinyallerini aldık ama.
1: Tabii ama şu da var. Daha çok Oğuz'un milli takımda da tercih edildiğinde yeri geldi, sağ bek oynadı, ön tarafta oynadı. Yine Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı mücadelede sahanın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ligde de devam etmişti. Bunun üzerine hemen Kerem'e dönüldü. Ve derbide İrfan Can kararı. Beşiktaş'a mesela bence en büyük hediye oydu. İrfan Can'ın ilk 11'de başlamasıydı orta sahada. Yani İsmail Hoca'nın da bu tür hatalar yapmaması gerekiyor. Orada biraz daha işte Kerem Aktürkoğlu'na bu kadar bol servis verdik, şu kadar maaş alıyor, yönüyle mi yaklaşıyor acaba diye düşünüyorum bazen. Çünkü hani şunu söylersiniz ya, bu oyuncu bu kadar maaş alıyor, oynaması gerekiyor tabii ki doğal olarak. Ama Oğuz Aydın, Alanya Spor performansı zaten ortadaydı. Mourinho zaten bu oyuncuyu çok fazla tercih etmedi. Sonradan süre bulduğunda kendini toparlamıştı. Bence yetenekli de bir oyuncu Ama

0: İsmail Hoca'nın da bu tür maçlarda devamlılık adı altında da forma adaletinden bahsedeceksek bu oyuncularda ısrar etmesi gerekiyor.
1: Forma adaleti dedin. Az önce sen çok güzel açtın konuyu. Kerem Aktürkoğlu yerine Oğuz Aydın daha fazla değerlendirilebilir dedin. Ben de şunu ekleyeceğim. Nene kayboldu mesela Fenerbahçe.
0: Geçen sene de çok iyiydi. Yani
1: Dorgelez, Nene. Geçen sezonda istatistikleri ortada. Tekrar yanılmamak için yine ben bir bakayım ama uzun zamandır sakatlık da atlattı oyuncu. Önemli bir sakatlık da atlattı. Geçen sezon 11 gol 6 asisti olan bir oyuncu tüm kulvarlarda. Ya bu oyuncu mesela şu anda Fenerbahçe'de en azından İrfan Can Kahveci kadar denenmiyor. İsmail evet. Kartal şans vermiyor.
0: Kanatta Kerem'in önünde bir performansı sergileyebilecek durumda.
2: Çünkü şanssız bir pozisyonda. Oraya Greenwood gibi bir dünya yıldızı alındı.
1: Hocam sol kanat mevkiyi de oynayabiliyor doğru gelesine.
2: Ben birazcık daha zaten daha fazla şans bulabileceğini düşünüyorum bu milli ara sonrası. Şimdi iki konu var burada. Bir tanesi biraz önce senin de söylediğin gibi Aston Villa dediğin zaman aslında akla hemen Unai Emery geliyor. Yani benim de çok beğendiğim bir teknik direktör. Ve Aston Villa aslında biraz teknik direktör takımı gibi. Yani Unai Emery istediği gibi orada planlama yapabiliyor diyebiliriz.
1: Sistemi var.
2: Bravo. Evet. Ve kupa teknik direktörü.
1: Evet.
2: Aston Villa başarılı olacaktır bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde. İkinci konuysa ben Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nin büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü eldeki oyuncuları çok daha iyi kullanabileceği, çok daha iyi rotasyona sokabileceği ve onların da psikolojisini ve momentumunu olumlu etkileyebilecek şekilde kullanabileceği yönünde düşünüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi bak, orta saha çok önemli ya Şampiyonlar Ligi'nde. Orta sahada çok fazla problemin yok. Çünkü Gendüzi, Kante, İsmail. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde durduracaksın önce. Şimdi bak, herkes mutlu. Greenwood zaten yaratıcı sağ tarafta. Sol tarafta Kerem'i de oynatsan, Oğuz Aydın'ı da oynatsan, ligle beraber onları dönüşümle oynatsan, Nene'yi oynatsan herkes mutlu. İleride Lukaku ile Vedat'ı değiştirirsin, onlar mutlu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ben Galatasaray'dan daha kolay olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin planlama konusunda işinin. Ve bunu olumlu yansıtacağını düşünüyorum lige.
1: Kadro derinliğini.
2: Aynen öyle. Yani bir de dediğimiz gibi orta saha çok önemli ama çok fazla alternatifin yok yani. Kante, Gündüz'ü, İsmail Yüksek. Bitti. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynanır.
1: Tabii.
2: Başka çaren yok.
1: Orada Asensio'yu nereye konumlandıracağınız çok önemli.
2: Asensio'yu İstanbul'daki maçlarda ben lig için daha önemli olduğunu düşünüyorum Asensio'nun.
1: Evet. Yani olabilir. Farklı bir yorumla.
0: Ya bir de şöyle bir durum var. Aston Villa'nın orta sahasına baktığımızda geçtiğimiz sezon transfer listesinde yer alan isimler de var Süper Lig ekiplerinin. Yani Joao Gomez var, Kamara var, Bendia var. Orta saha üçlüsü Aston Villa'nın.
1: Buendia,
0: evet. Solda zaten Manzambi gibi bir oyuncu var. Dünya Kupası'nda neler yaptı ortada oyuncu kendini gösterdi. İleride Jackson gibi bir santraforları da var. Yani bu mücadelelerde zaten rakibi analiz ederken de senin söylediğin nokta önemli hocam burada. Orta sahayı kalabalık tutarak bir önlem alabilirsiniz. Yani mücadeleyi zaten doğal olarak ikinci alanda oynamanız gerekiyor. Çok fazla müsaade etmemeniz lazım.
2: Tabii. Roma maçında öyle yaptı zaten ne güzel kitledi. İlk yarı tamam belki de istediği gibi değildi ama ikinci yarı çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Uçan kaçan Roma'yı, sezonu çok iyi başlayan Roma'yı durdurabildi.
1: Vedat Muriç atabilseydi mesela o pozisyonu 2-1 öne geçecekti Fenerbahçe.
2: Yani Brown Vedat'tan daha zor pozisyonda daha iyi bir vuruş yaparaktan gol attı.
1: Santrafor gibi
2: oluyor. İnanılmaz bir tipleme vuruşu yaptı yani.
1: Bakalım tabii Fenerbahçe'yi ve temsilcimiz Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyelim. Tabii Avrupa'ya baktığımızda Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da onlar da hem Avrupa Ligi olsun hem Konferans Ligi'nde olsun mücadele verecekler. Fenerbahçe'yi burada noktalamak istiyorum. Dilerseniz Beşiktaş'a da geçiş yapalım. Beşiktaş da önemli bir mücadeleye çıkacak. Pazar günü saat 19'da kendi sahasında Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlayacak. Tabii bu mücadelede 90 dakikada nasıl bir skor ortaya çıkacak bunu merak ediyoruz. Beşiktaş da keza Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Almanya'ya gidecek. Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş. Bu maçtan da nasıl bir sonuç çıkacak çok merak ettiğimiz bir konu. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmıştı. Marsilya'yı 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı Beşiktaş. Şimdi biraz yine Beşiktaş'ı konuşmak istiyorum. Önce Kocaeli Spor mücadelesiyle başlayalım. Ardından Avrupa Ligi'nde Hoffenheim maçını da konuşacağız. Kaya, neler eklemek istersin?
0: Kocaeli Spor Ligi'nin en az gol yiyen

0: takımlarından bir tanesi. Savunma yönü oldukça iyi, başarılı. Hücumda evet eksikleri var. Galatasaray'la oynadığı mücadeleden kıyas edeceksek, çünkü Beşiktaş'ta da karşı karşıya gelecekler. Hücum hattında eksikleri oluşuyor. Hani çoğalma yönünde sıkıntılar yaşıyorlar. Fakat takım savunması, orta alandaki o daha fazla kalabalık tutarak rakibi kaleden daha da uzakta tutma görevini Selçuk Hoca'nın ekibi çok iyi bir şekilde yapıyor. Ama burada önemli olan nokta şu: Beşiktaş zaten milli araya girmeden önce Ahmet Spor deplasmanındaki o kaybı, yani bir piyango vurmuştu diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çok fazla abartmak istemiyorum yine de bu konuyu, ciddi bir avantaj.
1: Lider bitirebilir
0: tabii
1: mi?
0: Ya psikolojik olarak da şu an mesela bu mücadeleye Beşiktaş lider olarak iç sahada çıkabilirdi. Bu fırsatı tepmişti. Ama Ahmet Spor'da hep söylüyoruz, ligin iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle iç sahadaki mücadeleleri de rakiplerine karşı üstünlük kurabiliyorlar. Beşiktaş'a karşı, Trabzonspor'a karşı bunları yaptılar. Büyük takımlara karşı ekstra motive oluyorlar ama buradaki kritik nokta şu: Beşiktaş yine o maçı çevirebilirdi. Son dakikalarda yakaladığı pozisyonlar, net pozisyonlara girdi yine Beşiktaş o mücadelede. Ama devamı gelmedi. Yani orada biraz daha Beşiktaş rahat davrandı diye düşünüyorum. Nübel şanssız bir maç çıkarmıştı, hatırlayalım, yediği gollerden.
2: Üçüncü golü yemeselerdi.
0: Evet, Salih'e çıkardı o pas. Yani iki tane pas, riskli pas. Tamam, birinde Salih zaten hata yaptı. Ama ikincisinde o top oraya atılmazdı. Şu an Kocaeli karşısında da yani Beşiktaş'ın iç sahada tekrardan galibiyet alarak yoluna devam etmesi lazım. Çünkü Beşiktaş geçtiğimiz sezonlarda da bu tarz durumlardan dolayı kırılganlık yaşadığı için şampiyonluk yarışından hep kopuyorduk. Ama bu sezon bu cümleyi tabii ki kurmuyoruz Beşiktaş için. Beşiktaş bence teknik direktörüyle beraber, İtalyano'yla beraber iyi bir başlangıç yaptı bu sezona. İyi bir şekilde de gidiyor. Rakiplerini iyi analiz ediyorlar. Fakat Kocaeli Spor'da dediğim gibi savunma yönü yüksek bir takım. Özellikle hani gol yememe konusunda başarılı bir ekipler. Yani kontralarla zaten çıkıp gol bulmaya çalışıyorlar. Savunma arkasında atılan toplar. Eksik yanı Beşiktaş'ın savunması. Yani savunmaya bir çözüm, çare Ocak ayında evet transferle belki o durum çözülebilir ama diğer yandan da Ümit Aktağ da bu parçanın içine dahil olmadı. Onun da performansı önemli.
1: Evet.
0: Beşiktaş'a ne katacak, ne verecek? Bunları da düşünmek lazım. Bekleriyle alakalı da ufak ekleme yapacağım. Rıdvan'dan faydalanabiliyor, bindirme yapıyor, gol atabiliyor, orta açabiliyor, evet çok iyi. Murillo da aynı istikrarı sağlayabiliyor ama bu oyuncuların yokluklarında da yani oradaki %100'lük performans ciddi anlamda düşüyor. Yarı yarıya da değil, onun altında da düşüyor Beşiktaş'ta. O yüzden savunma yönünü Beşiktaş düzelttiği takdirde bence orta sahası muazzam işler yapıyor Beşiktaş'ın bu sezon. Orkun'un zaten bir sakatlığı oluşmuştu. İğneyle oynadığı mücadeleler vardı Beşiktaş mücadelesinde de. Hücum hattında zaten zengin bir kadrosu var ama savunma yönü bence sıkıntı Beşiktaş'ın.
1: Aslında Beşiktaş yaz transfer dönemini çok iyi geçirdi ama o savunma bölgesine senin de dediğin
0: tandem
1: gibi
0: oluşmadı ya.
1: Tandem oluşturulabilseydi, daha A plus bir şeyden bahsediyorum, stoperden bahsediyorum, alınabilseydi sanki 4-4'lük olacaktı Beşiktaş'ın kadrosu. Bir
0: orada
1: tek orada
0: şu
1: bir soru işareti oluyor.
0: Net olarak hani lider bir oyuncu dersiniz ya hocam stoperde. Onun eksikliğini yaşadı Beşiktaş. Mesela Paulista geldi, 3-4 hafta oynadı. Beşiktaş tamam lider stoperini buldu dedik. Üzerine sakatlandı, oyuncu zaten ayrıldı sonrasında ailevi durumları vesaire. Yani Agbadu yine iyi bir profil denildi. Hani lider olabilir diye bir transfer yapıldı. Yanındaki oyuncu onu tamamlayamadı. Agbadu da geriye gitti. O yüzden Beşiktaş'taki bence en büyük problem orada bir lider stoperin olması.
1: Doğru, kesinlikle katılıyorum ben de. Hocam siz neler eklemek istersiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim ben de. Bir kere Vincenzo Italiano müthiş bir başlangıç yaptı Türkiye Ligi'ne. Ve Beşiktaş sanki bir teknik direktör takımı hüviyetine büründü. O yüzden ben bu milli takım arasının çok iyi değerlendirildiğini düşünüyorum Beşiktaş tarafından. Çünkü çok çalışmayı seven bir teknik direktör, çok belli. Ve ne kadar çok çalışma yaptı ve neleri nasıl çözdü çok merak ediyorum Beşiktaş-Kocaelispor maçını. Çünkü dediğim gibi çok çalışmayı seven bir teknik direktör ve teknik direktör takımı haline dönüştürdü Beşiktaş'ı. Şimdi o yüzden mesela ben Selçuk İnan ve Kocaelispor camiası olsam en çok oynamak istemeyeceğim takım olurdu Beşiktaş bu milli maç arası sonrası. Çünkü farklı şeylerle karşılaşma ihtimalim çok yüksek. Defansla ilgili sizin yorumlarınıza katılıyorum. Ancak ben Agbadu, Jalo, Emirhan buradan ben iyi bir ikili yaratacağını düşünüyorum Vincenzo Italiano'nun.
1: Ümit'i de katıyorum.

0: atabiliriz.
1: Evet, ümit de
0: i̇lerleyen
1: geldi.
0: İlerleyen süreç içerisinde aynen nasıl performans sergileyecek tabii ilerleyen süreç
1: yani
0: içerisinde göreceğiz
1: de. Türkiye Ligi için çok yeterli, hatta üstü diye düşünüyorum. Çünkü gözden çıkarılmış bir Jalo vardı, performansını görüyoruz. Agbadu'nun çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben. Dünya Kupası'nda gördük.
0: Evet.
1: Çok daha iyi bir performans göstermişti. Dünya Kupası'na giden oyuncular genelde birazcık daha sıkıntı yaşadılar bu lig başlangıçlarında, sen de biliyorsun. O yüzden ben milli maç arasının çok iyi geleceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Ve önce Kocaelispor, sonra deplasmandaki Hoffenheim maçının sezonun gidişatını belli edebilecek mesajlar verebileceğini düşünüyorum. Hoffenheim karşısında da ben çok iyi bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani dediğim gibi her zaman söylüyorum bunu, yani sezon başı Önder Özen seçimiyle beraber Vincenzo Italiano, Serdal Adalı tekrardan seçime gidip güven oyunu aldı Serdal Adalı başkan. Tekrardan tebrik ederim.
0: Tebrik ederim.
1: Sanki çok doğru bir sorumluluk paylaşımı içerisindeler ve Beşiktaş için yani tünelin ucundaki ışık gözüküyor.
2: Nefesine kadar yetecek hocam, bu önemli.
1: Bana en büyük problem o, ama orada da ben Vincenzo Italiano'ya güveniyorum. Sanki çok çalışkan bir teknik direktör olduğu için bununla ilgili de doğru önlemleri doğru zamanda alabileceğini düşünüyorum.
2: Doğru. Yani takım analiz edip iyi bir takım oluşturdu. Ya yapılan transferlerde de mesela benim en çok dikkatimi çeken konu şuydu. Transfer döneminde Beşiktaş'ta adı anılan X bir futbolcu, yani hiç isim vermeyeceğim, Vlahovic'ti vesaire. Hiç kimse itiraz etmedi. Çünkü doğru profillere gitti Beşiktaş yönetimi teknik direktörüyle beraber.
1: Ama mesela Vlahovic bence müthiş bir seçim.
2: Yani bonservissiz.
1: Bonservissiz, genç, daha önce teknik direktörle çalışmış, onun ne istediğini biliyor.
0: O da bir artı.
1: Hızlı, güçlü, Türkiye
2: ama
1: Ligi
2: bütün
1: için...
2: bölgeler için evet. Hocam bu evet. Hani Vlahovic zaten iyi bir oyuncu. Mesela diğer noktalar için de kaleci Nübel. Çok iyi bir kaleci getirdi Beşiktaş.
1: Müthiş
2: mesela.
1: Bir kaleci.
2: Yani burada teknik adamın kadro oluştururken de yönetimin onu desteklemesi bence çok değerliydi. Bir bütçe mesela Salah'ı da alacaktı Beşiktaş ama şartları uymadı. Görüşemediler, anlaşamadılar ya da görüştüler, anlaşamadılar daha doğrusu. Bir noktada buluşamadılar. Eğer ki zaten Beşiktaş Salah'ı da alsaymış yani çok farklı şeyler konuşurdu.
0: Bu oyun tarzını da eklemek lazım.
2: Tabii.
0: Çok düşük maliyetlere harika bir profile gitmiş. 2.7
2: milyon euro galiba.
0: İlhan Fakıllı.
1: Tabii. Ya bence sezonun transferi. Ya Beşiktaş'ın sezonun transferi İlhan Fakıllı. Çünkü çok umut vaat ediyor. Kendine güvenini her maç arttırıyor. Sorumluluk almaya başladı. Milli takımda bile yaptığı performansı görüyoruz.
2: Ya Trossard'ı aratmadı diyoruz.
1: Tabii.
2: Beşiktaş'taki
1: bence sezonun transferi İlhan Fakıllı Beşiktaş.
0: Ya Trozar'ın olması da İlhan Fakıllı'ya bir artı bu arada. Antrenmanlarda olsun. Yani Trozar'la çalışmak, aynı bölge oyuncusu, aynı mevki oyuncusu. Başlı başına tabii o da büyük bir artı.
1: Bir de ekonomik olarak size çok büyük getiri getirebilir. Yani çok genç oyuncu, çok daha iyi fiyatlara, çok daha büyük takımlara satabilirsiniz, para kazanabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Birazcık da bu konudan bakarsak bence hakikaten büyük kazanç sağlayabileceği bir oyuncu. O yüzden sezonun transferi diyebilirim. Tabii ki Vlahovic gibi büyük bir isim değil. Ama işin sonucunda ne kadar aldın, ne kadara sattın. En büyük avantaj İlhan Fakıllı'da olur gibi duruyor.
2: Çerni de mesela eleştirilirken yine sezona iyi başlayamadığı maçlar olmuştu.
0: Evet.
2: Gol yükünü çektiği mücadeleler de oldu. Geçtiğimiz sezon yine derbilerde ön plana çıktı. Fenerbahçe.
1: Olay tam müthiş bir performans gösteriyor.
2: Yani yapılan transferlerde hani şu var. Oyuncular iyi analiz edilmiş. Mücadele ediyorlar sahada. Çünkü bir önceki dönemlere baktığımızda tamam Serdal Başkan'dan önceki yapılan transferlerde de Beşiktaş'a yine gol yollarında markaya transferler yapıldı. Ama orta alanda, kanatlarda, savunmada aynı etkiyi oluşturabilecek veya aynı verimliliği verebilecek oyuncu profili transferleri gerçekleşmedi Beşiktaş'ta. Yani günü kurtarmak için yapılan transferlerdi. İşte biz getirdik yıldız bir isim. Örnek veriyorum, Immobile'le başlayan bir süreç. Galatasaray nasıl geçmişte 4 yıl önce 13. sırada bitirdi. İşte Mertensler getirdi. Yeni bir Torreira'larla kadro oluşturdu. Beşiktaş da dedi ki ben dedi Immobile'le yaptığım transferlerle Rafa'yla bunu yapabilirim diye baktı. Ama yapamadı. Başarılı olamadı. Çünkü diğer bölgelere de o iyi analiz edip iyi isimleri transfer etmen gerekiyordu. Italiano bence bunu başardı. Bu sezonda kısacası şunu ekleyeceğim ben. Nefes olayı bence çok önemli. Ne kadar çok Beşiktaş'ın nefesi yetecek bu tempo.
1: Kadro derinliği çok
2: tabii,
1: önemli.
2: Çünkü
1: yani şimdi mesela Orkun olmadığı durumda nasıl bir çözüm üretebilecekler bu hafta mesela?
2: Kesinlikle hocam. Ve şu var, şimdi Galatasaray 4 sezondur zaten Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da Hani ister Şampiyonlar Ligi, ister UEFA Avrupa Ligi, lig temposu, Ziraat Türkiye Kupası. Evet. Artık Galatasaray tempoyu yakaladı. Yani 3-4 günde bir maç oynasa bile Galatasaray'ın artık buna itiraz etmemesi gerekiyor. Tamam, Galatasaray geçtiğimiz dönemlerde bunu itiraz ediyordu ama rakipleri Avrupa'da devam etmiyordu. Bundan dolayı Galatasaray'a ben haklı görebilirim. Hani çok fazla maç oynadı, rakipleri fazla maç oynamıyor. Ama bu sezon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş zaten yoluna devam ediyor Avrupa'da. Trabzonspor Konferans Ligi'nde. Rakipleri de Avrupa'da daha fazla maç oynayacak.
0: Şartlar aynı.
2: Tabii. 3 günde bir, 4 günde bir senin de rakibin oynayacak. Artık kalkıp da şunun hesabını yapmayalım. Ya bu takım salı günü de oynayabilirdi. Tamam, bunları geçmişte çok konuştuk. Galatasaray oynarken sadece ciddi tartışmalar oldu. Yani 3 günde bir maç oynuyorsunuz işte, bu tempoyu Galatasaray kaldıramıyor mu diye eleştiriler de gelmişti. Artık o noktadan bizim çıkmamız gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da bu teknik direktörlerin artık bu mazereti kenara bırakması lazım. Avrupa takımları zaten öyle. 3 günde bir, 4 günde bir maç oynuyorlar.
0: Tabii. Şimdi bir de tabii Karadeniz derbisini de konuşmak istiyorum. Yarın saat 16'da Samsunspor Trabzonspor mücadelesi var değerli izleyenler. Tabii milli aradan önce Trabzonspor harika bir galibiyeti imza atmıştı. Yeni teknik direktörü Thomas Reis önderliğinde. Tabii Muhammed Salah'ı da hesaba katarsak. Muhammed Salah da hat-trick yapmış. Maçın yıldızı olmuştu. Bu maçla ilgili neler eklemek istersiniz? Tabii enteresan bir eşleşme olacak yine. Thomas Reis için eski takımına karşı mücadele verecek. Neler eklemek istersiniz?
2: Yani en rahat Thomas Reis'e yaradı bu milli ara. Neden? Takımının başında bir galibiyet aldı Galatasaray karşısında. Oyun anlamında etki edemez. O kadar çok kısa günde. Yanılmıyorsam 2 günlük bir antrenman, ardından 3. gün maça çıkmıştı takımının başında. İletişim anlamında bazı şeyleri katabilirsin oyuncularına. Onu da başardı zaten. İşte Salah'la birebir de görüşmesi, diğer oyuncularla bir toplantı yapması ve neticesinde de iyi bir sonuç aldı. Bundan sonraki mücadelelerde de eski takımına karşı evet mücadele edecek. Burada Samsunspor'u çok yakından bilen bir teknik adam. Trabzonspor'da da şimdi sakatlıklarla çok fazla analiz ettiğimiz bir takım yapısı vardı bu sezon. İşte orta alanda eksiklikler, savunmada eksiklikler. Fakat Muhammed Salah diye bir gerçek var Trabzonspor'da da. Yani derbiye damgasını vuran kesinlikle oyuncuydu. Ve Samsunspor karşısında da yani Salah varsa Trabzonspor'un her türlü o maçı çözebileceğine ben inanıyorum. Şu var, Samsunspor'la alakalı aslında bizim daha fazla konuşabileceğimiz bir durum oluşabilir. Hocam geçtiğimiz sezonki Samsunspor'u bu sezon görebiliyor musunuz?
1: Tabii ki hayır.
2: Yani transfer yasağında transferler yapmamış bir Samsunspor ve devamındaki başarı, oyun gücü bu sezon ciddi anlamda düştü Samsunspor'da. Yani şu var, şimdi şampiyon bir takımda 4 sezon üst üste diyoruz ya doymuşluk var diye. Tam bu örneği bunun için veremem ama bu kadar çok kırılmasına anlam veremedim ben Samsunspor'un. Çünkü geçtiğimiz sezon Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a zaten zorluk çıkaran bir
1: önemli takımdı. A planı oyuncularını kaybetti. Bazı önemli oyuncuları da sakattı biliyorsun.
2: Sattılar
1: birazcık
2: hatta.
1: Daha sanki milli takım arasında daha toparlanmış bir Samsunspor izleyeceğiz bence. Ama katılıyorum sana. Samsunspor başkanı ve yönetim kurulunu tebrik etmek lazım. Bence çok doğru bir teknik direktör seçimi yaptılar. Neden biliyor musun? Teknik direktör Trabzonspor'a gelmek istedi. Galatasaray maçında takımın başında olmak istedi. Bunlar çok önemli verilerdir. Takımı da çok daha farklı toparlarsın.
2: Başka camiayı
1: da, camiayı da daha farklı toparlarsın. Bu yüzden bence Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu tekrardan tebrik edelim. Bence çok doğru bir seçenek, çok doğru bir seçim. Sanki bu sezon onlar için de yani tünelin ucundaki ışığı görebilecekleri bir şekilde ilerleyecek.
2: İşte hocam eksikleri var orta sahada bence. Fabinho çok iyi bir transfer. Biraz daha hani pozitif anlamda katkı oluşturacaktır ama sakatlıktan dönen, biraz daha takım oyunu derlenirse bence Trabzonspor daha başarılı olur bu sezon.
0: Peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir 2 saati geride bırakmak üzereyiz. Şimdi Kim Bilir yarışmasına gideceğiz. Evet, spor ajansının klasiklerinden, klasik sonlarından Kim Bilir yarışması. Evet. İlk soruyu rica edelim. İlk soru ekranlara geliyor. Geçen sezon oynanan Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasında hangi isim gol katkısı verememiştir? Victor Osimhen, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Yunus Akgün. Güzel bir soru.
2: Kasımpaşa ile Galatasaray'ın son 2 sezondur oynadığı mücadelelerde skor hep böyle 3'leri bulduğu için 3-3'lük skorlar. Yani kafa karıştırıcı.
0: Ama Galatasaray'ın ev sahibi oldu, onu da söyleyeyim.
2: İçeride oynanan, evet, maçı,
0: içeride, evet, oynanan maçı baz alacağız.
2: Geçen sene Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi.
0: Hocam fikriniz var mı?
1: Ya

0: maçla ilgili çok fazla bir şey oluşmadı. Ki bu maçlar çok aklımda benim yer eder yani. Hakemini bile söyleyebiliyor olmam lazım ama. Evet. Allah Allah. Çok ilginç. Galatasaray kasıtlı.
1: Benim zihnimde niye canlanmadı hocam söyleyeyim. Az önceki söylediğim durum. Çok hani geçtiğimiz sezon şampiyonluk maçı, deplasmanla oynanan maç vardı. Şampiyonluktan sonra Kasımpaşa mücadelesi. O aklımda var. Ondan önce zaten iç sahada Galatasaray'ın galiba 3-3 kaldığı bir mücadele vardı. Deplasman iç sahada mı? Bir de şampiyonluk maçı Vinicius'un attığı yine gol. Yani onlar kaldı ama şu maçla alakalı bir şey anımsayamadım. Kim olabilir acaba?
2: Evet,
1: bu arada maç kaç bitmişti bu maç?
2: Bu maç 3-0 bitti. Evet.
1: Bence şaşırtma vardır burada ya. Yani
2: cevaplarınızı alalım. Çünkü diğer sorular da var. Süremiz biraz kısıtlı.
1: Ben taktik yapacağım. Osimhen atmamıştı diyeceğim.
2: Evet. Kaya'dan Osimhen geliyor.
0: Ben de Icardi atmış.
2: Icardi geliyor. Burçin Hoca'dan. Alalım cevabı.
1: Hatırlayamadım çünkü.
2: Cevap Victor Osimhen karşılaşmada.
1: Bravo. Hoca orada varsa Osimhen atmamıştır yani.
2: 1-0. Diğer soruyu alalım. Sıradaki sorumuz Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ligde hangi dilimde daha çok gol bulmuştur? 1-15, 16-30, 46-60, 76-90. Hangi dilimde, hangi dilim aralığında Fenerbahçe ligde daha çok gol bulmuştur? Sorumuz bu.
1: 46-60.
2: 46-60 aralığını tercih ediyor Kaya. Kaya Temel. Burçin evet, Hocam. Yani.
0: Ya ben de A ve B arasında kaldım ama yani ya A ya B. Bence C veya D değil.
2: A ve B arasında kalmış evet. Burçin Hocam. Yavaş yavaş cevaplarınızı
0: alabilir. Hadi B diyor. Burçin'in B'si.
2: Burçin'in B'si diyor. Burçin Hocamız.
1: Ben de C dedim.
2: C. Peki o zaman cevap gelsin. Cevabı alalım bakalım. Cevap neymiş? Fenerbahçe 1 ve 15 dakika aralığında ligde daha fazla gol bulmuş. Hocam aslında biraz iyi gittiniz de.
0: Ah.
2: Biraz totem işin içine
0: evet.
2: girince.
0: Evet.
2: Son soru
0: geliyor. Ahmet olsaydı isim bak doğru olacak.
2: Evet hocam doğru. Peki sıradaki ve son sorumuzu alalım rica edelim. Bu arada Fenerbahçe 5 gol atmış bu aralıkta onun da bilgisini geçelim. 1-0 Kaya önde şu anda. Hangisi kendi liginde henüz galibiyet alamamıştır? Avrupa'dan geliyor sorumuz. Fiorentina, Malaga, Coventry ve Marsilya. Şıklar bu şekilde.
1: Fiorentina diyeceğim.
2: Fiorentina diyor Kaya Temel. İtalya Serie A.
0: Yusuf mu hazırladı bu soruları Allah aşkına?
2: Evet. Ha,
0: sağ ol. Teşekkür ettiğimizi söyle.
1: Serie A'ya ne kadar izliyorsunuz?
2: Editör arkadaşımız Yusuf.
1: Ama zor soru bu tabii. Ya bunu hani bilmek... bu takımların hepsini takip etmek gerekiyor doğal olarak. Tabii. Tabii, ligleri de
0: yani muhtemelen takip ettiğimiz takımlardan biri olsun diye ben de Marsilya diyeyim. Öyle
2: Marsilya.
0: Bir, öyle bir
2: Marsilya şey. Cevabı geldi.
1: Gerçi Marsilya da kötü.
0: Evet, çok bir kötü şey. Gidiyordu. Bir de hani
1: ama Fiorentina
0: Yusuf şey diyebilir ya biraz takip edin ya. Yani sonuçta rakiplerimizden bir şeyler diye sormuş olabilir.
2: Evet. O zaman dilerseniz cevabı alalım. Bakalım cevap neymiş? Cevap Malaga.
0: Malaga bilme ihtimali yok yani.
2: 1-0 Kaya Temel kazandı. Tebrik edelim.
1: Teşekkürler.
2: Galatasaray sorusuyla.
0: Bir olsun senin olsun Kaya.
2: 1-0. Peki çok teşekkürler. Biz çok teşekkür sağ olun. Teşekkür güzel bir program gerçekleştirdik. Değerli izleyenler bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabii saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantısı gerçekleşecek. Son gelişmeler, son dakika gelişmeleri yine Aspor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.
3: Sporun radyosu Aspor Radyo.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin.

0: Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 9 Ekim 2004 yılında Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan Türk Hava Kurumu paraşütçüsü Hakan Zengin Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca gelişmelerle karşınızda olacağız. Milli ara tamamlandı ve Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılışını da bu akşam Galatasaray Kasımpaşa karşısında yapacak.
2: Galatasaray milli ara sonrası lige 3 puanla dönmek istiyor.

0: Son maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 13 puanı bulunuyor. Sarı Kırmızılılar lider Ahmetspor'un gerisinde averajla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Kırmızı kart cezalısı Leslie Ugochukwu da karşılaşmada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Schallai ve Wilfried Tsingu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Geçen sezon son hafta kümede kalmayı başaran Kasımpaşa bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan lacivert beyazlılar ligin tek namağlup takımı. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Kamil Ahmet Çörekçi ve Andri Baldursson zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
1: Fenerbahçe ise milli ara dönüşü Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında olacak.
2: Fenerbahçe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında dönüyor. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon 6 karşılaşmada topladığı 10 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sarı Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Mert Müldür dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş,

0: Bu sezon evinde oynadığı iki maçta da gol atamayan ve puan alamayan Çaykur Rizespor ise şanssızlığını Fenerbahçe karşısında kırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Didis tadında oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının 11'i de netleşiyor değerli izleyenler. Teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'ya 11'de şans verecek.
1: Fenerbahçe'nin Rizespor karşısındaki planı netleşti. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye başladı. Bu sezonki performansıyla kalesinde güven veren Brezilyalı Ederson Rizespor karşısında da görev alacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İsmail Kartal, Mert Müller'ün sakat olduğu dönemde mecbur kalmadıkça savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Zorlu deplasmanda stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Fenerbahçe'nin deneyimli isimleri bu sezon en çok forma giyen oyuncular konumunda. Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi ile Marco Asensio şans bulacak.

0: İspanyol Yıldız uzun süren sakatlığın ardından Rize Spor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Sağ kanatta Mason Greenwood forma giyecek. Sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın formaya yakın isimler. Deneyimli teknik direktör ileri uçta ise Vedat Muriç'e şans vermeyi planlıyor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, milli arada Vlahovic'in daha etkili olabileceği hücum organizasyonları üzerinde durdu.
0: Dušan Vlahovic kaldığı yerden gollerine devam etmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi son 3 lig maçında 5 gol atan yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle Sırbistan milli takımına gidememişti. Bu süreçte tedavi gören ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Vlahovic'in hırsı ve temposu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Vincenzo Italiano da golcü oyuncusundan maksimum verim alabilmek için hücum organizasyonlarına özel önem veriyor. İtalyan çalıştırıcı, Vlahovic'in ceza sahası içerisindeki bitiriciliğini ve hava toplarındaki etkinliğini ön plana çıkaracak hücum setleri üzerinde duruyor. Antrenmanlarda özellikle kanatlardan yapılacak ortalar, ceza sahasında koşular ve son pas organizasyonları üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük kozu olan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasında gol sevinci yaşayarak takımının ligdeki zirve yarışına katkı sağlamayı amaçlıyor.
1: Yeniden Galatasaray'a döneceğiz değerli izleyenler. Süper Lig'de 7. hafta maçında Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek demiştik. Şimdi maç öncesi son bilgileri, detayları almak üzere sözü muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'a bırakalım.
2: Teşekkürler, biz de Rams Park'tan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Süper Lig 3 haftalık bir aranın ardından geri dönüyor ve Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte bu uzun ara son bulmuş olacak. Rams Park'ın önündeyiz. Güzel bir hava var. Güneşli, güzel. 20 derece civarında bir hava sıcaklığı. Maç saatinde de yine benzer bir görüntü oluşacaktır. Güzel bir hava, güzel bir atmosferin olmasını bekliyoruz. Henüz tabii ki stat çevresi biraz daha boş. Hafta içi bir mesai günü, ilerleyen saatlerde maç yoğunluğunu daha net bir şekilde hissedeceğimizi tahmin ediyorum. Saha içine dönecek olursak Galatasaray adına tabii milli araya Trabzonspor deplasmanında alınan şok yenilgiyle gitmişti Galatasaray. Farklı bir mağlubiyet ve bunun biraz da yaralarını sarmak için kullanılan bir milli ara oldu. Yanı sıra tabii ki sakatlığı bulunan önemli isimler vardı Galatasaray'da. Hemen onlarla ilgili bilgileri paylaşalım ki bunların başında Victor Osimhen geliyor. Galatasaray'ın süperstarı son birkaç haftayı kaçırmıştı sakatlığı nedeniyle. Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra tedavi süreci tamamlandı. Hafta içerisinde Galatasaray kulüp doktoru

0: Erince'nin bir açıklaması vardı. Takımla çalışmalara başladı. Testlerini takip ediyoruz. Bir risk görürsek korumak istiyoruz Victor Osimhen'i şeklinde. Bugün bu yüzden yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz Victor Osimhen'in. Önümüzdeki Barcelona maçı ve sadece tabii ki Barcelona maçı değil, Ekim ayı içerisinde Galatasaray'ın çıkacağı 6 maç var hem ligde hem Avrupa'da. Bu yoğun tempo öncesinde biraz daha kontrollü bir şekilde gidilmesi planlanıyor. Yanı sıra Mario Lemina'nın sakatlığı vardı. Hafta başı itibariyle takıma katıldı. Herhangi bir problemi yok. Roland Şalai Galatasaray'da milli araya giderken, milli ara başlangıcında yine sakatlık problemi yaşayan isimlerden bir tanesiydi. Şalai dün itibariyle takımla çalıştı. Biraz antrenman eksiği var ama Okan Hoca'nın Şalai'ye ilk 11'de forma şansı vermesini bekliyoruz. Öte yandan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira milli takımlarına gittiler. Güney Amerika'dan dönüşte uzun yolculuklar yaptılar. Özellikle Davinson'un yolculuğu neredeyse 15-16 saatlik bir uçak yolculuğu. Biraz yorgunluk var ama Okan Hoca Kasımpaşa maçında çok fazla rotasyon düşünmüyor. Çok fazla risk almayı düşünmüyor. O yüzden bu isimlerin ilk 11'de başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Nasıl bir kadro görebiliriz? Nasıl bir muhtemel 11 var elimizde? Hemen onu aktaralım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da bugün. Savunmanın sağında Roland Şalai, stoper ikilisi Davinson Abdülkerim, solda İsmail Jakobs. Orta sahada yine o ideal ikili. Aslında İlkay ismi de çok fazla gündeme geldi. İlkay Gündoğan da milli aranın en dikkat çeken performanslarından birine sahipti Kemerburgaz'da ama bugün Torreira Saray ikilisiyle yine Galatasaray'ın başlamasını bekliyoruz. İlkay'ın da ilerleyen dakikalarda süre alması söz konusu olacaktır. 10 numara pozisyonunda Batrakov, sağ tarafta Yunus Akgün, solda Rafael Leao, ileride ise Deniz Gül şeklinde bir 11'le Galatasaray'ın bugün Kasımpaşa karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Namağlup olarak yollarına devam ediyorlar ve zirve iddiasını korumak istiyor Kasımpaşa Emre Belözoğlu yönetiminde. Tabii ki onlar için de çok çok önem teşkil eden bir karşılaşma olacak. Kapalı gişe olarak oynanacak mücadele. Galatasaray taraftarlarının ilgisi yoğun. Hem kombineler hem de günlük satışa çıkan biletler kısa süre içerisinde zaten tükenmiş durumda. 50 binin üzerinde taraftar bekleniyor bugün yine bu önemli karşılaşmada ve bu kritik periyoda girerken Galatasaray'ın atacağı ilk adım olacak. Dediğim gibi Ekim ayı içerisinde bu 20 günlük süreçte Galatasaray'ın oynayacağı 6 maç var. Bunların ilki Kasımpaşa mücadelesi saat 20'de başlayacak. Biz de gün boyunca gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Emre Kaplan'a verdiği bilgiler için teşekkür edelim ve devam edelim. Yine Beşiktaş haberleriyle devam ediyoruz. Siyah beyazlılarda hafta sonu gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulun ardından yeni yönetim mazbatalarını aldı ve görev dağılımı da belli oldu.
2: Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığında yapılan toplantının ardından ikinci başkan, as başkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu as başkan, Mithat Görkem Aksoy as başkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek. Beşiktaş'ta futbol komitesi de geçen sezonun ardından geri döndü. Siyah beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi, ikinci başkan Murat Kılıç, as başkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu. Siyah beyazlılarda geçen sezon aynı komitede Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu yer alıyordu. Futbol komitesinin Ümraniye ile köprü olması beklenirken, Ocak ayı transfer dönemi için futbol direktörü Önder Özen'le de koordineli bir çalışma yapılacak.
1: Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis için özel bir anlam taşıyor.
3: Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada Bordo Mavili takımın başarısı için sınav verecek. ...2025-26 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Reis yönetimindeki Samsunspor sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22. haftada da Kırmızı Beyazlılar Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis'la yollar ayrıldı. Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek. Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken

0: Bu kez Rice ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Rice yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giden Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.
1: Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu değerli izleyenler. Atamaları Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor belirledi. Hem haftanın programına hem de hakemlere birlikte bakalım. Bu akşam saat 20'de oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Yarın 13.30'daki Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler maçında Ümit Öztürk. 16'da Samsun Spor Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır. Yine aynı saatte Korendon Alanya Spor Erzurum Spor mücadelesinde Davut Dakul Çelik düdük çalacak. 19'da başlayacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Ozan Ergün yönetecek. Pazar 13.30'daki Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir maçında Batuhan Kolak. 16'daki Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde Gürcan Hasova. Ve 19'daki Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşmasında Abdullah Burak Taşkın Soy düdük çalacak. Pazartesi saat 20'de oynanacak Eyüp Spor Göztepe maçını ise Asil Karaoğlan yönetecek. Tümosan Konya Spor Başkanı Ömer Atiker düzenlediği basın toplantısında ligdeki konumları hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Ömer Atiker olarak gidip tek başıma Konya'yı taşıyamam. Beni de taşıyacak insanlar olmalı veya beni de orada bir şekilde yalnız bırakmayacak insanlar olmalı. Biz Konya olarak lobi faaliyetlerimizi, duruşumuzu, marka değerimizi, Konya sporumuzu belli bir noktaya taşımamız gerekiyor. Masada oturabilmemiz gerekiyor. Şu an masada oturmadığım bir yerde konuya müdahale etme hakkınız olmuyor maalesef. Şu an evet sportif başarısızlık var ama sonucu da ortada. Sistem çalışıyormuş. Bu bizim dışımızda. Bu konularla ilgili çok fazla hukuk süreci devam ediyor. Yanlış açıklama veya yanlış bir kelam kullanmak istemiyorum. Sadece inancım gereği diyorum ki niyetim halis. Ben sebebini doğru işledim. Tevekkül ettim. İşi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bugün bir gün Konyaspor'un bu yenilen hakları karşılığını alacaktır.
1: Kasımpaşalı futbolcu Elson Mendes Galatasaray mücadelesinde yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.
3: Personel, je suis satisfait de mon début de saison.
4: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
1: Çaykur Rizespor forması giyen Emre Can Bulut sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
5: 6 haftayı umduğumuz gibi başlayıp geçiremedik. İç sahada dediğiniz gibi bir başarı yakalayamadık. Ama bunu düzeltip inşallah daha güzel bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkan bir takımız biz. Kazanmak için de her şeyi yapacak olan yaptık da yapacak olan da bir takımız. Umarım Fenerbahçe maçında da bugün itibaren başlayacağız zaten çalışmaya. Hazırlanmaya başlayacağız.

0: Zor günler geçiren Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Vincenzo Montella'dan jest geldi. Montella ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan ve aldığı cezalar nedeniyle 2. ligde -44 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'a destek oldu. İtalyan çalıştırıcı 2021-2023 yılları arasında çalıştırdığı Akdeniz ekibindeki 330 bin euroluk alacağından vazgeçti. Adana Demirspor Montella'ya yaptığı jestten dolayı teşekkür etti. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Sirikspor Denizli İdman Yurdu'nu tek golle geçti ve bir üst tura yükseldi.
1: Denizli'de ilk düdük sesi, Denizli İdman Yurdu Sirikspor maçı başlıyor. Abdullah. Bir hata geldi. Gol şansı olabilir. Vuruş kaleciden döndü. Savunma uzaklaştırdı. Henüz ilk dakikada gelen tehlike Denizli İdman Yurdu'nda. Sirikspor'da savunmadan çıkarken yapılan bir top kaybı. Basit bir top kaybı. Uzaktan bir vuruş. Baha kurtarışı yaptı. Arda kaybetmedi. Baskı devam ediyor ve hata geldi. Etkili hücum. Gol şansı olabilir. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Gol. Sirikspor öne geçiyor. Sertan gol attı. Sertan Yıldız. Denizli İdman Yurdu'nda hata geldi. Sirikspor bu hatayı Sertan'la değerlendiriyor. Top kaybı. Ayak dışıyla şık bir vuruşla ağları buluyor. Sertan üstünlüğü erken ele aldı Sirikspor. Arda savunmanın arkasına uzun gönderdi. Gol şansı Hakan vurdu. Kaleci başarılı Baha. Bayrak kalkmadı. Oyun devam etti. Hakan'ın vuruşunda köşeyi iyi kapattı Baha. Savunmanın arkasına atılan uzun bir top. Hakan'ın vuruşunda Baha kurtarışı yaptı. Savunmanın arkasına bayrak kalkmadı. İmran gole gidiyor. İmran vurdu Baha. Atak devam edecek. İmran çevirdi top. O noktada Alihan var ama Alihan da ıska geçti. Arda ceza sahasında. Arda vurdu yine Baha. Çok kritik kurtarışlar. Savunmada derinliğin kaybolduğu an İmran çaprazda karşı karşıya kaldı. Baha açıyı kapattı ve devamında Arda köşeyi düşündü. Kurtarışı yaptı Baha. İkinci yarıya Denizli İdman Yurdu başlıyor. Kadir'den orta geldi. Kafa vuruşu son anda müdahale. Kaleci Ertuğrul. Kornerde bu kafa gerçekten de müthiş bir refleks değerli izleyenler. Kaleci Ertuğrul'dan Muhammed vurdu. Böyle uzandı çıkardı Ertuğrul. Yunus Emre Duyan. Yunus Emre Duyan yerde. Karar faul. İki oyuncuya da sarı kart. Ahmet'in sarı kartı vardı. İkinci sarı bu ve kırmızı kart. Sirikspor'da işte burada Ahmet'in müdahalesi sarı kartı vardı. Ahmet Özyıldız'ın ikinci sarıdan atıldı. Yunus Emre Duyan ön bölüme gönderdi. Ters bir kafa. Kalecide kaldı Baha. Son düdük sesi geliyor. Sirikspor Denizli İdman Yurdu deplasmanında tek golle kazanıyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseliyor.
0: Açık alın Erciyes Kahta 0-2 Spor'u 2 golle geçti ve 3. tura yükseldi.
2: Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor. Maça Erciyes 38 Futbol Kulübü başladı. Batuhan. Ali Kılıç. Ali Kılıç topuk pası geldi ondan şimdi Burak Efe. Burak Efe'nin ortası arka direğe iyi bir pas. Vuruş dışarı gitti. İkinci yarıya konuk takım Adıyaman temsilcisi Kahta 0-2 başlıyor. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Fatih sol ayakla içeriye çevirdi. Top üst direkten dönüyor. Ters bir vuruş.

0: Bak devam edecek. Ali arkadaşlarından yardım bekliyor. Şut geldi. Ahmet Özden. Fatih'le geldi. Erciyes 38 Futbol Kulübü burada ters bir vuruş. Top üst direği çarpıyor. Şanslı bir an kağıtta 0-2 adına. Hakan. Dripling halinde Fatih. Fatih pası Mehmet'e. Mehmet ve gol! Mehmet Tosun. Muazzam bir gol Mehmet'ten. Top ip gibi gidiyor adeta. Harika bir plase Mehmet Tosun'dan. Erciyes 38 1-0 öne geçiyor. Dakika 72 gol Mehmet Tosun.
1: Devam!
0: Fatih, Berkay'a, Berkay attı çalımını, Berkay vurdu! Kaleciden muazzam kurtarış, ikinci şut şansı dışarıya gidiyor. Çok net bir fırsat. Önce Berkay, ardından kaleci Ahmet. Ahmet'ten seken top değerlendiremedi İlkay. Mehmet, tekrar çağrı. Fatih, sol ayakla Fatih, muazzam bir gol Fatih'ten, harika bir gol, 2-0 oldu skor, 90+3'te geliyor gol, farkı 2'ye çıkarıyor bu golle, Erciyes 38 Futbol Kulübü, gol Fatih, ve son düdük geliyor, maç bitiyor, Hakan Yüncü'den son düdük geldi, 90 dakika tamamlandı, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde, Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, kağıtta 0-2, Adıyaman temsilcisini 2-0 mağlup ediyor ve adını 3. tura yazdırıyor.
2: Ordu Spor 1967'de Karadeniz Ereğli'yi 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.
3: Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor mücadelesi başladı. Mehmet Eren kaleyi düşündü. Kaleci Mehmet Yağmur ikinci pozisyon, top dışarıda. Samet ceza alanında çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda. Efe Berber. Efe topu dışarı gönderdi. Şimdi pas savunma arkasına. Şut pozisyonu, vuruş kaleci başarılı. Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor, gol. 48. dakika. Ordu Spor 1967 öne geçiyor. Üst üste şanslar. Samet Berat Fidan. Onun golüyle üstünlüğü yakalıyor. Ordu Spor 1967. Uğur Kurt ortası ön direğe doğru. Recep orada. Uğur. Pas ceza alanına Recep. Recep'in vuruşu, top direkten filelere gidiyor. Nefis bir gol. Recep Metin. 2-0 oldu durum. Gol yeniden ekranda. Recep ayağının içiyle uzak köşeye doğru vurdu. Direğe çarpan top filelerle buluştu. Fark 2'ye çıktı. 56. dakikada geldi Ordu Spor 1967'nin ikinci golü. Top kaybı konuk ekipten, pas savunma arkasına. Gökberk hareketli. Gökberk karşı karşıya. Gökberk topu alır da gol. 3-0. Gökberk Efe. Maçın başından beri iyi bir oyun sergiliyordu. Çok paylaşımcı. Sırtı dönük oynuyor. Klas bir bitirişle hücuma noktayı koydu Gökberk Efe. Durum 3-0 oluyor. Korner kullanıyor Ahmet Efe. Yaptı ortayı. Hakem oyunu durduruyor. Penaltı kararı var. Penaltı kararı geliyor. Onurcan geliyor. Onurcan ve top ağlarda. 3-1 oldu durum. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Durum 3-1.

0: faul kararı var. Sarı kart Recep Tayyip Ensar'a. Hemen başladı oyuna Ordu Spor. Berat verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş topu ağlara gidiyor. Olcan İnanç. 4-1 oldu durum. Çok çabuk yanıt verdi Ordu Spor rakibine. Gol yeniden ekranda. Olcan İnanç topu ağlara böyle gönderdi. Samet'ten koşu var. Çok çalışkandı bugün. Onun ortası arka tarafa doğru. Berat orada. Berat kaleyi düşündü. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. İşte pozisyon. Berat direğe takıldı. Devamında Taha Ahmet topu dışarı attı ve maçta da son düdük geldi sevgili seyirciler. Ordu Spor 1967 Karadeniz Ereğli Spor'u 4-1 mağlup ediyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün yapılması planlanan kritik toplantı başladı değerli izleyenler. Önemli kararlar alınması bekleniyor elbette. Hangi gündem maddeleri var? Hemen arkadaşımız, muhabir arkadaşımıza dönelim ve Efecan'a dönelim ve sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğanlar Milli Takımlar Tesislerinin hemen önündeyiz. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da yönetim kuruluyla beraber bir olağanüstü toplantı gerçekleştiriyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu salı günü aslında bu toplantının gerçekleştirilmesini bekliyorduk ama Sayın Hacı Osmanoğlu Berlin'de bir UEFA toplantısına katıldı ve ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün Ziraat Türkiye Kupası Kupa eşleşmesi kura çekimi hemen sonrasında yönetimini topladı ve olağanüstü bir toplantı şu an içerisinde gerçekleştiriliyor. Toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde başladı ve biraz uzun sürmesini de bekliyoruz. Onu da aktarmak istiyorum. Futbolda yaşanan gelişmelerden sonra bir olağanüstü toplantı kararı alındı. Ana maddeleri var, ana başlıkları var bu toplantının ama Türk futbolunda gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararlar sonucunda aslında belli olmuş olacak. Türk futbolunun gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararları bekliyor. Seçim olacak mı, olmayacak mı merak edilen konulardan bir tanesi tabii ama Anthony Taylor'ın da tabii geleceği nasıl şekillenecek, bu karar da nasıl verilecek onu da hemen aktarmak istiyorum. Anthony Taylor bu hafta içerisinde Sayın Ferhat Gündoğdu'dan ayrılan koltuğun yerine bakacak olması neticelenmişti. Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrasında bu hafta atamaları gerçekleştirdi ve sezon sonuna kadar da bu atamaları Anthony Taylor'a mı bırakmalıyız, bırakmamalıyız? Bu Sayın Başkan tarafından oylamaya sunulacak. Tabii Sayın Başkan'ın aslında burada görüş ayrılıkları olduğunu da bildirmek istiyorum ama kendisinin fikri Anthony Taylor'la sezon sonuna kadar atamaları gerçekleştirmesi üzerine anlaşmak olarak şekillenebileceği yönünde olduğunu da ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar da 3 yönetici de istifa etti. Bazı yöneticilere fikir ayrılığı var. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu fikir ayrılığı olan yöneticilerle bir istişare gerçekleştirecek. Kendilerinin fikirlerini alacak ve ardından bunlar üzerinde de bir toplantı yapılmış olacak. Başkan görevine devam etme niyetinde, onu da ifade edeyim. Olağanüstü herhangi bir seçim olmasını istemiyor. Tabii bunu yönetim kuruluna da sunacak. Yönetim kurulunun fikrini alacak. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu tabii bu görüşünü aktardıktan sonra, yönetim kurulunun fikrini aldıktan hemen sonra da Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili de bir toplantı gerçekleştirecek. Yönetim kuruluna Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar almalıyız, nasıl bir yol haritası izlemeliyiz, bununla ilgili bir sorular soracak ve bunu da oylamaya sunacak. Tabii yönetim kurulu nasıl bir karar verecek, bunu da merakla bekliyoruz. Gelişmeler oldukça an beyan aktarmaya devam edeceğiz. İstifa eden yöneticilerin yerine de atamalar yapılacak. Yedek üyeler var. Yedekten 4 üye şu anda hazır bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun atama yapmasını bekliyoruz. İstifa eden yöneticilerin yerine yeni yedek üyelerin atanması bekleniyor diyerek Riva'dan sözü tekrardan stüdyoya aktarabilirim.
1: Efecan Öztaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve devam ediyoruz. Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi'ye bir başka süperstar Cristiano Ronaldo'dan destek geldi. Cristiano Ronaldo milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi'ye mesaj yolladı. Arjantin milli takımıyla son maçına

0: Çıkan Messi sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki yıldız, gök mavisi beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Neşe ve biraz da hüzünle dolu inanılmaz bir yolculuktu. Ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim ifadelerini kullandı. Ronaldo'dan da Messi'nin bu paylaşımına yorum geldi. Portekizli yıldız, Leo, ülkene yıllarca hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir tarih bıraktın. Arjantin'de başardıkların için en derin saygılarımı sunuyorum. En iyi dileklerimle mesajını yazdı. Ronaldo'nun bu yorumu milyonlarca beğeni aldı.
1: Yaklaşık 3 yıl önce emekliliğini ilan eden İspanyol futbolcu David Silva 40 yaşında sahalara geri dönüyor.
2: İspanya futbolunun önemli isimlerinden David Silva 2023 yılında astığı kramponları yeniden giyiyor. Yaklaşık 3 yıl önce ön çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle kariyerini noktalayan Silva, Hong Kong ekibi Shatin Supreme'le anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki İspanyol futbolcunun kısa süre içinde takıma katılacağı belirtildi. Valencia altyapısında yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra 2010'da Manchester City'ye transfer oldu. Burada 10 yıl forma giyen ve City formasıyla özdeşleşen orta saha oyuncusu 2020'de Real Sociedad'a geçiş yapmıştı. David Silva'nın Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu, İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
1: İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez de 39 yaşında futbol kariyerine nokta koydu.
2: Barcelona'nın eski yıldızı Pedro Rodriguez emeklilik kararını sosyal medyadan duyurdu. 39 yaşındaki Pedro duygusal mesajla futbola veda ederken kariyerinde kendisine destek olan kulüplere, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. İspanyol futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak kariyerini noktalayan Pedro, Pep Guardiola yönetiminde Barcelona'da A takım seviyesine yükseldi. Barcelona 2008-2009'da mücadele ettiği 6 kupayı da kazanırken Pedro takımın önemli parçalarından biriydi. Pedro İspanya milli takımıyla da 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde rol oynadı. Tecrübeli futbolcu bu başarılarla İspanya ile tüm büyük kupaları kazanan oyuncular arasında yer aldı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Chelsea forması giyen Pedro İngiltere Premier Lig'de de önemli bir kariyer geçirdi. İspanyol futbolcu daha sonra ise İtalya Serie A'ya transfer olurken kariyerinin son dönemini Lazio'da geçirdi. Pedro Rodriguez, Barcelona, Chelsea ve Lazio'da geçen 18 sezonluk kariyerini 25 kupayla noktalandırdı.
1: NBA ve FIBA'dan beklenen açıklama geldi. İki kurum da Avrupa'da yeni bir lig kurmak için kararlı olduklarını beyan etti.
2: Dünya basketbolunun iki dev kurumu NBA ve FIBA, Avrupa sahnesinde birlikte yer almak için kararlı. Ortak bir duyuru yayınlayan iki kurumun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Euroleague, FIBA ve NBA'in Avrupa basketbolunu tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kuracağı ortaklık, basketbolun Avrupa genelindeki büyük potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Başta taraftarlar olmak üzere kulüplere ve oyunculara önemli faydalar sunacaktır. Avrupa'da yeni bir profesyonel basketbol ligi kurma konusunda kararlılığımız sürüyor. Dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA ve Dünya Basketbolu'nun yönetici kurumu FIBA bir süredir ortaklık için görüşmeler yapıyor. Son olarak İtalya'nın Como kentinde bir araya gelen Euroleague kulüpleri NBA'in işbirliği teklifine onay vermemişti. Kulüplerden bazıları orta yolun bulunması fikrini korurken bazıları da NBA yönetiminin teklifini sömürgeci ve kabul edilemez olarak yorumluyor.
1: Fenerbahçe Tarif'in Euroleague'in 4. haftasında Panathinaikos'a mağlup oldu. Euroleague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Maçın ilk çeyreğini 27-24 önde tamamlayan Panathinaikos devre arasına 46-41 üstün gitti. 3. periyotta Yunan ekibi hücumlarda daha etkili oldu ve çeyreği 67-55 tamamladı. Son çeyrekte farkı kapatamayan Fenerbahçe parkeden 92-74 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Sarunas Yasikevicius'un öğrencileri normal sezondaki ilk mağlubiyetini yaşarken Obradovic'in öğrencileri

0: ileri yoluna namağlup devam etti. Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin Jalgiris'i konuk edecek. Panathinaikos ise Partizan'a misafir olacak. Eurolig'in 4. haftasında diğer temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş da parkeye çıkacak.
1: Eurolig'de 4. haftanın kapanış gününde iki temsilcimiz parkede. Anadolu Efes saatler 21.15'i gösterdiğinde Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Bir galibiyet, iki mağlubiyeti bulunan lacivert beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak havayı tekrar olumluya döndürmeyi hedefleyecek. Çift maç haftasında Bologna'ya son saniye basketiyle kaybederek yara alan Olympiakos ise bu sezon ilk kez seyircisi önünde oynayacak. Son şampiyonda 3 sezondur olduğu gibi dümende Sasha Vezenkov var. 26.3 verimlilik ortalamasıyla mücadele eden Bulgar MVP 20 sayı 6.3 rebound ortalamaları tutturmuş durumda. Temsilcimizde ise süper yıldız Mike James'in sezonu kapatması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız ismin yokluğunda yük bu sezon NBA'den transfer edilen Dario Saric'in omuzlarında olacak. Sezona iyi başlayan Hırvat uzun forvet 18 verimlilik puanı, 13.3 sayı ve 6 rebound ortalamalarıyla mücadele ediyor. Eurolig'in yeni takımı temsilcimiz Beşiktaş ise haftanın kapanışını Baskonya deplasmanında yapacak. Birer galibiyet, ikişer mağlubiyette iki takımın mücadelesi 21.30'da başlayacak. Geçtiğimiz çift maç haftasında ilk galibiyetini alan siyah beyazlılar İspanyol ekibini yenip emin adımlarla yoluna devam etmeyi planlıyor.

0: Rakip Baskonya ise Milano galibiyetini perçinlemek için parkede olacak. Temsilcimizde oyun kurucuların performansı dikkat çekiyor. Scottie Wilbeck'in 16.3 sayı, Devin Dotson'ın ise 12.3 sayılık ortalamaları takımın akıcı hücum etmesini sağlıyor. Baskonya'da ise yeni transfer A.G. Watson şimdiden büyük kulüplerin radarına girdi. 16.3 sayı ortalaması tutturan Birleşik Amerikalı oyun kurucu, takımının son dakikalarda topa yön veren ismi konumunda. Euroleague'de önümüzdeki hafta takımlar çift maç haftasına girecek.
1: Galatasaray Çağdaş Factoring kadın basketbol takımı Alspor'un özel konuğu oldu.
2: I think we have a change this season. It's that most of the roster
3: tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemem. Ama günden güne daha iyi olacağız. Takımda atmosfer gayet iyi. İlk maçı kazanmak önemliydi. Yolumuza adım adım devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezondan kontratları devam eden oyuncularımız var ve bunlara yeni isimler ekledik. Geçen sezonun nazaran Euroleague sahnesine göre daha tecrübeliyiz. Natasha Howard gibi bir transfer yaptık. Çok önemli bir yıldız. Henüz takımı inşa etme aşamasındayız ama ben savunma yapan bir takım görmek istiyorum. Özellikle hızlı hücumlarda etkili olan ve takım oyununu iyi oynayan bir Galatasaray'ı izletmek istiyorum. Oyuncularımızın başlangıçta birbirlerini tanıyor olması çok önemli. Türk oyuncuların kendi arasında çok iyi bir uyumu var. Fransa milli takımından iki transferimiz, aynı şekilde Women NBA transferlerimiz zaten en yakın arkadaşlar. Biz oyuncularımızı güzel bir ortamda çalıştırırken onlar daha yakın arkadaş olacak. Takım olmadan şampiyon olunmuyor. Neden burada Galatasaray'da olduğumu çok iyi biliyorum. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz her kulvarda şampiyonluk.
2: So we're going to try to do our best to be ready for the end of the season.
4: Öncelikle sezonu galibiyetle açtığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir mücadele, güzel bir maçtı ve sonunda galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Mersin maçı var. Onun için tüm hazırlıklarımızı devam ediyoruz pazar günkü maç için. Yani hala eksiğimiz var, bunu biliyoruz ama koçun da bize 2 haftadır 3 haftadır dediği gibi kontrol edebildiğimiz şeylerin üzerinde fokuslanıp konsantre olup yolumuza öyle devam edeceğiz. Çok iyi bir yerli rotasyonumuz var ve bunu da kullanıp Mersin maçına öyle hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Evet. Yeni bir koç ama ilk geldiği günden beri çok iyi anlaşıyoruz. Herkesle diyaloğu çok iyi. İstediği şeyler belli, kuralları belli. Sahada ne yapacağımız belli. Bu yüzden hani oyuncu olarak da daha rahat adapte olabiliyoruz, daha hızlı adapte olabiliyoruz. O yüzden diyebileceklerim şu an bu kadar. Hani gayet iyi.

0: Dumanlar, sert idmanlar geçiyor. Bence Sevgi Uzun gerçekten transfer olarak alabileceğimiz en tecrübeli ve en değerli Türk oyunculardan birisiydi ve kadromuzda olduğu için çok mutluyum. Onunla paylaşacağım tecrübeler olsun, ondan öğreneceğim şeyler olsun. Çok heyecanlıyım ve mutluyum açıkçası böyle bir takım arkadaşım olduğu için. Yani öncelikle şöyle başlayayım. Geçen sezondan Dorka ve Avak var. Çok değerli oyuncular. Onlarla birlikte aynı kimyayı korumak, onlarla oynayabilmek aslında çok büyük bir avantaj yabancı olarak. Üstüne eklenen diğer WNBA oyuncuları var, çok değerli. Yani çok iyi bir kadroyuz, çok güçlü bir kadroyuz. Bir an önce gelmelerini bekliyoruz ve sezonda öyle devam etmek istiyoruz. Ya, hedefimiz şampiyonluk her kulvarda ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarımızın bize güvenmesini istiyorum. Bize desteğe gelmelerini istiyorum Sinan Erdem'e. Çok ihtiyacımız var onlara. Şampiyonluk için her şey yapacağız. Hedefimiz bu.
1: Fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımında medya günü etkinliği düzenlendi. Yine yapılan açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Yaklaşık 5 haftalık bir program yaptık ve programın sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte yurt dışında oynayacağımız 2 tane hazırlık maçı var. Daha sonra da ayın 17'sinde ligi açıyoruz. Tabii ki hedeflerimiz yüksek. Kulübümüz zaten hedeflerimizi açıkladı. Biz de hem teknik kadro olarak hem oyuncular olarak kulübün çizdiği vizyona uygun olarak bütün mücadelemizi sahada sergileyeceğiz ve hedefleri yakalamaya çalışacağız. Geçtiğimiz süreçte milli takımlardan gelen oyuncularımız oldu. Tabii antrenman biliminin en temel ilkesi olan yüklenme, dinlenme ilkesini göz önünde bulundurarak o oyuncularımızın fiziksel olarak toparlanmalarını sağlayacak bazı önlemler aldık. Günün sonunda son birkaç gündür de tam kadro olarak antrenman yapma şansına sahip olduk. Dediğim gibi oynayacağımız 2 hazırlık maçında takımın son halini görüp ayın 17'sine tam olarak hazır olmaya çalışacağız. Tecrübeli bir gruptan oluşuyoruz. Geçen sene de kulüpte olan, kulübün kültürünü bilen oyuncular var. O kültürü yeni gelen oyunculara hep birlikte aşılamaya çalışıyoruz. Ben gördüğüm kadarıyla çok enerjisi, sinerjisi yüksek bir grup olacağız. Kazanmayı bilen, inancı yüksek olan oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu şimdiden söyleyebilirim.
3: Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. Dün itibariyle tüm takım olduk. Çünkü sakatlarımız vardı ve Medda yeni katıldı aramıza. Şu an her şey güzel ilerliyor. Fenerbahçe her zaman tabii ki de hedefi şampiyonluk olan bir takım ve bu sene umarım hedefimize ulaşabiliriz.
4: Yeni bir takım, izi bir kadro kuruldu. Hazırlık dönemi devam ediyor ya. Gayet yoğun çalışıyoruz. Yarın Polonya'ya çıkacağız hazırlık turnuva için. Orada umarım güzel sonuçlar alacağız ya. Sonra Ziraat maçla sezonumuzu açacağız. O sezonu galibiyetle açmak istiyoruz. Tabii ki çok zor maç. Ziraat Bankası son 3 senenin şampiyonu. Ama biz de bu sezon gerçekten çok ideal bir takımız. Çok iyi bir takımız. Çok güzel bir grubuz ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Challenge Kupası da almak istiyoruz ve umarım bu sonuçlara ulaşacağız. Biz Challenge Kupası'da şampiyon olmak istiyoruz. Kadromuza güveniyoruz ve çok, dediğim gibi, ilk hedefimiz Challenge Kupa'da şampiyon olmak, sonra Türkiye'likleri bir de Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. Umarım bu sonuçlara ulaşacağız. Yani.
5: Şimdi yeni bir mücadelenin içerisindeyiz. Yeni bir challenge'in içerisindeyiz. Aynı yaşadığımız başarıları, mücadeleyi, savaşçı ruhunu aynı bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun için yeterli bir her anlamda iyi bir takıma sahibiz. Yerlisiyle, yabancısıyla, hocalarımızla iyi bir kadroya sahibiz. O yüzden bu sene her kupaya talibiz diyebilirim. Bu sene oynayacağımız Avrupa Kupası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Hiçbir zaman kolay olmayacak. Hiçbir oynayacağımız ne lig ne Avrupa Kupası kolay olmayacak. Ama dediğim gibi yani bunun için yeterli kadroya sahibiz. Bunun için buradayız. Bunun için Fenerbahçe'yi temsil edeceğiz. Ve günün sonunda ben şampiyon olacağımızdan hiç şüphem yok. Allah kaza, sakatlık, bela vermesin. İnşallah bütün buradan takımıma ve hocalarıma başarılar diliyorum. Bütün taraftarımız da, Fenerbahçe taraftarında bu sezon oynayacağımız Burhan Felek'teki Vestel voleybol salonundaki maçlarımıza davet ediyoruz. Hep beraber inşallah keyifli güzel maçlar bizi bekliyor diyebilirim.
1: Halkbank erkek voleybol takımında da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Medya gününde yapılan açıklamalara bakacağız yine.
6: I respect so much the history of Halkbank. But this is the new competition
7: Öncelikle Halkbank tarihine

0: saygım var. Ama bu yeni bir turnuva ve yeni turnuvadaki rakiplerime de aynı zamanda saygım var. Nereye gidersek gidelim tutkulu oynamamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle ilk maçımız Avrupa'daki en güçlü takımlardan biri olan Modena takımına karşı olacak ve inanıyorum ki gerekli takım kimliğimizi koruyarak ve dengeyi sağlayarak, aynı zamanda oyuncularımızın uyumunu sağlayarak Modena ile maçımızı geçireceğiz. Kulüp kimliği için ve kulübün dengesini sağlamak için takımımızın 2-3 ay, en az 2-3 ay daha lazım. Ama ben inanıyorum ki bu süreci zorluklarıyla beraber aşacağız.
1: So this is the biggest challenge now for Halbank.
2: Few things that really helps me a lot is the first of all the food. It's amazing here in Turkey.
0: İlk olarak geçen sene iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Ve aynı performansı bu sene de tekrar gösterebileceğime inanıyorum. Şu anki tecrübem iyi seviyede ve takım uyumumuz da takımımız içinde bundan yararlanmaları ve onlara göre takımımızı daha iyi oynayacağını düşünüyorum.
2: Also the people, I really make good friendships and I like spending time here.
3: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
0: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Fon soruşturması kapsamında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Serhan Türk ve Cem Kerpikçiler konuklarımız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Serhan Türk, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun. Cem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun. Az sonra kameralarımızı Riva'ya çevireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı var. Toplantıda önemli gündem maddeleri tartışılacak. Bağlantımız söz konusu olacak. Eğer açıklamalar gelirse onları da Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız ve milli ara dönüşü bugün ligde de perde açılıyor. Aynı zamanda Galatasaray bu akşam saat 20'de evinde ligde yenil gözü görmeyen tek takım olan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılılar mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Bu maça dair detayları ilerleyen dakikalarda Emre Kaplan'ın bizimle paylaşacağını ifade edelim ki Serhan Türk de zaten Galatasaray'ın gündemine çok hakim. Nasıl bir Galatasaray izleriz lige dönüşte? Bunu konuşacağız. Muhtemel 11'den bahsedeceğiz ve karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunacağız ama şimdi kameralarımızı Riva'ya çeviriyoruz. Efecan Öztaş Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısını takip ediyor. Sözü kendisine bırakıyorum.
3: Teşekkürler Keremcan Bulat, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi şu anda Riva, Hasan Doğan milli takımlar testlerinin hemen önündeyiz ve Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetim kuruluyla beraber olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriliyor. Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde Berlin'deydi. Berlin'de olduğu için aslında bu toplantı salı günü gerçekleştirilecekti ama bu toplantı gerçekleştirilemedi. Sayın Başkan UEFA toplantısındaydı. UEFA toplantısındaki istişarelerini sürdürdü ve ardından dün gece akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün de yönetim kuruluyla ilgili futbolda yaşanan gelişmelerden sonra bir olağanüstü toplantı kararı alındı. Tabii Türk futbolunun tüm paydaşları şu an bugün gerçekleştirilen toplantıdan çıkacak kararları bekliyor. Gözü kulağı bu toplantıda çıkacak. Kararlarda Türk futbolunun seçim olacak mı olmayacak mı merak edilen konulardan bir tanesi. Anthony Taylor bu haftaki atamaları yapmıştı. Bu durum devam edecek mi etmeyecek mi konuşulan konulardan bir tanesiydi ve şu ana kadar da 3 yönetici istifasını verdi Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve bazı yöneticilerinde fikir ayrılığı bulunuyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da görevine devam etmeyi düşünüyor. Onu da ifade edelim. Yönetim kurulu ilgili aslında yaptığı toplantıda bunları da ifade edecek, görüşlerini alacak, istişarelerini sürdürecek. Fikir ayrılığı olan yöneticileriyle de görüşmeler yapılacak, görüşleri ve düşünceleri alınacak ve ardından bir karar verilecek. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu isimlerle istişare ettikten hemen sonra bir diğer ana başlıklar konusunda olan konuya geçecek ve A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da geleceği tartışılıyor ve teknik direktör değişikliği konusunda da masaya yatılacak bu konu. Bunu soracak yönetim kuruluyla ilgili de konular konuştuktan sonra bu konuyla ilgili bir oylama yapılacak ve Vincenzo Montella'nın geleceği aslında bu yapılacak oylama sonrasında ortaya çıkmış olacak. Hakem atamaları sezon sonuna kadar tekrarlayayım Anthony Taylor tarafından yapılması yönünde bir plan gerçekleştirdi ve bu haftaki atamaları gerçekleştirdi. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Anthony Taylor'ın sezon sonuna kadar bu atamaları yapması yönünde bir fikir verdiği aslında şu anki toplantıda konuşuluyor. Onu da ifade edeyim, bu bilgiyi de aktarmış olayım. İstifa eden yöneticilerin yerine de görevlendirilmiş planlanan isimler netleşecek ve atamalar yapılacak diyelim. Biz süreci takip ediyoruz. An beyan aktarmaya A Spor ekranından devam edeceğiz. Sözü tekrar süreye sana aktarabilirim Keremcan Bulat.
0: Teşekkür ediyoruz. Az sonra bu zirveye dair konuşuruz ki aslında toplantı bitimi esas mesaimizi alacak süreç olacak. Emre Kaplan bizi bekliyor. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi öncesinde detayları ondan dinleyeceğiz. Emre, sendeyiz.
4: Kerem, teşekkürler. Rams Park'tan biz de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Süper Lig 3 haftalık aranın ardından geri dönüyor ve açılışı Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle gerçekleşecek. İki takım adına da şüphesiz farklı anlamlar ifade eden bir mücadele. Galatasaray milli araya giderken 4-0'lık ağır bir yenilgi almıştı Trabzon deplasmanında. Kasımpaşa ise şu ana kadar namağlup olarak yoluna devam ediyor. Zirve takibini sürdürüyor Emre Belezoğlu yönetiminde. Galatasaray cephesinden saha içine dair detaylara geçecek olursak özellikle milli araya giderken sakatlık durumu konuşulan, tedavi süreçleri devam eden önemli isimler vardı sarı kırmızılılarda. Bunların başındaysa Victor Osimhen geliyor. Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Milli arayla birlikte çalışmalara başladı. Tedavisinin sonuna doğru yaklaşılıyor ki hafta içerisinde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Testlerini gerçekleştiriyoruz. Artık bir sonraki faza geçmek için çalışıyoruz ama Osimhen'i de riske etmek istemiyoruz. Biraz koruma önceliğimiz var şeklinde bir ifade kullandı Sayın Yener İnce. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Galatasaray'ın 20 günlük süreçte 6 çok kritik mücadelesi var. Hem ligde hem Avrupa'da. Bu maçta ilk 11'de olmasını beklemediğimizi söyleyelim ama ilerleyen bölümde süre alacaktır diye düşünüyoruz. Victor Osimhen'le ilgili gelen bilgiler bu yönde. Mario Lemina'nın yine aynı şekilde milli araya girerken sakatlığı vardı. Aynı maçta bir sakatlık problemi yaşamıştı Lemina. Hafta başı itibariyle takıma katıldı. Herhangi bir problemi yok. Bugün oynamaya, görev aldığı takdirde başlamaya hazır olduğunu söyleyelim. Yanı sıra Roland Şalai'yi yine sakatlık problemi yaşayan bir diğer isim. Şalai'yi dün itibariyle takıma tam anlamıyla katıldı. Ama Okan Hoca'nın bugün görev vermesini bekliyoruz. Bunlardan bağımsız olarak, sakatlık durumlarından bağımsız olaraksa Davinson Sanchez ve Lucas Torreira milli takımlarına gittiler. Güney Amerika'ya gittiler ve uzun yolculuklar gerçekleştirdiler. Özellikle Davinson Sanchez'in yolculuğu 10 saatin üstündeydi uçakta ama yine bugün Okan Hoca'nın çok fazla rotasyona girmeden Davinson Sanchez'i de biraz yorgun olmasına rağmen ilk 11'de başlatmasını beklediğimizi söyleyelim. Muhtemel kadro üzerinden de ifade etmeye çalışalım. Nasıl bir 11 bekliyoruz Galatasaray adına bu akşam? Kalede Uğurcan'ın görev alacağını söyleyelim. Savunmanın sağında Roland Şalai, solda İsmail Jakob, stoper ikilisinde Davinson ve Abdülkerim Bardakçı, önlerinde Torreira Saray ikilisi, 10 numara pozisyonunda Batrakov, ki Batrakov da milli takımıyla 3 maça çıktı bu milli arada. Rusya milli takımıyla 3-4 gün önce son maçına çıkıp İstanbul'a geldi. Herhangi bir izin kullanmadan direkt olarak takıma dahil oldu. Bugün 11'de başlamasını bekliyoruz. Sağ tarafta Yunus Akgün, solda Rafael Leao, ileride ise Deniz Gül şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. 3 haftalık aranın ardından Galatasaray taraftarlarının da maça ilgisi yoğun. Hem İstanbul'dan hem de çevre illerden buraya gelen taraftarlar yine tribünleri dolduracaklar. Kapalı gişe olarak oynanıyor maç. Artık bu çok fazla haber değeri taşımıyor son yıllarda Galatasaray adına ve 50 bine yakın taraftarın tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz açılış maçında. Saat 20'de başlayacak mücadele. Biz de tüm gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar söyleyelim.
0: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde yine gelişmeleri Emre'den almaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Galatasaray Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Alttan da bir son dakika gelişmesi geçiyor. Gençler Birliği'nde teknik direktörlük görevini sezon sonuna kadar Alman teknik adam Bernd Stroke getirildi. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Metin Diyadin'le yollara ayrıldı ve Bernd Stroke takımı bundan sonraki bölümünde sezonun çalıştıracak ve önceki kariyerinde de neler yaptığına bir bakmak gerekiyor ki Kortrijk'te en son çalıştığını görüyoruz. Circle Brugge'da geçici teknik direktörlük görevi var. Macaristan'da Sepsi'de, yine Öpen'de, Belçika'da Genk'te, Dunyasa Streda'da, Macaristan milli takımında çalışmış bir teknik adam. Hayırlı olsun diyelim Gençler Birliği camiasına. Peki Galatasaray'dan bu akşam lige dönüşte Serhan Türk neler beklemek gerekiyor? Kasımpaşa henüz yenilgi yüzü görmedi. Kaybetmiyorlar maçlarını. Geçtiğimiz sezonun daha üstünde bir görüntüye sahipler ama Galatasaray için de hedefi elbette mutlak 3 puan.
1: Evet, milli takım arasına kötü giren bir Galatasaray var. Tabii ki ligdeki sıralamada da averajda ikinci sırada olan bir Galatasaray var. Ve en önemlisi ise artık o alev alev yanan bir döneme giren bir Galatasaray var. Maç trafiğine giren bir Galatasaray var. Çünkü Galatasaray bugün Kasımpaşa'yla oynayacak. Daha sonra evinde Barcelona'yla oynayacak. Gençler Birliği deplasmanı, ardından Lille deplasmanı ve en sonunda kendi evinde bir Fenerbahçe ile derbi karşılaşması. Bunların çok önemli karşılaşmalar trafiğine giriyor. Ve milli aralar rayını almış, milli aralar böyle iyi bir halde Galatasaray'a kötü bir şekilde yansıyordu. Ama şu an ilaç gibi geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu dönem içerisinde sakat olan oyuncular da olan Galatasaray o sakatlık döneminde atlatmış ve oyuncuların hemen hemen çoğunun hazır olduğu bir takım haline geldi. Ama senin de söylediğin gibi Kasımpaşa bu sene o bildiğimiz Kasımpaşa değil, daha tehlikeli, daha organize olmuş, daha iyi takım olgusu içerisinde. En önemlisi ise teknik direktör Emre Belezoğlu'nun artık bütün oyun planına cevap vermiş bir Kasımpaşa olarak önümüze geliyor. Zor bir karşılaşma. Neden bir zor karşılaşma? Sen de üstüne basa basa söyledin. Bu sene kaybetmeyen bir Kasımpaşa var. Emre Belezoğlu'nun Galatasaray'a karşı bir artı motivasyonla oynadığını her zaman bilebiliyoruz zaten. Ve bunu da görebiliyoruz. Ve artı şu da çok önemli. Kasımpaşa Galatasaray'dan puan almak isteyecek. Ve en önemlisi ise Galatasaray'da kendi evinde Barcelona maçında moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Ve bu anlamda da bu maçı mutlaka kazanması lazım. Hem şampiyonlukta Galatasaray için önemli. Tabii ki burada eksiklerden bahsettik. Özellikle Osimhen'in olmayışı diye başlayan bir milli takım arasına girdik. Artık Osimhen geri döndü diyebiliriz. Sakatlığından arındı. Takımın antrenmanlarının belli bölümüne katıldı. Ve artık ideal karşılaşma, Barcelona karşılaşma diyeceğimiz bir maçı karşılaşması diyeceğimiz bir
0: maç kadrosunda olur mu bugün?
1: Maç kadrosunda olacak. Tabii ki forvette Deniz Gül olacak ama Osimhen'in de ilerleyen dakikalarda oyunun içerisine girip Barcelona maçının ön provasını yapmasını bekliyoruz. Lemina keza öyle. Lemina da sakatlıklarından arındı. Artık forma giymesini bekliyoruz. Şallay da takımla antrenmanlara tam anlamıyla yapamadı. Bir antrenmana, iki antrenmana katıldı. Bu anlamda Şallay'ın da forma giymesini ilk 11 olarak düşünmüyoruz. Ve Galatasaray'da Singo biliyorsun sakatlıkları uzun süren bir sakatlığı vardı. Bugün de maçta oynamasını beklemiyoruz. Onun için de hedef karşılaşma Barcelona. Yani Galatasaray Barcelona maçına tam anlamıyla tam takım halinde ve eksiksiz bütün sakatlıkların alınmış bir karşılaşmaya oyuncularla girmek istiyor diyebiliriz. Yani Galatasaray hazır bir şekilde buradan 3 puan alıp daha sonra moralli bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısına çıkmak istiyor.
0: Barcelona maçı elbette çok önemli Galatasaray açısından ama Trabzon yenilgisi sonrası lige verilen araya gitmek belki biraz böyle kötü duyguları da beraberinde getirmiş olabilir Cem, ki son derece doğal. Daha iyi bir şekilde gitmek için Barcelona maçına bugün iyi bir fırsat mı sence Galatasaray için?
2: Çok önemli bir fırsat. Ben Galatasaray'ın da lige çok iyi bir şekilde geri döneceğini düşünen taraftayım. Galatasaray'ın çok çok önemli oyuncuları var. Ben Leo'nun özellikle bu maçta nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorum. Batrakov kendi milli takımında süre buldu, oynadı. Okuduğumuz yorumlar, gördüklerimiz Batrakov'un gayet iyi oynadığı yönünde. Ben Galatasaray'da Batrakov'un süre aldıkça çok faydalı olacağını düşünen taraftayım. Galatasaray'ın Okan Buruk'la birlikte Ekim ortasında zaten genelde böyle bir yükselişe geçtiğini hep görüyoruz.
0: Evet.
2: Hani Kasım başlangıcı. Evet, belki istenilen başlangıcı yapmamış olabilir. Ama Galatasaray'ın ben her zaman Okan Buruk Hoca'yla çözümler bulup doğru işleri imza attığını düşünen taraftayım. Ki zaten tabloda net ortada. 4 sezondur üst üste şampiyon. Ama bu maç üzerinde şunu söyleyeceğim. Şimdi Kasımpaşa'da Emre Belezoğlu'yla birlikte farklı bir kimliğe büründü. Genç oyuncularla birlikte tecrübeli oyuncuların bir karışımı. Genelde ön tarafta Benedicek'i çok önemli kullanıyorlar. Ya burada nasıl kullanıyorlar? Oyuncuyu ağır buldukları stoperin üzerine yönlendiriyorlar. Ve aslında sol kanat

0: da sol forvette de Galatasaray'a hiç uzak olmayan bir isim var. Ali Yavuz Kol. Altyapı çıkışlı.
1: Evet.
0: Bence çok iyi bir oyuncu. Adana döneminde izleyenler belki hatırlayacaktır. Ya bu maç üzerinde ben Emre Belezoğlu'nun da aslında Okan Buruk Hoca'yla taktiksel bir mücadele içine girmeye çalışacağını ve bu maçın taktiksel açıdan da çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk Hoca'nın Emre Belezoğlu Hoca'ya karşı bariz bir üstünlüğü de var. Yani benim bildiğim kadarıyla lig maçlarında henüz Emre Belezoğlu'nun Okan Buruk Hoca'ya karşı da bir galibiyeti yok. Ki ben bu tür maçların da Emre Belezoğlu açısından çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü beraber oynarlar Galatasaray'da, Inter'de beraber durumları var. Ama mesela bir Başakşehir maçı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 7-0'lık bir galibiyeti var Okan Buruk Hoca'nın. Bunlar hep bir yerlerde kafanın bir yerinde kalır. Bu isimler de mücadeleci oyunculardı. Şimdi iyi teknik direktör olma yolunda bence Emre Belezoğlu da adım atma çabası gösteriyor.
1: Evet Ankara Gücü dönemi. Şu ana kadar hayal kırıklığıydı bu
0: evet,
1: arada.
0: Ya Ankara Gücü dönemini hatırlıyoruz. Antalya Spor mesela böyle parça parça bölüm bölüm. Mesela Kasımpaşa'da yeni bir şey deniyor. Ve burada da mesela oyuncularıyla birlikte aslında yeni bir şey yapıyor. Daha önceki dönemlerde daha fazla kapatırken şimdi direkt oyuna geçtiler. Yani bir 4-4-2 gibi karşılıyorlar ön tarafta. Yani daha çok direkt oyuna yöneldi. O da oyununu geliştirmeye çalışıyor. Bence taktiksel açıdan da izleyenler bu maçtan mutlaka keyif alacaktır. Ama Galatasaray'ın çok kıymetli oyuncuları var. Osimhen'in dönüşüyle birlikte ben Osimhen'in bu maçta süre alacağını düşünüyorum. Çünkü Barcelona maçı geliyor arkasından. Ki Lemina bence az konuşuluyor. Bana kalırsa Lemina stoperde de doğru işler yapabilen bir oyuncu Galatasaray adına. Ha, sağ bekte kim oynar? Kaan Ayhan mı oynar? Belki de orada bir soru işaretleri var. Kaan Ayhan nasıl bir performansla geri dönecek? Çünkü Barış Alper Yılmaz isminin de konuşulduğunu duyduk. Ki bana kalırsa Şallay'ı sağlıklıysa mutlaka orada bir numara Şallay olur.
2: Ama şimdi herkes biz Galatasaray'ı konuşuyoruz ya. Aslında herkesin gözü kulağı Riva'da biliyor musun?
1: Öyle.
2: Herkes Riva'yı merak ediyor. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçını tabii ki Galatasaraylılar çok merak ediyor ama Türkiye kamuoyu tamamıyla Riva'ya toplandı. Ve Riva'daki toplantında biraz geç başlayacağı haberini de aldım.
1: Öyle mi?
2: Evet. Tam anlamıyla toplanmayı bekliyorlar. Bu arada dün de sevindirici bir haber oldu. Ben ekstra bir bilgi vereyim istiyorsanız.
1: Tabii.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sürözü var. Hasan Sürözü dün Montella'yı yanına aldı ve Montella ile görüşerek Montella'nın Adana Demirspor'dan 330 bin euroluk alacağından vazgeçirildi. Yani 330 bin euro alacağı artık Montella'nın Adana'da kalmadı ve o alacağından feragat etti. Bu anlamda ben Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sürözü'den tebrik ederim.
1: En azından, hocayı da tebrik ederim.
2: Tabii ama işte iyi bir dönemden geçmeyen Adana Demirspor'a en azından bir rahat nefes vermiştir. Ama dediğimiz gibi artık gözümüz kulağımız tabii ki şu an 3 saat sonra 4 saat sonra başlayacak olan bir sezonun milli takım arasından sonra ilk hafta olan Galatasaray Kasımpaşa maçında ama
1: evet.
2: Kulaklarımızın hepsi federasyona ne çıkacak? Montella'yla devam mı? O çok
1: bir
2: önemli.
1: Bir daha sorayım sana.
2: Tabii.
1: Az önce söyledin. İzleyicimizin belki dikkatinden kaçmıştır. Henüz toplantı başlamadı.
2: Evet.
1: Mi?
2: Saat 5'te başlıyormuş.
1: Saat 5'te başlayacak.
2: Evet. Toplantı saat 5'te tamam. Başlıyormuş. Bilginiz olsun. Buradan orada bekleyen arkadaşlarımıza da bilgiyi verelim. Ve yani gözümüz kulağımız tamamıyla orada. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Montella'yla devam edilecek.
1: Netice biraz ilerleyen saatleri bulacak herhalde.
2: Yoksa seçim mi olacak yoksa istifalar mı olacak? Ama önemlisi ise gerçekten istediklerimize artık cevap vermeyen, kadro anlamında bize sıkıntıya girdiğimiz dönemden geçen, A ligine çıktığımızda averaj takımı haline gelen ve bir anlamda artık herkesi tatmin etmeyen bir hoca anlayışıyla ve önemlisi ise maçlarından sonra sürekli biz sizi 24 sene sonra Dünya Kupası'na götürdük. Ben sizi A ligine çıkardım diyen hocayla mı devam edeceğiz etmeyecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum.
1: İlerleyen saatler belki bu soruların tabii. Yanıtlarını görmemize yardımcı olacak. Yine Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Zaten belli ki ilerleyen saatlerde uzun uzun konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan, yaşanabilecek gelişmeleri ki biz de altını çizeriz. Onu da söylemiş olalım. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine bakabilir miyiz? Nasıl bir kadroyla sarı kırmızılılar bu akşam sahada olabilir? Kasımpaşa'nın kadrosu da geldi. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Yakup.

0: Çünkü Okan Hoca ön alanda istediğini veremeyen Barış Alperen'i belki sağ bek mevkisine çekerek oradan bir en azından oyuncunun çıkış yapmasını bekliyor olabilir. Bir ikincisi Sanchez ve Torreira'nın maçlarının, milli takım maçlarının geç bitmesi ve bu süre zarfı içerisinde takımla sadece bir antrenmana çıkmaları ve yorgunluk ardından da Barcelona maçının göz önüne olarak Okan Hoca'nın nasıl bir 11 çıkacağını çok fazla kestiremiyorum. Ama şu bir gerçek, burada yine de Okan Hoca kiletmek istemeyecektir düşüncesi içerisindeyim. Yani Kasımpaşa maçı aslında yani Galatasaray'ın başa çıkabileceği bir karşılaşma ama Kasımpaşa'yı bu kadar diri, bu kadar iyi olan bir Kasımpaşa mutlaka Galatasaray'dan puan almak isteyecektir. Bu anlamda da Okan Hoca hem kendini riske sokmayacaktır, hem oyuncuların maksimumunu alacaktır. Bu anlamda Şallay'ı zaten sakatlığı vardı. Ben bu bölgede Barış Alper Yılmaz'la Kaan Ayhan'ı oraya yazmak istiyorum. Diğer tarafta Deniz'in mutlak başlayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle de olması gerekiyor. Osimhen'in artık maç trafiğine başlaması lazım ve hedef karşılaşma diye tabir ettiğimiz Barcelona karşılaşmasında tam hazır şekilde olması lazım. Ve üstündeki pası ve üstündeki o ağırlığı da atması için Kasımpaşa maçında da süre almasını bekliyorum. Yani Galatasaray ideale yakın bir kadro çıkacak ama Okan Hoca'nın burada belli başlı dokunuşlar olacak. İkincisi ise başlayan 11 ile bitiriş 11 bir olmayacak Galatasaray bu karşılaşmasında.
1: Genelde olmaz.
0: Ama çok değişecek.
1: Yani. Anladım. Bayağı farklı bir
0: olacak.
1: Kadro.
0: Yani normalde yani şöyle 11-11 bitmiyor tabii ki. 2-3 tane oyuncu.
1: Barcelona maçını düşünerek.
0: Tabii ki.
1: Öyle algıladım söylediğinden. Cem Kerpiççiler, sen nasıl gördün Galatasaray'ın muhtemel 11'ini? Eğer Şallay riske edilmeyecek durumdaysa Barış Alper'in orada başlama fikri sana ne düşündürüyor?
2: Beraber tartışmak için bir fikir ortaya atacağım. Şimdi Batrakov'la Yunus'un ben zaman zaman benzer özellikleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi acaba roller üst üste binebilir mi? Acaba Yunus'un yerine Barış Alper Yılmaz'la sağ kanatta güçlü rakip stoperleri zorlayacak, orayı daha fiziksel gücüyle dağıtacak bir opsiyonu kullanmak fikri olabilir mi? Şimdi benim gördüğüm bu 11'de Yunus evet çok formda. Özellikle milli takımda girdikten sonra milli takım ön bölgesine çok hareketlilik getirdi. Şunu net söyleyeyim. Ben Yener Bey'i de dinledikten sonra Şallay'ın iyi durumda olduğunu anladıktan sonra ben Şallay'dan bekte asla vazgeçmem. Ama Şallay iyi durumda olmazsa da acaba oraya şöyle bir formül üretilebilir mi? Acaba Sanchez'den bir sağ bekte faydalanılır mı? Hızıyla birlikte o bölgede acaba bir alternatif olur mu diye düşünüyorum. Burada Sara, Torreira, Batrakov üçlüsü bence çok doğru ve önemli bir üçlü. Şimdi Kasımpaşa'nın zaman zaman ikinci bölge oyunu oynadığını düşündüğümüzde o bölgede ayağında top yapacak. Mesela iki tane çok kreatif oyuncunuz var. Hem Sara hem Batrakov. Torreira da belki 1-6-2-8 gibi de görebiliriz. Torreira tamamen arkada bir süpürücü rolde de olabilir.
1: Olabilir.
2: Ön tarafta kreatif iki tane isminiz var. Torreira'nın en son maçı Hindistan'daydı. Çok zorlu bir yolculuk da yapıp gelecekler. Davinson son dönemde katıldı. Bütün bunları hesapladığımızda bir Barcelona maçı geliyor. Ama Galatasaray'ın ben ön tarafında mesela Leao'nun artık bu maçta bir efekt, bir farklılık, bir Leao ışığını göstermesi gereken maç olduğunu düşünüyorum. Yani Kasımpaşa'da da özellikle ben Ali Yavuzkol, Enet Çak ikilisinin acaba Abdülkerim'in üstüne doğru oyunu yığıp oradan bir ikili, üçlü bir şeyler çıkartma denemesinde bulunup bulunmayacağını merak ediyorum. Ama savunmada da mesela Kasımpaşa'nın da zayıf karnı bence Wink. Ya Wink çok beğeniyor, sürekli böyle ofansif bize resteller seyrettiriyor. Ön tarafa çıktığında ayağına hakim bir oyuncu ama arka tarafında çok boşluk bırakıyor. Ben Wink'in bölgesini Galatasaray'ın mutlaka işleyeceğini düşünen taraftayım. Hatta Wink ve Munga arasındaki o backstopper arasını iç koridoru Galatasaray'ın çok rahat işleyebileceğini düşünüyorum. Ama çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Bir kere Kasımpaşa ligin en fazla sarı kart gören ikinci takım olması lazım. Sert oynuyorlar. Yani mücadeleci bir takım ve mümkün mertebe sertlikle de orada Galatasaray'ı bezdirmek de isteyebilirler. Yani maçın ben mesela sertle geçeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa böyle bir opsiyon da kullanabilir Galatasaray'a karşı. Çok fazla hani topla oynama derdindeler mi? Bence değiller çünkü direkt oynuyorlar.

0: Hani burada da Galatasaray'ın savunma arkasına, acaba Abdülkerim'in arkasına atılacak toplarla bir plan yapabilirler mi diye düşünebiliriz. Can Notis'in de uzaktan şutlarda çok fazla sektiriyor. Ben Galatasaray'ın mesela özellikle bu opsiyonu düşünüp çok fazla şut da atabileceğini düşünüyorum ikinci topları almak adına.
1: Yunus, Batrakov, Sara, şutör oyuncular, gerçi Sara'dan az gördük.
0: Az gördük.
1: Yani Championship'te yaptıklarının şutörlük anlamında en azından belki %10'unu bile yapmadı burada, ama dediğin gibi yani Notis'in bir zaafı var.
0: Var. Burada da bunu kullanabilirler bence. Bu senaryoyu çok görebiliriz.
1: Denenebilir.
0: Sara denilmişken sadece bir cümle kurayım. Ben Sara'yı geldiği günden beri hep mesela tutan, Sara'nın ceza sahasına kutuya yaklaştığında çok farklı işler yapabileceğini düşünen taraftayım. Ki mesela Sara'nın bir, ben Fenerbahçe maçı hatırlıyorum, inanılmaz bir oyunu vardı. Biz zaman zaman bazı oyuncuların üzerine bazı şeyler yapışıyor. Mesela Galatasaray'ın duran toplarda attığı gollerin çoğunda mesela Sara'nın kadife ayağının izi vardır. Hani bu maçta da duran top özelinde de mesela Sara'nın çok iyi bir duran topunda mesela ön tarafta bir kafa golü senaryosu var benim kafamda.
1: Olabilir. Galatasaray duran topları, evet, Sara epey etkili kullanıyor.
2: Ama rakip Kasımbaşı şey yani. Kasımbaşı'ya göre analiz etmek lazım. Zaten Galatasaray'ın oyunu tam anlamıyla istenilen boyutta değil. Ve sıkıntı da burada. Daha önce götüren, eden, şampiyonluk olan, 4 sene boyunca şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden, büyük takımlara karşı baş kaldıran Galatasaray'ın beni yolda çeviriyorlar. Ne oldu bu Galatasaray diyorlar. Ne oldu bu Galatasaray'ın cevabını ben bile veremiyorum. Sağda da cevabını alamıyor şu an Galatasaraylılar. Bu anlamda artık Galatasaray'ın kendini toparlayıp artık istenilen oyunu yapması gerekiyor ve önemlisi ise bu oyunu Kasımpaşa'ya karşı da, Barcelona'ya karşı da aynı oyunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani üst üste oynanan karşılaşmalarda aynı motivasyonla ve en önemlisi ise aynı tempoyla oynaması gereken bir Galatasaray var. Yani artık hiçbir şeyin pardonu yok. Ya da geçmişe baktığımız zaman 4 sene boyunca şampiyon olmuş bir Galatasaray yani diyemeyiz. Galatasaray'ın her zaman öncelikleri geleceğe ait duyguları, düşünceleri olmalı. Bu anlamda istenilen oyunu hem hazırlık karşılaşmalarında, hem lig karşılaşmalarında, hem Şampiyonlar Ligi'nin ilk karşılaşmasında veremeyen bir Galatasaray var. Eğer bugün başlangıcı güzel yaparsa devamı da güzel bir şekilde gelir diye beklenti içerisindeyiz biz de.
1: Sen Barış'ın sağ bekte başladığı senaryoyu düşündüğünde oradan Galatasaray'ın verim alma olasılığını nasıl yorumluyorsun? Özellikle işin savunma boyutunu yaparken biraz aksadığını ve hataya meyilli olduğunu düşünüyor musun?
2: Yani sonuçta orada birisi oynayacak ve bu anlamda ideal bir sağ beki olmayan bir Galatasaray var. Şu anki sisteme baktığımızda Şallay'ı devşirme, Kaan Ayhan devşirme.
1: Artık
2: yani
1: Şallay'ı ideal sağ bek.
2: Ya oldu. Oldu yani, ama evet. En son maçta sen gördüğünde beğendin mi Şallay'ı?
1: Olabilir. He. Bir tane maç.
2: Ama en son maçta Torreira da çok kötüydü. Onu da evet. Koymak lazım.
1: Herkes kötüydü.
2: 11'in 11'de kötüydü. Bu anlamda tabii ki Barış'ın yeri orası değil. Ama bir yerden çıkış yapman lazım. Bir yandan takım oyunu oynaman lazım. Savunma zafiyeti vermeden ön tarafı da rahatlatman lazım. Barış'ın enerjisi var biliyorsun. Dribling yeteneği kuvvetli, hızlı bir oyuncu ve adam eksilten bir oyuncu. Sadece defansif zaafları olabilir. Defansif zaaflarında orada Torreira'da Sanchez'in rahatlatması gerektiğini ve kademeye girmesi gerektiğini ilerleyen dakikalarda görebiliriz. Ki Kaan Ayhan olursa Kaan Ayhan'ın savunma da çok fazla zafiyet vermeyeceğini ama ileriyi de çok fazla desteklemeyeceğini göz önüne alırsak ya Yardan vazgeçen ya Serdan vazgeçen ne Yardan ne Serdan vazgeçmek gerekmiyor bu maçta. Bu maçta savunma zafiyeti vermeden Galatasaray'ın istediği ön alan baskısını yapıp gollerle buluşması lazım. Ama en önemlisi ise erken gol bulması gereken Galatasaray var. Bir de Deniz'in de kabuğunun orada kırılması lazım. Yani Deniz'i şu an için biz istenileni tam anlamıyla veremiyor ya da formayı alamıyor diye çok fazla tartışır konuşmaya başlamadık. Ama Osimhen'in geri dönüşünden sonra Deniz yine formaya biraz ara vermiş olacak. Bu anlamda tam onun için kendini göstermesi ve kendini ispat etmesi gereken karşılaşma. Barış'ta da dediğimiz gibi bitirici yönde sıkıntıları var. Ve o da bunun farkında. Hem milli takım serüveni hem Galatasaray serüveni bu sene iyi başlamadı. Ama bu sene Galatasaray'da milli takımdaki oyunculara bakarsak, özellikle Türk milli takımımızdaki oyunculara bakarsak, sadece Yunus'un verimliliğini çok fazla konuşuyoruz. Diğer oyuncuların verimsizliğini konuşuyoruz. Yani Barış da bunun farkında. Barış da bunun için bir mücadele veriyor. Bunun için de bir saha içerisinde tabiri caizse debeleniyor diye tabir ettiğimiz bir oyun sergiliyor. Bitirici yönde iyi olmayan Barış'ı belki defansif anlamda Galatasaray'a katkısı olabilir ve bu anlamda da ön alan baskısında daha fazla etki olabilir diye Okun Hoca'nın belki sağ bek oynatmasını da bekliyoruz. Ne Kaan Ayhan oynamış ya Barış Alpermaz oynamış. Önemlisi ise Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında iyi bir futbola ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz.
1: Deniz Gül bugün Galatasaray'a ne verebilir? Sen onu nasıl gözlemledin, aldığı süreleri değerlendirdiğinde Cem?
0: Benim çok beğendiğim bir oyuncu ve Galatasaray'a da çok faydalı olacağını düşünen taraftayım. Özellikle sırtı dönük oyunda, bağlantı oyununda bir 9 gibi çok rahat topları alıp servisi var. Güçlü oyuncu, stoperleri sırtına alıp sürükleyebiliyor. Bir kere benim açımdan bu yaşta özgüveni, cesareti çok yüksek. Yanında Leao gibi bir dünya yıldızı varken, Leao da boştayken ama o önünün açık olup kaleye şut çekme cesaretini gösteriyor. Bir santrofor özelliği. Bu güçlü bir özellik ve bu benim açımdan çok kıymetli. Zamanla Galatasaray'da oynadıkça bence üstüne daha da fazla koyacak. Oyun bilgisi yüksek. Bu çok önemli. Yani nerede nasıl durması gerektiğini biliyor. Rakip stoperleri çok zorluyor. Bugün Leao'nun mesela en sevdiği oyuncu Deniz olabilir. Çünkü Deniz o stoperleri zorladıkça Leao oralarda boşluklar bulacak. O aralara çok daha rahat girebilecek topla. Dribbling yapabilecek. Oyun sıkıştı. Uğurcan uzun vurmak zorunda kaldı. Deniz orada size çok rahat bir istasyon olur. Artık dünya oyununda bu istasyon işi modeli yapabilen mesela santroforlar çok daha kıymetli. Topu atıyorsunuz kalıyor. Merkeziniz bir nefes alıyor. Defansınız bir nefes alıyor. Orada topu tutabiliyor. Bence güçlü bir oyuncu. Ben geleceğe dair Deniz'in Galatasaray adına mesela nokta atışı bir transfer olduğunu düşünen taraftayım. Ben genç oyuncuların özellikle Deniz gibi çok daha fazla süre almasından yanayım. Şurada da sağ bek konusunda bir cümle etmek istiyorum. Lütfen. Eğer Kaan Ayhan tercih olursa benim kafamda şöyle bir opsiyon doğuyor. Acaba Jokobs'u sürekli yükseğe çıkarıp Abdülkerim Sanchez Kaan'la böyle bir üçlü gibi oynatma belki de opsiyonu da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kaan Ayhan gerçekten tecrübeli bir oyuncu ve belli bir bölgede kaldığında orayı mutlaka konsolide eder.
1: Orada da şunu sormam lazım sana. Diyelim ki böyle yaptı. Jakobs'tan ne alabilir ki bu düzende? Yani Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs aşırı defansif bir dörtlü değil mi?
0: Şöyle Jakobs'u yükseğe atarsa Jakobs'un topla olan ilişkisinin ben çok iyi olduğunu düşünen taraftayım.
1: Al ver de var. Ama hani orta kessin, sıfıra insin, şut denesin. Oralarda çok yok aslında.
0: Acaba Leao'yla o köşe oyunlarında al verler yapabilir mi? Mesela acaba öyle bir şey düşünür mü? Ki bana kalırsa mesela Şallay'ın ben iyi oldu haberini aldıktan sonra ben kendi penceremden Şallay'dan vazgeçmem.
1: Evet.
0: Yani eğer bir sağlık sorunu yoksa ben Şallay'la oynarım.
2: Bir sağlık sorunu var yani antrenman milli takıma da gönderilmedi sıkıntısından dolayı ve yani bireysel antrenmanlarında başladı. Takım antrenmanında tam anlamıyla dün muhtemelen tek antrenmana çıktı. Bu anlamda ben
1: risk almak istemeyebilir diyorsun. Yani.
2: Tabii ki.
0: Önemli. Torreira da mesela çok uzun bir yolculuktan geliyor. Ben mesela Torreira'da vazgeçmeyeceğim bir oyuncu. Eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa Torreira mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela İlkay'la alakalı da çok fazla soru işaretleri var. Mesela ben İlkay'ı çok beğenen taraftayım. Bu zamana kadar da ben İlkay'ın bir sakatlıktan sonra belki de tam hazır olmadan o dönemki Galatasaray'ın eksiklikleri nedeniyle oynadığı için de zaman zaman sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bir de İlkay'ın daha önde acaba oynaması gerekir mi? Aslında bunu sana da Serhan Türk'e de danışmak istiyorum. Ya bana kalırsa İlkay ne kadar kutuya yakın olursa bence çok daha faydalı olacak. Yani bir ya İlkay, 6, 1, 8, 8.5 değil de daha fazla 10 gibi. Ama orada da çok fazla
2: İlkay bu maçta oynamayacak, hangi maçta oynayacak? Yani İlkay bu maçta oynamayacak, hangi maçta oynayacak? Benim kafamdaki soru işareti bu. Yani şu anki muhtemel 11'imize sahadan 11'i bilmiyoruz şu an için.
1: Evet. Tabii. Yani muhtemel üstüne.
2: Zaten hani bir de prensip kararı da aldık. Yani 11'i çok fazla yani kulüpten de böyle bizden istekler oluyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok fazla 11 paylaşmamız konusunda. Zaten paylaşsak yani sadece konuşmakla kalıyoruz 11'i. Bu anlamda biz de prensip kararı aldık ama şimdi şöyle baktığımızda muhtemel 11'imizde İlkay yok. Ve İlkay'ın iyi bir sezon geçirdiğini, İlkay güzellemesi yaptığı, iyi bir milli takım arası geçirdiğini çok konuşuyoruz. Herkesi İlkay güzellemesi yaptı ki.

0: İlkay güzellemesi yapmaya gerek yok. İlkay'ın zaten yaptıklarını sayarsak İlkay güzellemesi yapmamıza gerek yok. İlkay'ın yaptıkları net bir şekilde görebiliriz. Ama şimdi muhtemel 11'imizde de İlkay'ın olmayışı bizi derinden ilgilendiriyor. Çünkü diyoruz ki İlkay muhtemel 11'imizde yoksa hangi maçta olacak diye ben de kafamda kendi kendime soruyorum.
1: Olacak mı acaba herhangi bir maçta?
0: Yani olması gerekiyor artık. Yani İlkay'ın artık Galatasaray'ın ana planında olması gerekiyor. En önemlisi ise Galatasaray'ın o hamle planında da olması gerekiyor. Ve İlkay'ın da bu kadar kolay kolay hem harcanacak bir oyuncu değil, hem background'ına bakacağımızda da burun kıvıracağımız bir oyuncu değil. Bu anlamda İlkay'ın da artık hem kendini düşünmesi lazım, hem Okan Hoca'nın da İlkay'ı biraz düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki ama tartışalım. Yunus 10 numara pozisyonda rahatlıkla Galatasaray'da oynayabiliyor. Batrakova böyle bir yatırım yapıldı. Sara oynar mı? Bence rahatlıkla Sara da oynayabilir. Acaba İlkay bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ya da bu uzun maratonda aldığı süre İlkay'ı ne kadar mutlu edecek? Acaba Ocak ayında da İlkay'la Galatasaray yönetimi bir araya gelip geleceğe dair bir konuşma mı yapacak? Çünkü yapılan yatırımlarla dönüp baktığımızda hani İlkay nasıl süre alacak? Benim kafamda soru işareti var. Hangi maçta?
2: Ben de nasıl? Emin değilim açıkçası.
1: O beni düşündürüyor.
2: Ne kadar çalışıyor, ne kadar istiyor Serhan Türk ya da futboldan kafa olarak uzaklaştı mı?
0: Ya uzaklaşamaz yani. Niye uzaklaşsın ki yani? Ben çok fazla uzaklaştığını düşünmüyorum. Çünkü geçmiş sene, bir önceki sene Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester'a gittiğimizde oyuncunun basın odasında fotoğrafları vardı yani.
1: Çok önemli.
0: Ben hatta basın toplantısında Okan Hoca İlkay'la çıkmıştı. Dedim bir kere ben gurur duyuyorum. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Senin fotoğraflarını burada görüp de seni de burada Galatasaray formasıyla görmek gerçekten çok bizim için heyecanlı demiştim. Ama şu an geldiğimiz noktada sadece fotoğrafları Manchester stadının derinliklerinde olan ve burada da İlkay'ı kadro görmediğimiz, muhtemelimizde vermediğimiz bir İlkay var. Bence İlkay için de acınası bir durum olduğunu ve Galatasaray için acınası bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir, İlkay performans salonunda bu kadar yeterli değil mi? İki, niye bu kadar geriye düştü yeterli değilse? Üç, yeterliyse niye oynatılmıyor? Dört, artık İlkay'ı da izlemek istiyoruz diye ben sıralamak isterim yani.
2: Yani orada da bu soruların yanıtını belki teknik heyet verebilir.
0: Kesinlikle.
2: Belki İlkay'ın kendisi verebilir. Ama konuşmaları gerekiyor tabii bunun için.
0: Kesinlikle konuşmaları gerekiyor. Aslında bizim de İlkay'ı çok fazla konuşmamız lazım. Yani dedik ya, şu milli takım arasındaki Galatasaray'ın en gündem maddesi İlkay'dı. Ki İlkay'ın Sanen'in ve Kaan Aya'nın iyi bir milli takım dönemi arası geçirdiğini söylüyorduk. Ve kendini iyi hissettiğini, hazır bir şekilde olduğunu hissediyorduk. Ama şu an İlkay'ı muhtemelimizde bile vermiyoruz. Bu da çok düşündürücü bir durum. Hem İlkay açısından hem Galatasaray açısından olduğunu düşünüyorum.
2: Cem Benetçak bayağı önemli oyuncu. Yani geçen sezon Kasımpaşa'yı aslında ligde tuttu.
1: Tuttu.
2: Hani tek başına ligde tuttu desem bilmiyorum takım arkadaşlarına saygısızlık olur mu ama hakikaten bu kesin akıllı, zeki, aralara sızabilen, hareketli bir oyuncu. Sanchez Abdülkerim ikilisine sence bugün problem çıkaracak mı Benetçak?
1: Çok doğru tanımladın. Bence %100 çıkaracak. Bir de ben Ali Yavuz Kol'la böyle yanaşıp orada köşe oyunlarında Benetçak bir kere böyle çok güçlü bir santrafor modeli değil aslında, ama oyun bilgisi yüksek. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Rakip arkasına sızmalarda, iç koridor koşularında bence Galatasaray'ı çok zorlayacaklar. Bir de Ali Yavuz Kol'u ben hep altını çiziyorum yani uzun zamandır. Bence iyi bir oyuncu. Ben gelecekte yani Türk futbolu adına da konuşulacak isimlerden biri olma potansiyelini taşıyor. Eğer çok çalışır, eğer oyun bilgisini genişletirse bence önemli bir oyuncu. Kasımpaşa bir kere o merkezde bir şekilde bir sert oyunla kapacağı toplarla direkt oyunu tercih etmek zorunda. Ön tarafta menajer bu koşulları yaparken ona Ali Yavuz Kol onu bir şekilde içeri dışarı oynatabilir. Ama Galatasaray'ın da ben çok eleştirilmesine rağmen Abdülkerim ve Sanchez'in hani ligin en iyi tandemi desem şu anda belki form durumları nedeniyle tartışılır ama 4 sezondur dönüp baktığınızda birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili. Ya Sanchez mesela hızıyla
2: 3 sezon. Bir tanesi ilki Nelson.
1: Nelson. Çok doğru. Evet. Teşekkür ederim.
2: Bu dördüncü sezon.
1: Bu sezon. Evet. Sanchez'in ben hızıyla birlikte çok önemli defoları kapattığını düşünüyorum. Kendi milli takımla ilgili oynadığı oyunda da yorumları okudum. Bu son maçlarında da çok beğeniliyor. Yani çok doğru işler yapıyor. Şimdi Galatasaray'da geldiği dönemden beri belki de bu sezon en fazla hata yaptı. Yani geçmişte hani İngiltere serüveninde yapıyordu hatalar ama.
2: Çok.
1: Ha, onları mesela ayrı tarz, onları bir kenara koyuyorum. Ama Galatasaray'da bu sezon yapıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Abdülkerim böyle bir sekans üzerinden çok eleştiriliyor. Ben zaman zaman hepimizin çok büyük hata yaptığını düşünüyorum. Biz oyunun bütününe bakmıyoruz. Mesela senin anlattığın çok önemli maç Fransa-Belçika maçı. Herkes Lukaku'nun mesela bir anlık, bir saniyelik bir sekansından bahsediyor. Ben çok iddialı söyleyeceğim. Belki de riskli ama Lukaku, o anlatılan Lukaku masalları gibi böyle müthiş bir geri dönüş falan bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Halen koordinasyon sorunları var. Bunu futbol oynayanlar çok iyi bilir. Yani o basmalarına dönüp bakın. Yani oyunun bazı anları bizi kandırıyor.
2: Hı hı. Evet. Robinson için de böyle mi diyorsun? Abdülkerim için.
1: Abdülkerim için ben diyorum ki çok yorulmuştu. 80 dakika geçtiğimiz sezonlardan bu yana üstünü koyun. Evet, oyuncunun bir formsuzluğu var da ama ben Abdülkerim Sanchez ikilisinin çok iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Ama bu maç Abdülkerim Jacobs ikilisini Ali ve Benetçak zorlar mı? Zorlar. Yanıtını çok net vereyim.
2: Sen ne bekliyorsun Galatasaray savunmasından?
0: Yani Galatasaray savunmasının artık hata yapmaması gerekiyor. Ve bu sene çok fazla gol yiyen bir savunması var Galatasaray'ın. Geçtiğimiz sezonda az yiyen bir Galatasaray savunması vardı. Yani en azından ilk yarı boyunca yiyebilecekleri maksimum gol sayısına 6 haftada yiyen bir Galatasaray var. Geçtiğimiz dönemlere baktığımız takdirde. Ama şimdi savunma dörtlüsüne baktığı zaman sağ bekte Barış Alperimas, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs dörtlüsü. Ben iyi bir şey vaat ettiğini düşünüyorum. Ve en önemlisi ise Kasımpaşa savunma mı yapacak, atak mı yapacak? Bunlar çok önemli. Savunma yapacaklarını çok fazla düşünmüyorum.
2: Kasımpaşa'da mı hücum oynayacak diyorsun?
0: Yani ben hücum oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada eğer yani Osimhen çok farklı bir oyuncu. Osimhen'in olduğu zaman maksimum savunma yapmak isteyeceksindir. Ama Deniz olduğu için o anlamda kafasında herkesin soru işareti var. Mesela şu an bile keşke Barış, özür diliyorum, Osimhen olsa diyebilecek taraftar topluluğu vardır. Yani savunma anlayışın oynadığın oyuncuya göre değiştiğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray'ın savunması da son haftalarda çok fazla hata yapan bir savunma. Trabzonspor maçında böyle 4 gol yemiş bir savunma. Ama Trabzonspor maçında da birbirini tanımayan 11 oyuncunun oynadığı bir takım olarak gözüken bir Galatasaray var. Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesi lazım. Galatasaray'ın oyun planının değişmesi lazım. Hocanın oyun planının değişmesi lazım. En önemlisi ise Galatasaraylı futbolcuların son 4 sene şampiyon olduklarını unutması lazım. Kerem. Yani mesela Galatasaray şu an 5. şampiyonluğun peşinde. Okan Hoca rekorun peşinde.
2: Evet.
0: Galatasaray yönetimi bir sene daha şampiyon olalım. Galatasaray'ı maddi olarak düzlüğe çıkartalım. Tesisler yapıyoruz, onu yapıyoruz. İyi futbolcuları izletiyoruz peşinde. Ama önemlisi ise Galatasaray'ın geriye dönüp baktığında son 4 sene şampiyonluğunu unutması gerekiyor. Bırakın artık ya. Montella da diyordu. Ne diyordu Montella? Ben sizi Dünya Kupası'na götürdüm. Ben sizi A Ligi'ne götürdüm. Ama geçmişimizde yaşayamayız. Çok güzel. 4 sene boyunca şampiyon olan bir Galatasaray var. Ama Galatasaray'ın şu anki hedefi daha yüksek. Çünkü iyi bir Fenerbahçe, iyi bir Beşiktaş, iyi bir Trabzonspor var. Rakiplerin daha da güçlenerek geliyorlar. Bu anlamda 4 sene şampiyonluğu çeksin, o rehaveti de üstünden atacaksın ki başarılı olabilsin. Galatasaray bu rehaveti üstünden atması gerekiyor. Bu anlamda da oyuncuların artık bir silkelenmesi.
2: Bununla mı yaşıyor sence takım? Bence bununla, yani bunun özgüveniyle bunun bir etken nasılsa yaparız düşüncesi mi var?
0: Bunun bir etken olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Galatasaray'ın artık kendine gelmesi gerekiyor. Ve Galatasaray'ın artık geçmişe bakıp değil de gelecekle yaşaması ve geleceğe de artık konsantre olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Sen de olası buluyor musun böyle bir bakış açısının olduğunu takımda?
1: Üst üste şampiyon olma psikolojisini ancak bunu başaranlar anlar. Ya biz empati yapabiliriz. Bu gerçekten çok zor. Beşiktaş'ın bir sezon üst üste böyle şampiyonlar kazandığı dönemde Metin Tekin Sarı Fırtına anlatıyor. her sezon daha zor oluyor diyor.

0: Hani bir sezon kazanıyorsunuz, ikinci sezon. Gerçekten bunu biz çok zor anlamaya çalışırız. Yani empati yaparız, kurmaya çalışırız. Esas orada Okan Buruk Hoca ve oyuncuların psikolojisini anlamak gerekiyor. Ama bu zorlu yolda ben Galatasaray'ın ne zaman kriz anlarına denk gelse bir şekilde kafasını kaldırıp yolunu bu zamana kadar devam ettiğini gördüm. Yine yapabilirler mi? Yapabilirler. İşler kötü gidebilir mi? Evet. İşlerin kötü gitme ihtimali de var. Çünkü her zorlu zaman bir maraton.
1: Tabii.
0: Ya kolay değil. Çünkü artık Fenerbahçe değil tek rakip. Ya Beşiktaş geliyor. Trabzonspor çok önemli transferler yaptı. Bütün bunların bileşkesine dönüp bakmak gerekiyor. Ama Okan Buruk Hoca bu zamana kadar her türlü zorluğun altından kalkmasını bildi. Sonuçta Başkan Dursun Özbek çok çok tecrübeli bir başkan.
2: Ama iyi olmayan bir Fenerbahçe sezona iyi başlayıp sonunu getiremeyen Beşiktaş ve iyi olmayan da bir Trabzonspor vardı. Bu sene pabuç şartlar daha pahalı değişti. Ve şartları daha tabii farklı yerlere geldi.
0: Ya bir de sağ içinden bir şey söylemek istiyorum. Eğer tabii ki, Barış Alper Yılmaz sağ bek pozisyonunda olursa bana kalırsa problemli bir tercih olabilir. Neden? Şöyle anlatayım. Ön tarafta faul yaptığınızda bir şekilde onun bir kurtarır durumu var. Ama bekte oyuncuyu bir şekilde kaçırıp ceza sahası içerisindeki Barış Alper de çok fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Ya hızıyla orayı tolere edebilir mi? Evet, muhtemelen öyle düşünüp hani sağ bek için kullanma opsiyonu tartışılıyordur ama benim kafamda soru işareti var. Ya yani orada çünkü o hamleleri çok doğru yapmanız lazım. Ya yani orta sahadan devşirdiğiniz zaman zaman bek yaptığınız oyuncular bile bunun sıkıntısını yaşıyor. Ya yani orta sahada mesela bir topu bazen kaybettiğinizde arkanızda stoperler var, bekler var ama o en arka çizgi, kalecinin önü gerçekten hatanın sıfır olması gereken bir yer. En ufak hatada çok büyük problem yaşıyorsunuz. Ben o yüzden Barış Alper Yılmaz'ın hani sağ bek oynaması fikri bana çok mesela uygun gelmiyor. Benim aklıma yatmıyor.
1: Aynı kanaatteyim ben seninle.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani her an bir hata yapma olasılığı da var. Zamanlamasını doğru ayarlayamayıp timing,
2: penaltıya sebebiyet verebilir. Peki kim oynatırdık onu söyleyin. Kim oynatırdık?
1: Şallah sağlamsa hiç.
2: Tamam, şallah sağlam değil. Kim oynatırdık?
0: Ben yine Kaan Ayhan'ı oynatırım mesela.
2: Benim 11'imde, muhtemel 11'imde Kaan Ayhan'dı. Zaten geçtiğimiz haftaki yayınlarda ben bunu söyledim. Ama tabii ki bunu gün ve gün takım performansını, gün ve gün Okan Hoca'nın beklentilerini nasıl verecek olan bir Galatasaray'ın antrenman şeklini bilen de bir hocasıyla yapmış olduğu planlama olduğunu göz önüne alırsak. Şu an zaten herkes Şallay'ı oyundan çıkartıp Barış Alper'imizi yazıyor 11'inde. Bu anlamda ben Kaan Ayhan'ı düşünüyordum ama muhtemelen Barış Alper'imiz çıkacak galiba.
0: İlginç olur. Okan Buruk Hoca bu devşirme oyuncuları çok seviyor. Yaptı zaten mesela. Şallay'ı başardı. Barış Alper Yılmaz'ı da böyle sabek. Gerçi Barış Alper Yılmaz'ı kullanmadığı yer neredeyse zaten çok az kaldı.
1: Yok, evet.
0: Yani Kanat, Santrafor.
1: Kullandığı dönemlerde oldu sabek.
0: Oldu. Hani böyle tabii seyredebiliriz ama.
1: Ama Şallay ile Barış Alper arasında şöyle bir fark var Cem. Bir tanesi çok sakin.
0: Tabii.
1: Oyunu çok iyi biliyor.
0: Biliyor.
1: Topu sende tutacak bir oyuncu. O da hiç sağ bek oynamadan bile benim kafamda da sağ bek oydu. Ama Barış Alper onun tam tersi. Ha. Sakin değil, panik. Kendi söylemine göre panik atak. Bilmiyorum. teşhisi konmuş bir durum mu ama. Zamanlamalar sıkıntılı. Yani hani bir kanat oyuncusunu bek yaptı. İkinciyi de yapabilir. Çok yani uygun değil sanki.
0: Ya benim de evet fikrim o yönlü. Bir de çok hırslı, çok güçlü, fizikli. Hani orta sahada önde yapsanız bir şekilde tolere oluyor foller ama Reza sadece penaltıya sebep olabilir. Zor yani kolay değil timing.
1: Ya Barış zaten sakin kalmayı öğrense zaten çok başka bir oyuncu olacak mevcut yetenekleriyle ön tarafta.
0: Kesin. Ama ben senin de fikrini, Serhan Türk'ün de fikrini çok merak ediyorum. Bana kalırsa da Leao, Sané olsa mesela ikisi de topu ayağına isteyen, ikisini de bu iç koridora koş çok fazla yapmayan.
2: Sağ soldan mı bahsediyorsun?
0: Aha. Bana kalsa mesela ben Leao Barış yaparım. Ya yani Yunus'tan tabii ki vazgeçmem. Yunus ama çok önemli ama.
2: Yunus şu an takımın milli takımın en iyi oyuncusu. Yani en ayakta kalan oyuncudan bahsediyoruz. Bir tarafında garantiye geçen oyuncu var. Bir tarafında kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu var.
0: Batrakov kenara, Yunus 10 numaraya, Barış sağa.
2: Ben de çok fantezi kuruyorsun derim.
1: Ama böyle de oynanışlığı yok mu
2: o
1: zaten?
2: O zaman şöyle yap.

0: Yapalım. Leo'yu forvet oyuna koyalım. Sola Barış'ı koyalım. Sala Yunus'u koyalım. Ortaya da Sane'yi koyalım.
1: Ben fikirleri açayım. Tamam. Ben fikirleri açayım.
2: üstüne konuşabiliriz, tartışabiliriz tabii ki. Bütün fikirler A-Spor ekranlarında her zaman bu kadrolara dair de konuşulacak. Konuşulmaya da devam edeceğiz. Ama sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara. Federasyonda ne oluyor, ne bitiyor, bunu da değerlendireceğiz. Bir ara ayrılalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Aynen.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Türkiye'nin spor radyosu.

0: Kasımpaşa'ya karşı oynayacağı mücadele üstüne değerlendirmelerde bulunduk. Fenerbahçe'nin Rizespor'a konuk olacağını belirtelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda toplantı zamanı saat 17'de toplantı başlayacak ve bir takım kararlar alınabilir. Acaba bir istifa olur mu? Montella'nın geleceği sorgulanacak mı? Görevine devam edecek mi? Gibi gibi çok fazla soru var. Bu soruların yanıtları gün içerisinde belki akşam saatlerinde cevaplarını bulacak ve A-Spor ekranlarında da elbette sizinle paylaşıyor olacağız. Az sonra da Efecan Öztaş'a bir bağlantımız olacak. Serhan Türk bugün enteresan gelişmeleri beraberinde getirebilir mi? Bazen kesinlikle olur böyle toplantılar olur ama öyle neticeler çıkmaz. Böyle bir gün beklemiyorsun.
1: Yok yok, bu toplantı ayrı alamet bir toplantı değil. Bu toplantıdan mutlaka gündem belirleyecek bir sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Benim beklentim Montella ile devam edilmemesi yönünde. Aynen. Böyle bir sonuç çıkılmasını bekliyorum. Kan değişimi her zaman iyidir. Rakipler kan değişimi yapmışken şu an grupta olan rakiplerimize bakınca Zidane'ı gönderip Deschamps'ı gönderip Zidane'ı getiren bir Fransa, Belçika'da keza hoca değişikliği, İtalya'da Mancini dönemi. Yani biz bile A Ligi'nde hoca değiştirmiyorsak ve bu heyecana da artık sahip değilsek ve artık hocamız da bizim isteklerimize karşılık veremiyorsa artık bir hoca değişimi şart ve hoca değişiminin de bugün olmasını bekliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda federasyonun ne olacağı, başkanın devam edip etmeyeceği değil de ilk önce ben Montella'nın geleceğiyle ilgili sonuç çıkacağını düşünüyorum ve bu beklentim de bu yönde.
0: Bir aday var mıdır Montella'nın gideceği senaryoda?
1: Yani 100 milyona yakın Türk vatandaşıyız, mutlaka bir aday çıkacaktır. Yani en önemlisi ise bu duygulara sahip bir adayımız çıkacaktır. Ama ben
0: yerli bir aday.
1: Yerli bir aday çıkacaktır ve yerli bir aday olacaktır. Birkaç isim var ama en önemli olan, ben şunu rica ediyorum. Kim gelirse gelsin, ne olur parayı konuşmayalım. Ne olur prim hesabı yapmayalım. Ne olur ne kadar para kazanacağım, şu turnuvaya gidersem ne kadar para cebime girecek. Ya da hocamıza 2 milyon euro verelim. Ya doğum gününde en ünlü saatimi verelim, bir görüşmesi olmasın. Oraya gitmenin, o milli takım forması giymenin, o milli takım için mücadele etmenin büyük ödül olduğu bir anlayış olmasını temenni ediyorum. Ve milli takım her şeyin üstündedir. Milli takımın üstünden ne para, ne maddiyet, ne başka bir şeyin olmamasını temenni eder bir gelecek istiyorum ben milli takımdan.
0: Efecan Öztaş bizi bekliyor. Kameralarımızı Riva'ya çeviriyoruz. Toplantı öncesi detayları Efecan'dan dinliyoruz.
2: Teşekkürler Keremcan Bulat, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesislerinin hemen önündeyiz ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda planlanan olağanüstü toplantının öncesinde burada gelişmeleri takip ediyoruz. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında salı günü bu toplantıyı gerçekleştirecekti ama UEFA'da bir toplantı vardı. Berlin'de bu toplantıya katıldı ve dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve konu başlıkları da aslında oldukça futbol camiasını çok yakından ilgilendiren konu başlıklarına dair bir toplantı yapacaklar. Toplantının 15'te başlaması planlanıyordu ama Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu şu anda yardımcılarıyla beraber bir görüşme gerçekleştiriyor. Mini bir toplantı yaptığını ifade edelim. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise tüm yönetim kurulunu toplayarak bu toplantıyı başlatmış olacak. Tabii Türk futbolun gözü kulağı buradan çıkacak. Kararlara çevrilmiş durumda. Seçim olacak mı olmayacak mı merak edilen konulardan bir tanesi Anthony Taylor. Bu hafta iki atamaları yapmıştı ve bu durum devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu konular konuşulacak. Şu ana kadar da 3 Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi istifasını vermişti ve bazı yöneticilerin de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir fikir ayrılığı bulunuyor. Bu konular masaya yatırılacak. Başkan da görevine devam etme niyetinde, bunu da ifade edelim. Olağanüstü seçimli genel kurula gitmek istemiyor ve bu yönde de aslında toplantıda bir oylama yapacak ve bu oylamada çıkacak sonuca göre de bir karar alınacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu da fikir ayrılığı olan yöneticilerle beraber bir istişare yapacak. Fikirlerini alacak ve ortak noktada buluşmaya çalışacak. Tabii bir diğer önemli başlıklardan bir tanesi de amirli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella hakkında olacak. Tabii yollar ayrılmalı mı, devam mı edilmeli, bu konular masaya yatılacak ve yönetim kuruluna bunu oylamaya sunacak Sayın Başkan İbrahim.

0: Hacı Osmanoğlu yönetim kurulunun düşüncesini merak ediyor ve yola devam edilmeme kararı çıkarsa da kimle yola devam etmeliyiz? Bu isimlerde tartışılacak ama öncelik olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun fikri Montelli ile yola devam etmek gibi duruyor. Tabii biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde başlayacak toplantı. Tekrar edelim. Riva'dayız. Amili takımlar tesislerinin hemen önündeyiz ve toplantı henüz başlamadı. Sayın Başkan öncelikle yardımcılarıyla şu an bir fikir alışverişi gerçekleştiriyor ve şunu da söylemek istiyorum. İstifa eden yöneticiler de var. Onların yerine de yedek üyelerin atanması bekleniyor. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da burada kararını verecek ve yedek üyelerden bir atama gerçekleştirecek. Benim Riva'dan aktaracaklarım şu anlık bu kadardı. Sözü tekrar sana stüdyoya aktarabilirim Kerem Can Bulut.
1: Teşekkür ediyorum Efecan Öztaş'a. Belki çok kısa bir yorum. Olası Montella ayrılık kararını destekliyor musun?
2: Mesele kafayı kaldırıp artık 2032 Avrupa Şampiyonası'nı, 2028'i planlamak. Montella üzerinden öyle eleştiriler geldi ki artık bu dakikadan sonra Montella ile devam etme fikri istenilse bile olmayacak bir durumda. Bunu çok net söyleyelim. Bana kalırsa ben popüler görüşün karşı tarafında şu tezi savunabilirim. Fransa karşısındaki oyun bence gayet iyi bir oyundu. Fransa karşısındaki oyundan daha sonra İtalya karşısındaki oyuna siyahla beyaz kadar farklı bir geçiş oldu. Bana kalırsa artık oyuncu grubuyla da Montella arasındaki bağların ben zayıfladığını, Montella'nın da dağıldığını düşünen taraftayım. Bana kalırsa ben Dünya Kupası serüveninin ardından Montella ile yolları ayırırdım. Daha erken yolların ayrılması gerekti. Ama bu süreçten sonra da ben artık Montella ile yola devam etme fikrinin mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü karşılıklı olarak sahadaki oyuncu grubuyla da bence de o gereken reaksiyonu oyuncu grubu veremiyor. Montella da bu işi sürdürebilecek konumda değil. En doğrusu bizim çok kıymetli oyuncularımız var. Biz doğru organizasyonu kurabiliriz. Doğru teknik direktörle, doğru bir organizasyonla biz geleceğe bakmak zorundayız. Ayrıca bu dünyanın sonu da değil. Ya yani dünyanın bütün takımları, bütün milli takımlar işler yolunda gitmediğinde yolları ayırabiliyor. Ama mesele doğru organizasyonu kurabilmek. Ya tepeden tırnağa bir değişim yapabilmek. Yani Montella'nın gitti, Mancini geldiğiyle de bizim çözülmeyecek sorunlarımız var. Ya yani bazı şeyler saha içinde çözülür. Çözebilirsiniz ama genel olarak bizim aslında Türk futboluna dair bir manifesto yazıp onun etrafında başka sorunlarımıza da el atmamız gerekiyor. Neyi kastediyorum? Çok kısa özetleyeceğim. Belki bugünün konusu değil. Bizim Türk milli takımın bir oyunu var mı sorusunu masaya koyuyorum. Her gelen teknik direktör kendi kafasındaki oyunu oynatıyor. Acaba bizim DNA'mız, bizim oyuncularımızın yetenekleriyle biz bir Türk milli takımı oyunu yaratabilecek acaba çalışmaları yapabilir miyiz? Çünkü biz aslında bir antites takımı değiliz. Biz bozan bir takım değiliz. Biz ne zaman oynamaya çalışırsak, ne zaman biz kendi oyunumuzu oynarsak bir şeyler yapabiliyoruz. Ki hep de böyle yaptık. Bu nedenle ben gelen hocaların kendi oyununu dikte ettiği değil, Türk milli takımının artık bir oyunu olması gerektiği ve bu oyun tercihine yönelik olarak da teknik direktör seçimi, organizasyon kurulumunun yapılması gerektiğini düşünen taraftayım ki bu çok uzun bir konu.
1: Yerli bir teknik direktör müdür sence de doğru olan?
2: Ben iyi teknik direktör tarafındayım. Ya iyi bir teknik direktör olsun, yerli, yabancı bunları oturup tartışırız ama benim için öncelik iyi olması, iyi, bizi hedeflerimize götürecek bir teknik direktör, geleceği planlayacak bir teknik direktör, bizdeki cevheri keşfedip onun üzerine organizasyon kurabilen bir teknik direktör, bizim Türk milli takımının oynayabileceği oyunu oynatabilecek, geleceğe dair planları olan bir teknik direktör modeli. Bana kalırsa iyi teknik direktör ve vasat teknik direktör var diyelim, hani kötü demeyeyim. Biz bunların arasından biz iyi bir teknik direktörle yola devam etmemiz gerekiyor.
1: Fenerbahçe'ye bir geçiş yapalım. İlerleyen dakikalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir aksiyon olursa sizinle paylaşacağımızı bir kere daha hatırlatayım. Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maça dair haberimiz hazır mı? Arkadaşlarıma onu sorayım. Belki milyarı dönüşü o haberde son detayları görmek sohbetimiz açısından da bize katkı sunabilir. İzleyelim, az sonra devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında dönüyor. Milli araya 8-0'lık Eyüp Spor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon 6 karşılaşmada topladığı 10 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sarı Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Mert Müldür dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 32 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra forma şansı

0: Bu sezon evinde oynadığı iki maçta da gol atamayan ve puan alamayan Çaykur Rizespor ise şanssızlığını Fenerbahçe karşısında kırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Didis tadında oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
1: Fenerbahçe Rizespor deplasmanında ne vaat ediyor Cem bu karşılaşma sana? Asensio'nun dönme olasılığından bahsediyoruz. Yani forma giyebilecek durumda, onu biliyoruz. Lukaku mu başlar, başlamalı mı? Sohbetleri var. Ne bekliyorsun Karadeniz'de?
2: Rizespor genelde 4-1-4-1 formasyonunu kullanıyor. O dörtlünün önündeki bir Taylan olma ihtimali var. Eğer Taylan olursa ben Fenerbahçe'nin orada Taylan'a yapacağı baskıyla kapacağı toplarda bir gol senaryosunu çok net görüyorum. Rizespor'un önemli bekleri var. Taha oynar mı? O 11'e baktığımızda daha net olarak görebiliriz. Mitat dönüp bakıyorsunuz. Fenerbahçe'de evet Asensio dönecek. Asensio'nun dönüşü Fenerbahçe'de birçok taşların yerine oturmasını sağlayacak. Ama Rizespor da şu anda Fenerbahçe ile aynı puanda yanlış hatırlamıyorsam. 6 gol yediler. Fenerbahçe burada duran toplardan bu maçta iş görebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin duran top organizasyonları gelişiyor. 6 golü var Fenerbahçe'nin. Bu maç üzerinde Fenerbahçe'de bir kere Greenwood her zaman ön tarafta bir büyücü Fenerbahçe'de, bir sihirbaz. Onun karşılığında diğer tarafta Kerem bu maçta artık o beklenen patlamayı yapar mı cümlesini kurmaktan ben yoruldum. Yani Kerem lütfen artık bir şekilde bu 11'de kendine yer bulduğunda o Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır beklediği patlamayı yapabileceği maçlardan biri cümlesini bize kurdurtmasın. O patlamayı yapsın. Bu maçta bence o maçlardan biri olabilir. Ben merkezde Kante Gündüz'ü ikilisini bozacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'de yalnız Milan Skriniar üst üste çok maç oynadı. Milli takım maçları oynadı. Acaba bir Oppong denemesi gelir mi diye kendi kafamda düşünüyorum. Kendi kafamda oynuyorum. Çünkü bir şekilde Oppong'un da o rotasyona dahil olması gerekiyor. Yani çünkü Milan Skriniar, Nathan Ake tandemi sizi bir yere kadar götürür. Yani çok zorlu bir maratonu var Fenerbahçe'nin. Ya Fenerbahçe'de işlerin olumlu yönleri var. Bardağın dolu tarafı var. Bir de bardağın boş tarafı var. Fenerbahçe mesela 4-2-3-1 oynuyor ama yani o dizilişte öyle. Aslında 3-1-6-3-2-5 oynuyor. Ama orada siz bu oyunu ön tarafa yıktığınızda baskı altında veya çıkışlarda siz topla birlikte o baskı altında dönüş yapabilen oyuncu bence ne Kante, ne Gündüz'ü, ne de İsmail. Kante zaman zaman bunu yapmaya çalışıyor ama problem yaşıyor. Gündüz'ü'ye yaptırmaya çalışıyor hoca bunu. İki stoperin arasına geliyor. Hemen hatırlayın, Torreira'nın baskısıyla bir kaptırdığı top var mesela Gündüz'ü'nün. Ben Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinde oradaki bu modelinde oynayacak oyuncunun altını çiziyorum. Profil olarak söylüyorum. Mesela Zubimendi olması gerektiğini düşünüyorum. Profil Zubimendi olmalı. Yani orada bir örnek daha vereyim daha iyi anlaşılsın. Mesela Tilemans da olabilir. Hatta Kamavinga olabilir. Ama profil bu olmalı. Çünkü Fenerbahçe beklerinden oyuna çıkmakta çok zorlanıyor. Seme de bunu yapabiliyor ama kaç maç yapabiliyor? Yani Nathan Ake ile evet hat kıran paslarla zaman zaman çıkabiliyorsunuz ama o savunma önünde topu alıp o dönüşü, o başlangıcı yapabilen, pres altında çıkabilen oyuncu formatı çok daha farklı bir format. Ki elinizde sizin Gündüz'ü varken

0: Kante tercihine gitmek aslında bugünlerden dönüp geriye baktığınızda çok tartışılabilen bir durum. Evet, Kante'nin performansından herkes memnun ama bu Kante'nin performansıyla alakalı bir durum değil. Bu kadro mühendisiyle alakalı bir durum. Elinizde zaten Guendouzi bu işi çok net yapabilen bir oyuncu varken gittiniz. Sizin kadro tercihinizde daha farklı enstrümanları kullanmalıydınız. Şimdi belki tartışılacak ama ben bu Lukaku masallarına çok inanmıyorum. Ben Fransa-Belçika maçını oturdum, seyrettim. Lukaku çıkana kadar özellikle Lukaku'ya bir büyüteç alıp baktım. Yani o anlatılan rüzgar beni tatmin etmiyor. Çok üzgünüm. Bir sekans üzerinden yorumluyoruz Lukaku'yu. Evet, mesela Fransa maçında Euro'yu aldı sırtına götürdü falan ama şimdi Vedat sağlıklıysa Vedat formayı Lukaku'ya vermez. Lukaku ne kadar isterse istesin. Lukaku'nun bu isteği kıymetli mi? Kıymetli. Ben takımımda isyan eden oyuncu ister miyim? İsterim forma adına. Ama işin realite boyutu var. Yani Lukaku size anlatılanlar gibi, o rüzgar gibi değil. Ya biraz olsun futbolu yakından takip edenler, oynayanlar, sahanın içinden gelenler o koordinasyon problemlerini çok net göreceklerdir ki zaman zaman rakiplerin ayağına basarken o anları, sekansları bir dönüp baksınlar lütfen. Ayrıca Lukaku'da kullanma kılavuzu Belçika milli takımında, orada da nasıl kullanıldığını gördük. Ya kalecinin attığı uzun toplarda bir istasyon gibi. İndiriyor, sağa sola servis yapıyor. Evet. Lukaku'yu da kullanacaksanız Lukaku yörüngesi diye bir şey var. Lukaku'nun yörüngesinde olacak. Asensio Lukaku'ya yaklaşacak. Kanatlar yaklaşacak. İndirip servis yapacak. Lukaku'ya atılan toplarda onun servisine yanaşmak gerekiyor. Veya ikinci opsiyon da ceza sahası içerisinde tek vuruşluk setler yapmanız gerekiyor. Fakat Fenerbahçe'nin kanatları hazırlayıcı mı? Kerem o tek vuruşluk ortaları ne kadar yapar? Greenwood o ortaları ne kadar yapar? Ona uygun bir oyun yaratmanız gerekiyor. Lukaku'dan da kullanacaksınız. Bana kalırsa Vedat Fenerbahçe'nin santraforudur. 11'idir. Vedat sağlıklıysa Vedat oynar. Daha sonradan oyuna girebilir mi Lukaku? Uzun maratonda ZTK maçları var. Bir sürü maç var. Evet, süre alır mı? Hemen Gaziantep maçını hatırlayın. Ya kolay değil. Fenerbahçe'nin oyununda o bölgede oynamak kolay değil. Gerçekten Lukaku için ben de müthiş cümleler kurmak isterdim ama ben kendi tezlerime de ihanet edemem. Evet, saha içerisinde farklı oyunlar olduğunu görürsem evet kendi tezimden vazgeçerim. Eski bir fotoğrafa aşık oldunuz. Gidip Lukaku tercihi yaptınız. Ya dünyada santrafor mu kalmadı? Yani çok başka seçenekler var. Artık dünyada İspanya milli takım örneğini vereceğim size. Artık kendi milli takımlarını değil, yani kendi bölgelerini değil, bütün dünyayı tarıyorlar. Mesela 15, 13, 14 yaştan oyuncular da alıp devşirdikleri de var. Dünyada oyun farklı yere gidiyor. Biz eski fotoğraflara aşık oluyoruz ve onların peşinden gidiyoruz. Fenerbahçe Rize Spor maçına dönecek olursak da ben Fenerbahçe Rize Spor karşısında başarılı olacağını düşünüyorum ki orada son 6 maçta da Fenerbahçe galip çıktı. Recep Uçar'ın ben çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Evet, iyi oyunlar oynatıyor mu ama Fenerbahçe kağıt üstünde oradan bence galibiyetle dönebilir. Ama 4 büyük içinde şunu söyleyeceğim. Milli takım arası takımların dengesini bozuyor. Çünkü çok fazla oyuncu kendi milli takımlarından geliyor, yoruluyorlar, oynuyorlar.
1: Evet.
0: Yani 4 büyük takım da ben puan kaybederse mesela şaşırmam.
2: Yani sen sürprizlere açık bir hafta diyorsun.
0: Benim penceremden çok açık. Her şey olabilir ya bu hafta.
2: Samsun-Trabzon maçı var. Beşiktaş-Kocaeli. Galatasaray evinde oynayacak benim Kasımpaşa. Mi? Sanki böyle kağıt üstünde en zor maç Fenerbahçe'ninki gibi duruyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin şöyle de bir dengesizliği
1: Niye?
0: Var.
1: Şimdi deplasmanda iyi olan bir Rizespor var. Kendi evinde kötü olan bir Rizespor var.
2: Ama
1: diğer tarafta Kasımpaşa Süper Lig'e fırtına gibi başlayıp nabalıp olan bir takım var.
2: Rizespor hak ettiğinden az puan topladı. Bak 10 puanı var. Gayet iyi bir puan.
1: Galatasaray'da hak ettiğinden daha az puan.
2: Hayır, daha fazla puan alabilirdi Rizespor. Sen Galatasaray Kasımpaşa daha mı zor maç diyorsun?
1: Tabii ki ya. Yani kağıt üzerine daha zor maç bahsediyoruz.
2: Katılmıyorum.
1: Yani. Ama ya, tabii ki o da senin yani şeydir, iradendir.
2: Aynen.
1: Ama benim irademe geldiğimizde ben Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasının daha zorlu olacağını düşünüyorum. Rizespor kendi evinde o istenilen oyunu tam anlamıyla gösteremedi. Rizespor'un ben daha sonrasında en büyük avantajı Recep Hoca'ya sahip olması olduğunu düşünüyorum. İyi bir takım olgusu içerisinde. Zaten bu sene ligimize baktığımız zaman iyi takımların çoğunun teknik direktör dokunuşlarının maksimum olduğunu görebiliyoruz. Evet. Birinci sırada ben Vincenzo İtalya'nın Beşiktaş'ını sayabilirim. İkinci sırada Kasımpaşa'nın Emre Belözoğlu'nu sayarım. Üçüncü sırada da tabii ki Recep Hoca'nın Çaykur Rizespor'unu sayarım. Bu anlamda ama Orada

0: da ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin o oyunu gösterdiği takdirde, arka arkaya maçlar kazandığı takdirde o inanca sahip bir taraftar topluluğunun da arkasında olacağını düşünüyorum. Ama ben Cem'in bu haftaki tezine çok fazla katılmıyorum. Dört büyüklerin ve puan kaybedeceği bir senaryonun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da kaybettiklerinde 3 puandan fazlasını kaybedeceklerini net bir şekilde biliyorlar. Onu da bir kenara koymak istiyorum.
1: Rizespor'a dair istatistikler vereceğim. Bence çok kıymetli. Topa sahip olma oranları %55,8. Maç başına şutları 15,5. Bu önemli bir rakam. Maç başına rakip sahada isabetleri pasları 190. Maç başına isabetli orta 6,3. Rakip ceza sahasında topla buluşmaları ise 19,8. Şimdi aslında oynadıkları oyuna oranla daha fazla puan alabilirler miydi? Bence alabilirlerdi. Bir de ellerinde mesela Laç diye bence çok kıymetli bir oyuncu var. Ön tarafta Alisov var. Mesela Laç'ı Alisov bağlantısını Fenerbahçe kesemezse Alisov'un Fenerbahçe'nin başına dert açabilecek bir oyuncu olduğunu çok net olarak söyleyeyim size. Laç'ı Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de hücum bölgesinde en fazla başarılı pas yapan oyuncular arasında ikinci sırada 108. Ben mesela Fenerbahçe'de karar alıcı pozisyonda olsam Laç ile alakalı ben mutlaka bir önlem alırım. Yani yanına, yöresine, bağlantısına, Alisov'la bağlantısını mutlaka kesmek isterim. Zor maç olacak, kolay maç değil. Ya bir de Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca Medcezir'i şu anda geçmiş gibi gözüküyor, gitgeller. Ama takımın içerisinde tabii bazı konularda sıkıntılar yaşandı. Fenerbahçe'nin ben savunmasında Nathan Aké, Milan Škriniar ikilisinin açık alanda yakalandığında çok problem verdiğini düşünen taraftayım. Archie Brown son dönemde formunu arttırıyor. Archie Brown evet sol kanatta genelde yüksekte kullanmaya çalışıyorlar. Ön tarafta Kerem'le bence şu ana kadar doğru şekilde anlaşamadılar. Kerem'in performansı bir türlü yükselemiyor. Ya Fenerbahçe'nin oyunun gelişmesi gereken çok fazla noktası var. Fenerbahçe'de Asensio'nun dönmesi evet bir sürü sorunu halleder mi? Halleder. Asensio
0: ama tek başına
1: bağları
0: çözüm mü?
1: birleştirir değil. Asla değil. Mesela bir de Fenerbahçe'nin merkezinde zaman zaman o topu kaptırdığında geçiş yediğinde onu kapatmakta çok zorlanıyor. Fenerbahçe'nin oyunun daha çok gelişmesi gerekiyor. Mesela elde hep Lukaku üzerinden konuşuluyor. Hatta Lukaku'nun bu maçta 11'de başlayabileceği iddiaları da var. Bana kalırsa ben Vedat varsa asla Vedat'tan
2: Son
1: vazgeçmem.
2: Maçta da 4 tane atmış Vedat bu arada.
0: Ki Ama işte
1: Lukaku'nun bir
0: milli
1: isyanı var.
0: Maçımızda da olağanüstü bir oyun oynayan Lukaku var.
2: 20 dakika.
0: O zaman 20 dakika
2: oynarsın. Şöyle benim beklediğimden iyiydi Lukaku. Milli maç haftasında onu söyleyeyim. Ama hani beklentim
0: ya
2: çok
0: da
2: büyük
0: ya da
2: değildi
0: bizim
2: zaten.
0: Beklentimiz de kötüydü Abdülkerim.
2: Ya da.
0: Yani 80. dakika o. Yani tabii ki yorulmuş bir Abdülkerim
2: Lukaku,
0: olabilir ama
2: hani kendi son görüntüsünden daha iyiydi.
0: Çok
2: Bu çok var. İyiydi anlamına gelmez. Bol su içelim. Evet. Su içme önemli. Serhan Türk
0: altı,
2: çok su
0: altı
2: içmiş.
0: 6 bardak su içmişim.
2: Afiyet
0: güzel.
2: Yani.
0: Güzeldi.
2: Yarasın.
0: Fazlası zarar mıdır, şey midir belli değil yani.
1: Ben özellikle altını çiziyorum. Ligin en çok kilit pas veren oyuncularından biri Laç'ı.
2: Suyla söyleyeceksin sandım ben. Laç'ı.
1: Laç'ı su gibi akıyordu ya.
2: Bu arada Alisov da Fenerbahçe maçlarında etkili olan bir oyuncu.
1: Çok güzel
2: oynuyor. Geleneksel olarak.
1: Çok güzel oynuyor. Eğer böyle sağdan soldan mesela savunma arkasına da kaçar. Bir de kafasına kestiğinizde böyle kafa golleri Alisov'un bence önemli. Ama Greenwood eşleşmesini ne merak ediyorum ben sana. Greenwood. Önemli.
2: Greenwood karşısında kim olabilir?
1: Acaba Arisi mi deneyecek? Yoksa Mitat mı?
2: Mitat da her yerde oynuyor.
1: Oynuyor. Ya yani, bilemedim ama ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela Göztepe maçına Rize Spor üçlü çıktı. Yani farklı
2: ama
1: formasyonları da deniyor.
2: Göztepe maçının öyle çıkmasının sebebi Göztepe'nin de öyle oynaması
1: evet,
2: olabilir mi?
1: Üçlü üçlü.
2: Evet. Biraz eşleşme problemi yaşamayalım. Garantiye gidelim.
1: Acaba bu maçta dörtlüyü tercih eder. Ama Mochy var orada. Mesela Mochy de topla çıkmaya çalışabilen bir stoper. Oraya baskı gelirse bence Fenerbahçe adına kıymetli olur. Saha içerisinden. Fenerbahçe'nin Rize Spor ve Alanya Spor maçlarını eksiksiz kayıpsız geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe

0: Ya bir derbi kaybetti.
1: Yani şey Galatasaray için de geçerli yani. Hani şimdi baktığımız zaman Galatasaray'ın programına baktığımızda işte bu hafta evinde Kasımpaşa, ardından Barcelona, Gençlerbirliği deplasmanı, Lille deplasmanı, ardından Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Ki Fenerbahçe'nin de bu sürecini çok rahat olacağını
2: düşünüyorum. Barcelona'da da Rafinha yok bu arada. Bilmiyorum.
0: Önemli.
2: Her şeyi çok fazla değiştirir mi bu eksik
1: her ama? Her şeyi çok fazla değiştirmez mi?
2: Yani önemli
1: bir eksik. Osimhen'in Galatasaray'da olmayışının yarısı kadar diyelim, öyle diyelim.
2: Önemli yani. Bir eksik, evet.
1: Rafinha'nın olmayışı en çok Cem, değil mi, seni sevindirir.
0: Ya ben o konuda farklı düşünüyorum hep. Şöyle, ben Okan Buruk Hoca'nın meydan okuyacağını düşünüyorum mesela Barcelona karşısında. Hansi Fili'ye karşı meydan okuyacağını düşünen taraftayım.
1: Bu maçta da meydan okumaz, hangi maçta meydan okuyacak diye de ben de merak
0: Okan
1: ederim
0: Buruk
1: yani.
0: Okan Buruk Hoca'nın ben bu tür maçlara çok konsantre
2: bu
0: olduğunu düşünüyorum.
2: Bu maçları hep çok iyi çıkar.
0: Ya, oynar, oynatır.
1: Hoca bence bu maçı bekliyor zaten ya.
2: Evet.
0: Yani büyük bir meydan okuma olabilir.
1: Sen de
0: olabilir.
1: Maçı bekliyorsun, ben de merak
2: herkes
1: ediyorum.
2: Herkes bekliyor. Gerçekten enteresan bir karşılaşma olacak salı akşamı. Ama daha önümüzde çok vakit var. Evet. Galatasaray-Barcelona mücadelesini konuşmak için. Fenerbahçe üstünde dururken Asensio'nun döndüğünden, onun varlığından bahsettik. Ne kadar belirleyici Serhan Türk. Asensio sanki Fenerbahçe için bayağı belirleyici.
1: Ya tabii ki Asensio Fenerbahçe için çok önemli. Biz de merak ediyoruz Asensio geldiğinde Fenerbahçe neler değiştirecek, neler yapacak, biz de merak ediyoruz. Ama şu bir gerçek, Talisca'nın yokluğunu çok fazla arayan bir Fenerbahçe. Asensio'nun yokluğunda nasıl oyun oynayacağını çok merak ettiğimiz bir Fenerbahçe. Ve en önemlisi ise Asensio'yla neler yapılacak Fenerbahçe olarak irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda dedim ya, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok iyi. Sadece orada forvet arkasında oyunu yönlendirebilecek ve seni atağa çıkartacak, diğer tarafta atakları kesebilecek oyuncu yapısı çok önemli. Çok fazla 6 numarası olan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama ön alanda baskıyı sağladıktan sonra oradaki boşluklara faydalanıp şut çekebilecek oyuncu kapasitesinin çok fazla olmayışında maç içerisinde görüyoruz. İrfan Can Kahveci'yi denendi. İrfan Can Kahveci isteneni veremedi. Onun yerine Greenwood oyunun içerisine dahil oldu. Daha özgür bir olarak oynamaya çalıştı. Ama buranın asıl sahibi geldiğinde nasıl bir 11 ile çıkacağını ve nasıl bir performans göstereceğini ben de çok merak ediyorum.
2: Yani Asensio ile Greenwood da böyle bir uyum geliştirebilirler.
0: Kesinlikle. Geçen sezonda 2 gol bir asiste imza atmış Asensio Rize'de. Ben Asensio'nun dönüşünün
2: 2-0'dan mı dönmüştü Fenerbahçe?
0: Sanırım evet.
2: Öyle bir şeydi.
0: Evet. Ben de öyle hatırlıyorum.
2: Geri dönüşlü bir maç.
0: Bir geri dönüşlü maçtı. Asensio tüm takıma etkisi olumlu olacak. Çünkü sadece kendi oynamıyor, etrafındakileri de oynattırabilen çok klas bir oyuncu. Ön tarafta hücum aklı. Greenwood tabii ki böyle bir oyuncuyla oynamaktan büyük keyif alacak. Çünkü Asensio'nun o iç koridora attığı topları direkt Greenwood'la buluşturacak. Asensio ön tarafın aklı, sahaya akıl koyabilen çok nitelikli bir oyuncu. Fenerbahçe'de işlerin düzelmesine sebep olabilecek nitelikte bir oyuncu. Yani Kerem'i de oynatabilecek bir oyuncu, Vedat da oynatabilecek bir oyuncu. Yani orada topları alıp sağa sola çok rahatlıkla atak yönlerini değiştirebilecek. Hatta şunu da söyleyeyim, belki iddialı olacak ama eğer Taylan'la çıkarsa Recep Hoca, o düşündüğümüz 4-1-4-1 olursa, ben Asensio ile Taylan'ın o karşılaşmasının maçın kilit eşleşmesi olabileceğini düşünüyorum. Mesela Asensio o Taylan'a baskıyla orada alıp Taylan'ı sağa sola çekerse, oralarda yaratacak boşluklar. Mesela çok önemli bir karşılaşma olur. İkisinin karşılaşması. Asensio burada çok ağır basar ve Taylan'ı alıp sağa sola götürdüğünde orada bir boşluk oluşturur.
1: Kim değerlendirecek onu?
0: O kadar Greenwood. Çok oyuncu var ki mesela
1: kim
0: oraya
1: mesela
0: Greenwood girer, Kerem girer, Vedat girer, alır, devam ettirir. Merkezden mesela Gendouzi'nin 8 koşuları var.
1: Mesela biz Barış çok fazla konuşuyoruz ya, diyoruz istenilen oyunu göstermiyor ve debeleniyor diyoruz tabiri caizse. Kerem Aktürkoğlu çok farklı bir şey yapıyor mu şu an Fenerbahçe'de?
0: Kerem şu ana kadar hayal kırıklığı. Yani bir türlü o istenilen performans
2: Kerem veremiyor. Daha kötü bence.
1: Evet. Barış en azından fiziğini kullanıyor. Evet, bravo.
2: Durumu var.
0: Ama geçen sezon mesela Kerem'in gol ve asistlerine bakalım. Aslında kötü bir tablosu yok.
2: Evet.
0: Ama bu sezon mesela gol ve asiste de sıkıntı var Kerem'de. Yani skor yapsa
1: var mı?
0: Bir şekilde problemleri daha böyle
1: aynı
0: çözme
1: şey
0: yoluna gidecek.
1: Barış'ın geçerli yani.
2: Evet.
0: Yani. Kerem'in bu sezon böyle bir sıkıntısı var ama ben hep iddiamdan vazgeçmiyorum. Mesela Vedat'la 5-6 maç oynasın üst üste. görelim yani güçlü bir santroforla.
1: Yani orada oynasın. Mesela şey yapabilir. Nene, Greenwood, Asensio önlerinde Vedat Muriç.
2: Nene ama pek yok gibi o hesaplarda.
0: Nene'ye hiç
2: Oğuz Aydın
1: hiç yapmıyor.
2: Nene'nin önünde.
1: Hiç yapmıyor.
0: Ha, ya. Nene'ye ben hiç süre vermiyor.
1: Ama Nene'nin süratinin ben hepsinin önünde olduğunu düşünüyorum. %100
0: katılıyorum Nene konusunda.
2: Süreti dışında başka bir şey önde midir?
1: Ya bitiricilik yok tabii ki.
2: Yok yani.
1: Bitiricilik yok. Savunma ama Oğuz Aydın'da da bitiricilik yok yani.
2: Oğuz'da aslında
1: bir tık
2: vardı.
1: Bir tık önde.
2: Vardı geçmişte.
1: Ama süreklilik yok oyuncuda. Süreklilik yok. Bir var bir yok.
2: Oldu. Çok
1: bir var,
2: böyle farklı pozisyonlarda bravo oynadı. Yani Fenerbahçe tercihini de bence oynandı. Oğuz kendi adına sorgulamalı. Başka bir kulüp tercih etseydi, Galatasaray değil ama bu kulüp.
1: Beşiktaş olur, Trabzon olur. Beklentisi vardı zaten.
2: Oğuz sürekli oynayabileceği bir yerde olsaydı Oğuz şu an daha farklı bir
1: yani
2: oyuncu.
1: Yani Oğuz Fenerbahçe'de 3. sol bek konumuna geçmişti bir ara. Yani
2: Galatasaray da istiyor dedin de Galatasaray da doğru tercih olmazdı.
1: Galatasaray için getirebiliriz deniliyordu. Hı hı. Hatta bekletilen bir süre içerisinde Galatasaray'a gidiyor denmişti. Galatasaray'da orada farklı bir profile gidince Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye gitti orada.
2: Evet. Ya Oğuz Aydın çok iyi bir oyuncu.
1: Ben çok beğeniyorum.
0: Oğuz Aydın'ı çok beğeniyorum. Ya üst üste forma alsa keşke. Ben hep söylüyorum ya 5-6 maç Oğuz'u önde oynatsanız. Ama geride değil bence yani. Oğuz'dan bir bek devşirmesi falan
1: İrfan
0: düşünmüyorum.
1: İrfan Can Kahveci'ye verilen şans Oğuz'a verilseydi çok farklı bir Oğuz görebilirdik.
0: Ya Oğuz'un
1: İsmail böyle Hoca'nın böyle bazı oyuncuları falan böyle tekrardan çıkartabilirim düşüncesi belki burada teorik anlamında güzel ama uygulamada sıkıntılar yol açtığını görebiliyoruz. Yani iyi bir kadrosu olan bir Fenerbahçe var ama iyi bir kadrodan iyi bir yemek çıkmıyor maalesef. O yemeği çıkarmak çok önemli. En önemlisi ise Fenerbahçe'nin maç kazanma istikrarına yakalanması lazım. Yani üst üste maçları kazanması istikrarına tekrardan kavuşması lazım. Diyoruz ya mesela hani mesela Fenerbahçe'nin kötü oluşu Galatasaray'ın çok işine yarıyor. Ve son iki seneye baktığımız zaman Galatasaray'ın şampiyonluklarında tabii ki bireysel olarak Galatasaray'ın çok büyük yetenekleri var. Ama Fenerbahçe'nin saçma puan kayıpları da Galatasaray'ın şampiyonluğundan
2: çok önemli. Sen daha az kötü olan mı şampiyon oldu diyorsun? Daha iyi olandan ziyade.
1: Evet. Geçen sene sen
0: geçen
1: diyemezsin.
0: Geçen sezon
2: diyebilirim.
0: Fenerbahçe'nin 10 beraberliği var. Yani.
2: Evet.
0: Fenerbahçe altın tepside sunduğunu düşünüyorum. Yani. Önüne gelen bütün fırsatları
2: hem altın tepside sundu Cem hem de bence fazla puan da aldı Fenerbahçe.
0: Yani Fenerbahçe'nin ben
2: nasıl baktığına göre değişir.
0: Tabii değişir. Yani o beraberliklerini gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum ya. 10 tane beraberliği var. Kaybettiği puanlar. Tabii ki bir de organizasyon bozukluğu vardı Fenerbahçe'de zaman
2: evet
0: zaman. Çok ama geçmişin konuları bütün bunlar.
2: Tabii. Evet evet artık önümüze bakmamız tabii lazım. Özellikle Fenerbahçe'nin önüne bakmamız
0: Fenerbahçe
2: lazım.
0: Fenerbahçe penceresinden ben hedefin çok net olarak şu olduğunu düşünüyorum. Ya Rize Spor, Alanya Spor maçları var ligde. Buradan 6 puanla kayıpsız Rams Park'a gidebilmek. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beşiktaş derbisini kaybettiniz. Ve Fenerbahçe'de eğer işleri ciddi bir noktaya getirmek ve hedeflerin büyük olduğunu düşünüyorsanız bana kalırsa artık kayıpsız geçmeniz gereken bir serüven var. Önemli de mesela maçlarınız Aston Villa maçı oynayacaksınız. Slavia Prag maçı oynayacaksınız. Derbi öncesinde de Galatasaray Fransa Lille'den dönecek. Ya bütün bunlara daha çok var şu anda derbiye ama Fenerbahçe'nin hedefi derbiye.
1: Fenerbahçe'nin
0: 6 puanla gitmek. Fenerbahçe'nin 8 maçının 5'i İstanbul'da ilginç bir şekilde. Ama Fenerbahçe'de ben oyunun gelişmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani Fenerbahçe sadece skor değil.
2: Son dakika var. Fenerbahçe'de Rize Spor maç kadrosu belli oldu. Asensio ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer aldı. Sevgili seyirciler, Asensio ile ilgili zaten bir şüphemiz yoktu. Mert Hakan da kadroda yer almış kulübe oyuncusu. Bilmiyorum herhangi bir şekilde takımın planlarına dahil midir ya da dahil olmalı mıdır? Bu da ayrı bir konu.
0: Ya şimdi çok tartışılacak ama ben Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir 8 numara. Hı hı. Üst üste çok fazla fırsat bulduğunda üstüne koyarak gidebilecek bir oyuncu çok
1: en
0: fazla sakatlandı. En az bir senesi var. Ama
1: yok,
0: şunu
1: yok
0: söyleyeceğim.
1: Yani tam senin istediğin ideal 800 numara en son ne zaman oynamış? Oynadı.
0: Ben oynadığı zamanlarda yani Mert Hakan'ı zaman hep beğendim. Mert Hakan çok iyi bir oyuncu.
1: Mert Hakan'ın son 3 sene boyunca çok ben iyi bir çok 8 iyi futbol oynadığını düşünmüyorum.
0: farklı görüşüyoruz. Yani o konuda
1: öncesinde çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben iyi bir oyuncu, Fenerbahçe'nin

0: içerisinde sağ dışını ayrı konuşabiliriz. Sağ dışını ayrı tartışırız ama Fenerbahçe'nin, hatta daha iddialı konuşuyorum. Eğer kullanabilecekseniz şu an Fenerbahçe'deki oyuncu grubundan aslında istenilen 8 numara formatına uygun bir oyuncu. Yani o iki kutu arasında topu alacak, dribling yapacak. Şu anda eldeki oyunculardan daha farklı size bir şeyler katabilecek bir oyuncu. Gelen haberler sağlıklı olduğu yönünde. Sağlık durumu iyi ama çok uzun bir süre oynamadığı için böyle bölüm bölüm oynatılarak ben süre verileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin elindeki oyunculardan biri, eğer Fenerbahçe kadrosundaysa bence zaman zaman o doğru kullanarak oyuncuyu da kazanmak gerekiyor.
1: Öte yandan Bartu da var. Öyle bir profil.
0: Evet. Ben yani Bartu'yu da beğeniyorum.
1: O rotasyonda şu an bayağı bir geride.
0: Doğru.
1: Evet.
0: O konuda bir şey diyemem. Onu zamanla Bartu çok doğru kullanmak gerekiyor.
1: Bartu da elindekilerden farklı bir profil yani.
0: Evet. Mesela
1: Denizli'den, Kante'den.
0: Bartu'yu da beğeniyorum. İyi bir pasör mesela. Evet. Ayrıca oyun bilgisi de çok yüksek. Ben ama Bartu mesela bir çıta daha atlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani o bölümü yapabilecek nitelikte bir oyuncu ama yeteri kadar süre de almadı. Acaba daha fazla süre alabileceği bir iklimde başka bir yön tercih etse nasıl olur diye de düşünmeden edemiyorum. Ama çok iyi bir oyuncu. Ben milli takımda da süre almasında mesela keyif aldığım bir oyuncu. Bartu iyi bir oyuncu. Bir kere oyunu bilen bir oyuncu. Yani topu aldığında kafasını kaldırıp çok net olarak doğru yerlere ters topları var. Bence kaliteli bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'deki şu an en sevindirici gelişme Asensio'nun şu anda kadrolu olması. Bana kalırsa ben ilk 11'de başlarım. Ben çünkü hazırlık maçını da seyrettim.
1: Nasıldı?
0: Ya ben beğendim ama hazırlık maçı çok problemli bir maçtı. Orada Greenwood'un kırmızı kartı, hakemin vasat tavırları, o zemin. Yani aslında bir hazırlık gibi hazırlık maçı da olmadı. Ama Asensio'nun ter attığı bir maç oldu. Asensio'nun sağlıklı
1: Greenwood
0: olduğunu
1: biraz daha
0: keyifli.
1: Normal bir tavırla davransa çok daha güzel olabilirdi.
0: Katılıyorum.
1: Yani
0: yalnız
1: ikisini de bir arada izleyebilirdik.
0: Tabii. %100 katılıyorum. Yalnız arkasındaki o iki kere de aşiline bastı. Yani biz de mümkün mertebe oynamaya çalışıyoruz. Gerçekten sinirlerinize hakim olamadığınız anlar oluyor sahada. Ki Greenwood %100 olmalı. Hazırlık maçı da olsa olmalı ama yani bazen de böyle oluyor hayatın içerisinde. Yani adam gelip iki kere aşilinize basarsa hani dönüp gülemiyorsunuz. Ama Greenwood'un daha sakin olması gerekiyor. Bunu bir Avrupa maçında, lig maçında yapsa çok bedeli daha fazla ağır olurdu.
1: Tabii.
2: Bak Asensio'nun şuradaki golü bile güzel yani.
1: Efendim?
2: Asensio'nun buradaki golü bile güzel yani. En azından pozisyon boş alan alıyor.
1: Asensio önemli oyuncu zaten.
2: Çok önemli oyuncu ya. Yani bence Fenerbahçe'nin derdine deva olacaktır yani. Ve bu tip oyuncu çok fazla yok Fenerbahçe'de.
1: Türkiye'de bile pek rastlanacak
2: ya,
1: tipte
2: ya
1: bir adam değil.
2: Oyuncular ne zaman çok ön plana çıkar? Yanındaki oyuncular iyi olduğu zaman ön plana çıkar. Yani Asensio tek başına bir oyun kuramaz ama yanındaki oyuncular ona destek çıkartabilir. Yani yeteneğiyle belli bir yere kadar gidebilirsin. Ama burada takım oyunu oynaman lazım. Bir anlamda Asensio'yu orada yani iyi hazırlayabilecek oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yani kimler olabilir? Kafamda hep soru işaretleri var. Greenwood Asensio için biçilmiş kaftan. Ama diğer tarafta Kerem'in o duygulara sahip olduğunu düşünmüyorum. Ya da öyle bir pozisyona sahip olduğunu düşünmüyorum ben mesela.
0: Asensio'yu ben seyrederken mesela Mertens geliyor aklıma. Mesela Mertens kadar keyif alıyorum Asensio'yu seyrederken. Asensio'yu seyrederken mesela Mertens anları geliyor aklıma. Mesela bana benzeş iki oyuncu deseniz ben mesela ikisinden de çok keyif alıyordum sahada. Ki mesela Mertens de zaman zaman hiç oynamadan, topa dokunmadan hikayeyi değiştirebilecek işler yapabiliyordu. Ön tarafta pres başlangıçları. Asensio da bir sihirbaz. Benim aklıma direkt mesela Türkiye'den benzeştir deseniz mesela ben Mertens'e bazı hallerini benzeştiriyorum. Çok kaliteli oyuncular. Asensio daha da fazlasını verebilir. Ben Asensio'nun biraz da şanssız olduğunu düşünüyorum.
1: Savunmada kimi bekliyorsun? Bir değişiklik olur mu? Yoksa alıştığımız dörtlü mü devam eder?
0: Ben olsam karar alıcı konumda şimdi normal
1: Alisov'u düşün.
0: Ben mesela Opong'u mutlaka süre almasını bekleyen taraftayım. Milan Škriniar mesela yorgun. Hem ligde yorgun hem yaptığı 4 maç var. Geri geliyor, süre aldı. Opong'u da aldınız. Bence iyi de bir oyuncu. Mesela bu maçta Opong tercihi ben karar alıcı konumda olsam yaparım. Çünkü bu oyuncuları artık bir şekilde o rotasyona dahil etmeniz gerekiyor. Ki bunu yapabilecek de bir oyuncu. Hani Nathan Ake ile Opong ikilisini ben bu maçta denerim. Çünkü ileride sürekli aynı ikiliyle devam etmek çok zor.

0: olacak. Sakatlıklar var. Nathan Aké'nin sakatlık geçmişi hep bende bir soru işareti durur kenarda. Milan Škriniar'ın geçen sezon son dönemini hatırlayın. Son 5-6 maçı. Elinizde böyle bir oyuncu varken bana kalırsa o Opong'la ben başlarım. Belki radikal bir karar olarak düşünebilir ama bunların da alınması gerekiyor.
1: Bir dörtlü kur o zaman.
0: Fenerbahçe'nin dörtlüsü net.
2: Nedir senin için?
0: Şimdi Milan Škriniar'ı kenara aldım.
1: Aldık. Opong'u koydun ha.
0: Nathan Aké.
1: Tamam.
0: Yanına kimi koyduk? Opong'u koyduk. Sağ. Sol tarafa kimi koyduk?
2: Levent mi?
0: Archie Brown. Ben Archie Brown'u oynatırım. Net olarak söyleyeyim.
1: Sağ.
0: Sizce?
2: Mecburen Semedo.
0: Semedo. Başka çare yok. Ki Semedo o alıp verecek çıkacak size. Çıkış yolunu açan oyuncu. Mert Sakat.
1: Türkleri nereye koyacaksın?
0: Kimi?
1: Türk oyuncuları nereye koyacaksın?
0: Sen bir 11 mi istiyorsun?
1: Tabii ki
0: bir,
1: yani.
0: Bir 11 mi istiyorsun?
1: Çaykur Rizespor muhtemel 11'ini bize söyleyebilir misin Cem?
0: Çaykur
2: Rizespor. Yani Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini.
1: Tabii.
2: Rize deplasmanı.
0: Dörtlüyü saydık.
1: Evet. O zaman tekrarlıyorum, Rizespor maçının Kante muhtemel 11'ini söyler misin?
2: Önlerinde Asensio.
0: Asensio yapıyoruz. Ben Kerem'den vazgeçmem.
2: Hı hı. Sağda Greenwood.
0: Sağda Greenwood. Önde de Vedat oynar ya.
2: Bu yani aslında 11. Sürprizsiz 11.
0: Alternatifin varsa dinlemek isterim.
1: Yo.
2: Aynı kanatta mısın?
0: Kim oynar?
2: Hani var mı daha farklı bu deplasmanda sence yani hocanın kullanacağı?
1: Çok fazla oynayabileceği.
0: Serhan Türk Oğuz'u oynatır bence.
1: Oğuz'u oynatır mı?
2: Kerem oturur, Oğuz oynar diyorsun.
0: Hak olabilir. Oğuz'u oynatır.
1: Kafamda öyle bir planlama var zaten.
2: Evet.
1: Yani çünkü burada Asensio'nun iyi başlaması lazım. Önemlisi ise çok iyi bir maç çıkarması lazım. Bu anlamda Asensio'yu besleyeceği ve Asensio'nun dilinden anlayacağı oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Asensio'nun besleyeceği ve onun dilinden anlayan
1: evet,
2: oyuncular.
1: Yani hani pas trafiğine girebileceği, ondan sonra alan açabileceği ve attığı paslarda pozisyon bulabilecek oyuncu becerisinin olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Greenwood o format oynar, Vedat oynar. Bence Kerem'le de yapacaklar onu. Asensio bence toptan kaliteyi arttıracak. Sadece kendi kalitesini koymayacak. Tüm takımın kalitesini arttırabilecek bir oyuncu. Ama ben ön tarafta zaman zaman bir yavaşlık hissediyorum Fenerbahçe'de. Mesela Asensio da çok kaliteli bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin topu çevirme hızı bence yavaş. Yani Fenerbahçe çok hızlı top çeviremiyor. Hani ön tarafta da bunun sıkıntısını yaşıyorsun. Mesela Greenwood gerilere geliyor 40-50 metre. Top alıp oyun başlangıcı yapmaya çalışıyor. Siz Greenwood'u o 40 metre geri getirirseniz o öndeki size yapabileceği faydalardan bence tam maksimum olarak faydalanamazsınız. Fenerbahçe ben oyun başlangıçlarında sorun görüyorum.
2: Yani ona mümkün olduğunca izin mi vermek gerekiyor? Rahat mı tutmak gerekiyor?
0: Bir konfor alanı yaratmak gerekiyor. Bunun için merkezden faydalanabilirsiniz. Bir merkezdeki oyuncu sağ içe daha fazla atabilirsiniz. Arkasındaki oyuncu Semedo olunca çok net söyleyeyim hadi. Semedo ile Greenwood bana kalırsa olmuyor. Yani Greenwood'un arkasında o bölgeyi tamamen alacak, koridoru arkasını kapatacak. O Greenwood'un konfor alanı yaratacak bir bek. Bana kalırsa mesela Mihovic hiç konuşulmuyor, tercih listeye yazılmadı. Hani böyle bir oyuncu. Mesela U23 bir kontenjanınız boş. Neden mesela oraya bir genç mesela?
2: Var aslında Mihovic var.
0: İşte yazılmadı yani. Ama ya öyle bir oyuncu. Yani Greenwood'dan fayda almak istiyorsanız ya hayatın bazı gerçekleri var. Yani siz o Greenwood'u o kadar geriye koşturamazsınız ya. Tam koşturursunuz. 3 kere 4 kere koşar ama sonra adam aşiline basınca tekme atar mesela. Bazı şeylerin neden olduğunu da anlamak gerekiyor yani saha içerisinde oyunun. Ya öyle bir oyuncu. Yani o öyle siz tamam Mbappé'yi bile Luis Enrique koşturuyordu ama yani herkes o değil. Siz o musunuz? Yani çok tartışma konuları var Fenerbahçe'de.
2: Doğru.
0: Yani çok problematik alanlar da var. Fenerbahçe halen birinci bölgeden ikinci bölgeye rahat çıkamıyor. Doğru setler yok. Semedo üzerinden alver yapıp çıkmaya çalışıyor. Bir de Nathan Aké hani dribbling yaparsa topla birlikte çıkmaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe'nin çıkış problemleri var. İddia ediyorum Fenerbahçe'ye ön alan baskısı yapan her takım. İsmi ne olursa olsun Fenerbahçe'yi zorlar. Fenerbahçe'yi çıkartmazsa bir takım. O cesareti gösterirse Fenerbahçe'ye çok problem yaratır. Çünkü Fenerbahçe'nin çıkış seti yok. Yalnızca Ederson uzun vuracak. Vedat indireceğe döner. ikinci topları da alırsa Fenerbahçe'ye büyük problem yaratır takımlar.
2: Recep Hoca

0: sence bunu deneyebilir mi?
1: %100 bir iç saha maçı. %100 döner. Recep Hoca'nın taktiksel formasyonlara çok hakim. Ben çok beğendiğim bir hoca. Hı hı. Zaten Boğaziçi mezunu, oyunun gelişimine, dünyadaki oyunun dinamiklerine çok hakim. Bence asla böyle tamamen kapanayım, hani bir puanla yetineyim. Bence oynamaya çalışacak, oynayacak hoca. Oynayacak yani. Sonuç almak isteyecek. Bir de Laçi, Sov, Taylan üçlüsü merkezi bana kalırsa iyi bir üçlü. Böyle katı da sadece kapatacak bir üçlü değil, oynar yani. Laçi, Sov, Taylan da iyi bir oyuncu. Ben beğenirim mesela.
0: Galiba iyi bir maç izleyeceğiz. Sen de hani anlattıkça ben de kafamda oynuyorum. Ben de gollü bir maç bekliyorum bu arada. İki tarafın da böyle atabileceği, üretebileceği keyifli bir 90 dakika olabilir.
2: Ben daha kısır bekliyorum.
0: Öyle mi bekliyorsun? Neden?
2: Yani size muhalefet olsun diye.
0: Abi. Güzel maç olabilir ya bu maç.
2: Ya tabii ki yani güzel maç olacak. En azından mücadeleci maç olacak. Çünkü dedik ya yani Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanmaya ihtiyacı var. Rizespor'un da kendi evinde artık ben evimde de iyi oynayabilirimi göstermesi gereken bir karşılaşma. Ve bu anlamda da ben iki takımın da biraz kontrollü olacağını düşünüyorum. Bu anlamda kontrol elinde bırakan maçı da kaybedecektir. Ama önemlisi ise ben kontrollükten çok fazla gol pozisyonu ya da gol şansının olacağını düşünmüyorum ben.
0: Biraz daha kontrollü.
2: Bana öyle geliyor. Bir de size muhalefet olsun diye de ekstra bir seçeneğim daha var. Onu da yapmak
1: farklı bir görüş
2: yani.
1: Olsun.
0: Evet. Farklı bir görüş ortaya koydu Serhan Türk. Bakalım göreceğiz bu mücadele. Bence çok şey vaat ediyor. Cem Enfikir, Serhan Türk biraz daha mesafeli bakıyor bizim görüşümüze.
2: Ya Cem olduğu için yapıyorum onu ya. Sende bir sıkıntı yok. Cem'de bir tarihsel bir şeyimiz
0: rekabetiniz
2: var.
0: Rekabetiniz
2: tabii rekabetimiz var. İnşallah yanımıza
1: çıkacağız. Tezler, antitezler havada uçuyor.
0: Ama maç tabii, günü tabii. Programında Serhan Türk iyidir. Evet, anlık evet, tahminleri, maçı izler.
2: %100 tutturuyorum evet. Orada.
0: Maç önü bilmiyorum, takip etmedim. Ne kadar isabetli tahminleri.
2: Yok, genelde maç önünde yapamıyorum.
0: Ama maç esnasında.
2: Ya maçın başlangıcında evet. Topa vuruşuyla beraber ben diyorum skoru veriyorum.
0: Maçı okur. Geri dönüş olabilir ben. Der.
1: Olur.
2: Yani sen libero oynuyorsun, ben de orada forvet oynuyorum. Evet. Yani bakarız artık. Libero, forvet devam ederiz yani.
0: Devam ederiz. Maç gününde belki denk geliriz.
2: Denk geliriz yani.
0: İlerleyen İnşallah. Günlerde. Fenerbahçe'nin kadrosunun netleşmeye başladığından bahsettik. Sarı lacivertler için tabii ki çok çok önemli bir karşılaşma ama Rize Spor'da evindeki iki maçta kazanamadı. Samsun Spor'a ve Alanya Spor'a kaybettiler. Bu mücadelelerde gol atamadılar. Ama şunu söyleyeyim, ben Samsun Spor maçını izlemiştim. 2-0 Samsun Spor kazandı ama maçın hakkı tam tersiydi. Onu belirteyim. Alanya Spor maçını izlemedim. Ama istatistiklere baktığımda Rize Spor'un yine epey dominant olduğunu görüyorum. İki maçta da şut sayıları kaybettiği iki mücadelede de 20'nin üstünde. Samsun maçında 28 denemeleri var. Alanya mücadelesinde 21 denemeleri var. Bu da benim böyle beklentimi arttırıyor. Sen topla oynama oranından bahsettin. Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe zaten kazanmak zorunda ve şampiyonluk adayı takımlar oynadıkları mücadelelerde birçoğunda belki %80'inde sahaya favori olarak çıkıyorlar. Fenerbahçe için de böyle bir durum var ama rakamlar da bir şeyler anlatıyor.
1: Kesinlikle %100. Klas ayaklar var, bir de klas kaleciler de var. Mesela Ederson şu anda Onana'dan sonra, Onana'nın yanlış hatırlamıyorsam 81.5 kurtarma oranı. Ederson'un da %80.
0: Rize Spor'da Yahya Fofana.
1: Yahya Fofana iyi bir kaleci. Bence duran toplar, kalecilerin performansı.
0: Mesela geçen sene iç sahadaki maçta Fenerbahçe'nin o geri döndüğü maçta ama çok büyük bir hata yapmıştı.
1: Doğru.
0: Uzaktan bir şut.
1: Doğru.
0: Yenmeyecek bir gol yemişti. Sonra maçın gidişatı farklı bir noktaya evrilmişti. Evet. Ama genel hatlarıyla evet iyi kaleci.
1: İyi kaleciler kötü goller yer derler. Hep. Ya belki de ona atıfta bulunmak lazım. Ben Ederson'un performansının yükselişine evet. Mesela şaşkınlıkla izliyorum. Ben mesela geçen sezondan sonra işlerin buraya gideceğini tahmin edememiştim. İtiraf edeyim kendi penceremden. Ha, bir Ederson itirafı. Ben Başkan Aziz Yıldırım'ın gelir gelmez hatta gelmeden önce Ederson'la konuşup hikayeyi bu yöne döndüreceği fikrine de öyle soru işaretleriyle karşılamıştım.
0: Haklı çıktı ama sana.
1: Haklı çıktı.
0: Şu yani, an hiç.

0: şu an için Ederson'un performansı çok iyi. Sanki Fenerbahçe'nin yeni transferi. Ya Ederson Fenerbahçe'ye hoş geldi diyebilirim. Ben çünkü geçen sezon hiç Fenerbahçe'de olduğunu düşünmüyorum mental olarak da. Bu sezon gayet iyi. Geçen bir imza günü yapıldı, taraftarlarla olan ilişkisi. Yani zaman zaman biz de bu çok iddialı cümleler kuruyoruz ama hayat bazen yani hepimizi yanıltıyor.
1: Tabii
0: ben Ederson konusunda çok net söyleyeyim ya. Şu andaki formu beni şaşırtıyor. Çok çok iyi.
1: Sen ne bekliyordun ondan?
2: Ya zaten kumaşı belli ve Fenerbahçe transfer edilir süreci de belli. Ve Galatasaray'ın da listesinde olan bir oyuncuydu. Galatasaray Uğurcan transferine gidince Ederson Fenerbahçe ile anlaşma noktasına da geldi. Yani sadece iyi bir hocanın elinde değildi ve kötü performans gösteren, takım iyi bir halde değildi, sürekli tartışılan sonuçlar alan bir Fenerbahçe vardı. En önemlisi ise ön alanda sürekli oyuncu değişimi vardı. Biliyorsunuz stoper tandeminde sürekli oyuncu değişikliği vardı. Bundan dolayı sıkıntı yaşayan Ederson bu sene iyi işler yapıyor.
1: Bir araya gidiyoruz, az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: A-Spor Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Riva'da gelişmeleri bizimle paylaşacak. İlerleyen dakikalarda Emre Kaplan da Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı öncesinde elindeki bilgileri aktaracak. İlk olarak söz Efe Can'da.
1: Teşekkürler Kerem Can Bulat, sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi biz Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesislerinin hemen önündeyiz. Türkiye Futbol Kurulu Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu toplantının yapılmasına karar vermişti. Salı günü gerçekleşecekti bu toplantı ama Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Berlin'e gitti. UEFA toplantısı vardı. Orada istişarelerini sürdürdü ve ardından Cuma günü saatler 15'i gösterdiğinde bir toplantı yapılması planlanıyordu ama saatler 15'i gösterdiğinde mini bir toplantı yapıldığını ifade edebiliriz. İbrahim Hacı Osmanoğlu yardımcılarıyla beraber bir görüşme yapmaya başladı ve tüm yönetim kuruluyla beraber de saatler 17'yi gösterdiğinde toplantı başlamış olacak. Futbolda yaşanan gelişmelerden sonra bir olağanüstü toplantı kararı alındı. Altını çizmek istiyorum. Türk futbolunun gözü kulağı da bu toplantıda olacak. Türk futbol camiası bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Kurulu'nun yönetim kurulunun vereceği kararları bekliyor. Nedir bu kararlar? Neler başlıklar? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Anthony Taylor bu haftaki atamaları gerçekleştirdi ve önümüzdeki günlerde de bu atamaları tekrardan Anthony Taylor'ın gerçekleştirmesi mi gerekiyor, gerçekleştirmesi gerekmiyor mu, bunlar konuşulacak. Bu hafta Anthony Taylor kendisine verilen görevi yerine getirdi ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da bunu oylamaya sunacak ve yönetiminden karar için Anthony Taylor'a bu kararı bırakmalıyız, bırakmamalıyız kararını verecek ve şu ana kadar da 3 yönetici istifasını verdi. Yöneticilerin fikir ayrılığı olanlar var bu yönetim kurulundan. Sayın Başkan kendileriyle neden fikir ayrılığı olduğunu soracak ve bir istişare toplantısı gerçekleştirecek. Başkan da kendi görevine devam etmek istiyor. Kararı bu yönde. Tabii yönetim kuruluyla da bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek. Bunu da oylamaya sunacak. Seçime gitmeliyiz, gitmemeliyiz, bunlar konuşulacak. Bunu da oylamaya sunacak ama biz bugün gerçekleşen toplantıda bir istifa ya da seçim, olağanüstü seçim olmasını beklemiyoruz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Onu da ifade edelim. Şu an içeriden gelen bilgiler bu yönde. Tabii toplantı da henüz bitmiş değil. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu da fikir ayrılığı olan yöneticilerle ortak noktada buluşmaya çalışacak. Tabii bir başka konuda amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella için verilecek. Montella ile yola devam edelim mi, etmeyelim mi? Bu konular konuşulacak. Yönetim kuruluna bunu oylamasını isteyecek Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ama kendisi de şunu ifade edelim. İçeriden gelen bilgiler şu yönde, devamdan yana bir görüş kullanacak ama burada kendisi de yönetim kurulunun tabii hangi yönde bir karar vereceğini de merakla bekliyor. Kendilerinin vereceği kararda saygı duyacağını ifade edelim ve bu konular ana manşet gündem konuları diyebiliriz. Tabii hakem atamalarında sezon konu Anthony Taylor'ın yapılacağını ifade etmiştik ama daha sonrasında kulüplerin de talepleri doğrultusunda kendilerine ifade edilen konular var. Bunlar da konuşulacak ve istifa eden yöneticilerin yerlerine de yedek üyeler atanacak. Yedek olan, bekleyen, sıra bekleyen üyeler arasından Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bir atama gerçekleştirecek diyelim. Riva'dan aktaracaklarımız bu kadardı. Biz süreci takip etmeye devam ediyoruz. Sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim Kerem Can Bulat.
0: Teşekkür ediyoruz Efe Can'a. Emre Kaplan'a gidiyoruz. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi öncesi söz Emre'de.
2: Kerem teşekkürler. Rams Park'tan mutlu günler, yayınlar dileyelim. 3 haftalık milli aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Açılış Galatasaray Kasımpaşa maçıyla gerçekleşecek. Saat 20'de başlayacak mücadele. Tabii ki iki takım için de farklı anlamlar ifade ediyor. Galatasaray Trabzon deplasmanında aldığı ağır yenilgiyle gitmişti milli araya. Onun yaralarını sarma çabasında. Kasımpaşa ise iyi bir başlangıç yaptı. Namağlup olarak kapattılar milli araya kadar olan süreci Emre Belezoğlu yönetiminde ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray açısından tabii ki dediğim gibi milli araya girerken ağır bir yenilgi, ağır bir şok yaşandı. Devamında da biraz yaraları sarma zamanı oldu 3 haftalık süreç. Hem sakatlığı olan oyuncular, Trabzon deplasmanında oynamayan ve tedavi süreçleri devam eden isimler, hem de milli takımlarına gidip gelen oyuncularla ilgili durumları aktarmaya çalışalım. Victor Osimhen'den başlayarak ki en çok merak edilen konu herhalde Osimhen'in durumu. Başakşehir maçında sakatlanmıştı. Tedavi süreci devam ediyor. Milli takıma gitmedi. Tatilini yaptı. İstanbul'a döndü ve hafta içerisinde kulüp doktoru Yener İnce bir açıklama yayınlamıştı. Victor Osimhen'in testlerine devam edildiği, bir sonraki faza geçebilmek için bu testleri takip edecekleri ve düşünce olarak çok fazla riske etme yönünde değil.

0: Daha çok koruma üzerine baktıklarını ifade etmişti. Bu mücadelede yedek kulübesinde başlamasını bekliyoruz Victor Osimhen'in ama ilerleyen bölümde süre alacaktır. Barcelona maçında da oynayabilecek duruma, tam olarak hazır duruma gelmesi bekleniyor. Mario Lemina yine Başakşehir maçında bir sakatlık yaşamış, takımdan uzak kalmıştı. Hafta başı itibariyle takıma katıldı. Herhangi bir problemi yok. Bugün oynayabilecek durumda. Roland Schalai de tedavi süreci biraz daha uzun sürdü. Son iki antrenmanda takımla birlikteydi. Bugün oynamasını beklediğimiz bir isim olarak dikkat çekiyor. Wilfried Tsingo şu anda milli ara dönüşü Galatasaray'ın eksiği. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Evet, saha çalışmalarına başladı ama henüz oynayabilecek durumda tam olarak değil. Maç kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Okan Hoca Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü. Bu maçta cezalı olacak. TFDK'nın verdiği karar neticesinde bu maçta yedek kulübesinde göremeyeceğiz Okan Buruk. İrfan Saraloğlu takımın başında, yedek kulübesinde yer alacak. Peki nasıl bir kadro, nasıl bir muhtemel 11 var elimizde, hemen onu da ifade etmeye çalışalım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Roland Schalai'nin başlamasını bekliyoruz. Stoper ikilisi Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, ki Davinson Sanchez de Kolombiya milli takımından uzun bir yolculukla döndü. Yaklaşık 10 saatin üstünde bir uçak yolculuğuyla İstanbul'a geldi ama hazır vaziyette bugün oynamasını bekliyoruz. Solda Jakobs, orta sahanın merkezinde Torreira Sara ikilisi 10 numara pozisyonunda Batrakov. Sağ tarafta Yunus, solda Rafael Leao, ileride ise Deniz Gül şeklinde bir 11 ile Galatasaray'ın bugün Kasımpaşa karşısında sahada olmasını bekliyoruz. 3 haftalık aranın ardından tabii ki Galatasaray taraftarlarının da bir hasreti var takımlarıyla buluşmak için ve bugün dolu tribünler önünde kapalı gişe olarak oynanacak mücadele. Yaklaşık 50 bin kadar taraftarın tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Şu dakika itibariyle yavaş yavaş stat çevresi hareketlenmeye başladı. Tabii ki hafta içi mesai günü, yavaş yavaş insanlar stadyum çevresinde yerlerini alıyorlar. Saat 20'de başlayacak mücadele. Güzel bir hava var. Güzel bir atmosfer bizleri bekliyor. Biz de buradan yansıyan tüm detayları, gelişmeleri, takımlara dair bilgileri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Kerem.
1: İlk saatimizde Galatasaray konuşmuştuk ama mücadeleye de az bir zaman kaldı artık. 3 saatten az bir vakit var. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesine ligde bu karşılaşmayla beraber dönülecek. Sohbetimizi kaçıranlar olmuş olabilir. Çok kısa kısa her iki arkadaşımdan da değerlendirme alacağım. Ardından yine farklı konuları konuşacağız. Muhtemel 11'ler yine ekranda. Emre Galatasaray'ın muhtemel 11'inden zaten bahsetti. Şalay yerine bir Barış Alper tercihinin de söz konusu olabileceğinin altında Serhan Türk çizdi. Geride kalan dakikalarda ne beklemeliyiz bu akşamdan?
2: Çok güzel bir hava var öncelikle. Emre de söyledi. Biz de maçı bekliyoruz dedi. Ben de şey beklerdim. Biz de Serhan'ı bekliyoruz demesini beklerdim. Geleceğim misin? Ben de birazdan maçta olacağım. Allah izin verirse yayından sonra. O meşhur İstanbul'umuzun trafiği, hafta sonu trafiği, cuma trafiğiyle beraber kaç saatte giderim? Ben de merak ediyorum. Mesafe yakın ama.
1: Mesafe trafik olmasa 6-7 dakika. Evet. Ama bir
2: trafik olunca da 2 saat oluyor bazen. Yapacak bir şey yok. Ama mesafemiz ne kadar fazla olursa olsun, yakın olursa olsun, iki takımın arasındaki mesafeyi görmek lazım. Bu akşam da ikisinin arasındaki mesafeyi göreceğiz. Öncelikle 19 gün sonra, milli takım arasının verilen 19 gün aradan sonra tekrar ligimize merhaba diyeceğiz. Bu açılış karşılaşması Galatasaray'ın kendi evinde Kasımpaşa karşılaşması. Kasımpaşa çok dişli bir rakip ve önemlisi ise iyi hazırlanmış bir takım ve sakatlıkları olmayan bir takım. Ve önemlisi ise hocası olarak Emre Belezoğlu olan bir takımdan bahsediyoruz. Emre Belezoğlu'nun artı motivasyonda olacağını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, iyi hazırlandığını düşünüyorum. Üçüncüsü, şu an ligimizdeki namalup takım. Ve en önemlisi, iyi bir kadro yapılanmasına sahip ve teknik direktör dokunuşunun en iyi hissedildiği takım. Galatasaray'ın işi zor. Neden zor? Çünkü milli takım araları Galatasaray'a çok fazla iyi gelmezdi. Bu milli takım arası Galatasaray'ı biraz rahatlattı. En azından sakatlıklarından tamamıyla arınmış, bir sakatlığın kafasında soru işareti olan herkesin Tsingo olduğu ve Tsingo'nun da hedef karşılaşması Barcelona maçı olarak göreceğimiz bir karşılaşma. Okan Hoca'm ideale yakın bir kadroyla çıkacak, hem bu maçı kaybetmek istemeyecek, hem Şampiyonlar Ligi hem şampiyonluk iki safhada da mücadele etmek isteyen bir Galatasaray var. İnşallah iyi mi, Barış Alpermaz mı sabekte, o belirsizlik çok fazla konuşuluyor ve diğer tarafa baktığımızda ideal 11 hemen hemen aynıymış. Onu da söylemek istiyoruz. Galatasaray Deniz Gül'le beraber iyi bir performans göstermek istiyor. İlerleyen dakikalarda Osimhen'i bu oyun için

0: İçerisine atmak istiyor. Lemine'yi boyunun içerisine atmak istiyor ve en önemlisi ise Galatasaray maçı kazanmak istiyor. Gerçekten önemli bir karşılaşma. Kasımpaşa öyle kolay kolay oynayabileceğin, kolay kolay kazanabileceğin ya da üstünü kurabileceğin bir takım havasında değil bu sene. Galatasaray'da istenilen oyunu hala tam anlamıyla gösteremedi. Bu anlamda zor bir karşılaşma hem Galatasaray hem de Kasımpaşa'yı bekliyor diyebiliriz.
1: Sen şüphecisin bu akşama dair. Artık öyle hissediyorum.
0: Ya Galatasaray'ın bu seneki oyunu bana çok fazla temkinli konuşturmaya yönlendiriyor. Bu anlamda artık temkinli konuşuyorum Galatasaray'la ilgili yorumlar yaparken.
1: Sen şüpheci misin?
2: Değilim. Kasımpaşa'nın topla oynama oranı genel olarak %42'lerde. Eğer Kasımpaşa %42 topla oynayıp Saray'a, Batrakova topla oynama imkanı verirse Galatasaray erken gollerle bence maçın senaryosunu kendi adına çok rahat değiştirebilir. Galatasaray için düşünenin aksine kolay bir maç olma ihtimali de masadaki ihtimaller senaryosunda bir yere yazmak gerekiyor. Kasımpaşa Galatasaray'a zorluk çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Ali Yavuzkol'un altını çiziyorum. Menecak'la birlikte. Özellikle bu ikili kenar köşe oyunlarında Jakobs, Abdülkerim'in üzerine arkaya atılacak toplar. Bunlar çok önemli. Ama altını çizeceğim. Batrakov, Sara, Torreira üçlüsünün merkezinin Kasımpaşa'nın merkezine çok çok daha ağır bastığını düşünen taraftayım. Ayrıca Yannitis'in uzaktan şutlarda o topları sektirdiği sahneler var. Ben Galatasaray'da bu maçta çok fazla şut senaryosunun devreye girebileceğini düşünüyorum. Stoperlerinin ben Kasımpaşa'nın daha hataya açık, hataya teşne olduğunu düşünüyorum. Mesela Leao Wink eşleşmesi de bu maçın kilit eşleşmesi olabilir. Eğer böyle çıkarlarsa, böyle bir eşleşme olursa maçın içerisinde.
1: İyi bir performans bekliyor musun Leao özelinde soruyorum.
2: Ben bekliyorum. Artık göstermesi gereken bir maç. Kendi evinde ve artık Leao'nun ben Galatasaray'a ben buradayım, ben geldim, ben varım demesi gereken maçlardan biri. Önemli bir maç. Saha içerisinde ama %100 Serhan Türk'e katıldığım bir konu var. Emre Belözoğlu hoca da ben bu maça Galatasaray'a karşı Okan Buruk hocaya karşı bir galibiyet elde etmek motivasyonuyla da en azından iyi bir oyun ortaya koymak motivasyonun yüksek olacağını düşünen taraftayım. Çünkü iki kıymetli teknik direktör. Yani senelerce beraber oynadılar. Inter maceraları var. Çok rekabetçi isimler. Hani böyle bakıldığında da sahada yani bir Okan Buruk ve Emre Belözoğlu karşılaşması olarak da düşünülebilir. Gerçi geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun bir belgeseli vardı. Orada şunu söylüyor. Hani aslında teknik direktör asla yarışmıyor. Hani takımlar yarışır. Takımlar kazanır, kaybeder. Hani öyle bakılmıyor ama ben bu ikili arasındaki enteresan bir eşleşmenin de olduğunu düşünüyorum. Bu maçta da ben Kasımpaşa'nın zorlayacağını ama Galatasaray'ın eldeki oyuncu grubuyla birlikte erken bir golle kilidi erken açarsa da Galatasaray lehine çok farklı bir senaryoda izleyebiliriz.
1: Mourinho'dan sıkılmadın mı ya? Vallahi ben hiç yani tenezzül bile etmedim izlemeye. Futbol dünyasında varlığından en çok sıkıldığım iki insandan biri.
2: Kim o? Ya çok pragmatist bir teknik kim direktör. Fenerbahçe macerası.
1: Kim Mourinho?
2: Fenerbahçe taraftarlarını çok yaraladı. Allah. Ama halen Real Madrid dönüp bakıyorsunuz yani hikayesine. Tam düştü, gidiyor mu aslında düştü sahneden mi? Silindi mi derken yine mesela Real Madrid'in başında.
0: Şimdi o yüzden ciddiye almadı demek ki.
2: Bakıyorum halen.
1: Yani farklı bir fikir tabii.
2: Yani, tamam. Evet. Farklı, çok hırslı. İnanılmaz. Yani zaman zaman kendini oyunun önüne koyduğu sahneler aklımdan çıkmıyor. Ama ben mesela Fenerbahçe serüveninde Okan Buruk Hoca'nın burnunu sıkmasını çok net eleştirip mesela Fenerbahçe'ye hiç yakışmadığını söyleyen bu netlikte çok sert de arkasında duran bir isim olarak kendimi tanımlarım. Daha çok ben oyununu görmek isterdim. Fenerbahçe hiçbir şey oynatamadı. Yani dünyada bir sürü takıma bir sürü şey katan bir teknik direktörün Fenerbahçe'de bu kadar başarısız olmasını da anlamakta zorlandım.
1: Sence Mourinho'dan sonra sıkıldığım diğer futbol figürü kimdir? Ben tanıdığın kadarıyla.
2: Yabancı yerli.
1: Yabancı.
0: Hı. Bir de kaç harfli diye sor. Yabancı. Ülkesini sor.
2: Kim olabilir?
1: Hemşerisi ya. Memleketlisi değil. Cristiano Ronaldo tabii ki.
2: Tamam, bilmeliydim. Evet. Ama bir Messi pası atsaydın belki onun üzerinden.
1: Ondan sıkılmayız ya.
2: Messi benim bu hayatta severek izlediğim oyuncular arasında mesela bir numara yazarsam içim çok rahat olur. Evet, ya, evet. Vedasını izledim.
0: Ben ikizlere katılmıyordum. Sen Ronaldo'cuyum. Ben Ronaldo'cuyum.
2: O zaman saflar çok net artık. Çok, netleşti yani.
1: Çok çok.
2: Biz evet. Messi tarafındayız.
1: Ama şaşırmadım senin Ronaldo'cu olmana şu an.
2: Niye?
1: Çünkü karşımızdasın sürekli.
0: E tabii ki.
2: Biz çok net Messi'ciyiz.
0: Özellikle Cem neredeyse karşı tarafında özellikle olmayı tercih ediyorum ben.
1: Evet. Tamam olabilir.
2: Tabii ki. Anlayış gösteriyoruz. Fikirlere saygılıyız.
1: Tabii ki. Galatasaray'da hedef milli ara dönüşü galibiyet dedik. Sarı kırmızılı takımın son durumuyla alakalı kısa kısa değerlendirmelerde bulunduk ama Rafael Leao özelinde sana da sormam lazım. Hı hı. Onun antrenman performansından teknik heyet memnun mu?
0: Memnun, memnun.
1: Ne bekliyorlar?
0: Yani şunu bekliyorlar öncelikle. Benim beklentimi söyleyeyim evet. Öncelikle. Benim beklentim Osimhen'li, Leao'lu, sağda Sané'li, ortada Batukoğlu bir dörtgenin nasıl olacağını ben çok merak ediyorum. Ama şimdi baktığımızda Galatasaray ana karakterinde özellikle ön alanda önde Osimhen, sağda birinci sırada şu an Yunus, ikinci sırada Leao, Sané, üçüncü sırada Barış denklemi var. Ortaya Batroko ve sonra da Leao'yu koyduğumuzda farklı bir oyun anlayışı içerisine girecek. Ben en çok beklentim bu. Zaten Osimhen'in Leao'lu olan sağ dışarısındaki ve antrenman temposundaki ilişkisi de gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve ikilinin nasıl bir oyun sergileyeceğini ben çok merak ediyorum. Bu anlamda Galatasaray'ın tam anlamıyla takım olgusu içerisine girdiğinde böyle bir denklem çıktığında rakipleri için büyük bir baskı yaratacağını düşünüyorum. Bu anlamda Leo'dan maksimum bekleyen bir Galatasaray var. Ama artık hazır olduğunu da düşündüğümüz ve beklediğimizde bir Leo olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe ile ilgili de değerlendirmelerimiz oldu sevgili seyirciler. Trabzonspor ve Samsunspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın önemli bir mücadelesi var. Siyah beyazlar evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Tabii ki bu maçlara dair değerlendirmelerde bulunalım. Trabzonspor'la bir başlangıç yapalım. Samsunspor bu sene belli ki geçtiğimiz dönemleri aratacak evet, Cem. Hatta ligde kalma mücadelesinin içinde olacaklar bence. Yakışmaz da yani yukarıyı zorlamaları gerekir. Kesin. Oralarda olması gerekir ama şu anki tablo iç açıcı değil. Karadeniz derbisinde tek taraflı bir oyun mu bekliyorsun yoksa Samsunspor için bir geri dönüş maçı olabilir mi?
2: Trabzonspor penceresinden ilk bir kelimeyle bana tarif et desen şu anda çok net rekabet derim. Trabzonspor'un ön tarafında formayı geçen sezonun gol kralı Onuachu mu yoksa Galatasaray maçında çok iyi performans gösteren Franco Lenoir mu alacak? Ben Rice'ın oyununda Franco Lenoir'un Onuachu'dan bir adım önde olduğunu düşünen evet. taraftayım.
0: Ben de farklı düşünüyorum.
1: Sen yani Onuachu diyorsun.
2: Bu program hiçbir noktada buluşamadı.
1: Ama unutma.
0: Yok,
1: Rice hoca daha böyle koşucu, daha hareketli oyuncuları seviyor. Mesela ama, Aral'ı ben çok beğeniyorum. Hakikaten aha. izlemesi çok keyifli. Ama geldiği gün Saviolo'yu bir adım önde görmemiz gerektiğine dair konuşmuştuk. Hoca Saviolo'yla başladı ve öyle devam etme olasılığı yüksek.
0: Ama Onuachu'nun ciddi bir tehlikeli olabileceğini hep öngörüyoruz. Ve o anlamda baktığımızda elinde Salah gibi bir yıldız olduğunda Onuachu'yu da efektif bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum ben. Ve özellikle burada Onuachu'nun çok fazla ortalarda buluşmadığından ve ortalarda buluşamadığından dolayı skorer olmadığını çok fazla konuşuyorduk. Ama ben yeni hocayla yeni başlangıç yapabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezona çok fazla damga vuran bir Onuachu vardı. Bir anlamda bir kayboluş göstermesi ve Ju'ya bu formayı kaptırmasını ben bir anda beklemiyorum. Yavaş yavaş. Yani mesela Vedat arkasında Lukaku konuşuyorsak şu denklemde ben Onuachu arkasında Ju'yu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Belli bir süre.
1: Beraber mi diyorsun?
0: Hı hı.
1: Olabilir yani duruma göre. Francolino da bu arada oyun içinde aktif. Onuachu da gelir, top alır. Hani birbirlerini tamamlayabilecek tarafları da var bu oyuncular.
2: Şimdi Onuachu da, Aral da mesela ön tarafta topu daha fazla ayağına isteyen profiller. Şimdi Saviolo tercihinde de biraz ben Rice'ın ön tarafta hızlı dönerek oynayan Salah'a daha

0: dönüşü. Yani Folcarelli, Fabinho iki tane mıknatıs, iki tane ahtapot. Merkezde böyle iki oyuncunuz varsa ön tarafa daha konfor alanı yaratabilirsiniz. Bu ikili bir 6-8 mesela geride sizin savunma önünde sizi çok rahatlatacak, ikinci topları alabilecek profilleriniz var.
1: Evet.
0: Salah'a da ön tarafta çok rahat bunlar konfor alanı yaratabilecek oyuncular. Ama Rice'ı şöyle deneyeceğiz. Galatasaray karşısında alan kapattınız, zaman vermediniz. Bütün bölümleri kapatarak doğru bir oyunla sonuç aldınız. Ama size karşı savunan takımlarda acaba nasıl formüller üreteceksiniz? Çünkü Trabzonspor sürekli kendisi Galatasaray gibi takımlarla oynamayacak. Daha genelde bu sefer Trabzonspor'a karşı kapatan, alan ve zaman vermeyen takımlara nasıl bir formüller çözecek? Hani bunları göreceğiz. Bana kalırsa ben Batagov'un Trabzonspor'un oyununda en önemli enstrümanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ne kadar erken dönerse Trabzonspor birinci bölgeden çok daha rahat çıkabiliyor. Attığı ters toplar, takım boyunu kısaltıyor. Çivuki iyi bir oyuncu ama Batagov döndüğü zaman ben Trabzonspor'un daha iyi olabileceği konusunda fikirlerim net. Onana çok iyi bir kaleci. Trabzonspor'da Onana kullanımının ben örnek bir kullanım olduğunu düşünüyorum. Stoperlerin açılıp Onana'nın o riski alıp, çünkü dünyada oyun hep artı biri bulmak üzere. Sizin elinizde ayağını bu kadar iyi kullanan bir oyuncu varken bekleri çıkartın yükseğe yani. İki stoper artı Onana üçlüyü böyle kurun. Ortada bir oyuncu avantajı demek size çok daha rahat pozisyon yaratmak demek.
1: Kesinlikle.
0: Trabzonspor bunları yapabiliyor. Trabzonspor'un oyunu gelişecek. Ben sadece geniş fotoğrafta şunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi olay sonrası, olay benzeri merkezde iki kutu arasında gidip gelecek, dribbling yapabilecek bir oyuncu tercihi şu ana kadar göremedik. Ocak'ta muhtemelen böyle bir tercih yapılır. Ama Trabzonspor'un geçen seneki hikayesinden bu sezon sanki daha farklı bir oyuna doğru gidiyor. Hani bunun ikisi arasında tabii karar alıcıların bunu verdiği kararlar. Ama Salah gibi elinizde çok önemli bir enstrüman var. Salah'ın üzerinde bir oyun kurulabilir. Ki zaman zaman bunu yapacaktır. Ama ben mesela Franco Nejuyla, Saviola'yla ön tarafta daha fazla böyle kapatan, hatta çok net özetleyerek söyleyeyim, 90 metre karesinden ötede savunmayı başlatan bir oyun anlayışı göreceğimizi düşünüyorum Ersin.
1: Samsun Spor'u nasıl görüyorsun Serhan Türk?
2: Evet, Samsun Spor'u aslında iyi görmüyoruz. İyi de bir kadro yapısı içerisinde değil. Ama artık reaksiyon göstermesi gereken de bir Samsun Spor var. Geçen sene adımları tırmanırken 2-3 adımı fazla tırmanan ve çok yukarılara kadar çıkan bir Samsun Spor var. Thomas Rice'la farklı bir takım olgusu içerisine giren bir Samsun Spor var. Ve şimdi de izlediğimiz Samsun Spor arasında gerçekten sıkıntılı bir süreç var. Bu anlamda hocanın etkisini çok fazla göremiyoruz. Ama adı üstünde Karadeniz derbisi, Trabzonspor Samsun Spor karşılaşması. Rice'ın da eski takımına karşı kendi gücünü göstermesi gereken bir karşılaşma. Samsun Spor evinde de çok iyi maçlar çıkarmıyor. Geçtiğimiz sezon daha iyi maçlar çıkartan ve her geldiği takıma acel telleri döktüren Samsun Spor kendi evinde istenilen oyunu tam anlamıyla gösteremiyor. Bunu da en iyi kullanabilecek takım da şu an için Trabzonspor. Bu anlamda ben Trabzonspor'un maça hükmedeceğini düşünüyorum. Ve favori anlamında da Trabzonspor'un favori çıktığı bir karşılaşma olarak görüyoruz. Yani yaptıkların yapacakların teminatları da çok güzel bir kelime vardır. Thomas Rice hemen gelir gelmez bir kan kazandırdı ve o kan da Trabzonspor'un yükselişine sebep oldu. Oyunu Salah'ın üstüne kurması, Salah'ın da burada başrolü iyi bir şekilde göstermesi hem Trabzonspor'un elini kuvvetlendirdi hem de artık rahat bir maç çıkartabileceğini gösterdi. Ama Samsunspor da tam tersine bir vaziyet içerisinde. Eğer Trabzonspor maçını da kaybederse kan kaybına devam edeceğini görebiliyoruz. Ama tabii ki Veli'ndeki oyuncu kapasitesi de çok alakalı. Geçen seneki Samsun Spor'daki oyuncu grubundan bayağı eksikleri olan ve skorer oyuncuların olmadığı bir Samsun Spor'da görebiliyoruz. Ben bu sıkıntılı sürecin Samsun Spor'u biraz daha sıkıntıya sokacağını düşünüyorum.
0: Rice için bir cümle kurabilir miyim?
1: Lütfen.
0: Sağ içine dair çok fazla anlatırız. Ama benim için oyun sağ dışıyla da beraber. Yani oyun sağ dışında da oynanıyor bence. Hayatları var insanların. Burada da

0: Trabzonspor'un aslında altın kalpli bir teknik direktörü var. Samsunspor döneminde her hafta yardıma muhtaç çocuklar için onlarla gidip onlarla gerçekten zaman geçiren, onlara vakit ayıran, onlarla konuşan, onlara hediyeler götüren bir isim Thomas Reis. Ben oyuncuların, sporcuların, teknik direktörlerin saha dışında da aslında gençlere örnek rol modelleri olması gerektiğini düşünen taraftayım. Çok kısa bir parantezi kapatayım.
1: Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın yapmış olduğu bazı değerlendirmeler var. Başkanın sohbet toplantısındaki sözleri var. Kaç dakika olduğunu bunun sormam lazım arkadaşlarıma. Çünkü bir araya gideceğiz. İzleyelim Serdal Adalı'nın sohbet toplantısından öne çıkanları. Devam ederiz.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Takıma güvendiğini belirten Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek hakem hatalarının liderliğe yükselmelerini engellediğini söyledi. Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunda kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bu maçlardan biri berabere bile bitse milli araya lider girmiştik," dedi. Geçen sezon yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine Kasım'da havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişte olduğu gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti," ifadesini kullandı. Serdal Adalı, federasyon ve MHK yönetiminin güven veren isimlerden oluşması gerektiğini kaydederek, "Herkesin içine sinecek, düzgün bir federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamen çözer. Anthony Taylor, MHK'nin başına geçebilir. Geçebilecek en uygun kişi o gibi gözüküyor. Bizim için isimler önemli değil. Tek istediğimiz adil bir yönetimin kurulması," şeklinde konuştu. Takımına güvendiğini vurgulayan Adalı, "Saha işinde futbolumuza karışmasınlar. Biz iddialı bir takımız. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku'yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip," dedi.
1: Hakem hatalarını dile getirdi Serdal Adalı. Lider olmamızı engelledi hatalar dedi. Geçen sene 15 puan hakemler yüzünden gitti. Anthony Taylor MHK başkanı olabilir. Bizim için isimler aslında önemli değil. Tek isteğimiz adil bir yönetimin kurulması ifadesi söz konusu. Ara sonrasında takıma güvendiğini ve Miretti ve Poco'nun ayrıca izlenmesi gerektiğini de dile getiriyor. Belki başkanın açıklaması üstünden gitmiş olacağız direkt. Bu Beşiktaş'a alakadar eden bir konu değil ama madem başkan söylemiş Anthony Taylor'la ilgili düşüncesini, görüyor musun böyle bir olasılık? MHK başkanı olması gibi.
3: Yani tabii ki bu bir süreç. O süreç içerisinde şu an Anthony Taylor'ın hakem performansını da görmek lazım. Ama bu süreçte çok fazla hakemler sorgulandı, çok fazla da konuşuldu. Ve ben artık Anthony Taylor'ın devam edeceğini düşünüyorum. Aldığım bilgiler de bu yönde. Zaten iki isim üzerine bir yerli bir de Anthony Taylor üzerinden gidilmişti süreç içerisinde. Anthony Taylor'ın çok fazla sorgulanmaması gerektiğini ve sorgulanmayacağını düşünerek Anthony Taylor üzerine duruldu. Bakalım, yani dediğimiz gibi hakemler öyle bir şey ki, duruma geldi ki sürekli performansları kötü olan takımlar bile hakem performanslarını sorgular hale geldi. Ben bakalım hakemleri mi konuşacağız, MHK'yi mi konuşacağız, MHK başkanı mı konuşacağız, federasyonu mu konuşacağız, artık neyi konuşacağız, ben artık şaşırmaya başladım. Ama Anthony Taylor şu an için belki oradaki atmosferi değiştirecek bir isim olarak karşımıza çıkacaktır.
1: Kısa bir ara, az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Nefes kesen maçların heyecanı az burada.
1: Maçın da başlamasına artık saniyeler var.
2: Savunma ayak koydu.
3: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
4: İkinci yarı başlamak üzere.
5: Topalarda gol.
1: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
3: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
1: Bakalım karar ne çıkacak?
0: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
4: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
1: Çok büyük bir hata. Topalarda. Karşılaşmalar devam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
5: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Reklam.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Umran Oto Ekspertiz.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
14: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
11: Canlı yayın.
15: Bizim önümüzde çok fazla organizasyon var. 2028-2032, özellikle 2032 bizim Türkiye ve İtalya ortak olarak düzenleyeceğimiz bir Avrupa Şampiyonası. Bizim önümüzde hedefler var. Biz bereketli bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Bizim iyi oyuncularımız var, iyi teknik direktörlerimiz var, hedeflerimiz var. Mesele doğru organizasyonu kurabilmek. Hatta zaman zaman böyle yaşanan sıkıntılı durumların da daha iyi bizi noktalara çıkartabileceğini düşünen taraftayım. Önemli olan doğru kararları liyakata bakarak almak. Bunları da yapabileceğimizden eminim.
16: Beşiktaş'ı bekleyen bir Kocaeli Spor mücadelesi var. Serdal Adalı takıma olan güveninden bahsetti. Miretti ve Poko'nun isimlerini de zikretti. Kocaeli Spor Galatasaray'a zorluk çıkarmıştı. Özellikle yaptıkları iyi savunmayla sarı kırmızılı takıma bayağı problem yarattılar. Benzer bir tabloyu bekliyor musun Serhan Türk? Ya Beşiktaş kazanır bu maçı normal şartlarda
17: yani,
16: ama.
17: Beşiktaş bence iyi bir takım. Özellikle Vincenzo Montella'nın takım üstündeki ağırlığını net bir şekilde hissettiğimiz bir takım. Ve buradaki oyuncuları da istenilen düzeyi getirebilecek bir hoca görüntüsü içerisinde. Tabii ki Ahmet Spor'u maçını farklı tutarsak, Ahmet Spor deplasmanı her takım için zor bir deplasman. İyi de bir hocaları var ve bunun da etkilerini görebiliyorlar. Ve çıkabilecek de bir deplasman değildi. Oyun anlamında istenileni alamayan bir Beşiktaş vardı. Ama işte kapalı savunmaları aşabilecek oyuncuları var Beşiktaş'ın. Özellikle İlhan Fakıllı gibi ve özellikle Trossard gibi oyuncularına sahip bir Beşiktaş var. Vlahovic sakatlıklarına alındı diye biliyorum. Ve bir anlamda istenilen oyuncu potansiyeline sahip bir Beşiktaş var. Ben Beşiktaş'ın maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın yani transfer dönemine kadar bu limana gemiyi güzel yanaştırırsa transfer döneminde yapacağı orta saha ve kanat transferine de sağ kanat transferine de istenilen oyuncuları yetiştirdiği takdirde iyi bir Beşiktaş izlettirecek bize bu sezon içerisinde. Yani camia memnun, camia hocadan da memnun, başkan da zaten takımın iyi gitmesiyle beraber güven oyu olarak iyi bir kadro yaptı ve galibiyetle tek aday şeklinde bir seçim gerçekleştirdi. Yani her şey sahaya yansıyınca çok güzel oluyor. Sahada iyi bir Beşiktaş var. Artık Beşiktaş taraftarı sırtını böyle koltuğa yaslayıp Beşiktaş maçı var, ben Beşiktaş'ın maçını artık izlemek istiyorum ve bu izlerken de zevk almak istiyorum diyebileceği bir takımım görebiliyor. Yani bunlar işler iyi gidince, sahaya yansıyınca da yönetim olarak da istediğin alanı genişletip ona göre kadro yapabiliyorsun. Ben Beşiktaş doğru yolda ve iyi bir maç izletiyor artık Beşiktaş camiasına diyorum.
16: Ne beklersin Beşiktaş Kocaeli? Bir kere Selçuk İnan Hoca'yı ben tebrik ederim. Ben gelişimini çok doğru buluyorum. Çalışkan bir hoca, aklındaki oyunu, taktiksel varyasyonları elindeki tırnak içinde kısıtlı kadrolarla da yapabilme cesaretine de sahip bir teknik direktör. Üzerine koyarak gidiyor. Beşiktaş penceresinden şunu net olarak söyleyelim. İtalyano'yla bir teknik direktör takımı olma yolunda adım adım gidiyor. Beşiktaş'ı ben dinamizm olarak tanımlarım. Ön tarafta sürekli baskılı bir oyun, birebir eşleşmeler. Bundan önce İtalyano bize ne vaat ediyorsa, Önder Özen ne vaat ediyorsa bunları görme yolunda adım adım ilerliyoruz. Beşiktaş acımasız bir takım olma yolunda ilerliyor. Ahmetspor bence sadece Beşiktaş'a değil ligdeki tüm takımlara zorluk yaratabilecek bir takım olma yolunda ilerliyor. Beşiktaş'ı yalnız şöyle özetleyebilirim. Avrupa genelinde 48 üst ligde top kaybından sonra ki 3 saniyede rakibe en çok pres yapan takımlar incelenmiş. Burada 5. sırada Beşiktaş var. İlginç bir şekilde Beşiktaş topu kaybettikten sonra bir an evvel topu almak için müthiş bir dinamizm gösteriyor. Buralarda şu anda Orkun'un sakatlığının ben ne durumda olacağının mesela Kocaelispor maçı açısından da önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Çünkü Orkun Beşiktaş'ta ön tarafta özellikle Olaytan'ın ona açtığı konfor alanı Sarı ile birlikte çok önemli işler yapıyor. Yani Orkun'un oynamaması Beşiktaş adına çok değerli. Miretti benim beğendiğim bir oyuncu. Miretti evet bence çok fazla katkı sağlar. İtalyano'nun onu hazırladığını düşünüyorum. Orkun'un olası bir oynamama durumunda. Çünkü Miretti de genç yaşına rağmen merkezde oyunun fotoğrafını çekip oyunun akacağı bölgeyi çok iyi hesaplayabilen bir oyuncu profili. Ben Beşiktaş adına işlerin olumlu ilerlediğini düşünüyorum ama her pozitifleri anlatırken mutlaka ben negatifi de anlatmaya çalışırım. Bir şer koyarım. Ligde, Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu kadar dinamik bir takımın bunu nereye kadar sürdürebileceği de benim kafamda soru işareti. Teknik direktörler bunu çok iyi ayarlıyorlar taktiksel olarak ama ilerleyen zamanlarda bunları çok daha net göreceğiz. Yani o birebir oyunlar, baskı, Beşiktaş'ın maçlarından sonra zaman zaman oyuncu grubunun yerden kalkamadığını görüyoruz. O kadar yoruluyorlar.
1: Bunu da bekliyorduk bu arada. Yani hocanın oyun anlayışı zaten net. Bu. Ama hızlı bir şekilde adapte etti.
16: Tabii. Ya gelir gelmez mesela 70 günde İtalyano takımı diyebileceğimiz bir takım gördük. Ya çok da fazla ne kadar oyuncu değişti tabii sorgulanır bunlar ama tabii önde bir Vlahovic gerçeği var. Daha mesela başkanın söylemleri kıymetli. Ben Miretti açısından mesela çok olumlu bakıyorum. Miretti'nin ben Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Mesela Emirhan da bence çok iyi bir oyuncu. Ben Emirhan'ı beğeniyorum. Biraz oyun bilgisinin daha da yüksek bir konuma gidirse Beşiktaş'a daha fazla faydası olur. Salih Orkun müthiş uyumlu. Milli takımdan görüyoruz. Olaytan dinamizmle fark yaratıyor. Trossard bence daha göstermedi bize o restalini. Daha Trossard da devreye girecek. Ama Beşiktaş'ın bence zaman zaman yol kazaları olacak. Çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın 4 gol atıp 2 gol yiyeceği çok maç olur mesela. 5 atar. 2-3 yer. Çünkü İtalyano o riski alıyor.
1: Bazen atamıyorsun. Orada ne yapacak?
16: Orada problem çözücüler devreye girecek mesela. Yani mesela kilit açıcılar devreye girecek.
15: kim bu Trossard mesela bir kilit açacak. Mesela duran toptan mesela biri bir iş görecek. Mesela Vlahovic orada bir devreye girecek. Ya, kriz anlarında o bence kilit açıcıların devreye girmesi gerek.
16: Bakalım böyle bir durumla karşılaşacak mı Beşiktaş, onu göreceğiz. Serhan Türk'e dönerken ifade etmiştim, Galatasaray maçındaki o katı savunma epey problem çıkarmıştı.
15: Çok çok problem çıkarmıştı.
16: Yine benzer bir senaryo ortaya koymaya çalışacak mı sence Selçuk İnan? Yani Kocaeli Spor'un ne oynayacağını kestirebiliyoruz sanki bu maçta.
15: Bence yine deneyecekler. Ya burada da yanlış hatırlamıyorsam Abdülkerim'in uzaktan attığı golleme,
16: evet, doğru,
15: kilidi açmışlardı. Doğru. Ya yine mesela benzer bir senaryoda Beşiktaş'ın şutörleri de var. Ya mesela yine Salih oradan, Orkun oynarsa önemli şutları olabilir, Trossard. Yine benzer bir senaryo olabilir. Ama yani taktiksel açıdan bence Kocaelispor Beşiktaş maçı da vaat ediyor. Yani futbolun taktik yönünde beğenenler, izleyenler için bu maç mesela sıralarını alabilecekleri bir maç olabilir. Çok keyifle seyredilebilir. Bana kalırsa ben yine de bir yandan da oynamaya çalışacağını düşünüyorum Selçuk Hoca'nın. Yani kapatacak ama ön tarafta da pozisyon bulmayı deneyecek mutlaka. Böyle çok kısır bir maç mı derseniz, yani bir soru işareti koyuyorum yine. Çünkü Beşiktaş da bütün riskleri alacak. Kapandığında Kocaeli'nin atacağı bir gol, arkasından Beşiktaş daha fazlasını yakalamak için boşluklar verebilir.
16: Vlahovic burada belirleyici bir isim olabilir Serhan Türk. Ve devre arasında özellikle onu nasıl daha etkili kullanabileceğine dair Vincenzo Italiano'nun çalıştığını duyduk. Haberlerimize de yansıttığımız bir konu. Sırp oyuncunun performansı senin için ne anlam ifade ediyor ve hakikaten de Kocaeli Spor maçının çilingiri olabilir mi?
17: Biz olaytanı da unutuyoruz farkındaysan.
16: Evet.
17: Yani aslında Beşiktaş'ta şu damga vuran oyuncuların başında lider olarak biz Orkun'u çok fazla konuşuyoruz ama olaytanın olması Beşiktaş'ı farklı bir seviyeye getirdi. Ama zaten ben burada aslında en büyük farkın İlhan Fakırlı olacağını düşünüyorum. Özellikle kapanan takımları açma noktasında ve özellikle defansının arkasından sarkma noktasında İlhan Fakırlı'yı çok fazla kullanacağını ve burada olaytanla tek pas trafiğine girebileceğini düşünüyorum. Bunlar aslında kilit açma konusunda ve kapanan takımları rahat daha fazla zorlama noktasında önemli çilingirlerden birisi olacak. Dedim ya, hani Beşiktaş öyle bir güzel karşılaşmalar izletiyor ki, Beşiktaş'ı izlediğin zaman Beşiktaş gol atar diyorsun, Beşiktaş pozisyon bulur diyorsun ve önemlisi de Beşiktaş kazanır diyorsun. Geçen sene ile bu sene arasında siyahla beyaz arasında fark var Beşiktaş'ta. Geçen sene bir hafta beyaz, bir hafta siyah olan bir Beşiktaş'ı izliyorduk. Bu hafta asıl hep beyaz olan bir Beşiktaş'ı izliyoruz ve artık Beşiktaş'ı izlemek de büyük bir zevk veriyor futbol anlamında bize. Ama kadro kalitesinde ben iyi olduğunu düşünüyorum. Vlahovic tabii istediği bir takıma geldiğini ve kendini daha iyi göstermesi gereken seviyelere geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü Beşiktaş'ın ideal, aslında son haftalarda sezona da damga vuran orta saha olgusu içerisinde bize net bir şekilde gösteriyor. Burada Poku, Ernest Poku'nun daha fazla pozisyon bulması, daha fazla forma şansı bulması Beşiktaş'taki zenginliğin en büyük bariz göstergelerinden birisi olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada defansif anlamda bazen defoları olan Beşiktaş var. Özellikle o orta sahadaki hakimiyeti ve orta sahadaki o kırganlığı üstünden atan Beşiktaş'ın defansif alanında fazla hata yapmama sürecinin daha fazla olacağını düşünüyorum. Nübeli de bu anlamda sezona damga vuran kaleci olarak üst sıralara yazarım ben.
16: Yani Beşiktaş'ın son 15 yılda falan herhalde diyebilirim en iyi kalecisi.
15: Kesinlikle. Yalnız Nübeli biraz da
16: Fondobo'dan beri.
15: Tabii. Çok çok iyi kaleci. Yalnız biraz da Nübeli biraz daha zorlu maçlarda görmek de isterim. Ya Beşiktaş öyle bir oyun oynuyor ki Nübeli kim maçlarda göremedik bile. Yani top gelmiyor kalesine. Ya Ahmet maçında mesela o şutlar karşısında belki şanssız anları oldu ama böyle Beşiktaş'a derbi maçlarında da Nübel'in performansını merak ediyorum. Sonuçta tabii ki Alman milli takım kalecisi, iyi bir kaleci. Ben kurtarışlarından çok oyun başlangıçlarını çok beğeniyorum. Mesela oyunu çok hızlı başlatıyor. Eliyle attığı o paslar, oyunun sürekli içinde olması kıymetli. Beşiktaş çok doğru tercihler yaptı. Beşiktaş transferleriyle fark yarattı. Ben Beşiktaş'ın her maç üstüne koyarak gideceğini düşünüyorum. Ama aklımda benim bir tek soru var. Yani bu kadar dinamik bir oyunu bu büyük zorlu maratonda ne kadar sürdürebilecekler? O da hep bir kenarda kalsın bir soru işareti. Ya çok kolay değil. Ya böyle zımba gibi başlayan takımlar olur lige. Ya zaten teknik direktörler bunları ayarlıyor. Kimi teknik direktör sonradan takımın açılması için de o taktiksel periodizasyon dediğimiz ayarlamaları yapıyor. Şimdi Beşiktaş çok erken başladı, çok maç yaptı, çok iyi gidiyor. Ama bu tempo ne kadar sürdürülebilir? Ben onu merak ediyorum kendi penceremden. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz.
16: Orada soru işaretlerin var.
15: Benim bir soru işaretim var. Hep kenarda dursun
16: ama
15: yani.
16: Ama kaliteden değil, fiziksel durumun yetmeyebileceği endişesinden.
15: Ya Allah korusun, sakatlıklar var. Şimdi bench'ten
16: yorgunluklar olur.
15: Yorgunluklar var. Kulübeden gelen oyuncular ilk 11'deki kadar ne kadar katkı verir? Onları da ben mesela
17: ama
15: tartışıyorum.
17: Burada ben İtalyan'ın burada devreye gireceğini düşünüyorum. Tabii. Özellikle oyuncu seçimleri ve oyuncu performansı anlamında düşüşe geçen oyuncuları dinlendirme açısından ve bu anlamda o bench'ten de oyuncuları kullanma açısından iyi bir gösterge göstereceğini düşünüyorum.
15: Tabii mesela bir Tayland denemesi oldu. Sonra vazgeçti. Yani bu oyunu oynatmak için daha net ifadeyle söyleyeyim, çok anlaşılır. 11'iniz gibi bir kenarda bir 11 olması gerekiyor. Yani çıkarttığınızda neredeyse aynı performansı alabileceğiniz isimler olması gerekiyor. Bu zor işler. Yani çok iyi başlarsınız, çok iyi gidersiniz ama çok zorlu bir maraton. Beşiktaş'ın Avrupa serüveni de var. Yani Galatasaray biraz alıştı mesela sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynadığından. Ama Beşiktaş da çok zorlu bir grubu var. Hoffenheim oynayacak. Yani kolay değil Beşiktaş'ın serüveni de. Ya ben burada çok konfor alanına girip Beşiktaş'ı çok rahat övebilirim. Ama işin bir boyutunda bizi dinleyenler bir kenara yazsın lütfen.
16: Cem Kerpiççiler, teşekkür ederim.
15: Ben çok teşekkür
16: ağzına
15: ederim.
16: Ağzına sağlık. Senin de ağzına
17: sağlık. Teşekkür ederim.
16: Sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz spor gündemine. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
18: Samsun, Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
19: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
20: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
19: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
21: Güzellikler dünyası.
22: Paraf'ın katkılarıyla.
23: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı.
21: Güzellikler Dünyası.
22: Paraf'ın katkılarıyla.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
2: çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
3: As

0: güncel gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Aynı zamanda Aspor Radyo ortak yayınında olduğumuzu hatırlatalım. Herkese iyi seyirler dileyelim. Sıcak bir haberle başlıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu dakikalarda kritik bir toplantı var. O toplantıda neler yaşanıyor, neler konuşuluyor? Hepsini Aspor muhabiri Efe Can'dan öğreneceğiz. Efe Can Öztaş bizimle birlikte. Efe Can, kolay gelsin. Toplantı ne zaman başladı, devam ediyor mu?
1: Teşekkürler Koray Balalı.
0: Neler konuşuluyor? Hepsinin cevabını vermeni rica ederim.
1: Tabii ki şu anda biz bekleyişimizi sürdürüyoruz. Toplantı an itibariyle hala devam etmekte. Bizler de Riva A milli takım Hasan Doğan milli takımlar tesisinin hemen önündeyiz. Toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde başlamıştı. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu yardımcılarıyla beraber ufak milli bir toplantıyla gündem başlıklarını değerlendirmeye aldı. Ardından saatler 17'yi gösterdiğinde tüm yönetim kuruluyla beraber bir geniş çaplı olağanüstü toplantı yapmaya başladı. Toplantıda an itibariyle hala devam etmekte ama şu son dakika gelişmesini de vermek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. Tekrardan söyleyelim. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu olağanüstü seçimin gündeminde olmadığını ve seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetim kuruluna iletti. Bu kararda oylama yapılarak alındı. Onu da ifade edelim. Yönetim kuruluna bu seçeneği sunuyor Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulundan da oylama sonucunda devam kararı.

0: Çıkıyor ve şu an içerisinde böyle bir gündemin olmadığını artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabi farklı ana başlıklar da var. Anthony Taylor bu haftaki atamaları yapmıştı. Ama bu durum devam edecek mi etmeyecek mi konuşulan bir başka konu bu. Sayın Başkan İbrahim Osmanoğlu bu konuyu da masaya yatırdı ve oylamaya aldı. Kendisi en azından devre arasına kadar Anthony Taylor'ın bu atamaları yapmasının uygun olduğunu düşünüyor. Bunu da ifade edelim bir bilgi olarak. Tabi 3 istifa gelmişti Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden ve fikir ayrılığında da olan yöneticiler vardı. Fikir ayrılığı olan yöneticilerle beraber Sayın Başkan bir istişare yaptı ve ardından bir başka ana maddelerden bir tanesi A milli takımda Vincenzo Montella'nın geleceği ne durumda olacak? Devam kararı mı yoksa tamam kararı mı çıkacak? Bu konularda ele alındı. Vincenzo Montella'nın geleceği de oylamaya tabi tutuldu. Az sonra da bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu cuma namazına gitmişti ve ardından biz kendisine sorma fırsatı yakalamıştık. Toplantı bittikten sonra açıklamamızı yaparız, paylaşırız ifadelerini kullanmıştı. Yüksek ihtimalle kendisi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bizler de bekleyişimizi Riva'dan sürdürüyoruz diyerek sözü tekrar sana stüdyoya aktarabilirim Koray Bolu.
1: Efecan çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Efecan'ın nöbeti orada devam ediyor. Sıcak bilgiler aktarıldığında yine zaten sizinle paylaşacağız. Ana haberin içinde bulabilirsiniz. Son dakika bilgisinde yazıyor. Olağanüstü bir seçim yok. Normal planlanan takvimde olacak dedi başkan. Planlanan takvim şu an için 22 Haziran 2027 tarihi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim süreci o zamana işaret ediyor. Şimdilik bakalım açıklamalarda neler söylenecek. Toplantıda hala gözümüz kulağımız. Onu söyleyelim. Eren her şey olabilir. Montella konusuyla ilgili de görüşmeler sürüyor. O yüzden ana haberden bir yere ayrılmayın diyelim. Diğer sıcak noktalara gidelim. Milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte başlayacak. A-Spor muhabiri Emre Kaplan bu maçı yerinde takip ediyor. Arkasında Galatasaraylı minik futbol severleri görüyoruz. Bugün benim doğum günüm, bana forma ver Uğurcan. Kartona yazılı bir pankart da dikkatimi çekiyor Emre. Orada neler oluyor? Maça dair notlar için sözü sana bırakayım.
2: Teşekkürler Koray Baloğlu. Biz de Rams Park'tan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray taraftarları yavaş yavaş stadyum çevresinde yerlerini almaya başladılar. 3 haftalık milli aranın ardından tabii ki bir bekleyiş vardı. Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden dönüyor. Küçük taraftarlar var, Galatasaray taraftarları var. Onlar da maçı büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bir hazırlık da yapmışlar. Hemen çok kısa maçla ilgili bilgileri vermeden önce bir onlara da mikrofon uzatmak isterim. Pankartı sen az önce okudun, ben bir kez daha tekrarlayayım. Bugün benim doğum günüm, bana formanı verir misin Uğurcan şeklinde bir pankart var. Neler söylersin, ne bekliyorsun bugün maçta?
3: Biz bu maçı yeneceğiz, Galatasaray en iyi takım.
2: Uğurcan'ı çok mu seviyorsun?
3: Evet.
2: Sana da hemen mikrofon uzatalım, ne bekliyorsun bugünkü maçta?
4: Ben zaten 6 kere geldim, 5 kere, 6 kere şampiyon olduğumuz için yani artık her zaman kazanacağımızı düşünüyorum. Seve seve de geliyorum artık yani.
2: Çok teşekkür ediyorum sizlere, iyi seyirler diliyorum. Küçük kardeşlerimizin görüşleri, değerlendirmeleri böyleydi. Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesindeki durumu aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi stadyum çevresi hareketlenmeye başladı. Bugün kapalı gişe olarak oynanacak mücadele. 50 bin kadar taraftarın tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Galatasaray'da milli ara öncesinde Trabzon deplasmanında alınan ağır bir yenilgi vardı. Bunun yaralarının sarılacağı bir süreç oldu. Hem sakatlığı olan, daha öncesinde sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncular, hem de milli takımlarına gidip gelen oyuncularla ilgili durum yakından takip edildi. Hemen oradaki bilgileri paylaşalım. Victor Osimhen en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Sakatlık süreci, tedavi süreci artık tamamlanmış gibi gözüküyor. Hafta içerisinde Galatasaray Kulüp Doktoru Sayın Yener İnce'nin de açıklamaları olmuştu. Bir teste tabi tuttuklarını, bir sonraki faza geçebilmek için bu testin sonuçlarına baktıklarını ve bir yandan da tabii ki çok fazla riske etme düşüncesinde olmadıklarını söylemişti. Bu nedenle bugün yedek kulübesinde mücadeleye başlamasını bekliyoruz Victor Osimhen'in. Mario Lemina'nın yine bir sakatlığı vardı milli araya giderken. O da geçmiş gibi gözüküyor. Hafta başı itibariyle takıma katıldı. Yanı sıra Roland Şalay'ın bir problemi vardı. O da son iki antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bugün oynamasını beklediğimiz isimler arasında yer alıyor. Wilfried Tsingo şu anda Galatasaray milli ara dönüşündeki tek eksiği sakatlık süreci devamı, tedavi süreci devam ediyor daha doğru bir ifadeyle. Saha çalışmalarına başladı ama oynayabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Okan Hoca Trabzon deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Bugün yedek kulübesinde olmayacak. İrfan Saraloğlu'nun takımın başı.

0: takımında, yedek kulübesinde yer almasını bekliyoruz. Peki nasıl bir kadro olabilir? Bugün Galatasaray adına nasıl bir muhtemel 11 var elimizde? Hemen ondan bahsedelim. Kalede Uğurcan olacak. Savunmanın sağında Roland Şalay, solda İsmail Jakobs. Stoper ikilisinde Davinson ve Abdülkerim, ki Davinson da aslında Kolombiya milli takımına gitti geldi. Uzun yolculuklar yaptı. Hem gidişte hem dönüşte 10 saatin üstünde uçak yolculukları yaptı ama bu maçta özellikle Trabzon deplasmanındaki kaybın ardından Okan Hoca'nın çok fazla rotasyon, çok fazla ana planından vazgeçme düşüncesi olmadığı için Davinson Abdülkerim ikilisini birlikte görmeyi bekliyoruz. Lucas Torreira ve Gabriel Sara orta sahanın merkezinde olacaklar. Önlerinde Batrakov, sağ tarafta Yunus, solda Rafael Leao, ileride ise Deniz Gül şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün Kasımpaşa karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Konuk ekip lige iyi bir başlangıç yaptı. Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup olarak ilk milli araya kadar geldi ve zirve takibine oradaki iyi gidişatını sürdürmek istiyor şüphesiz tabii ki Kasımpaşa'da. Dakikalar içerisinde artık iki takım da, hem ev sahibi Galatasaray hem konuk ekip Kasımpaşa, stadyumda yerlerini alacaklar. Son hazırlıklar saha içerisinde gerçekleşecek. Saat 20'de ise 3 haftalık aranın ardından artık Süper Lig geri dönüyor. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte biz de buradan yansıyanları, atmosfere dair detayları birazdan ilk 11'ler resmileştiğinde kadroları da aktarmak üzere yeniden karşınızda olacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan, sana da kolay gelsin. Galatasaray'da şimdi ilk rakip Kasımpaşa ama hafta içinde Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak, hem de Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray. Oldukça önemli bir müsabaka. Barcelona'da da sakatlığı bulunan Rafinha'nın durumu belli oldu. Rafinha Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
2: Barcelona Rafinha konusunda risk almıyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Hetafe müsabakası öncesi konuşan Alman teknik adam, sağlık kontrollerinde sorun tespit edildi. Rafinha'nın sakatlığı aslında ciddi bir sakatlık değil ama temkinli davranmamızı gerektiriyor. Geçen sezon aynı bölgede birkaç kez tekrarlayan sakatlıklar geçirdi. Bu yüzden Hetafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek, dedi.

0: ülkesi Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği hazırlık maçında penaltıdan gol atan Rafinha, ilk yarının sonunda sağ arka uyluğunda sorun yaşamış ve ikinci yarıda görev yapmamıştı. Barcelona'da başarılı bir sezon geçiren Rafinha, 8 maçta ilk 11'de oynadı ve 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak. Katalan ekibi Devler Ligi'ndeki ilk maçta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederken Galatasaray ise Sporting Lisbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
1: Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Evet, Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10'da başlayacak. Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak. Milli ara bitti, lig heyecanı başlıyor dedik. Bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak.
2: Fenerbahçe Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında dönüyor. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Sarı Lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon 6 karşılaşmada topladığı 10 puanla haftaya 6. sırada girdi. Sarı Lacivertliler'de sakatlığı devam eden Mert Müldür dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Profesyonel futbol disiplini

Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte sahalara dönebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 32 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra forma

0: Bu sezon evinde oynadığı iki maçta da gol atamayan ve puan alamayan Çaykur Rizespor ise şanssızlığını Fenerbahçe karşısında kırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve hakem hataları ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Takıma güvendiğini belirten Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek hakem hatalarının liderliğe yükselmelerini engellediğini söyledi. Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunda kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bu maçlardan biri berabere bile bitse milli araya lider girmiştik," dedi. Geçen sezon yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine Kasım'da havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişte olduğu gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti," ifadesini kullandı. Serdal Adalı, federasyon ve MHK yönetiminin güven veren isimlerden oluşması gerektiğini kaydederek, "Herkesin içine sinecek, düzgün bir federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamen çözer. Anthony Taylor, MHK'nin başına geçebilir. Geçebilecek en uygun kişi o gibi gözüküyor. Bizim için isimler önemli değil. Tek istediğimiz adil bir yönetimin kurulması," şeklinde konuştu. Takımına güvendiğini vurgulayan Adalı, "Saha içinde futbolumuza karışmasınlar. Biz iddialı bir takımız. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku'yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip," dedi.
1: Trabzonspor'da milli ara dönüşü, Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak. Karadeniz derbisi yarın saat 16'da oynanacak. Mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır.
0: Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. İlk 6 haftada topladığı 10 puanla milli araya 7. sırada giren Trabzonspor, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli araya giren Bordo Mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Thomas Rice'ın eski takımına rakip olacağı maçta Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederse bu sezon ilk kez ard arda 2 maç kazanacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Bordo Mavili ekip dış sahada ise 153 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada sadece Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetleri 2-1, Tümosan Konyaspor'a da 1-0 kaybetti. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla alan Bordo Mavililer, 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan bu maçtan sonra dış sahada galip gelemedi. Trabzonspor'da Malinovski, Umut Nayır, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Polcarelli ise sakatlığını atlattı. 3 sarı kartı bulunan Chibuke Vivu oynaması ve kart görmesi halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor'da Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almayı hedefleyecek. 6 haftada birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı beyazlı takım alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım bu maçla birlikte 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 31'ini Trabzonspor, 13'ünü Samsunspor kazandı, 12 müsabaka berabere bitti. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak Samsunspor-Trabzonspor müsabakası saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
1: Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yılın maçına çıkacaklarını söyledi.
3: Positive result or make a good game. Maybe I translate first.
4: Öncelikle Milli Ara'nın bize, takımımıza çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Çünkü daha fazla antrenman yapma fırsatımız oldu ve bu antrenmanlar açıkçası bize çok iyi geldi ve çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Antrenmanlarda göstermiş olduğumuz performansı, maçlarda, önümüzdeki haftalarda oynayacağımız karşılaşmalarda gösterebilirsek çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşma çok ama çok önemli bir karşılaşma. Hatta belki de yılın maçı diyebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Taraftarımız için de öneminin çok büyük olduğunu da biliyoruz. Trabzon'a baktığımızda ise kağıt üstünde aslında değer anlamda takım ve kadro değeri açısından bizden daha iyi olduklarını söyleyebiliriz. Ama derbinin kuralları farklıdır. Bunu da söylemem gerekiyor. Derbinin kuralları özeldir. Biz de bu karşılaşmanın önemini zaten biliyoruz. Ona göre de oynayacağız. Herkese ihtiyacımız olacak. Taraftarlarımıza özellikle herkese o 12. adam dediğimiz kavramı doldurabilmemiz ve taraftarımızın desteğini arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Onlarsız bu karşılaşmayı kazanamayız ama onlarla birlikte bu karşılaşmayı kazanabiliriz. Kazanmak için büyük bir fırsat elde edebiliriz. Oyuncularımız da, sahada olan oyuncularımız da, sonradan girecek olan oyuncularımız da eminim sahada %100'ünü vereceklerdir ve bu ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Bundan herhangi bir şüphe duymuyorum ve ne varsa ortaya koyacaklardır. Bunu hem kendileri için, hem kulüp için, hem takım için, hem de kendi aileleri için yapacaklardır. Koş.
1: Gençler Birliği'nin yeni teknik direktörü Bernd Stork oldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada 63 yaşındaki Alman teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Lige 2 galibiyetle başlayan Kırmızı Siyahlılar son 4 maçında ise 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Milli Ara'ya 7 puanla 13. sırada giren Gençler Birliği 7. hafta maçında Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nda toplantı sona erdi. Mecnun Ot Yakmaz açıklamalar yapıyoruz diyoruz.
5: Kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen, olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de artık devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Yani ben istifa ettim ve Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan ve Murat Şahin istifa ettiler. Hayırlısı olsun. Geride kalan arkadaşlarımıza da, yönetime devam eden arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok çok daha iyi olur. Samimi anlamda başarılar diliyoruz.
6: Sayın Başkan, Montella ile ilgili bir konuşma oldu mu? Geleceğiyle ilgili bir...
5: O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır oradan.
6: Peki başkanım.
5: Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun.
1: Evet, sıcağı sıcağına söyleyelim son dakika bilgisini. Olağanüstü genel kurula gidilmesini gerektiğini düşünüyorduk dedi. Bu yönde bir karar çıkmayınca biz de istifa ettik dedi. Mecnun Ot Yakmaz kendisini de söyledi ve Mecnun Ot Yakmaz dışında 5 yöneticinin istifa ettiği bilgisi var. Toplantı sürüyor. Montella ile ilgili bir karar alındı mı denildi. Biz istifa ettiğimiz için çıktık. O konuda görüşmeler içeride sürüyordu dedi Mecnun Ot Yakmaz. Önemli bir bilgi, önemli bir açıklama şu anda. Sıcağı sıcağına tekrar edelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Milli Ara'nın ardından bugün olağanüstü bir toplantı vardı. Bu toplantıda seçim kararı alınacak mı, alınmayacak mı? Ve Montella'nın geleceği ne olacak? Bu konu başlıkları görüşülecekti. Bu konu başlıkları gündemdeydi. Şu an için Mecnun Ot Yakmaz... ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Bey ile birlikte bir yola çıkmışlardı. Bu sürecin böyle devam etmeyeceğini düşündüklerini, olağanüstü seçim kararı

0: Teşekkürler Koray Boloğlu. Sana da yayınlar diliyorum öncelikle. Riva'dayız. Bekleyişimiz sürüyor şu an. Toplantı sona erdi. Sayın Mecnun Odyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili istifa ettiğini açıkladı. Biz seçim istedik ve fikir ayrılığına oluşturduk. Devam kararı çıktığı için de, seçime gidilmediği için de kendilerinin ve arkadaşlarının istifa ettiğini belirtti. Mecnun Odyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, bugün fikir ayrılığından dolayı, seçim istediklerinden dolayı ve seçime gidilmemesinden dolayı istifa ettiklerini az önce basın mensuplarına yaptığı açıklamayla duyurdu. Bunu söyleyelim, Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanmıştı ve yönetim kurulu toplantısı da az önce sona erdi. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu olağanüstü seçimin gündeminde olmadığını ve seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetim kuruluna iletti ve bu aslında karar da oylama yapılarak verildi. 7 üyenin 5'i seçime gidilmemesini istemiş ve bu yönde de karar çıkmış oldu. Seçim takvimine de baktığımızda şöyle bir şey söyleyebiliriz. 22 Haziran 2027'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi yapılacağını söyleyelim. 5 yönetici istifa etti. Çoğunluk devam kararı aldı. Başkan da devam ediyor. Bunu belirtelim. Mecnun Odyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır, Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa ettiler. Yerlerine de yedek üyeler, asıl üyeler atanmış olacak ve zaten diğer konu başlıkları da konuşulmuştu. Vincenzo Montella'nın geleceği konuşuldu toplantıda. Biraz sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bununla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz ve Anthony Taylor'la da devre arasına kadar en azından atamaları yapması yönüne bir karar çıktığını içeriden aldığımız bilgiler bu yönde duyduk ve bu konularında biraz sonra Türkiye Futbol Federasyonu yapacağı açıklamalar beraber duyurulmasını bekliyoruz. Riva'da bizim de bekleyişimiz devam ediyor. Sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim Koray Bolon.
1: Evet Efecan, şimdi toplantı Montella kısmı en azından şu an için devam ediyor değil mi? Yanlış anlamadık onu.
0: Evet, Montella kısmında şu an hala konuşmalar, görüşmeler devam ediyor. Henüz net bir karar verilmiş değil. Karar verildikten hemen sonra Türkiye Futbol Federasyonu kendi resmi sitesinden bir açıklama yapacak. İstifa eden yöneticiler şu an ayrıldılar ve onlar yoluna artık federasyon dışında devam edecekler. Onlar istifalarını verdiler. Bugün az önce de zaten Mecnun Odyakmaz önderliğinde bunu da duyurdular. Şu an federasyonda kalan üyelerle beraber, yöneticilerle beraber bir toplantı gerçekleştiriyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu toplantı da bittikten sonra artık kararın açıklanmasını bekliyoruz.
1: İbrahim Bey'in oraya gelip bir sözlü açıklama yapmasını bekliyor musunuz? Yoksa yazılı açıklama mı olacak sence toplantı sonrası? Orada sorduğunuzda herhangi bir cevap alabildiniz mi bununla ilgili olarak?
0: Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu cuma namazı için hemen federasyonun karşısında bulunan camiye gitmişti ve çıkışında da biz kendisiyle konuşma fırsatı yakaladık aslında. Bir konuşma olacak mı, bir açıklamanız olacak mı ifadelerini kendisine sunduk. Kendisi de kararlarımızı verelim, toplantımızı yapalım, daha sonrasında konuşuruz ifadelerini kullandı. Biz kendisinin buraya çıkıp bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama içeriden gelen son duyumlarda yazılı bir şekilde açıklama yapılacağına dair tabii biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz ama Sayın Başkan toplantıdan sonra konuşacağını, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağını ifade etmişti Koray Bolalı.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Sen zaten orada devam ediyorsun. Biz de burada yayını sürdürüyoruz. Yine herhangi bir gelişme olduğunda tekrar Riva'ya gideceğimizi söyleyelim ama çok önemli bir gelişme. Mecnun Odyakmaz'la birlikte 5 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Az önce canlı yayında Mecnun Bey su dile getirdi. Bir seçim kararı alınması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı fikirde buluşamadığımız için ben de dahil 5 arkadaşımla birlikte istifa ettik dedi ki istifa eden isimler arasında Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır, Sarça ve Murat Şahin de bulunuyor. Mecnun Odyakmaz aynı zamanda federasyonda çok önemli bir görevde bildiğiniz üzere. Birinci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Yine Murat Şahin, 2. ve 3. Lig kulüpleri futsal ve plaj futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Onun dışında diğer isimlere bakıyorum. Mustafa Temel, Bozbağ, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Bilal Arslan, teknoloji ve kurumsal iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Yine bu isimler arasında gördüğümüz üzere çok çok değerli, federasyon için önemli.

0: kişilerin görevi bıraktığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunların başında seçim sürecini başından sonuna kadar aynı kol kola beraber yürütülen Mecnun Bey başı çekiyor, onu söyleyelim. Herhangi bir gelişme olduğunda yine federasyona uzanacağız. Oradan da son bilgileri size aktarmaya devam edeceğiz. Yayının başında söylediğim gibi A-Spor ekranından, A-Spor Radyo'dan ayrılmayın. Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak dedik. Kasımpaşa'nın Yeşilburun adalı futbolcusu Elson Mendez de Galatasaray deplasmanında yüreklerini ortaya koyacaklarını söyledi.
1: Sur un plan personnel, je suis satisfait de mon début de saison.
2: Galatasaray ligin büyük takımlarından biri. Geçen sezon şampiyon oldu. Ama oraya çekinmeden, korkmadan gitmemiz gerekiyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kasımpaşa'ya bir şeyler kazandırmak için oraya gidiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Yüreğimizi ortaya koymamız, formanın hakkını vermemiz gerekecek. Binlerce taraftarın önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Ama bu atmosferin bizi fazla etkilemesine izin vermemeliyiz. Maça odaklanmamız gerekiyor. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçta hem bizim taraftarlarımız hem de Trabzonspor taraftarları beni şaşırttı. Bu lige gelme sebebim buydu. Mutluyum. Hocamız Emre Belezoğlu çok büyük bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör. Hocanız konuştuğunda, özellikle de böyle bir hocaysa, onu dinlersiniz. Orta saha oyuncusu olması biz orta sahalara çok yardımcı oluyor. Çünkü şu an yaşadıklarımızı kendisi de yaşadı. Bize verdiği her tavsiye bizim için önemli. Beni en çok zorlayan oyuncu sanırım Muhammed Salah oldu. Salah oyuna girdiğinde işler zorlaştı. Farkı hemen hissettim. Premier Lig'de oynadı. Birçok kulüpte forma giydi ve zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı. Açıkçası ona saygı duymanız gerektiğini hemen hissediyorsunuz.
0: Çaykur Rizespor forması giyen Emre Can Bulut sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.
3: 6 haftayı umduğumuz gibi başlayıp geçiremedik. İç sahada dediğiniz gibi bir başarı yakalayamadık. Ama bunu düzeltip inşallah daha güzel bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkan bir takımız biz. Kazanmak için de her şeyi yapacak olan yaptık da yapacak olan da bir takımız. Umarım Fenerbahçe maçında da bugün itibaren başlayacağız zaten çalışmaya. Hazırlanmaya başlayacağız maça. Elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak çok iyi olur bizim için. Taraftarımıza mutlu ederiz. İsra'da da çok güzel bir maçla beraber galibiyetle yükselişe geçeriz. Kolay maç yok. Özellikle bizim ligimizde hiç kolay bir maç yok. Hiç ummadığınız bir anda kazanabiliyorsunuz. Hiç ummadığınız bir anda kaybedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi biz kazanmak için çıkacağız. Ve iç sahadayız. Ne kadar kötü başlamış olsak da bu sene onlara enerjimizi göstereceğiz. Geçen sene çok güzel bitirdik ligi. Yani kendimiz açısından. Bu sene daha da yukarı çekmek istiyoruz onu. Hedeflerimiz bu yönde yani. İçeride de kazanmaya başlarsak Fenerbahçe maçıyla beraber onları da mutlu edeceğimizi düşünüyorum.
0: Çorum Futbol Kulübü'nü çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz'la futbolcular Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
4: İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber sizlerin de desteğiyle iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda. Cengiz ve Çağlar beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım, sahada babamı tanımam, bunu biliyorsunuz. İyi ise oynayacaklar, kötü ise bekleyecekler. Onlara ilk geldiğinde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama çok değerli iki oyuncu burada olmaları bizim için çok mutluluk. Diğer oyuncularım da çok değerli, çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genci. Biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda inşallah sizlerin de desteğiyle bu yönde gidersek ben başarının geleceğine inanıyorum.
5: Yoğun bir dönem oldu tabii ki, yeni bir hoca geldi. Ben daha önce kendisiyle çalıştım. Yoğun geçeceğini de arkadaşlarımıza söyledik. Tabii yeni bir takımız. Önceki kampta da beraber çalışamamıştık açıkçası yeni transferlerle. Güzel bir dönem geçirdik. Yoğun, sıkı bir dönemdi. Şimdi Antep maçı hazırlıklarına başladık. Güzel bir kamptı.
6: I'm here to win, you know. I'm here to score goals and to give assists. This is my job.
7: Beklentilerin olmasını seviyorum. Ben de kendi adıma bu beklentileri koyan bir insanım. Takıma da asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamaktan dolayı da oldukça mutluyum.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuralları çekildi. 36 eşleşmenin oynanacağı tur 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde A-Spor'dan ekranlara gelecek. 26
8: nesinde ikincilik takımı. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.
9: 8 numara Gaziantep Futbol Kulübü AŞ, 7 numara Etimesgut Spor Kulübü.
8: Kura'ya ikinci eleme turunu geçen 31 takımın yanı sıra 41 ekip daha katıldı. Kura'da Süper Lig'den Alanya Spor, Eyüp Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaeli Spor'la birlikte toplam 72 takım yer aldı. Eşleşmeler şöyle. Sakarya Spor, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Seza Çimento Elazığ Spor, Açık Alın Erciyes 38 Futbol, GMG Kastamonu Spor, Erzincan Futbol Yatırımları, Etimesgut Spor Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, SMS Grup Sarıyer, Ayvalık Gücü Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, İstanbul Spor, Balıkesir Spor, Arkent Arnavut Belediye Futbol, Fethiye Spor, Eyüp Spor, Düzce Cam Düzce Spor, İsbaşı Sparta 32 Spor Kulübü, Eskişehir Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Kocaeli Spor, Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor, Adana 01 Futbol Kulübü, Kütahya Spor Futbol, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Muş Spor Kulübü, Pazar Spor, Ali Ağa Futbol, Korendon Alanya Spor, 12 Bingöl Spor, Sultansu İnegöl Spor, Sebat Spor Kulübü, Serik Spor, Hakkari Zap Spor Kulübü.
0: Evet, Amili futbol takımında Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Sıcağı sıcağına hemen size o açıklamayı aktarmak istiyorum. Şöyle diyor milli takım hesabından yapılan açıklamada. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akgüz'ün atanmasına karar verilmiştir. Amilli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kuruluna sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diyor. Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Amilli futbol takımında bu önemli kararı A-Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin'le konuşacağız. Ender Bey, beni duyuyor musunuz?
10: Gayet iyi duyuyorum Koray.
0: Tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Hem seçim süreci gündemdeydi hem Montella meselesi. Artık Vincenzo Montella milli takımın başında yer almayacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
10: Aslında ben bu kararı malumun ilanı olarak görüyorum. Bizim yayıncısı olduğumuz Uluslar Ligi maçlarının sürecinde özellikle ikinci maçtan sonra bu yönde bir algımız oluşmaya başlamıştı zaten. Bu yapılan açıklamalar, söylenen sözlerden çok Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin vücut dilinden, ara ara yapılan işte böyle bazı satır arasındaki sözlerden böyle bir izlenim edinmeye başlamıştık. Açıkçası yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 40 maçlık bir süreç Montella'nın milli takımdaki dönemi, yaklaşık aşağı yukarı 3 yıla tekabül eder. Vincenzo Montella iyi şeyler yapmadı mı Türkiye'de? Yaptı. Yani işte milli takımın A Ligi'ne yükselmesi, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final görmemiz, 22 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmemiz, bunlar hepsi Vincenzo Montella'nın karnesine olumlu yazar. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var ki Dünya Kupası'nda kupadan elenen ilk iki takımdan biri olmak Montella ile ilgili

0: ona sempatiyle bakılan kendisine ve kredisi çok yüksek bir isim olan Montella'nın çevresindeki o aurayı dağıtmıştı. Dünya Kupası'ndan sonra Uluslar Ligi'nde de gerçekten son derece kötü bir performans sergiledi ilk dört karşılaşmada A milli takım. Hal böyle olunca Montella ile devam etmek pek de beklenemezdi açıkçası. Ama bir süreç vardı. 10 günlük çok yoğun bir süreç. Şimdi o dönemde bir anda bir karar alıp takvim devam ederken, yani seyahatler devam ediyor, süreç devam ediyor, çok kolay değildi açıkçası. Şimdi aşağı yukarı bir aylık bir ara var Belçika ve Fransa maçları öncesinde. Oraya yeni bir teknik adamla beyaz bir sayfa açarak başlayacak A milli futbol takımı. Şimdi belki ilk iki şansı, hatta yani üç şansı yok ama yeni bir statüyle oynanacağı için Uluslar Ligi, A Ligi'de 16 takımdan 18 takıma yükseleceği için lig şeklinde oynanacak. Bu Şampiyonlar Ligi vesairede olduğu şekilde bir play-out oynama imkanı da var. Dolayısıyla Çekya ve Sırbistan bu anlamda rakiplerimiz, belki bir play-out imkanı doğabilir. Bunun için de Belçika maçını kazanmak lazım. Yeni bir başlangıç bunun için önemli. Hemen ardından Mart ayıyla birlikte Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor. Mart, Haziran, Eylül, Kasım aylarında oynanacak eleme maçları var ki Euro 2028'e katılmak, daha doğrusu bütün büyük organizasyonlara ard arda katılabilmek, bir başarı istikrarı yakalayabilmek çok önemli. Bu nedenle yeni teknik adamın bir beyaz sayfa açarak göreve gelmesi önemliydi. Kritik bir zamanda göreve gelecek. O ismin kim olacağı ile ilgili bazı tahminler var ama hani altını doldurmadığımız bilgiyi burada izleyicilerimize paylaşmaktan imtina ederim. Sadece Vincenzo Montella artık dönemini doldurmuştu. Başlayan her şey bir şekilde bitiyor. Dediğim gibi yaptığı şeyler vardı. Ama kadro seçimleri, son dönemdeki taktiksel anlayışı, forma adaleti vesaire, pek çok böyle ağır salta koyabileceğimiz maç sonu açıklamaları gibi vardı. Ez cümle Montella için ayrılık zamanı bence doğru zamandı. Hatta belki de birkaç süreç öncesinde de alınabilirdi. Fakat o kadar ciddi bir kredisi vardı ki Montella'nın, bu Uluslar Ligi dönemini de kaplayacak şekilde bir başlangıç yaptı onunla federasyon. Burada da olmayınca Avrupa Şampiyonası elemeleri asıl hedef olarak belirlendi. Bir de şu A Ligi'ne tutulabilirsek çok güzel olacak.
1: Dediğiniz gibi yaptığı olumlu şeyler de vardı. Tabii negatif yönler de oldu. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar da vardı. Şimdi herkes tabii şeyi merak ediyor. Bundan sonrası ne olacak? Milli takımımızın teknik direktörü kim olacak? Akıllardaki soru şimdi bu. Bir öngörünüz var mı? Bugünden konuşmak için çok erken mi?
0: Ya dediğim gibi bazı duyumlarımız var. Olabilecek öngörüler de var ama altını doldurmak lazım. Hani sorumluluğu olan insanlarız. İzleyicilerimizi de yanlış yönlendirmek istemem. Var öngörülerim. Bir iki isim üzerinde de ağırlıklı durulduğunu biliyorum. Ama altını doldurmadan izleyicilerimize paylaşmış olmayalım Koray.
1: Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere, sağ olun. A milli takımda Montella dönemi sona erdi dedik. Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. A milli futbol takımımızda yeni bir değişim olacak. Yeni teknik direktör kim olacak? Hepsini konuşacağız. Bir kez daha açıklamayı ben sizinle paylaşmak istiyorum o sırada. Tabii hemen onu okuduktan sonra Zeki Uzundurukan bizimle birlikte olacak. Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni. Burada tabii önemli kısımlar var. Montella üzerinde konuşuyoruz ama Zeki Uzundurukan'la şeyi de, yine alınan şu kararı da konuşacağız. Nedir o da? Bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. İstifa eden yöneticiler var. Bir yandan ekranda o da son dakika bilgisi olarak geçiyor. Onlara yönelik yeni atamalar var. Federasyon içerisinde görevlendirmeler var. Diğer en önemli kısımlardan birisi ise Montella ile yola devam etmeme kararı alındı. Bu karar nasıl değerlendiriyor Zeki Uzundurukan bizimle birlikte? Hoş geldiniz Zeki Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Bekliyor muydunuz?

0: böyle bir şey?
1: Elbette ki bekliyordum. Hatta biraz da geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü az önce Ender Bilgin de söyledi. Sonsuz bir kredisi vardı hocanın. Yani daha önce işte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olması, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürmesi Montella'nın apoletleriydi. Ve tüm Türk halkı aslında Dünya Kupası'na kadar sımsıkı Montella'ya sarılmıştı. Tam destek veriyordu ama Dünya Kupası'ndaki başarısızlık ve sonrasında Uluslar Ligi'nde, A Ligi'ndeki 4-0 yapmamız ona olan güvenin sarsılmasına neden oldu ki bugüne kadar hiçbir yerli teknik direktöre, ki biz biliyorsun milli takımda başarıları yerli teknik direktörlerle elde ettik, onlara bile bu kadar sabredilmedi, konfor alanı sağlanmadı, federasyonlar, dönemin federasyonları bu kadar Montella'nın ardında durduğu gibi, arkasında durduğu gibi bizim yerli teknik direktörlerin çok arkasında durmadılar. Hayırlısı olsun ama Montella aslında durumu buraya biraz da kendisi getirdi. Bir, işte santrforsuz oyunda ısrar etmesi. İki, işte Uluslar Ligi 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde takımlar için toparlanma, yeniden yapılanma, güçlü kadrolar kurma konusunda temel atma ligiydi ama ezber üzerinden gitti. Oyun sistemini değiştirmedi, kadroyu değiştirmedi. İşte santrforsuz oyunda devam etti. Hatalarından ders almadı. En önemlisi öz eleştiri yapmadı. Formsuz bir teknik direktörümüz vardı. Dünya Kupası ve geride kalan o Uluslar Ligi'ndeki 4 maçta bir türlü kabul etmedi. Sorular karşısında verdiği cevaplar kamuoyunu çok mutlu etmedi, tatmin etmedi. Ve oyunlara baktığımızda da sonuçta 16 takımlı A Ligi'nde son sıradayız. -9 avarajımız var. Evet, Fransa maçında iyi oynadık, iyi başladık aslında ama sonraki süreçte iyi oynadığımız maç sayısı çok az. Hatta oyunun bölümlerinde çok az ve ortada milli takımın da özgüvenini bu başarısız sonuçlardan sonra kaybettiğini gördük. O yüzden Montella ile yol ayrımı şart oldu. Yani yapabileceği başka bir şey kalmadı Futbol Federasyonu'nun. Belki çok üzülerek bu kararı aldılar ama hayırlı bir gelişme bence. Hayırlı bir radikal karar.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. Bir de tabii ki artık yerli teknik direktörlere dönmemiz lazım. Bir takım isimler geçiyor. İsim vermek çok doğru değil belki şu anda ama ben İbrahim Acosmaloğlu yönetiminin yerli teknik direktörden yine seçim yapacağını düşünüyorum. Daha önce milli takımı çalıştıran teknik direktörlerden biri de olabilir. Ya da oraya yakışan isimler var. Kamuoyu da biliyor. Onlardan biri olacaktır ama Futbol Federasyonu'nu Haziran ayındaki genel kurula kadar zor bir süreç bekliyor. İbrahim Acosmaloğlu'nun sağ kolu, bugün Mecnun Yakmaz'ın görevini bırakması, genel sekreterin iki gün önce Sayın Abdullah Ayaz'ın görevini bırakması. Yani orada da bir yapılanma var. Oradaki yapılanmanın güçlü olması lazım. Çünkü Türk futbolunun sorunları çok fazla. Gemiyi limana yaklaştırmak lazım. Hayırlısıyla bu ligi, beyaz sayfa açılıyor artık. Tamamlanması lazım. Sonraki süreç tabii ki önemli ama en önemlisi milli takım ve bu milli takım Türk halkının, 86 milyon Türk halkının milli takımı. Burada da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizim güçlü bir oyunla, güçlü bir kimlikle, güçlü bir kadroyla gitmemiz lazım. O yüzden teknik direktör seçiminde hata yapma lüksümüz yok. Bu konuda da aceleye getirmeden, Kasım ayındaki maçlara bir süreç var belki ama görüşüp gerekirse listedeki teknik adamlarla tek tek görüşülmeli. En doğru karar verilmeli. Sunumlar alınmadı teknik direktörlerden ama yabancı teknik direktör olmamalı bence. Çünkü zaman kaybı olur. Yerli bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun bu karar. Bence doğru bir karar aldılar. Çünkü Montella'ya takımın da futbolcuların da bir güveni kalmamıştı. Montella da çırpınıyordu kenarda ama o da bir çare bulamıyordu artık. Bunu kabullenmediği için, belki yanlışlarında hata ısrarcı davrandığı için Futbol Federasyonu bu kararı aldı. Bence doğru bir karar aldılar.
0: Evet, Zeki Uzundurukan, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Galatasaray'ın da 11'i belli oldu bu arada. Bir yandan onu da hemen son dakika bilgisi

olarak paylaşalım. Galatasaray'da özellikle Osimhen, Şalai, Lemina'nın durumu merak ediliyordu. 3 futbolcu da bugün yedek kulübesinde. Onu söyleyeyim. En çok merak edilen konulardan birisi. Sahada peki nasıl bir takım var? Kalede Uğurcan olacak. Savunmada sağ bekte bugün Barış Alper Yılmaz'ı göreceğiz. Stoper ikilisi Sanchez, Abdülkerim. Sol bekte Jakobs. Önlerinde Torreira, Sara, Batrakov merkez orta sahası. Kanatlarda sağ tarafta Yunus, solda Leao. İleri uçta da Deniz Gül. Galatasaray'ın ilk 11'i bu şekilde sarı kırmızılarda. Osimhen, Lemina ve Şalai sakatlıkları ve tedavileri süren oyuncular kenarda bugün yedek kulübesindeler. Özellikle Barcelona maçı öncesi onların durumları çok merak ediliyordu. Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından ana habere devam edeceğiz.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep

0: Aragaz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok.

0: Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve

0: Mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Ana habere devam ediyoruz tüm hızımızla. Son dakika bilgisini tekrar edelim. Amili futbol takımında Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı toplantının ardından böyle bir karar aldı. Seçim sürecine dair de olağanüstü seçime gitmiyor federasyon. Normal takviminde süreç işleyecek. Bu kararlar var. Milli takımda Montella dönemi sona erdi dedik. Bir diğer yandan Süper Lig'de 7. hafta başlayacak. Saat 20'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Şimdi Seyran Tepe'ye gidiyoruz, Rams Park'a. Emre Kaplan, Savaş Çorlu ile birlikte. Emre de milli takımı da yakından takip etmişti. Hem önce sıcak gelişme için sözü size bırakayım Emre. Montella'nın ayrılığını Savaş Çorlu nasıl değerlendiriyor? Sen de yine takip ettiğin dönemde milli takım böyle bir karar bekliyor muydun? Ardından da Galatasaray'ın 11'i belli oldu. 3 isim bugün yedek kulübesinde. Lemina, Osimhen ve Şalay'ı. Onlar ne kadar süre alır, almazlar mı? Tüm hepsi için sözü sana bırakayım.
1: Teşekkürler Koray Baloğlu. Rams Park'tayız. Senin de dediğin gibi tabii ki Süper Lig 3 hafta milli aranın ardından yeniden başlıyor ama bugün Türk futbolunda sıcak gelişmeler vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı vardı ve o toplantı neticesinde A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yol ayrılığı kararı alındı. Biz son 4 maçı Uluslar Ligi maçlarını yayıncı olduğumuz için yakından takip etmiştik. Öncesinde Avrupa Şampiyonası'nda da yine milli takımı Vincenzo Montella'yı yakından takip etme imkanına sahiptik. İnişli çıkışlı bir performansın ardından özellikle son 4 maçtan alınan mağlubiyetlerle birlikte federasyon

0: böyle bir karar aldı. Savaş Çorlu ile birlikte bunu değerlendireceğiz. Savaş abi aslında 2024 Avrupa Şampiyonası, sonrasında Dünya Kupası'na gidiş, Vincenzo Montella ile ilgili olumlu sayılabilecek gelişmeler ama son dönemde Dünya Kupası'nda yaşanan süreç, devamında Uluslar Ligi'nde üst üste aldığımız mağlubiyetler herhalde bu ayrılığı biraz kaçınılmaz hale getirdi.
1: Montella gelişim suskun olmamıştı. Gelişim muhteşem olmuştu. Gidişi suskun oldu. Yani bu şarkının tam tersini söylemek lazım. Gecikmeli bir ayrılık oldu bence. Çünkü senin de ifade ettiğin gibi Avrupa Şampiyonası'nda bizi oraya götürdü. Dünya Kupası'na götürdü. Ama bizim çocukların çok büyük katkısı vardı. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yla oynadığımız maçtan itibaren tartışılmaya başlayan bir Montella vardı. Bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Bunu sürekli her fırsatta böbürlenerek ben götürdüğüm havasında olmaya başladı. Ama bugün gelinen noktada Uluslararası Lig'in maçımızda, Uluslar Ligi'nde 4 maçta alınan sonuç kötü futbol Türk futbolunu, Türk futbol severleri çileden çıkardı. Ve İtalya maçından sonra istifa etmesi bekleniyordu. Son 4 maça bakalım. Hatta Dünya Kupası'nın sonuna doğru bakalım. Her maçta basın toplantısında istifa edecek misin sorusu gelirdi. Yani bu kadar uzun maçların arka arkına istifa edecek misin sorusuna tepki gösteren, kendisini bizden birine benzeten, ben sizden daha Türk'üm ifadesinden sonra Türk halkının gözünde biten, takım içinde itibarını, ağırlığını her geçen gün daha çok aşağı doğru çeken bir Montella vardı. Bugün bu ayrılık gerçekleşti. İsteyerek mi kendi adına? Hayır, zoraki. Burada tazminat vardı. İtalya maçından sonra normalde istifa etmemesi belliydi. Biz bunu söyledik. Hatta bir yayında demiştim ki Cukka'yı bekliyor. Cukka'yı alacak. Cukka nedir? Paradır. Burada bunu yaptı. Federasyon bundan sonra ödeme planı. Artık Türk futbolu için hayırlı olsun. Kim gelecek bu geceden itibaren, yarından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka alternatifler ona sunulacaktır, gelecektir. En hayırlısı, en doğrusu neyse ona ihtiyaç var. Türk milli takımının yeniden bir şaha kalkmasına ihtiyacı var. Bizim 6. jenerasyon dediğimiz, 3-4 senedir bir 6. jenerasyon yakaladığımız jenerasyon oynanan futbol ve skorlarla dibe vurmuştu. Tekrardan yukarı çıkarmakta yeni gelen teknik heyete, yeni federasyona diyeceğim ama federasyonun da burada zaman zaman öz eleştiri yapması lazım. Çünkü futbolun içinde bulunduğumuz bir kaos ortamı var. İstifalar var. Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. İnşallah genç, futbol yetişimi en yüksek seviyede olan tecrübeli bir teknik adam gelir. Bizler de tekrardan o istediğimiz kırmızı beyaz bayraklarımızla yeni jenerasyon, yeni hocayla beraber o enerjiyi tekrardan yukarı çıkarız. Bizim çünkü gerçekten de çok iyi bir kadromuz var. O oyuncuları aşağı doğru çıkarmıştı, indirmişti. Yeniden yukarı çıkaracak olan yeni sistemin hocasını hep beraber bekleyip göreceğiz.
0: Savaş Çorlu, aslında yani İtalya'daki İtalya maçından bahsediyorsun. Bursa'da biz yayıncı olduğumuz için, maç sonu röportajları da naçizane ben yaptığım için Montella'yı çok uzun süre bekledik orada. İbrahim Hacı Osmanoğlu soyunma odasına girdi. Ve yani olağan sürenin dışında röportaja gelmişti. Ben açıkçası bunu çok fazla sormak istemedim. Yayıncı olduğumuz ve milli takım konusunda bir hassasiyetimiz olduğu için ama benzer az önce senin söylediğin gibi her maç sonu o istifa sorusu soruluyor. Acaba öyle bir açıklama mı gelecek şeklinde mikrofonu uzattığımda çok olayları normalleştiren bir Vincenzo Montella yaklaşımı gördük. Devamında da üst üste 4 mağlubiyet ve bunları açıklarken de işte bu seviyede daha önce hiç oynamadık, bu sıklıkta maç oynamaya alışık değiliz, bu seviyeye alışık değiliz şeklinde sık sık açıklamalarını gördük. Bu herhalde biraz krediyi tüketmiş durumdaydı.
1: O kadar çok o krediyi tüketen açıklama var ki. Mesela tarihinde diyor, ilk Uluslar Ligi'ne ben götürdüm diyor. Benle gidildi diyor. 50 senedir mi var bu Uluslar Ligi ya? 5 senedir var bu Uluslar Ligi. Yani bu Uluslar Ligi Dünya Kupası gibi yani tarihi uzun olan bir yıllar olur, anlarım. Uluslar Ligi'ne gidilmesinde pay kendisinin, Dünya Kupası'na gidilmesinde pay kendisinin. Ama şu milli takımı aşağı indirmesinde pay bizim çocukların. Bu olacak iş değil. Dolayısıyla her maç istifa sorulması normal. Sen dediğin gibi yayıncı kuruluş olduğumuz için orada bu soruyu soramayız. Çünkü milli takımımız, bizim ülkemiz adına önemli bir milli takımımız var. Ve her hafta her maç dedik ki bu maç o maç mı? İtalya maçında biraz reaksiyon, yine sonuç kötü oldu. Dolayısıyla hiç arkasına bakmasın. Keşke ödeme planında da bir kolaylık sağlasa, biraz da Mancini bir gibi kendi ülkesinin vatandaşı Mancini Galatasaray'dan 6-7 milyon euro tazminat alması gerekirken ben burada bu şartlarda kalamam deyip Galatasaray'dan 1 lira tazminat almadan giden bir Mancini vardı. En son maçta da karşılaşmışlardı. Bugün son kuruşuna kadar alacağını umuyorum. Türk futbolu zaman zaman bunlardan çekti. Geçmişte baktığı zaman Hollandalılar, yine Hiddink hatırlayalım, çok depler tazminat alan hocalar gördü. O yüzden ben bundan sonra artık önümüze bakalım. Güle güle Montella diyorum. Yine söylüyorum, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni gelen hocaya bakalım kim olacak. İnşallah herkesin saygı duyduğu, herkesin sevdiği, kimsenin tartışmayacağı bir teknik adam gelir. Ama özellikle belirtiyorum, çok genç bir jenerasyonumuz var diyoruz. Bu jenerasyonun dilinden anlayacak, bunlarla bir o tekrardan şaha kaldıracak bir teknik adam olur. Çeşitli isimler hemen yazılıyor. Ben şimdi buradan konuşmuyorum. İsimler biraz daha ön plana çıkınca çok daha geniş geniş konuşuruz.
0: Bunu daha detaylı konuşuruz. Sıcak gelişmeyi değerlendirmek adına bu konuyu seninle konuşmak istedim Savaşçıoğlu. Bugüne dönelim. 3 hafta yani milli aranın ardından, aslında konu da biraz bağlantılı tabii ki. Milli aranın ardından, 3 haftalık aranın ardından Galatasaray Kasımpaşa karşısında sahada Osimhen yedek kulübesinde hafta içerisinde aslında Yener İnce'nin yaptığı açıklama biraz bunun bize işaretini vermişti. Çok riske etmeyeceğiz, korumayı düşünüyoruz gibi. Deniz Güliler de bugün içerisinde bizim muhtemel 11'imizden değişen tek isim sağ bekte Şalay'ın yerine Barış, ki Şalay'ın da bir sakatlığı vardı. Sadece bir antrenmanda takımla çalıştı. Kadroyu nasıl değerlendirir?
1: Kadroyu net doğru bir kadro olarak değerlendiriyorum. Tabii muhtemel 11'lerimiz dün akşam sevgili Koray'la beraber yayındayken bizim muhtemel 11'imiz ve birçok kanaldaki muhtemel 11'lerinde bu 11'i asla olmaz dedim. Bu 11'le Galatasaray yenilir dedim. Bu 11'in içinde baktığımız zaman milli takımdan oyuncuların şu andaki bizim mevcut 11'imizde en az 4 tane oyuncu yoktu. Belki 5 tane. Bu da şundan kaynaklanıyor. 3 haftalık bir milli ara. Özellikle burada İlkay gibi, Kaan gibi, içeride kalan Lemina gibi, Osimhen gibi, Sane gibi oyuncuların o 3 haftalık dilimde sen de takdir edersen o konuca bunlarla çalıştı. Acaba bunlar 11'de olacak mı? Yorgun denen futbolcular var. Hayır, yorgun denen futbolcuya karşıyım. Bu 11'le dün akşam Galatasaray çıkarsa sıkıntı yaşar demiştim. Ama en doğru, skordan bağımsız söylüyorum, maçın sonucunu oynamadan kestirmek çok zor. Ama ben de olsaydım bu 11'le sahaya çıkardım. Çok net o konuca doğru bir 11 kurdum. Yunus İtalya maçının en iyilerinden bir tanesi. Yıldızlarında en iyilerinden bir numarasıydı. Çok mücadele etti, gol pozisyonuna girdi. Oyunu sürekli hızlandırdı. Muhtemel 11'imizde dün akşam mesela bugün gün içinde yoktu. 11'de olmasını gerektiğini ifade etmiştim. Batrakov formda döndü. Özellikle Sanchez. Bugün iki tane oyuncu olmasını istiyorsun. Kimi istiyorsun dersen, yani herhalde bir Sanchez'i bir Osimhen'i derim. Osimhen'in olmaması normalde mecburiyetten Barcelona maçına saklanıyor. Ama şu 11'i en ileri hoştan en başa kadar, Barış'ın sağ bekine kadar doğru tercih buluyorum. Salah hazır değilse orada en iyi Barış oynar. Kaan Ayhan'ın çok maç eksiği var. Barış oynamış, fizikli. Bugün de rakibiniz Kasımpaşa. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bu anda 11'e baktığımız zaman burada olan oyunculardan bir tek Sara var. Onun dışında 10 oyuncu da milli takımdan dönmüş. Oluyor. Çünkü bu oyuncular artık 90'lı yıllarda değiliz. Hepsi kendine çok iyi bakıyor. Düzenli olarak yaşantıları var. Yemeleri, içmeleri, antrenman programları. Ben maçın sonucu için Galatasaray ağır favoridir demiyorum. Rakip Kasımpaşa ligin tek namağlup takımı. Okan Hoca'nın cezalı olması önemli bir eksiklik midir? Bence önemli bir eksiktir. Abdullah Kavukçu ile beraber az önce otobüsten indiler. Protokol tribünden içeri giriş yaptılar. Orada ben de kendilerine de bulundum.
0: Takım otobüsüyle geldi hoca. Sonra evet, protokole geldi.
1: Protokole geçti. Okan Hoca bence bu 11'i en iyi şekilde hazırlamış. Kısa bir sürede Sanchez geldi. Hemen ertesi gün tek idman, hatta yarım idman, tek idman bile demeyiz. Yarım idmanla maça çıkacak. Çok tecrübeli bir oyuncu. Barış'ı daha önce sağ bekte izledik. Abdülkerim milli takımdan döndü. Jakobs milli takımdan döndü. Baktığın zaman 11'den bir tane milli takımda olmayan oyuncu var. O da Sara. Onun için de büyük bir fırsat. Bugün Batrakol'la beraber orada 8-10 numara oynasınlar. Çünkü orta sahaya çok iş düşecek. 11'i hiçbir şekilde tartışmam. En doğru kulübeden gelecek olan neler yapacak ona bakacağız. Çünkü kulübeden de baktığımız zaman özellikle Osimhen'in Barcelona maçında oynama ihtimali çok yüksek. İkinci yarı Okan Hoca skoru yakalarsa mutlaka 50'de mi atar, 55'de mi atar? Belki 60, hadi 5 dakika takalım. Herkes Osimhen'e merak ediyor. Osimhen'e hiç düşmeden Galatasaray skoru yakalarsa daha erken alır. Onun dışında Kaan Ayhan orada var. Bitşabu var. Artık Bitşabu'yu bir izleyelim Emre be. Bitşabu artık 6, bugün 7. hafta. Hazırlık maçlarını izledik. Yani bugün Sanchez, Abdülkerim ikisinden birisine bir şey olmasına değil. Skoru yakalarsa o hoca artık bir Bitşabu milli takımdan da dönmüş. Bir izleyelim. Ben çok merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'a transfer ederken iki ayağını da iyi kullanabilen, topu oyuna sokma özellikleri olan bir oyuncudan bahsediyorduk. Kulübeye baktığım zaman Osimhen bizim için çok değerli ama baktığı zaman o Bitşabu'yu da artık bir izlemek istiyorum yani.
0: Aslında bireysel isimler üzerinden gitmek istemiyorum ama iki ismi soracağım Savaş abi. Bir tanesi İlkay Gündoğan. Milli arada çok şu haberler çıktı ki benim istihbaratım bununla çok benzer değil açıkçası. İlkay'ın işte çok fazla 11'i zorladığı, işte çok iyi performans gösterdi. Ben dün sorduğumda bana şu söylendi. İlkay'ın da şu anda 11 için çok büyük bir çabası yok. Okan Hoca'nın da yani illaki İlkay olsun gibi bir yaklaşımı yok. Zaten bugün yedek kulübesinde başlıyor. Bu istihbaratımız biraz teyit edilmiş oldu. İkincisi ise Rafael Leao. Çok büyük bir yıldız. Galatasaray'ın bu yaz döneminde yaptığı en şaşalı transfer diyebiliriz. Henüz o en azından skor katkısını yapamadı. Beklentileri karşılayamadı o anlamda. Bugün hem Leao üzerinden hem İlkay üzerinden bu iki ismi sormak istiyorum.
1: Şimdi Leao çok kaliteli bir oyuncu. Ama hala Trabzonspor maçındaki oyun aklımda. Portekiz milli maçında özetlerde oyuna sonradan girdi, bir kısmını izledik.

0: Ama Leao hala beklenti çok yüksek olan bir oyuncu. Bugün inşallah o Galatasaray taraftarının camiasının beklediği patlamayı bugün gerçekleştirebilir. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Bunun için transfer edildi. Bunun için 50 milyon bonservis ödendi. Bunun için ikna edilmek için son güne kadar beklendi. Benim umudum fazlasıyla var. Yani Leao'nun isim üzerinde kimse bir şey diyemez. Ama Sané'ye de bir şey demiyorduk. Sané de transfer olurken çok büyük bir yıldız olarak Bayern Münih'ten Alman milli takım oyuncusu. Hala biz Sané'yi izleyemedik. İnşallah Leao da böyle olmaz. Leao'yu bir an önce Galatasaray'a katkı sağlayacak. Barış'ın olduğu mevkide oynuyor. Barış sağ bekte oynuyor. Leao orada eğer beklenen patlamayı, beklenen performansı sergilerse her maç yıldızlaşabilir. İlkay konusunda ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu 3 haftalık milli arada İlkay 10 numara oynayacak. Bu maçta işte gerçekten Okan Hoca çok iyi hazırladı. Ama diğer tarafta Kaan Ayhan için sağ bekleniyordu. Yani bu milli arada şunu gösterdi. Okan Hoca bugün belki de gerçekten 2 gün önce aklımda vardı. Ama şunu söyledi. Bu maçta bu kadroyla puan kaybedersem hesabını verebilirim. Ama Kaan Ayhan'la, İlkay'la, Sané'yle yani daha önceki son Trabzonspor maçında 11'e koyduğu sahne, bak Sané de oradaydı. İlkay'ın şu anda ciddi bir maç eksiği var. Tecrübe olarak çok büyük bir tecrübe. Ama ben de olsaydım bugün İlkay'ı 10 numara olarak belki yani Batrakov'un olmadığı yerde 2 hafta önce Yunus'u oynamıştı mesela Trabzon maçında. Orada İlkay'ı koyacağız ama bugün elinde 10 numara oynayacak 2 tane oyuncu daha var. Dolayısıyla İlkay'ın yedek kalmasını ben normal karşılıyorum. Normal karşılayanlardanım.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Çorlu yorumlar, değerlendirmeler için. Hem milli takımı hem Montella sürecini, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan süreci, hem de birazdan başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirmeye çalıştık. Artık yavaş yavaş taraftarlar tribünde yerlerini aldılar. Hem Galatasaray hem Kasımpaşa takımları saha içerisinde son hazırlık gerçekleştiriyor. Saat 20 itibariyle 3 haftalık aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Açılış mücadelesi Galatasaray Kasımpaşa, bizde maç esnası ve sonrasında da yine buradan yansıyanları, detayları, olursa maç sonu röportajları izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Koray Baloğlu.
2: Emre Kaplan ve Savaş Çorlu'ya teşekkür ediyoruz. Galatasaray bugün Kasımpaşa ile oynayacak. Salı günü rakip Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona. Barcelona'da da Rafinha'nın durumu belli oldu.
3: Barcelona Rafinha konusunda risk almıyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Hetafe müsabakası öncesi konuşan Alman teknik adam, sağlık kontrollerinde sorun tespit edildi. Rafinha'nın sakatlığı aslında ciddi bir sakatlık değil ama temkinli davranmamızı gerektiriyor. Geçen sezon aynı bölgede birkaç kez tekrarlayan sakatlıklar geçirdi. Bu yüzden Hetafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek, dedi.

0: ülkesi Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği hazırlık maçında penaltıdan gol atan Rafinha, ilk yarının sonunda sağ arka uyluğunda sorun yaşamış ve ikinci yarıda görev yapmamıştı. Barcelona'da başarılı bir sezon geçiren Rafinha, 8 maçta ilk 11'de oynadı ve 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak. Katalan ekibi Devler Ligi'ndeki ilk maçta Feyenoord'u 5-1 mağlup ederken Galatasaray ise Sporting Lisbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
1: Trabzonspor milli ara öncesi Galatasaray'ı mağlup etmişti. Bordo Mavililer dönüşte ise Samsunspor deplasmanında sahaya çıkıyor.
2: Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. İlk 6 haftada topladığı 10 puanla milli araya 7. sırada giren Trabzonspor, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli araya giren Bordo Mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Thomas Reis'in eski takımına rakip olacağı maçta Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederse bu sezon ilk kez ard arda 2 maç kazanacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan da

0: Galibiyetle ayrılan Bordo Mavili ekip dış sahada ise 153 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada sadece Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetleri 2-1, Tümosan Konyaspor'a da 1-0 kaybetti. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla alan Bordo Mavililer, 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan bu maçtan sonra dış sahada galip gelemedi. Trabzonspor'da Malinovski, Umut Nayır, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onur Alp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Volcarelli ise sakatlığını atlattı. 3 sarı kartı bulunan Chibuke Vivu oynaması ve kart görmesi halinde Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor'da Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almayı hedefleyecek. 6 haftada birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı beyazlı takım alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım bu maçla birlikte 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 31'ini Trabzonspor, 13'ünü Samsunspor kazandı, 12 müsabaka berabere bitti. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak Samsunspor Trabzonspor müsabakası saat 16'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolundaki sorunların 6 ayda çözülebileceğine inandığını söyledi.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Takıma güvendiğini belirten Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek hakem hatalarının liderliğe yükselmelerini engellediğini söyledi. Adalı, "Bu sene takımımız iyi. Her şey sahada olduğu sürece şampiyon olma ihtimalimiz elbette yüksek. Rakiplerimizle farkı sahadaki oyunda kapatmaya başladık. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında hakem hataları bizim lider olmamızı engelledi. Bu maçlardan biri berabere bile bitse milli araya lider girmiştik," dedi. Geçen sezon yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı, "Geçen sene de takım iyiydi. Ancak yine Kasım'da havlu atmamızın en büyük nedeni geçmişte olduğu gibi operasyonlardı. O zaman da söyledim, 15 puan hakemler yüzünden gitti," ifadesini kullandı. Serdal Adalı, federasyon ve MHK yönetiminin güven veren isimlerden oluşması gerektiğini kaydederek, "Herkesin içine sinecek, düzgün bir federasyon ve MHK gelirse bu işleri 6 ayda tamamen çözer. Anthony Taylor, MHK'nin başına geçebilir. Geçebilecek en uygun kişi o gibi gözüküyor. Bizim için isimler önemli değil. Tek istediğimiz adil bir yönetimin kurulması," şeklinde konuştu. Takımına güvendiğini vurgulayan Adalı, "Saha içinde futbolumuza karışmasınlar. Biz iddialı bir takımız. Kadroyu her noktada güçlendirdik. Milli aradan sonra Miretti ve Poku'yu izleyin. İkisi de çok iyi potansiyele sahip," dedi.
1: Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kendi bölgesinde takım çalıştırdığı için gururlu olduğunu söyledi. Dalcı hedeflerini de açıkladı.
3: Son 10 senede İstanbul'un dışında genelde Ankara'da genelde takımlarda çalışmış olmam buraya özlemimi her anlamda bir kat daha arttırmıştır tabii. Ama buralarda büyüyen, buraların havasını, suyunu bilen bir insan olarak kendi bölgemde futbol kültürünün çok yüksek olduğunu bildiğim bu coğrafyada çok değerli bir kulüp olan Eyüpspor'da, Eyüp camiasında bu semtte antrenörlük ve hocalık yapmak bana ayrı bir gurur, ayrı bir onur veriyor. Amacımız tabii ki kompak, güçlü, birlikte hareket eden, disiplinli ve ne oynadığını bilen, organizasyonlarıyla güçlü olan bir takım izleyeceğiz diye düşünüyorum. Kırmızı hattan önce çıkmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Gerçek olan bu. Kırmızı hattan çıktıktan sonra hem oyunumuzu hem puan skalamızı çıkartabileceğimiz yerlere kadar çıkarmak bizi mutlu eder. Hedefim, amacım tabii ki en kötü ilk 10 içerisinde bitirebilirsem bu bizim için çok büyük başarı olur.
1: Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker düzenlediği basın toplantısında ligdeki konumları hakkında açıklamalarda bulundu.
4: Ömer Atiker olarak gidip tek başıma Konya'yı taşıyamam. Beni de taşıyacak insanlar olmalı. Veya beni de orada bir şekilde yalnız bırakmayacak insanlar olmalı. Biz Konya olarak lobi faaliyetlerimizi, duruşumuzu, marka değerimizi, Konyaspor'umuzu belli bir noktaya taşımamız gerekiyor. masada oturabilmem.

0: hakları karşılığını alacaktır.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi. 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde 36 eşleşmenin oynanacağı turun maçları A-Spor'dan yayınlanacak. 26
2: nesinde ikincilik takımı. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.
3: 8 numara Gaziantep Futbol Kulübü AŞ, 7 numara Etimesgut Spor Kulübü.
2: Kura'ya ikinci eleme turunu geçen 31 takımın yanı sıra 41 ekip daha katıldı. Kura'da Süper Lig'den Alanya Spor, Eyüp Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaeli Spor'la birlikte toplam 72 takım yer aldı. Eşleşmeler şöyle. Sakarya Spor, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, Seza Çimento Elazığ Spor, Açık Alın Erciyes 38 Futbol, GMG Kastamonu Spor, Erzincan Futbol Yatırımları, Etimesgut Spor Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü, SMS Grup Sarıyer, Ayvalık Gücü Belediye Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, İstanbul Spor, Balıkesir Spor, Arkent Arnavut Belediye Futbol, Fethiye Spor, Eyüp Spor, Düzce Cam Düzce Spor, İspaş Isparta 32 Spor Kulübü, Eskişehir Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Kocaeli Spor, Eti Gübre Mazı Dağ Fosfat Spor, Adana 01 Futbol Kulübü, Kütahya Spor Futbol, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Muş Spor Kulübü, Pazar Spor, Ali Ağa Futbol, Korendon Alanya Spor, 12 Bingöl Spor, Sultan Su İnegöl Spor, Sebat Spor Kulübü, Serik Spor, Hakkari Zap Spor Kulübü, Ordu Spor 1967, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Ankara Demir Spor, Gemlik Sümer Bey Futbol, Gençler Birliği, Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediye, Karabük İdman Yurdu Spor, Ekinciler İskenderun Spor, Ankara Spor Kırklareli Spor, Meremen Futbol Kulübü, Karacabey Belediye Spor, Eminevi Mümraniye Spor, Küçükçekmece Sinop Spor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor, Gölcük Spor, İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal, Silivri Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kasımpaşa Çorlu Spor, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Soma Spor, Adana Adalet Gücü Spor, MK Ankara Gücü, Bitlis 1916 Futbol, Metro Holding Kayseri Spor, Kars 36 Spor, Antalya Spor, Bolu Spor Karşıyaka, 52 Ordu Spor, KCT 1461 Trabzon, Güzide Gebze Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 68 Aksaray Belediye Spor. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı 3. tur müsabakaları 27, 28, 29 Ekim'de oynanacak. Heyecan yine A-Spor'da yaşanacak.
4: Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol!
1: Ümit Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası elemeleri playoff turunda Çekya ile eşleşti.
5: 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Türkiye playoff turunda Çekya'nın rakibi oldu.
6: Belarus'ta Mialkovski'ye çarpmıştı. Burada da yine aynı şekilde. Bu arada enteresan ve muhteşem bir gol!
5: Eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. Playoff maçlarının ardından 16 Haziran 3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek finallere katılacak son 4 takım belirlenecek. Ümit Milli Futbol Takımı playoff turunu geçerse 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Türkiye-Çekya eşleşmesi dışında playoff turu kura çekiminde Danimarka-Hollanda, İzlanda-Yunanistan ve Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri gerçekleşti. Ev sahibi ülkeler Arnavutluk ve Sırbistan dışında 10 ülke daha önceden finallere katılmaya hak kazanmıştı. U21 2027 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 takım mücadele edecek.
1: Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho İtalyan basınına verdiği röportajda Real Madrid'e dönüş sürecini eski kulüpleri

0: ilişkilerini ve Fenerbahçe günlerini anlattı.
1: Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a röportaj veren Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım" ifadesini kullandı. Jose Mourinho eski kulüpleriyle her zaman özel bir bağ kurduğunu ve takımlardan ayrılırken arkasında hiçbir zaman sorun bırakmadığını söyledi. Real Madrid'e geri dönüş sürecine değinen 63 yaşındaki teknik direktör, Tottenham dönemi hariç çalıştığı tüm yerleri evi olarak gördüğünü belirtti. Hakemlerle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, kariyeri boyunca benzer durumlarla karşılaştığını kaydederek, "Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık. Sonra Premier Lig'e gittim. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi" dedi. Röportaj sırasında kendisini hatırlatılan Anthony Taylor detayına da değinen dünyaca ünlü teknik direktör, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına atıfta bulunarak "ondan önceki hapse girdi" şeklinde dikkat çeken bir yanıt verdi.
0: Basketbolla devam ediyoruz. Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Panathinaikos deplasmanında mağlup oldu. Real Madrid ise namağlup İspanya'ya gelen Partizan'ı yenerek galibiyetle tanıştı. Gelin Euroleague'de dün gece yaşananları izleyelim.
1: Euroleague'in 4. haftası ilklere sahne oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin kendisi gibi yoluna namağlup devam eden Panathinaikos'la deplasmanda karşılaştı. Maça Taylan Horton-Tucker'ın etkili oyunuyla başlayan sarı lacivertler OAKA'da iyi bir görüntü sergiledi. İkinci çeyrekte Francisco ve Nigel S. Davis'le maça ağırlık koyan Panathinaikos soyunma odasına 46-41 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe Tarfin son çeyrekte Jelko Obradovic'in savunma yanıt veremedi. Son 10 dakikada sadece 10 sayı bulabilen temsilcimiz parkeden 92-74 mağlup ayrıldı. 4 maç sonunda ilk kez mağlup olan Sarı Lacivertliler'de 13 sayı bulan Braxton Key ve 10 sayı atan Johnny Juzenk dışında hiçbir isim çift haneli skor üretemedi. Yoluna namağlup devam eden Yunan ekibinde ise Nigel S. Davis ve Matias Nesor 19'ar sayıyla oynarken Silvan Francisco 17 sayısının yanına 7 de asist ekledi. Gecenin diğer dikkat çeken maçında namağlup Partizan'la henüz galibiyetle tanışamayan Real Madrid İspanya'da karşı karşıya geldi. Real Madrid büyük bir iştahla başladığı maçın ilk yarısını 53-37 önde tamamladı. Son 20 dakikada farkı hiç tek haneye indiremeyen Partizan sezonun ilk mağlubiyetini 86-76'lık skorla aldı. Süre alan 12 oyuncusunun 11'inden skor katkısı alan Madrid'de Theo Maledon 13 sayı, Facundo Campazzo 12 sayıyla oynadı. Sezonun İlk mağlubiyetini alan Partizan'da ise Carlick Jones 19 sayı kaydetti. Gecenin kalan maçlarında Kızıl Yıldız deplasmanda Dubai'yi 77-58 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Olimpia Milano ise Maccabi'ye 97-79 mağlup oldu. Ligde namağlup ünvanını korumayı başaran Valencia, Hapoel Tel Aviv'e acımadı. İspanyol ekibi rakibini 93-82 yenerek 4-4 yaptı. Sezona fırtına gibi başlayan TJ Shorts 15 sayı, Cameron Taylor ise 17 sayıyla oynadı. Gecenin kapanışında da Bayern Münih konuk ettiği Virtus Bologna'ya 94-87 mağlup oldu.
0: Hemen Rize'ye gidiyoruz. Fenerbahçe Rize Spor'la karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli kafileyi taşıyan otobüs kamp yapacağı otele geldi. Sözü Al Spor muhabiri Erdem Akbaş'a bırakıyoruz.
2: Koray Baloğlu, iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe milli aranın ardından Rize'de sahne alacak Sarı Lacivertliler. Rize'de oynayacağı maç için an itibariyle Rize'ye geldi. Teknik direktör İsmail Kartal da memleketi Rize'de milli aranın ardından takım sahne alacak. Sarı lacivertli ekipte tam kadro geldi diyebiliriz. Marco Asensio takıma döndü. Mert Hakan Yandaş çok uzun bir aranın ardından maç kadrosunda. Mert Hakan'ın cezası sona erdi ve maç kadrosunda Jadon Osterwolde'nin devam eden sakatlığı var. Fenerbahçe'de eksik oyuncu yok. Milli aranın Milli arada oyuncuların büyük bir bölümü, özellikle ilk 11 iskeleti olarak nitelendirebileceğimiz oyuncu kadrosu Samandıra'daydı. Kalabalık bir oyuncu grubuyla çalışma imkanı buldu. Elbette milli takımlara giden Şikrinyar'ı gördük biraz önce. 4 maçta da 90 dakika oynadı mesela Milan Şikrinyar. Biraz yorgunluk var ama bu maçta forma giyebilecek seviyede. Son antrenmanda takımla çalıştı. Bartu Elmas A milli takım kampındaydı. Bartu, N'Golo Kante Samandıra'da çalıştı. Kerem A milli takımdaydı. Mert Günok milli takımı bıraktığını açıkladı bu süreçte. İrfan Can Kahveci de yine A milli takımımızla beraber kamptaydı. Sarı lacivertli ekip, kaptan Mert Hakan Yandaş da uzun bir aranın ardından kadroya döndü. Maç kadrosunda Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, takımın tamamı hemen hemen içeri girdi. İrfan Can Kahveci imza isteklerini geri çevirmedi. Rize'de Fenerbahçe'ye sıcak bir karşılama var. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe kafilesi otele giriş yaptı. Yarın gün boyu Rize'den yayınlarımız olacak. Söz tekrar sizde.
0: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Sarı lacivertler Rize deplasmanında milli aranın ardından sahaya çıkacak. Sıcağı sıcağına o görüntüleri de ekrana getirmiş olduk. Yine basketbolla devam ediyoruz. Euroleague'de temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş'ta 4. hafta müsabakalarında deplasmanda parkeye çıkacak.
3: Euroleague'de 4. haftanın kapanış gününde iki temsilcimiz parkede. Anadolu Efes saatler 21.15'i gösterdiğinde Olympiakos'ta deplasmanda karşılaşacak. Bir galibiyet, iki mağlubiyeti bulunan lacivert beyazlılar zorlu deplasmanda kazanarak havayı tekrar olumluya döndürmeye hedefleyecek. Çift maç haftasında Bologna'ya son saniye basketiyle kaybederek yara alan Olympiakos'a bu sezon ilk kez seyircisi önünde oynayacak. Son şampiyonda 3 sezondur olduğu gibi dümende Sasha Vezenkov var. 26.3 verimlilik ortalamasıyla mücadele eden Bulgar MVP, 20 sayı, 6.3 rebound ortalamaları tutturmuş durumda. Temsilcimizde ise süper yıldız Mike James'in sezonu kapatması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız ismin yokluğunda yük bu sezon NBA'den transfer edilen Dario Saric'in omuzlarında olacak. Sezona iyi başlayan Hırvat uzun forvet 18 verimlilik puanı, 13.3 sayı ve 6 rebound ortalamalarıyla mücadele ediyor. Euroleague'in yeni takımı temsilcimiz Beşiktaş ise haftanın kapanışını Baskonya deplasmanında yapacak. Birer galibiyet, ikişer mağlubiyetli iki takımın mücadelesi 21.30'da başlayacak. Geçtiğimiz çift maç haftasında ilk galibiyetini alan siyah beyazlılar İspanyol ekibini yenip emin adımlarla yoluna devam etmeyi planlıyor.

0: Rakip Baskonya ise Milano galibiyetini perçinlemek için parkede olacak. Temsilcimizde oyun kurucuların performansı dikkat çekiyor. Scottie Wilbeck'in 16.3 sayı, Devon Dotson'ın ise 12.3 sayılık ortalamaları takımın akıcı hücum etmesini sağlıyor. Baskonya'da ise yeni transfer A.G. Watson şimdiden büyük kulüplerin radarına girdi. 16.3 sayı ortalaması tutturan Birleşik Amerikalı oyun kurucu, takımının son dakikalarda topa yön veren ismi konumunda. EuroLeague'de önümüzdeki hafta takımlar çift maç haftasına girecek.
1: NBA'in yıldız isimlerinden Shai Gilgeous-Alexander, Atletico Madrid'in hissedarları arasına katıldı. Ancak İspanyol kulübü, Kanadalı basketbolcunun satın aldığı hisse oranını açıklamadı.
2: Yine bir NBA yıldızı yeni bir Avrupa futbol takımının hissedarları arasına girdi. Oklahoma City Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander Atletico Madrid'e ortak oldu. İspanyol kulübü iki kez NBA MVP'si seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun kulübün hissedarları arasına katıldığını, hırs, mükemmelliyet ve her sonucun hak edilmesi gerektiğine olan inanç kelimeleriyle açıkladı. Ancak İspanyol ekibi Kanadalı basketbolcunun satın aldığı hisse oranını duyurmuştu. Atletico Madrid, ABD merkezli Apollo Global Management'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir yapı tarafından yönetiliyor. Gilgeous-Alexander ise yaptığı açıklamada, Atletico Madrid'in ortaklık grubuna resmen katıldığım için çok heyecanlıyım. Avrupa futbolunun zirvesinde uzun yıllardır yer alan bir kulüp ve geleceğinin bir parçası olma fırsatı bulduğum için minnettarım ifadelerini kullandı. NBA yıldızlarından LeBron James Liverpool, Kevin Durant Paris Saint-Germain, yani Nisan Tetakum

0: ise Chelsea kadın takımının hissedarları arasında bulunuyor.
1: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Sezonun 17. yarışı Singapur'da koşulacak.
0: Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si ile devam edecek. Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay pistinde 62 tur üzerinden düzenlenecek Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışı 12, sıralama turları 16, yarış ise pazar günü 15'te başlayacak. Tarihin en genç şampiyonu unvanını almak için büyük avantajı bulunan Mercedes pilotu Kimi Antonelli 8 yarış kazandı ve 320 puanla zirvede. Takım arkadaşı ikincilik koltuğunda oturan George Russell 3 yarış birinciliği aldı ve 236 puanda. Ferrari pilotu Charles Leclerc 214 puanla 3. basamakta bulunuyor. Takımlarda ise Mercedes 556 puanla lider, Ferrari 405 puanla ikinci, McLaren 316 puanla 3. sırada bulunuyor.
1: Evet, günün sıcak haberini bir kez daha size hatırlatalım. Türkiye Futbol Federasyonu teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Kritik bir toplantı vardı. Toplantıda alınan kararları bir kez daha hatırlatalım. Yönetim kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır denildi. Burada başkanın istifa edip etmeyeceği, seçim kararı alıp almayacağı çok merak ediliyordu. Şu anda olağan seçimli genel kuruluna tarihine kadar federasyon devam edecek. Onun dışında istifa eden isimlerin yerine yine yeni görevlendirmeler duyuruldu ve en çok konuşulan konulardan bir diğeri Montella ile olan süreç sonlandırıldı. Orada da ne diyordu açıklamada? Milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır denildi ve diğer görevlendirmeler de bu şekilde duyuruldu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek, hep birlikte takip edeceğiz. Uluslar Ligi heyecanı tamamlanıyor, lig heyecanı başlıyor artık bugün itibarıyla demiştik. Biz de Uluslar Ligi'nde böyle çok keyifli bir mücadelenin özetiyle birlikte ana haberi noktalayacağız. Fransa-Belçika karşılaşmasının özetiyle birlikte ardından lig serüveni ve lig heyecanı başlayacak. Yine klasik A-Spor ekranında hemen maçın ardından 90+1'i tartışmalı pozisyonlar için Mustafa Çulcu'yu izleyebilirsiniz diyelim. Yorumcularımızla birlikte bu hatırlatmayı yapalım. Ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia. Lavia yerden oynadı, savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve topu alarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Leni Yoro. Dembele şimdi. Dembele. Gitti rakibinin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında Fransa milli takımı. Diouf Şerki şut pozisyonu, Şerki vurdu. Kaleci Maarten van de Voort. Şerki 2

oyuncunun arasında. Şerki ayakta kaldı. Verdi pasını Olise'ye. Seyis karşıladı onu. Michael Olise girdi ceza alanına. Bıraktı. Barcola! Top dışarıda. İşte Olise. Onun pası. Bradley Barcola'nın şutu. Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Top ağlara gitti, gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu. Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Top ağlarda gol. Ryan Şerki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda. Lenny Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise. Seyis'ten sıyrıldı. İçeri çevirdi. Şerki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top dilelerde. Ryan Şerki'nin kutlaması ekranda. Doué ile beraber. Got. Müdahale savunmadan. Şerki'de kaldı top. Şerki döndü Olise'ye. Olise Seyis'ine karşıladı onu. Olise Got dokundu. Olise sekti top. Doué'de. Désiré Doué. Olise'ye. Michael. Olise. 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top dilelerde. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Désiré Doué yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Doué nefis bir kontrol. İçeri kat etti. Böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Ve son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: Ajet'in yurt dışı kampanyası başladı.
6: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi Ajet Mobil ve Ajet.com'da. Hemen Ajet Mobil ve Ajet.com'a gelirsin. Uçak.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: Tep o kadar iyi ki Tep.
10: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
14: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen o.
15: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
16: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
17: Türkcelli'ye bağlan hayata.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.

0: Mutlu akşamlar. Skorboard'a hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış mücadelesinde İstanbul'da Rams Park'ta Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu mücadelenin Skorboard yayınında sevgili hocam Ahmet Akçan'la birlikte olacağız ve maç boyunca bu ekranlarda ve Alspor Radyo'da maçın heyecanını sizlere aktarmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Çok uzun bir ara. Yaklaşık 3 hafta oldu. Milli ara sebebiyle liglere ara verilmişti. Tüm Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi bizde de özledik Süper Lig'i.
1: Doğru. Yani, her ne kadar milli maçları
0: evet,
1: çok
0: ne olursa yoğun. Olsun Süper Lig gerçekten böyle hani burnumuzda tütüyor bu anlamda. bu hafta da çok güzel maçlar var Süper Lig'de evet. Futbol severleri bekleyen. Açılış maçı İstanbul'da oynanıyor. Ben 11'leri aktarayım sonra hocam sizden maça dair beklentinizi.
1: Bir benzetme yapayım mı?
0: Tabii ki buyurun.
1: Yaşımız ne olursa olsun ömür boyu biz hep annemizin yemeklerini özleriz.
0: Çok hocam
1: i̇şte
0: gerçekten.
1: Bugün de annemizin ligini özledik.
0: Kesinlikle
1: yani
0: öyle.
1: Gerçekten tadı bir başka.
0: Ya dışarıda ne kadar
1: yani kavgasıyla, gidip, gürültüsüyle, itirazlarımızla o heyecanı hep
0: acısıyla, tatlısıyla Süper Lig iyi ki var diyoruz. Bu arada mücadele de başladı İstanbul'da. Az önce Santra vuruşuyla birlikte karşılaşma başladı. Galatasaray kalede Uğurcan Çakır'la mücadeleye başladı. Dörtlü savunma hattının bugün sağ tarafında Barış Alper Yılmaz forma giyiyor. Daha önce Galatasaray kariyerinde Okan Buruk döneminde birçok kez hoca yine Barış'ı orada değerlendirmişti. Mecburiyetten de kaynaklı. Bugün yine Barış sağ bekte Sanchez, Abdülkerim ve sol bekte Jakobs'u görüyoruz. Orta alanda Sara Torreira, önlerinde Batrakov, kanatlarda sağ önde Yunus, solda Leao, santraforda Deniz Gül ve bugün Victor Osimhen ise yedek kulübesinde bulunuyor Galatasaray'da. Geçelim Kasımpaşa'ya. Kalede Yanni Otis forma giyiyor. Carlos Wink, Muanga, İliye ve Ayberk savunma dörtlüsü. Önlerinde Baldursun, Mendes, Kerem Demirbay orta saha üçlüsü. Kanatlarda sağda Güven, solda Ali Yavuz Kol ve santraforda ise Benedicak 11 ile bugün ligin

0: Mağlup tek takımı Kasımpaşa'da Galatasaray deplasmanında maça başladı. Hocam nasıl bir 90 dakika öngörüyorsunuz ya da bekliyorsunuz?
1: Heyecanlı, keyifli bir 90 dakika bekliyorum. Bir defa ben keyif almayı biliyorum maçlardan. Yani bazen kalite çok yüksek olmasa, tempo çok yüksek olmasa bile her iki hocanın da bugünkü maçta sahaya yansıtmak istedikleri belirli bir strateji var. O stratejiyi işte kendi taktiklerinle uygulamaya çalışıyorlar. Bunu çözmeye çalışıyorum. Hangi strateji hangisine daha üstün gelecek veya ne olmalıydı, onlara cevap bulmaya çalışıyorum. Böyle olunca da hep keyifli geçiriyorum ben maçları. Yani strateji dedik. İşte bugün beklentimiz şuydu. Galatasaray'ın stratejisinde da oyunun başından itibaren mümkün olduğunca rakip kaleye yakın ön alanda oynama vardı. Üçüncü bölgede oyun vardı. Galatasaray'ın böyle başladığını gördük. Kasımpaşa'da büyük bir ihtimalle zaten Galatasaray'ın bu ön alan baskısının oyun başında özellikle yapılacağını bildiği için o da tedbirlerini alıyor. Ama buna rağmen top Kasımpaşa'ya geldiğinde
0: Rafael Leao'ya sarı kart çıktı Galatasaray'da. Kasımpaşa hücumunda sağ kanattan kolunu kekip atak geliştirirken Claudio Wink yerde kaldı Leao'nun müdahalesiyle ve sarı kart görüyor. Portekizli oyuncusu Galatasaray'ın henüz 3. dakika sarı kartına başvurdu bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler.
1: Umut vadeden bir atak olarak değerlendirdi onu. Hemen arkada bir oyuncu var. İşte kaleye de 35 metre civarında. Yani bugün son dönemde öyle şeyler yaşadık ki MHK dahil büyük değişiklikler oldu Türk futbolunda. İşte onun karşılığı olarak da kulüpler mümkün olduğunca en azından bu haftayı çok hakem konuşmadan, hakemlere çok itiraz etmeden, hakemlere destek vererek geçirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Aynı desteği de yani ben bugün bu 90 dakika içinde buradan vereceğim.
0: Bu arada
1: önemli akşamın pozisyon olduğu zaman ben susuyorum belki devreye girersin diye.
0: Estağfurullah hocam. Şöyle bu arada tabii günün biraz sıcak gelişmesi de milli takımda yaşandı. Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Scoreboard programındayız. Tabii ağırlıklı olarak Galatasaray-Kasımpaşa maçını konuşacağız ama eğer fırsat olursa mücadele esnasında Ahmet Aktan hocamdan bu konuya dair de bir yorum alacağım ilerleyen dakikalarda. Galatasaray'da yedek kulübesine baktığımızda Victor Osimhen'in döndüğünü görüyoruz. Roland Şalai'nin bir sakatlığı vardı. Yener İnce de yapmış olduğu açıklamada zaten bahsetmişti tedavisinin iyi gittiğinden. Yine Mario Lemina bugün yedek kulübesindeki bir diğer isim, sakat isimlerden birisiydi o da. Bu uzun milli arada Galatasaray'da tabii sakatlı bulunan isimlerin de geri döndüğünü görüyoruz hocam.
1: Beklenti zaten o yöndeydi. Aslında neredeyse
0: orada etkili geldi Kasımpaşa. Ceza sahası içinde Benediçak.
1: Trabzon maçına yani 3 hafta önceki Trabzon maçına acaba Osimhen Lemina yetişir mi diye çok konuşulmuştu. Orada bile bu konunun konuşulması zaten 3 hafta sonrasına Kasımpaşa maçına ikisinin de hazır olması mesajı verilmişti. Ben bugün İkisinin de hazır olmasını bekliyordum. Nitekim kulübede oldukları için de demek ki ikisi de hazır. Tabii bu kadar aradan sonra hemen yoğun bir tempo içine herhalde almak istemedi Galatasaray sağlık heyeti onları. Yani Yener Hoca da, Okan Hoca da, futbolcuların kendileri de Galatasaray'ın önünde böyle 8 maçlık çok önemli bir ve de çok yoğun bir maç trafiği var. Burada herhalde futbolcuları mümkün olduğunca daha doğru, daha iyi bir şekilde kullanmak istiyorlar. Tabii Galatasaray oyunun başında skoru almaya çalışacak. O skoru alırsa da benim kendi görüşüm hem Osimhen mutlaka Barcelona maçında, hatta Lemina Barcelona maçında ilk 11'de oynatılmayı bekliyorlar. Evet. Oynatılacaklardır. Onun bir hazırlığı bu. Başka bir şey değil.
0: Bu arada tabii şunu da belirtelim. Ligin tek namalup takımı demişti Kasımpaşa. Şimdi Galatasaray'da da teknik direktör Okan Buruk bugün cezası sebebiyle yedek kulübesinde yok. Trabzonspor deplasmanında Okan Hoca kırmızı kart görmüştü.

0: Şimdi Galatasaray hata Deniz'in olduğu noktaya doğru bir orta müdahalesi var. Kasımpaşa savunmasında Ayber Karapo'nun dokunuşu, top taça çıkıyor. Barış Alper şimdi taçı kullanacak. Bugün sağ bekle forma giyiyor Barış. Daha önce Galatasaray kariyerinde ihtiyaç olduğunda birçok farklı mevkide oynamıştı. Sağ bekte, sol bekte, yine santraforda zaten birçok kez oynadığını hatırlıyoruz. Barış'ın Galatasaray döneminde, Okan Buruk döneminde, ama bugün yine ihtiyaç olduğu için de sağ bekte Okan Buruk Barış Alper'e şans verdi. Roland Şalay'ın çünkü henüz tam olarak hazır olmadığını az önce de konuşmuştuk. Kaan Ayhan vardı ama hoca tercih etmedi sağ bek için. Barış'ı tercih etti. Belki biraz daha ofansif, hani hücum katkısı verebilecek bir isim olduğu için de olabilir mi hocam?
1: Olabilir. Yani bir taktik nedeni vardır. O açıdan bakıldığında gerçi Kaan Ayhan da o kadar tecrübeli bir futbolcu ki her ne kadar Barış'ın temposu onda olmasa dahi devamlı ataklara katılan ve ceza sahasına, yani kale önüne o koşulları fazla yapmadan özellikle ortalarla o servisleri yapabilecek bir oyuncu. Ama devre arası bir veya bu arada bir Pendik maçı oynamıştı Galatasaray. Evet. O Pendik maçını da ben izledim. Orada bazı futbolcuların tempolarının biraz düşük olduğunu gördüm ki Kaan'ın temposu da çok yüksek değildi. Okan Hoca büyük bir ihtimalle bundan dolayı böyle bir tercihte bulundu. Tabii Galatasaray'da sağ bek senelerdir konuştuğumuz bir konu. Salahi oranın şu an için değişmez elemanı ama orası için düşünülen Singo'nun sakatlığı beklenenden çok, evet, çok çok uzun sürdü. İşte bir başka alternatif Kaan olabilir diye düşünüyorduk. Veya bir başkası da Barış olabilir. Hoca, Okan Hoca Barış'la oynamayı düşündü.
0: Çok iyi pas. Davinson Sanchez'den Barış. Barış yerden çevirdi. Claudio Wink. Barış topu çevirdiği noktada herhangi bir takım arkadaşı yoktu. Biraz kötü bir tercih geldi Barış'tan. Ama çok iyi sarktı savunma arkasında. Davinson da çok iyi gördü Barış Alper'i. Galatasaray'ın hata devam edecek. Şimdi Gabriel Sara, Sara baskı geldi, ona geriye döndü tekrar. İsmail Yakup, sondan da Abdülkerim'e kadar geldi top. Abdülkerim ters kanada doğru Yunus'a iyi bir pas bu kez. Atağın yönü değişti şimdi. Yunus Akgün, Yunus bir çalım rakibine. Yunus topu ayağından açtı. Ayberk yatarak müdahale devamında da topu taça gönderiyor. Galatasaray bu bölümde biraz daha baskıyı arttırdı rakip kalede.
1: Tabii stratejileri konuşuyorduk. Kasımpaşa her ne kadar birinci bölgede Galatasaray'ı şu an kabul etmek zorunda kalıyorsa da fırsat bulduğunda çok adamla hücum etmeyi de düşünüyor. Çünkü Galatasaray gibi takımların en çok istedikleri şey, önde top kaybı yapsalar dahi o top kayıplarını hemen telafi edip en kısa sürede topu geri kazanmak.
0: Evet. Yine bu arada topu çok çabuk kazandı Galatasaray. Barış yaptı ortaya. Yannotis kaleboş. Leao vuruşu top savunmaya çarpıyor.
1: Barış'ın neden oynadığını
0: ama
1: da
0: öncesinde
1: görüyoruz.
0: Çalan bir düdük var. Halil Umut Meler serbest vuruş diyor. Yannotis yerde kaldı, Kasımpaşa file bekçisi ve ona yapılan müdahale için faul kararı var. Halil Umut Meler'den Deniz'le zannediyorum bir hava topu mücadelesine çıktı Yannotis. Barış'ın ortası
1: bir offside var.
0: Offside da olabilir, evet. Çünkü ilk pozisyonda galiba bir offside da var. Burada topu kaybetmedi Abdülkerim. Barış'ı gördü. Barış'ın ortası, top bir an boşta kaldı.
1: Burada faul yok. Bence offside'i çaldı. Çünkü Barış'ın ortasında hemen altı pasın
0: hocam önünde. Burada faul de var ama galiba.
1: Yani çalınabilir. Çalınabilir.
0: Evet. Yani hani yumruklamış. Ben şu an için kararın ne yönde olduğunu anlayamadım.
1: Bir de dirseği biraz yüzüne doğru gitmiş. Burada da net faul var.
0: Ama bir
1: net faul var.
0: Düdük var.
1: Bu açıdan gördük. O zaten dirsekten dolayı yerde yatıyor.
0: Evet. Yani Yannotis sakatlık geçirdi bu arada. Henüz yerden kalkabilmiş değil.
1: İstemeden şöyle kolunun burasıyla darbeyi,
0: hava topu müdahalesinde bir temas var orada. İki oyuncunun da birbirine, ama tabii kalecilerin bu anlamda bir avantajı söz konusu ceza sahası içerisinde. Oyun şu an için durmuş durumda. Yani Yannotis'in tedavisi sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi tribünden takip ediyor cezalı olduğu için.

0: Yanında da yine yardımcıları var. Bir numaralı yardımcısı İrfan Saraloğlu'ysa bugün kulübedeki en yetkili isim Galatasaray'da. Emre Hoca, Kasımpaşa tarihinde ilk kez 6 maçlık süreçte ligin ilk 6 haftasında mağlubiyet yaşamadı. Çok özgüvenli geldi Rams Park'a Kasımpaşa.
1: Geçen seneden büyük dersler çıkardılar.
0: Evet,
1: tabii. Geçen yıl sene çok sıkıntılı bir yıl oldu.
0: Bir de kalma mücadelesi verdi son ana kadar.
1: Tabii yine geçen yıl içinde bir yönetim değişikliği oldu.
0: Evet.
1: Veya sahip değişikliği diyelim. Şimdi yeni yönetim, yeni sahibiyle Ceyhun Kazancı'nın CEO'luğunda transfer dönemini de iyi geçirdiler. Bence geçen seneye göre çok daha iyi, daha kaliteli bir kadro kurdular. Haliyle bu kadronun kurulumunda en büyük sorumluluk, teknik yönden sorumluluk Emre Hoca'daydı. Kendi istediği kadroyu büyük bir ölçüde yapınca, bir de hazırlıkları kendi yapınca Kasımpaşa üst düzey bir form seviyesiyle başladı. O yüzden 2 galibiyet, 4 beraberlikleri var. Yani şu ana kadar kaybetmemiş olmaları da büyük bir avantaj. O yüzden ben Kasımpaşa'nın geçen sene yaşadıkları o sıkıntıları yaşamayacağını düşünüyorum. Tabii şurada kalmıştım ben. Böyle fırsat buldukça oyunun teknik taktik yönüne de gireceğim.
0: Tabii hocam, memnuniyetle.
1: Galatasaray gibi takımlar dedik ki kaybettikleri topları hemen geri kazanmak isterler. Ama hiç istemedikleri bir şey de rakibin atak bitirecek kadar kendi kalelerine gelmesi. Böyle olunca takım kendi kalesine kadar o 70-80 metrelik duruma göre futbolcuların o koşulları yapmalarını beraberinde mecburiyet halinde getiriyor. Öne gitmek için bir o kadar daha koşuyorsunuz. Yani ortalama %150 metre arasında her atakta bir koşu var. O yüzden Galatasaray gibi takımlar bunu istemezler. Kasımpaşa da işte bunu yapmaya çalışıyor. Kaldı ki çok adamla yapmaya çalışıyor. Gittiği zaman iş olsun diye değil.
0: Penaltı beklentisi var. Burada Barış.
1: Yok.
0: Pozisyonu da hemen ekrana getirdi yayıncı kuruluş. Bekleyin diyor şu anda Ali Umut Meler ve penaltı yok dedi. Çok kısa sürdü inceleme.
1: Çok net zaten. Evet. Kol kapalı bakın.
0: Evet. Biraz bir doğal konum diyebileceğimiz herhalde.
1: Hatta vücuduna gelip oradan ele hafif, kola hafif temas etti.
0: Oyun
1: çok
0: yeniden başladı.
1: Konum. Hiçbir sorun yok. Yani Kasımpaşa'da kazandığı toplarla Galatasaray'ı geri itmeye, geri koşturmaya zorluyor. Şu ana kadar da onu iyi bir şekilde yaptılar. Defansta pozisyon vermediler. Az önce sağ bek oynayan Barış'ın en ileri uçta sağ kanatta kaydığını gördük. Barış neden sağ bek oynuyor?
0: Bu arada bir boşluk orta alanda. Şimdi Kasımpaşa etkili geliyor. Yerden bir vuruş. Güven. Öncesinde offside bayrağı havada Güven Yalçın için. Burada Güven çok açıkçası iyi değerlendiremedi kendi adına, takımı adına. Burada da hocam offside'a yakalanmaması gerekiyor artık Güven'in.
1: Ya mutlaka sol kanattan geldi Kasımpaşa. Evet. Şimdi Barış önde olduğu için Barış'ın yeri boştu. Öyle olunca Galatasaray defansında o 3 oyuncunun yani Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs'un sağ bek pozisyona doğru kaydıklarını gördük. Öyle olunca kanat
0: vuruş Yanyotis
1: sol kanatta bir açık oldu.
0: Bu kez Galatasaray etkili geldi sol kanattan. Ahmet hocamın da bahsettiği gibi bir boşluk. Deniz Leao ile bir Berkaç bir anda karşı karşıya kaldı. İyi de bir vuruş açıkçası Deniz'den ama Yanyotis de ayağıyla köşeden çok iyi çıkarmış. Galatasaray'ın hata devam edecek. Uzun bir taç atışı Jakobs'tan. Gelişine Gabriel Sara kaleyi denedi ama top savunmadan döndü. Şimdi Davinson tekrar Jakobs'a dönmek istedi ama Jakobs'un pası beklemiyordu. Ve bu kez Kasımpaşa kullanacak taçı. Şu ana kadar maçın en net pozisyonlarından birisi Deniz.
1: Deniz çok istekli.
0: Evet. Burada şimdi, hocam iyi de sürükledi bu arada pozisyonu.
1: Şimdi biraz Deniz konuşacak olursak zaten Galatasaraylı da en çok Osimhen kadar Deniz'i konuştu son zamanda. Deniz'in Osimhen'in olmadığı maçlarda oynamasını bekliyordu birçok kişi. Çünkü Galatasaray'ın direkt santrafor diyebileceğimiz bir üçüncü oyuncusu yok. İşte bu tercihlerden dolayı da Deniz Osimhen'in yediği olmak çok kolay iş değil.
0: Yani Icardi bile zorlandıracağım yani.
1: Gençsen ve kariyerinin başındaysan, Galatasaray gibi bir takıma geldiysen çok istekli oluyorsun. O isteği de Deniz'de görüyoruz. Bir de yapı itibariyle de fizikli, güçlü, kuvvetli biri. İkili mücadelelerde Giannis demin onu çok net bir şekilde hissetti. Şu an çalışıyor. Önde çok hareketli, kanatlara deplase oluyor, top istiyor, arkadaşlarına duvar oluyor. Ve dönem dönem de onların defans arkasına, arasına paslar atabilmeleri için koşulları yapıyor. Deniz çok istekli şu ana kadar. Evet, tecrübe kazandıkça daha kaliteli bir futbolcu olacağı da kesin.
0: Leo Wink'ten kurtardı. Yaptı ortayı, gelişine bir vuruş. Yunus isabet yok. Burada da Leo topu sürükledi ama burada Yunus vuruş yaptı esnada zannediyorum. Ayberk'le bir mücadele. Ayberk bir an yerde kaldı. Leo, Claudio Wink ikilisi de maçın başından bu yana çok sık karşı karşıya geldiler. Evet. Leo'nun maçın henüz başında sarı kart gördüğünü bir kez hatırlatalım. Dakikalar 3'ü gösterdiğinde Portekizli oyuncu sarı kart gördü. Maçta da şu ana kadarki tek kart Rafael Leao'ya çıktı.
1: Şimdi bu pozisyonla ilgili şunu söyleyebiliriz. Emre Hoca temaslı oyunu seviyor. Yani rakibe zaman alan vermek istemiyor. Dolayısıyla Kasımpaşa mümkün olduğunca doğru eşleşmelerle Galatasaraylı futbolculara yakın olmaya çalışıyor. Öyle olunca haliyle fiziksel temasın olduğu o ikili mücadeleleri sık sık görüyoruz. Yine bakın Kasımpaşa Galatasaray'ı geri koşturdu. Offside'de
0: faul kararı geldi.
1: Faul geldi, yoksa bariz bir net bir gol pozisyonu oluşacaktı.
0: Bu arada yani çok fazla saha dışı konuları konuşmak istemiyoruz aslında bu programda, özellikle Scoreboard'da, ama Türk futbolu da özellikle bu milli arada çok fazla sıcak günler, hareketli günler yaşadı. Özellikle hakemler açısından yani bu milli arada bir merkez hakem kurulu gündemi vardı işte.
1: Doğru.
0: Başkan, merkez hakem kurulu başkanı istifa etti. Bu arada Rafael Leao, vuruşu yani Otis. Rafael Leao.
1: Çok net pozisyon. Artık Leao'dan da bunu yapması
0: gerekiyor. Atak devam ediyor. Lucas Torreira maçın yine belki de en net pozisyonu diyebiliriz. Rafael Leao bu kez karşı karşıya kaldı Yanni Otis'le ama yine kritik bir müdahale. Andreas Yanni Otis'ten şu ana kadar maçın en başarılı ismi belki de Kasımpaşa filebeklisi Barış. Ayberk geldi karşısına. Barış sıyrıldı rakibinden. Barış çizgiye indi. Barış top hala onda, ortası, müdahale var, köşe vuruşu kazanıyor Galatasaray. Reklam vaktimiz gelmiş hocam, bir kısa aramız var, reklamlara gideceğiz, ardından Scoreboard'a devam edeceğiz.

0: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
1: Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Reklamların ardından scoreboard devam ediyor. Maçın ilk üçte birlik bölümünü de bu anlamda noktalıyoruz artık. Gol sesi çıkmadı şu ana kadar. Galatasaray'ın girmiş olduğu iki önemli pozisyon diyebiliriz değil mi hocam? Deniz evet. ve Leao'nun değerlendiremediği pozisyonlar vardı. Şu ana kadar toplamda 3 sarı kart çıktı. Galatasaray'da Leao maçın henüz ilk dakikalarında 3. dakikada sarı kart görmüştü. Kasımpaşa'da ise 25'te Mendes, 28'de ise Kerem Demirbay sarı kart gördü. Şu ana kadar çıkan toplam 3 sarı kart var Kasımpaşa'da. Kasımpaşa tabii doğal olarak biraz daha oyunu bekleyen taraf, topu ağırlıklı olarak sahip olan kısım taraf şu ana kadar Galatasaray oldu. %77'ye %23 gibi bir toplu oynama söz konusu ama ikili mücadelelerde hocam Kasımpaşa'nın 11'e 7 üstünlüğü var.
1: Mutlaka, çünkü Kasımpaşa mümkün olduğunca demin söylediğim gibi rakibe yakın oynamaya çalışan, zaman alan vermemeye çalışan bir anlayış doğrultuda. Kaldı ki Galatasaray gibi bir takıma karşı motivasyonumuz da otomatikman üst düzeyde oluyor. Ve o pozisyonlara ben izin verirsen Abdülkerim'in kafa vuruşunu da sokmak istedim.
0: Doğru, haklısınız hocam. Yani çok da müsait çok pozisyondaydı. Evet.
1: Çok boştu.
0: Serbest vuruşta bir duran top fırsatıydı. Sara'nın ortasında Abdülkerim çok müsait pozisyonda iyi bir kafa vuruşu yapamadı.
1: Şimdi nasıl Galatasaray Kasımpaşa'yı çıkarmamaya çalışıyorsa Kasımpaşa da Galatasaray'ın üzerine gelmesine engel olmaya çalıştı. İşte çok adamla hücuma çıkıp Galatasaray'ı geri koşturması bunlardan bir tanesi. Hemen devamında da Galatasaray geriden oyun kurduğu için 5 kişiyle ön alanda bazen baskı, bazen karşılama şeklinde rakibi engellemeye çalışıyorlar. Böyle bir anda da defans hatlarını orta sahaya kadar çıkarıyorlar. Yani Kasımpaşa hemen geri kaçan bir zihniyetle oynamıyor. Oyunu ikinci bölgede zaman alan vermeden, alanları daraltarak oynamaya çalışıyor. Son bölümde Galatasaray'da
0: oynamaya çalışıyor. Bu arada ceza sahasına doğru Benediçak vurdu Uğurcan. Bir anda savunma arkasında bir koşu Adrian Benediçak. Bu arada Ayberk hala yerden kalkabilmiş değil. Barış şimdi topu taça gönderdi. Ayberk burada yerde kaldı. Devamında Yunus da yerde kaldı. İki oyuncu birden hakeme döndü ama Halil Umut Meler devam ettirdi. Sonrasında Kerem Demirbay burada. Adrian Benediçak, onun koşusu, vuruşu Uğurcan'da kaldı.
1: Ya burada da faul yok, penaltı yok.
0: Şimdi kalktı Ayberk. Evet. Topu da Galatasaraylı oyunculara
1: gönderiyor. İki Kasımpaşalı yerde olunca Galatasaray'da centilmenlik örneği gösterdi. O topu taça attı. Yani kararlar doğru.
0: Halil Hoca biraz bugün mümkün olduğunca oynatmayı çalışıyor.
1: O her zaman zaten böyle bir anlayışa sahip. Yani ülkemizde en çok uluslararası deneyime sahip olan en üst düzeydeki hakemimiz o. Ama dönem dönem bizde de futbolcular özellikle hakemleri aldatmaya yönelik
0: maalesef
1: birçok hareket yaptıkları için hakemlerin işi zorlaşabiliyor. Bu maç için böyle kart çizgisi...
0: Bu arada
1: çizgisini...
0: Sara cepheden gördü kaleyi. Gabriel Sara vuruşu Yannotis. Yine Yannotis köşeden çıkarıyor. Sara çok sevdiği toplardan birisi aslında. Tam cepheden evet. kaleyi gören bir nokta. Yerde de seken top. Yannotis köşeden çok iyi çıkarıyor yine. Şu ana kadar gerçekten maçı yaptığı kurtarışlarla damga vuruyor. Andreas Yannotis Galatasaray bir köşe vuruşu kullanacak. Batrakov topun başında. Dakika 34. Batrakov yaptı ortayı. Bir karambol.
1: Of.
0: Yannotis. Ters bir vuruş Kasımpaşa savunmasında. Sanchez'e de çarpan top. Yine başarılı Yannotis. Şimdi Ali Yavuzkol. Ali Yavuzkol. Barış Alper. Çok kritik bir müdahale. Alkış yani, alıyor.
1: Şu ana kadar Barış'ın çok iyi oynadığını söyleyebiliriz.
0: Evet. Yine yani, aslında kendi mevkisi dışında tabii. bir noktada oynuyor. Bölgede oynuyor ama iyi maç çıkarıyor gerçekten.
1: Ali Yavuzkol Galatasaray Akademisi'nden yetişmiş. Evet. Yetenekli bir futbolcu. Sol açık oynuyor. Barış onunla birebirlerde etkili olduğu gibi Galatasaray'ın her hücumuna da Yunus'la birlikte ikili olarak katıldılar. Zaten Barış öne geçtiği için de Galatasaray defansı üçlük alıyor. Ve defans oyuncuları arasındaki mesafe açılıyor. O demin Benediyak'ın pozisyonunda da o araya yapılan bir koşu sonrası oluşmuştu. Tabii çok fazla teknik detayla izleyenlerimizi de boğmamak lazım. Ama günümüzde bekle açık oyuncusunun uyum içinde hücumlara ve defansa katkı sağlamaları lazım. Bekler bazen içe koşu yaparlar, bazen dışa koşu yaparlar. Öndeki kanat oyuncusuyla bunu uyum içinde yapmaları lazım. Şu an Barış'la Yunus'un bu uyumu üst düzeyde sergilediklerini görüyoruz. Orada eksik olan tek şey ya son paslarda biraz aceleciler. Bazen orta yapmaya çalışıyorlar. Artık ortayı da yapıyorsan hedefe yapacaksın. Yani pas gibi orta lazım veya pas lazım. Oyunun başında o Barış'ın Kasımpaşalı oyuncuya penaltı noktasında attığı top gibi. Hemen arkasında iki arkadaşı bomboştu. Evet. Onlara çıkarabilse net pozisyon olacak. Sağ kanadı şu ana kadar bu son pasları hariç Galatasaray'da iyi işledi. Sol tarafta da her ne kadar diyelim Jakobs'la Leao arasında bir uyum olsa bile orada görev tanımı biraz daha net. Leao daha ofansif, Jakobs da daha defansif oynamak zorunda kalıyor. Biraz da Barış kaynaklı tabii.
0: Evet.
1: Bu arada
0: şu ana kadar hocam ama sonuçtan ve skordan bağımsız olarak şunu söylemek istiyorum. Bence güzel maç oluyor.
1: Maç güzel mutlaka. İşte biz de doyumsuzuz. Biraz daha fazla pozisyon isteyebiliriz. Veya o pozisyonların değerlendirilmesini isteyebiliriz. Gol seyretmek isteyebiliriz. O açıdan bakıldığında da ben biraz daha diyelim yükseliş olabilir düşüncesindeyim. Çünkü her iki takımda da kaliteli ayaklar var. Her ne kadar bir kısmı kulübede olsa bile şu ana kadar Galatasaray'ın planlarında gol bulmak vardı.
0: Tabii.
1: Yani ilk yarı kendisi berabere aslında biterse Kasımpaşa biraz daha morallenecek.
0: Galatasaray'ın da kulübesinde
1: direnç artacak.
0: İnanılmaz isimler var şimdi.

0: Leroy Sané kulübede, Osimhen kulübede, belki gidişata göre Şalay'ı bilmiyorum ne düzeyde, yani hoca risk alır mı bugün? İlkay var, Lemina var, hatta genç oyuncu Niyaga var. İyi bir kulübesi var ama siz zaten yayının başında ifade etmiştiniz. Bence bir kez daha Kasımpaşa'nın da bu anlamda hani maçın sonucu ne olur şu an için bilmiyorum. Hani şu an maç 0-0 iken bunu söylemek de belki daha mantıklı olabilir. Geçen yıla göre gerçekten çok daha derli toplu bir Kasımpaşa takımı var. Yani ilk 6 haftadaki o mağlubiyet yaşamama durumunu bugün Kasımpaşa'yı izleyenler aslında çok tesadüfen alınmış bir sonuç, bir başarı olmadığını bence bir kez daha görmüşlerdir. Emre Hoca'yı da ya da işte kulüp profesyonellerinde bu anlamda Ceyhun kutlamak lazım. Evet.
1: Tabii. Şimdi Kasımpaşa'nın bir oyunu var. Bakın biz neden bahsediyoruz? Artık günümüzde Şampiyonlar Ligi de olsa, milli takımlarda olsa onu yaşadık. Maç kazanmak istiyorsan bir oyunun olacak. İki, o oyunu oynayacak oyuncuların form seviyesi en azından o maçlarda yüksek olacak.
0: Kalite de olacak tabii biraz.
1: Tabii. Yani o yüzden futbolcu ve oyunun formundan, kalitesinden bahsediyoruz.
0: Leao topu taşıdı. Sara yerden çevirdi. İliye kritik bir müdahale devamında topu uzaklaştıramıyor. Savunma taç kullanacak Galatasaray. Leao da bugün herhalde Galatasaray'daki şu ana kadar en etkili performanslarından birisi. İyi ve verimli oynuyor bence.
1: Doğru, iyi oynuyor ama işte o golü atabilirdi örneğin. Yani tabii, o golü kaçırıyorsa verim biraz düşüyor. Veya Leao'dan biz biraz daha rakibi etkisiz hale getirerek arkadaşlarına daha iyi asistler yapmasını bekliyoruz. Şu ana kadar o da olmadı. Yani burada bu arada da hemen bir sarı kartla geliyor.
0: Davinson Sanchez'in müdahalesi, sarı kart çıkıyor. Sanchez takım arkadaşlarına kızıyor. Biraz Galatasaray savunması kötü yakalandı. Bir taç atışı organizasyonunun dönüşü. Burada Ali Yavuz Kol yerde kaldı. Ali Yavuz bu arada burada topu hocam kurtarabilse zaten evet, çok önemli bir,
1: doğru da Barış da geliyor onunla,
0: fırsat yakalayabilirdi Kasımpaşa. Şimdi
1: izleyenler belki de pozisyonu görmedikleri için Salah'ın Trabzon'da attığı gollerin bir benzeri olacaktı. Orada da taç atışından
0: yine geçiş,
1: Salah tek başına gitmişti. Burada Ali Yavuz tek başına gidemedi ama ona benzer bir atak oldu. Ve burada da hep şunu söylüyoruz. Galatasaray önde taç da atıyorsa, yani hücum da ediyorsa, defans güvenliğini hiçbir zaman göz ardı etmemesi lazım. Zaten Barış sürekli önde oynadığı için oyunun genelinde Sanchez devamlı sağ bek bölgesine kaymak zorunda kalıyor. Yani onun buradaki hamlesi Galatasaray için çok değerli. Ama sonuçta bir sarı kartı da beraberinde getirdi.
0: Evet,
1: yani
0: dördüncü kart oldu.
1: Bunun da bazı riskleri var. Yani evet, ötekiler belki biraz tartışılır ama bu sarı kart bence tartışılmaz.
0: Yani burada Kasımpaşa tarafı adına söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Hatta bir kartın rengi noktasında başka bir beklenti de vardı. Bu arada Ali Yavuz Kol devam edemiyor. Önce bir kalktı ayağı ama sol dizini tutuyor. Biraz az önceki pozisyonda sanırım yere ters bastı. Eğer yanlış görmediysem pozisyonun tekrarında Ali Yavuz Kol. İşte Davinson'la bu mücadelesi, o evet. Yani biraz Ali Yavuz Kol için
1: bir daha görelim.
0: Halsiz bir an. Burada biraz
1: yok.
0: Yani sanki burkuluyor gibi hocam. Eğer yanlış görmüyorsam.
1: Sağ ayağına bir müdahale yok. Sol ayağına süpürmüş.
0: Evet, Ali Yavuz'un
1: ama
0: da
1: havadan süpürmüş.
0: Ali Yavuz'un da sol bileği, evet, böyle biraz burkuluyor, esniyor gibi oluyor.
1: Biri biraz dönüyor. Öyle ayakta yerde olunca o etki eder. Yani evet, arkadan gelen sol ayak o süpürmeyi yüksekten bir temasla yaptı. Yani rahatsız edebilir, tehlikeli de olabilir.
0: Yerden de kalkabilmişti, şimdi kalktı. Yani, çok önemli bir problemi yok.
1: Bilek değil, dize bile o temas noktasına
0: oyuncu
1: göre
0: sağlığı tabii her zaman
1: olumsuz
0: en önemlisi. Ama Ali Yavuz Kol devam edebilecek gibi görünüyor. Şimdi Kasımpaşa cephesi tabii Ali Yavuz Kol'un hemen oyuna dahil olmasını istiyor. Ama yeni kurallarla birlikte oyuna

0: Eğer sağlık görevlileri girip tedavi uyguladıysa oyuncu, o oyuncu en az bir dakika boyunca sağ kenarında bekliyor. Şimdi Ali Yavuz Kol da bekleyecek. Halil Hoca da bunu tekrar kulübeye anlattı, Kasımpaşa Kulübesi'ne. Kerem Demirbay serbest vuruşu kullandı. Oyun yeniden hareketlendi. Dakika 43. İlk yarıda artık yavaş yavaş son bölüme giriyoruz. Yine Kasımpaşalı oyuncularda kaldı top. En geride Ayberk, Kerem Demirbay. Yine Ayberk'le oynadı. Top Kasımpaşalı oyuncularda. Ayberk bir çalım denemesi. Topu kaybediyor. Gabriel Sara. Sara'dan şimdi Batrakov. Batrakov hemen döndü sol tarafa. Orada Leao müsait pozisyonda ve önünde de geniş bir alan var. Leao yine Claudio Wink geldi karşısına. Rafael Leao. Leao bir pas, Deniz dokundu. Batrakov'a gelmeden orada Baldursson ayak koydu Kasımpaşa'da. Ali Yavuz Kol baskı var yine. Davinson. Bu kez Davinson Sanchez yerde kalıyor.
1: İkili mücadele.
0: Bir kez daha Davinson ve Ali Yavuz Kol bu pozisyonda karşı karşıya geldiler. Bu arada maçın başından bu yana Ali Yavuz Kol bu tarz çok fazla pozisyonun içerisinde yer aldı. Onun adına biraz şanssız da bir
1: bu çarpışma maç. Ama bu faul değil.
0: Evet, bütün iki oyuncu bütün açısından çarpışma. Da burada.
1: Nedenini de anlattık. Neden? Barış çok önde. Öyle olunca da.
0: Biraz temaslı bir oyun oluyor. Tabii,
1: öyle olunca da Sanchez birebir eşleşiyor Ali Yavuz'la. Ki öyle de olmak zorunda. O yüzden Ali Yavuz herhalde en zor maçlarından birini
0: oynuyor.
1: Ali Yavuz
0: da ama hiç hocam yok, kendini
1: gözü
0: sakınmak
1: karadır.
0: Yok. Yani,
1: gözü
0: evet.
1: Karadır. Yani,
0: müdahaleden, temastan çok kaçınmadı. Birçok pozisyonda da bu tarz zorluklar yaşadı.
1: Gençlik yıllarında benim onunla beraber geçirdiğim bir dönem var. Ben Galatasaray Akademisi'nde direktörken işte Yunus'la, Ali Yavuz Kol'la.
0: Aynı jenerasyon değil mi hocam? 2005 mi Ali Yavuz'la yoksa
1: değil,
0: daha mı büyük?
1: Arada bir yaş fark var. Ali
0: öyle
1: Yunus
0: mi?
1: Bir yaş daha büyük.
0: Pardon bu arada. Evet. Özür diliyorum. Yunus da 2005'ti zaten. 2000'li galiba.
1: 2000'li. Yunus
0: Ali Yavuz 2001'li. Evet. Evet. Ben bir an 2005 jenerasyonuna gitti aklım. Arda Güler, Kenan Yıldız değil, ama yok. Değil. Yunus tabii o daha büyük 2000'li. Onlardan.
1: O
0: 2000 doğumlu evet.
1: 2000 doğumlarda Galatasaray.
0: Ozan Kabak,
1: Ozan
0: Yunus Akgün,
1: aynı takımda.
0: Ali Yavuz
1: 7
0: Kol.
1: Tane o dönemde milli takıma oyuncu veriyorduk. O 7 oyuncunun da en azından Süper Lig'de oynaması planlanmıştı.
0: Evet, Galatasaray'ın zaten o jenerasyonu tabii. Çok kıymetliydi. O
1: bunun içinde en azından 3-4 tanesi A takımında oynar diyorduk ama şu ana kadar işte bir Ozan, bir de Yunus'u oradan görüyoruz. Ötekiler de o kariyerlerini...
0: Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Serbest vuruşta golü buluyor Galatasaray. İlk yarıda son dakika 45. dakikada Alexey Batrakov'un ortası serbest vuruşta çok iyi bir orta. Batrakov'dan Abdülkerim daha önce belki de çok daha net bir pozisyonu değerlendirememişti ama bu kez çok düzgün ve etkili bir kafa vuruşu Abdülkerim Bardakçı'dan. Galatasaray 1-0 öne geçiyor, gol Abdülkerim Bardakçı. Offside yok, yok görebildiğimiz kadarıyla. Abdülkerim çok iyi yükseldi. Yannotis yine dokundu. Ama bu kez onun çabası da yetersiz ve öne geçiyor Galatasaray. Kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın kaydettiği golle ilk yarının son dakikasında durum 1-0 oluyor ve ilk yarının da sonuna artı 5 ilave süre. Oyun tabi sakatlıklardan dolayı birçok kez durdu ilk yarıda.
1: Uzayacak. Şimdi oyun içinde, akan oyunda o golleri bulamayınca duran toplar çok önem kazanıyor.
0: Evet.
1: Galatasaray'da son dönemde duran toplarda çok etkili.
0: Pozisyon inceleniyor bu arada. Vardı da Portekizli hakem var.
1: Yani şu an Correa. Benim gördüğüm kadarıyla şey yok. Offside yok. Oradaki Kasımpaşalı oyuncuyu göremiyorum. Onun omuzu Abdülkerim'in tüm uzuvlarının önünde. Yani kaleye daha yakın.
0: İyi bir kafa vuruşu Abdülkerim'den.
1: Evet. Galatasaray'da duran topları özellikle çok çalıştıklarını hem ofansif hem defansif yönde biliyoruz. Yani orada belirli varyasyonları da mevcut ama oradaki
0: evet,
1: o
0: gol geçerli diyor Halil Umut Meler.
1: Klasik kanatlardan ortalara çok iyi vurabilecek oyuncuları da var. Saray'la birlikte Batrakov da onu iyi kullanan oyunculardan bir tanesi.
0: Galatasaray ilk yarıda 45. dakikada golü buldu. Ahmet hocamın da aktardığı gibi duran top şansı ve iyi değerlendirdi bunu sarı kırmızılılar. yararlanamadığı bazı önemli fırsatlar vardı Galatasaray'ın. Deniz, Leao, hatta yine Abdülkerim'in değerlendiremediği, yine başka

0: bir duran top şansıydı. Belki daha net pozisyonda o Abdülkerim için ama bu kez yine etkili bir kafa vuruşu. Yani Otis ilk yarının en belki de başarılı isimlerinden birisiydi. Çok fazla önemli kurtarışı var. Burada da yine topa dokunuyor yani Otis parmaklarının ucuyla ama yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Abdülkerim Bardakçı'nın kaydettiği golle uzatma dakikalarındayız. Şimdi Gabriel Sara orta sahada bir boşluk var. Sara sağda Yunus'u gördü. Yunus kendisi baktı. Kaleyi düşündü. İliye'den döndü. Batrakov hareketlenmişti ama Yunus kendisi vurmayı tercih etti. Baskısı var Galatasaray'ın. Barış bu arada gerçekten çok iyi bir ilk yarı çıkarıyor. Yani hücumda ve savunmada müthiş bir enerji şu ana kadar ortaya koydu Barış Alper Yılmaz.
1: Bu da offside pozisyonu veya evet, gol pozisyonu. Omuz önde.
0: Kasık koşalı oyuncu evet, önde. Yarı otomatik offside sisteminden gelen görüntü.
1: Tabii son anda gelen o gol ikinci yarı için her şeyi değiştiriyor. İki takım açısından da.
0: Takımın da planlarını etkiler tabii. Tabii hocam yani, belki 0-0'la girse hoca hamle yapacaktı Okan Hoca.
1: Mecburen.
0: Şimdi biraz daha en azından bekleyebilir.
1: Mecburen. Ereğle ikinci golü de buluyor olursa. Ali Yavuz. Kaldı ki Kasımpaşa için de aynı şey geçerli. Şimdi Kasımpaşa.
0: Kerem yatarak müdahale. Batrakov serbest vuruş dörelli mutmeler. Baldur son yerde kaldı.
1: Böyle çok oyunu geride kabullenerek yani Çanakkale geçilmez diyebileceğimiz birinci bölge defans anlayışını uygulamıyordu Kasımpaşa. Ama şimdi biraz daha ofansif düşünmek zorunda. Yani gol aramak zorunda. İlk yarıda Kasımpaşa'nın hücum oyuncularını çok fazla büyük aksiyonlar içinde görmemiştik. Bir tek Benetçi yakın pozisyonu dışında. Evet. Şimdi ikinci yarı onları daha fazla göreceğiz. Ama şu kadarını söyleyeyim. İşte sağ kanatta Güven oynuyor. Beşiktaşlı santrofor oyuncu. Wink'le beraber iyi bir ikili oluyor onlar normalde diğer maçlarda.
0: Topun başında Kerem var hocam. Evet. Serbest vuruş. Kerem direkt kaleye çok düşündü. Top farklı çok şekilde güzel. Üstten avuta gidiyor.
1: İlk yarıda Wink ofansif yönde çok etkili bir oyuncu ama Leao ile eşleşince ileriye çıkamadı hiçbir zaman.
0: Evet, tabii.
1: O çıkamayınca da Güven sağ kanatta hapsoldu. O da içeriye girdiği zaman daha etkili. Bir tek pozisyonda topla buluştu. O da offside'di.
0: Kısıkmışa daha çok sol evet, taraftan gelmeye.
1: O yüzden Ali Yavuz tarafından çalıştı. Neden? Barış orayı daha fazla boşalttığı için. Doğru. Oradan gelebilirler.
0: Alan buldukları için.
1: Evet. İkinci yarı ama bu strateji de tamamıyla değişecek.
0: Muanga. İlk yarı bitti diyor Halil Umut Meler. Ramspark'ta ilk yarının sonucu Galatasaray 1 Kasımpaşa 0 ve ilk yarı değerlendirmesi için sözü hemen Koray Baloğlu ve Levent Tüzemen'e bırakalım.

0: Evet, Süper Lig hasretimiz sona erdi. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla birlikte 7. hafta başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray Abdülkerim'in kafasıyla bulduğu golle birlikte ilk yarının son anlarında atılan bu golle 1-0 önde soyunma odasına giriyor. Levent Üzemen'le birlikte karşılaşmanın ilk yarısını konuşacağız. Levent abi hoş geldin.
1: Merhaba Koray, hoş bulduk.
0: Önemli bir Barcelona maçı var. Bu maç öncesi tabii eksikler var. Sakatlıkları devam eden isimler var. Kenarda oturuyorlar. İşte süper yıldızı Osimhen olsun. Yine aynı şekilde Şalai, Lemina, bunların hepsi kenarda. Galatasaray Sane. Biraz daha, tabii Sané de aynı şekilde. Galatasaray biraz daha ideal 11'inden uzak bir başlangıç yaptı kadro itibariyle. Okan Hoca da kenarda yok. Nasıl buldun ilk yarıyı?
1: Valla ideal 11 tabii ki önemli. Yani benim için bunlar arasında Lemina ve Osimhen çok önemli gerçekten. Ama kulübedeyse oynayabilecekler, yani sıkışırken sıkışsa Galatasaray oyunu atacak. Bence Galatasaray rakibine oranla çok üstün oynadı. İyi savunma yaptı bir defa Kasımpaşa. Kontra atakları Ali Yavuz tarafından iyi çıktılar, bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama işte golcü ne kadar değerli olduğunu burada görüyoruz. Eğer Osimhen bugün sahada olsaydı maçın 25. dakikasında bu maç 2-0'a gelirdi. Şimdi soruyorum, 2.45'e sarı gördü Leo, 15 evet. dakika Deniz var, aldı topu götürdü, kalecinin üstüne vuruyor. Bak gösteriyoruz, biz görüyoruz buradan.
0: O direkt dibine vurduğunu mu diyorsun?
1: Ya direkt dibine olur mu? Tavana vursana bunu. O, neden golcü oldu?

0: Icardi tavana vurduğu için oluyor. Yani sen bunu öğreneceksin. Antrenman çalışırken mesela Leao'da yerden o top geçer mi? Ancak eşeba yaparsan geçer. Yani kaldırırsın ayağını uzak evet. köşeye. Gol yapar yani. Bu ikisi bunu yapsa maç zaten 2-0 olacak. Yani Galatasaray
1: baştan kopardı diyorsun.
0: Hücum etmekte zorlanmıyor ama bitirme noktasında gerçekten zorlanıyor. Şimdi duran toptan bir tane kaçırdı Abdülkerim. Timingini ayarlayamadı. İkincisinde Batrogov gerçekten mükemmel bir top kesti. Gol oldu ve içeriye 1-0 galip girdiler. Dışarıdan Sara'nın şutları var. Bunlar bende var notlar
1: Yunus'un
0: olarak.
1: Yunus'un var bir tane denemesi.
0: Var doğru. O dışarı gitti. Kaleciyle bir teması olmadı. Ama bir gerçek şu yani işte golcüsüz olmuyor bu işte. Golcüsü olmuyor. Bunlar yani heba edilen pozisyonda. Şimdi mesela Leao'nunki vurduğun pozisyon. Belki bir iki tane ortada var. O ortalara kafayı vuracak oyuncu yok. Birazcık da Barış Alper'e bir söz lazım.
1: Barış ayrıca adam, soracağım sana.
0: Tamam soracaksın.
1: Ona öyle geçeriz. Bu konunun üzerinden devam edelim. Bu kadar pozisyona giriyor olabilmesi değerli değil mi peki? Yani kaçırırsın da her zaman da bu kadar kaçırır
0: çok
1: mısın?
0: Çok güzel söyledin. Değerli. Atamadıktan sonra değeri var mı?
1: Yok tabii.
0: Sevgili Koraycığım yani söylüyorsun da.
1: Şut sayısı var mı? 11 şut.
0: Tamam,
1: 6'sı isabetli. Evet. Kasımpaşa sadece 3 şut denemesi var. Birinde isabet bulmuş. Rakip cezası aslında Galatasaray 26 defa topla buluşuyor. Kasımpaşa sadece 3 defa buluşabiliyor. Pas sayısı, isabetli pas sayısı Kasımpaşa'nın 3 katı neredeyse. Gördüğün gibi.
0: Topla oynama 70-30 bu normal. Galatasaray ön adam baskısını yapıyor. Topa daha çok hakim oluyor. Ayağa pas yaparak hücum etmeye çalışıyor. Dedim ya yayının başında Kasımpaşa Galatasaray'ı karşılayıp çok adamla kontra ataklarla pozisyon üretmeye çalışıyor. Bununla ilgili bir iki tane pozisyonu vardı. Örneğin son anda mesela Davinson Sanchez'e girip kart gördüğü pozisyonu kaçırsa pozisyon sıkıntı tabii, yaratabilir.
1: Tehlikeli olabilir.
0: Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Benim burada bahsettiğim en az 3 tane şut var. 3 tane mutlaka pozisyon var. Bu 3 pozisyonda Galatasaray takımı bunları gol yapacak. Yani 38 milyon verdiğin Leao o topu gol yapacak tavana. Ya da ayağının içini yukarı vuracak. Deniz eğer Galatasaray'da ikinci santrafor olmayı zorluyorsa o zaman o taşıdığı sol tarafta dripli de götürdüğü topu ondan sonra öyle vuracak ki kaleci tavandan görecek bunu. Kalecinin direkt dibine zaten kaleci direkt dibini kapatmış iyi bir kaleci. Yani Kasımpaşa'nın evet. kalecisi çok başarılı. Yani sonuçta bu zamana kadar mağlup olmadılar. Burada o kaleci var. Yani şunu net olarak sana söylüyorum. Kasımpaşa iyi savunma yapıyor. Kompak oynuyor. Kontra atakları Galatasaray. Ama Galatasaray takımının yani daha fazla atak yapması lazım. Bak kenarlardan değil. Barış mesela defans arkasına gitti. İki tane topta ikisini kötü ortaladı. Birini rakibe çarptı, bir tanesinde dağlara taşlara attı. Değil,
1: sağ bek performansı bugün Barış'ın nasıl? O zaman o konuya girelim.
0: Yani sağ bek performansı çok önemli. Bana göre sağ bek değil. Zorunluluktan oynuyor. Sallay sakat olduğu için. Bugün gelirken bir tane yönetici arkadaşımla sohbet ettim. Kendisine nasıl takımı buluyorsun falan filan. Ya dedim ki bir defa bir şey söyleyeceğim ya. Uzun süredir yönetimdesiniz. Galatasaray gibi büyük bir kulübü yıllardan beri sağ bek olmaz mı ya? Sen böyle bir o olayı Paris Saint-Germain'de veya Barcelona'da X bir takımda görüyor musun? Orijinal sağ bek mi abi? Sallay da değil, Barış da değil.
1: Singo da değil.
0: Değil, belki. Singo da değil, stoper. Yani şimdi bunlara dönüp baktığın zaman Galatasaray'ın birinci tercihi bugün transfer olsa ben yönetici olsam önce sağ bek alırım. Sağ bek alırım ya. Orijinal bir sağ bekle oynarım. Hücum beki olarak çıksın.
1: Bu aydan sonra evet. yok.
0: Yok, gelmedi. Var mı Mariano? Bir onun gibi sağ bek alırım. Bulurum bunu, araştırırım. Scout ekipleri ne iş yapıyor? Böyle bir sabeksi olur mu? Barış'tan sabek. Hücum adı. Bak şimdi ne çelişki var ya. Montella gitti biliyorsun.
1: Evet.
0: Barış'ı santrfor oynatıyor. 4-6-0'ın santrforu Barış. Galatasaray'ın santrforu Barış. Olmuyor Galatasaray'ın sabeki Barış. Yok böyle bir zihniyet ya. Bu teknik direktör anlayışlı değil. Kusura bakmasın o konuşan. Sabek koyacaksın oraya. O bek olacak. Bek değil ki. Bak Barış hücuma gidiyor daha çok. Gitmeye çalışıyor. Sen şimdi bundan sağ bek yaratırsan olmaz ki. Oynayamıyor sağ bek yani.
1: Sen beğenmedin.
0: Beğenmedim çünkü gereksiz bir şey. Koşarak yapıyor, hata yapabilir. Ali Yavuz da biliyorsun sıkıntılar yaşadı.
1: Evet.
0: Şimdi sağ bek nedir? Pozisyon bilgisi olur. Rakibi doğru karşılar. Kolay kolay geçilmez. İyi bir kanat oyuncusu oynayabilir. Ama pozisyon bilgisi onu çözebilir diye düşünüyorum sevgili Koray. Yani şimdi Barış'ı burada kullanmak heba ediyorsunuz adamı. Niye? Ya ben anlamıyorum bunu. Koca Temmuz ayı geçti. Haziran ayı geçti. Aldığınız adamlar kulübede oturuyor. Bir cezalı Ogomuço mudur nedir o? Lesle. Öbür tarafta Başşu abi o da yok oynamıyor. Kulübeye oyuncu alıyorsunuz sağ bek almıyorsunuz ya.

0: Doğru bir şey mi Allah aşkına? Galatasaray yönetimine soruyorum. Yani Galatasaray yönetimine soruyorum. Mesela mali kongre var, sayın başkan çıksın, niye sabek almadıklarını açıklasınlar ya. Açıklasınlar sabek. Top oynamış insanlar var, takip eden insanlar var. İşi hiç bilmeyen, yani birazcık maçtan anlayan bir insan niye sabekimiz yok diye sorarak. Koca Galatasaray kulübü burası ya. Hadi oynasın Barcelona'ya karşı sabek.
1: Yarın olmuş. Mali genel kurulda.
0: Evet. Sorsun abi. Açıklasın bunu. Niye sabek yok? Bir tane yok mu abi U19'dan, U21'den bir tane sabek yok mu Galatasaray takımında? E bunlar maç oynuyorlar ya. En azından hakiki bir sabekle oynasın. Bununla oynama.
1: Ama Şalay geçen sene çok övüldü. Hatta yani Liverpool istiyor diye haberler bile çıktı.
0: Galatasaray Liverpool isteseydi verirdi.
1: Şalay diyorsun.
0: Ya bırakalım bunu Gökoray. Allah'ını seversen Şalay oynadı diyorsun. Şalay Macar milli takımına gidiyor, sağ açık oynuyor.
1: Doğru.
0: 10 numara oynuyor. Galatasaray geliyor sağ bek oynuyor. Aynı Barış'ın düştüğü durum. Barış santrfor oynuyor. Milli takımda santrfor oynuyor. Kanat oynuyor Galatasaray'da, geliyor sağ bek oynuyor. Ya ben bunu hiç anlamıyorum. Kusura bakmayın ya. Şimdi Galatasaray takımının iyi bir sağ... Kayote'yi gördün değil mi sen İtalya'da?
1: Evet.
0: He? Öyle bir sağ bek olsa maç bugün 3 olur. Önce kendi atar. Yok, bir tane.
1: Bir tane bile orijinal olmaması düşündürücü. O doğru.
0: Başkanım bak, 1000 tane oyuncu almaya çalış. Bir tane al ya sayın başkan. Bir tane al. Bir Kayote'yi al. 40 milyona bak, bugün Leao oynuyor, mücadele ediyor. Kabul ediyorum. Leao geçen sefer de söyledim. Anlayan oyuncu yok. O pasları verip alıyor. Bilan da buna alışmış bu oyunu. Burada oynayan yok. Bir iki defa Deniz yapmaya çalıştı. Yok. Yani Batrogo bu işi yapması lazım. Batrogo oynamıyor Galatasaray takımı. İki tarafa geliyor, yığılıyor sağ tarafta. Yunus, Barış, Berber'e oynuyor. Araya Sara geliyor bazen. Bu nedir ya? Bu nedir? Üretmeye kanat olur mu? Orta yapmaya kanat olur mu? Duran topu yapan Batrogo kafa vuruşunu yapabilecek bir orta yaptı. Geldi kafayı vurdu. Bugün söylüyorum sana. Şu Osimhen şu maçı izlerken ah ben burada olsaydım en az gol kralına giderdi ya.
1: Batrogo'yu nasıl buldun bugün?
0: Çalışkan bir adam, mücadele eden bir adam. 10 numara almışsa arkasında duracaksın bunun hoca.
1: Kenarda tutuyordu çünkü.
0: Tutmayacaksın. Bu resleşmeler yok. Bak insanlar eleştiriyorlar sonra. Eleştiriyorlar, kızıyorsun. İsrar ettin, 38 milyonu Leao'yu aldırdın. Leao'nun performansı yükselirse sen kazanırsın. Yükselemezse sen kaybedersin hocam. Bak söylüyorum, 38 milyon euro verdim burada. Adam da 10 milyon euro alıyor, 40 milyon. Bunun stopajları falan filan hariç. Şimdi mali kongrede bu tartışılacak mesela. Bu Galatasaray bütçesine ciddi bir şey yapıyor. Yani.
1: Yük mü?
0: Yük tabii yani. Yük. Bunların hepsi yok. Bu paraları buluyorsunuz. Sponsorla uğraşıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bu yapıyorsunuz. Saygı duyuyorum. Gelen paralar var. Saygı duyuyorum. Ama bir çırpıda verirseniz olmaz bu iş. Yani bal yapmamış abi. Bal yapmam, şuraya bak. Kocaeli maçında 1-0 kazanıyorsun. Golü evet. Abdülkerim atıyor. İçeri giriyorsun, Abdülkerim atıyor. Galatasaray'ın forvet attı, kaç gol atmış ya? Barış'ın golü yok da. Var mı?
1: Dur bakayım hemen.
0: Yok, Leao'nun var mı?
1: Yok, Leao'nun ki yok.
0: Bak, var mı soruyorum ben sana.
1: Osimhen'in var zaten.
0: Osimhen'in. Şeyin var mı? Deniz'in var mı golü?
1: Deniz'in de yok.
0: Yok, peki biz ne bahsediyoruz ya?
1: Yunus'un var.
0: Evet, tamam.
1: Osimhen'in var. Yunus'un bir golü var.
0: Osimhen'in zaten gol kralı durumunda Osimhen Galatasaray'da.
1: 6 tane Osimhen'in var.
0: 6 tane adam oynasaydı zaten 10-11-12 olurdu golleri.
1: 0 gol. Sané. Onun dışında Barış Alper.
0: Evet.
1: Deniz. Leao.
0: Evet.
1: Bu kadar.
0: Kaç para bu takımın ön tarafı?
1: Çok para.
0: 100 milyonun üzerinde takım değil mi? Osimhen'i çıkartırsan. Peki bir şey soracağım ya. Golü üretmiyor bunlar. Bu çözüm bu ne olacak? Çözüm bu ne olacak? Kusura bakma. Sara mesela iyi oynamıyor bugünkü maçta. Hafta içi İlkay için çok iyi çalıştı diyorlar.
1: İlkay başlayabilir diyorlardı.
0: İlkay ilk 11'e gördüm herkese. İlkay yine kulübede başlıyor. Bu sorun nasıl çözülecek yani? Galatasaray İlkay'a ciddi bir para veriyor. Oyuncudan aldığımız bilgileri yönetici de bunu doğruladı. Evet, büyük başka bir kulüp çok daha para veriyordu. Bizi tercih etti dedi Galatasaraylı olduğu için. İyi, mükemmel bir davranış yapmış o açıdan. Ama adam oynamıyor. Bu kadar mı kötü? Bu kadar mı oynamayacak durumda bu ya?
1: Merak ediyorum ben de aynısını. Çünkü mesela Trabzon maçında işte Muhammed Salah da önemli bir marka. İlkay Gündoğan da bugün Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından birisi olarak. Dünya
0: İlkisi çapında. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmış oyuncular.
1: Tabii canım, çok önemli bir futbolcu yani isim hakikaten. Ama 7 dakika yanlış hatırlamıyorsam bu sene aldığı sürelikte.
0: Olur mu böyle bir şey? Suarez'im takip ediyoruz. Yıllardan beri buralarda programları yönetiyorsun, geliyor, yeri geliyor yorum yapıyorsun. Bak Deniz gidiyor yukarı vuruyor, bak bakıyor, topa bakıyor.

0: Bak, ne vuruyorsun? Gelişi güzel bu, ezber vuruş. Tavana vuracaksın. Bak, Icardi'nin Fenerbahçe deplasmanında attığı
1: bir gol. Bak, Takao da pas bekliyor orada. İçeri çevirebilir miydi acaba?
0: Onu dikkat et. Çevirebilir tabii, bak çevirebilir. Görmüyor. Çevre kontrolü yapmıyor. Niye biliyor musun? Çünkü bunun gole ihtiyacı var. Kalıcı olmak istiyor. Birinci santifor konumunda ya, oynayayım ben gol atayım diye çalışıyor. Hayır. Doğru. Asist yapmak da çok değerli.
1: Abdülkerim'in gol sayısına baktım şimdi Levent abi, yandan seni dinlerken. Toplam Galatasaray'daki golü 18 olmuş. Stoper oynuyor ama orta saha oyuncuları kadar gol istatistiği var neredeyse. Bu sezon ikinci gol. Kocaeli maçından
0: bravo.
1: Sonra.
0: Seni tebrik ediyorum. Şerefsin, yani tebrik ediyorum. Saydım, bir sürü adam saydım. Bir tanesinin golü yok, Abdülkerim var ya. Abdülkerim var yani, soruyorum ben. Eleştirdiğimiz mesela, bak, defansif anlamda sıkıntıları var. Biliyorsun Salah topsuz yetişemedi. Topla evet. Taşımak daha zor söyledik. Ama burada geldi bir kafa kaçırdı. Bir tane de gol attı. Kocaeli maçı da geldi, risk aldı, vurdu, gol attı, takımı kazandırdı. E ne iş yapıyor bunlar? Böyle vurulur mu ya?
1: Çok kötü vurmuş. Leandro ama böyle vurulur mu abi? Söylüyoruz.
0: Böyle vurulur mu? O topu o ayakla, ya bir şey sana söylüyorum. Ya bir Adele vuruşu olsa.
1: Bir de kalecinin üzerine gitmiş Levent abi.
0: Ben de Adele vuruşu olsa, Adeliler izin verse, vursa direkt çatalda görürsün. Zihniyet o. Bu vuruş olmaz. Deniz'inki de öyle bak. Hele ben sol ayaklı oyuncuyum. Soluma geldim. Deniz'e çok iyi götürdü. İyi gitti hızlı. Tavana. Hiç üstüne vurmak. Direkt tavana. En kolay yer orası. Şu kaleci eğileceği belli. Hep üstten yiyorlar.
1: Doğru. Yani şimdi kenardaki isimler üzerinden de konuşalım mı asıl? Barcelona maçı da var tabii ki. Bir yandan bu maç bitmedi ama Galatasaray taraftar şeyi merak ediyor. Osimhen ne kadar süre alır? Sen muhakkak sorup soruşturmuşsundur.
0: Ya benim bildiğim kadar Osimhen bu maçta oynayacaktı. Bu riski almadan devam ediyor. Ama Galatasaray 2'yi yapmadığı sürece maçın kontrolünü eline alamaz. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle oyuna Osimhen'i bir noktada sokacak, görmesi gerekiyor.
1: Lemina
0: yani.
1: Şalai bunlar için de aynısından.
0: Şalai için geçerli değil. Lemina için geçerli. Geçerli. Alabilir yani bunu. Açık konuşalım. Lemina önemli bir oyuncu. Neden önemli bir oyuncu biliyor musun? Defansın solunda oynayıp arkadan oyun başlangıcına ciddi katkı yapabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu Lemina. Orta sahanınla beraber oynadıkları takım Batrogan sağır hamle oyuncusu olabilir. Bunları bu şekilde yapmak lazım. Ama Galatasaray şimdi burada iyi oynadı, üstün oynadı. Evet. O çok pozisyon girdi baktığımız zaman.
1: Değerlendiremedi.
0: Evet, baktığımız zaman en azından 3 olurdu bu maç. Net söylüyorum sana. Bu maç 1-0'da kaldı. Bir duran toptan dolayı. Evet. Ama yani Galatasaray ikinci de Okan Hoca büyük bir ihtimalle Barcelona maçını düşünerek oyuncu değişikliklerine geç daha gitti. İhtiyaç duyduğu zaman gidecektir. Ama bir gerçek var abi. Öndeki maç kazanılması gereken maç kardeşim. Sen gerisi Barcelona takımına bakma bu konuda. Barcelona takımı kağıt üzerinde zaten %100 favori. Sen o maçı bugünkü Kasımpaşa gibi oynamak zorundasın. %30 sen, %70 karşı taraf.
1: Tabii.
0: Bu kadar basit. Geniş alan oynarsan sıkıntı olur. Rafinha oynamıyormuş.
1: Yok
0: galiba.
1: Evet.
0: O bir avantaj.
1: Risk etmeyecek
0: düşünüyorum.
1: Bence.
0: Evet. Bence de yani Galatasaray takımı en azından puan kaybetmemek için çok tempoyu yükseltmeden topu rakibe bırakarak, iyi alan savunması yaparak, kontra atak kovalayarak boyun oynamalı Barcelona'ya karşı.
1: Evet, teşekkür ediyorum ben. İki takım da sahaya çıktı şu anda. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamak üzere. Biz devre arası yayınını noktalıyoruz. Sözü yeniden Scoreboard'ta Furkan Yıldız ve Ahmet Akçan'a bırakıyoruz.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Koray Baloğlu ve Levent Tüzemen ilk yarı değerlendirmesini yaptılar. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Görebildiğim kadarıyla da iki takımda da herhangi bir değişiklik yok. Galatasaray ilk yarıda soyunma odasında Abdülkerim Bardakçı'nın kaydettiği golle 1-0 önde girmeyi başarmıştı. Gerçekten güzel, keyifli bir mücadele oluyor. Öncelikle bunu söylemekte fayda var. Haftanın açılış maçı. Hocam siz ilk yarı için nasıl bir değerlendirme yaparsınız peki?
1: Galatasaray daha üstün oynayan, daha fazla pozisyon üreten takımdı. Onun karşılığında tabii bu kadar pozisyona gidiyorsan gol mutlaka gelir. Ve sonuçta da Galatasaray çalıştığı, bildiği bir şekilde attığı bir duran top golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim'in golüyle. Galatasaray'ın bundan önceki golünü de Abdülkerim atmıştı. Yani izleyenleri hatırlatalım. Trabzon maçından önce 1-0.
0: Hocam,

0: Osimhen dışında evet. gol katkısı yani gol atan bir tek Yunus var. Bir de Batrakov'un bu ikinci asisti evet. oldu.
1: Şimdi Osimhen olmadığı o dönemde veya takımın gole ihtiyacı varken hem bugün hem de Kocaeli maçında 3 puanı getiren golü stoperimizden Abdülkerim'in atmasını unutmamak lazım. Yani bu hem takım oyunu için bazı mesajlar veriyor. Hem de Abdülkerim'in ne kadar değerli olduğuna yönelik bir ispat artık. Yani hep diyoruz ya VAR hakemin önünde bir delil olacak. Biz de Galatasaray'ı değerlendirirken Abdülkerim Galatasaray için çok değerli bir oyuncu dememizin böyle de bir delili var. O yüzden iyi iş yapıyor bu dönemde. Dönem dönem hatalar olacak tabii.
0: Bu arada hocam yine Abdülkerim bu kez de savunmada kritik bir müdahale. Güven ortaya yaptı. Benedicak hareketlenmişti Abdülkerim'den. Orada kritik bir müdahale geldi. Savunmada da.
1: Doğrudur. Şu konuda hemfikir misin? Kasımpaşa sanki ev sahibi takılmış gibi başladı.
0: İstekli, yani evet, ilk daha yarıda, agresif.
1: Evet,
0: daha
1: ilk yarıda biraz daha geride başladılar. Kabullenen bir zihniyetle başlamıştı.
0: Bu Galatasaray için bir avantaj olabilir mi ikinci yarıda?
1: Tabii Galatasaray ikinci yarıda daha fazla alan bulacak rakip.
0: Ki bu pozisyonda sahada. Olduğu gibi. Şimdi Yunus hemen Leao'ya döndü. Leao Batrakov koşuyu yaptı. Leao kendisi vurdu. Yok. Korner mi acaba diye bakıyorum ama yok, çok müdahale yok. Bir. Çok kötü bir vuruş ama Batrakov'u görse aslında
1: şimdi orada
0: iyi bir koşusu
1: lazım.
0: Vardı Batrakov'un. Ama tabii Leao gibi oyuncular da hocam işte oradan görünce deniyor.
1: Şimdi Galatasaray ilk kere özellikle soldan ataklarda Leao'nun karşısında hep wing vardı. Wing'e kademeye de ya Muanga girdi veya orta sahadan Mendes'i oraya soktular. Yani Leao devamlı iki kişiye karşı oynamak zorunda kaldı. Şimdi ikinci yarıda o 2'ye 1 değil artık 1'e 1 oynayacak. Rakibi geçtiği anda önünde biraz daha geniş alan olacak. Bu pozisyonlarda olduğu gibi şut atacaksa biraz daha içeriye girmesi lazım. Veya arkadaşlarıyla oynayıp onlara asist yapacak, onları devreye sokacak. Verkaçlar da düşünülebilir. Ama Galatasaray 1-0 hala çok tehlikeli, riskli bir sonuç.
0: Barış topla birlikte girdi şimdi içeriye. Yerden pas Batrakov'a, biraz tembel bir pas Barış'tan ama topu kazanıyor Barış. Yunus şimdi rakibinden sıyrıldı. Top hala Yunus'ta. Yunus bir çalım denemesi daha. Yunus yerde kaldı. Barış Alper oyun devam ediyor. Halil Umut Meler de devam dedi. Gözler maçın hakemine çevrilmişti. Burada Yunus ve Ayberk arasındaki ikili mücadele.
1: Yani oyun ben bir şey göremedim.
0: Sürüyor.
1: Sen bilmiyorum bir şey görebildin mi?
0: Yok hocam ben de yani.
1: Biraz da uzaktan bakıyorum. Stada yakın olsak bile aramızda birkaç yani kilometre var
0: şu anda
1: yani.
0: İlk ekrana gelen tekrarda evet. Çok açıkçası bir müdahale göremedim. Hani penaltı gerektirecek ama tabii bizden hemen sonra zaten Mustafa Hoca, Mustafa Çulucu değerlendirecektir. Tüm tartışmalı pozisyonları. Şimdi oyun durdu. Bir sakatlık evet. var zannediyorum. Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol yine yerde kaldı.
1: Çok darbe aldı bugün.
0: Bugün gerçekten şimdi... Yine burada hocam işte Barış'la evet. girmiş olduğu mücadele devam edemedi sonra
1: gidiyor.
0: Sekerek evet.
1: Sekerek gidiyor. Şimdi çok önemsediğim bir konuya gireceğim. Sevgili Koray Baloğlu ve Levent Üzemen de değindiler. Galatasaray'ın Barcelona maçı var.
0: Evet, salı akşamı saat 22'de.
1: Barcelona maçını düşünme. Eğer Galatasaray bu dönemde Barcelona maçını düşünürse işini çok zora sokar. Bakın 1-0 öne geçmişsiniz. Bu büyük bir avantaj. Galatasaray şu an Barcelona maçını düşünmeyecek. Ne zaman ki bu maçı garantiye alır. Yani 2-0 bile riskli, tehlikeli bir skor olabilir bu dakikalarda. Galatasaray 3'ü bulur veya oyunun son bölümüne 2-0 önde girer. O zaman biraz daha kontrollü bir oyun sergileyebilir. Yoksa saha içinde futbolcular da aman Barcelona maçı diye düşünmeye başladıkları anda bu onların performansını aşağıya çeker. Şu anda sahada puan alma adına, gol bulma adına her türlü riske girecek ve üst düzey bir mücadele veren de bir Kasımpaşa var. Henüz Galatasaray bu maçı kazanmadı.
0: Evet. Galatasaray'ın Barcelona maçından sonra Gençler Birliği deplasmanı var. Sonrasında Yine
1: Lille
0: deplasmanı Şampiyonlar Ligi'nde ve sonrasında da derbi var. 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için herhalde özellikle ligde hocam o maça kadar kayıpsız gelmek önemli. Zaten çok biraz böyle dönem dönem sancılı süreçler yaşadı iki takımda. Okan Hoca Trabzonspor maçından sonra eleştirildi. İsmail Hoca hatta bir dönem istifa kararı aldı sonra doğru, tekrar doğru. Geri geldi. Bu anlamda henüz belki çok erken 9. hafta olacak ama iki takım içinde, iki teknik direktör içinde önemli bir derbi olacak. Oraya kadar da kayıpsız gitmek iki takım içinde çok kıymetli olur.
1: Mutlaka yani oraya kadar kayıpsız giden ve o derbiyi kazanan büyük bir avantaj yakalayacak. Biz geçen senelerde hep psikolojik avantajdan bahsettik.
0: Evet.
1: O avantajı mutlaka galip gelen takım yakalar. Ama diğer taraftan bir de şu gerçek var. Şu an Beşiktaş ve Trabzon'da Fenerbahçe ve Galatasaray kadar şampiyonluk yarışının içindeler. Yani dörtlü bir yarışın olması çok önemli. Aniden bir maç iki maçta bu dörtlü şampiyonluk adaylarının içinde dördüncü duruma düşebilirsin. Bu da o takımın moral membe. Sadece oyun olarak değil, puan olarak değil, geri düşmesi anlamına gelir ki Galatasaray bu konuma düşerse camiada takım üzerinde çok daha büyük baskı oluşturabilecek bir hava da şu an söz konusu. Öyle bir atmosfer var Galatasaray'da. Bu bütün takımlar için geçerli.
0: Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüşüyor. Galatasaray'da Batrakov yine topun başındaki oyuncuydu. Ortası Claudio Vinke çarpan top kornere gitti. Bu kez Batrakov köşe vuruşunu kullanmak için gitti ama Leao hemen paslaşarak kullandı. Batrakov yerden çevirdi. Sara biraz top arkasında kaldı. Gabriel Sara, şimdi Jakobs, Leao ona yaklaştı. O da Leao ile oynuyor. Rafael Leao, Batrakov yine hareketlendi. Leao şimdi Batrakov'dan da Leao'yu. Leao sahaya almak istedi ama topu kaybetti orada Rafael Leao. Ali Yavuz Kol. Kontratağa çıkmaya çalışıyor Kasımpaşa ama Sara araya girdi. Bu kez Sara Batrakov paslaşması, Gabriel Sara yerden çevirdi. Leao bir çalım denemesi, Rafael Leao vurdu. Yannotis yine geçemiyor. Yannotis'i Rafael Leao.
1: Çok çapraz bir pozisyon.
0: Bu arada bir uzun pas Davinson Sanchez. Hata yapmıyor. Yine geride risk alan bir savunma Galatasaray'da. Çok uzun bir top. Bir anda Benedicak'la Davinson Sanchez birebir kaldılar ama Davinson hata yapmadı. Burada da Leao soluna çekti. Vuruşuyor Yannotis. Yine açıyı
1: peki,
0: çok iyi kapatır.
1: Sanchez nerede birebir oynamak zorunda kaldı? Sağ bek bölgesinde. Barış yine yok. Yani Sanchez bugün hem stoper oynuyor hem sağ bek oynuyor.
0: Evet. Barış'ın da yani kademesini yapıyor maç başından
1: bir,
0: bu yana.
1: Leao dışa doğru çalımı atınca çok çapraza gitti.
0: Orada pası da tercih
1: edebilirdi. Oradan gol yapması zor.
0: Deniz müsait pozisyondaydı.
1: Örneğin pas verebilirsin. Eğer çalım atacaksan da içe çalım atsa.
0: Sağına çekip.
1: Sağ ayağına çok daha rahat bir vuruş yapacak. Yani o pozisyonda şunu gösterdi. Leao henüz istenen form seviyesinde değil. Şimdi çok önemli bir konuya daha değineceğim. Bakın buyurun. Bu milli aralar sonrası dönüşler hep sürprizlere gebe.
0: Tabii.
1: Bunun nedeni şu. Bir, milli takıma giden futbolcular var.
0: Yerden pas bu arada. Abdülkerim ters kademede. Barış çalım denemesi yerde kaldı. Ali Yavuz Kol topu kazanıyor. Devam ediyor oyun. Şimdi Ali Yavuz Kol ortası uzak noktada evet, top doğrudan out'a çıkıyor. Kale vuruşu kullanacak Uğurcan Çakır.
1: Şimdi milli takıma giden futbolcuların içinde iki grup var. Bunlardan bir grup oynayanlar. 4 maç üst üste oynayıp da geri gelen futbolcular çok yıpranmış, yorgun geliyorlar. Bir de onların yaptıkları, diğer ülkenin milli futbolcuları, seyahatler de var. Oynayanlar yıpranmış, yorgun geliyor. Bir de bunların içinde hiç oynamayanlar var. Leao da onlardan biri. Oynamayanlar da milli takımda yapmaları gereken yoğun antrenman programına tabi tutulmadıkları için onların çalışmaları az, antrenmanları az. O yüzden bu futbolcular düşüş içinde geliyorlar sevgili Furkan. Yani Leao konumunda olan futbolculardan şu an için üst düzey bir performans göremez. milli takıma gidenler performansını oynamadıkları takdirde yükseltip gelmeleri mümkün değil.
0: Tabii.
1: Leão'nun zafiyeti o. Bir de burada kalanlar var. Burada kalanlar da genelde yani antrenmanları diyelim Pendik maçında da onu gördüm ben. Nasıl olsa en önemli futbolcu arkadaşlarımız yok diye böyle konsantrasyonları, motivasyonları düşük bir şekilde çalışıyorlar. O yüzden teknik adamlara üst düzey tempoda onları çalıştırmak gerçekten çok zor olmasına rağmen bunu yapmak için büyük bir görev düşüyor. Ama bu da gerçekten kolay bir iş değil.
0: Etkili bir noktadan Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Gabriel Sara ve Batrakov topun başında. Baldursson sarı kart gördü az önce. Yunus Akgün'e yapmış olduğu müdahale maçtaki 7. sarı kart oldu. Biraz 6 özür diliyorum. Kartların da sayısı arttı. İşaret geldi. Gabriel Sara vuruşu üstten avuta gidiyor. İyi bir vuruş gelmedi Gabriel Sara'dan. Birazdan Kasımpaşa'da hamleler olacak. Diarra ve Raksaki, yanlış görmediysem iki isim oyuna girecek Kasımpaşa'da. Evet, Güven çıkıyor. Çıkanlardan birisi Güven Yalçın oldu.
1: Raksaki,
0: Diarra oyuna giriyor. Timolo, Diarra, Güven değişikliği ve Ali Yavuzkol. O da bugün epey bir yıprandı açıkçası Kasımpaşa'da. Oyundan çıkıyor Ali Yavuz. Sarı kartı vardı. Diarra ile Raksaki oyunda. İki hamle yapıyor Emre Belezoğlu. İki kanat oyuncusunu birden değiştirdi.
1: Ali Yavuz yıprandı. Güven'in tarafını da çok kullanmayınca Kasımpaşa, Güven de çok etkili olamadı şimdiye kadar. O yüzden Kasımpaşa biraz daha oyuna genişlik de vererek daha fazla ofansif risk alacağını gösterdi. Olması gereken de bu zaten.
0: Hocam 1-0'a göre şimdi mesela bu pozisyonda işte Galatasaray'ın geride çok fazla risk aldığını düşünmek yanlış mı olur? Biraz mesela burada Davinson yine neredeyse son oyuncu olarak yakalanıyor pozisyonda. Biraz daha kontrollü oynaması gerekmez mi Galatasaray?
1: Mutlaka doğru. Yani takımlarımızın bunu daha iyi bir şekilde öğrenmiş ve uyguluyor olması lazım. Şimdi teknik adam olarak onlara ya 1-0 öndeyiz, artık bunu koruyalım dediğin zaman takımlarımızın genelde hepsinin geri çekildiğini görüyorum.
0: Deniz yerden çevirdi. Sara vuruşu. Müdahale var. Yani Baldursson ve köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Buyurun hocam.
1: Burada devre arasında oyunculara ya bunu biraz daha güvenli oynayalım tarzında bütün takıma söylemekten ziyade sadece Barış'a Okan Hoca dese ki Barış 1-0 öndeyiz. Yani biraz daha her pozisyonda çıkmana gerek yok artık. Oraları boşaltmamak daha doğru olur dese takıma da diyelim o defansif oynayın mesajını vermemiş olursunuz. Bir de büyük bir ihtimalle Galatasaray'da şu cümle soyunma odasında mutlaka kullanılmıştı. Beyler 0-0'mış gibi oynuyoruz. Bakın 2-0 önde olan takımlar bile hoca söylemese bunu futbolcular söyler. Yani işi ne kadar ciddiye aldıklarını göstermek için bunu yapıyorlar. Motivasyon için bunu yapıyorlar. 0-0 gibi oynuyoruz dediğin anda biraz daha ofansif oynuyorsun. Yani bariz hata yapmazsan 2'yi de bulma ihtimalin büyük çünkü.
0: Evet.
1: Kasımpaşa'da şimdi aklı biraz daha ofansif olduğu için.
0: Pası Sara'ya doğru. Sara zor da olsa topu kontrol etti. Yunus sağ kanatta içeriye baktı. Yüksek bir top Leao'ya doğru. Leao topa yetişemiyor. Kale vuruşu kullanacak Kasımpaşa. 3'te 2'lik bölümü geride bırakıyoruz. Galatasaray 1 Kasımpaşa 0. Bir kısa reklam arası ardından scoreboard devam edecek.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: İstanbul'da Ramspark'ta beraberlik var değerli izleyenler. Galatasaray 1 Kasımpaşa 1, dakika 68. Rakşaki topu ağlara gönderiyor. Çok zor bir pozisyonda. Açısı da çok iyi değilken aslında çok iyi bir vuruş. Köşe vuruşu kullandı Kasımpaşa. Uğurcan topu yumrukladı. Uzaklardan bir vuruş. Bir anda Rakşaki'nin önünde kaldı. Rakşaki sol ayağıyla tam köşeye etkili bir vuruş ve skor 1-1. Galatasaray mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Lucas Torreira 65. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin, VAR tavsiyesinin ardından Portekizli VAR hakemi Correa, Halil Umut Meler'i VAR monitörüne davet etti. Halil Hoca önce sarı kart göstermişti, evet, Torreira'ya. Devamında gitti, izledi ve kartı kırmızı kart olarak değiştirdi. Galatasaray önce 10 kişi kaldı, ardından kalesinde golü gördü. Kerem Demirbay çıkıyor ve Haris Hayradinovic oyuna giriyor Kasımpaşa'da. Dakika 70. Maçın senaryosu bir anda çok farklı bir noktaya geldi Ahmet Hocam.
1: Ya tabii ikinci yarıya başlarken aynen sohbetimiz şuydu.
0: Bu arada Galatasaray'da özür diliyorum hocam. Leao ile Batrakov oyundan çıktı. Evet. Eren Elmalı ve Mario Lemina kırmızı kartın ardından oyuna dahil oldular.
1: Galatasaray'ın Barcelona maçını düşünmeden oynaması lazım. Yani 1-0 her zaman riskli bir skor. Oyun içinde yapılabilecek ufacık bir hatanın bu 1-0'ı bambaşka bir yerlere taşıyacağının bilincinde olmak lazım. İşte Galatasaray'da hem görülen kırmızı kartta hem de yenilen golde sanki böyle konsantrasyonun çok üst düzey olmadığı izlenimi oluştu bende. Eğer doğru pozisyon alsan, rakiple doğru bire bire girsen hiç bunlara gerek kalmayacak. Hem Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda 2-1 yakalandı Galatasaray. Torreira'nın da yapacağı çok şey yoktu. Belki de o hamleyi hiç, evet, yapmayıp oyuncuyu serbest bıraksa en fazla bir gol yerdi Galatasaray. Ama oyun
0: hem 11-11
1: devam ederdi. Yenilen golde de korner kullandı Kasımpaşa. Uğurcan topu uzaklaştırdı. Yunus toplu oyuncuya birebir baskıya gitti. Bu çok doğru. Ama geriden çıkarken de, öne doğru o koşuyu, evet, yaparken de defansın kontrollü çıkması lazım. Orada top Rayzaki'ye çarptı, önünde kaldı.
0: Evet.
1: Yani doğru pozisyon alsan kesinlikle ona çarpsa bile bu şekilde merkeze açmamış olursun. Rayzaki o vuruşu yaptıktan sonra Uğurcan'ın hiçbir şansı yoktu tam köşeye. Yani 7-8 metreden çok bariz, net bir vuruş. Şu an 1-1 durum. Galatasaray işi gerçekten çok zora soktu.
0: Hocam, şimdi mesela bu değişikliği sorayım size. Çünkü sormam gerekiyor bence. Kulübede Sané varken Eren sol öne Leao'nun yerine girdi. Hoca muhtemelen hani biraz daha defansif rakibin üstüne geleceğini düşündü ama yani Galatasaray teknik direktörü bir kişi de eksik oynasa, daha yarım saat varken maçın bitmesine neredeyse, bu kadar kabullenmeli mi oyunu? Yani Eren tercihi Sané olabilir miydi veya olmalı mıydı?
1: Şimdi o konuda bizim yorum yapmamız zor. Bakın ben bir ipucu verdim, bir yorum yaptım. Pendik maçının tamamını ben izledim. O maçta Sané başta olmak üzere, ki orada santrofor oynamıştı.
0: Evet, en öndeydi.
1: Konsantrasyonu üst düzey değil, mücadelesi üst düzey değil. Gerçi orta sahaya kadar geldi, top istedi, top aldı. Ama bir takım oyuncusu gibi üst düzey konsantrasyonla oynamadı. Buradaki 3 haftalık dönemde antrenmanları nasıl geçirdi onu bizim biliyor olmamız mümkün değil. Okan Hoca zaten Sané ile başlamıyorsa... Orada demek ki Sané'den bir memnuniyetsizliği var. Zaten milli araya gitmeden önce de Sané'nin form seviyesi çok yüksek değildi. Ben en azından milli takıma davet edilmemiş olmanın diyelim rahatsızlığıyla, bunu kabullenmeyen bir anlayışla Sané'den büyük bir performans yükselişi bekliyordum. Okan Hoca Eren'i alıp onu almıyorsa demek ki mutlaka. Şu an Sané'nin form seviyesinde bir eksik var. Başka türlü izahatı olmaz onun.
0: Çok hani oyuncuların antrenman performansını vesaire hani bilmeden bunu söylüyorum. Ben sadece sesli düşündüm. Hani tabii canım, tabii. Böyle bir acaba hocanın kararı olabilir miydi? Çünkü şimdi durum da birbire geldi. Skor da birbire geldi. Aslında bir anlamda hoca bir tercihinden de olmuş oldu. Şimdi Sané eğer oyun devam ederse böyle olası hamlelerden birisi olacak ister istemez. Zaten kulübede yani hücum anlamında skoru değiştirebilecek Osimhen ve Sané dikkat çekiyor şu an. Ya
1: böyle devam ederse ofansif özelliği önde olan oyuncuları almak zorundasınız. Çünkü hem Galatasaray'ın genlerinde hep galip gelme anlayışı isteği var.
0: Bir de hocam.
1: Hem Okan Hoca'nın da oyun stratejisi bu yönde.
0: En iyi savunma hücum anlayışı hani futbolda da çok bu konuşulur, evet, tartışılır. Hani o yüzden de acaba yani Sané'yi de atmak mesela rakibin sizin üstünüze belki daha çok gelmesini de engelleyebilecek bir hamle olamaz mıydı?
1: Şöyle
0: tehdit ya hani yani, hücum anlamında.
1: Onun altını doldurmak lazım. En iyi savunma hücumdur derken işte haydi böyle topyekün top rakibin üzerine değil, saldıralım değil. Şimdi futbolda topla defans yapmak diye bir deyim daha var. Bunun altını doldurmak için. Top sendeyse rakibin sana gol atma şansı yok. Eğer skor da senin...
0: Osimhen çağrıldı bu arada, evet, hocam.
1: Eğer skor da senin istediğin gibiyse al topu, rakibe verme. Rakibe vermeden topu senin tutuyor olman demek rakibin devamlı sana reaksiyon olarak vermesi gereken o koşulları yaparak yorulması demek. Topun arkasından koşması rakibi psikolojik manda düşürür. Onun düşmesi demek hem de doğru zamanda atacağın bir pasla senin pozisyon ve gol bulman demektir. Yani en güzel hücum...
0: Venedik Çak bu arada uzak noktayı düşündü. Diğer Barış Alper kademeye geldi. Topu rakibinden kazandı. Şimdi pası Yunus'a doğru. Yunus yerde kaldı. Raksaki zannediyorum müdahalesi vardı. Dakika 75. Birazdan Victor Osimhen oyuna dahil olacak Galatasaray'da. Hazırlık için kulübede Nijeryalı Yıldız.
1: Şimdi mutlaka galip gelme adına Okan Hoca o değişiklikleri yapacak.
0: Hocam kim çıkar?
1: Kasım.
0: Bu arada Eren topu kazandı şimdi Eren. Eren ceza sahası içerisinde ama açısını kaybetti. Yunus'a iyi pas. Yunus'tan Deniz'e. Deniz. Yine Yunus'u atak sürüyor Galatasaray'da. Yunus vuruşu savunmadan sekti top ve Yannotis'te kaldı.
1: Deniz'i çıkaracak tabii.
0: Tek santrafor devam. Sané de girdi. Yunus'a iyi pas. Yunus'tan Deniz'e. Deniz. Yine Yunus'u atak sürüyor Galatasaray'da. Yunus vuruşu savunmadan sekti top ve Yannotis'te kaldı.
1: Deniz'i çıkaracak tabii.
0: Tek santrafor devam. Sané de giriyor bu arada. Zaten yine bir sakatlık var. Bu kez Ayberk'in bir sakatlığı var. Hakem Halil Umut Meler'de değişiklikler yapılsın diyor. Kimler kenara gelecek? Evet, ilk çıkan isim Deniz oldu.
1: Büyük bir ihtimalle Yunus. Yani Saray'ı çıkarıp...
0: Ben Jakobs'u bekliyorum hocam.
1: Evet. Ya olabilir.
0: Eren geriye gelip.
1: Olabilir.
0: Bakalım. Abdülkerim çıkıyor. Abdülkerim Bardakçı ve Deniz Gül kenara geldi. Leroy Sané ile Victor Osimhen oyuna giriyor. 78. dakika. Ramspark'ta bir birlik eşitlik var. Galatasaray 65. dakikadan bu yana mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Lucas Torreira direkt olarak kırmızı kart görmüştü. Maçın ardından tabii Mustafa Hoca, Mustafa Çulcu mutlaka bu tartışmalı pozisyonları değerlendirecektir. Torreira ile ilgili tabii şimdi direkt kırmızı kart olduğu için akıllarda bir soru işareti oluşabilir. Hani bir derbi maçı var çünkü 9. Evet. hafta.
1: Daha şimdiden ligde, derbiyi düşünüyoruz yani.
0: Hani forma giyer tabii mi giymez mi? Burada yanlış da bir bilgi vermeyelim. Çünkü direkt kırmızı kart da olsa artık tek maç cezada alabiliyor oyuncular. Hani yani, eskisi gibi düşünmemek gerekiyor. Artık çok değişti lazım. O yani, talimatlar.
1: Bariz gol pozisyonu zaten.
0: Evet, pozisyona yani, göre değerlendiriliyor.
1: Bugünkü maçta atılarak, bugünkü maçta büyük bir ceza çekiyorsun. Hem sen hem takımın. Bakın Torreira atılmasa büyük bir ihtimalle Galatasaray belki de 2'yi bulacak. Rahat rahat kazanabileceği bir maç. Şu an 1-1'e geldi ve Galatasaray bir kişi eksik. Ya buna rağmen Galatasaray kazanabilir. O ayrı konu. Ama şu an oyun her iki tarafa da gidip gelebilir. Yani bu maçı Galatasaray'ın alacağına yönelik şu an için herhangi bir iddiada bulunmak gerçekten çok zor. Oyunun bitmesine 12 dakika var. Uzatmalarla birlikte hadi 15-17 dakika. O yüzden çok ilginç bir 15-17 dakika bizi bekliyor, evet. Sevgili futbol.
0: Biraz değişikliklerden sonra da Galatasaray baskıyı arttırdı Kasımpaşa Kalesi'nde. Burada Sané'nin bir vuruşu var. Yanniotis köşe vuruşu, bir karambol, Osimhen vuruş. Gol pozisyonu Yanniotis. Yanniotis Victor Osimhen'e geçit vermiyor bu kez. Sané atak sürüyor.
1: Son vuran
0: Sané. Bu kez top kaybı Mendes. Diarra'ya doğru. Diarra Barış. İki oyuncu da süratli. Top taça çıkıyor. Taç kullanacak Galatasaray. Köşe vuruşunda bir karambol, uzaklaştırılamayan top Osimhen'in önünde kaldı. Yanniotis o karambolde yine çok kritik bir kurtarışa imza atıyor. Günün Kasımpaşa adına gerçekten en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Bugün kalesinde devleşiyor. Osimhen sol ayağıyla vurdu Yanniotis. Çok yakın mesafe olmasına rağmen yine başarılı. Galatasaray'da özellikle Sané ve Osimhen oyuna girdikten sonra biraz daha hücumdaki baskısını arttırmış görünüyor. Uğurcan kalesini terk etti. Hayradinovic kontrolü iyi değil ama offside bayrağı havada. Müthiş bir heyecan var. Rams Park'ta haftanın açılış maçı. Bir birlik eşitlik var. Ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa. Yunus sol kanada geldi. Eren sol beke geçti. Jakob sol stoper. Son 10 dakikaya artık girmiş bulunuyoruz. Normal sürede Uğurcan'dan bu arada bir hata. Yardımcı hakemin offside bayrağı havada burada. Kasımpaşa kulübesi de çok heyecanlı tabii.
1: Şimdi tabii olayın bir de psikolojisine bakmak lazım. O da şu. Maçtan önce Kasımpaşa'ya deseler ki maç berabere bitirecek. Büyük bir ihtimalle Kasımpaşa razı olur. Yani şu an futbolcuların bilinç altında bence o var. Kasımpaşa Galatasaray kazanmak için rakibin üzerine gittiği için aman gol yemeyeyim zihniyetiyle oynuyor. Stratejinin ana bölümü bu.
0: Evet, koruma içgüdüsü
1: evet,
0: biraz daha.
1: Ama diğer skoru. Taraftan da şunu da biliyorlar.
0: Sané rakip, top kaybı.
1: Rakip bir kişi eksik. Önde çok geniş boş alanlar var. Eğer bir kontratak fırsatı yakalarsak bir gol atıp maçı da kazanabiliriz. Kasımpaşa'nın şu
0: şimdi
1: an...
0: Şimdi Osimhen sol kanattan içeriye doğru topu sürükledi. Vuruşu savunmadan döndü, uzaklaştırıyor. Kasımpaşa savunması oyun biraz daha bu dakikalarda Kasımpaşa yarı sahasında oynanıyor. Galatasaray bir kişi eksik olmasına rağmen baskı arttırıyor.

0: Bir orta Yunus'tan dokunamıyor Mario Lemina, yine yani Otis. Şimdi Diarra, Davinson'la mücadelesi, Davinson Sanchez. Çok kritik bir müdahale. Diarra kurtulsa Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalacaktı ama sarı kart olmasına rağmen burada Davinson çok soğukkanlı ve çok da kritik bir müdahale. Müthiş tempo var hocam.
1: Evet, yani şu an heyecan had safhada. Çünkü hem Galatasaray maçı kazanmak için 10 kişi de olsa galibiyet adına oynuyor. Oyuncu değişikliklerini de Okan Hoca ona göre yaptı. Kasımpaşa'da rakip eksik olmasına rağmen gol yemeyeyim zihniyetiyle defans güvenliğini elde tutarak bir kontratak yakalayabilir miyim?
0: Evet, hızlı isimleri de var Kasımpaşa'nın ön tarafta. Diarra,
1: o gitgelleri izleyeceğiz.
0: Arkada bu tarz boşluklar bulabilir Kasımpaşa. Dakika 83, köşe vuruşunu Gabriel Sara kullanıyor. Taraftarının da baskısını, desteğini özür diliyorum. Arkasını aldı bu bölümde. Mario Lemina vurdu, top üstten avuta gidiyor. Sara'nın ortası, Lemina bir an boş kaldı. Kafa vuruşu, top üstten avuta gidiyor. Çok da Galatasaray haftaya 13 puanla girdi. İkinci basamakta girdi sarı kırmızılılar. Hocam burada yalnız...
1: Evet, yani Sanchez kaleciden dönüyor, defanstan dönüyor.
0: Arka arkaya zorlamalar.
1: Arka arkaya Osimhen ondan sonra bir daha vuruyor.
0: Açıyı da bulmuş ama...
1: Ama köşeye vurma şansın yok artık. Ama topa vuruyorsun kalecinin üzerine.
0: Yakın mesafe olmasına rağmen yani Otis iyi bir refleks göstermiş orada. Şimdi Eren kaleye baktı, ortasını yaptı, arka direğe doğru Barış geldi oraya. Sané dokundu ve top taça çıkıyor. Kale vuruşu yerine taç olarak oyun devam edecek şimdi.
1: Yani tam karambol.
0: Bu arada aktarmayı unuttum ama Kasımpaşa'da da Ayberk oyundan çıktı. Birkaç dakika önce Jensen oyuna dahil oldu.
1: Ayberk'in ayağına kramplar giriyordu.
0: Ayberk de bugün çok o anlamda yoruldu. Kasımpaşa'nın sol beki.
1: Hepsi çok iyi mücadele.
0: Ali Yavuz'la Ayberk ama belki de o anlamda en çok yıpranan isimler oldu. Çünkü Galatasaray'ın sağ tarafıyla Kasımpaşa'nın sol tarafı çok fazla karşı karşıya geldi bu maçta. Mendes sağ kanada uzun bir pas. Zor bir top Saki için. Yunus'tan pas şimdi Sara. Önünde boş alan var. Gabriel Sara Lemine'yi düşündü. Ayak koyuyor Kasımpaşa savunması. Sara belki orada daha farklı bir tercih yapabilirdi.
1: Bir an önce gol bulma adına şimdi biraz daha oynamaktan
0: ziyade. Her geçen dakika tabii baskı da artıyor.
1: Tabii direkt sonuca gitmeye yönelik kararlar alıyorlar. Tercihlerini o yönde kullanıyorlar. Yani Kasımpaşa şu an işte biraz top yapmaya çalışıyor. Böyle olursa Galatasaray'ın o hızını, temposunu alır, düşürür. Şimdi bakın Kasımpaşa top bende kalsın diye, o demin söylediğimiz konu. Öyle olunca Galatasaray kendi yarı sahasına kadar geri gelmek zorunda. Arada bir boşluk bulduğu anda o boşluğa Kasımpaşa yine
0: Eren'den
1: amaçlı
0: bu kez top kaybı. Raksaki kaleye baktı. Raksaki'nin vuruşu üstten avuta gidiyor. Kasımpaşa için öne geçme şansı. Eren savunmada top kaybı. Solunu aldı Raksaki. Kaleyi yokladı ama isabet yok. İki kalede de arka arkaya pozisyonlar. Orta sahalar iyice düştü iki takımda da. Galatasaray biraz daha risk alıyor. Milli araya öncesi Trabzonspor deplasmanında mağlup olmuştu Galatasaray. 13 puanı var. Kasımpaşa 10 puanla girdi haftaya. Yunus, Eren, Sara, tekrar Yunus. Baskı var hemen. Mendez'den topu kazanıyor. Eren elle oynama kararı. Renato Niaga oyuna girecek birazdan. Sanıyorum Sara çıkacak. Biraz Sara'da yorgunluk da var gibi.
1: Şimdi milli ara ki 3 haftaydı ilk defa, yani son yıllarda futbol tarihimizde görülmemiş bir milli boşluktu ilk defa. Haliyle dönüşler hep sürprize gebedir dedik. Yani şu an beraberlik

0: bile bir sürpriz olur. Gidişat o yönde. He, maç nasıl bitecek biliyor olmamız tabii ki mümkün değil. Biz de heyecanla takip ediyoruz ama bu sadece bugünkü maç oynayan takımlar için değil. Yarın öbür gün oynayacak takımlar için de müthiş tabii bir ki. Uyarı olması lazım.
1: Zaten ligde artık yani özellikle bu sezon çok öyle kolay maçlar bence beklememek gerekiyor. Kolay galibiyetler.
0: Kasımpaşa için de yenilgisi yok şimdiye
1: devam
0: kadar.
1: Edecek. Eğer puan almayı tabii. Başarırsa Kasımpaşa buradan yine namalip olarak çıkmayı başaracak. Sara çıkıyor. Niyaga giriyor. Son değişiklik hakkı Galatasaray'da. Niyaga oyunda Sara kenara geldi. Hoca bakıyorum İlkay'ı tercih etmedi. Şalay'ı almadı. İç Şabu, Kaan Ayhan ve Can Kat'la yine kulübede kaldılar bu maçta. Kasımpaşa'nın yanlış saymadıysam bir tane daha değişiklik hakkı var. Bakalım kullanacak mı Emre Hoca?
0: Acaba demin yaptığımız yorum devre arası antrenmanlarıyla ilgili diyelim bir zemine oturuyor galiba. Yani biraz daha genç, daha istekli. Yani önünde büyük bir kariyer hedefi olan futbolcular her zaman daha iyi çalışırlar.
1: Evet,
0: yani tabii. Okan Hoca da onları tercih ediyor şu an.
1: Motivasyonları, konsantrasyonları.
0: Kaan yoksa, bir İlkay yoksa
1: evet, zaten
0: ya
1: hoca,
0: oyunun başında Sane yoksa herhalde bununla
1: çıkıyor. Bazı haberler vardı bu milli arada işte İlkay Gündoğan'ın özellikle bundan sonra daha fazla işte süre alabileceği yönünde ama bugün de hoca tercih etmedi. Tabii maçın da burada hani böyle bir senaryoyu herhalde kimse çok fazla tahmin etmezdi. Hem eksilmesi takımın hem skoru Galatasaray'ın koparamaması.
0: Sevgili Furkan katılıyorum sana ama benim görüşüm oynadığın maç ne maç olursa olsun, skor ne olursa olsun İlkay her maçta oynayabilir.
1: Tabii.
0: Yani böyle bir kalite var, böyle bir tecrübe
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi Yunus bıraktı, Osimhen, Claudio Wink geldi, Osimhen topu tekrar kazandı. Osimhen arka direğe doğru Lemina'ya, Lemina yerden çevirdi. İli'ye ayak koydu. Çok Baldursson uzaklaştırıyor. Davinson iyi bir kafa vuruşu gelmedi ama pas oldu bu kafa vuruşu Barış Alper için. Barış yine Lemina. Niyaga merkezde müsait pozisyonda topu aldı. Sane, Lemina paslaşmalar. Barış orta yapacak mı? Barış biraz iki rakibin arasına girip zorlayınca topu kaybediyor. Barış yerden de kalkamadı devamında. Şimdi kontra atak şansı Kasımpaşa için. Raksaki kayarak müdahale eden ve Jakobs topu kazanıyor Galatasaray. Müthiş bir tempo var. Ramspark'ta şimdi Jakobs yerden çevirdi. Şimdi Barış şut şansı Barış ve top ağları gidiyor. 90. dakika Barış Alper Yılmaz Galatasaray öne geçiyor. Arka direkte topla buluştu. Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Barış Alper'in önünde kalıyor. Barış sol ayağıyla çok sert ve düzgün bir vuruş top ağlara gidiyor. Galatasaray 10 kişi olarak sürdürdüğü mücadelede 90. dakikada bir kez daha öne geçiyor. Gol Barış Alper Yılmaz. Günün gerçekten de iyi isimlerinden birisiydi. Bugün çok büyük bir enerji koydu sahaya ama golde Jakobs'un hakkını teslim etmek gerekiyor. Savunmanın da hatası var ama Barış önce düzeltti, ardından sol ayağıyla köşeye çok sert bir vuruş. Top ağlarla buluşuyor. Galatasaray bir kez daha öne geçiyor. Gol Barış Alper. Golden sonra da tabii
0: gol
1: büyük bir sevinç
0: gol.
1: Var Barış'ın da bu sezon golde, ligdeki ilk golü.
0: Golde bir sorun yok. Kasımpaşa defansının bariz bir ikramı oldu. Yani Galatasaray ilk defa aceleci değil çabuk oynadı. Bakın çabuk oyun aceleci oyun farklı. Jakobs'un içeriye kestiği top bir defans oyuncusunun bacağının arasından geçiyor. Ötekinin yüzü kaleye dönük kendi kaleme gol olur diye topu bırakıyor çekiliyor. Yesen vardı. Üçüncü oyuncu da Albert
1: evet,
0: Karapan'ın
1: yerine girmiş. O da uzaklaştıramadı.
0: O da Barış'a asist yaparcasına onun önüne bırakıyor.
1: Ama Barış da
0: harika bir iş
1: yaptı. Çok iyi bir vuruş yaptı gerçekten. Yani bu sezonki ilk golünü attı. Biraz yorgun da aslında. Hani orada hocam enerjisi de tabii. Oyuncunun çok hani kalmaya da bilir. Ama çok iyi bir gol vuruşu.
0: Barış'ta enerji bitmez.
1: Evet, bugün gerçekten Galatasaray adına sahanın en iyi isimlerinden birisiydi Barış Alper. Sağ bekte oynamasına rağmen.
0: Ki Sanchez'e
1: artı 5 de... bu arada maçın sonuna eklendi. Artı 2 sanırım.
0: Ya Barış geçen sene
1: evet,
0: de
1: artı 2'deyiz.
0: Avrupa Kupası maçları başta olmak üzere Juventus'a karşı, Liverpool'a karşı neler yaptığını biliyoruz. Zaten hemen bir Avrupa Şampiyonası'ndan
1: Dünya Kupası'ndan
0: dönüşten sonra hiç ara vermeden evet. Dünya Kupası'na kadar full oynadı Barış. Yani fiziksel yönden gerçekten şu an istisna bir oyuncu. Ama şunun da altını çizelim. Galatasaray 10 kişi olmasına rağmen ben bu maçı kazanacağım zihniyetiyle, stratejisiyle, inancıyla oynadı. Yani bu kadar çok isteyen bir takım, rakip de hata yapınca otomatikman o galibiyet golünü bulabiliyor. Bu artık Kasımpaşa'nın oyunun sonunda kendi kendine yaptığı bir hatadır. Bundan dolayı da şey yapmasınlar. Yani
1: bu maç Barış Alper için de bir yeniden ivme yakalayacağı maç olabilir. Bugün bence Barış kendi adına özgüven de tazelemiş olabilir. Biraz çünkü sezon başından bu yana çok kendi standartlarından uzaktı Barış Alper. Şimdi içeriye doğru Benedikçak vuruşu üstten avuta gidiyor.
0: İyi aldı. Yani
1: önünde çok iyi aldı ama sol ayağıyla vurmak istedi. İyi bir vuruş gelmedi Benedikçak'tan. 90+3 biterken bu kez beraberliğe Kasımpaşa yaklaşıyor. Hocam biz noktalıyoruz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık değerli yorumlarınızdan dolayı.
0: Ediyorum.
1: Galatasaray 2, Kasımpaşa 1 mücadele devam ediyor. Skorboard'u noktalıyoruz. 90+1 A Spor'da başlıyor.

Değerli futbol severler, 90+1'e hoş geldiniz. Rams Park'ta Galatasaray Kasımpaşa mücadelesinde Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Kısa süre önce 90. dakikada üstünlük sayısını Barış Alper Yılmaz'la kaydetti sarı kırmızılı takım ve şöyle bir 25 dakikadır da Torreira'nın gördüğü kırmızı karttan dolayı bir kişi eksik sürdürüyor mücadeleyi Galatasaray. Kasımpaşa karşısında 5. uzatma dakikasında 2-1'lik üstünlüğü var Galatasaray'ın. Belki de son bir şans Kasımpaşa takımı adına. Yaniotis günün en başarılı isimlerinden biriydi Kasımpaşa adına. O topu rakip alana göndermek istedi. Başarılı olamadı. Şimdi bir kontratak şansı Galatasaray adına. Leroy Sané topu aldı. Bekledi biraz. Niyaga az önce oyuna dahil olmuştu. Lemina'dan Osimhen'e, o da son 15 dakikada oyuna dahil olan isimlerden biri. Lemina bir çalım, Lemina vurdu ve Galatasaray'ın 3. golünü kaydetti. Mario Lemina 90+6. dakikada. Galatasaray uzun süre yaklaşık bir 25 dakika kadar bir kişi eksik oynadığı, birbirden sonra riskleri alıp pozisyon da verdiği mücadelede 90'da Barış Alper, 90+6'da Mario Lemina ile, bir de golün öncesinde bir bakayım offside var mı diye ama yok gibi gördüm, emin değilim. 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölümde riskleri bu kez Kasımpaşa aldı. Çok adamla gittiler ama Galatasaray cezayı kesmeyi başardı. Lemina farkı 2'ye yükseltti. Belki de perdeyi kapatan golü kaydetti. 7. haftanın açılış maçında

0: pozisyonun oluşumuna mutlaka bakılacak. Benim görebildiğim kadarıyla offside değildi ama yine de şu anda VAR odasındaki inceleme devam ediyor. Top santraya kondu. Halil Umut Meler oradan gelecek kararı bekliyor. 7. uzatma dakikası. Evet, hiç santrayı da yaptırmadı. Gol kararı geldi. O golle birlikte de maçı noktaladı. Halil Umut Meler, Galatasaray son bölümünde sıkıntı yaşadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. 45'te ilk yarının son anlarında Abdülkerim'in kafa golüyle öne geçmişti Galatasaray. 68'de Reksaki 1-1 yaptı. 64'te Torreira kırmızı kart gördü bu arada. Ardından 90'da Barış Alper, 90+6'da da Mario Lemina'nın golleri var. 3-1'lik üstünlük. Real hocam, tabii yoğun maç takvimi biraz gribe de neden oldu değil mi?
1: Evet.
0: Geçmiş olsun diyelim. Real hocam görev başında ama bir yandan da griple mücadele ediyor. Çok kısa bir girizgah alayım. Evet. Sonra hemen Levent abiye döneceğim.
1: Galatasaray'ın en büyük özelliği bu. Yani şampiyon olduğu senelere baktığımızda kötü oynadığında maç kaybetmiyor. Rakipleri kaybediyor. Galatasaray kötü de oynasa ilk yarı çok iyi oynadı. Ben ikinci yarı eksik kalmasına rağmen ikinci yarı iyi başlamadı. Ben onu da anlamış değilim. Yani rakibin üzerine gideceğine daha rakip kabul etti. O 20 dakikada Torreira oyundan atıldı. Ama Galatasaray yani 10 kişi de kalsa sahada galip gelmesini biliyor. Yani bir... Ya şampiyon nasıl olunacaksa, nasıl hangi maçlar sıkıntılıysa o eşik maçlarında işte Galatasaray bugün özellikle ikinci yarı o farkını gösterdi. En büyük özelliği de bu. Ya bu maçlar sezon bittiğinde hep söylüyorum unutuluyor. Önemli olan 3 puan Galatasaray ikinci
0: yarı. Tabelaya bakılacak.
1: Tabii Galatasaray ikinci yarı eksik de kalsa bir bölümü iyi oynamasa da Osimhen girdikten sonra takım zaten lideri tartışmasız. Ya takıma sanki bütün takıma bir enerji geliyor. Bir enerji bağı var Osimhen'den böyle bütün takıma yayılan bir enerji geliyor. Ve Galatasaray bana göre zaten ilk yarıdaki oyunuyla fazlasıyla maçı galibiyetini fazlasıyla hak etti. Onun için hak ettiği bir maçı da zaman zaman kötü oynasa da ama galip gelmesi biliyor Galatasaray'ın en büyük özelliklerinden biri.
0: Levent abi şimdi milli takım dönüşlerinin belki bir klişedir ama baktığımda geçtiğimiz yılki maçlara büyük takımlar açısından özellikle milli takımlara fazla oyuncu veren takımlar açısından sıkıntılı olabileceği gerçeği hepimizin malumu. Bu atmosferde işte yorulan oyuncular var, sakatlar var, mental açıdan yük binen isimler var. Buna rağmen ilk 45 dakikada etkili bir Galatasaray, pozisyonlara giren bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda kırmızı kart, ardından beraberlik golü sıkıntılar baş gösterdi. Bir de acaba Leo erken mi çıktı onu da konuşuruz. 65-90 arası bakar mısınız? Yani bir kişi eksik Galatasaray 15 kez rakip ceza sahasına girmiş. Enteresan gitgelleri olan bir maçtı. Neler kaldı sizin aklınızda? İlk söyleyeceğiniz satır başı manşetler neler olur?
2: Yani, Osimhen'in rüzgarı Kasımpaşa'yı yenmeye yetti bence. İçeri girdikten sonra geçmiş olsun hocam.
1: Sağ ol.
2: Doğru bir tespit yapmışsın. Ya şimdi bak ben şöyle söylüyorum. Kulübede oturan bir oyuncu hazırsa oturuyorsa oynayacak demektir bu Lemina'da. Kafadan doğru kadro öyle çıksan İlk kere 3 yaparsın bu maçı. Çünkü golcün yok. Pozisyonlarda sana gol atacak, o hareketliliği sağlayacak bir Osimhen yok. Aradın. Doğru mu? Şimdi 1-0 içeri girdin, Abdülkerim gol attı. Ve
0: 45'te.
2: Evet. Bunun 45'te attı, içeri girdi. Her şey normal. Leo bir gol kaçırdı 53. dakikada. Yine çaprazdan kaçırdı. Kesse belki kesebilse Deniz boş kaleye atacak. Şimdi bir defa atıldı oyundan Torreira. Ya şimdi Torreira, yılların Torreira'sını en çok seni savunan adam benim. Topu aşırtmakla önünü alınan tepeye vursan ne fark eder? Hiçbir şey olmaz. Pozisyon olmaz.
0: Tek
2: atılmaz.
0: Vuruşu uzaklaştır.
2: Tek vuruşu uzaklaştırsın. Aşırı özgüven sana ve takıma zarar verdi. 10 kişi bıraktın. Okan Hoca da bir değişiklik yaptı. Batrogo çıktı, iyi oynayan Batrogov çıktı, Lemina girdi. Leo çıktı, Eren girdi. Şimdi buraya kadar. Bu ne demek takıma? Teknik direktör. Beyler yaslanıyoruz. 10 kişi kaldık. 1-0 olsun, bizim olsun. Onu koruyalım dedi.
1: Jakobsuz sol stoper yaptı Levent abi.
2: Doğru ama bir şey sana söyleyeyim. Korkun Necel'e faydası yok hocam.
1: Ben not aldım onu, çok doğru.
2: Korkun Necel'e faydası yok.
0: Biraz beklemek lazım mı değil mi Leo'yu?
2: Bu telaş. Bu nedir hocam, soruyorum.
1: Rakip Levent abi çok iyi açıklıyor. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim Levent abi? Şey yani rakip tehdit oluşturdu.
0: Tehdit eden bir rakip değildi ki.
2: Şimdi bu şekilde olunca maç 1-1'e geldi. Şanssızlık. Koydu ayağını, topa dokundu. Sanchez
0: şut dönüştü.
2: Takip etmedi adamı Abdülkerim. Bak en bu hatayı yapan hocam sonra doğruları kendisi yaptı. Abdülkerim'i çıkarması doğruydu. Açık konuşalım. Ayrıyeten Eren'i aldı, Sané'yi aldı. Şey Eren'i almıştı, Sané'yi aldı. Osimhen'i aldı. Bu rüzgarı değiştirdi. Osimhen bir girdi, bir hareket, bütün defans allak bullak oluyor, sallanıyor. Eyvah, Osimhen geliyor. Zaten heybetli, gövdeli bir oyuncu. Hatan düzelttin. Burada bu maçı Galatasaray'ın kazanması şu açıdan çok önemli. 10 kişiyle bu maç 1-1 bitseydi çok ciddi tribünlerin tepkisi olur. Yönetime de tepkisi olur, Okan Hoca'ya da olurdu, herkes olurdu. Bu geri dönüş, Galatasaraylı futbolcu 10 kişiyle geri dönüş bir özgüven kazandıracaktır Barcelona maçı öncesi. Bir moral, motivasyon olacaktır. Çünkü rakip yenilmezlik ünvanını taşıyarak sana gelmiş.
0: Tabii namalup takım kalmadı.
2: Namalup kalmadı. Şimdi burada bir de 3-1 yeniyorsun. 2-1 hadi yendin de. Ya kardeşim bir takımda Barış diye bir oyuncu var. Nereye koysan oynuyor. Bir kalede oynamadı.
0: Versene Soper. Onu Ercan. Tam Allah aşkına. Levent abinin söylediği ne oynadığı yerler ve ürettiği pozisyonlar.
2: Şimdi tahmin ettim hazırlayabileceğini. Şu bir gerçek var. Bu adam golcü bir adam. Adam maç içerisinde savaşıyor. Tekmeye kafa koyuyor. Mücadele ediyor. Yani tekme yiyor fark etmez. Yumruk yiyor. Kendi faul yapıyor. İnanılmaz bir şey.
0: 6 pozisyonda oynamış. Sol kanat, sağ kanat, santrafor, sağ bek, sol bek, forvet arkası.
2: Ben söylüyorum.
0: Bir forvet... Bu tabii ikinci golü oldu bu arada sağ bek oynarken. Arkadaşlar bir diye yazmışlardı İki. Şeye girerken.
2: Şimdi adam var ya bırakmıyor.
0: Yayına girerken.
2: Bak top kaybı yapıyor. Pas hatası yapıyor. Bazen adam geçme konusunda adamı bekliyor geçiyor. Aklı devre dışı bırakan hareketler var. Ama bu Barış'ın mücadelesinden, yürekli oyunundan asla vazgeçmediğini görüyorum. Bu yüzden bu karakterli davranışını alkışlıyorum. Milli takımda da böyle. Sağ açık, sol açık, santrafor, sevgilenler. Yani bu adama bugün sağ bek koydular, sağ bek oynadı. Oynayabildiği kadar oynadı ama sonuç ne? Galibiyetin kapısını açtı. Muhteşem bir gol attı. Köşeye golü bıraktı. İlk defa böyle bu şekilde vurdu. Ben şunu söyleyeyim. Her maç böyle oynayamazsın. Okan hocam. Dersi iyi çalışmak lazım. Bak
0: bir de lafını unutma Levent abi. Bu 90. dakikada atılan 3. gol bu sezon. 7 haftada. Çorum maçı, Başakşehir maçı bu maç. Yani evet. Çorum maçında Osimhen, Başakşehir maçında Sara, bu maçta Barış Alper. Hep 90'da gelen üstün
2: yani
0: sayıları.
2: Bu çekirgeler bu kadar sıçrar, bir daha sıçrayamaz. Dolayısıyla hocam telaş etmemek lazım. Sen 4 senedir buradasın. Dün gelmedin ya. 4 senedir Galatasaray'ın başındaki bir teknik direktörün. Ben ilk defa görüyorum defans oyuncular Lemina ile Eren'i alıp yaslanalım dediğini. Büyük takım zihniyetinde bu olmaz. Büyük takım zihniyetinde bu olmaz. Kalli'nin takımındayken bile bir Trabzon maçı vardı. Ben Aleyhisselam'da 9 kişi oynadı Galatasaray takımı. Bir çiziyor attı golü son dakikada. Ama 9 kişiyle 1-0 öne geçti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam da o da çalıştığı takımlarda çok temposu yüksek takımları sever. O da mesela 4-6-0 ilk oynayanlardan biridir yani. Ben biliyorum karşıya kadar falan. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam bu Barış'ın bu mücadelesi her şeyi hak ediyor. Kusura bakmasın. Böyle yürekli oyuncular her zaman için ihtiyaç var. Türkiye'nin milli maçlarındaki golünün tek golünü adam değil mi abi İtalya'ya atan? Yani bakarsan.
0: Bu şimdi bir evet, Barış bir Aral var.
2: Var Aral var. İkisi beraber. Ama şunu söyleyeceğim. Sevgili Ender, her zaman bu kadar şanslı olamazsın. Ben söyleyeyim. Dolayısıyla Okan hocam bugün yanlışı sen yaptın. Sonra doğruyu oyuna koydun. Bir daha söylüyorum. Hocam baştan
0: işte
2: oyunu almak lazım.
0: Aynı şekilde
2: olmaz ama kafadan Osimhen'le oyna. Kafadan Lemina'yla oyna. Bak Lemina sol stoper oynayabilecek en ideal oyunculardan bir tanesi. Arkadan oyun başlatır. Bugün ortaya koydun. Jakob çektin sola. Eren var falan. Doğru söylüyor. Hocam ama bir gerçek var. Bugün Galatasaray takım ikinci yarıda bu durumu yaşamamalıydı diye düşünüyorum. Torreira da ya geldiğinden beri baş tacı olarak muamele görüyorsun Galatasaray taraftarından.

0: ben de kendisini alkışlıyorum. Ama böyle özgüvenle arkanı görmeden hareket yanlış. Vur topa gitsin ya. Çünkü gelenler var arkaya. Kırmızı kart doğruydu hocam. Kendine yaptım bunu. Kusura bakma. Ya ben bunu asla tartışmıyorum. Son sözüm şu. Çok kritik bir galibiyet aldı. Bu Galatasaray'da birçok şeyin tartışılmasına neden olabilirdi buradan berabere bitmek.
1: Bir sonraki iç saha maçı Fenerbahçe derdi.
0: Tabii çok sıkıntı yaratıldı. Bunun altını çiziyorum. Yani bu kıymetli bir galibiyet aldı. Bu galibiyetin kıymetini Okan Hoca ve oyuncuları bilmeliler diye düşünüyorum.
2: Başkanın Levent abi bir şey söyleyin. Başkan çok hani berabere bitseydi tartışılırdı dedin.
0: Ya o zaten başkanın mali kongresi var. Mali kongrede mutlaka eleştiriler yapılacak. Bir sert eleştiriler yapılacak.
1: Mali kongrenin tarihi
0: yarın
1: değil mi?
0: Pazar, yarın. Yarın eleştiriler yapılacak. Mesela ya şimdi ben burada yapmıyorum. Bak ben de bunun dersimi çalışmaya gidiyorum. Burada çalışması var burada Mali Kongre'yle. Galatasaray'ın harcadıklarıyla ilgili. Hepsi bende var bunlar. Tamam mı?
2: Ben onun için sorumluyum.
0: Şu hayır söyledim ama Leo tartışılıyor 38 milyon. Bir evet. Dakika bak size. Nihayet Barış gol attı. Hocam bir tane hesap ettirir misiniz bana ya? Lütfen ben... Leo, Osimhen'i bırakalım. Barış, Sane, Yunus. Bunların fiyatı nedir abi total rakamları? Ben... Golleri yok abi. Yunus'un evet. Bir tane var. Barış'ın yok. Leo'nun Barış, yok. Barış'ın Deniz'in yok. Affedersin ya. Nasıl olacak bu iş
1: Leo'nun
0: ya?
1: Leo'nun yok.
2: Ben bunu niye sordum Levent abi?
1: Buyur. Abdülkerim'in bu sezon ikinci
0: İki
1: golü.
0: İki tane. Tamam yani Abdülkerim var. Doğru.
2: Ben bunu niye sordum? Niye tartışılır? Bana göre yanlış bir transfer politikası. Ben hep burada söylüyorum. Santraforsuz lige girmek. Deniz'i ben de beğeniyorum. Deniz ileride olacak şüphesiz. Ama Galatasaray'a Osimhen oynamadığı zaman net bir şekilde bas bas bağırıyor. Bugün de diğer maçlarda santraforsuz. Bu sezon zorlanacak Osimhen olmadığı zaman net bir şekilde. Niye? Osimhen şimdi maalesef maç kaçırıyor. Yani sakatlanıyor. Bir de şimdi kas yapısı olarak baktığımızda uzun kas yapısı. Boyu da uzun. Size'lı bir oyuncu. Sakatlandığı zaman böyle oyuncular dönüşü daha zordur.
1: Doğru.
2: Daha minyon oyunculara göre.
0: 4 Eylül'de sakatlandı Osimhen, hocam. 4 Eylül'den beri yok.
2: Yok. Levent abi neyi demek istiyorum? Geçen senede mesela Osimhen sakatlanma riski eşiği yüksek bir oyuncu. Mesela bunu göz önünde alıp yönetim bana göre sezon başı Leo dediğiniz doğru o yüksek fiyatlar vesaire.
1: Daha birinci, farklı bir backup mı?
2: Ben hep
1: mı?
2: Söylüyorum. Birinci santrafordu. Bak ne stoper ne orta saha ne sağ kanat. Icardi gitti mi? Birinci çok iyi bir santraforu. O Leo'ya verilen parayı bir santrafor alması gerekirdi. Bu gece bu da çıktı. Ha, Deniz kötü oyuncu mu değil. 21 yaşında ileride iyi olacak ama Galatasaray'ın özellikle 3 kulvarda hele Şampiyonlar Ligi bu sene daha da sert. Orada %100 bu maç trafiğinde yerine Osimhen'le oynayabilecek net iyi isimli bir santrafor alması gerekiyor.
0: Tabii canım yani. Başkanın eleştirisi ben gönderir de.
2: Başkanın
0: ama
2: eleştirisi derken.
0: O santrafor
2: derken,
0: da zor hocam.
2: Evet. Ya ben başkanı.
0: Denediler Demirović miydi?
2: Evet evet.
0: Ya olmadı
2: ya,
0: hocam.
2: Olmadı. Başka da alınabilirdi. Levent abi 38.
0: Olmadı.
2: Levent abi o olmazsa başkası da olabilirdi. Benim demek istediğim böyle bu kadar bu maç trafiğinde ve de Osimhen'in bir sakatlanma riski var, geçmişi var, sıkıntılı, tam bir sezon oynayamıyor. Bunun yerine mutlaka bir santrafor alması gerekir. Ben az önce onu demek istedim. Başkanın en çok eleştirilmesi gereken ileride bir şey olursa, bu sıkıntılar olursa,
0: hocam,
2: sakatlanırsa
0: şey
2: bu,
0: hocam.
2: Budur yani transfer politikasındaki yanlışlık.
0: Santrafor lafına katılıyorum. Bak hocam, teknik direktörlük yaptın. Hocam yıllardan beri maç yönetti şu bu. Galatasaray'ın 4 yılın son 2 sezonunda sağ beki olmaz mı hocam ya?
2: Tabii.
0: Affedersin.
2: Tabii.
0: Yazarsın evdeki eksiklerin nelerdir. Bakarsın yazarsın şu eksik bu eksik bu eksik diye. Şimdi evde affedersin yani deterjan çoksa kalkıp üzerine fazla almazsın. Doğru mu hocam? Doğru. Alırsan adamı gülerler. Yani sağ beki yok Galatasaray'ın. Sallay sağ bek değil idare ediyor. Bir sağ bek alın
2: Singo
0: ya.
2: Singo ideal sağ bek.
0: Singo abi. Değil.
2: Stoper, o da değil. Bravo.
0: Sağ bek değil hocam. Sen Okan Hoca şunu söylüyorum ya. Hiçbir şey istemiyorum. Sağ bek istiyorum desen saygı duyuyorum. Sen kimi alıyorsun? Orta sahada bir sahada. Leslie'yi oynatmayacağın adamı. Neyaga'yı son dakikada girdi. Yani dostlar alışverişte görsün. Bir de kim? Aldığın Başşuabi aldın. Bunları oynatmayacağını biliyoruz. Niye bu transferlere izin veriyorsun? 2 milyon euroluk kiralama bedeliyle, tasalma bedeliyle birçok sağ bek var ya. Birçok sağ bek var. Rendekini alırsın, oradakini şunu bunu hepsini alırsın. Rende de zaten Frankowski oynuyordu bildiğim kadarıyla. Gönderdiğin. Kaç tane sağ bek gitti
2: burada
0: hocam?
2: Burada dörtlü oynadılar size karşı evet. Galatasaray'a karşı gayet iyi oynadılar. Evet. Üçlünün
0: kenarı böyle bir şey olabilir
2: burada
0: mi hocam?
2: Hazırlık maçında biliyorsun değil mi? Evet. Sağın en iyisiydi.
0: Yani Galatasaray 5 oyuncu alacak diyorsun içinde sağ bek yok.

0: Olur mu ya?
1: İlk alması gereken
0: evet,
1: belki.
0: İlk alması ben alması gereken sağ bek.
2: Bence santrafordu.
0: Anlatamadım. Yani. Santrafor zaten bak. Santrafor zorunluluk.
2: Sonra sağ bek.
0: Zorunluluk evet. Ama arkadaki yırtığı dikmek lazım ya. O yırtık sağ tarafta.
3: Osimhensiz maçlara bakabilir miyiz? O da enteresan bir görüntü çıkartıyor ortaya çünkü. Osimhensiz maçlarda 31 maç kaçırmış Osimhen. Bu 31 maç kaçırdığı 31 maçta 14 kez puan kaybetmiş Galatasaray.
0: Normal.
3: Yani işte Galatasaray zaten hani o süreçte kaç kere puan kaybetti diye düşünsen yani 31 neredeyse yarı yarıya puan kaybetmiş Osimhen'in olmadığı
2: maçlar. Bu sezon başı bu analizi yapmamış mıdır? Bu veriler başkanın yani, Okan Hoca'nın önüne gelmemiş net, midir?
0: Hocam bu Sporting Lisbon maçında oynasa Galatasaray maçı kazanırdı.
2: Geçen sene ben çok sana bir destek daha vereyim. Frankfurt maçı orada mağlup olan Osimhen oynasa kazanırdı. Bitti.
0: %100 katılıyorum yani hocam Levent ben onu abi, söylüyorum.
3: Bir de dolayısıyla şu çok yani o kadar açık bir gösterge ki. Şu istatistik.
2: Bu ne? Bas anlatıyor. Bağırıyor. Bir santrafor, çok iyi bir santrafor. Evet. Osimhen'in yerine bu verilerin ışığında alınması gerekir.
0: Hocam Porto'da kalıcı santrafor olamaması rağmen gençtir, gelecektir diyor. Hocam iyi niyetle bakıyor. O adam değil, durgun bir adam. Yani oyun içinde kalmıyor, heyecanı yok, konuşsun, kimseye laf söylesin değil. Bir oyuncu 17 yaşında da olsa kafa tutar arkadaşlar der ki hadi beyler der değil mi?
2: Arda işte,
0: sakin, Arda Güler bravo bak örnek veriyor. Böyle olması lazım. Emre Belözoğlu böyleydi 17 yaşında. Herkese gider yapıyordu içeride. Hadi falan koşalım diye, versene diye. Onu anlatıyorum hocam. Bu bir karakter meselesi. Kendi içine kapanık bir santrafor olmaz. Abi,
3: 49 kez rakip ceza sahasına girdiğim bir maçta evet. 90 dakikada bir golüm var. Hani 90+1'de ve 90+6'da atıyorsun evet. Golleri. Evet. Yani tamam onlar da gol. Tabii ki maçın içinde atılmış goller ama yani 49 kez ceza sahasının içine girip gol sıkıntısı.
0: Bu maç 100 dakika oynandı bugün hocam. 100 dakika doğru. Oynandı. 5'er 5'er.
2: İlk yarı 26'ya 3'tü bak çok enteresan. 65'te Galatasaray atılıyor. 5 dakika uzatma veriyor hakem 30 dakikada. 10 dakika başına 3 bir defa rakip ceza sahası içinde Kasımpaşa topla buluşuyor. Allah. 6. Bak ilk yarı 3, 26-3.
0: Ama Kasımpaşa'nın bu oyununu ben kabul ederim hocam. Kasımpaşa yani böyle oynuyor. Pozisyon vermiyor. Ben onu kabul ederim. Ama sen dediğine geliyoruz. İyi bir santrfor olamamanın bulamamanın ilk yarıda faturasını ödedin ya.
3: Peki daha detaylandıracağız Mustafa hocam. Şimdi Galatasaray'ın ben az önce söyledim işte 90'da bulduğu bu sezon 3. gol oldu. Bu bir yandan da tamam maç içindeki gol sıkıntısına da işaret edebilir ama 90 dakika boyunca da maçı istediğini, maçtan kopmadığını ve skor almak için çaba acıdığını da gösterir diğer yandan. Bu bardağın yarısı boş mu yarısı dolu mu misali bir durum. Bugün de kovaladı, geride olmasına rağmen kovaladı. Mesela Kasımpaşa takımı kim bir kişi eksik deseler son 20 dakika herhalde şu mavili beyazlı takım falan diye düşünürdü insanlar.
0: Tabii Osimhen'in topunu kaleci çizgiden çıkardı son anda.
3: Siz Galatasaray adına sıkıntıları sadece hücumdaki eksiklik olarak mı görürsünüz yoksa biraz takım savunmasında da geçmiş yıllara göre problem var mı?
4: Bu akşam bu Galatasaray'ın galibiyeti 3 puandan çok fazla. Bir kere burada anlaşalım.
0: Evet, bravo.
4: Moralleri yükseltti, yönetimi rahatlattı. Geçen hafta değil miydim? Milli maç arası gelir ya. Son maçtaki 4-0 Trabzon mağlubiyetini bu maçta eğer bir puan kaybı olsaydı onun yarattığı deprem daha da büyüyecekti.
3: Anlatmak kolay olmazdı.
4: Çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Dolayısıyla bu maçı alması 3 puandan çok fazla. Moralleri yükseltti mi? Yükseltti. Bir silkelenip kendine geldi mi? Evet geldi. Barış Alper sağ bek oynadı ama belki de takıma daha faydalı oldu. O kanadı çok çok iyi kullandı. Bir de böyle olumlu da bakmak lazım. Savunmada eksikler var mı? Tabii. Sıkıntılar var mı? Tabii ki var. Fakat Galatasaray oyuna başladığı zaman baktığımızda kanatları falan çok iyi kullandı. Merkezde gol atacak o Huni dediğimiz bölgede etkili adam yoktu. Vardı ama etkili olamadı. Arkadan tamamlayıcı destek oyuncular da başarılı olamayınca Kasımpaşa bütün hava toplarının hepsini topladı. Galatasaray az öncesini ifade ettiği gibi galip gelme adına her şeyi yaptı. Ama bir Osimhen çok şey yaptı. Sahaya girdiği anda rüzgarın yönünü değiştiren karakter bir oyuncu. Hemen oyuncular bir anda kendine geldi. Rakip takımın korkusu dağları açtı.

0: Osimhen geldi, iş değişti. Osimhen'in gelişiyle takım bir başka oldu. Şimdi diğer açıdan da bakıyoruz. Kasımpaşa kompak oynayan, son dakikaya kadar da kondisyonunu saklayabilen, enerjisini saklayabilen bir yapısı da var. Az gol yiyen bir takım. Dolayısıyla bu takıma karşı risk almaman lazım. Takım olarak sahaya sürdü. Sonuca gidecek takım sürmen lazım. Çünkü geçen haftanın, son haftanın diyelim, geçen hafta ikide bir takıldı az mı? Biz son oynadığın Trabzon maçından sonra senin böyle bir risk alma gibi lüksün yok Okan Hocam. Bu akşam son dakikalardan gelen gol, son dakikaya kadar oyunu kovalamaları, golleri bulmaları, 2-1 olsa yine tartışılırdı biliyor musunuz? 3-1 olduğu için kısmen rahatladılar. O yüzden bu akşamki galibiyet çok fazla şey ifade ediyor Galatasaray için. Çok olumluya dönen, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçından önce de bundan sonraki süre içinde çok değerli bir 3 puan.
1: Real Hocam, şimdi Galatasaray'ın az önce Mustafa Hocam'a da sorarken bir küçük değindim. Tamam, bir Osimhen olmadığı zaman hücum aksiyonlarında bitiricilik anlamında sıkıntı yaşıyor. Fakat şimdi her maç neredeyse gol yiyor Galatasaray. Baktığımız zaman geçtiğimiz sezon kalesine 25 isabetli şut gelmiş. Bu sezon 22 şu ana kadar. Ya kaleye de geliyor toplar artık. Yediği gol 2-11. Bir dakika, yanlış söylemiyorum değil mi? Tabii.
2: Doğru, 10 golde 11. Bugün evet. De bir tane de 11 doğru.
1: Şimdi bu
3: bir tek Kocaeli maçında yemedi ya.
1: 6,82 7,24 rakiplerin XG faktörü, gol yemediği maç 5-2. Yani sadece Uğurcan üzerinden mi okuyalım bunu, yoksa yani golü takım yer gerçeğinde göz ardı etmesek mi? Yani bu rakamlar belki Uğurcan'ın, ya Uğurcan artık biraz daha sıkıntılı bir performans, yani ilk 7 maçlar açısından gördüğümüz şu performans, 7 maçta geçen yıl 2 gol yiyen Uğurcan bu sene 11 gol yemiş durumda. Nasıl okumak lazım bunu? Sadece Uğurcan üzerinden mi? Yoksa evet, Uğurcan da geçen seneki Uğurcan değil ama kaleye de geliyor yani mi diyelim?
2: Ya şimdi takım savunması dediğimiz neyle okunur? 3 parametreyle okunur. Bir bireysel, iki grup, bir de takım olarak, kompak olarak. Şimdi Uğurcan formsuz mu? Formsuz bir kere, tartışması. Ama Uğurcan üzerinden dediğiniz gibi okunur mu? Tabii okunmaz. Bir kere Osimhen olduğu zaman ön alanı çok doğru baskı yapan, Sanchez'in takımı öne itti özellikle. Yani daha dar alanda baskı yapan, ikinci topları alan bir Galatasaray hep böyle izliyorduk. Şimdi Osimhen de tabii oynamaması, yalnız gol atması için değil. Ya takımın ön alandaki o baskı enerjisini, yani sistem üzeri presini de etkilediğini düşünüyorum. Sistem üzeri presi doğru bir şekilde Galatasaray yapıyor mu? Evet, yapıyor, oynadığı bir sistemde. Bu Osimhen'le farklı, Osimhen'siz farklı işin gerçeği. Bununla beraber Galatasaray'ın tabii presle beraber bunun en önemli parametresi istek. Yani ben geçen seneki mesela Galatasaray'ın daha böyle mesela maç başlangıçları devamında çok böyle dalgalanmadan daha böyle coşkulu olduğunu düşünüyorum. Burada bunun da sıkıntısı
1: daha
2: var.
1: Daha net ataklar yapıyordu değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii, daha net, daha baskı, rakibe ciddi anlamda çöküyordu. Yani içeride dışarıda bunu hissettiriyordu ve de kalesine çok top getirmiyordu. Bunun yanında ben stoper problemi olduğunu da düşünüyorum. Sanchez de lige bir iyi başladı, sonra kötü. Abdülkerim Bardakçı bunun gol atmasına rağmen Levent abinin söylediği doğru, kötü. Bana göre de zaten Okan Hoca da mesela ikinci sağ bekten önce, bana göre, size tabii saygı duyuyorum, Levent abiye de sağ bek olabilir, ben stoper almasını gerektiğini düşünüyorum.
3: Hocam o zaten ihtiyaçla alacaklardı.
1: Bence o da ihtiyaç, o da ihtiyaç.
2: Birinci santrofor.
3: Van Dijk'ten bahsediyorlardı
2: evet. Hocam. Hayır, olmazsa.
3: Olmadı.
2: Levent abi olabilir. Başka bir stopere de gider. Sırf Van Dijk için üzerinden ben okumuyorum. Başkaya gidersin. Tabii. Niye? Şimdi ben şuraya not aldım. Galatasaray'ın bundan sonraki, bak, Abdülkerim Bardakçı gol atmasına rağmen bu maçta oyundan çıkıyorsa, Jakobs sokuyorsa, demek ki burada Jakobs'u sol tarafa sokuyorsa, yerleştiriyorsa, az önce konuşurken dedim, Eren'i sol bek yapıyorsa, tamam. Abi birinci bir kere stoperi bana göre Lemina, sıkışırsa Jakobs, üçüncü ligde falan ilk 11 oynatırsa böyle derbilerde, hani bu oyuncular sakat olmazsa, orta sahada da Lemina Torreira eşleşmesi yapmazsa, yani ya
1: mesela Barcelona maçı yakın diye söylüyorum.
2: Ya
1: salı akşamı. Şimdi
3: bugünkü Kasımpaşa gibi oynamak zorunda.
2: Şimdi
3: İsmail tabii.
2: Evet o. Ya ben Abdülkerim Bardakçı, demek ki yani sezon başı yapılmayan stoperlerden sonra birinci Lemina, ikinci Jakobs, üçüncü bu halde. Çünkü şeyde de oynamak

0: yaptı. Yani çok az değil, fark yaptı.
1: Muhammed Salah topla koşuyor. Sen topsuz koşuyorsun, yetişemiyorsun.
0: Bak Salah.
2: Koşamadığı gibi bile değişik faktörlere sığınıyor. Faullere sığınıyor. Bu akşam da yine aynı şekilde.
1: Hiçbir şey yok. Hafif dokundu, bıraktı kendini. Doğru.
2: Ve İtalya maçında da yediğimiz golü hatırlayın. Yine bıraktı taca gitti. Kendisi attı taca.
0: İşin tuhafı,
1: o bundan daha sertti, tartışılan bir pozisyon.
0: İşin tuhafı,
2: o gidiyor çarpıyor.
1: Ama hocam ona hakem verebilir faul dedik yani.
0: Salah'ın tempo driplingi dünyada belki en iyi hızlanabilen. Tempo dripling top sürerken ayrı, hız başka bir şeydir. O tempo dripling ayağına yapıştırıp sürmek. Salah attığı golde bunu yaptı, dediğiniz gibi yetişmedi. Lukaku daha gövdeli, Salah daha minyon, daha kısa, çağ çabuk. Ve aynı zamanda tempo driplingi hızlı bir oyuncu.
1: Hocam yani, Monaco maçında geçen sene yaşadık. Haaland'da yaşadık. 5 metre geriden çıktı. 5 metre fark yaptı.
0: Haaland'da fulleli abi. Haaland'da bakma sen abi. O boy falan var. Fule var. Şimdi Lukaku'da yani orada o şekilde yani oradan çıkması.
1: Ben ona bakmakla şimdi, değil bu iş. Bana göre ağır stoper.
0: Hayır ağır.
1: Yani ben bir şey söyleyeyim. O zaman şunu yapsam o
3: konuda.
1: Anlatamadım. Sandım, bak bir şey söyleyeyim. Kafa toplamında bu etkiliyse Deniz'in yerine santrfor oynasın hocam. Hiç olmazsa daha faydalı olur. Kafa vurur. Bence yani.
0: Hayır dediğiniz doğru, ağır. Ben Lukaku örneğini niye veriyorum? Açık alanda zaten böyle sıkıntılı. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray risk alırsa, geriye düşerse veya burada 0-0 iken orta sahaya kadar çıkarsa rakipler onun üzerinden, bak onun üzerinden der ki tuzak kuralım. Yani Abdülkerim'in oradan bir yem atalım, gel yapalım.
1: Öyleydi zaten hocam. Yani, görüntüler var bak, bizde. Geçen sene oynanan ilk Liverpool maçı var mı burada? Görüntü bizde. Var. Almıştık biliyorsun, görüntüler vardı.
3: Ama arşiv
0: orada niye orada iyi oynadı abi?
1: Hayır Deniz, oynamadı iyi.
0: Bak
1: orada adam geçildi, vurdu, kalenin çizgisine giren Jakob topu çıkardı.
0: Abi Abdülkerim Bardakçı ne zaman iyi oynar? Ön öne çıkmadığı zaman daha derinlemesine tamam, savunma yaparsan ceza sahasının önünde orada sana iyi oynar.
1: Ben de onu söylüyorum.
0: Ama Okan Buruk'un bak şimdi bunlar hep transfere geliyor. İşler şimdi iyi gidiyor. Sorun yok. İşler bir sıkıntı olursa Galatasaray'da bunlar masaya yatar
1: başkanı. Hocam bunlar hocanın istediği yani, isimlerdi. Bir türlü alınmadı. Hangisi? Bak eğer bir gün Okan Buruk eğer bir itmara çıkmış Sanchez ve Torreira'yı oynatmak zorunda kalıyorsa bu onun çaresizliği. Çünkü bu iki oyuncunun muadili yok sahada.
0: Yok tabii.
1: Yok hocam ya. Muadili doğru, yok. Doğru.
3: Deniz aşırı.
1: Doğru. Var mı?
0: Tabii.
1: Ben iyi tartışıyorum ben ya. Galatasaray gibi büyük bir camia, büyük bir kulüp, 4 yıldır şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir yönetim yani ve teknik heyet. Bu önlemi almayıp bu transferleri yapmıyorsa ben bu transfer mühendisliğini ve politikasını tartışırım.
2: Neden bu sene Galatasaray bu kadar bu transferde ağır oluyor? Söyleyeyim. Niye bu kadar ağır?
1: Ben bilmiyorum ya. Hocam ya. Ben yönetici değilim yani. Benim ya. Yöneticiliğim olduğu yerde bu şekilde hareket edemez kimse. Kusura bakmasın. Ben izin vermem buna.
0: Bir de bir şey şunu söyleyeyim Levent abi. Bir de bu oyunculara Allah aşkına ya Kasımpaşa ile oynuyorsunuz. Bakma 2 galibiyet 4 beraberliği falan. Kasımpaşa'ya 46 kere rakip ceza sahası içinde topla buluşmuş. 10 kişi kaldığında Galatasaray 15, siz verdiniz az önce 3 defa Kasımpaşa. Bu takıma benim
1: o
0: düşüncem...
1: O farkı kim yarattı hocam? Osimhen yarattı.
0: Evet. Hayır. Anlamadın Levent abi. İlk yarıda 26-3.
1: Anladım. 65'e 90 arasındaki ellerin bulduğu şeyi Osimhen yarattı.
0: Onu deme. İlk yarı 26-3. Rakip gelmedi neredeyse evet, ya.
1: Ama yani gol yok
0: bu,
1: hocam.
0: Ben ne? Hayır. Gol için değil. Ben diyorum ki bu Lemina ile mesela Torreira'yı bir planlama olarak bunları dinlendirmek gerekirdi. Bu öbür maçlarda sakatlanma riskini arttırıyorsun bu oyuncuların. Şimdi işin tuhafı Kasımpaşa ile oynuyorsun.
3: Şimdi yoğun fikstür şimdi başlıyor.
1: Tabii canım söylüyoruz. Futbol aklı kim diyoruz burada? Alınganlık yapıyorlar.
0: 26-3 ya olur mu Allah aşkına? 26 kere ilk yarı 3 kere. Yani bir santraforun yok ama sen Allah yine
1: 38 milyon verip Leao'yu alacağıma bir sağ bek bir tane daha mantıklı bir adam alırdım ya. 15 milyonu 18 milyonu Neolang'ı alırdın. Sana gol de atar, orta yapıyor. Bir tane de sağ bek alırdın. İşi bitirirdin
0: önce ya. Önce santrafor abi. Evet. Önce santrafor.
1: Allah'ını seversen hocam ya. Onlar çok biliyorlar bu işi. Biz bilmiyoruz yani.
0: Ben Lang'ı da almazdım. Birinci santrafor. İkinci tabii saygı duyuyorum. Yani tabii ben birinci
1: hocam santrafor alınacak da onu ayrı tutuyorum. Santrafor.
0: İkinci de.
1: Icardi'nin yerine ikinci, bir santrafor alınacaktı.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Tamam olmadı. İşte alınmadı. Tamam. Ondan sonra oyuncu tamam gidildi Almanya. Alınmadı. Başka santrafor mu yok? Bütün sene çalışılan. Van Dijk olmadı. Levent abi başka stoper mi yok? Alacaklar. Galatasaray santrafor ve stoper alıp transferi kapatsa bütün parayı oraya yatırsa inan sağ bek yok. Katılıyorum Levent abi bir şekilde idare edersin.
1: Hocam en kötü ihtimal elinde santraforum var. Oturursa adam gibi bak şimdi zayıflamış antrenman yapmış Icardi. Icardi'nin kulübedeki varlığı, sahadaki varlığı bile etki ederdi. 4 senelik şampiyonluk listesinin içinde. Bu kadar kolay terk etmemeliydin o zaman. İkna etseydin, çalıştırsaydın, daha fizik yapısı daha yukarı çekseydin oyuncuyu. Bugün Osimhen'in olmadığı dönemde

0: diyorum ben sana, kaybettin o puan maçlarında bile bunları kaybetmezdin. Ama diri bir Osimhen şey yaratsaydın. Pardon, Icardi. Kusura bakma ya.
1: Şalay'ın 3 sağ bek oynadığı maçta rakip ceza sahasında toplam girdiği rakam 3 maçta 6. Bugün Barış Alper 11 defa girmiş.
2: Ya abi, bir şey söyleyeyim. Orada olması bence hücuma da katkı. Çünkü o kanada canlılık getirdi. Kim ne derse desin. Evet, yeri o değil belki,
1: evet,
2: ama.
1: Orijinal yeri o değil yani, ama.
2: Hibrit sahibet mi derler? Öyle derler ama.
1: Oraya hücuma destek veriyor.
0: Nereden yedi Galatasaray golü hocam? Sol taraftan
3: hibrit
0: yedi.
3: Olmaz olmuş.
0: Doğru mu hocam?
2: Ne yani?
3: Hibrit şey olmaz.
2: Ne olur? Sana
0: şunu yapmayacağım ben. Galatasaray'ın son dönemlerde Avrupa dahil yediği goller hangi, kimin bölgesinden? Bana bir çıkartın. Biz futbolu anlamıyoruz. Tamam mı? Oynamadık da bu topu. Öyle. Şimdi bir şey sorayım. Sporting Lisbon maçında sağdan ye geldi, ataktan golü yedin, Sallai var. Sana de yardıma gelmiyor. Faulün yapıldığı frikitte golü Sallai yaptı. Golü yedin. Doğru mu hocam? Yani aç son maçlardaki yediğin goller her yerde Sallai'den geliyor. Ama Sallay'da sağ bek yaratacağım diyor. Adam kendi ülkesinde milli takımda sağ açık oynuyor hocam ya.
3: Sağ açık, sol açık oynuyor. Tamam, çizgilerde santrofor arkası kırık, santrofor
0: tamam
3: gibi oynadı.
0: Ben de sana söylüyorum.
3: Almanya'da da öyle
0: ya
3: oynadı.
0: Ben mi yapacağım bunu hocam? Yeni hoca değilsin.
3: Abi Singo'ya konuşmuyorsun. Singo mesela alınması yanlış efendim. Singo 30 Singo... Bak şimdi 5 yıllık
0: hocam,
3: 5 yıllık anlaşma.
1: Singo'nun hayır, şu anda ortada yok
3: bak,
1: ki.
3: Bak Singo Singo'ya yatırılan para ne kadar biliyor musun? 58 milyon euro yatırıldı. 31 milyon euro alındı. 7 milyon euro 5 menajer paylaştı. 38. 5 senede 25 milyon yıllık 5 veriyorsun. Ortadaki paraya bakar
1: büyük
3: mısın?
1: Para.
3: He?
1: Büyük para.
0: Hocam zaten sorunlardan bir tanesi bu. Singo ile ilgili. Şimdi diyoruz ki bak.
1: Sakatlık geçmişine bakayım.
0: Mesela bak. 23 kas gerilmesi, tendon tahrişi, uyruk sakatlığı, kas yaralanması. Peki ben bir şey söylüyorum. Biz buna Singo'ya neydi onun adı? Kronik sakatlıkları var deme dediğimiz zaman tepki topladık. Sakatlıklar var. Kaç gün oynamış
1: Genel
0: abi bu adam bize?
1: Değil,
0: ya kaç gün oynamış yani, abi bu bana? 66 gün yok. Ya Galatasaray'da böyle bir oyuncu kim vardı biliyor musun?
2: 179 gün.
0: Falcao vardı abi. Falcao bir gitti 3 ay gelmedi ya.
2: 179 gün.
0: Falcao biliyorsun ama 3 ay gelmedi.
1: Evet.
0: Kim vardı biliyor musun Galatasaray'da? Rahmetli Özcan Canaydın bana demişti. Ben bir demir adam aldım, adam teneke çıktı. Lindelöf ya. Lindelöf bir milli maç sakatlandı, Galatasaray faydası olmadı. Ya ben Benitez'e Singo'ya bu kadar para verir misin? Varsa müşterisi ver. Ben onu soruyorum. Sonra Mali Kongre'de bunun hesabını soruyorlar. Sorarlar, kusura bakma ya. Burası Galatasaray.
3: Bir de Monaco'dan oyuncu almak bak yani çok enteresan ya. Ya Falco aldın sakat, Jakobs geldi sakat, Singo sakat. Yani ben bu
0: vardı
3: kadar...
0: teklif hocam gitmedi, ben Galatasaray'da bir sene kalıp kendimi göstereceğim dedi, daha göremedik
3: ya, bence yollamaları gerek. Ben yanlış hesapladım. 58 ile 63 milyon
1: 63,
3: euro.
1: 63.
3: 63 bunun vergileriyle beraber 70-80'i bulur. Bak üçlüye alırsın, sağ bek üçlü şekilde oynarsın. Okan Buruk Frankowski'yi aldı. Singo'yu alıyor, üçlü
1: Kerem
3: oynayacağım diye
1: konuşuyormuş. Biraz da eleştirilerin hedefindeydi. Bakalım ne diyor.
4: Taraftar kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Başka bir şey diyecek yok. Tam duymuyorum kardeşim. Evet. Kardeşim şöyle, öncelikle ben beni tanıyan bilen ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı, evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki. O duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz. Dediğim gibi kırgınlar, onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok, şöyle bir durum, ben yanlış anlaşıldım. Ben bunu sadece mani maddevi konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum, bazı yanlış hani yanlış dinamikler aldım. Bazen hayat, futbol böyle, magazin işi de böyle. Bazı istediği yere çekiyorlar ama ben kesinlikle kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim. Ve kardeşlerimle ben burada 2 sene top oynadım. Yani Yunus yanımda, kardeşim biz beraber emek verdik şampiyonluk için. Ben ne kendime ne kardeşlerime ne hocalarımıza, taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım, bu o kadar. Herkese iyi akşamlar, teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Yunus enteresan. Şimdi şey Kerem, o yaptığı açıklamalar, yani yanlış anlaşıldım diyor. Belki Türkçesi de biraz eksik olabilir. Ondan kaynaklanmış da olabilir. Fakat sıkıntı şurada. Eğer yanlış anlaşıldıysa da hani hocasına laf ediyor gibi oluyor o zaman da, değil mi? Okan Hoca'ya bir laf söylemiş gibi oluyor. Bir şeyi belli zaten, yani Türkçesinin sıkıntılı olduğu. Çünkü mesela burada da seyircimiz beni ıslıkladı diyor yani.
1: Ya direkt orada Okan Hoca'yı ben de düşünüyorum. O zaman söyle. Yani ayrılmışsın. De ki Okan Hoca beni oynatmadı. Ben oynamak istiyordum. İyiydim, oynatmadı. Bunu söyle.
0: Büyük ihtimalle o hocasını söyle. Eleştirmek tabii, için yaptı tabii. O açıklamaları.
1: Yalnız futbolunu bırakmış. Bugün baktım. Mesela futbolcunun bir parametresi vardır.
0: Sıfır gol. Sıfır asist. 6'da 1 ikili mücadele.
1: Daha önemli bir şey söyleyeyim mi? 25 ile 34 kilometre arası böyle hızlı sprintler vardır. Ben yürüyerek top oynadığını düşünüyorum. Sanki halı sahada oynuyor. Yani o saha ona çok büyük geliyor. Yani performans yaşı da geçmiş, yani 33 yaşında oynayabilir ama yürüyerek oynuyor. Yani Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. Bir de Güven'i sağ çizgide oynatmış zaten Emre Hoca. Bir de o 9 kişi zaten Kasımpaşa ilk yarı. Yani hele yani Kerem'in hali işler acısı ya. Yürüyerek top oynuyor, topu kaldıramıyor. Barajdan topu kaldıramıyor ya. Yani o kadar kötü. Yani işin tuhafı bir de ilk 11 oynuyor.
2: Geçen senelerde de yine böyle bir röportaj vermişti. Yine yanlış anlaşıldım dedi. O zaman derin konulara girmeyecek. Daha dikkatli olacak.
0: Evet, ben sana söyleyeceğim. Dediğiniz gibi.
3: Şimdi
0: bence
3: bak, Galatasaray'ın 20 okulları. 50 futbolcu takıma kalırken 62 futbolcu gitmiş. 115 adım adet alım satım transfer işlemi gerçekleşmiş. Şimdi bende var bunların hepsi. Bu total olarak 4 bu sene hariç 385 milyon net kadro yatırım, bonservis artı kiralama bedelleri, fesih ve imza giderleri, transfer geliri, net nakit dağıt içerisinde yapılmış bu işte. Bu sene için 4 sezonla kurgulanmış iş modeli değişmediği gösteren alınan futbolcular 100 milyon euronun üzerinde maliyetleri. Bunlar kolay bir şey değil. Bak bu maliyetlerden ben şunu söylemeye çalışıyorum. Nestle almayacaksın. Sen Galatasaray'ın altyapısından getirmiş hoca olarak istemeyeceksin abi. Galatasaray'ı zarara sokma. İstemiyorum da Nestle. İstemiyorum da Başşu abi. Bunları söyleyeceksin. Bunları aldırtmayacaksın. İlle istedim 38 milyon euro Leao'yu aldırtmayacaksın.
0: Yani eğer bir sakatlıkları yoksa benim bilgim dahilinde değil. İkisi de kadroda değil şu anda. Bilmiyorum sakatlığı.
3: Bir tanesi cezalı, Trabzon maçında atıldı. Doğru. Öbürü kadroda yok. 11'de oynamış. Ya bir şey söylüyorum sevgilenler. Bunlar belgelerde var. Galatasaray'da her şey şeffaf. Hiçbir şey değil. Kitabı varacaklar. Göreceğiz biz hepsini. Zaten bize geçiyorlar bunları. Ben şunu söylüyorum. Bu seneki transfer kadro mühendisi yanlış ya.
2: Doğru.
3: Bir sürü oyuncu geldi gitti. Benim burada bunları çıkarttırması. Bunlar kolay mı gidecek? Tut. Ne kadar sağ bek geldi, ne kadar sol bek gitti. Bugün Galatasaray takımında Salla yoksa Barış oynuyor sağ bek. Ya böyle bir şey olur mu? Absürt böyle bir şey ya.
0: İsmail Yakup Barcelona maçı inanılmaz olacak diyor. Futbolcular da biraz o maçı herhalde kafalarında daha öncelediler. Biz burayı bir şekilde kazanırız diye mi düşündüler bilmiyorum. Bu arada Rafinha yok. Milli takımda sakatlandı. Çok büyük bir olasılıkla oynatmayacak. Yani bu hafta yarın akşam oynamayacağı kesin. Hocası
3: İlker Gündoğan'ın cevabını okudun mu? Soru sormuşlar. Barcelona maçına hazır mısın sorusuna cevap vermiş.
0: Şimdi
3: oynamıyorum ki niye hazır olayım?
0: Videosu hazırlanıyor.
2: Şaka mı bu ya? Böyle bir nasıl bir cevap?
3: Tabii oynamıyor. Hanım açıklama yaptı.
2: Kim ben?
3: İlkay.
0: Şimdi vereceğiz, paylaşacağız onu.
2: Az önce de
0: hazırlanıyor değil mi arkadaşlar?
2: Kaç oyuncu geldi dediniz buraya? Efendim? Sakat. Kaç oyuncu geldi Galatasaray'a?
1: 3 tane.
2: 3'ü de Monaco'dan geldi.
1: Falcao, Jacobs, Singo. Yani Singo,
2: üçü de Monaco'dan geldi. Monaco'nun arka başlısı mı Galatasaray abi? Yani dikkat etmek lazım. Üstelik hep sakat oyuncular
1: alıyorsunuz. Bir de bak alırsınız ucuz paraları. Hepsi çok büyük paralar. Hele Falcao büyük. Singo'nun az önce söyledim 63 milyon euro 5 yıllık parası. Artı vergilerle 70-80 milyon euro. Özelliği ne? Atletik stoper. İyi oyuncu mu? Genç. 25-26 yaşında. Dinamik bir oyuncu. Ama bundan sağ bek yapmak. Üçlü olmadı. Yapamadı. Okan Buruk beceremedi. Sağ bek yaptı. Büyük takım sağ bek olur mu? Galatasaray'ın en iyi ofansif gelmiş geçmiş. En iyi beki son 10 yılda belki bir tane vardır.
0: Mario,
1: o da Mariano.
0: Mario Lemina.
1: Yani öbür türlü işte sağ bek falan bilmem ne işte atletik olacak hızlı senede bir tane üç tane gol. Yani direkt Mariano Beşiktaş maçı final maçı işte Ali Samiyen de çekti.
0: Ye, Mariano ya Mario Lemina mı dedim ben?
1: Yok Mariano dedi. Mariano dedi. Mariano sol ayağı.

0: Kim getirdi
1: sol abi? Sol attı.
0: Dursun Bey getirdi. Mariano'yu alan yönetici Dursun Bey'di başkan. Cenk Ergün aldı transferleri.
2: Yılların
0: herkesi tukaka yapıyorsunuz yani.
2: En doğru.
3: Saşa Boya böyle atletik dobu bilmem ne de oyun bilgisi tek yok. İyi netti ama sezonda bir tane gol, üç tane asiste kapatıyordu. Yani Galatasaray'ın
2: performans bu kadar... Performans istikrarı. İşte
3: bak Galatasaray'ın en önemli sıkıntısı ne biliyor musun? Bak bu zağlardan beri var. Galatasaray şampiyon oluyor. Yaptığı transfer hataları göz önüne batmıyor, çıkmıyor. Diğer takımlarda niye batıyor? Şampiyon olamadıkları için. Galatasaray'da da son yıllarda ciddi anlamda hatalı transferler oluyor. Bekler, sağ bek, sol bek dahil başka pozisyona da. Mesela düşün, Hakim Ziyeç geldi, Tete geldi, Zaha geldi. Bir sene öbür sene gittiler. Yani bu oyuncuların bir şekilde diğer oyuncular baktığımızda performans veriyor. Bu oyuncuların hatalı transferleri ortaya çıkmıyor. O sene şampiyon olunuyor. Bir şekilde alın altına onlar süpürülüyor.
2: Peki şimdi Singo'nun sakatlık geçmişine baktık. Bir milli ara dönüşlerine bir bakabilir miyiz? O önemli.
0: Onun açıklama yapmış Yunus Akgün. Evet bak ha. Evet.
2: Milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Bu arada Barco hazırlansın. Çünkü Yunus da aynı konudan bahsediyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı, bu arkadaşlarımı kutluyorum. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız demiş Yunus Akgün. Son maçta yani hiç de fena oynamadı. Milli ara dönüşlerinde bakın, geçen sezon Galatasaray'ın bir yenilgisi var. Fenerbahçe'ye gitmiş. Trabzonspor'un bir yenilgisi var. Beşiktaş'ın iki mağlubiyeti olmuş. Yani şöyle beraber çalışmamak, İşte giden oyuncuların fiziksel ve mental yıpranması, yeniden o konsantrasyon bütünlüğünü sağlamak, bunların hepsi kolay şeyler değil.
4: Kolay
2: yani
4: değil
2: o
4: ama.
2: Yolları yapmak bile, biz bile yıprandık ya.
4: Ya doğru yani da.
2: O kadar kısa zamanda. Bu seviye çok yoğun bir.
4: Bu seviye üst düzey futbolcular için, milli takımdasın sen. Üst seviye futbolcu olduğun için oradasın.
2: Ya mutlaka bunlara hocam ama 10 günde 4 milli maç oynuyorsunuz. Örneğin işte Ulusal Ligi'nde 10 günde 4 milli
4: mutlaka
2: maç.
4: Mutlaka tabii ki o yorgunluk. Az önce size programa girmeden önce de konuştuk. Neler yaşadığınızı anlattınız. Nasıl bir zorlu süreçten geçirdiğini.
2: Tabii çok.
4: Ve yoğunluğu anlattınız. Tabii ki onlara da hak veriyoruz da. Alışmış olmaları lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü bunlar hep yaşıyorlar. Ya, İşi bu. Dolayısıyla buraya daha kolay adapte olmaları lazım diye düşünüyorum. Ben, ama onların da özeli var tabii ki.
3: Galatasaray'ın kadroya yapılanması.
2: Siz hocam söyleyin, bir şey ondan sonra İlkay'a gidelim.
3: Kadro yapılanması bana göre bu sene doğru bir şekilde geçirmedi. Maç daha takvimleri şimdi başlayacak işte, bir ayda 8 maç. O zaman göreceğiz. Eğer Kasımpaşa maçında 3 hafta çalışmış bazı oyuncuları ilk 11'de bile görev vermiyorsa, hem de böyle bir takıma karşı ilk yarısı 26-3 rakip ceza sahası içinde toplu oynamayla bitiren bir Galatasaray'ın santrofor eksikliğim var, var. Ama stopere, sağ beke, orta saha farklı oyuncularla yani oynamayıp bu oyunculara yük bindirmek ilerisi için sıkıntılıdır. Bak şimdi oynar ama ileride sakatlanma riskini artırıyor.
0: Ya hocam bak ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Sane bütün şey dönemi beraber yanında.
0: Tabii, ya hocam dediler ki Alman milli takımını alınmıyordu, iyi oynamıyor. Alman milli takımını aldı, yine iyi oynamıyor. Şimdi yeni bir iddiada bulunuyorlar. Evi taşımış arkadaşlarına göre iyi bir şey. Ya adamı içinde ev taşıyarak adam neyi oynayacak? Ben anlamıyorum ki arkadaşlarına yakın. Adam maça kendini vermiyor ya. Giriyor 5 dakika oynuyor. Ya baksın, bakın buraya ya. Bu politika yanlış bir transfer ya. Tutmadı. Bak Dubois, Yeller, Singo, Saşa Boy gitti bunlar. Mesela Sergio Aurier falan filan. Bunların hiçbir tanesi Galatasaray'ın sağ bekinde yok. Salla oynuyor. Kazımcan, Adekupe, Angelino, Kön, Jakobs, Eren Elmalı. Üçü kaldı, diğerleri gitti. Ya nasıl bu transfer politikası olacak
3: Yeller's
0: ki?
3: Yeller's de var değil mi abi?
0: Kim?
3: Yeller's var.
0: Var var. Yeller's.
3: Kopanaktan
0: Dubois, alınan, Yeller, tamam. Singo'yu sayıyor. Saşa Boy satıldı. Bir de Sergio Aurier vardı. Oynamadan gitti, gitti falan. Tabii. Kazımcan, Adekupe, Angelino, Kön, Derik Kön, Jakobs, Eren Elmalı. Üçü duruyor Allah'tan. Üç tanesinden biri sağ bek oynamaz mı ya? Biri denersin en azından bek ya.
2: İlkay'a bakalım mı?
4: Bakalım.
2: İlkay'a. Evet bakalım İlkay'a. Çok enteresan bir açıklama çünkü.
0: Tabii
4: çok,
0: canım.
4: Çok ilginç bir açıklama, çok. Düşündürücü.
2: Şimdi şurada kenarda basın mensubu arkadaşlar soruyorlar, hazır mısın Barcelona maçına? Cevabı, oynamıyorum ki, neyine hazırlanayım diyor. Duyulduğunu zannediyorum.
0: Şu maça Niyaga giriyor, o giremiyor.
4: Neden?
0: Peki bir şey sana söylüyorum, Galatasaray yönetimine şunu soruyorum. Televizyonlarda reklam dönüyor biliyorsunuz değil mi? Bir reklam dönüyor, evet, Galatasaray ile ilgili, evet. Hatırlıyorsun, bir banka reklamı.
2: İlkay oynuyor.
0: İlkay oynuyor. Sorum, İlkay oynuyor. Niye oynuyor marka
2: değeri? Demek ki senin
0: diye.
2: Önemli markaların.
0: Niye ya, bu kadar
2: biri.
0: Kötü olamaz ya. Bir teknik direktör bir futbolcuyla bu kadar nedonladı, restleşmez. Dedi ya eşi, bana bize sormuyor, hocaya sorun niye oynamıyor diye. Soruyorum yönetici, çok iyi çalışıyor diyor. Çok iyi çalışan adam.
3: Başka bir şey var.
0: 11 yazmadınız mı maç öncesi?
4: Başka bir şey var hocam. Başka bir şey var.
0: 11 yazmadınız mı maç öncesi?
4: Yönetici bir şey var orada.
0: Ön bilgide 11'e yazdınız bütün herkes.
3: Başka bir şey var. Ben de bir şeyler biliyorum.
2: O oynamıyorum ki niye hazır olayım?
0: E tamam.
4: Adam yani diyor yani küsmüş.
2: Bence,
4: geçen sefer de eşinin bir demeci vardı.
2: Bir şey değil.
4: Eşinin evet, de bir yayını vardı.
2: Eşi de,
4: içeride bir sorun olduğu belli. Yoksa şu maçta İlkay'ın bir bacağı çıksa gene top oynar.
3: İlkay
4: yani,
3: oynamıyor
4: yani.
3: Mu bir kere? Oynatılmıyor mu? Bir kere bu tartışmanın en önemli...
0: Oynamıyor diye oynatılmıyor hocam.
4: Soru mu?
0: Okan Hoca oynatmıyor. Bir şey.
4: Neden?
0: Dışarıya bir bilgi sızdı. Çalışmıyor. Antrenmanında da isteksiz. Ben de sordum. Çalışıyor. Çok iyi çalışıyor dediler. Bir de burada bir çelişki var. Fiziğine bir itibar suikastı mı yapıyorsunuz adama karşı?
4: Başka bir şey var. Çalışıyor. Yani kilolu falan değil.
3: Ya başka bir şey var Mustafa başka hocam. Şey var. Ben biliyorum Okan Hoca ile arasında. Anladım. Bu yüzden benim ama net bir onu bir doğrulatmam gerek. O yüzden oynamadığı söyleniyor.
0: Oynamadı değil, oynatılmadı hocam.
3: Almanya'da oynatılmadı. Az önce söyledim ya, yani ben de aynısını söyledim ya. Almanya'da da işte arkadaşlarına falan bir orada arkadaşlarım var Sami Galatasaraylı. Tamam. Ondan sonra Dortmund'da yaşayan şehri tamam. De söyleyeyim. Onların bana söylediği, İlkay'ın arkadaşlarından duyduğu farklı bir şey. Ama dediğim gibi tam onu da teyit ettirmeden yani zan altında kimseyi bırakmak istemem. Okan Hoca ile İlkay arasında yani problem.
0: Hocam Ocak ayı içinde kalır mı ben bilmiyorum.
4: Bu İlkay değil mi? İlkay'ın evet. Nasıl performansı olduğu, nasıl bir kaliteli futbolcu olduğunu, buraya ne umutlarla ve ümitlerle getirildiğini biliyoruz. Rol model bir oyuncu bulunduğu mevkide, doğru mu hocam? Kendine kanıtlamış kariyer. Bu akşam çıksa bunun yarısı, bu akşam
3: bir
4: bu
3: de Kasımpaşa önerisi tehdit bile etmiyor.
4: Yarısı %50'si oynar ya.
3: Bunun açıklaması başka bir şey değil yani. İşin gerçeği böyle Galatasaray 3-1 yenmiş akşamında konuşuyoruz, ortalığı karıştırmak falan değil bizi izleyen Galatasaraylılar, hayır. Ya bir şey var, bu adam oynatılmıyor. Ya niye adam, acaba?
2: Barcelona maçına hazır olmama gerek yok, zaten oynamıyorum demesi.
0: Ama
2: bir oyuncunun
0: Muhsin Ertuğrul'un yapmış olduğu açıklamada hem Batragov'la hem de İlkay'la yapmış olduğu yorumların
4: çok teknik
0: içeriğini başkan da okudu, yöneticiler de okudu. Okan Hoca okumadı herhalde. Okudu veya okumadı geliyor. Ben anlamıyorum yani.
2: 7 dakika oynamış bu sezon.
0: Tamam mı? Ama bir tanesi basın mensupları. Lütfen niye basın toplantısı sormuyorsunuz ya? Ben maça gitmiyorum ki yani sorayım. Ben gitsem maça sorarım. Kusura bakmayın. Ya bu İlkay bu kadar mı kötü oynatmıyorsunuz derim hocam.
4: Maliyeti ne kadar hocam?
0: Bunu niye bu oynatmıyorsunuz yani? Bakın söylerim, Muhsin Ertuğrul böyle bir yorum yapmış.
3: Çok ciddi.
0: Siz bunlara katılmıyor musunuz?
3: Hem imza parası aldı, bonservise elinde geldi. 5 milyon euro imza parası aldı.
4: İkonomik olarak da çöküş alıyor.
3: 5 milyon euro da net alıyor, öyle biliyorum. Ondan
0: hocam
3: sonra...
0: Ben yöneticiye şunu sordum. Bir iddia vardı. Fenerbahçe teklif yapmış, Galatasaray'ın verdiğinden daha fazlasını. Doğru dedi, bizi tercih etti. O kadar basit. Sana bu tercihine bulunmuş bir insan bu kadar kötü olamaz. Bu da futbol bilgisinden olamaz. Ama Okan Hoca yıldızı barışmıyor demek ki, istemiyor yani.
3: Bak Levent abi, bunu istemiyor, öbürleri yanlış ediyor falan. Devre arasına kadar 12-13 oyuncuyla 3 kulvarda, özellikle Şampiyonlar Ligi, lig dönüşü falan. Yani Galatasaray'ın götürmesi...
2: 1 milli ara daha var.
3: 1 milli ara daha var evet, dediğiniz gibi Kasım'da. Ama ben götürmesini... Yani sıkıntısını yaşarlar. Yani sakatlık olur, performans düşüşleri olur. Bir haftada 3 maç oynayacak. İlkay'ı oynatma, onu sil, bunu oynatma. Bu yetersiz, doğru olmayan transferler, yanlış transferler, bir yere aşırı yüklenen transferler, bir yerde santrofor arkası boşluk var. Kanatlarda düşün, Bolluğu Barış Alper sağ bek oynuyor. Kanatlarda çok oyuncu olsaydı ne olurdu? En kötü bugün Kaan Ayhan oynar, değil mi yani? 4-4'lük değil. Hani Galatasaray taraftan tepkisi var ama o oynardı. Şimdi Kaan Ayhan'ı taraftar tepkisinden oynatamıyor. Arasında problem var, İlkay'ı oynatamıyor. Ya bu 10 11 arada işte 10 denizi çıkar olsun ben oynasın. Kaan

0: Yani Avrupa'ya yazmadı.
1: Ya hayır yazmı. Ligde oynatmıyor Levent abi. Tamam. Bak silmiş taraftar.
0: Sağbek yazdılar abi bugün Galatasaray'da medya.
1: Bak niye? Bak oynatır onu ama taraftar tepkisinden korkuyor. Az önce söyledim. Aynı şekilde şeyi İlkay'ı silmiş. Eoniyanlıklar falan bilmem ne onlar yetersiz. Yani şimdi Leicester'lar yetersiz. Yani bunları da ligde bir anda ilk 11'de başlayamazsın. Tamam Deniz de kenarı geldi. Osimhen ilk 11 oynadı. Kim kaldı kenarda? Lemina. Bir de işte performans tartışılan Sané. Galatasaray yani böyle yani düşün.
2: Hadi
1: bilemedin. Götüremez yani bunu yani götürecek bir şekilde tabii transfer mutlaka ocağa kadar ama sıkıntısını yaşar. Yani mutlaka bunun sayısını
0: alacak neticeyle
1: bunun sayısını mutlaka çoğaltması gerek. Bazı oyunculara güvenerek ederek rotasyona girmesi gerekir. Şu maçta bile yapamıyorsanız siz Barcelona maçı öncesi tekrar Barcelona'dan sonra tekrar maç. Tekrar baya bir maç trafiğine giriyorsunuz milli takım arasına kadar. 8 tane maç oynuyorsunuz.
2: O listeyi de bir hazırlayalım Ercan da.
0: Bu 4 takım için de geçerli.
3: Biz şimdi
0: herkes takım için de geçerli.
1: Abi hepsi için geçer. Ben onlar abi, ayrı
0: milli
1: tutmuyorum.
0: Milli takıma da çok oyuncu ben verdiği başka, zaman sıkıntı da yaşıyorsun. Kusura bakma ya.
1: Galatasaray'ın bu sayı çoğaltması gerek demek tamam. istiyorum.
0: Anadolu yani takımları da versin anlamada. Abi milli takım oyuncu.
4: Biz şimdi bu haftaya kadar gelirken.
0: Kusura bakma yani.
4: Osimhen'in performansını sahadaki isteğini, coşkusunu görüp İlkay'ı kulübede otururken mutlu musun? Nasıl bundan hiçbir esinlenmiyorsun diye hep eleştirdik değil mi? Şimdi bugün gelinen noktaya baktığımız zaman evet. onu orada oturtan, onun isteksizliği falan değilmiş. Anladın mı o anlattığınıza göre?
0: Hocam yani bir defa bak bu işe hanımı, İlkay'ın hanımı müdahale etti.
4: Anladın
0: bize
4: mı?
0: Saldırmayın. Bizim ailemize laf etmeyin. Biz birçok parayı geride bırakıp buraya fedakarlık yaparak geldik diyor yani indirimde.
4: Tamam burası güzel.
0: Biz neden oynamıyoruz diye bazen bize değil hocanıza sorun diyor.
4: Şimdi ben de hocanıza sorun şöyle sormak
0: lafı
4: istiyorum.
0: Önemli bir laf.
4: Tamam o önemli lafı güzel. Bir teknik adamın kaprisi veya egosu çok pahalı bir ego bu. O yüzden sordum kaça geldi? Kaç paraya mal oldu?
1: 5 imza parası 5 net oluyor.
2: Ya da yani on. Bizim bilmediğimiz ben belki de bambaşka bir şey var onu da bilemiyorum da.
4: Kaldı
1: ya
4: ki
1: futbolla 8... alakası olmayan bir şey benim bildiğim. Yani Okan Buruk'la arasında futbolla ilgisi
4: kaldı
1: olmayan.
4: Kaldı ki hayır, şu müthiş bir şu. Maç trafiği var. İlkay'a ihtiyaç var burada.
0: Ya hocam ihtiyaç söyleyeyim sana. Ne istiyorsun ki yani?
1: Nasıl ne
0: müdahale bana? Etmesi. Kola içmeyin.
1: Hayır o değil.
0: Gazlı. Evet hocam tartışma değil, sen değil. Niye işe müdahale ediyorsun? Ya hocam ben bunları benim kadar bilemezsin ya.
1: Ya ben de bakma. Abi tamam bilirsin de bizim de var.
0: Vardı tamamdır ama ben sana yani, bir şey söylüyorum.
1: Ya, biz de, sen, bu değil diyorum abi.
0: Kulüp, tabii kulübün müdahale etmesi olaya. Sana da müdahale ediyor olaya. Sana bir şey yapmıyor. İkisi de gidip konuşuyorlar. Bundan rahatsızlık duyuyor.
1: Ya bu tabii Levent abinin işte benim düşüncem bu değil. Koldan moladan ben çok büyük böyle bir oynatma.
0: Hayır başka şeyler de var onları söylemiyorum ben. Başka şeyler de var.
1: Yani koladan falan benim düşüncem hiç onunla alakası yok.
2: Sana
1: yani.
2: Gelen bilgi
1: yok,
2: var.
1: Başka tabii.
0: Tamam yani hocam bilgi varsa söylesin.
1: Bir sen de söylüyor musun?
0: Ben söyledim sana. Bir şey. Başka ben sana bir şey söyledim sen hiç şey söylemedin.
1: Hayır
0: bir
1: sen şey söylemedin. Ki bazen de söylenmez diyorsun.
0: Hayır bir dakika hocam. Tamam hocam ama ortada bırakma hikayeyi. Evet. Bir sen teknik direktörsün. Evet. Sana da bak ne demiş kulüp oyunculara?
1: Ne demiş?
0: Demiş herkes masada oturacak. Cep telefonu yok demiş. Tamam mı? Aile şeyleri de ziyaretleri kısıtlı olacak demiş. Okan'ı da bunları koydu.
1: 8 tane şimdi. Madde sıralamış abi evet. Alman milli takımı evet. için daha böyle disiplini olabilecek. Maça tamam. konsantrasyonu yüksek bir tamam şekilde önce bunu söylemiş. Türkiye'de bunu söylesen tabii antrenör oyuncular yer ilk önce.
2: 6 ay sonra seni gönderir
0: oyuncu. Vallahi öyle değil.
1: 6 ay öyle değil. 2 mağlubiyet ya, 2 mağlubiyet.
2: Şey evet şöyle yani bir problem olduğu şüphesiz yani problem
1: net
2: olmasa,
1: canım bas bas bağırıyor yani
0: hocam soruyu sor gazetecilik yapın sorunu öğrenelim
4: niye
0: doğru değil mi bas toplantısında sorun İlkay'la aranızda bir problem var
1: yok
0: mı
1: diyecek,
0: çok basit bir soru bir dakika neden oynamıyor mesela bak cevap veriyor eşi böyle dedi. Artı çıkarken ben oynamıyorum ki niye hazır oldum dedi. Bak iki tane
2: bence
0: soru verdi.
2: Bundan sonra bugün tabii Okan evet. Hoca yok cezalı olduğu için ama kenarda İrfan Hoca vardı. Bence bundan sonraki şu videodan sonra bence bundan sonraki soru kaçırılmaz olarak sorulacaktır. Tam
3: sorulacak. O da ne diyecek?
2: Neden böyle bir yaklaşım
3: Ender
2: içinde?
3: Ne diyecek o da? Diyecek ki benim inisiyatifimde ben performansını beğenmiyorum. Yeri geldiğinde oynayacak. Bizim oyuncumuz İlkay'la hiçbir şey yok diyecek. Kapatacak.
4: Hocam onu. Yapma gözünü seveyim. Lesli Nagoa oyuna giriyor. Nagoa mıydı?
2: Niye? Mustafa Nagoa hocam. Nagoa mı? Mustafa şey hocam. Şey mi söylüyorsun? Niagay mı?

0: Mustafa hocam, güzel hocam. Böyle diyecek ya. Ama böyle hocam, diyecek doğru mu? Hayır, böyle diyecek, sorsunlar bak bakalım başka bir cevap alabilecek misin? Diyecek ki o
1: iki tane net soru var hocam burada.
0: İkale hiç bir problem yok. Performansın daha üst seviyeye çekecek ve değeri geldiğinde oynatacağım, hiçbir şey yok.
1: Bak İkale hocam,
0: bizim oyuncumuz.
1: Bu oyuncu cevap verirken şöyle cevap verseydi, ben her zaman hazırım deseydi anlardım. Fakat kinayeli cevap veriyor.
2: Çok
1: ben niye hazır olayım
0: abi
1: ki diyor.
0: Abi buradan ne anlıyorsun?
1: Oynamıyorum ki diyor.
0: Abi film başka kopmuş olabilir kopmuş bak. Evet. Okan Hoca ilanları. Ama
2: şu,
0: bak,
2: şu onu gösteriyor.
0: Bak yani. Ender bak olabilir. Sen ama şimdi profesyonelce yapılan bir iş en önemli nedir? Disiplin altında girilecek iş. Sana Okan Hoca o 5 milyon euroyu vermedi. Sen Galatasaray'a imza attın. Galatasaray kulübü ödüyor. Oraya da her maç seyirci geliyor. 30 evet. milyon taraftarın var. Ona göre senin sırtındaki isimden daha önemli göğsündeki arma, Galatasaray armasını abi temsil ediyorsun. Doğru. Doğru mu?
1: Hocam
0: doğru.
1: Sen ona saygılı olacaksın. Kazandığı için Okan Hoca ona, güçlü.
0: Hayır, Levent
1: kazanmasaydı
0: Levent
1: sorun olur.
0: Bir dakika bitireyim bak. Onun için ilk ayını söylemesi gereken orada tabii ki hazır olacağım. Benim oynayıp oynamam önemli değil. Galatasaray has olan Galatasaray'dır. Ben çalışacağım. Okan Hocam ne zaman görev veriyorsa o zaman oynayacağım. Sana Okan Hoca parayı vermiyor. Galatasaray kulübü ve taraftar seni destekliyor.
1: Hocam,
0: sen o arma için göğsündeki oynuyorsun. Okan Hoca için değil.
2: Ama işte
0: Okan
2: o Hoca şey kopmuş
0: da,
2: demek ki.
0: Ama Okan Hoca da oradan gider, sen de gider. Has olan kulüp trepimiz milli gibi armadır. Tabii. Sen daha saygılı olacaksın. Okan Hoca ile bir problemin olabilir. Okan Hoca orada bir aranızda bir problem hatalı da olmuş olabilir. Bilmiyorum onu. Ama sen burada en önemli bir profesyonel olarak para almaya geliyorsun. Paranı tıkır tıkır veriyor Galatasaray kulübü. Böyle deme hakkın yok Ender.
3: Peki kısacık bir reklam arası verelim. Lütfen ekran başından ayrılmayın. 4 dakika sonra buradayız.
4: Yetenek, tutku, heyecan. A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu Bursa'da 92.9 frekansından dinleyebilirsiniz.

0: Evet, uzunca bir milli takım arası ve şimdi Süper Lig'de 7. hafta, ardından da Avrupa mesaisi ve salı akşamı bir Barcelona maçı var. Milli takıma gidenler ne yaptı? Kaç dakika süre aldı? Bir ona bir bakalım. Sonra Barcelona maçına ilişkin biraz görüş almak istiyorum. Bir de yarınki mali genel kurulla ilgili iki küçük yorum, ardından şeye geçelim. Pozisyonlara. Son bölümde de Montella için konuşuruz. Bugün Montella'nın malumunuz görevine son verildi. Abdülkerim Bardakçı 315 dakika oynamış. Davinson 273 maç tamamında oynuyor. Uğurcan 267 dakika. Torreira 225, 3 maçta o da bir hayli oynamış. Barış Alper keza. Yani en az oynayan Deniz. Leo 97. Yani bir gollük, bir asistlik katkı var. Birisi Barış'tan, diğeri Leo'nun asistinden. Ama bu aradaki bölümde tabii ki oyuncuların yıprandığı gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Uğurcan için de kolay geçmedi bu arada. Çok zorluk derecesi yüksek maçlarda. Uğurcan için de kolay bir milli maç arası değildi. Yani bunları da göz ardı etmek lazım.
1: Galatasaray'dan bir takım gitmiş zaten. 11 kalecisinden tut bak. Bir takım 11 kişi var.
0: 11 kişi evet.
1: Yani.
0: 11 kişi. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un çok oyuncu.
1: Ama büyük takımlar bu işin şeyini çekiyor.
0: Böyle bir handikapı doğal olarak
1: tamam
0: var.
1: Ama yani hem Avrupa'yı temsil edecekler, hem milli takımı destekleyecekler, kolay hem ligde değil. Oynayacaklar.
2: Şampiyonlar
1: kolay
2: Ligi.
1: Bir şampiyon. Bu kadar kolay mı ya? Dört tane büyük takımın şimdi, işi.
2: Kolay da değil yani. Allah Allah Allah. Mümkün yani değil.
0: Ya hocam salı akşamı Barcelona maçı var. Barcelona'nın form durumu hepimizin malumu. Yarın akşam Hetafe maçı var. Yarın oynayacak onlar. Bak enteresan. İçeride Hetafe ile oynuyorlar. Enes Ünal'ın takımı Hetafe. Onlar yarın oynayacak. Salı da buraya geliyorlar. Yani salı için herhalde.
1: Tabii.
0: Yarın o maçı oynadıktan sonra pazar sabahı geleceklerdir.
1: Pazartesi gelirler maç salı ya.
0: Ama hani
1: takım bir gün evvel geliyor sabahtan.
2: Pazartesi akşamı oynayacağız.
1: Akşam
2: sahada bir
1: antrenman yapacak. Ufak belki bir toplantısı var. Gelir ona göre gelir.
2: Sahanın zeminini değiştirdiler değil mi? Düzelttiler onu.
0: Daha tam oturmamış ama.
2: Evet.
0: Tam oturmamış. Ne bekle? Bu arada Rafinha'nın sakat olduğunu, bir Rafinha performansına bakalım. Çünkü yani Rafinha'nın sakatlanması tabii sakatlık üzerinden de bir şey söylenmez ama Galatasaray açısından çok iyi oldu tabii.
3: Ya çok formda girdi zaten sezona.
0: Hocam şuraya baksana ya. 2 gol, 1 gol, 2 gol, 1 gol, 3 gol, 3 gol.
2: 12.
0: Asistler de var.
2: 12 gol, 3 asist.
0: Yani bu ne?
1: Dünya Kupası oynatamadı Brezilya işte sakatlığından dolayı. Brezilya bunu eksikliğini çok fazlasıyla hissetti.
2: 12 gol, 3 asist.
0: Ne gibi gol atıyor şu anda. Ya,
3: bu sezon ama mükemmel girdi. Çok iyi oynuyor. Yani takımla Yamal'la, Olmo'yla. Şimdi Olmo orada santrafor arkası pozisyonda oynuyor. Mükemmel işler çıkardı. Şimdi Barcelona Etapa'ya dediğiniz gibi gidiyor. Etapa hepimizin bildiği gibi. Bizi izleyenler de bilmeyenler için söylüyorum. O da bir deplasman Madrid takımı. Yani Barcelona'dan Madrid'e uçacaklar. Sonuçta cumartesi tekrar Barcelona. Pazartesi akşamına doğru gelirler işte. Antrenman yaparlar.
0: İçeride galiba şimdi, maç. İç saha
3: maçı galiba. Pardon, Etapa ondan sonra geliyor. Buraya geliyor. Şimdi Barcelona sezonu iyi başladı ama burada iki tane maç var. Galatasaray'ın çok iyi oynadı. Kompakt bir şekilde çok böyle yatay ve dikey olarak bir birlikte bir bütün arz ettiği Liverpool maçları var iki tane. Yani ikisinde galip geldi. İki tane Liverpool maçı geçen seneki bu sahanın 2/3 alanında çok geriye aslanmadan o orta sahada rakip yarı alanı o çizgisinin orada karşıladığı çok

0: doğru yeri geldiğinde öne çıkıp presler yaptı ama genelde kompakt durdu. Çok agresif oynadı ve de fiziksel olarak sonuna kadar limitlerini zorladı. İki tane maç var. Onu referans evet, evet. alıp Okan Buruk ona göre bir kere beklemesi gerekir. Yarım yamalak öne gidip baskı yapmaması gerekir Barcelona'ya. Çok sabırlı oynamaları gerekir. Ve de Barcelona en önemli benim Hansi Flick geldikten sonra yani bir kere orta sahaya kadar izleyenler bunu görecek. Orta sahaya kadar savunmayı çıkartıyor adam. Bunun en büyük nedeni Barcelona takımı ilk geldiğinde de bu riskleri de satın alacağım. Ben çünkü burası
1: öyle
0: dedi,
1: oynatıyor hocam.
0: Tabii burası dedi yani Cruyff'tan esinlenen bir teknik direktör. Hansi Flick nasıl geldi imza attı biliyor musun Barcelona'ya? Neyle gitti Almanya'dan biliyor musunuz? Hızlı trenle. Hı. Tren garına bir tane çanta böyle işte basit böyle bir şey bindi hızlı trenle tek başına. Bizde olsa düşünebiliyor musunuz? Yanında 8-10 tane adam işte beraber bir teknik direktör aynı gidecek biz. İmza atacak özel jetle. Adam hızlı trenle gitti Barcelona'ya imza attı ya.
2: Bizde böyle.
0: Almanya'dan hızlı trenle Barcelona'ya indi. Şimdi Cruyff'tan çok esinlenen bir teknik adam. Baktığımızda biz bu maçta bunu göreceğiz. Orta sahaya kadar alan boşaltan orada risk alan. Yani presi kırıldığında diyor ki rakip diyor ki arka tarafıma savunmaya bir şekilde sarkabilir diyor. O riski alıyorum diyor. Offside'e girmezse yani orada bir offside taktiği yapıyor. Bunun da en büyük nedeni öndeki ucum oyuncularını çok geriye koşturmak istemiyor. Yani diyor ki ben karşı presi çok iyi yapayım topu kaptırdığında takım reaksiyon versin.
3: Geçişemeyim.
0: Eğer yersem de yerim diyor. Ben diyor bu kadar oyuncuyu...
1: Yersem 4 atarım
0: bravo.
1: Diyor değil mi?
0: Ben diyor Yamal'ı bu daha kadar Adebayo'yu işte Dortmund'dan aldıkları. Ondan sonra aynı şekilde Yamal'ı diyor. Yani geriye bu kadar diyor koşturmam diyor. Yani onun için ben diyor rakip yarı alanda olmalarla işte Pedri'lerle aynı şekilde Rodri'lerle bu şekilde Gordon o aldı Newcastle'da biliyorsun sol çizgi oyuncusu. Yani bunları ben geriye koşturmam diyor. Rafinha da buna tabii dahildi sakat. Ben diyor orta sahaya kadar çıkarım diyor. Rakip bu presimi kırarsa diyor arkama sarkarsa gol pozisyonu tamam diyor bir şey yok. Galatasaray bunun mutlaka Okan Buruk hesabını yapıyordur. Burada az temaslı oyun. Az temaslı oyun çok önemli. Top geldiği zaman az temas. Çünkü temas yaptığın zaman pres yapıp
1: ikinci dokunuştan sonra sıkıntı
0: hemen
1: var.
0: Hemen öne yani ikinciden sonra baskıyı yersin kendi yer alanında. Yakaladın çabuk az temasla çabuk oynadın öne savunma arkasına çok rahat Barcelona'yı sarkabilirsin. Barcelona'yla oynamak zor mu zor? Özellikle Yamal tarafını mutlaka çok doğru kapatacaktır Galatasaray hem de bölgesi olarak bir oyuncu değil o bölgedeki oyuncularla kapatacaktır ama orta saha özellikle bana göre bir de o kompakt duruşta Rodri'nin pas bağlantılarını kesmek gerekir. Rodri topu hareketlendiren iki stoperin önünde çok önemli bir zaten futbol aklı hepimiz milli gibi bir onu kesip Yamal'ı kesip yani pas bağlantılarını kesip.
1: Kimi bekliyorsun Yamal'ın olduğu bölgede?
0: Yamal'ın olduğu büyük olsa Jakobs'u bekliyorum. Jakobs'un. Tabii atletizmde abi. Yalnız Jakobs derken önünde Leo oynuyorsa mesela Leo da gelmesi gerek orta sahancısı. Ve de geçtiği zaman sol stoperinde doğru oraya kademe yapması gerek. İşte Okan Buruk'un burada denklemi çıkıyor. Şimdi ne gibi sıkıntı oluyor? Lemine oynatacak orta sahada ama Lucas Torreira'nın yanına kimi oynatacaksın?
1: O zaman.
0: Dirençli. Şimdi Liverpool maçlarındaki en büyük özellik neydi?
1: Bak Lemina orada Torreira. İşte en büyük açmaz orada.
0: Yani oradaki bir güç yani orada çok ciddi bir rakibe karşı iki tane böyle bir kolon var. Taşıyıcı kolon Galatasaray orta sahada. Lemina ayarı oynarsa orta sahada Sarayla yumuşak kalabilir misin? Kalabilirsin. Yani ben onun için büyük olasılıkla bu yine Abdülkerim'le oynayacağını, Jakob Solbek, Lemine'yi orta sahada oynatacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray kompakt, türbünler, evet Barcelona çok formda. Tabii ki maçın favorisi ama bir maçta, bir tek maçlık maçta her şey oluyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Yani özellikle Galatasaray geçen sene dediğim gibi referans aldı. İki tane maçı burada mükemmel oynadı.
1: Evet, evet. Peki Levent abi şimdi programın başından beri zaman zaman vurguladım. Bu Mali Genel Kurul ne ifade ediyor? Yani Galatasaray için, mevcut Galatasaray yönetimi için ne ifade ediyor? Yarınki genel kurulu atlatması Galatasaray yönetiminin neden çok önemli?
2: Tabii yani çok eleştiriler oldu harcamalarla ilgili. Divanda da bunun tartışmaları çok yaşandı. Yarın onun karşılığını görecek. İbra edilir diye tahmin ediyorum. Ama ibra edilirken de çok eleştiriler olur. Harcamalar konusu. İşte bu seneki transfer politikası uygulanması. Yani geçmiş dönemden gelen ciddi şeyler var. Mesela bazı açıklamalara ben katılmıyorum. Benim Ender Bilgin'le yaptığım bir sözleşmede 5 yıllık bir sözleşme yapıyorum değil mi? Onun parasını

0: Anlamı yok. Ben 2 sene sonra Ender'i satarsam 3 yıllık o para bende kalmıyor ki.
1: Tabii ki.
0: Bunu işte bu biraz yani kafa karıştırıyor.
1: Beş,
0: bununla
1: beş
0: ilgili
1: bütünü için düşünmemek bunu, lazım.
0: Tabii tabii. Yani bununla ilgili bunu hesap etmeden sırf amaçları üzülmemek diye bağcıyı dövmek niyetinde olan insanlar da var. Bazen üslup konusunda da sıkıntı yaratıyorlar. Tamam mı? Ben onu söyleyeyim. Biz burada ayrıyeten de bir şey söyleyeceğim. Ben İlkay konusunda difak tohumu sokmadım. Bir Galatasaray'la grup var yazıyor. Mahkemeleşmeyelim yani sizlerle. Terbiyenizi takının. Difak tohumu sokmadı kimse burada. Neden oynatılması konusunda yorum yapıyoruz. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Yani ben İlkay'ı da eleştiren bir insanım. İlkay'ın açıklamalarına hoca eğer cevap veremediği sürece o açıklamanın altında ezilmeye devam eder. Onun nifakla ilgisi yok. Tamam mı? Onun için haddinizi bilin, ona göre konuşun. Neyse bir problem değil ama hem takip ediyor hem yapacaklar bu şekilde saçma saçma hikayeler. Kimse nifak tohumu sokmadı burada. Tamam mı? Bizim bildiğimiz bazı şeyler, bilgiler var. O yüzden de hoca rahatsız olabilir. Yetkiyi vermişse Galatasaray yönetimi Okan Hoca'nın tam yetkili kılmışsa o zaman İK'yı oynatıp oynatmadı beni ilgilendirmez. Ama sorunun cevabını almak lazım hocadan. Durumu netleştirmek için. Hoca peki ben söylüyorum da İlkay ne donladı infak sokmuyor mu? Açıklamayla ne diyor? Ben neye hazır olayım ki diyor. Galatasaray'ın oyuncusu bunu deme hakkı yok. Çıkıp dersin ki ben her zaman hazırım oynarım. Hoca ne zaman görev verirse oynarım. Demen gerekirken bunu demiyorsun.
1: Ona vurgu.
0: Tamam yani normal koşullarda. Ama öyle bir saniye olmadı orada. O da Almanca olduğu için onun da Türkçesine problem var. Algı ve cevap konularında. Bu
1: o
0: yüzden
1: zaman,
0: topa girmemek gerekir.
1: O zaman kontrollü olmak lazım.
0: Yani Mali Kongre'nin
1: Kerem Demirbay için de onu
0: en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Yani Galatasaray mutlaka Galatasaray yönetimi anlatmalı. Bunların bu sorular mutlaka başkana sorulacaktır. Ben de mesela bu sorulardan birini buradan soruyorum kendisine. Neden Galatasaray yıllardan beri sahibi kalmıyor? Icardi'nin gideceği belliydi. Neden ciddi bir santrfor alınmadı? 10+4 olabilir. Ama oraya 23 yaş grubunu kapsayan bir santrforda bulunabilirdi diye ben düşünüyorum. Bu tür şeylerde daha etkili olabilecek. Birisi buldu mesela Leslie ile başka bir transferle neden yapıldı? Eğer Galatasaray'ın ilk 11'inde yer almıyorlarsa, alamayacak yetenekte değillerse neden bu transferler yapıldı? Yani bunları da sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki yapılan önemli işler var. Florya var, Riva var, artı rezidans var, ada işleri var, Kalamış var, yeni yapılan tesis var, Kemerburgaz var. Bunlar başkanın döneminde yapıldığında buradan hatırlatayım.
1: Şampiyonluklar var.
0: Şampiyonluklar var. Yani bunları bir çırpıda yok sayamazsınız ama Galatasaray biliyorsun camiası işler iyi giderken bile bir arıza varsa bunun mutlaka ki nedenlerini sorup araştırırlar. Çünkü yarın ise ben de Mali Kongre'de olacağım. Dolayısıyla bunlar araştırılacaktır diye düşünüyorum ben. Bu doğal bir şeydir. Hocaya sorduğun kadro anlamında ben sol stoperde Jakobs oynatıp Erin'i sol bek oynatabileceğini de düşünüyorum. Hmm. Yani bu da bir alternatif. Lemina'nın orta alandaki etkisinden faydalanmak için diye düşünüyorum. Yani bunu da yapabilir. Daha evvel yaptığı için bu uygulamayı yaptığı için Okan Hoca'nın böyle bir tercih olabileceğini tahmin ediyorum. Ben burada tercihleri arasında Osimhen olacak. Burada iki kanat için hangi tercih olacak? Sané mi olacak? Barış mı olacak? Yunus mu olacak? Leo olacak? Bu tercihler önemli. Mesela Batrogo bugün çalışırken oyundan çıktı. Ben ona çok şaşırdım.
2: Çok iyi oynadı.
0: İyi oynarken oyundan alınması doğru bir şey değildi. Hem bu hazırlıkları yapıyor hem yardım ediyor orta sahaya geliyordu. Onu da bunu gözden kaçırmamakta fayda var.
2: Bir de çok hareketli Levent
0: abi. Okan Hoca'ya söylüyorum. Yani tek top oynuyordu. Tek futbolun Barcelona takım çift pas yapmıyor. Hep tek pas yapıyor zaten. Futbolun çağdaş modern futbolda topu çabuk oynamak önemli. Yani ayağında tutarak oynamak
2: topu nasıl önemli?
0: Değil. Tabii önemli. Dolayısıyla bence öncelikle yarınki Mali Kongre sonrasında Galatasaray'da daha huzursal bir ortam olabileceğini tahmin ediyorum. Bu önemli. Ama kongrenin havası da yani
1: biraz
0: önemli
1: taşıyor.
0: Biraz yani şöyle bir şey olabilir. Ne diyorlar ona? Biraz hararetli olabilir. Hararetli olabilir.
3: Peki. Bu akşam puan kaybı olsaydı daha hararetli olurdu. Bu galibiyet.
1: O zaman maçın pozisyonlarına bakalım. Mustafa Hocam. Bu yaşananlardan sonra kolay değil tabii bu maçlarda herhalde tabii bir hukuka adli noktaya yansımış işler oldu.

0: için bazı konuları sınırlı konuşmak ya da konuşmamak kesinlikle icap ediyor. Çünkü artık hukuka yansımış konular, işler var. Fakat şu anda Anthony Taylor atamaları yapıyor. Ya da onun da içinde bulunduğu bir işte ekip yapıyor. Bir yeni MHK başkanı göreve gelecek. Belki Taylor'ın da olabileceği söyleniyor. Bugünkü gelen bilgiler önümüzdeki hafta içinde nihai kararın verileceği yönünde. Şu aşamada kolay değil. Hakemlerin işi de kolay değil.
1: Yalnız ben bir şey hatırlatayım. Sayın Mustafa Çulcu MHK başkanı olduğunda hakemliği bıraktıktan sonra oldu. Evet. Bıraktıktan sonra hemen sonra
2: 20
1: oldu.
2: Gün sonra.
1: Oldu. Çünkü Anthony Taylor'ın da benzer işi var. Hoca da öyle oldu.
0: O da çok ya yakın zamanda. Hoca oldu. O da
2: şimdi şöyle
0: görevliydi.
1: Çünkü ben aktif bir hakemliğin taze bilgilerine sahip.
0: Öyle öyle.
2: Bıraktıktan tabii. 20 gün sonra MHK başkanı oldu ama o zaman bu madde yoktu. Sonra bir madde kondu oraya. Bir yıl hakemliği bıraktıktan bir yıl sonra ancak MHK'lerde görev alabiliyorsun diye bir madde
0: koydular. Şu anda var mı hala?
2: O madde geçerli. Ana statüde 42. maddede diyor ki yan kurulları sayısı olarak federasyon belirler. Ama 43. maddede diyor ki merkez hakem kurulu bir başkan 8 üyeden oluşur diyor. Şimdi bütün bunların doğrultusunda diyor ki eğer merkez hakem kurulu yoksa, olsa atamaları hakem işleri müdürü yapar diyor. Hakem işleri müdürü de kim? Abdullah Baro Özkara. Faal bir hakem. FIFA yardımcı hakemi. Şimdi bunların hepsi bertaraf edildi. Kalan 5 kişiyle ve Anthony Taylor'ın da dışarıdan o zaman herhangi bir
0: iki kameraman, de yanında iki görevli
2: kameraman kardeşimiz de gidebilir oraya. Yani Anthony Taylor'ın şu anda orada oturma konumu hukuksal olarak kurumsal hukuk adına sıkıntı yaratabilir. Ne maksatla sokuyorsunuz oraya? Tabii ki eski bir hakem. Tabii ki
0: çok önemli bir hakem.
2: Orası. Çok önemli ama kurumsal yapıya uydurma konusunda sıkıntı olabilir.
0: Ama şu anda hocam bugün mesela Serdar Başkan'ı dinliyorum. O da hani şey şu anda güvene ihtiyaç var ya.
2: Kesinlikle.
0: Mesela Beşiktaş Başkanı Sayın Adalı o da olabilir diyor. Yani bizim şu anda şeye ihtiyacımız var.
2: Kaybolan güveni tesis etmeye evet. ihtiyacımız var.
0: Evet. Öyle şimdi, bir de kritik dönemden geçtiğimiz için.
2: Kariyer olarak da Anthony Taylor çok büyük bir kariyer. Bu anlaşma yapılabilir.
0: Yani şuradan bir geçmek lazım.
2: Geçmemiz lazım. Buna da ihtiyaç var mı? Var.
0: Evet.
2: Ben buraya bu programa gelmeyi 2,5 yıldır 27 aydır hep söylüyorum. Yanlış merkez hakem kurulu düğme yanlış iliklendi. O MHK'yle bu iş olmayacağını söyledik. Şimdi o MHK'nin kalan 5 kişi hala orada. Bir karar alıyoruz. Karar defteri tüm MHK imza atar. Başkan hukukusal
0: soruyor. Ama değişecek işte önümüzdeki.
2: Ama diğerleri şey. O zaman orayı derhal hız kazanmamız evet. lazım. Geleceğim nokta
0: sanıyorum
2: bu.
0: Sanıyorum gelecek hafta.
2: Çok hızlı daha aksiyon hızlı olması olmak. Lazım. Çünkü süreç devam ediyor.
0: Bu milli takım ve o süreç biraz tabii sekteye uğrattı.
2: Kesinlikle. Kalanlar da herhalde oportunist davranıyorlar. Bir an önce koltuk sevkiyorlar. Bırakın kardeşim başkanınız gittiyse siz de bırakın. Hemen merkez hakem kurulu içinde futbol federasyonu aksiyon alır. Yeni bir MHK oluşturur. Yola devam
0: sanıyorum
2: ederler.
0: Sanıyorum önümüzdeki hafta
2: ki bu
0: olacak.
2: Konuda da İbrahim Bey'in de aksiyon alacağını ve yeni bir MHK oluşturacağını düşünüyorum. Öyle ben de. Çünkü lig devam ediyor.
0: Öyle
2: artı
0: geliyor.
2: Bir tahkim kurulu davasıyla bir genel kurul var. Artı ayın 13'ünde yanlış hatırlamıyorsam Ocak 13'te naklen yayın ihalesi var. Ciddi bir süreç
0: tabii,
2: bekliyor.
0: Tabii. Şimdi bir de milli takım tekniği birazdan konuşacağız.
2: Yani.
0: Şu pozisyonlara bakalım o zaman hemen.
2: Ama
0: bu maçları
2: yanlış MHK nasıl oldu? Hani helikopterde böyle kuyrukta bir kuyruk pali vardır. Önden pedallarla
0: döndüren.
2: O pal koptuğu zaman döne döne çakılırsın. Evet. Türk hakemliği uçuşa geçecekti. Tıpkı böyle döneden pali gitmiş, kuyruk pali gitmiş helikopter gibi çakıldı gitti.
0: Hocam mesleki bilgiler veriyorsun.
2: Peki, uçacak buyurun. Dediler ama dakika çakıldı. 4.
0: Ama ben anladım. Demek ki izleyicilerimiz de anlamışlar.
2: Anlamışlardır.
0: Leo Wink'e yaptığı hareketten dolayı
2: bir şey sorabilir miyim? Ya, bu maçta az önce siz söylediniz değil mi? 101 dakika 40 saniye top oyunda kalmış. Müsabaka oyu 101-48. Sence top oyunda kaç dakika kalmıştır? Tasavvur edin mi? Milli maçta 94 dakikaydı bir milli son milli maçta yanlış hatırlıyorum. 62 dakika top oyunda kalmış.
0: Biliyorum, 94'te 62.
2: 94.
0: Şeyinki mi? Polonyalı hakemin kimiydi?
2: Maşin
0: yandı değil mi?
1: Ama hocam ilk yarıda 5 faul olmuş, kimse kimseye değmedi maçta ya.
2: Şimdi Allah bu maçı aşkına, tahminen hocam ya, kimse kimseye değmedi ya. 101-48 oynanan süre.
1: Antrenmanda izin vermezler bugüne ya hocam.

0: Hadi ben söyleyeyim o zaman, zorlamayayım size. 46 dakika 30 saniye. Şaka gibi.
1: Oo.
0: Maçın yarısı oynanmamış. Yarıdan fazlası oynanmamış ya. Maçın hakemi kim? Elit kategori Halil Umut Meler. 27 faul, 6 sarı kart. Fazla faul yok. 27 faul var. Yüksek ama çok yüksek değil. Enteresan değil mi bu? 46 dakika 30 saniye. Çabuk,
2: oyuna İrfan çok Hoca da oyunun çok durduğundan yakınmış.
3: O niye biliyor musun hocam? Ya ben FIFA'nın bunu da getirmesi gerek. Mesela offside oluyor, orta sahada foul oluyor. Orada da sayması gerek. Bir duruyorlar, 5 değil. 50 kere saysan yavaş yavaş kullanıyor. O geliyor vurmuyor, o geliyor. Bir şey yap. Yani
2: hocam bir de bu kadar çok
3: yalnız
2: müdahale.
3: Out atışı değil yani. Offside'a, foul'e i̇şte dikkat et, saymıyorlar.
2: Hep elit hakemlerle maçlar yaşadık falan. Abi bazen hakemi görmüyorsun maçta ya. Ya bir daha hakem vardı maçta falan.
0: Marşin Ek yoktu. Tamam. Zıvaya, tamam, yok.
1: Bugünkü maçta hocanın dediği gibi Reha Hoca'nın bir pozisyon devam etti kornere bayrak kaldı. E ne o zaman oyun duruyor? Hiç. Oraya gelinceye kadar bekliyorsun. E adam da top gelinceye kadar o oyuna girmiyor.
3: Offside ne yapıyor Levent abi? Atıyor topu, bekliyor, o vurmuyor. Skora göre o vurmuyor. Orada var ya bir 30 saniye zaten geçiyor. Bana göre FIFA madem böyle bir şey yaptı, yani out atışlarına
2: bu konularda da biraz hassas olmalı. Offside'a
3: foullere de bir sayılması gerek oyunuz için.
0: Uluslar A ligindeyiz değil mi? Burada hani söylüyoruz işte, ya kaldır kardeşim, açık olsaysa kaldır şu bayrağı. Kaldırdı
1: hocam,
0: orada. Yani. Açık olsaydı caddeye kaldırdı.
2: Çat diye çekiyor vallahi.
0: Hiç beklemedi değil mi? Çünkü açık olsaydı artık. Kaldır ya, devamında sakatlık oluyor.
2: Hatta
0: başka hadiseler oluyor.
2: Aa bak çekiyor dedik. Ya dedim adam görüyor. Önünde
0: açık
2: bir metre.
0: Açık olsaydı kaldırdı. Çayıyor, demek ki kalkıyormuş. Diyor. Orada kalkıyor. Biz de burada ısrarla o düşünceye sadık kalıyoruz. Demek ki oluyor. Bir yorum bu.
2: Evet.
0: Yapmayacak, saati gösterin. Evet. Uygulanabilirliği var demek ki.
2: Yalnız müthiş, hiç yani bu kadar oyunda kalır mı ya, yarısı bile.
0: Kayboluyor, hakemler oyunda yokmuş, evet. Maç yönetiyorlar.
2: Evet, Leao Wink mücadelesi hocam, sarı kart.
0: Şimdi bu kartı göstermeseniz düşünürsünüz.
1: Oyunun başı derim hocam, sen öyle diyorsun, 2.45'te yani gösteriyor. Bazı maçlarda göstermiyor. Yani hocanın tezi bugün çürüyor burada.
0: Umut vadeden bir atak mı bu?
1: Değil şimdi hocam.
0: Sette evet. Defans
1: adam var arkada.
0: Ya kontrolsüz bir hareket mi bu?
3: Yo değil.
0: Hadi kontrolsüz olsa, yumuşak bir kontrolsüzlük var, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ya yani bir faul var bunda. Evet. Gösterme bunu. Kendince bir yöntem koydu. Sonra 25'te de aynı oyuncuya galiba.
2: Kontrolü altına almak için mi
0: ya
2: yaptı?
0: Ya kontrolü altına almak istiyor ama.
2: O da eski tip ya.
0: Ya o da nasıl?
2: Biraz eski tip değil mi o işte?
0: Bu ya oturmadı.
2: Bu öyle bir maç değil ki.
0: Bu oturmadı.
2: Bunu mesela bir derbide yapsanız
0: başka,
2: hocam.
0: Başka.
2: Ben derim ki ha bak. Bir dakika arkadaş, bak ben bu maçı sıkı tutacağım ipleri mesajı veriyor diye algılarım da. Bu öyle bir gelişimi olan bir maç değil.
0: Şimdi bu maçta Halil Umut Meler'le bu kaosun içinde Halil Umut Meler'le başlamaları ilk maç bu. Sıkıntıların yaşandığı sürecin sonra doğru
2: tecrübeli
0: bir karar.
2: Tecrübeli hakem.
0: Doğru bir karar. Ben de olsam Halil Umut Meler'le başlarım. Ya işte Halil Umut Meler'le ilgili bir takım yazılımlar oluyor. Şunu bu takıma uğurlu geliyor, buna uğursuz geliyor falan. Bunları geçin. Böyle başlarsın. Çünkü en iyisini koyacaksın ki şeye başlıyorsun. Yeni sezonun kalan kısmına başlıyorsun. Ve değişimle başlıyorsun. Doğru bir atama. Ama Halil Umut Meler'in de bu yönetimi arkada bekleyen, o baskı olan anlamsız baskılarla hakemler, ya ezilmiş hakemler ya. Öyle kötü metotlarla yönetilmiş ki. Şimdi bir takım içinde de gene sıkıntılar var. O dönemin esas çocukları şimdi sıkıntı yaşıyor. Ortadaki huzuru da kaçırıyor. O yüzden federasyon buna da dikkat etmeli lazım. Gidenin döneminde altın çocuklar bugün sıkıntı yaratabilirler. Önlemini alması lazım. Çok hassas bir. Ama burada Halil Umut Meler'le başlamasını doğru bulurum. Şimdi diğer hakemler Halil Umut Meler'in yönetim tarzına bakacaklar. Bu ışık olacak. Bu süreç Anthony Taylor'ın rüzgarı bu. Sahaya nasıl yansıyor? En iyi yansıyacak işte bu. Bu sarı kartı göstermemeliydi. Çok uzattım burayı ama
2: evet.
0: Göstermesen sana kimse
2: sarı
0: bir şey demez.
2: Göstermese
0: gereksiz bir sarı kart.
1: Ama
2: gösterdi diye de hani
0: bir yöntem koydu.
2: Bir pozisyon değil herhalde.
0: Değil, kendince bir yöntem koydu. Bu şimdi sarı kartlarda şöyle düşünmeliler. Oyuncuyu oyundan düşürürsün. Sarı kartla oynayan oyuncu tam performansı sahaya yansıtamayabilir. Sıkıntı yaratabilir. Çok kolay bir sarı kart çıktı burada.
2: Peki devam edelim. Barış Alper burada Ayberk'in eline çarpan topla bir elini kaldırdı ama artık bu pozisyonları çok yaşadık, çok biliyoruz. Bence Barış da biliyor yani.
0: Barış da biliyor ama kaldırıyor.

0: balans sarısı. Orada verdim, bak burada da veriyorum. Bu benim yöntemim diyor.
1: Burada ayağını sokuyor.
0: Aynı ayağı onun sokuyor. Bu da faul. O da faul. Ama faul. O kadar.
2: Evet. Bu da o da onun gibi bu da ya.
0: Ya o
2: da,
0: bak o da faul.
1: Ya Allah aşkına. Bu hocamın dediği gibi kolay kartlar çıkartmamak lazım. İkinci var bu işte. Şimdi ikinci kartlar da tartışılıyor biliyorsun. Soruyorlar.
0: Yani o bak yani. Farklı bir boyut da. O da faul. Bu da faul. Bu da faul. Fakat bu kadar.
2: Anladım.
0: Sarılık faul değil bunlar.
2: Anladım.
1: Ona verin, buna verince balans oluyor. Buna yapılana vermeyince vermemezlik
0: oluyor. O zaman sıkıntı oluyor. Buna da veriyor ki bak ona da verdim.
2: Ona veriyorsan buna da vereceksin.
0: Haydi haydi vereceksin.
2: Hatta buna daha çok vereceksin.
0: Evet. Bir tık fazlası bu.
2: Bir tık fazlası bu.
1: Ayağını sokuyor çünkü bir şey.
2: Bu da sarı kart ama vermese sanki daha iyi olurdu dedik.
0: Elit evet. Hakem. Elit hakemden biz ne bekliyoruz? Marciniak gibi bekliyoruz. Oliver bekliyoruz. Zweier bekliyoruz değil mi?
2: Bekliyoruz.
0: Sen de onların seviyesinde bir hakem. Elit kategorinin iyilerindensin. Son dönemlerde iniştesin ama. Toparlan bir de UEFA da sana büyük destek veriyor. Halil. Sen devamlı maç veriyor ki seni istiyor. Çünkü hakem yok. Avrupa'da hakem arıyor. Sirkülasyon var orada da. Yani elit evet, kategoride evet, de boşluklar öyle. Var. İyi bir Halil'i istiyor. O yüzden büyük destek veriyor. Ama toparlan Halil. Kaçak dövüşme.
2: Kerem Demirbay'ın Yunus'a yaptığı hareket. Sarı kart gördü burada Kerem Demirbay. Doğru mudur?
0: Geç kaldı. Tıkladı. Ayak tabanıyla bastı. Sarı kart net.
2: Sarı kart doğru. Devam. Davinson Sanchez'in sarı kart gördüğü pozisyon. Bunu iki açıdan değerlendirelim. Burada da bir farklı durum gelişebilir miydi? Davinson'u oradan çıkartsak hani bu sarı kart doğru mu yoksa kırmızı kart olabilir mi bu pozisyonda?
0: Pilottan gelelim bir kere faul faul.
2: Evet.
0: Pilota gelirsek orada duralım. Evet buradan gelelim şimdi devam. Devam.
2: Torreira'dan sıyrılıyor.
0: Devam edelim de bir tarif edeyim. Siz de tarifte dur. Şimdi diyor ki son dönemlerde bariz gol şansı kriterlerine bakarken hücumcu ve savunmacı sayısına da bakacaksınız diyor.
2: Evet.
0: Bu kriteri de koydu. Şimdi hücumcular daha fazla değil mi?
2: Evet.
0: Oradan Davinson Sanchez'in faulünü tamam. Torreira'yı alırsan
1: kırmızı bariz, kart olur.
0: O zaman bariz gol şansının bütün kriterlerine oturmuş olur. Torreira'nın orada olması, topun kaleye yaklaşık 50 metre mesafede olması, Torreira'nın yetişebilirliği, arkadaki Barış'ın uzak kalmasına rağmen onun da yetişebilirliğini düşünmek zorundayız. Tam oturmuyor bariz gol şansı kriterleri. Bir tanesi oturmadığı zaman kırmızı çıkmıyor. Bu öyle bir pozisyon. Kaleye yakın olsa o zaman farklı bir yoruma girebiliriz. Mesafe de burada çok önemli. 45-50 metrelik bir mesafe.
2: 50 metre aşağı yukarı mesafe
0: gidene
2: var.
0: Gidene kadar yağmur var, kar var, dolu şey var, neler yani, var neler.
2: O oyuncuyu oradan çıkar derler değil mi hocam?
0: Şimdi Torreira'yı al yok olsun.
2: Torreira'yı mı?
0: Bak Torreira ikinci bir oyuncu. Davinson'u yapan zaten kırmızıdan Davinson gidiyor.
2: Evet.
0: Bu hareketi yaptığında Davinson'u al oradan zaten gidiyorsun gümbür gümbür. O zaman başka. Ama Torreira'nın yakın olması orada işi değiştiriyor. O yüzden hakemin kararına saygılıyız. Sarı kartına. VAR'ın da girmemesinin doğru olduğunu, hakemin kararına destek verdiği konusunda da ona da saygılıyız.
1: Hakem de Portekizli'ydi VAR. VAR hakem çok kritik pozisyon
0: ya. Çok kritik. Ya. Bak Torreira'yı al iş değişir.
2: Çünkü bu orta sahadaki oyuncu da
0: iki tane daha ilave bak. Sağdan da bir oyuncu bindiriyor. Bir
2: oyuncu geliyor.
0: Merkezde var, sağdaki de var.
1: Ama böyle bir pozisyona Alanya maçında, Galatasaray Alanya maçında Ali Palabıyık kırmızı çıkardı. Hatta dönemin biz ziyarete gitmiştik. Dönemin federasyon başkanı, bütün grup arkadaşlar şey diyor, her takımda insanlar vardı. İyi bir maç izlerken derken dedi, hani Palabıyık hatalı bir kararla maçın gazını, havasını kaçırdı dedi bize.
0: Şimdi burada kırmızı çıkarsa yine VAR karışamaz biliyor musun hakem yorumu diye. Bir de bu boyut var.
2: Doğru.
0: O boyut da var. Kırmızı çıkarsa bu bariz gol şansı Salih Umut Beler. VAR devreye giremez.
2: Giremez doğru.
0: Out. Bu pozisyonda out.
2: Çünkü hakemin yorumu var mı? Var.
0: Hakemin yorumu. Ben baktığım zaman Torreira'nın da yakın olması sarıyı destekliyorum ben.
2: Sarı kartı destekliyorsunuz ama hakem kırmızı verse de VAR içine
0: var
2: giremez.
0: VAR out olur girmez. Hı. Hakem yorumu der geçer.
2: Peki. Mustafa hocam diyor ki ben sarı kartı destek veriyorum.
0: Ben sağda ben olsam bu kartın gösterdiği Halil Umut Beler onun bu göstermesi hani yukarıda izleyen bir gözlemcisi olsa hakeme destek veririm. UEFA da böyle diyor.
2: Anladım.
0: VAR karışmıyor.
2: Devam ediyoruz. Bu neden aldık? Tamam. Buradan gol oluyor çünkü. Kerem Demirbay, Barış Alper.

0: Burada faul konusunda bir tereddütünüz var mı?
1: Eller yukarıda ama Barış da düşecek yer arıyor. Yani çok basit faul. Hani diyoruz ya, elit kategori hakemine uymayan bir faul bu. Bu faul ise biraz sonra Abdülkerim'e yapılan da o zaman o da faul. Onu niye çalmıyorsun? Bu faul ise. Vermemesini isterim onun.
0: Anladım hocam.
1: Çünkü peki, bu arada bir sürü uluslararası maçı da anlattınız değil mi? Evet. Veriyorlar mı bunlara?
0: Yok hocam, nerede ya?
1: Bu neresi faul? Türkiye faulü bu işte. Bu Türkiye faulü.
2: Ayaklarını da sallıyor, sen, itiyor ama Türkiye
0: faulü. Hocam şeyi görmedin
1: Türkiye
0: mi?
1: Türkiye faulü bu.
0: İtalya'nın ikinci maçta Calafiori'nin attığı bize golü.
1: Şimdi o zaman beraber de
0: Türkiye'de
1: programda
0: olsa
1: arkada Calafiori ellerini koymuş Eren'e. Eren de o eller arkada ya, o da yaslanıyor. Ellerini çekiverdi, aşağı indi.
2: Ama orada itme yok hocam.
1: Yok, burada elleri var hocam,
2: temas,
1: dedim ama.
2: Bu temas daha fazla oradakinden.
1: Ya bu fazla da yani böyle
2: aynı görüş orada verdik. Değmiş eline atıyorsun. Aynen. O yanlış. Ama burada daha çünkü vermiyor, baştan iterek kakarak gidiyor.
1: Bu pistonla tamam, böyle hani itme değil bu. Böyle.
2: Tutuyor evet, ve itiyor. Evet. Yani bundaki gibi
1: bu
2: değil.
1: Bu Türkiye faulü. Evet, vermese evet, daha büyük sayı.
0: Biz orada aramızda onu konuştuk.
1: Bunu vermediğin zaman işte UEFA çizgisine geliyorsun. Bunu verdiğin zaman Türkiye faulü oluyor. Sonra benim Türk oyuncularımın milli maçlarında orada oynarken hep bunlara faul bekliyorlar.
0: Peki devam.
1: Kötü alışkanlıklar oluyor.
0: Golden önceki pozisyon olduğu için konuştuk. Yunus Akgün Aybalt mücadelesinde bir penaltı bekliyor.
1: Aybalt değil mi bu?
0: Evet.
1: Döndü. Aybalt de döndü. Topa hamle yapıyor. Yunus'a bir eylem yok. Şu ayaktan dolayı ya burada önüne set çekiyor falan değil. O da oynayacak. O da döndü. Buradan da penaltı çıkmaz.
0: Buradan
1: devam.
0: Penaltı çıkmaz. Devam.
1: Yine bu da beklenti. Alışılmışın. Geçmiş dönemlerde alışıldı ya. Basit ya, penaltılar.
2: Geçerken ayağına vursa penaltı.
1: Basit penaltılara çok alıştırdık ya. Hep veriliyor ya. İşte bu onlardan, bu alışkanlıklar. Buradaki tutum ve kararlılığı kutluyorum.
0: Peki. Doğru karar dedik. Sanchez Mendes mücadelesi.
1: Burada sarı çıktı.
0: Burada çıkmadı hocam.
2: Çıkmadı.
0: Mendes'in sarısı
1: çıkmadı
0: var.
1: Hadi bakalım. Eli gitti gibi geldi bana da, sarı yok çıktı hocam, zannettim. Bu sarı kart bu. İkinci sarıdan ihraç oldu. Sarısı yok muydu bu dakikaya kadar?
0: İşte o ilki dedik ya, hani bu nasıl sarı dediğimiz sarısı olan Mendes bu. İşte bak, görüyor musun?
2: Leao'ya kenarda yaptı.
0: Yani Japan dedik faul ya, o da neden veriyorsun? O da faul değilse bu da sarı kart, o da sarı kart değil dediğimiz. İşte şimdi bu.
2: Ama verdiysen burada verse, ikinciyi de vereceksin.
1: Burada ikinciyi vereceksin abi.
2: Vereceksin abi.
0: Var girer mi bunlara dedik, yoksa?
1: Nasıl?
0: Var girer mi buna?
1: Hayır.
0: Girmez.
1: Hakem yorumu yok dedi.
2: Peki ikinci sarı gösterdiğinde VAR çağırıp kontrol ettirecek mi?
1: Yok, buna girmez. Yok. Bu hakem, girmez. Hakemin kararı. Bu faulü vermiş. Bakar mısın? Ayaklar yukarıda. Tabanıyla girmiş. Geç kalmış.
0: Kart yok diyor. Sadece faul.
2: Nasıl faul çalıyor? Nasıl faul olacak bu? Ben anlamadım. Yani bu faulü Halil Umut Meden anlatması lazım. Nasıl bir faul yani? Üfledi mi ayağını?
1: Bak şimdi,
2: ben anlamadım
1: uzaktan,
2: yani burada.
1: Uzaktan geliyor.
2: Kart.
1: Bak evet, ayağı kaldırmışsın. Bak, uzaktan bak, geliyorsun. Galatasaraylı oyuncu erken oynamış. Sen geç kalmışsın. Onun ayağına çarpmışsın.
2: Ve gergin ayak hocam.
1: Ya gergin de havada ya.
2: Tamam, bu da
1: aşağıda olsa
2: tamam,
1: farklı şeyler
2: bak,
1: olur.
2: Bak hocam.
1: İkinci sarı olur burada. Sarısı vardı. İkinci sarıdan ihraç olur bu.
2: İşte FIFA hakemi.
1: İdare etmiş burada.
0: Peki devam.
1: Yok diyor. Kendi inanmış, inandırmaya çalışıyor, zorluyor.
0: Bak. Evet, bu o tartışılan, daha doğrusu tartışılandan çok Galatasaray'ın bir kişi eksik kaldığı maçın kritik pozisyonlarından
1: biri. Bak şimdi
0: biri,
1: burada
0: Halil Umut Meler sarı verdi, VAR'dan uyarı geldi, izledi ve kırmızıya döndü.
1: Bak şimdi Benedik elini
0: o
1: görelim.
0: Offside yok zaten.
1: Bak şimdi Benedik'in elini görelim. Abdülkerim'e değil mi? O da
0: yalnız
1: kolay bırakıyor.
0: Yalnız hakikaten Levent abi, senin söylediğin gibi ya. Vur gitsin.
2: Hocam.
0: Uzaklaştı.
2: Asper kadar vurdu.
0: Arkandan
2: burada bunu yapar mısın?
0: Uruguay
2: bir takımın oyuncusun. Yapar mısın bunu? Yapmaz abi, bak görmüyorsun. Vur gitsin ya. Vur gitsin. Nedir bu aşırı güven, ben vurmam diye. Bak gel. Bir de şöyle bir şey soracağım. Antrenörlük yaptı yıllarca. Hocam şeyin duruşu yanlış ya. Sırtına dönüp, rakibin sırtına bırakıp topa böyle olmaz mi bakarsın Abdülkerim'e? Tam tersine dönmen lazım hocam. Değil mi? Bakın.

0: Çıkacaksın. Sen önünde kalsan, çıkmasan offside'dan.
1: Doğru.
0: Bak. Çıkışına bir bak abi. Sen mi takımın stoperisin Abdülkerim? Bir bak lütfen ya. Sen sırtına niye adam bırakıyorsun? Çünkü dönüp oraya geçemezsin.
2: Abdülkerim'e yapılan hareket de faul değil. Türkiye faul olur. Barış'a nasıl faul çaldı?
0: Bak. Ama buna mesela şey açıklama yapmış. Hoca.
3: İrfan Hoca mı?
0: İrfan Hoca fauldü diyor. Nasıl görmedi?
3: Ya
0: hocam işte, bu itmeyle düşmez adam. Ben yazıda işte, eleştirdim. Ha, bırakma işte. Kendini.
2: Vermemesi doğru. Bak burada
3: bak. Hocam yok.
2: Barış'ın gidine vermeyeceğim. Ya, bunu da vermeyeceğim.
3: Standart bakmaz bile söylüyorum. Biliyor musun yabancı?
0: Hocam Barış
3: bakmaz
0: bundan bile. Daha etkili hocam. Çünkü ya. Koşan adamı itiyorsun.
2: O da değil, bu da değil.
0: Tamam değil ama o daha fazla.
2: Türkiye faulleri bunlar.
0: Daha fazla. Bu tek itiş.
2: Bak,
0: o birkaç defa.
2: Hocam Türk futboluna kötülük yapıyor Türk hakemleri bu konularda. Ya cesur olun. Cesaretli olun, standartınızı muhafaza edin. Halil Umut Meler.
3: Yine bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü bu Avrupa akşam, maçlarında ve milli maçlarda.
2: Gördük ya, daha 3 gün önce 5 gün önce gördük. Bu akşam senin yönetimin diğerlerine ışık olacak kardeşim. Herkes sana bakıyor. Bu süreçten sonra çıkıyorsun sahaya. Ne yapacak Halil Umut Meler diye.
3: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer yanılıyorsan beni düzeltin. Bu Torreiro'nun ilk kırmızı kartı mı?
0: Yok canım, o daha evvel gördü o. Gördü.
3: Daha Süper Lig'de ilk kırmızı kartı.
2: İlk kırmızı, ilk görmedi daha.
0: Çift sarıdan görmemiş mi? Cezası var ya çift sarıdan.
3: Bir bakın arkadaşlar.
2: Pilota getirir misin? Tam faule gelelim pilotta.
3: Süper Lig'de ama.
0: Süper Lig'de evet. 4 sarı karttan var, çift sarı karttan var.
3: İlkmiş.
2: Dur. Şimdi dur. Burada dur. Bak şimdi. Bu senin de az önce dediğin var ya Ender Bey. Al şimdi oradan Torreiro'yu. Devam bir temaslasın. Al Torreiro'yu. Gidiyor değil mi?
3: Evet.
2: Barış bak mesela çok geride, kademede gibi değil Barış.
0: Evet. Çok yakın olsa
3: çaprazda,
2: o zaman
3: çaprazda ve bir
2: geride.
3: Hem 4 metre geride hem de bir 10 metre kadar çaprazda.
2: Al şimdi Torreiro'yu oradan, o sorunun cevabı. Bariz gol şansı.
3: İkisi arasındaki fark olay var. Aslında sağlamasını yapıyor.
2: Aynen. Torreiro öbür tarafta çok yakın. Bir de kaleye mesafe çok uzak.
0: Hocam bu gol olmaz.
3: Bunu hiçbir bir şey söyleyeceğim. Halil Umut Meler. Verir
2: bir şey,
3: mi direkt?
2: Bir dakika, bir şey efendim.
4: Yok. Halil Umut Meler'i burada esasen yanıltan kim biliyor musun? Yardımcı kim? Hakem. Yardımcı hakem biliyorsun değil mi? Son adam değil dedi. Ona sordu. Sarı dedi. Ondan
3: bir
4: sonra
3: şey
4: sarı kartı
3: gösterdi. Bir şey sordu yardımcıya. Ne
4: koştu hocam. Gitti yardımcıyla göz göze geldi. Yardımcı orada
0: bence Barış'ı gördü.
4: Yardımcı sarı dedi. Yani sen yardımcı hakem olarak bunu net bir şekilde kırmızı olduğunu görmüyorsan yani orada şey nasıl ya, bayrak kaldırıyorsun ben anlamadım.
2: Yardımcıya bakmıyorum.
3: Dersan Duran.
2: Hocam şöyle
3: sürekli
2: bakalım.
3: Yardımcısı mı?
2: Nasıl?
3: Bersan Duran.
2: Deneyimli.
4: Yani bir deneyim, iyi ki deneyimli yani acemi.
3: Beraber mi gidiyorlar şeye?
2: Gittik var evet. Şimdi hocam, şöyle bu geliyorum hocam. Bir FIFA hakemi, bir elit kategori hakemi bunu çat diye görmeli.
3: Onu deklanşöre dedim ben.
2: Basıyorsun ya.
3: Onu dedim.
2: Şu pozisyon önü de açık görüyor
3: bu
2: musun?
3: Bu çok zor bir pozisyon değil.
2: Zor
3: ki
2: değil. Katılıyorum size %100. Asla zor pozisyon. Çat diye kırmızıyı çıkarmalı. Ben yardımcıdan buradan medet umuyorsam özgüvenimi yitirdim.
3: Ben de ona takıldım.
2: Ya da
3: biraz
2: kaçak dövüşüyorum.
4: Koştu çıkmak oraya. Koştu önü oraya.
3: Çok Levent abi çok doğru bir şey söylüyorsun. Önü açık. Görüyor pozisyonu.
4: Derinliği
2: üstelik
4: var ya.
2: Üstelik şeyi de görüyor. Barış'ın ne kadar geride olduğunu da görüyor.
3: Görüyor, görüyor. Hepsini
4: Halil
3: görüyor.
4: Halil Umut Meler derinde
0: hocam
4: kalmış.
0: Ben daha gördüm. Yani Suat Umuran'a dedim ki kırmızı.
4: Derinde kalmış. Burada yardımcı hakem mesela gitti oraya. Emin olmadan orada anladım. Gitti bekledi. Yardımcı bir şey söyledi ona. Dikkat et. Hemen evet göstermedi gider gitmez kartı. Yardımcı söyledikten sonra dedi ki herhalde Barış kademeye girebilir. Yani son adam gibi değil. Çıkardı sarı kart gösterdi.
2: Şimdi
4: hatta
2: geçelim.
4: Yayıncı kuruluş dikkat ediyor musunuz? Yardımcı hakemi gösterdi o ara.
2: Şu anda o yaptığı şu anlattığınız adımlar onun için son derece seviyesiz gereksiz adımlar. Halil Umut Meler için söylüyorum. Burada kendini çözeceksin. Vereceksin.
3: Onun seviyesine uygun
2: onun
3: değil.
2: Onun seviyesine
3: değil
2: ya diğer hakemler için de geçerli. Bu çok açık bir pozisyon.
3: Kendi verebileceği bir şeymiş. Karar.
2: Burada dikkat edersen evet, maçın akışı içerisinde de basit kritik gibi gözüken hep eli kulağında. Hep evet, eli kulağında ya yapma. Yapma
0: burada
2: şunu
0: bir tek
2: ya
0: sorun var. Bak belli defa söylüyorum. Uğurcan konuşan bir kaleci değil. Bütün çevreyi görüyor. Top havadayken vur Torreiro diyecek ona. Türkçe biliyor Torreiro. Vur topa diyecek abi.
3: Yönetebilir.
0: Yöneteceksin bu işi kardeşim. Kaleci en arkada konuşur. Konuşan kaleci önemlidir. Konuşmayan bir kaleci. Konuş vur. Niye adam istiyor? Vur topa gitsin desin. Yani vur topa Torreiro desen vur dese iş bitecek. Sadece seyrediyorsun.
2: Burada VAR müdahalesi yemesi hakemin puanını düşürür.
3: Ama karar nihayet.

0: Karar nihayet kırmızı kart ve VAR müdahalesi doğru. Kart kırmızı çünkü çok net bu. Siyahla beyaz kadar farklı olduğu için VAR'da müdahale etti.
1: Bu burada şimdi kırmızı kart cezası bu bir maç mı olur, iki maç mı olur? Bu
0: nasıl? Bariz gol şansı maksimum iki maç olur. Maksimum.
1: Şundan soruyorum. Derbi var.
0: Derbi yani maksimum iki olur, o yüzden bir maçta kurtarır burada. Çünkü şiddet yok. Eyleme baktığın zaman ağırlığı yok. Bariz gol şansı. Basit bir faulle bariz gol şansını engellediği için bir maçta tamamlayacağını düşünüyorum.
2: Hocam peki, daha sertlerini bir verdiler. Yapmayın ya. Yok, Allah aşkına bak, açıklama yaptım. Çıkartmayayım ben önüme. Çıkartmayayım diye önünüze bir sürü
1: bugün,
2: şey ya.
1: Bugün
0: anladım da iki maç demedim.
2: Ben sana demiyorum. Genel olarak söylüyorum yani.
1: Tamam. Bugün önemli bir karar. Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Onunla tamamlayalım programı. Beraber Uluslar Ligi sürecinde birlikteydik. Montella ile ilgili Dünya Kupası'ndan sonra biraz o kredi ilk iki takımdan, elenen ilk iki takımdan biri olmamızla zaten darbe yemişti. Sonrasında Montella ile yollar ayrıldı. Şimdi yeni bir teknik adam muhtemeldir ki çok kısa bir süre içinde, çünkü önümüzde fazla uzun bir zaman yok. Doğru buluyor musunuz kararı? Ne düşünüyorsunuz bundan sonrası için hocam? Tek tek kısa kısa sorayım.
3: Ya ben geç kalındığını düşünüyorum. Orada da dile getirdim. En son İtalya maçında yapılan gün içi programda bir örnek verdim hatta. Yani ezbere de bir şey söylemedim. En son Bologna'daki Yunanistan'ın grubunda kim var favori iki tane takım?
0: Almanya var.
1: Hayat şeyden önce Almanya var.
3: Sonra Hollanda,
0: Hollanda, Hollanda var.
3: Lider kim?
0: Yunanistan.
3: Yani şimdi Yunanistan Dünya Kupası'nda var mı? Yok.
1: Yok.
3: Dünya Kupası'nda yok. Hollanda ekol müdür? Ekoldür.
1: Doğru, güzel bir yerden yaklaştınız hocam.
3: Hollanda ekol müdür? Ekoldür.
1: %100 ekoldür.
3: Almanya ekol müdür? Klopp gelmiş midir? Klopp geldi. Değişiklik yaşadı. Bir hava yaşadı.
1: Yeni bir sayfa.
3: Lider. Biz bu ligin, yani şimdi bak işin tuhafı ne biliyor musun? Yani niye gittiği de iyi oldu. Yani bunu insanlar da izlemez televizyonda, orada burada. Montella heyecanını bak şimdi.
1: Hala playoff şansımız var bizim Uluslar Ligi'nde.
3: Var ya, şimdi düşünebiliyor musun? Ben televizyondan izliyorum. Montella çıktı mağlup, 4 tane ya 3 tane 3 tane. Ben maçı artık seyretmem. Niye seyretmem?
1: Maç sonu çünkü gelişiyoruz diyor.
3: Hayır, gelişiyoruz. Bir ne oynanan oyun, oynanan oyunda geriye gidiyoruz. Şimdi sonuçta televizyon seyredeceğim. Ya Türkiye aynı oynuyor, aynı 11, doğru mu? Aynı oyuncular, hiçbir şey yok. Ben bunu ne diye seyredeceğim? Yok. Bir heyecan yok takımda. Montella devamlı bahane üretiyor. Yeni gelecek bir teknik adam, ben orada onu hep dile getirmeye çalıştım. Heyecan getirecek. Şimdi ilk maçı bak seyret, Türkiye'de bütün herkes oturacak. Niye seyredecek? Ya kimi oynatıyor yeni hoca? Ne hangi oynatıyor? Sistem? Hangi sistem oynayacağız? Oyun prensipleri ne? Kimleri aldı oyuncu havuzuna? Şimdi bak herkes yeni bir heyecanla tekrar bir milli takıma sarılacak. Bu daha önemli yani. Onun orada da söyledim ben Belçika maçından sonra. Yani Dünya Kupası'ndan sonra devam edilmesi yanlış. Orada o hikaye bitti. O hikaye bir daha sürdürülmeyeceğini, yanlış olduğunu ve buradaki maçlarda bir kötü gittiğinde o hikayenin de üstüne bineceğini söyledim. Nitekim de geç de olsa Federasyon Başkanı İbrahim Bey ve Yönetim Kurulu çok doğru karar verdi. Kutlarım hepsini. Arda Turan'ı geçiyor adı. Ondan sonra işin gerçeği çok doğru. İki takım da çalıştırabilir. Yok, Arda Turan
2: açıklama yaptı abi.
3: Ondan sonra
2: kulübü bırakmıyor diye.
3: Ya kulübü eğer konuşurlar ederler. Ama burada seçecek bir teknik direktör, genç, dinamik bir teknik direktör olması gerekir. Çünkü bizim kadromuz genç. Bunlarla uyum sağlayacak böyle bir teknik direktör olacak. Ya Sergen Yalçın falan geçiyor, iyidir, hoştur. Ya böyle değil. Çalışkan bilmez. Sergen Yalçın Osimhen'i tanımıyor. Yani isim, yani bir de lütfen milli takıma, yani ne yapılsa yapılsın şartları bir şekilde zorlamak gerekir. Şu anda en uygun profil bana göre iki takımı da gidebilir. Nasıl basketbolda da vardı. Doğru mu? Hem milli takımı Ergin çalıştırıyordu. Hoca. Ergin Hoca. Yani ben bu anlamda federasyonu kutluyorum. Arda Turan eğer işini de çözerlerse ben milli takım bundan sonra yeni bir heyecanla, yeni bir yapılanmayla, bizim kadromuz çok iyi bir kadro. Bu oyuncular, bizim çocuklar dediğimiz potansiyel olan iyi bir kadromuz var. Mutlaka başarıya kalacaktır.
1: Kısa kısa hocam.
0: Oyuncu kalitemiz yüksek, oyun kalitemiz yok. Dünya Kupası'nda gördük ki değişen

0: dünya coğrafyasına değişen modern futbola Montella uzak. Ondan sonra Dünya Kupası'ndaki yaşananlardan sonra burada devam ediyor olması A Ligi'ndeki performansımızı da yerle bir etti. Zaman içerisinde ne yaptı? İşte Türk pasaportu verilecekti. İşte Türklerden daha fazla Türk'üm dedi. Bu hamaseti geçeceksin Montella. Sen asla ben nasıl İtalyan olamıyorsam sen de Türk duygularına hakim olamazsın. Sahip olamazsın. O hamaseti geçeceksin. Geç kalınmış bir hadise. Dünya Kupası'nda pek çok örnekleri varken derhal ayrılması gerekirken yapılmadı. A Ligi'ne de geldiğimizde A Ligi'de milli takımların Şampiyonlar Ligi. Oraya da uyum sağlayamadım. Demek ki modern futbolda 4-6-0 inadının nelere mal olduğunu hep birlikte gördük.
1: 4-6-0'da santrop oynatıyor, Galatasaray sağ bek oynatıyor. Hocam bak bu büyük fiyasko. Tamam.
0: 4-6-0 inadının
1: biri ne kadar... Sağ bek, Okan Hoca öbürsü santrafor oynatıyor. Ne bak kadar, ya, ne ya kadar fıkra gibi ha.
2: Efendim modern, abi, devre arası söyledim yayında bunu.
0: Aynı modern ve çağdaş,
3: tebrik ederim valla.
0: Modern ve çağdaş futbola uyum sağlamadığını yegane göstergesiydi. Geç kalındı ama doğru karar.
4: Levent abi seninle bitirelim.
2: Hocam bak ben şöyle söyleyeceğim. Dünya Kupası'nın Haiti'den sonra giden ikinci ülke Türkiye. Dünya Kupası'nda. Bakın her şeye. İngiltere, İspanya, Arjantin hocalarını tuttular. Bütün herkes değiştirdi değil mi hocam hocalarını? Biz Amerika'daki yaşadığımız çöküntünün altında kalmış Montella. Çok net. İtalya bizim Bursa'daki maçtan sonra yollarını ayıracaktım. Çünkü sizin dediğin hocamın dediği gibi şansımız devam ediyor playoff'ta. Yeni bir heyecan lazımdı. Bizim yaptığımız programda siz İtalya'dakiniz ne dedi duydunuz mu ya? Tecrübe kazanıyoruz dedi ya. 40. maçına çıkmış hocam. 4. maçına çıkan Zidane. Hangi tecrübeden bahsediyorsun? Avrupa Şampiyonası oynadı bu takım ya. Sendin maça hocası. Sendin çeyrek finalde elendin. Affedersin de. Türkleşmiş yani. Mantık onun Türkleşmiş bu. İşi hep taça atmaya çalışmış. Hocam veya hocama %100 katılıyorum. Türk bir takımı aşırı kan kaybetti. Ben 27 dakikada 3 gol yediğini ilk defa gördüm tanık olduğum şeyde.
1: Bursa'da.
2: Bursa'da açık konuşuyorum. Geç kaldık göndermekte. Çok geç kaldık. Çok, bugün durumu bravo. Kurtarmak için yapıyorsun. Zaman kaybettik.
1: Tabii.
2: 12 ve 15 Kasım'da maçlarımız var. Yeni bir heyecan doğru. Teknik direktör kim olur ben bilemem. Ama eskiye rağbet olsa bit pazarı nur yağardı. Dolayısıyla genç, heyecanı olan, hedefe gidebilecek, başarıya aç bir teknik direktör
4: Mitek'in geçsin.
0: Bir cümle, kısa bir cümle,
4: hocam.
0: Montella bize bir şey vermedi. Zaten bizim oyuncularımızın kalitesi tartışılmaz.
2: Bir de biz Hakan Montella'ya dedi ya, göndermedik onu dedi Roma'ya gitmesin diye. Hiç açıklama yapmadı.
0: Biz artık Montella'ya kariyer verdik. Milli takım başına getirerek.
2: Bravo. En güzel hocam söyledi. Kariyeri biz de yaptı abi.
0: Biz de yaptı kariyeri.
1: Şimdi bundan sonra da ben merak ediyorum. Esas bir de bazı kulüplerle büyük takımlarla geçiyordu. Eğer böyle bir şey de olursa biri kötü giderse falan bu yapılan en büyük hata olur.
2: O da bitti.
1: O da bitti. Öyle bir şey alırlarsa onu da bitirdi. O daha büyük. Bak onu yapabilirler çok büyük hata olur.
4: Peki teşekkür ediyorum. Basın toplantılarıyla toparlıyoruz efendim. Bizden sonra takım oyunu ekibi geliyor, ayrılmayın.
5: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp buraya geldiler. 4 beraberlik 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var. İyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalüp takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de galibiyetle, lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Türkiye'nin topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda

0: dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim, onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii, sonuna kadar.
1: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı. Çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Abi bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kalitesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani.

Yetenek, tutku, heyecan. A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu Bursa'da 92.9 frekansından dinleyebilirsiniz.

0: Canlı yayın.
1: 3 puanla ayrıldı. 3 birlik galibiyetle ayrıldı. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Hem bu maçı, hem Montella'nın vedasını, hem de haftanın oynanacak karşılaşmalarını da yine bu programda değerlendireceğiz. Mercek altına alacağız. Serkan Korkmaz, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bizlerle birlikte takım oyununda. Merhabalar.
2: Merhaba.
1: Konumuz çok, gündemimiz yoğun. Maça dair söylenecek çok şey var. O yüzden önce bir dakikalık ara, sonrasında kesintisiz devam ediyoruz.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Söz verdiğimiz gibi bir dakikalık ara ve hemen başlıyoruz. Serkan Korkmaz, Galatasaray milli maçların ardından lige iyi başladı diyebiliriz. Ben ilk yarıda da oynanan futbolu beğendim. İkinci yarıda zaten 10 kişi kaldıktan sonra bir kitap yazılacak bir oyun vardı sahada. Galatasaraylı oyuncuların da bir bekle isyanı vardı. Bilmiyorum senin pencerenden nasıl gözüktü maç?
2: Gerçekten çok önemli bir maç. Sezon sonunda Galatasaraylılar geriye dönüp düşündüklerinde bu karşılaşmayı unutmayacaklar. Çünkü 30 dakikadan fazla oynanan bir süreçte 10 kişi kalmış bir Galatasaray var. Bir de ilk defa hayatımda şu cümleyi kuracağım. Hani ilk yarısıyla ikinci yarısı birbirinden alakasız bir... Evet öyle. Ama ilk yarısında da ikinci yarısında da üstün bir Galatasaray var. Fakat çok alakasız iki Galatasaray vardı bence.
1: Ama ilk yarıdaki Galatasaray'da sezon başlangıcındaki performansına bakarsak bence milli maçların ardından daha farklı, daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Kazandığı maçlar da dahil bu değerlendirme.
2: Evet, uzun bir milli ara oldu. Bir kere 21 günlük bir milli ara oldu. Yani bize lig mücadelesine daha odaklı futbol severler için böyle hani sanki iki sezon arasındaki boy, bırak devre arasını, sezon, iki sezon arası gibi bir boşluk gibi bile gelmiş olabilir.
1: Bir de bize soruyor.
2: Ya biliyorum milli takımın
1: 39 maç yayınladık bu
2: arada. Aynen ve muazzam üst düzey maçlar da yayınlandı. Onlar gözümüzün pasını sildi. Ama lig başka bir şey biliyorsun. Tamam. Yani o anne yemeği gibi. Hani ben çok güzel restoranlarda çok iyi yemekler yerdim. Sağ olsun hayat bana bu imkanları sağladı ama eve anneme gittiğimde annemin yemekleri bana farklı bir tat verirdi. Onları çok özlemiş olurdum.
3: Abi yenge yüzüyor mu şu an yayını?
2: Yani çok başka bir şey söylerim sana. Sen arada söyleyeyim sana. Kötü yemek yapıyor değil ama biz beraber yemek yiyoruz. Fakat
3: yok, ben anladım abi.
2: Yemek yapma vakti pek olmuyor yani.
3: Ben onu anladım da ben. Hani kadınların anlayabileceği bir nokta değil, o yüzden çok fazla ben şey dedim. Yani gerçekten... Aman abi dedim, frene bas o yüzden. Yani.
1: Hani bu bir klişedir, hak veriyorum Serkan. Eşimin yemeklerini daha çok seviyor.
3: Ya işte hanımcılık yine kazandı.
2: Dünyanın en iyi yemeklerini yapan Saadet Hanım'ımız var. Bizimle birlikte hayatımızı paylaştığımız hakikaten muhteşem yemek yapıyor.
3: Allah uzun olsun.
2: Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Gerçekten iki yarısında farklı Galatasaray vardı. Şimdi mesela konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Kendi aramızda maçı beraber izledim kişilerle. Batrakol kötü müydü? Değildi. Gayet iyiydi. Hem o para eder mi etmez mi? Daha zaman var, genç. Ama iyiydi yani. Deniz Gül kötü müydü? Yo, gayet iyiydi bence. Gayet eli yüzü düzgün bir forvet. Ama abi 10 kişiyken Sané ve Osimhen girince değişti işler. Ha şimdi şunları da kabullenelim. Bunlar çok kıymetli oyuncular.
1: Ya Osimhen'e 13 dakika yetti. 13 dakika.

0: Abi gözümüzde adam girdikten sonra Kasımpaşalıların başı döndü ya. Ya düşünsene bir anda sen canını dişine takmışsın, oynuyorsun Galatasaray karşısında 1-1 skor. Abi birden aranıza Osimhen atıyorlar. Yani hani Sané falan da bakma sen, yani hani 5. vitesle oynamasa da Lemina bir tane kafayla kaçırdı.
1: Aynen.
0: Yani hakikaten Lemina, Sané ve Osimhen Galatasaray'ı, 10 kişi kalan Galatasaray'ı 12 kişiye çıkarttılar. Yani o 3 kişi yerlerine girdikleri adamlarla beraber 5 kişilik bir etki yaptı. Yani ben burada hani iyi futbolcu olmak, süper futbolcu olmak arasındaki farkı bir kez daha gördük. Şey açısından üzücü oldu. Hani burada Batrakov övgüleri yapabilecekken, ben kendi adıma söylüyorum, yine övülecek bir performans. Gerçekten özellikle ilk yarıda bence iyiydi. Ben Deniz Gül'e asla kötü diyemem. Asla milli takım havuzunda olmasın da diyemem. Deniz Gül şu anda bence hani 1, 2 ya da 3'tür mevkisinde Türk futbolcular arasında. Milli takıma da her daim seçilmeli. Hatta oynatılırsa da şaşırmayacağım bir isim. Hani
2: gelişimi
0: onu da belirteyim.
2: Devam eden bir oyuncu ama.
0: Gelişim, o parantezi
2: de açalım.
0: Tabii ki yani adamın şanssızlığı Galatasaray'ın ikinci golcüsü.
2: Hani... Ve önünde de Osimhen var.
3: Şans da olabilir ama abi. Çok önemli bir oyuncuyla beraber.
2: Tabii.
0: Bu bir şans da olabilir.
2: Hacı mesela birçok oyuncu için şanstı işte.
1: Emre Belözoğlu. Bugünkü.
0: Ama mesela Tafarel, Mustera pek çok kaleci için şanssızlıktır.
3: Çünkü öğreneceği abi çok şey var oyuncu.
0: Yani tamam, mesela Tafarel'den, Mustera'dan da çok şey öğrendi. Pek çok kaleci, hatta bir kısmı arkadaşımdır. Yani o süreçte bayağı bir insan geçti Galatasaray'dan. Hani yerli, yabancı. Hani şöyle söyleyeyim. Şanssızlıktılar da bir yandan. Şimdi Osimhen de tam bir şans diyemeyeceğimiz bir adam. Sanki böyle Deniz Gül için başka türlü bir kariyer planına gitmesi daha iyi olabilir. Hele hele devre arasında Icardi falan gelecekse. Galatasaray çok zor bir maçı kazandı. Bana Sergen Yalçın'da Beşiktaş şampiyonluğu sezonunda 10 kişi kaldıkları ama Konyaspor'u yendikleri bir maç vardı. Biraz onu anımsattı. Ama işler şu anda hani diğer takımlara bakınca, diğer takımlardaki futbolculara bakınca, diğer takımlardaki gayrete ve şampiyonluğa olan açlığa bakınca tabii ki eski sezonlar kadar güçlü değil. Galatasaray için çok ironik. Ben mesela puan kaybedilse de şöyle bakılmasına karşı değildim. Yani böylesine uzun bir maratonda Kasımpaşa gibi namalup bir takım karşısında 10 kişi kalmışken 1 puan iyidir ya da yani gene de umut verici şeyler de oldu, iyi şeyler de şunlardı falan derdim yani, onu da söyleyeyim. Ama abi sırada öyle bir maç var ki çok ciddi, hani neredeyse Deniz Gül ile Osimhen kadar orantısız bir şey. Tamam Kasımpaşa ligin tek namalup takımıydı ama Galatasaray bayağı çatır çatır yendi. Ama şimdi sırada öyle bir takım var ki, bilmiyorum siz izlediniz mi, ben bütün maçlarını izledim.
1: İzledim.
0: Gerçekten çok talihsizlik. Hani
2: en formda takım.
0: Yani çok büyük talihsizlik. Yani gerçekten yine pek çok insan olur mu canım falan diyeceği takımı tercih edeceğin kadar makine, böyle birkaç kere 7 falan attılar galiba bu sene. Şu anda Galatasaray'ın savunması, ki tam olarak hani ideal savunma hala Davinson mu Abdülkerim mi diye tartışılırken, Abdülkerim'in attığı gol önemliydi ama abi kilidi açtı da Kasımpaşa'nın kilidi de Abdülkerim açtı sanki. Hani yenilen gol dedi hatalıydı. Şimdi hani Barcelona karşısında nasıl bir savunma, nasıl bir sol bek, nasıl bir sağ bek, Barış Alper'in sağ bek performansı falan. Hani çok kafa karıştırıcı bir noktaya gitti. Biraz bu kadar görkemli bir galibiyet, 10 kişi kalırken alınmış. Bir anda 5 dakika falan sürmüştür onun mutluluğu, ben size söyleyeyim. Barcelona ile oynuyoruz endişesi başladı.
2: İbrahim Yavuz Galatasaray winner yönünü de ortaya koydu aslında. 65'te 10 kişi kalıyor Galatasaray, 68'de skor 1-1 oluyor ve Mansur'lu tabelada 3-1 yazıyor. Ya kıymetli, ama her şeyi açıklıyor.
3: Ya değerli mi? Değerli ama tabii ben yani Serkan abi kadar çok olumlu şeyden bakamayacağım. Çünkü şöyle yani biraz ya istatistik üzerinden okursak, Kasımpaşa'nın kaybetmemesi üzerinden okursak evet değerli. Yani henüz kaybetmemiş bir takıma karşı 10 kişi ama... Bu Kasımpaşa
0: çok
3: takımın...
0: farklıydı yalnız, benim 3 hafta önce bıraktığım Kasımpaşa ile bu Kasımpaşa aynı Kasımpaşa
3: ben de
0: değil.
3: Konya maçını stadyumda izleme fırsatı buldum. Büyük ayak kırıklığı yaşamıştım o gün. Hatta ya şöyle bir yorum yaptım. Ben İlhan Palut'la Emre Belezoğlu'nun yerinde olsam bu maçtan sonra çıkar basın toplantısından hakikaten özür dilerdim yani. Hem stattaki insanlara.
0: Doğru vallahi.
3: Yani olacak iş değildi.
2: Zamanınızı çaldık.
3: Olacak diyormuş. İş değildi. Hatta şöyle bir basın toplantısı dinledim. Yani oradan en azından 3 aşağı 5 yukarı iki takımın da gelecek adına bir hayli problemli olduğu yorumunu yapmıştım.

0: İkisi de şahane olduğunu ve geliştiğini söyledi o oyunun. Şimdi oradan okursak ki bence aslında en büyük kötülüğü Galatasaray'a yapıyorlar. Bu tarz Kasımpaşa, işte Fenerbahçe'de yarın oynayacak, diğerleri de oynayacak. Eğer bu takımları burada yıpratamazsak oralarda ciddi anlamda problem yaşarlar. Şimdi Galatasaray aslında bir nevi Barcelona'nın provasını da yapacaktı bu akşam değil mi? Ama fırsat vermedi ki. %70'e %30. Yani neredeyse 20-25 metreye sıkışmış bir oyun. Hiçbir şekilde oyun dışarıdan izlediğinde ya şu takımın bu takıma karşı bir planı var diyemiyorsun. Hı hı. Mahkum olmuş. Şimdi biz de futbolculuğumuzda buralara geldiğimizde aslında benzer bir durum oluyordu. Kapanalım ki geçmişte bize doğru diye öğretilen ama aslında düşündüğünde asla doğru olmayan neydi? Bize diyorlardı ki 15 dakika gol yeme. Yani 16'da yersen ne olacak mesela? Yani. Hı hı. Ya da 15'te yeme dedi, yedin 15'te. Şimdi verdin doğru oyuncuya bu mesajı. Ne yapacak oyuncu ondan sonra? Teknik direktör yememiz gerektiğini söyledi, yedik. Oyun 90 dakikadır oyunun bütününe talip olmak zorundasın. Aynen. Şimdi ben öyle bir Kasımpaşa oyunu izlemedim ki. Yani tek başına Galatasaray'ın galibiyeti üzerinden okursam şahane istatistik çıkartırım ama oyunun bütünü aslında tam anlamıyla bize onu anlatmıyor.
1: Zaten golden sonra da, attığı golden sonra da yaslandı Kasımpaşa.
0: Ya mesela şimdi 10 kişi kalmış bir takım ama teknik direktör yorumlarının sadece Emre Hoca'nın problemi değil, genelde bizim teknik direktörlerin problemi. Eğer haksız rekabet üzerinden anlatırsak biz bunu anlatabiliriz yorumcu olarak Osimhen'in. Ama siz teknik direktör olarak ona bir çözüm bulmak zorundasınız ya, en azından bizim burada bir şey görmemiz açısından. O yüzden Kasımpaşa tarafı üzerinden okunacak bir hayli problemli bir oyun olduğunu düşünüyorum.
1: Ki rakamlar seni doğruluyor. Sadece rakip ceza sahasında sen topla oynamayı verdin. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarına bakar mısınız?
2: Ve 30 dakika 10 kişi oynamış takım, 49 kez buluşan.
1: Ve şöyle 49 kez Galatasaray buluşu, sadece 6 kez Kasımpaşa.
0: Ama o istatistikte de yanıltıcı birçok şey de var. Hatta Montella da bence o istatistiğe Dünya Kupası'nda yanıldı. O istatistikle başına iş aldı, devam etti. Çok gol çok orta yaptık, çok şut attık. Çok orta çok şut iyi bir şey değildir. Hatta attığın şutun, hatırlıyorum Dünya Kupası'nda 30 şut atılmış, 16'sı blok, yani savunmaya çarpmış. Oyun sana diyor ki atılan 16 şut savunmaya çarptıysa aslında atmaman gereken o şey yapmış.
1: Bir bakalım hocama bizde vurdu o zaman. Burada nasıl olmuş?
0: Şimdi burada da ilk yarı özelinde özellikle, yani maçın son 10 dakikasını izleyemedim ama ilk yarı özelinde çok fazla gereksiz orta yaptı Galatasaray. Ya planın dışına çıkıp bu kadar orada uzun bir adam var diye topu o kadar kaldırmanın bir alemi yok. Yani orada aslında denize de zarar veriyorsun. Şimdi bir tane oyuncu ve şöyle düşün abi, kaleci elle alıyor değil mi topu? Birçok topu da, hatta faul yaptı Deniz birçok
2: pozisyonda. Kaleciydi yani.
0: E şimdi kalecinin istediği oyunu oynuyorsun. Kaleci diyor ki bana yüksek top at çünkü ben ellerimle çıkıyorum. Ve Deniz de mecbur oraya gittiğinde, kaleci topa dokunduğunda faul yaptı. Yani burada da istatistik anlamında eleştirmemiz gereken ki 4 senede kaç antrenman yapmıştır Galatasaray ya? 4 senede bir takımın herhalde 1000'in üzerinde antrenmanı vardır. Şimdi 1000'in üzerinde bir programı düşünsen abi, yani herkesin beraber yaptığı 1000'in üzerinde. Herhalde orada bazı şeyler otomatikleşir yani. Mesela biz Galatasaray'dan bugün öyle bir oyun izledik mi? Dışarıda 4 sene beraber çalışmış teknik direktörle bir oyun izlemedim ben.
2: Yok.
0: Hatta tam tersi, dedim ki ya bunları ya bir ay izin versen, bir ay sonra antrenman yapmadan bir araya getirsen daha kötü oynar mı Galatasaray? Yani şey anlamında söylüyorum, organizasyon. Yoksa oyunu domine etmeye bir itirazım yok ama dışarıdan baktığımda ben şeyi göremedim. Ya bu bir teknik direktör takımı. İşte sağ bek üzerinden bir oyun planlamıştı. Mesela Barış Alper'i ben çaresizlik üzerinden okumayayım. Hadi teknik gözle diyeyim ki rakibin daha çok yarı sahada mahkum olduğu bir oyunda hücumcu bir oyuncuyu İşte arkadan oyunun içine sokarak, işte Yunus'u oradan merkeze getirerek orada bir alan yaratıp, eğer Barış'la giderse başka bir organizasyon, Yunus'la giderse başka bir
2: sözünü
0: organizasyon.
2: Sözünü kesiyorum, kusura bakma ama hani ben orada o kadar masum olduğunu düşünmüyorum. Barış Alper seçiminde Barış Alper'le Yunus'un pek çok kişi tarafından eleştirilen bir önceliği var Okan Hoca nezdinde. Yani Barış Alper santrfor, sol açık, sağ açık, sağ bek, bir şekilde 11'e konuyor. Ön yargısı var ama bugün çok iyi maç çıkardı. Onun için de bence kırılma anıydı sezonda.
0: Bir oyuncu için de çok zordur aslında. Yani avantaj gibi gözükür birçok pozisyonu oynamak ama totalinde hepsinden yarım oynuyorsun. Tam anlamıyla bir pozisyonun oyuncusu olamıyorsun. Barış Alper de yavaş yavaş oraya gidiyor. Net santrafor mu?
3: Değil.
0: Bek değil. Kanat oyuncusu ama o kadar fazla oyuncunun yeriyle oynadın ki tam anlamıyla olması gereken yerde de sana verim sağlamıyor.
1: Açık alan bulduğunda iyi bir oyuncu.
0: Çok güçlü bir oyuncu ki başka bir yerde yetişse, iddia ediyorum Türkiye değil de başka bir yerde bu kadar fiziksel anlamda ön planda bir oyuncu olsaydı bugün bambaşka seviyelerde bir oyuncu izlerdik.
2: bugün gayet iyiydim.

0: Barış Alper bir geri dönüş yaşadı bence. Hı-hı. Muhteşem bir gol attı.
1: Hatta bir şey diyeyim Barış Alper'le alakalı. Kariyerin bence en iyi noktaya getirecek pozisyon sağ bek Barış Alper Yılmaz'ın. Belki bu yorum birçok insana garip gelecek. Yani ben Barış Alper Yılmaz'ın hani sağ bek performansı çok iyi demiyorum bu arada. İşin savunma kısmında tabii ki Aylan'ın birçok defosu var. Ya oynama alışkanlığı da gerekiyor.
2: Şimdi İbrahim Yavuz'a sorum, aramızda profesyonel oynayan o. Hani kanat oyuncususun, hatta milli takımda santrafor bölgesinde oynuyorsun. Sağ bek oynamak ister misin? Acaba Barış Alper istiyor mu?
1: Ya evet, ben istemiyordur bu arada.
2: Futbolcu olsam istemem.
1: Yani istemiyordur.
2: Böyle yakın olmak
1: tercih, en son tercih ettiği pozisyondur büyük ihtimalle.
3: Kesinlikle.
1: Ben kaleye uzak olmak.
2: Sen ister misin Serkan yani. Korkmaz?
0: Barış Alper olsam isteyebilirim çünkü yani gol vuruşları çok sıkıntılıydı ama şu ana kadar bugün hariç.
1: Ama birisinin buna Barış Alper...
2: Hayır, kanat veya santrafor mu oynamak istersin, sağ bek mi?
0: Barış Alper'in bugün attığı gol çok kafa karıştırıcı o yüzden.
1: bence birisinin Barış Alper'e bunu anlatması gerekiyor.
0: Geleceği sağ bekte diyemem ya.
1: Ben diyebilirim.
0: Şu halde sağ bekte kalacak gibi duruyor. Abi rakip inşallah iyi yani.
2: Hayır. Bu baştaki performans.
1: Ölçü değil bu arada bu maç yani.
0: Bu maç ölçü
2: defansif
0: değil.
2: Defansif performans bu ama bak.
0: Ama yani rakibin de inşallah ya abi. Yani,
2: sıfır şut engelleme, sıfır pas arası, uzaklaştırma.
1: Barış Alper'in savunma katkısı tamamen fizikselliğiyle alakalı. Hani pozisyon bilgisiyle ya da işte konsantrasyon refleksle değil yani. Tamamen fiziksel gücüyle savunma yapıyor. Yani yüksek bir seviyede çok büyük sıkıntı yaratır şu anda, kabul ediyorum ama biraz ısrar etmek gerekebilir. Çünkü dünya futbolunda çok fazla örnek var. Hani hücum oyuncusunun sağ bek olduğu.
2: Madem Barış Alper'in mevkilerine geldi söz. Biz hazırlıktayız. Bunu hazırlayıp geldik.
0: Etkilendim.
2: Sol yani... kanatta 91 maç, 13 gol, 15 asistlik bir performans. Sağ kanatta 72 kez oynamış, 13 gol, 14 asisti var. Santrafor mevkiinde 20 maç oynamış, en az golü de orada atmış. 8 gol.
0: Barış Alper'e yakışır.
2: Sağ bek 10 maç oynamış, 2 gol, 1 asist. Sol bek 9 maç oynamış, 1 asisti var. Forvet arkası 4 maç oynamış, 1 asisti var.
0: Ortalama üçlünün sağı gibi duruyor.
1: Evet.
0: Hani üçlü de ortanın sağ. Yani. Hani
2: üçlü... sağ taraf çağırıyor.
4: Üçlü bloğun yani. Önündeki.
0: Evet. Bloğun. Üçlü bloğun sağ... önündeki dörtlü bloğun yani, sağ gibi duruyor ama rekanlı. Bence en oynamayacağı yer de orası.
3: Ya bu bir
0: bence
3: kere
0: sağ açık Barış Alper.
3: Şey hadi anlarım. Sol kanat, sağ kanat, santrafor. Önde birçok pozisyon. Net santrafor oynayabileceğini ben de düşünmüyorum da ama sağ bek, sol bek dediğin an oyuncuyu da yok edersin. Çünkü tabii bambaşka pozisyonlardan bahsediyorsun.
0: Sağ açık değil mi İbrahim?
3: Yani %100 abi. Yani net kanat oyuncusu. Başka ama, bir yerde ama
1: rakamsal
3: şansı.
1: Anlamda bir sağ kenar oyuncusu için bu rakamlar bence üst seviye rakamlar değil, onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani şimdi 72 maç, 13 gol, 14 asist. Yani Galatasaray'da oynayan bir oyuncu ve sağ kenar oyuncusu için bence rakamlar düşük. Ve Avrupa'daki performansı, üst seviye maçlar, derbiler, milli takım, Barış Alper Yılmaz'ın hani kaleye yakın oynadığı pozisyonda hani benim naçizane görüşüm hani Barış'ı bence birisi ikna etmeli o noktada. Ben İyi bir sağ bek olabileceğini düşünüyorum Barış'tan yani ama şu an değil tabii ki, zamanla yani oynadıkça.
3: Olur, sağ bekteki en problem yani bek oynadığım için söylüyorum, en problemli hadise şudur. O ters kademe pozisyon
1: tabii, tabii,
3: bilgisi.
1: O biraz ama zamanla
3: onun
1: olacak bir şey.
3: Problemi zaten pozisyon bu. Bilgisi.
1: Ama zamanla aynen oluşabilecek bir şey değil. Mesela Sabri Sarıoğlu da mesela ilk oraya Fatih Terim tarafından konulduğunda çok eleştirilmişti. Oranın
3: Sabri
1: oyuncusu değildi.
3: Sabri de çok iyi ofans oyuncusu.
1: Evet ve
3: genç
1: aynen sen beraber
3: oynadın. Oyuncusuydu
1: ama Sabri ondan yani. Sonra bence son derece iyi bir sağ beke evrilebildi ki aslında... Biraz benzer oyuncular, %100'ü biraz benzer oyuncular. Çabuk yani fulleli oyuncular.
0: Hücum oyuncuları. Daha uzun olsa çok tabii acayip ki. Bir yerlerde oynayabilir.
2: Sen uzayıp değil mi? Galatasaray'da Şalay da oraya evrilmişti.
1: Tabii ki Şalay da evrildi ama yani çok tabii ki sağlıklı bir şey değil. Galatasaray'ın gerçek bir sağ beke ihtiyacı var. Ona hiçbir itirazım yok ama hani bence ikna edilebilir ve Şalay'dan da iyi performans verebilir. Çünkü biraz zamana ihtiyacı var. Ama bence kanat pozisyonu için Galatasaray'da ilk 11 özelinde ben Barış'ı şu an gönül rahatla koyamam oraya.
0: Ben hani ligde İçeride dışarıda belki derbilerde dahil olmak üzere hani bazı kanat oyun mesela Trossard'a karşı tavsiye etmem ama mesela Beşiktaş'ın hücum gücü hatta Fenerbahçe'nin de yani derbiler hariç diyeyim ligde sağ kanadı sağ bekliği
1: yapar.
0: İnşallah iyi yapıyorsa Barış Alper de yapar
1: yani Galatasaray'ın
0: derim.
1: Yerleşmeyeceği abi maçlarda savunmasına
0: Barış
1: değil yok.
0: Sağ beke koyduğun an
1: yok abi o değil tabii ki.
3: Adam alan derken darmadağın.
1: Ya diyorum ya abi Galatasaray'ın savunmasına yerleşmeyeceği maçlarda, önde oynayacağı aynen, maçlarda
0: yani.
1: Orada mesela geçişte birçok kez geriden geldi, rakibin önüne geçti.
3: Bu maç planı için uygun.
1: Tabii tabii bu maç planı için
3: genelde
1: uygun.
3: Genelde özellikle ya teknik direktörler bu tarz sıkışan oyunlarda işte Kasımpaşa'nın da daha çok kendi yarı sahasında kabul ettiği oyunlarda geriden bir oyuncuyu stoperde bu oyunda çok değerlidir. Hı hı. Topla bir oyuncuyu

0: işin içine sokmak ya da işte bek oyuncusunu o işin içine sokmak ki bugün aslında o kadar fazla müsait şey vardı ki iki stoperin arasında şey stoperle bek arasında Kasımpaşa'nın yani o dengeyi bozma adına ama işte yine Barış Alper'in genel sorunu da ortaya çıktı. Bir şeye karar veriyor, B planı yok. Çalım atmaya karar verdiği an içeride ne olup bittiğiyle ilgilenmiyor. Çalım atacağım ve orta yapacağım diyor. Ama içeride senin orta yapman için uygun bir alan zaman yok. İşte onu halledemediği için ve Galatasaray'ın özellikle bu kadar, o da yine bence teknik direktör üzerinden okunması lazım. Ya 4 senenin sonunda 5. senesinde bir takım bu kadar oyuncu odaklı okunabilir mi? Yani oyuncuya bu kadar mahkum edilebilir mi? Anlarım Osimhen'in kalitesiyle bir oyunun yukarı çıkmasını. Ama Osimhen yokken de dışarıdan baktığında 4 sene çalışmış bir teknik direktör oyunu izlemesi lazım taraftarların. Göremiyorsun Galatasaray'da onu.
1: Doğru. Ya Barış tabii. Alper'i mesela Türk futbol tarihinde pek çok oyuncuyu pek çok oyuncuya benzetebiliriz. Yani tabii ki hiçbiri birebir birbirini andırmıyor ama. Barış Alper muadili olmayan bir oyuncu. Neden 30, ben 30 milyon Barış Alper cümlesini kullanıyorum inanarak. Hı hı. Barış Alper neden 30 milyon? Çünkü bence Premier Lig seviyesinde bir fizik güç. Gerçekten ne beni fizik. Çok şaşırttı. Bu çocuk nerelerde yetişmiş? Hani Keçiören gücün, yani bilmiyorum, yediğinden midir, içtiğinden
2: kendini
1: midir?
2: De geliştirmiş, çalışıyor. Çalışkan
1: yani
2: bir çocuğun
1: çocuk. Gerçekten
3: Rizeli abi.
1: Premier Lig seviyesi.
3: Bak, bal ve tereyağı.
1: Her şeyini geç. Gol vuruşunu.
2: Ama işte fiziksellik orada yetmeyecek işte o seviyede.
1: Ama abi bak bir tane daha Türk futbol tarihinde kime benzetiyorsun mesela?
2: Benzetmiyorum.
1: En çok kime benzetiyorsun? Hadi bir
2: yok
1: tane
2: ya,
1: söyle.
2: O fiziksellik yani, Türk oyuncusuna benzemiyor fiziksellik
1: İbrahim
2: anlamında.
1: İbrahim belki yapabilir, onun başarabilecek. Ben başaramıyorum.
0: Onun menajerini tanıyorum abi. Aa, o yüzden
1: kim?
0: Tuncay Mal'dan. Ankara Demir döneminden beri bildiğim oyuncu, hı-hı, takip ettiğim. Aslında üzücü olan, hı-hı, onu Ankara Demir'den, Keçiören'den tanıyanlar, hı-hı, Barış Alper'in bugün o dönemle bugün arasındaki farkın tamamen daha güçlü bir oyuncu haline dönüşmesini görüyor. Ama teknik anlamda
1: gelişemedi
0: oyuncu. Ama öğreteceksin. Guardiola tutuyor. Gol atan oyuncusunu düzeltiyor. Bir tane gol, doğru, attın ama diyor atacağım 10 tane golü engellersin.
2: Ama bu çok
0: buraya
2: düzelebilecek, kolay düzelebilecek bir şey değil yani.
1: Ben beslenmesini merak ediyorum o yüzden. Nasıl besleniyor acaba? Gerçekten protein ağırlıklı olduğuna eminim.
2: İşte o fiziksel gücünü de bu tip maçlarda
0: genetik yani.
2: Genetik
1: çok acayip bir güç ama bu. Bak,
0: bir durum değil yani.
1: Çok güçlü. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş Premier Lig seviyesindeki üretimi fizik güç açısından.
0: Ama işte abi, ona biraz pozisyon bilgisi olarak dokunmuş işte, olsaydın, biraz geliştirseydin şu an zaten buralarda falan tutma tabii şansı yok.
2: O seviyeye çıktığı zaman fiziksel kalite olarak bu kadar fark yaratamayacak. O zaman işin içine mutlaka bir teknik, bir yetenek koyman gerekiyor. O zaman sıradanlaşırsın orada
1: bak,
2: yani.
1: Kalite olarak Ünal Karaman'a benzetiyorum, alakasız çok, pozisyonlar.
0: O da çok güçlü.
1: Fizik bak, o da evet, Avrupa üst düzey lig ve takım standardında fizik güç vardı onda da.
3: Nihat Kahveci de güçlüydü.
1: Nihat da güçlüydü.
0: Çok çabuk. Ali Asım Balkaya vardı, hatırlar mısın? Evet. Adana Spor'da. Ben beraber oynadım. Mesela Adana Spor'da Ali abinin yanında mesela ben Necati Ateş'in çıkış yaptığı dönem Ali abinin yanında acayip işler yaptı. İşte Cafer abi vardı, Cafer Aydın vardı. O
1: Cafer,
0: da,
1: o da
0: Ali abi o kadar
1: iyi
0: güçlüydü ki.
2: Altan vardı.
0: Bir hayli Altan abi vardı aynı şekilde.
1: Altan da iyi topçuydu. Galatasaray gördü zaten.
0: Çok ekstra bir oyuncuydu tabii. O yetenek anlamı çok ekstra bir oyuncu.
2: Bu arada maçla alakalı iki farklı yorum geldi. Biri biraz olumlu
3: seni
2: taraftan.
3: Seni merak ediyorum aslında, oraya gelecek.
2: Biraz hani birisi olumlu taraftandı. İbrahim biraz olumsuz taraftan olaya yaklaştı.
3: Ya sen.
2: Yani ligin kalitesi üzerinden bir şey konuşacaksak çok zaten büyük takımlar üzerinde olumlu konuşamıyoruz zaten. Çünkü hani arada çok ciddi bir kalite farkı olduğu kadar teknik adam problemi de yaşıyoruz Türk futbolunda. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Ama o farkı kapatabilecek teknik adam yeterliliğimiz de yok. Ama ben bu gece açısından baktığım zaman ben olumlu taraftayım Galatasaray için. Niye bunu söylüyorum? Şu anlamda yani tabii ki İbrahim'de haklı olduğu taraflar var Galatasaray'ın genel problemleri itibariyle ama bu akşama dair konuştuğumuz zaman bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Tamamen hak edilmiş bir galibiyet. Yani hiç amasız, fakatsız, onu rahatlıkla söyleyebilir. Şimdi milli aradan çıkıyorsun. Oyuncuların %70-80'i gitmiş milli takımlara. Zor milli ara dönüşleri. 20 günlük bir dönüş. Barcelona maçı var. Hep biliriz ki akıllar orada. Orada olmaması mümkün değil zaten bir insanoğlunun. Hani Kasımpaşa ile oynarken Barcelona maçını düşünmemesi imkansız. Taraftar bile düşünüyor. Biz bile düşünüyoruz şu anda Barcelona maçı. Öncesine düşünüyorduk. O yüzden de böyle bir maçta bu odaklanmayı, bu mücadeleyi sergilemek bence önemli Galatasaray adına. Ve maçta her şeyi Galatasaray belirledi. Yani nasıl Galatasaray belirledi? Öne geçen Galatasaray. 2-3'ü yapamayan, maçı kopartamayan Galatasaray. Sonra 1-1'e getiren de Galatasaray maçı. Oradan da yeniden maçı koparıp 3-1 kazan.

0: problem var bu sene Galatasaray'ın. Bir, bireysel hata çokluğu. Sezon başından beri bunu Galatasaray yaşıyor ki bu formsuzluk mu, konsantrasyon eksikliği mi? Bunun tabii ki analizi yapılabilir. İşte Çorum maçından başlayabiliriz. Davinson'un yaptığı bireysel hata. Lan bunu açabiliriz. İşte bugün yine Torreira'nın yaptığı bireysel hata. Yine Trabzon maçında takım halinde yapılan ilk goldeki bireysel hata. Ya da dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu diyebiliriz. Şimdi, bu net bir problem bir kere. Onun altını çizelim Galatasaray adına.
1: Şimdi bu şey, programın ismi şahane. Takım oyunu, çünkü ülkede takım oyunu herkes unuttuğu için, yani bireysel oyuncu üzerinden anlattığım için bir yerlerde takım oyunu diye bir program olması bence şahane en azından.
2: Mesaj veriyoruz.
1: Ya bence şahane mesaj yani. Hani bu oyun takım oyunu. O yüzden hani ben bireysel konuya atılana da yenilene de çok katılmıyor. Bu bir takım oyunudur. Bireysel spor olmadığı için eğer Davinson orada bir hata yapıyorsa onun öncesinde de muhakkak yani birbirini bağlayan bir hata vardır. Yani senin orada kaçırdığın bir adam benim orada ayağımın altından kaçırmasına da
0: sebep. Ama o hatalar, anlıyorum, hayır, hayır. O ya, hatalar evet
1: seni
0: çok %100
1: karışıkmak için söylemiyorum ama
0: evet, evet, yok, anladın mı?
1: Bence yani o kadar fazla bireysel anlamda oyuncu üzerinden okuyoruz ya, bence bu taraftan bakmakta fayda var.
0: Ya %100 katılıyorum ama hani hatalar şöyle hatalar değil ya, bir pozisyon hatası değil yani, tamamen orada bir dikkatsizlik, işte Davinson hatasını hatırlıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Yani topu ayağının altından kaçırdı, topu rakibe ver. Torreira'nın bugün yaptığı olacak iş değil. Ya öncesinde hata var mıydı? Yani sayarsın tabii ki birçok hata ama %100 hata diyebileceğim bir şey yok. Tabii ki Torreira'nın orada topu arkasına aşırması, birçok opsiyonu var. Kaleciye verir, taça vurur, daha da uzun vurabilir geriye doğru gibi gibi. Bir özgüven midir o? Topu aşırayım, alayım, indireyim, tekrar oyuna sokayım, bir özgüveni midir? Onu bilemiyoruz tabii ki ama Galatasaray'ın sezon başından bu yana yaşadığı bir problem var. Bir de şunu ben gözlemliyorum. İyi oynamak, güçlü oynamak artık yetmiyor. Anları doğru oynamak gerekiyor oyunun içinde. Çünkü anlar maçın bir şekilde kaderini belirliyor diye düşünüyorum. Galatasaray anları sezon başından beri bence doğru oynayamıyor.
2: Yani bu sezon ama.
0: Bu sezon. Birçok örneği var bunun. Mesela Sporting maçı iyi başlanan bir maç. İşte orada ikiyi bulabilirdi Galatasaray. Anı, o anları doğru oynayamadı. Maç.
1: Mesela orada Onur var ya, ben mesela İrfan Hoca'nın maç sonu açıklamasını dinledim. Hakem eleştirisi üzerinden bir şey anlatıyor. Hakemin daha uyanık olması ya da bir şey,
0: o şeyle ilgili. Oyunu geciktirmeyle alakalı.
2: Zaman hesapları falan.
1: Ya kabul ediyorum da. Ya bir teknik direktör önce kendi analizi yapması gerekmiyor mu? Senin yediğin golde Torreira'nın orada yalnız yakalanması, bir de önce oradan bir analiz yapsak da insanlara da öyle bir oyunu anlatsak. Sana ne hakemin 3 ile 4'ü saymasından hocam, bak siz hep o işi o taraftan anlatıyorsunuz, sonra Avrupa'nın ortalama takımları, Young Boys geliyor seni dışarı atıyor, Sparta Prag geliyor seni dışarı atıyor ve ben hiç hatırlamıyorum yani yaşımın yettiği dönem, ben hiç bu kadar önemli oyuncunun bir arada olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Doğru. Şimdi biz bu kadar önemli oyuncuyu bir araya getirip hala hakem mi konuşacağız?
2: Doğru, bu Galatasaray'ın değil tüm
1: hepsi için söylüyorum. Söylüyorum
3: hem de yani. Şöyle bir ortamda.
1: İrfan Hoca'ya eleştirim şu yüzden, yani yaşça büyük olduğu için hani en azından daha deneyimli.
3: Abi olarak
1: evet,
3: söylüyorum
1: abi
3: falan dedi zaten.
1: Olduğu için ama şimdi zaten insanlar bak, Torreira şahane bir şey yaptı. Bir oyuncu orada atıldı. Aslında ciddi de bir kalabalık arkasında. Hakemin üstüne gitse orada değil mi?
3: Evet.
1: Kayıtsız şartsız herkes haklı bulacak. Orada kendi öz eleştirisini yaptı oyuncu olarak. Çünkü o onu geliştirecek. Yani öz eleştirini yaparsan, ki biz çok fazla bunu son zamanlarda unuttuk. Yani ben
0: yok,
1: hiç görmüyorum
0: o, öyle bir şey
1: teknik direktörlerden, oyunculardan.
3: Yok,
1: çünkü
3: öyle bir şey.
1: Biz idareciler olarak bir kapı açtık.
3: Hı hı.
1: Herkese, yerliye yabancı, İtalyano'ya ayırıyorum, şahane bir adam ki mesela ben tarafsızım, hiçbir kulübe bir aidiyetim yok ama biri şampiyon olacaksa İtalyano davranışında biri şampiyon olmasını isterim. Çünkü onun bize öğreteceği çok şey var. Geldiği günden beri ben hiç hakemi duymadım. Evet, hakemin eksikliği üzerinden bir şey anlattı Alanya'da, kırmızı karttı ama dedi biz yapacağız. Çünkü
0: Tedesco,
1: o şeyi çok iyi biliyor.
0: Tedesco da yapmamıştı onu geldiğinde.
1: Ama sonlara
0: doğru
2: ya, açıldı sonra.
0: Sonlara doğru evet.
3: Mourinho hala Türkiye ya, yıllarında zamanında kalmış.
1: Serkan abi, mecbur bırakıyorsun adamı artık. Yani biz işte
3: Vuruna Balı'ya durumunu
1: geçen gün programda
3: benimsemiş yabancı hocaların
1: ya
3: bazıları.
1: Ya şeyi de yok ki ama abi, karşılığı yok. Yani Ali Koç'la Fenerbahçe kaç sene gitti federasyona? Kaç defa gitti MHK'ye?
0: Ama teknik adam yapmıyorsa yöneticisi yapıyor. Sonra
1: ama işte, bunun
0: yapılıyor
1: bir,
0: yani.
1: İşte onun bir faydası niye yok biliyor musun? Bak 7 sene oraya seni gönderen kalabalık 7. senenin sonunda sana şunu söyledi. Sen bu işi bilmiyorsun dedi. Dinleme onu. Onu da düzelt. Düzeltebilirsin ya. Ya kalabalığı oyunla ikna edebilirsin. Etmedi mi Beşiktaş feda dönemi Ersanlarla, Olcaylarla, Velilerle? Kim tanıyordu Olcay'ı, Veli'yi? Ama bir baktılar, ulan şahane bir oyun var burada. Ve her maç oradaydı ve temeli atıldı oyuncularla. Evet. Yani yapabilirsin ama biz biraz işin kolay tarafına kaçtık. Yani sıkıştığımızda, şimdi biz de anlatırız burada hakem eksikliği üzerinden bir sürü şey ama ben beklerim ki İrfan Hoca'dan özellikle hani yaşça büyük olduğu için, herkesten deneyimli olduğu için hani

0: Hazır da toplumun biraz o konuda değil mi, yumuşak bir dile ihtiyacı var.
1: Buradan kaldığın yerden devam etmek isterim. Şimdi fark ettim zaten ben de bunu. İçinde bulunduğumuz ortamda Türk futbolunun en büyük problemi hakemlermiş gibi davranılırken, İrfan Hoca gibi daha şefkatli, abi gibi bakabilen, kendi tabiridir, ben abi olarak söylüyorum diyor Halil Umut Meler'e. Halil Umut Meler de hani sinek iki değil ki, Halil Umut Meler bu ülkenin bir numaralı hakemi.
2: Şu anda,
1: şaka değil yani.
2: Şu anda.
1: Yani Halil Umut Meler yakın zamanda işte Uluslar Ligi'nde Çekya-İngiltere maçını yönetti. Evet. Yani İngiltere maçı ya, vermezler yani güvenmedikleri adama. Yani abi olarak konuşuyorsunuz ama abi gibi davranarak şu anda elimizdeki hakemlere ayrıca bir müsamaha göstermemiz gerekmiyor mu? Eskilerin tabiriyle.
3: Bu arada...
1: Yani şu anda şu mudur yani, 3-1'de kazanmışsın, hak ederek kazanmışsın. Hak ederek sonuna kadar kazanmışsın.
0: Ne yani, anlamıştır taraftar?
1: Ben mesela... Türkiye'nin bir numaralı hakeminin 1-2-3-4-5'i sayamıyor şeklindeki eleştirisini İrfan Hoca gibi şefkatli olduğunu zannettiğim bir karakter. Evet, ben de yapıştıramadım.
3: Abi, sayamıyor,
1: ama sen söylemesen farkı
0: yok. Hayır,
3: sayamıyor demedi orada.
0: Onur, çok özür dilerim, onu söyleyeyim. Şimdi mesela o mesajda İrfan Hoca onu söylediğinde hakemi desteklemiyor. Ya da hakeme bir abi olarak şey yapmıyor, yanında olmuyor. Dışarı zaten yeterince sağlıksız.
1: Bilmiyor diyor ya.
0: Şunu söylüyorlar. Abi yine yani Galatasaray şu hakeme rağmen tempoyu yükseltti ve kazandı.
1: Doğru.
0: Algı bu. Ya sen doğru yönlendirmek
3: zorundasın.
0: Bir şey söyleyeceğim.
3: Yani. Ülke standartındaki hakem eleştirileri içinde bence son derece sağduyulu bir eleştiriydi. Yani bakın, İtalya'ya göre yorumlayalım, yanlış deriz ama ülke futbolunun içinden baktığımız zaman
1: İtalya'ya göre de yorumlama,
3: evet,
1: bence.
3: Yani eleştirinin tonlamasına bakalım. Hani standartımıza göre bence son derece normal
0: i̇şte
3: ve uygun bir eleştiri.
1: Hani şunu demedi canım, kötü
3: değil. Şunu demedi ki.
1: Ama
3: şunu demedi ki, sadece
1: böyle bir ortamda mı?
3: Şeyle alakalı.
0: Yani şu an en, yani bence en çok sağduyuya ihtiyacımız olduğu an. Bak, ben şeye çok
3: ama
0: üzülüyorum.
3: Ama bakın, şey demedi ki yani, hakemi aslanların önüne atmadı ki İrfan Hoca, yani öyle bir eleştiri
0: mesela
3: getirmedi.
0: Şu, bak mesela
1: tabii,
0: şu.
1: Öyle de yapmadı.
3: Değil yani, yani öyle bir şey yapmadı
1: ama
3: yani.
1: Ama o kadar da yıkıcı bir eleştiri
3: değil,
1: yok
3: hayır.
1: Ortada.
3: Hayır. Sadece maçın
1: ben
3: tempo.
1: Herkese hak vermeye
3: maçın...
1: başladım. Yaşlandın. Herhalde ondan değil mi? Şefkat.
3: Şefkat. Hayır, maçın temposuyla alakalı sadece bir eleştiride bulundu. Hani dediğim gibi biz neler görmüşken hani İrfan Hoca'yı mı eleştirdik bu konuda, ben onu anlayamadım. Hani neler oldu? Ne hakem eleştiriler oluyor bu ülkede?
1: Her şeyi eleştirdik. İrfan Hoca gibi özel bir adam, 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın teknik heyetinin önemli beyinlerinden,
3: tabii
1: beyin takımının
3: %100 hiçbir itirazım yok.
1: Merkezinde olan bir adam. İrfan Hocam tabii ki yıkıcı bir eleştiri yapmak
3: yapmadı
1: istemedi. Yani. Elbette ki kötü niyetli değildi. Ama şu anda hakemleri futbol adamları korumayacaksa kim koruyacak?
0: Bir de o tempo mesela,
1: kimle bitireceğiz biz
0: bu ile ilgili bir şey söylüyor.
2: Bu hakemlerle.
1: Aynen. Ya,
0: tempo ile ilgili bir şey söyle. Şimdi orada tempo ile ilgili bir şey söylersek, bu kadar fazla kas sakatlığını, Avrupa'nın ortalama takımlarında bu kadar fazla takımlarımızın düşmesini neyle anlatacağız? Şimdi öyle oradan gidersek o yüzden çıkamayız. Galatasaray Lisbon'da gol yedi değil mi? Bir pasla,
1: evet,
0: baskıyı kırdı kaleci değil mi? Şimdi orada teknik anlamda sabahtan akşama kadar analiz yaparsın. Değil mi yani? Mesela bence o tarafı halledelim biz yani. Niye bir pasla oyuncularımız kırılıyor? Ya da haksız, ben de aynı fikirdeyim. Haksız bir penaltıdan sonra niye bizim takımlarımız oyunun neredeyse üçte birini yok sayıyor?
3: Ben sana %100 hak yani, veriyorum ama
0: bütün
3: bugüne oluyor. Dair bunu konuşmamız bana sadece garip geldi. Yoksa hani çok sert bir hakem eleştirisi olurdu mesela. Derdik ki ya, olacak iş mi? Ama dediğim gibi hocanın tonlaması, kullandığı kelimeler, seçerek kullandı, hani çok sert bir ifade yok. Hani bugüne dair bu eleştiri yapmak sadece bana şey geliyor. Yoksa hani genel olarak baktığın zaman %100 teknik adamlarımızın olayı hakem üzerinden yorumlaması, okuması benim de garibime geliyor. Ben de buna isyan ediyorum ama bugüne dair hani o baktığımız zaman açıklamaya çok, bence keşke herkes böyle hakem eleştirse derim ben hani ülke futbolunun içinde. Hoca bir şekilde eleştirirken bile
0: keşke İtalyano gibi insanların sayısı artsa mesela. Yani evet, burada bir eksiklik var ama ben önce kendi problemimi ortadan kaldıracağım. Ben Van Bronckhorst'la ilgili benzer ifadeleri kullanıyordum ama orada şeyi gördüm yani, tükendi en son, ya konuş dediler. Sonuç yine kaybeden Beşiktaş olduğu dönem. Bence Van Bronckhorst da şahane bir teknik direktör davranışıydı. Ama ya bir faydası olmayacak ya, açmayın şu kapıyı ya, çıkacak oyuncu. Ben eski bir oyuncu olarak söylüyorum, ben bir kulüpteyim, geldim başka bir ülkeye, elimden gelen her şeyi yaparım ama orada biri bana ya konunun seninle bir ilgisi yok, bak burada bizim şampiyon olmamızı istemiyorlar dediği an, ben sıkıştığım an o kapıdan çıkarım yani. Kapat o kapıyı, bak İtalyano kapatmaya çalışıyor.
3: Ama işte bu
0: biz orada mesela
3: şeyi
0: eleştirelim.
3: İçinden yetişmediği için bunu
0: i̇şte
3: çok

0: rahat yapabiliyor.
1: Mesela ben orada şeyi eleştiririm, analiz yaparım mesela. Bu Batrakov şey için söylemiyorum, bugünkü özelini söylemiyorum ama mesela Galatasaray'ın bugüne kadarki gelen genç oyunculardan maksimum verim alamaması, Leao'nun durumu değil mi? Mesela Galatasaray'ın bu sene yeni gelen oyuncu, mesela Leslie'nin durumu, bu inanılmaz bir durumdur Leslie'nin. Galatasaray Leslie'yi sahaya gönderemeyecek durumdaydı. Yeni yapılan transfer ve gerçekten ihtiyacı var. Mesela İlkay konusunu eleştirelim. Neden Manchester City'de bu kadar önemli organizasyonun çok değerli bir oyuncusunu Galatasaray kullanamadı? Ama bence onun temel sebebi tamamen İlkay'ın bir planlamanın içerisinde var olan oyuncu olması.
2: Bu arada İlkay bu akşamki açıklamalar da enteresan.
3: Evet, o patlama ben, noktası gelmiş artık. Ben, yani ihtimalle.
4: İlkay Gündoğan konusunda son derece sübjektif, ön yargılı ve katıyım. Bu konuda hani tamam, Batrakov önemli bir futbolcu. Rusya futbol piyasasında çok büyük bedellerle Galatasaray'a ve büyük umutlarla alındı. Ama ben bu akşam iyi oynadığı gün söylüyorum bunu da. Popülist davranmıyorum. Bu bence önemli. Bu akşam Batrakov değil İlkay oynamalıydı. Çünkü senin Barcelona maçın var. Ve bütün Galatasaray muhabirleri, özellikle yakından takip ettim. Sen de haberlerini yaptık. Muhtemelen sen de İbrahim. Bütün Galatasaray muhabirleri İlkay'ın formaya çok yakın olduğu konusunda, İlkay'ı da heveslendirecek, bizleri de meraklandıracak şekilde bilgiler
3: oyuncu
4: ve haberler
3: oyuncu bilir
4: yaptı.
3: Mi peki onu?
2: Emre Kaplan hariç biz habercilik yaptık. Bugün Emre Kaplan tüm bağlantılarda.
4: Bugün değil.
2: İlkay'ın olmayacağını
4: 21 gün.
2: Lübnan'da yapılan işte haberlerin doğru olmadığını, İlkay'ın oynamaya
4: helal
2: çok istekli, Okan Hoca'nın da onu oynatmaya çok istekli olmadığını söyledi bugün.
4: Onu anladık zaten. Hı-hı. Yani Okan Hoca'nın İlkay'la kişisel bir problemi olmadığını adımız gibi eminiz.
3: Ama
4: yani
3: Emre'nin detayı önemli. Oynamaya da niyetli olmadığını, evet, ifadesi var.
4: İlkay'ın oynamaya, evet, niyetli olmadığını.
3: Hoca oynatmaya niyetli değil, İlkay oynamaya niyetli değil demiş Emre. O kısım da önemli.
4: Olarak bir makas ayrım var ama ben bu konuda görüşümü asla
2: sonrasında
4: değiştirmeyeceğim.
2: Sonrasında da İlkay'ın bu akşamki açıklamaları, evet, zaten.
4: Yani Sara'nın gördüğü anlayışın çok daha fazlasını hak eden bir potansiyeldir İlkay Gündoğan. Kante'nin Fenerbahçe'de yarattığı farkı görünce, Salah'ın Trabzon'a verdiği enerjiyi görünce, maçlarında Barcelona ile falan olunca, ben İlkay Gündoğan'ın yok sayılmasını anlayamıyorum. Bir de karakterini de bildiğimiz bir oyuncu. Hani kibir yapmaz, ikilik çıkarmaz. Tabii ki dört duvar arasında yaşanan her şeye hakim değilim. Ama hani İlkay Gündoğan'ın yok sayılması, Kante'nin yok sayılması, Saha'nın yok sayılması, hatta Sané'ye yaptığını da eklerim ben biraz hocanın. Yani Sané oyuna girdikten sonra kattığı hareketi gördünüz mü? Osimhen'i zaten saymıyorum. Bak, Osimhen'i övmek hani şu anda boşa zaman kaybı. Hani Osimhen'in yaptığı iyi şeylerden bahsetmek. Lemina'nın katkısını, hani Galatasaray'ın bu akşam ligin namalup takımına karşı çıktığı orta saha arkadaşlar Batrakov, Sara,
3: Torreira
4: ve Torreira'ydı. Torreira Allah'tan üzerindeki ölü toprağını attı ve bir form tutmuştu ama 21 gün önce. Ben ne vereceğini bilmiyorum. 21 gün geçmiş aradan. Bak, Kasımpaşa'yı tanıyamadım mesela.
3: Milli takımda da iyi bir dönem geçirdim.
4: Yani hakikaten mesela Kasımpaşa teknik direktörü olsam heveslenebileceğim bir orta sahayla çıktı Galatasaray bugün. Ve senin Barcelona maçın
3: senin
4: var.
3: Senin ideal orta sahan ne abi bu arada Galatasaray adına?
4: Abi tamamen fantezi artık. Yani şu anda böyle bir skor, böyle görkem.
3: Hayır, bu maç için değil, bu maç için demiyorum.
4: Hayır, bu maçın ardından şu programda bugün konuşulacak şey değil ama samimi hislerimle söylüyorum. Osimhen.
3: Yok yok, orta sahadan bahsediyorum.
4: Yok yok, geliyorum ben.
3: Ha, okay,
4: daha
3: pardon.
4: Samimi davranıyorum.
3: Ha, okey okey.
4: Osimhen zaten koyduk, yani Osimhen'i söylememe gerek yok. Sağda Sané. Solda sen kimi koyuyorsun?
3: Yani Leao, o doğal aday.
4: Her şeye rağmen Leao.
3: Evet, tabii. Israr
4: ederim. Leao, Sané, Osimhen, İlkay Gündoğan, Torreira, Lemina.
3: Bu. Ya şimdi İlkay noktasında mesela...
4: Bunun dışındaki her şeyde tabii ki form durumu olur, disiplin problemi olur. Ama İlkay yok sayılıyor Galatasaray'da. Sané, hani... Sané içinse daha sert konuşabilirim.
3: Ya İlkay noktası benim herhalde...
2: Ama biri İlkay, biri Sané ya.
4: Yani evet abi.
3: Yakın tarihteki en büyük, yani en büyük ayak kırıklığı.
4: Bak Trossard'a neler yapıyor. Bak Kante neler yapıyor Fenerbahçe'nin.

0: Omurgası abi, tek başına adam.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Aradaki en büyük fark ne biliyor musunuz abi?
0: Başlı başına
1: bak,
0: bir silah.
1: Salah ve Kante'den çıkalım yola. Kıyaslama yaptığımız için.
0: Biri, önemsiz bir adam biri, değil. Yapmayın birinin, Allah aşkına ya.
1: Birinin oyununun %70-80'i enerji ve fiziksel kalite. N'Golo Kante'den bahsediyorum. Bu lig için çok uygun bir oyuncu. Biri
0: bence
1: olağanüstü bir... Biri tabii ki o da var. Biri olağanüstü bir doğal yetenek. Muhammed Salah'tan bahsediyorum. İlka ise çok iyi bir organizasyonun çok iyi bir organizatörü.
2: İşte o yüzden burada da organizasyon yani olmadığı evet, için oynayamıyor.
1: Yani şimdi Galatasaray
0: kendisine ait olmayan bir evet, suçun bedelini yani ödüyor.
1: 2 yıldır İlkaya alışık olduğu bir
3: futbolu yok Galatasaray. Evet, yani
2: City'de diyor ki Guardiola ona, ben sana A B C oyun çiziyorum. Senin yeteneğin evet, en iyi bulacak diyor. İşte evet, burada da diyorlar ki bizde A B C yok, biz senin yeteneğine muhtacız, sen yaratacaksın.
1: Sıkıntı buradan kaynaklı. Zaten yani şimdi
3: çok güzel ifade.
1: 1,5 yıldır yani Galatasaray ilk ay geldiğinden beri iki dönemi bahsedelim. Hani daha önce eskiye gitmeyelim. Yani oyuncu mu, oyun mu? Oyuncu Galatasaray adına ön plana çıkan olduğu için ki bunu hep eleştiriyoruz burada. Bu oyunun da bir oyuncusu olamaz İlkay Gündoğan kesinlikle. Çünkü İlkay kariyeri boyunca bireyselliği değil. O takımın içindeki organizasyonun en değerli dişlerinden biri olduğu için.
0: Yani İlkay aslında çıktı, başarıya giden bir anahtar. İyi futbola
1: evet,
0: giden.
1: Kesinlikle. Yani
3: dediğimiz adam City ile şampiyonluklar yaşadı.
1: Ve hani ben
0: Alman milli takımının kaptanlığını yaptı.
3: Sen oldu Alman milli
0: bir Türk olarak.
1: Ve İlkay'ın hani 35 yaşında İlkay. İşte yaklaşık 17-18 yıllık kariyerine baktığımız zaman da İlkay'ın çalışkanlığıyla alakalı hiçbir şey duymadık. Aidiyetiyle alakalı en ufak bir şey duymadık. Arkadaşlık konusunda bir şey duymadık.
0: İlkay
1: teknik adam problemini hiç duymadık.
0: En sevilen adam falan.
1: Yani dolayısıyla
2: ama bu kadar uzun ara verdi mi oynadığı kulüplerde? O da ilk defa kariyerinde abi, psikolojik anlamda bir şeyi idare
1: olabilir
2: ediyordu.
1: Belki
2: yani belki de o reaksiyon biraz da alışık olmadığı bir şey. Yani
1: belki hoca da ondan o şeyi görmüyor belki de. Şimdi bilemiyoruz. Afak konuşuyoruz. Yani için Kemal Burgaz'ı değiliz şu anda. Tek Okan Buruk tarafını suçlayamayız burada ama belki de şu oldu dediğimiz gibi. Yani hoca bir şey de görmek istiyor belki oyuncudan. Hani formayı alma noktasında. Belki ilk ayda o heyecanlı motivasyonu da kaybetmiş olabilir. Olabilir çünkü
2: i̇şte orada Onur yani şey görmesi lazım. Yani bir teknik direktör birine talip olurken kendi oynattığı oyundan dolayı bilmesi lazım. Yani
0: talip
2: ilk
0: olmadı
2: ay
0: ama işte.
2: Ha kendisi talip olmadı.
0: Talip olmadı.
1: Ya evet orada bir aynen, soru işareti
0: var. Zaten bence kendi bu var.
2: Tamam.
0: Lemine'ye de talip olmadı Okan Hoca.
2: İlkay'a kim talip oldu abi?
0: İlkay'a genel olarak Galatasaray bir talip oldu.
3: Lemine'yi taraftar aldırdı. İlkay'ı da taraftar aldırdı.
2: Abi eğer gerçekten ben tüm böyle şeylere yani İnanmak
1: ya taraftan aldırdı derken yani.
3: Aslında
1: yani
3: oluşurdu tabii ki.
1: Tabii ki yani teknik
0: olur,
1: adam
0: olur.
1: Yani
3: altında başka nedenler
0: de mantıklı var mıdır değil midir tartışılır ama
2: şundan
0: böyle olur.
2: Şundan söylüyorum abi. Şimdi ben bir teknik direktörüm ya oyuncuyu da biliyorum. Ben İlkay geldiği gün bir programda şöyle bir ifade kullanmıştım. Ya oturtamıyorum kafama yani. Okan Buruk oyunlarıyla İlkay'ı bir türlü oturtamıyorum yan yana. Nasıl olacak İlkay? Oynarsa benim için büyük sürpriz olacak demiştim. Çünkü İlkay'ın oyunculuk özellikleriyle Okan Hoca'nın oynattığı
0: sen haklı çıktın İbrahim.
2: Ciddi fark var. Şundan dolayı söylüyorum abi. Yani bunu Okan Hoca'nın görüyor olması lazım. Bu çok zor bir analiz de değil. Bu çok basit bir analiz. Oyuncunun özellikleri yani en üst seviyeye çıktı. Oyun sistemi, teknik direktör davranışı, senin oynadığın oyun.
1: Okan Hoca bazen
2: itirazım yok.
1: Okan Hoca bazen şunu yapıyor ama mesela başarılı oldu bu arada. Başka bir oyuncu alıp kendi oyunun içine adapte edebildi. Örnek verelim işte mesela Mertens'e geldiği zaman bir 10 numara değildi. Mertens'in kariyerinde 10 numaralık yoktu. Kenar oyuncusuydu, sahte 9'du, forvet arkasıydı ama bir 10 numara işin organizasyon kısmında çok fazla olan bir oyuncu değildi Mertens. Onu mesela bir dönüştürmeyi bence başardı. Şalay noktası evet bir teknik adam becerisi de diyebiliriz. Kendi oyunun içine oturtabildi. Bazen de yapamadı bunu o konuca. Belki de onu düşündü. Hani ben İlkay'ı kendi oyunumun içine monte edebilirim. Belki İlkay'dan başka bir şey çıkarırım diye düşündü. Yani olabilir bu da ama günün sonunda korkunç bir hayal kırıklığı. Yani bu birliktelik ve ben şunu düşünüyorum artık.
0: Abi hayal kırıklığı ağır bir tabir değil mi? Hayır. İlkay'ın yarattığı bir hayal kırıklığı yok,
1: yok
0: çünkü bence.
1: Yok anlama demiyorum. Totele baktığım zaman şu anki evet, filmin sonuna baktığım
0: faydadan
1: zaman
0: faydadan zarar getirdi.
1: Hayır zarar da getirdi değil.
0: Transfer.
1: Yani baktığımız zaman bir performans.
0: Demek ki hocanın istemediği adamı almayacaksın ya, abi.
1: Neden kaynaklı %100 olduğunu bilmemekle beraber %100 tabii ki tahminlerimiz var. Bir performans yok. Ve bence devre arasında bu artık işin bir adının konması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok uzatmak da bu ilişkiyi bence zedeler diye düşünüyorum.
2: Zaten
1: çünkü
2: verdi,
1: hocanın
2: verdi
1: planlarında yani görüyoruz ki orada birinci adam Batrakov veya Yunus ya da ikinci adam Batrakov ya da Yunus. Yani orada iki oyuncuyu kullanıp evet, İlkay'ı hoca hiç düşünmüyor.

0: Düşünmüyorsa da bu ilişkiyi zorlamanın bir anlamı yok. Takım içinde mutsuz oyuncu her zaman problemdir.
1: İşte. Orada yani antrenmana müdahale ki. Ettiğinde bir oyuncunun temposu aynen. Düştüğünde gerek maça yansır.
0: Yani. Gerek yok. O yüzden de devre arasında Galatasaray'la İlkay'ın yolları bence ayrılmalı diye düşünüyorum. Bundan sonra da artık hoca
1: aslında bizim için de çok
0: lüks transferleri yapmamalı.
2: Bu akşama dönüp Galatasaray'ın hem ilk yarı hem ikinci yarının sonunda attığı golleri de konuşmak lazım. Galatasaray'ın o winner özelliğini çok çabuk es geçti.
0: Çok olumsuzdan gittik değil mi abi, evet, yayının başından beri? Haklısın. Yani
2: bu takım 45'te 1-0 yaptı. 90 artlarda da maçı 3-1'e getirdi. Bunu da unutmuyor.
0: Ya dedik işte yani tabii ki rakip kaynaklı mutlaka kolaylıklar olmuştur Galatasaray adına ama en 10 kişi kalmışken o reaksiyonu vermek, o mücadeleyi vermek ki son 15 dakika Galatasaray 16 kez rakip ceza sahasına girmiş. Son 15 dakika uzatmayla 20, rakip 3 kez girmiş. Yani 11'e 10 bunu yapmak kolay değil ve milli aradan çıkmışsın. Sonuçta futbolcuların birçoğu 3 ya da 4 maç yapmış.
2: Tabii birçok oyuncu gitti, onu da verelim
0: 15-16 tane oyuncusu gitmiş Galatasaray. Yani
2: takıma giden oyuncuları
0: bu tabloda ve Barcelona maçı da varken
2: evet önünde
0: aynen
2: en zorlu maçın var şampiyonlar.
0: O mücadeleyi vermek, o reaksiyonu vermek kolay değil bence. Oradan bir alkış bence vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Batrakova bir parantez açmak istiyorum.
2: Bu arada işte milli takıma
0: anında giden görüntü diyorsunuz. Çok fazla oyuncu bu arada. Beşiktaş'ta da böyleydi. Fenerbahçe Trabzonspor'u da.
2: Eren Elmalı, Batrakov, Yunus Akgün, Niyaga, Leao, Deniz Gül, Uğurcan Çakır.
0: %90 da bugün ilk 11'deydi evet. Bu oyuncu. Dediğim o kısım o işte yani. 11'e 10'sun bu ne anlama geliyor? Bir kişi fazla koşmak, mücadele etmek zorundasın. Yıpratıcı olur bu oyun. Artı son 15 dakika bu enerjiyi koymak, bu dominasyonu sağ içinde koymak. Bence tabii ki rakip kaynaklı da olsa bazı şeyler önemli.
2: Bu arada Türkiye'de her şey yanlış anlaştı. Kolay okunsun diye herhalde yediği gol, yediği çok kalın kalın yazmış grafiker arkadaşlar. Hani kimse yanlış anlamasın, ben de özür dilemiş olayım.
0: Hayır şimdi gol ve asist olmayacağı için çok orada
3: bir maçta cezalıydı.
2: O da sanatsal olarak herhalde orayı doldurmak için yapmış.
0: Aynen yani şey abi sonuçta gol ve asist sıfır yazmamak için
3: onu
0: oraya.
3: Bayağı ama iddialı yazmış değil mi?
2: Hani yediği gol, yediğimiz gol zaten. Milli aynen. Takımda yediği golden bahsediyor. Şu... Yani kötü niyet yok. Büyük yok, ihtimalle görsel açıdan tamam.
0: Ama sen önden iyi
3: bir de bir istatistik
0: yazmak. Önden iyi müdahale yaptın ama abi.
2: Hani bu kadar kalın
0: bir bot değil gol. Lan diye öyle.
1: Gol atanı yazmış.
2: Ben onu düzeltiyorum, yediğimiz gol olur.
0: Evet yediğim. Bu arada Batrakovlu gibi parantez açmak istiyorum. Yani benim hep beğendiğim ve övdüğüm bir oyuncu oldu geldiği günden bu yana. Benim için özel bir kısmı şu Batrakov'un. Tabii insanlar bir 10 numara deyince hep şeyi hayal ediyor. İşte topu alacak, 2 kişiyi geçecek, bir dribling yapacak, 3 kişinin arasına girecek falan böyle bir 10 numara bizim bir çizdiğimiz bir tablo var 10 numara konusunda. Tabii Batrakov oyuncu değil. Hani onu bekleyen beklemesin boşuna hiç Batrakov'dan. Şu özelliği çok hoşuma gidiyor. Çok zeki bir oyuncu. Evet, hatta bugün Osimhen şunu demiş. O da önemli bence. Top gelmeden demiş ne yapacağını biliyor demiş Batrakov. İlk idmandan beri bize bunu göster demiş. Yani Galatasaray takımında bunu bir kez bence İlkay yapabilir sadece. Bir tek İlkay'da var o özellik. O da üst seviyedir. Yani pas gelmeden önce 3-4 opsiyonu belirler ve en uygun opsiyonu uygulardı İlkay Gündoğan. Eskiden Galatasaray'a gelmeden önce diyelim. Eski yıllarında.
2: Belki hala uyguluyordur.
0: Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Belki de uyguluyor idmanlarda. Şimdi Batrakov'da da o var gerçekten. Çok zeki bir oyuncu. Hani Cruyff'in bir sözü var ya, futbol basit bir oyun, zor olan onu basit oynamaktır diye. Evet. İşte o zor olanı yapan bir oyuncu. Basit
2: topsuz
0: oynayarak.
2: Topsuz oyun da iyi oynuyor. Bu maçta birkaç pozisyonda i̇şte,
0: aynen.
2: Pas bekledi, doğru yerdeydi.
0: Zeka
2: çünkü.
0: Kısmında demek istediğim
2: pas
0: o.
2: Pas opsiyonundaydı.
0: Bekledim, yani top gelmeden önce kime atacağını, ne yapacağını ya da topsuz oyunda nereye gideceğini çok iyi bilen bir oyuncu. Oyun bilgisi çok üst seviye. Bu hani doğuştan gelen bir şey. Bunu çok geliştiremezsiniz. Bu oyuncunun hamurunda var bu. Ben o anlamda çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bizim ülkemizde bir gerçek var. Orada oynuyorsan tabela yapacaksın. Yani günün sonunda insanlar şeye bakacak. Sezon bitecek. Kaç gol, kaç asist. Yani biz buna önem veriyoruz gerçekten. Benim için oyuna katkı çok daha kıymetli. Tabii. Yani skora katkı da önemli ama oyuna katkı benim için ilk sıradadır. Batrakov'un şu an oyuna katkısı çok iyi. Skora da katkı
2: ama
0: yaparsa.
2: Ama sorarlar look etti tabela derler.
0: İşte onu demek istiyorum abi. Yani sezon sonunda Batrakov'a demeleri lazım ki biraz tabela yap ki insanlar buna bakar Türkiye'de. Çünkü biz buna alışkınız. Yoksa bana göre
3: yani
0: oyuna katkısı çok üstü.
3: 28 verdik yani falan da derler yani.
0: Derler.
3: Yani 28 verildi bu
0: adama. 3 gol mü attın yani kardeşim yani, falan hani sezon abi, bitmiş.
3: Çok
0: falan önemsiz
3: bir detay değil yani bu. 28 milyon euro verildi bu adama.
0: Ama şunu söyleyeceğim son kez uzatmadan. gelmedi.

0: önce birkaç istatistiğine bakmıştım. Maça birkaç metrik benzerliği Florian Wirtz'i işaret ediyordu ki bence alakası yok. Ben onu gördüm.
1: Bence de yok.
0: Ben kime benzetiyorum? Biraz Dani Olmo vibe'ı alıyorum ben şu anlamda. Hani oyun
1: çok değişik bir adam ya.
0: Yani oyun zekası, oyun zekası anlamında.
2: Zeka konusunda bence
0: de ceza sahasına o sızmaları henüz tam yapamıyor ama yapar. Oraya girişler, ikinci forvet koşuları falan ki Rusya'da bunu çok yapıyordu. Hani ben birine benzeteceksem eğer, birine benziyorsa eğer ki Barış'ı benzetmeye çalıştık, zorlandık. Ben biraz Dani Olmo havası alıyorum. Umarım öyle bir kariyeri olur ki onunla da karşı karşıya gelecek salı günü. Onun için de enteresan bir orada bir mücadele olacak tabii
1: ki. Çok özel bir adam Dani Olmo. Üzerine saatlerce konuşmak istediğim futbolculardan biri. Yani berbat maçlarla muazzam maçları arka arkaya oynayabilen bir oyuncu. Hani onun yüzünden kazanılamayan maç da var. Sadece onunla kazanılabilecek maç da var. Çok değişik ve ben biraz istikrarsız bulsam da Dani Olmo'lu bir maçı izlemekten büyük keyif alıyorum. Onu söyleyeyim.
0: İnşallah bizim maçta kötü oynar.
1: Evet. İnşallah. Batrakov'a gelince, Batrakov'un en büyük talihsizliği bence Rus futbolunun ve milli takımının ve kulüplerinin uluslararası arenada olmayışı. Olgunlaşma süreci gene de çok genç. Galatasaray için bence de çok doğru seçimdi. Okan Hoca da hani istediği bir oyuncu ki ona şans veriyor belli ki. Çünkü İlkay'ın önüne geçebiliyor. Çok alakasız iki oyuncular olduğu kesin. Okan Hoca'nın oyununa da İlkay'a göre daha çok yakıştığı kesin. Batrakov çok iyi bir oyuncu. Belki de 28 milyondan da değerli olabilir. Denizgül kötü oyuncu mu? O da bence çok iyi oyuncu.
0: Şu eksiği var mı ama Denizgül'ün
1: abi? Pardon da siz Kasımpaşa'yı bile anca Osimhen'le Sané falan girince yenebiliyorsunuz. Ve şimdi Barcelona ile oynayacaksınız. Sizin belki oyun planınız bu olmayabilir. Hı. Ama neden zaten sizin bir ya da bir buçuk oyun planınız var ki? Montella bile yeni bir şey üretti ya.
0: Hangisini abi?
1: Ne? Teşekkürler Montella. Hani bu arada.
3: Hani yeni bir şey üretti. Üçlü falan çıktı. Çok merak ediyorum. Ha? Mesela Batrakov ben çok zor bu maçta bulduğu kadar özgürlüğü bir daha kolay kolay bulamayacak.
1: Nereye bulacak abi? Barcelona'da oynatınca.
3: Hayır şeyden bahsediyorum. Ha. Oyun anlamında. Kasımpaşa'nın ona yakalı verdiği özgürlüğü kolay kolay Batrakov abi, bir daha çok zor bulacak.
1: Galatasaray'ın yani. Bu akşam sahaya çıktığı orta sahibi de bir kez daha söyleyelim. Torreira, Sara önlerinde Batrakov. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın karşısında bence çıkmasın böyle.
0: Yok bu üçlü ne üçlüsü biliyor musun abi?
1: Ligde... İlkay'ı nasıl oynattın? Ay,
0: 34 maçın bence 25 için ideal üçlü.
1: Lemina yaşlandı, onu şimdi Barcelona'da... Bak Lemina'yı eğer Barcelona maçına saklamadıysa hoca...
0: Yok o maçın oyuncusu... Ben o maçın orta sahasını söyleyeyim mi bu arada?
4: O maça geçmeden bu maçı bitirelim o zaman. Tamam. Bir basın toplantısına gidelim. Tamam. Hocaları da dinleyelim. Sonra konu ister istemez Barcelona maçına gidiyor. O maçta konuşalım.
5: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalüp buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var. İyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puanı aldık. Namalüp takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Türkiye'nin topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Hazır olduğunda kendi yerini alacaktır. Takıma güç katacaktır. Ama Herkes ilk

0: 11 oynamak ister. Herkes ilk 11 oyuncusudur bizde. O değerlidir. Ancak 11 kişi çıkacağı için bazı arkadaşlar rotasyonla şans bulacaklardır. Ama altını çizmem gerekiyor. Çünkü bizim fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan istatistikler, araştırmalar bizim Avrupa'da üst düzey bildiğimiz liglerin koşu temposunu, koşu hızını yakalamış durumda. O seviyede bir antrenman dozumuz var, antrenman planımız var. Bizim o anlamda da bir eksiğimiz yok. Avrupa'yla eş değerde fiziksel departmanımız var. Onu sadece altını çizmek istedim. Çok eleştiriliyoruz diye. Biz eleştirilecek bir ekip değiliz. Takım olarak söylüyorum. Bir bütün olarak söylüyorum. Biz saygı duyduğumuz bir işi saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulaklarımız bazen tıkanık ama bazen de açılması gerekiyor. Birkaç kelime söylemek gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Biz birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sizler basın mensubusunuz. Sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. Ama bizim Galatasaray camiasından desteğe daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü onlarla aynı yoldayız. Sizler bugün bizdesiniz. Yarın başka bir takımı tutabilirsiniz. Bizim takım tutmak veya bir lüksümüz yok bu anlamda. Biz profesyonelce doğru işleri yapmak ve takımın başarısı için 24 saatimizi harcayan insanlarız. Bu anlamda da kondisyonel arkadaşlarımızı, fizik departmanımızı da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımıza aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Bireysel konulara girersek, oyuncuya girersek çok doğru olmaz. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların. Ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii, sonuna kadar. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim, onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Böyle değer, bu değerdeki bir, bu kalibredeki bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun için çok memnunuz ve mutluyuz. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var. Çünkü inanılmaz bir gücü var yani. Ben bayağı uzun yıllardır bu meslek içindeyim. Fizik gücü bu kadar, patlayıcı gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Onun kendisini eğer yeterli görmez ise, ki görmüyor, çalışmalarına devam ediyor. Çok daha iyi performans, çok daha iyi yerler, şu anda en iyi yerde. Belki Avrupa onun için farklı bir vizyon, farklı bir misyon olabilir. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu.
1: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Takımımız çok genç bir takım. Gelişime aday oyuncularla bu takım kuruldu. Bu gece onlar için acı bir tecrübe oldu. Hepimiz için acı bir tecrübe oldu ama oyuncularımın mücadele edenleri oyuna girdikten sonra bence yine iyi mücadele etmeye de çalıştılar ama oyuncu değişiklikleri sonrası oyun çok ama çok geriye gitti. Bu da benim kendime çıkarmam gereken bir ders. Bu gece için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ya bunları konuşmak çok kolay tabii. Şimdi bunu değerlendirmesi bir oyuncu üzerinden gitmiyorum. Yani bazen oyuncu değişikliği yapıyorsunuz ve maçı kazanıyorsunuz. Ama bugün bizim oyuna soktuğumuz çok ofansif oyuncular ve bizim çok beklenti içinde olduğumuz oyuncular. Yani bugün oyunun bu kadar geriye gitmesi, her topu kazandığımızda rakip 10 kişi ve %60-65'lerin üzerinde pas hatalarıyla oynanması bizim en çok güvendiğimiz bu anlamda ön alanda yatırım yaptığımız oyuncular. Ne yazık ki karşılığını alamadı. Tabii ki bu oyuncular üzerinden değerlendirmekten ziyade benim söyleyebileceklerim aslında yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Yani soktuğumuz oyuncu profilleri de kazanma hamlesi profillerdi. Ama beklediğimin çok altında. Oyun çok geriye gide gide bizim için çok kötü bir son 10 dakikayla bitti. Üzgünüm. Sorumluluk burada tabii ki bizim. Dediğim gibi bu genç oyuncular, gelişime açık oyuncular, onlara çok inanıyoruz ve çok güveniyoruz. Bu işin böyle bir maliyeti de var. Buna inandık. Bu yola çıkarken de bunun bu çetrefilli bir yol olduğunu da biliyoruz. Yani bugün iyi mücadele etti oyuncular. Yani 90. dakikaya kadar. Sonrasında ikinci gol. 4 tane oyuncumuz var ceza sahası içinde. En köşede sadece Barış Alper var ve bir golü yiyorsunuz. Yani bu birazcık tabii ki bizim adımıza, teknik ekip adına da üzüntü verici. Bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti. Fazlasıyla değerini kaybetti. İtibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kariyerisi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani. Ya biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı, çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Ben yine ilk onun bizim için çok gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene yaşadığımız o duyguyu yaşamamak da bizim için bir hedef olmalı. Ben bugün oyuncu grubumun, bugün ligin en güçlü kadrolarından bir tanesi Galatasaray. Baktığınız zaman onlarla bile kafa kafa oynayabildiğini, hatta onları çok zora sokan anlar yaşattığına şahit oldum. O yüzden yani bunun dakikalarını ve sürelerini arttırmak, oyuncuların bu anlamda özgüveni yükseltmek hem kulübün hem benim görevim. Bunu yapmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Çok tekrarla oyuncuları geliştirmeye talip olduğumuzu sezon başında söylemiştik. İnşallah bu bizim için hem sıralamada hem oyuncu geliştirmede istediğimiz noktaya bizi ulaştırır sezon sonuna kadar.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.
3: Zorlu Avrupa sınavı herhalde şu ana kadar oynadım.
4: Ben şey düşünüyorum. 4,5 yıl oldu değil mi Okan Hoca'nın göreve geldiği günden bu yana. En zor iç saha maçı Okan Hoca'nın. Bayern Münih'le de oynadı, onu da önüne koyuyorum ben.
3: Liverpool'un
4: da önüne koyuyorum. Form anlamında gerçekten.
5: Bir numara bence.
4: Evet.
5: Ben izliyorum abi.
4: Ve adamı. Hatta kağıt üzerinde de Okan Hoca geldiğinden beri Galatasaray'ın yenilgiye en yakın olduğu maç kağıt üzerinde. Tabii ki oyunun içinde her şey, her senaryo var. Umarım başka bir şey çıkar ortaya ama kağıt üzerine baktığımız zaman hani bireysel performans, takım oyunu, form durumları hepsini ele aldığımız zaman teknik adam performansları baya baya hani terazi ciddi şekilde ağır basıyor. Barcelona tarafında bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa hani popülist bir yaklaşımla ya Galatasaray Avrupa Fatih arkadaşlar çıkar şöyle yapar böyle yapar diyebiliriz tabii ki. Umarım öyle de olur bu arada. Biz burada yanıldık deriz inşallah ama kağıt üzerinde tüm rakamları ortaya koyduğumuz zaman, tüm oyun gerçeklerini, oyuncu gerçeklerini ortaya koyduğumuz zaman ciddi bir şekilde Barcelona'nın baya baya favori olduğu bir karşılaşma. Benim adıma kıymetli nokta şu, ben bunu birkaç kere daha söyledim. Yenilgi bir kere hiçbir şekilde normal olmayan bir skor değil, normal bir skor Galatasaray adına. Nasıl yenildiğin de önemli bu noktada. Yani Galatasaray oynayacağı oyun da önemli benim için. Yani skorun ve oyunun içine ne kadar kalabildiğin. Ki hani bazen öyle bir an gelir ki birçok olumlu ya da olumsuz şey bir arada toplanır saha içinde ve başka bir şey de izleyebiliriz. Hani bunun birçok örneği var. Rakip 10 kişi kalabilir. Erken bir gol bulursun. Başka bir şey olur. Yani imkansız demiyoruz tabii ki. Mümkün değil demiyoruz tabii ki. Mucize demiyoruz ama gerçekten çok zor bir gece beklediğini Galatasaray'ın da altını çizmemiz gerekiyor ki özellikle için savunma kısmı beni ciddi bir şekilde endişelendiriyor Galatasaray adına. Yani kafamda düşünüyorum, hani oyunu oynamaya çalışıyorum bir an. İşte Abdülkerim ve Barcelona'da oyuncular, işte Şalai sağ tarafta o kademeyi nasıl sağlayacak? İşte Kirafi'nin oynamaması büyük bir avantaj ama solda büyük ihtimalle Anthony Gordon oynayacak. Anthony Gordon Şalai eşleşmesini düşünüyorum.
5: Acayip
4: bir yandan. İşte bir yandan Şalai Abdülkerim denk gelirse o eşleşmeyi düşünüyorum. Yani gerçekten dediğim gibi Galatasaray adına çok fazla olumlu şeyin, Barcelona adına çok fazla olumsuz şeyin bir araya gelmesi, buluşması gerekiyor. Çok doğru kurgulanması gerekiyor. Şans gerekiyor.
3: Tabii.
4: Futbol şansı gerekiyor. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden de başarılar dilemek istiyorum Galatasaray'a. Çünkü gerçekten de hani istiyoruz. Çok önemli bir başarı olur Galatasaray adına. Barcelona önünde alınabilecek bir beraberlik bile bence. Ama dediğim gibi şartların da çok zor olduğunu altını çizelim. Ama şunu belirtmek istiyorum bir yandan da. Barcelona'ya hücum anlamında şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ilk sıra yazarım. Bayern Münih'in de önüne yazarım hücum anlamında. Yani girilen gol pozisyonu, üretkenlik, atılan gol sayısı. Ben önüne yazarım Bayern Münih'i ama işi savunma kısmında ilk ona yazmam. Yani çok riskli oynuyorlar ki bence oyunlarının bu kadar üst seviye olmasının hücumda bu riskli oyunun bir payı var. Yani stoperler resmen orta saha çizgisinde böyle diziliyor. 25-30 metrede oynuyor Barcelona ve bu sene tüm maçlarını sen de izledin abi. Ben de izledim. En kolay maçta bile minimum 2 tane rakibin %100 pozisyonu oldu.
3: Ama yani, sadece 7 gol yedi.
4: İşte yani
3: 7 maçta 7 gol.
4: Pozisyon veriyor, yese bile çok fazlasını o atabilecek.
5: Fazla.
4: Evet, Barcelona için fazla şu anda 7 gol 7 maçta. Ki daha da fazlasını yiyebilirdi bu arada. Kaleci de Juan Garcia da iyi maçlar çıkardı. O yüzden de Galatasaray'ın mutlaka pozisyona gireceği, mutlaka gol atabileceği, goller atabileceği bir senaryo da bence var. Ama işte burada işin savunma kısmı. Yani form durumuna da baktığımız zaman işte Abdülkerim, Davinson, Şalai, Uğurcan Çakır. Yani çok fazla böyle olumlu şeyler bana düşündürtmüyor açıkçası. Ama inşallah ben yanılırım. Ve bir sonraki yayında, hatta maç akşamı yayınında deriz ki ya biz yanıldık, Galatasaray çok iyi bir iş başardı diyebilmeliyiz. İnşallah da deriz bunu.
3: Galatasaray bunları dedirtmiş bir takım.
4: Tabii ki dedirtmiş bir takım ama dediğim gibi abi, yani gerçekleri buraya masaya koyduğumuz zaman, futbol gerçeklerini, ki başka bir şey ortaya çıkabilir, her zaman bu var oyunun içinde. Yani Leicester Premier League şampiyonluğu kazandı. Bundan büyük mucize var mı son 30 yılda Avrupa futbolunda? Bence yok. O ligde şampiyon oldu Leicester City. Yani biz bir maçtan bahsediyoruz. Yani 38 maçlık bir serüvenden de bahsetmiyoruz.
5: Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu ve Leicester şampiyonluğu.
4: Evet. Yani dolayısıyla bir 90 dakikanın içine sıkışabilir bir mucize.
3: Danimarka'da var.
4: Ve önemli bir şey.
5: Son 30 yıl dedi.
4: 30 yılı geçtik, evet abi. 88'e gittin sen abi.
5: 33 deseydi.
6: 92 mi?
3: 92'ydi.
4: 92'ye gittin sen abi. O da kurtarıyor da. 4 seneyle olmadı abi. Yani dolayısıyla toparlamak gerekirse şartlar çok zor. Ama Galatasaray tabii ki daha önce de başardı bu tür zorlu şartlardan zaferler çıkarmayı. Umarım bir yenisi bu halkaya eklenir.
3: Tabii kolay değil. 19-30'da Hetafe ile oynayacaklar. 8'de 8 yapıp gelecekler. Hadi. Hiçbir şüphe yok buna. 8 maç 8 galibiyette.
5: Barcelona'da şöyle bir hissiyat var. Elbette ki hepimiz her branşta uzmanlaşmak zorunda değiliz. Spor medyası olarak tabii ki burada... Hani futbolu üst düzey oynamış birisi varken ben hani futbol adına haddimi bilerek konuşuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Basketbolda maça oturursun, tamam mı? Hani abi denk güçlerse ve maç ortadaysa bunu işte legal bahis oranlarından da yorumlayabilirsin. Evet, biraz ilgiliysen, maçları izlediysen of bu maç tam ortada. Tam ortada hissi veren bir basketbol maçı acayip keyiflidir. Ama genelde
3: zaten diğerleri de bütçesi iyi olan kazanır yani, sonucu
5: kimin kazanacağını bilirsin.
3: Bilirsin. Bütçesi yüksek olan

0: Yazılır.
1: Basketbol.
2: Evet, Barcelona basketbol kodlarıyla futbolu çözümlemiş bir kültür. Flick bir başrol oyuncusu değil. Flick bir rolü canlandıran aktör. Alman olmasıyla farklı bir solüsyon oldu Barcelona'da. Yani Barcelona'nın futbol kültürünün ve hikayesinin geldiği noktada Flick gibi bir Alman'la kesişmesiydi. Mesela Klopp çok iyi gelmeyebilirdi Barcelona'ya.
3: %100.
2: Çünkü Klopp daha özgürlükçü, daha insancıl falan. Barcelona'nın çok katı bir futbol kültürü var. Barcelona'da öyle teknik adama falan transfer yaptırtılmaz. Ne oynayacağı bellidir. Giden adam giderken kendisinden ne beklenildiğini bilir.
3: Bir düzene gidiyor.
2: Aynen. Yani şöyle diyebilirim. Hani senaryosunu kendi yazdığın Quentin Tarantino gibi, bazen kankalarıyla yazar ama senaryosunu kendi yazdığın filmi çekmek var. Bir de biz bir yapım şirketiyizdir Onur'la. Baba senaryo çok sağlam. Bunu kime çektirtelim işte? Scorsese'ye mi çektirtelim? Tarantino'ya? Hani bir de Barcelona teknik adamın önüne senaryosunu, stratejisini koyar. Zaten sen de hemen imzalarsın. Hani yani, yapacak bir yani. Şey yok. Tamam mı? Hani çünkü senaryo iyidir, kültür iyidir, ham madde iyidir, altyapıdan oyuncu fışkırır ve aynı zamanda da dünyanın herhangi bir yerinden de ihtiyacı alabilecek güç de vardır. Şu anda bence Barcelona çağının içindeyiz. Elbette ki Saint Germain Luis Enrique ile inanılmaz bir şey yaptı. Çok iddialı kadrolardan sonra bu işin başka türlü de yapılabileceğini gösterdi. Tabii bize, Luis Enrique de bir Barcelona kültürü ürünüdür.
0: Takım adam olarak da ne olduğunu gösterdi.
3: Bize veriyor yani mesaj yani, olarak bize. Yani.
2: Karakter olarak Barcelona kaptanlığı yapmış bir adamdır Luis Enrique de. Yani Barcelona futbol kültürünün bende hayranlık uyandıran tarafı, hani çocuksu yanlarım da var Barcelona'ya karşı bir şey beslerken. Gerçek ciddi iyi bir Barcelona'lıyımdır ben. Ama şu anda
0: Real Madrid diyoruz biz de, neyse.
2: Tabii olur yani, çok doğru. Ya bir kere Arda Güler yeter yani. Yani Madrid Barcelona maçları hayatımda ilk defa benim için zor geçiyor Arda'nın varlığından dolayı. Çünkü Arda'yı hayatımda ilk kez gördüğüm anda hani şu haddimi bilerek konuşurum ben hep. Abi çocuk galiba çok başka bir şey ya falan. Ya. Hep böyle bir teyitleşmek istedim. İşte atıyorum İbrahim bak Fener'in altyapısında şöyle bir futbolcu var. Bir izlesene ya, Fenerbahçe TV maçlarını veriyor falan diye. Allah Allah ya, normal yani, ben mi abartıyorum acaba falan diye teyitleşmek zorunda kalmıştım. Yani Arda'nın da mesela, ben çok fanatik Arda taraftı, hayranıyım. Adamın saha içi liderliğini, o İlkay'ın almaya çalışıp alamadığı, Galatasaray'da denedi İlkay bunu. Geldiği ilk zamanda denedi. Kendine yandaşlar da buldu. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani ulan İlkay Gündoğan geldi diyen heyecanlanan tipler oldu. Takımın içinde bu heyecanı Osimhen'de, Icardi'de ben gördüm. Allah,
3: nasıl beslendiğini anlatıyorlardı bir ara. Ben hatırlıyorum.
2: Bir yardımlaştılar. Ama liderliği almaya, oyun içi liderlik. Liderlik dediğim, kavga çıktı beyler hadi gelin benim dediğim olacak falan liderliği değil. Sağ içi liderliğini doğal olarak, refleks olarak almaya çalıştı İlkay. Alamadı. Arda dediğimiz çocuksa Real'de alıyor abi. Alıyor abi. Şaka maka alıyor ya. Gözümle görüyorum ya. Hani hak eder, hak etmez, beğenen var, beğenmeyen var. Çok eleştiri de alıyor İspanya'da. Türkiye'de de hala nedense eleştirenler var hani gurur duymak yerine. Ama hani Arda başka bir vaka. Ve İlkay o şeyde alamadı. O muhasebeyi tamamlamak istiyordum. O maçı kapattım biliyorum ama İlkay konusunda benim için bu önemliydi. İlkay'da da alma iradesi yok Arda gibi. Hani bunu da lafı gelmişken söyleyeyim. Barcelona karşısında Galatasaray'ın 2-0'ına kadar ben okeyim. Yenilgi olarak.
0: Çok umutsuz konuşuyorsunuz.
2: Yani bunu demin de konuştuk Libero TV'de. Ama hani Barcelona'ya yenilmek dünyanın sonu değil Onur'un dediği
3: nasıl,
2: gibi.
3: Nasıl oldu senaryosu önemli maçın?
2: Ha, bir şeyler yapılabilir mi? Türkiye-Fransa maçını hatırlıyorum. O maç 0-0 bitebilecek bir maçtı. Belki 1-0 bile kazanabilirdik.
0: Şu son Türkiye.
2: Evet. Evet. Türkiye-Fransa'ya, Türk futbol tarihinde Türk futbolunun tam böyle bir işte Salah'larla, Sané'ler, Trossard'lar, Osimhen'ler, Lukaku'lar, Kante, abi bakar mısın ortama bak ya. Hayalini bile kuramayacağımız bir ortamdayız. Çok acayip iki maç bir anda karşısına çıktı. Çok talihsiz iki maçtı. Tuhaftır bu 4 milli maçtan en az zayiatla ayrıldığımız Fransa maçı oldu.
0: En iyi oynadığımız.
2: Mesela bu biraz bizim futbol kültürümüze dair de, Galatasaray'ın hani o genleri dediğimiz şeye de dair bir şeyler anlatıyor olabilir. Yani Barcelona maçında çok da umutsuz olmamak lazım. Bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Ama gerçekçi olayım, bir basketbol maçındaki favorinin kazanma olasılığı kadar bir olasılıkla çıkıyor her maçına bu adamlar. Tabii. Ve futbolda bu kolay kolay söylenmez. Bu futbol belli olmaz falan denir ama...
0: İşte hani, tam o örneği verecektim. Sen milli takımın üzerinden Fransa maçına örnek verdin. Bu milli takımımızın yakın zamanda bir de İspanya maçı var. Türkiye'de evimizde oynadığımız.
2: Abi görece onlar çok yıpratıcı olmayabilir. Yani
0: skordan bağımsız o maçı örnek veriyorum.
3: Benzer aslında oyun kültürü yani.
0: Evet.
3: Yani
0: skordan bağımsız veriyorum örneği. Yani farklı yenildik anlamında vermiyorum örneği. Oyun olarak da yenildik ya orada. Yani. Dilim varmıyor ama ezildik ya yani. Hani mağlubiyet var, mağlubiyet var dedi ya.
3: Oyunu
0: öyle bir mağlubiyet olmasın. Skor tabii olarak değil, aynen, oyun olarak olmasın.
3: Şimdi Galatasaray'ın aslında tarihinde herhalde çok uzun zamandır yaşamadığı bir problemi yaşıyor. Hiç yemediği kadar gol yiyor Galatasaray.
2: Tabii.
3: Rakip de hani şu an gezegende en rahat gol atan takım yani. Aslında en çok insanları endişelendiren takım.
0: Evet, Galatasaray yani maç fazlasıyla lider ama 11 gol yemiş. Çok yani. Kocaelispor 4 gol yemiş.
3: Ciddi bir ve Galatasaray durmuyor. Hazırlık Kocaelispor 4'ünü sürdü. Benzer sorunu yaşıyor. Mesela Pendik'ten de 3 tane gol yedi Galatasaray. Hani, bu önemlidir. Yani Galatasaray işin savunma kısmı ile ilgili ciddi problem yaşıyor. Ve rakibi de bu anlamda hücum organizasyonu en örgütlü takımı. O yüzden herkesi endişelendiriyor ama şey çok önemlidir. Ben de aynı fikirdeyim. Burada insanların peşinden gideceği temel şey oyun. Kaybedebilirsin ama bir oyun görmek ister. Ama bizim de Galatasaray'la ilgili şu an temenninin ötesine gidemememiz, aynı teknik direktörün 4. senesinde, bu da yani bir olumsuzluk üzerinden okunması gerekiyor. Bir şey anlatmamız lazım. Evet, çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama 4 senenin sonunda da oynama alışkanlığı olan bir takım var burada. Bu şekilde yaparsa en azından o bahsettiğimiz güçlü organizasyonu durdurabilir diyemiyoruz. Ve tamamen ihtiyacımız olan o saydığımız oyuncuların kariyer maçına ihtiyacımız var. Yani bir kişi iki kişi değil. Neredeyse tamamı kariyer maçı oynaması lazım Galatasaray'ın burada en azından direnç gösterebilmesi.
1: Ama normal değil mi zaten hani Barcelona maçında böyle olması gerekmiyor mu zaten?
3: Ya ben çok normal olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Bu bahsettiğimiz oyuncular da Avrupa'nın önemli kulüplerinden geldi. Yani biz eskiden de o
1: hani ya tabii ki
3: 90'larda kabul ederdim onu. Yani ama yani şimdi Osimhen varsa sende Avrupa'nın yani koyar mısın Barcelona'ya?
2: Koyarım Osimhen'i.
3: Şimdi koyarsın normal isim olarak. Yani
1: ben koymam, şu anlamda koymam. Kalite olarak değil, oyunu uyumayacağı için koymam.
3: Oyundan demiyorum ya, kaliteden yani bahsediyorum.
1: Kalite olarak konabilir
3: yani. Yoksa sistem anlamında bir sürü şey. İlkay Gündoğan dediğin oyuncu daha düne kadar o organizasyonların önemli bir parçasıydı. Bugün sende oynamıyorsa tek başına da oyuncu üzerinden okumayacaksın. Yani burada seninle ilgili de o anlamda biraz tabii ki problem yani var. Yani bu seviyede oyuncularla biz bilmiyor muyuz Barcelona'nın bu anlamda? Ama bu oyuncuları biz niye getirdik
2: buraya? Yani şu anda cümlelerimle çok küçük bir katkı yapmak isterim. Yani İlkay Gündoğan'ı kazanamamak bence zaten Okan Buruk'un dramı.
3: Ve bence bizim bu kadar bu konu hakkında yani İlkay yapamadı deme lüksümüzün de olmaması lazım. Yani.
2: Bu yapamama bize göre hali çok değil. Lüks.
3: Ben de
2: bu uyumsuzluk hali.
3: Yani. Bir şeyi biz halledemedik. Getirdiğimiz oyuncunun oyunculuk özelliklerini, çünkü bize öğreteceği çok şey de vardı. Çünkü o profilde bir oyuncuydu değil mi? Yani ya birilerine temas etme açısından da bize faydası olabilir.
1: Şimdi
3: o yüzden biraz da oradan okumakta fayda var. Şimdi ben oyunu şöyle yorumluyorum abi. Ben maç önü, maç sonu, maçla beraber o kadar kıymetlidir. Yani maç önünde teknik direktörlerin söylediklerini maç kadar merakla bekliyorum. Çünkü maç öncesi ne planladıklarını orada dinliyorum.
2: Ama samimi olmuyorlar.
3: İşte abi bence oradan anlatmak lazım. Ya bazıları oluyor. Yanılsa da oluyor en azından bana yani oyunu anlamam açısından.
1: Abdullah Avcı'nın maç önü röportajları hep çok dolu dolu
2: zayıf
1: geçerdi.
2: Zayıf takımın teknik direktörleri daha dürüst oluyor.
3: Maç sonunda da oynanan bir oyunun devamını izliyorum. Yani bizi o geliştirir. O teknik direktör davranışı geliştirir.
1: Zaten şu an bir şey söyleyeyim mi? Barcelona maçında bu kadar hani hepimizin olumsuz konuşması ya da düşük enerjili konuşmamızın bir sebebi tabii ki Barcelona'nın bulunduğu konum. Ama buna biraz da Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum sebebiyet veriyor %100. Yani
3: işte ona itirazım var benim. Evet. Aslında böyle olmaması lazım. Yani
1: çok yani. Galatasaray daha iyi bir seviyede olsa şu an oyun anlamında. Şu an hani 4 yılın sonunda gümbür gümbür mesela bir Galatasaray olmuş olsa

0: bireysel performansları, mesela Leao Milan'daki 3 yıl önceki durumunda olsa, Sané, bildiğimiz Sané olsa mesela, örneğin İlkay Gündoğan mesela gerçekten bu takımın oyun lideri olabilse, işte o zaman derdik ki ya işte
1: Sané niye bildiğimiz Sané değil? Bu bir problem
0: tabii
1: ya.
0: Ki, tabii ki.
1: Yani bu tek başına Sané üzerinden okunmaması. Şimdi Sané diye bir oyuncumuz var, şu maçla ilgili net bir şey yapamıyoruz. İlkay diye bir oyuncumuz var, şu maçla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Leao diye bir oyuncumuz var. Şimdi bunlar, yani tamam Barcelona'nın gücünü biliyoruz da, şimdi İspanya'da biri televizyonu açtığında çok da futbolla alakalı olmasına gerek yok. Şu isimleri gördüğü an bir bakar değil mi ya, bir ilgisini çeker.
0: Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Mesela şu anda Süper Lig'i çok takip etmeyen bir Barcelona taraftarına desen ki Galatasaray'ın 11'ini yap, Barcelona maçındaki İlkay'ı da 11 yazar, Sané'yi de 11 yazar. Ama Okan Buruk yazmayacak.
2: Ben hala yazarım.
0: Hayır. Yani o yazar. İspanyol taraftar der ki Sané 10 numarada yazarım, Sané'yi sağ kenara yazarım. Ama Okan Buruk yazmayacak Barcelona
1: onu
0: maçında.
1: Şöyle de düşünebilir. Bakar kadroya. Bunlar kulübedeyse oynayanlardan acayip bir şey.
2: Gorbaçov renk fıkrası vardır ya öyle. Ya, o da ya arabayı kullanan Gorbaçov'sa arkada kim oturuyor?
0: O da Barcelona'ya şu anlamda çok büyük saygı duyuyorum. Biraz da aslında Galatasaray'a benzeteceğim bu noktada. Oyun kültürü dedin ya abi. Bence dünya futbolunda oyun kültürü değişmeyen tek takım olabilir Barcelona.
2: Aynen öyle abi.
0: Yani mesela,
2: senaryo hep aynı.
0: Mesela Real Madrid, Milan, United, kimi sayarsak sayalım, teknik adama bağlı olarak oyun kültürleri değişkenlik gösterdi. Ama Barcelona 30 yıl önce de aynı oyunu oynuyordu. Yani tabii ki içinde değişkenler var ama 10 madde sayalım 7'si aynıdır. 3'ü yani farklıdır.
1: Konuyu da çok dağıtmadan bir şey söyleyeyim. Aslında biz golü o söylediğin yerde yiyoruz. Altyapı. Galatasaray şu an altyapısını nerede antrenman yaptı? Kemerburgaz'da mı? Florya'da mı? Kimsenin haberi yok. Sen golü o planlamada yiyorsun. Şeyde arıyoruz biz, üçlü mü dörtlü mü kaçırdı mı adamı diyoruz ama o planlamasına sadık kalıyor. Getiriyor altyapıdan.
0: Ya kültür başka bir şey tabii.
1: Ya yapabilirsin. Niye abi, bu kadar zor bir şey değil? Para var, imkan var, tesis var, genç nüfus var. Yani biz niye bu Hırvatistan'ın yaptığı şeyi yapamıyoruz?
3: Altyapılara girersek, hadi, milli takımımızın üçlü oyunu, üçlü ama defans oynadığı dönemde Ümit milli takım dörtte çıkıyordu sayı. Yani oyuncu üçlü oynayan takıma herhangi bir çağrılabilir. Nasıl olacakmış?
2: Ama ya daha oradan bazen öyle şeyler. Yani öyle bir adam gelir ki bir yaş grubunda, bir jenerasyonda La Masia'nın başındaki kişiyle konuşma şansına sahip olmuştum 2010'da. Dedim yani sizde, dedim, böyle bütün yaş grupları aynı şeyi mi oynuyor dedi. Nasıl olabilir ki öyle bir şey? Ya,
3: kulüp takımında ben olabilir. Dedi, ben milli takıma rezerv 3 gün sonra A milli takıma çağrılacak oyuncuların 4'te oynamasını, A milli takımında 3'te oynamasından bahsediyorum.
0: Bir maç özelinde çok belki olur da abi, ama yani tabii, genel anlamda o sistem olmamalı.
2: Benim yanıtım değil, onun yanıtı, bence merak edin. La Masia'nın yöneticisi evet, adam. Dedi ki nasıl öyle olabilir ki böyle bir şey dedi. Her yaş grubunda bir Busquets ya, yok dedi. Takımda kimler var o sırada biliyor musun? Messi demedi. Her takımda bir Busquets yok dedi. Yani her yaş grubunda. Nasıl oynatabilirim ki ben alt yaş grubuna o aynı sistemi dedi. Busquets iki stoperin arasına da giriyor. Hızlı mı değil. Burada belki Türkiye'ye gelse mesela bir döneminde. Ya kardeşim Busquets bitmiş falan diyeceğiz. Barcelona'nın şu anda hani bu ulaştığı seviye, tabii ki mükemmellik çok iddialı olur. Hani mükemmel değil. Yani şey 10 üzerinden yani 8.1 diyelim, tamam mı? Ama ulaştığı bu seviyenin sebebi son dokunuş abi. Rodri.
3: Real Madrid farkı
2: Rodri ile bambaşka bir şey oldu adamlar, farkında mısınız? Bak
0: sanki yapbozun bir boş parçası.
2: İşte Barcelona kültüründe Busquets ulan sayıyorsun takımı ve Busquets hani şey gibi yani böyle hani yan rol işte Hülya Koçyiğit, işte Tarık Akan, Sami Azinses falan hani Busquets ve Busquets. Ama adam ne dedi? Ya ben kendim şahidim ya, ben hani ben bana söyledi adam, ben duymadım bunu. Dedi ki her yaş grubunda bir Busquets yok dedi. Abi Busquets ya, bizde Barcelona'dan kimi alırsın dediğinde 11. adam o an 11'deki. Anlatabildim mi? Rodri olmaz ya, olamazdı da zaten. Hani lafın gelişi söylüyorum, çok paralar harcadık. Bir şekilde ulan Osimhen geldi yani, tamam mı? Hani Osimhen'in gelişinde ben Emre Kaplan'la benim bir telefon Osimhen mi geliyor ya dedi. Abi galiba dedi, tamam mı? Böyle seslerimizdeki titreşimler falan bir garip. Osimhen geldi bu ülke. Velev ki bu sezon başında Rodri gelseydi. Şu sıralarda Rodri bitmiş falan diye konuşuyor olabilirdi. Ama demin ne dedim ben? Doğru yanlış. Barcelona'nın son dokunuşu, o Rodri dokunuşu var ya, çok çaresiz bıraktı
0: bence. İşte bizi umutlandıran tablo.
2: Hangisi abi tablo?

0: faktörlerden bir tanesi bu. Takımın içindeki birçok parçaya bakalım. Çok böyle yüksek maliyetlerle alınmamış oyuncular da var bu takımın içinde.
1: Ya umarız zoru başarırız diyerek bir
0: klişe de olsa. İnşallah tabii ki yani.
1: Bu bölümü öyle koyayım. Montella'yı
2: olacağı diyeceğiz. Mesela edeceğiz. Bu sene Türkiye'de bir takımda stoper olsaydı kim bilir neler diyecektik.
0: Galatasaray'ın Kubarsisi var abi. Galatasaray'ın kendi çapında Kubarsisi. Arda Ünye'yi oynatmıyor abi çok konuşuyor.
2: Yolda görsem tanımam.
3: O işte gelişimi kaçırdılar mesela. Aynen. İlk senesi şahaneydi sezon başı. Devamı
0: oynamayınca.
2: Çok pardon Yüce.
1: Yok estağfurullah. Sen kızacaksın en başta. Montella'yı uğurlamayacağız mı diyeceksin. O yüzden Montella'ya geçelim.
0: Nasıl bildik Montella'yı?
2: Abi ben Montella'yı iyi bilirdim. Montella'yı gerçekten çok severim. Çok da saygı duyuyorum. Çok zor bir dönemde geldi. Huzur verdi. Huzurlu bir tip. Biraz fazla huzurlu bir tip. Abi bazen şöyle şeyler oluyor. Şimdi biz hiç o adamların yerinde olmadık ama TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan bir takımın başkanısın, sahibisin veya karar vericisisin. Tamam mı? Ya tamam Cüneyt Hoca bizi çıkarttı Süper Lig'e ama hani şimdi orada da kimler var abi? Okan Buruk var, Italiano var. Yani acaba daha deneyimli olan hani pek çok şeyi yalamış tutmuş. Acaba Onur Hoca ile mi Süper Lig'e devam etsek? Şimdi bazen doğru sonuçlar verir bu. Bazen yanlış sonuçlar verir. Hani anlatabildim mi? Ama ben kendi adıma çok desteklediğim bir önemi yok benim desteğimin.
1: Çok da iyi işler yaptı ama.
2: Çok da iyi işler yaptı.
1: Dört maçı saymazsak.
0: Bence iyi yani almamız gerekiyor.
1: Onları derledik, pas atıyorum size.
2: Sadece ben kendisine şöyle bir ek yapmak istiyorum. Sizi UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne çıkarttım.
0: Beğenseniz de beğenmeseniz de.
2: Evet şu an 40 takım içinde sonuncuyuz.
1: Ne olabilir?
2: Sizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdüm dedi. Evet Haiti ile beraber elendik. Hani
1: ben tek tek sayım yaptıklarını da.
2: Ben
1: haksızlık olmaz. Hızlıca
2: sayayım.
1: Ben kendisine
2: minnettarım. Kendisini hep iyi hatırlayacağım.
1: Pek saymıyorum.
2: Ama buraya kadarmış. Buraya kadarmış.
1: Tamam sayayım mı şimdi? Tamam sayayım. Euro 2024 elemeleri Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup etti. Grubu lider bitirerek şampiyonaya götürdü milli takımımızı. Tarihimizde ilk kez elemeleri lider bitirdik. Bir. Varan bir. Gazeteciliğin. Euro 2024'te ne yaptık? Portekiz'in ardından grubu ikinci bitirdik. Son 16 turunda Avusturya'yı eledik ki hazırlık başında tarihi farklardan birini yemiştik. O Avusturya'yı yendik. Çok da mutlu olduk. Ben de tribündeydim. Çok sevindirdi bizi. Sağ olsun affedersin dedik. Çeyrek finalde Hollanda'ya elendik.
0: Hakem
1: eledi bizi. Yine o maçtaydım. Şahidim. Uluslar B Ligi'nde İzlanda Galler Karadağ grubunu ikinci bitirdik. Macaristan'ı playofflarda eleyerek A Ligi'ne çıkardı bizi. 2026 Dünya Kupası elemeleri İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirdik grubu. Playofflarda Romanya ve Kosova'yı eledik. Tamam bunlar güçsüz rakiplerdi. Bir de kura şansımız olsun zaten. 24 yıl sonra altını çiziyorum Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürdü. Orada ne yaptık? Avustralya ve Paraguay'a mağlup olduk. Amerika'yı yendik. Grubu 3 puanla sonuncu bitirerek elendik. Uluslar A Ligi'nde 4'te 0'la başladık. 2 gol atıp 11 gol yedik. İlla kızılması gerekiyorsa en çok da ben kızıyorum bu son olayda Montella'ya. O iki golün ikisini Ender Bilgin'den attığı maçlarda attık. Bir tane yani. Bir takım maçında gol anlatamam. Onun da üzüntüsünü yaşattı bana. Olsun canı sağ olsun.
2: Çok kısa bitireceğim.
1: Muhasebesi sizde.
2: Kendim yaptıklarını Montella muhasebemi kapatıyorum. Sadece şu Euro 2024 başlığı var ya. Hı-hı. Orada yaptıkları ekstrem bir işti. Portekiz'in ardından grubu ikinci bitirip evet. Son 16'da Avusturya'yı elemek. Çeyrek finalde Hollanda ile oynamak. Ben o Montella'nın kariyerinin zirvesi olduğunu düşünüyorum.
1: Ben o maçların hepsini yerinde izledim. Hani nasıl eledik, nasıl yaptık? Çok çok iyi oynayarak mı sorarsan bana...
2: Bak adamı övmeye çalıştım. Tek övebileceğim yerde sen de ya, bir şey soktun.
1: Evet.
0: Sonuçta önemli öncelikle.
1: Hani 2008'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takım mı? Başarılı olarak söylemiyorum kazanma oynadığımız maçlar seni daha iyi canlandırdı o galibiyet sevinçlerini yaşadın. Euro 2024 mi desen 2008 dedim.
2: 2008'de Hırvatistan'ı yendik. Letonya'yı tarihimizde ikinci kez yeniyor olmamız
1: oynadığımız futbol açısından söylüyorum ben bunu.
2: Aha.
1: Yani orada da hani baş-

0: Başarılı olduk ama futbol ne kadar tatmin etti oynadığımız
1: stadyumda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir egosantrik bir konuşma yapacağım. Bizler Montella ile vedalaşması gerektiğini söyleyenler, hı hı, 24 yıl sonra Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürdüğünden sonraki bölüm yaşanmasın diye konuştuk. Kötü doğru niyetle konuşmadık. Zarar vermek için konuşmadık. Yapıcı konuştuk. Montella'ya saygı duyduk. Montella'nın da misyonunu tamamladığını ve harika bir süreç geçirdiğini, bize her şeyden önce huzur verdiğini söyledik. Ben kendi adıma. Şu bölümün yaşanmaması için gidişattan Kerem, Samet, İrfan Can Kahveci hepsinin ya üstüne farklı farklı görüşler olabilir, saygı duyuyorum. Ama hani şu bölüm yaşanmasın diye iyi niyetle konuştuk. Bazen konuşulanlar tabii ki ilgili kişileri çok rahatsız edebiliyor. Ama kötü niyetli konuşmalar değildi bunlar.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla benim şunu deme hakkım var. Gördünüz mü? Haklıymışım. Dünya Kupası'na Montella ile gitmek yani bence iyi bir fikir değildi. O çok belliydi.
0: İşte az önce verdiğin örnek.
1: Aynen. Gittik.
0: Onur ve benim üzerimden
1: Haiti ile elendik. Haiti ile birlikte elendik. Evet. Ve pek çok kişiye göre turnuvanın en kötü takımıydık. Şaka değil yani. Tüm dünyada bu organizasyon
0: oraya
1: izleniyor.
0: Giderken sürpriziydik
1: evet,
0: turnuvanın.
1: Oraya giderken şampiyon olursa tabii şaşırmam falan filan diyen sadece Türk değil. Hani hamaseten söyleyen Türk yorumcular vardı diyeceksen, hayır, pek çok
0: tabii
1: İngiliz deve dişi gibi yorumcular, hatta Thierry Henry'ydi bir tanesi galiba. Peki tamam, biz bunu yaşadık. Deneyimlemeliydik. Çünkü o Avrupa şampiyonası çeşitli sebeplerle çok başarılı geçti. Evet. Ve bence kariyerinin zirvesidir. Ama abi bizi hani bizim şunları yaşamamamız gerekiyordu. Şunları yaşadıktan sonra da
0: şu ikisi eziyettir canım.
1: Aynen. Bizim hakikaten başka bir şey yapmamız gerekiyordu. Ve bunun için iyi niyetle her zaman her eleştiri ve her olumsuz eleştiri, Cüneyt sana açık renk yakışmıyor kardeşim. Ya bu ortalık yerde söylemem zaten. Hani böyle
0: söyledin şu an.
1: Kenarda söylüyorum. Yok yok, hayır. Hayır hayır, yani lafın gelişi söylüyorum. Öyle olsa şimdi hemen topa şey yapardım yani. Biliyor evet ya, hakikaten bu arada yakışıyor. Evet. Yo, çok yakışıyor bence.
0: Teşekkür ederim.
1: Hani bunu söyle yani, bence hani sana işte koyu gri çok yakışıyor abi. Ona mı ağırlık versen, diyelim ben hani şey moda eğitimi almış ve bu konuda markayım. Cüneyt de bana değer veriyor bu görüşlerime. Abi hayır, sen bizim ceketimizi nasıl eleştirirsin? Abi peki biz sadece olup biteni kendi penceremizden yorumlamak için mi yorumcuyuz? Yoksa hı hı alternatif bir fikir üretmek için mi? Yani açıkçası ben 34 yıllık mesleki deneyimimle bazı konularda fikirlerimin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. İşte İbrahim oynadığı üst düzey futbolla bazı konularda fikirlerin ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Her şeyi düşmanlık, kötü niyet falan olarak görmemek lazım. Montella çok kıymetli bir adam. Bize çok güzel şeyler yaşattı. Her şeyden önce huzur verdi. Abi biz Kuntz'la falan geçirdik yani. Biz bir Lucescu dönemi yaşadık. Toprağı bol olsun da. Yani yerden yere vuruldu.
2: Hiddink'i bile.
1: Tam ağzı bozulmuşken gitti. Bakın.
2: Hiddink'i yaşadık.
1: Hiddink yaşadığını hatırlıyorum acaba bizde. Yani geldi şey burada Boğaz yani, kenarında suite'de kaldı.
2: Vedalaşmalıyız.
1: Ben o dönem federasyonda çalıştım.
2: Vedalaşmalıydık diyorduk ya hani daha önceden de. Gerçekten vedalaşmalıyız bu arada. Hani kuru bir veda açıklaması olmamalı bu arada. Evet. Yani önemli hizmetleri var. Hani umurundan bilmiyorum ama hakkım helaldir Montella'ya. Çünkü gerçekten
1: benim de hakkım helaldir.
2: Hani
1: sonuna kadar.
2: Şöyle söyleyeyim, ülke futbol tarihini milli takım düzeyinde en başarılı yabancı hocası mı? Evet, Sepp Piontek belki tohum ekme anlamında bir şey inşa etme
1: o
2: anlamında.
1: O yapılandırıcıydı.
2: Evet, ama sonuç kısmında ülke futbol tarihinin en başarılı yabancı hocası. Öyle bir gerçeğimiz var. Nerede bence kırılma noktası oldu? Hep biz diyorduk ya, ya bizden biri oldu Montella. Çok fazla bizden biri oldu. Yani ülke evet futbolunun dinamiklerini ne kadar çok fazla tanımaya başladı, o zaman zaten Montella kısmında bazı kopmalar yaşanmaya başladı. Keşke bu kadar bizim futbolumuzu tanımasaydı, bizim futbolumuzun bu kadar içine girmeseydi. Bu arada insani anlamda
1: biraz
2: bunu söylemiyorum.
1: Biraz da inatçıymış yalnız. Sonunda
2: i̇şte
1: fark ettim.
2: Bağırmış ama bu biraz da ortaya çıktı. İnsani olarak söylemiyorum. Eylem ve söylem kısmında çok fazla bizden biri oldu. Yani işte senin söylediğin, kardeşim ben de sizi Uluslar Ligi'ne götürdüm. Beğenin veya da beğenmeyin.
1: Ya
2: umurumda
1: o
2: değil.
1: Söylemedi belki ama o anlama gelecek şekilde
2: söylemi
1: konuştum.
2: Montella profiline uymayan bir söylemdi. başka bir insan

0: sanki söyledi onu. O yüzden de
1: kendisini
0: burada...
1: Kendisini başarısız bulmaması dehşet vericiydi,
0: evet,
1: bence.
0: Ama ben iyi şeyler anlıyorum ağırlıklı olarak.
2: Yolu açık ben olsun de. Bilmiyorum İbrahim, yolu sen ne der? Son sözü senden alalım. Sonra da kapatacağız.
3: Ben
2: zaten
3: de aynı fikirdeyim. Aslında yani içinde olumlu şeyleri de barındırdığını düşünüyorum. Yani Adana Demir'e geldi. Adana Demir'de çalıştığı dönemde gayet de ligin çok iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Doğru. Ondan sonraki süreçte ciddi anlamda problemli bir milli takım aldı. Yani biz tabii biraz geçmişteki olumsuzlukları hemen unutuyoruz. Yani aldığı dönemki hatırlayalım. Yani ciddi anlamda bir problemdi. Yakın tarihte seni ki tarihinde olmamış hem Dünya Kupası'na hem Avrupa Şampiyonası'na götüren teknik direktör olmuş. Bence orada çeviriyle ilgili bir hata da olabilir. Yani sonuçta Türkçe konuşmuyor. Başka bir dille, başka bir kültürün dilini konuşuyor değil mi? Yani onun anlatmak istediğinin öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar ben öyle bir teknik direktör davranışı görmedim. Adana Demir'de, evet, de görmedim.
0: O, değil mi? Da o görmedim. Profile ters
3: aslında
0: bir şeydi.
3: Aslında şunu söylüyor. Diyor ki yani bir ekipten bahsediyor. Ya bendim o ekibin başında ama... Serkan abi orada şeyde katılırım, şeyi kabul etmedi. O güne kadarki süreci aldığı başarısızlığı etmedi. Asla kabul etmedi. İşte bizim, hiç istemediğimiz şeyi bizim önümüze koydu.
1: Golcü yok diyor bana
3: işte,
1: mesela.
3: Ya biz zaten ya? Kendi eksikliğimizi biliyoruz. Şimdi biz sizi buradan aldık dediğiniz an o bugüne kadarki yaptıklarınızla biraz problem yaşıyorsunuz ki bence en büyük problemi Dünya Kupası bittiğinde aslında şahane bir analiz yapabilirdi. Ama çok yanlış yerden baktı. Atılan şuttan, yapılan ortadan. Evet. O çok değerli bir istatistik değildi ve bence buradaki başarısızlığın temel sebebi yanlış analiz.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Günün maçının açıklamalarıyla da noktayı koyacağız. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
4: Bugün güçlü bir rakiple oynadık. Namalup buraya geldiler. 4 beraberlik, 2 galibiyetle geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var, iyi oyunlarımız var. İyi oyuncularımızı ve iyi oyunumuzu oynayarak ve kullanarak değerli bir 3 puan aldık. Namalup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak, bir güç katacak. Buna inanıyoruz. Mutlaka Abdülkerim topa doğru giderken orada bir şiddetli yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartı biraz... Orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Sağlık ekibi verebilir ancak Singo ile ilgili kararı veya da ne zaman başlar bilgisini. Ama yakın zamanda dönecek. O da antrenmanlara, sert idmanlara başladı. Hazır olduğunda kendi yerini alacaktır. Takıma güç katacaktır. Herkes ilk 11 oynamak ister. Herkes ilk 11 oyuncusudur bizde. O değerlidir. Ancak 11 kişi çıkacağı için bazı arkadaşlar rotasyonla şans bulacaklardır. Ama altını çizmem gerekiyor. Çünkü bizim fiziksel olarak hiçbir noksanımız yok. Yapılan istatistikler, araştırmalar bizim Avrupa'da üst düzey bildiğimiz liglerin koşu temposunu, koşu hızını yakalamış durumda. O seviyede bir antrenman dozumuz var, antrenman planımız var. Bizim o anlamda da bir eksiğimiz yok. Avrupa'yla eş değerde fiziksel departmanımız var. Onu sadece altını çizmek istedim. Çok eleştiriliyoruz diye. Biz eleştirilecek bir ekip değiliz. Takım olarak söylüyorum. Bir bütün olarak söylüyorum. Biz saygı duyduğumuz bir işi saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulaklarımız bazen tıkanık ama bazen de açılması gerekiyor. Birkaç kelime söylemek gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Biz birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sizler basın mensubusunuz. Sizlerin desteğine de ihtiyacımız var.

0: Ama bizim Galatasaray camiasından desteğe daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü onlarla aynı yoldayız. Sizler bugün bizdesiniz. Yarın başka bir takımı tutabilirsiniz. Bizim takım tutmak veya bir lüksümüz yok bu anlamda. Biz profesyonelce doğru işleri yapmak ve takımın başarısı için 24 saatimizi harcayan insanlarız. Bu anlamda da kondisyoner arkadaşlarımızı, fizik departmanımızı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mutlaka süre alacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki oyuncu ismi üzerinden ben yorum yapmak durumunda değilim. Biliyorsunuz ki yardımcı antrenörüm. Hocamızın muhatap olabileceği bir soru gibi geldi bana. Ben bütün oyuncularımızı aynı mesafede durup onların performanslarını arttırmak için görev yapıyorum. Bireysel konulara girersek, oyuncuya girersek çok doğru olmaz. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Güçlü ve iyi değerde, belki finansal değeri daha yüksek onların, ama bizim de kendi sahamızda, arenamızda, kendi taraftarlarımızın önünde, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle ve oyuncularımızın karakteriyle, hem oyuncu karakteriyle hem futbolcu karakteriyle ortaya koyacağı performans sonucu belirleyecek. Ama bu umutsuz, umut var mı? Var tabii, sonuna kadar. Kendisine söyleyebilirim tabii özel şeyleri. Sizin huzurunuzda söyleyebileceğim, onun performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrafor oynayan, hatta milli takımda santrafor düşünülen, şans verilen bir oyuncu. Böyle değer, bu değerdeki bir, bu kalibredeki bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun için çok memnunuz ve mutluyuz. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var. Çünkü inanılmaz bir gücü var yani. Ben bayağı uzun yıllardır bu meslek içindeyim. Fizik gücü bu kadar, patlayıcı gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Onun kendisini eğer yeterli görmez ise, ki görmüyor, çalışmalarına devam ediyor. Çok daha iyi performans, çok daha iyi yerler, şu anda en iyi yerde. Belki Avrupa onun için farklı bir vizyon, farklı bir misyon olabilir. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu.
1: Biz aslında oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçtiği, rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulmamız. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence bunun ne yazık ki cezasını çekiyoruz şu an. Sonrasında oyun hamleler yaptık kazanmak için. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray tabii ki bireysel oyuncu kalitesi 10 kişi de olsa çok çözümleyici oyunculara sahipler. Takımımız çok genç bir takım. Gelişime aday oyuncularla bu takım kuruldu. Bu gece onlar için acı bir tecrübe oldu. Hepimiz için acı bir tecrübe oldu ama oyuncularımın mücadele edenleri oyuna girdikten sonra bence yine iyi mücadele etmeye de çalıştılar ama oyuncu değişiklikleri sonrası oyun çok ama çok geriye gitti. Bu da benim kendime çıkarmam gereken bir ders. Bu gece için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ya bunları konuşmak çok kolay tabii. Şimdi bunu değerlendirmesi bir oyuncu üzerinden gitmiyorum. Yani bazen oyuncu değişikliği yapıyorsunuz ve maçı kazanıyorsunuz. Ama bugün bizim oyuna soktuğumuz çok ofansif oyuncular ve bizim çok beklenti içinde olduğumuz oyuncular. Yani bugün oyunun bu kadar geriye gitmesi, her topu kazandığımızda rakip 10 kişi ve %60-65'lerin üzerinde pas hatalarıyla oynanması bizim en çok güvendiğimiz bu anlamda ön alanda yatırım yaptığımız oyuncular. Ne yazık ki karşılığını alamadı. Tabii ki bu oyuncular üzerinden değerlendirmekten ziyade benim söyleyebileceklerim aslında yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Yani soktuğumuz oyuncu profilleri de kazanma hamlesi profillerdi. Ama beklediğimin çok altında. Oyun çok geriye gide gide bizim için çok kötü bir son 10 dakikayla bitti. Üzgünüm. Sorumluluk burada tabii ki bizim. Dediğim gibi bu genç oyuncular, gelişime açık oyuncular, onlara çok inanıyoruz ve çok güveniyoruz. Bu işin böyle bir maliyeti de var. Buna inandık. Bu yola çıkarken de bunun bu çetrefilli bir yol olduğunu da biliyoruz. Yani bugün iyi mücadele etti oyuncular. Yani 90. dakikaya kadar

Sonrasında ikinci gol, 4 tane oyuncumuz var ceza sahası içinde. En köşede sadece Barış Alper var ve bu golü yiyorsunuz. Yani bu birazcık tabii ki bizim adımıza, teknik ekip adına da üzüntü verici. Bu senenin bence problemi değil, uzun senelerdir gelen problemler var Türk futbolunda. Artık yani biz bu yamalı, ne yazık ki bu acı çektiğimiz süreçleri yaşamaya biraz herhalde bağışıklık gösterdi herkes. Biz de bunları düşünmeden oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bence bu sene yaşananlar artık bu işin zirvesi. Ama 2-3 senedir bence Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti, fazlasıyla değerini kaybetti, itibarını kaybetti. Bugün gelinen noktada tabii ki adli süreçler. Herkesin masumiyet kalitesi önemlidir. Bir şey söylemem doğru olmaz. Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Ama ben gelinen noktada bu futbola, yani özellikle çocuk yaştan itibaren bu ülke futboluna hizmet etmiş birisi olarak üzüntü duyucu büyük bir tablo olduğunu, acı verici bir tablo olduğunu söylemek zorundayım. Ülkem adına üzgünüm yani. Yani biz tabii ki geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı yaşamak istemiyoruz. O yüzden de zaten dersimize iyi çalışmaya gayret ediyoruz ekiple beraber. Oyuncu profillerimiz geçen seneden çok daha farklı, çok daha genç. Gelişimi açık ama hata da yapacak. Onları da tolere edecek bir düzen oluşturmak istedik. Ben yine ilk onun bizim için çok gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ama geçen sene yaşadığımız o duyguyu yaşamamak da bizim için bir hedef olmalı. Ben bugün oyuncu grubumun, bugün ligin en güçlü kadrolarından bir tanesi Galatasaray. Baktığınız zaman onlarla bile kafa kafa oynayabildiğini, hatta onları çok zora sokan anlar yaşattığına şahit oldum. O yüzden yani bunun dakikalarını ve sürelerini arttırmak, oyuncuların bu anlamda özgüvenini yükseltmek hem kulübün hem benim görevim. Bunu yapmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Çok tekrarla oyuncuları geliştirmeye talip olduğumuzu sezon başında söylemiştik. İnşallah bu bizim için hem sıralamada hem oyuncu geliştirmede istediğimiz noktaya bizi ulaştırır sezon sonuna kadar.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Galatasaray son bölümünde sıkıntı yaşadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. 45'te ilk yarının son anlarında Abdülkerim'in kafa golüyle öne geçmişti Galatasaray. 68'de Rex Saki 1-1 yaptı. 64'te Torreira kırmızı kart gördü bu arada. Ardından 90'da Barış Alper 90 artı 6'da da

0: Mario Lemina'nın golleri var. 3-1'lik üstünlük. Real hocam, tabii yoğun maç takvimi biraz gribe de neden oldu değil mi?
1: Evet.
0: Geçmiş olsun diyelim. Real hocam görev başında ama bir yandan da griple mücadele ediyor. Çok kısa bir girizgah alayım. Evet. Sonra hemen Levent abiye döneceğim.
2: Galatasaray'ın en büyük özelliği bu. Yani şampiyon olduğu senelere baktığımızda kötü oynadığında maç kaybetmiyor. Rakipleri kaybediyor. Galatasaray kötü de oynasa ilk yarı çok iyi oynadı. Ben ikinci yarı eksik kalmasına rağmen ikinci yarı iyi başlamadı. Ben onu da anlamış değilim. Yani rakibin üzerine gideceğine daha rakip kabul etti. O 20 dakikada Torreira oyundan atıldı. Ama Galatasaray yani 10 kişi de kalsa sahada galip gelmesini biliyor. Yani bir ya şampiyon nasıl olunacaksa, nasıl hangi maçlar sıkıntılıysa o eşit maçlarında işte Galatasaray bugün özellikle ikinci yarı o farkını gösterdi. En büyük özelliği de bu. Ya bu maçlar sezon bittiğinde hep söylüyorum unutuluyor. Önemli olan 3 puan Galatasaray ikinci
0: yarı. Tabelaya bakılacak.
2: Tabii Galatasaray ikinci yarı eksik de kalsa bir bölümü iyi oynamasa da Osimhen girdikten sonra takım zaten lideri tartışmasız. Ya takıma sanki bütün takıma bir enerji geliyor. Bir enerji bağı var Osimhen'den böyle bütün takıma yayılan bir enerji geliyor. Ve Galatasaray bana göre zaten ilk yarıdaki oyunuyla fazlasıyla maçı galibiyetini fazlasıyla hak etti. Onun için hak ettiği bir maçı da zaman zaman kötü oynasa da ama galip gelmesi biliyor Galatasaray'ın en büyük özelliklerinden biri.
0: Levent abi şimdi milli takım dönüşlerinin belki bir klişedir ama baktığımda geçtiğimiz yılki maçlara büyük takımlar açısından özellikle milli takımlara fazla oyuncu veren takımlar açısından sıkıntılı olabileceği gerçeği hepimizin malumu. Bu atmosferde işte yorulan oyuncular var, sakatlar var, mental açıdan yük binen isimler var. Buna rağmen ilk 45 dakikada etkili bir Galatasaray, pozisyonlara giren bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda kırmızı kart, ardından beraberlik golü sıkıntılar baş gösterdi. Bir de acaba Leo erken mi çıktı onu da konuşuruz. 65-90 arası bakar mısınız? Yani bir kişi eksik Galatasaray 15 kez rakip ceza sahasına girmiş. Enteresan gitgelleri olan bir maçtı. Neler kaldı sizin aklınızda? İlk söyleyeceğiniz satır başı manşetler neler olur?
3: Yani, Osimhen'in rüzgarı Kasımpaşa'yı yenmeye yetti bence. İçeri girdikten sonra geçmiş olsun hocam.
1: Sağ ol.
3: Doğru bir tespit yapmışsın. Ya şimdi bak ben şöyle söylüyorum. Kulübede oturan bir oyuncu hazırsa oturuyorsa oynayacak demektir bu Lemina'da. Kafadan doğru kadro öyle çıksan İlk kere 3 yaparsın bu maçı. Çünkü golcün yok. Pozisyonlarda sana gol atacak, o hareketliliği sağlayacak bir Osimhen yok. Aradın. Doğru mu? Şimdi 1-0 içeri girdin, Abdülkerim gol attı. Ve
0: 45'te.
3: Evet. Bunun 45'te attı, içeri girdi. Her şey normal. Leo bir gol kaçırdı 53. dakikada. Yine çaprazdan kaçırdı. Kesse belki kesebilse Deniz boş kaleye atacak. Şimdi bir defa atıldı oyundan Torreira. Ya şimdi Torreira, yılların Torreira'sın, en çok seni savunan adam benim. Topu aşırtmakla önünü alın, tepeye vursan ne fark eder? Hiçbir şey olmaz. Pozisyon olmaz.
0: Tek
3: atılmaz.
0: Vuruşu uzaklaştır.
3: Tek vuruşu uzaklaştırsın. Aşırı özgüven sana ve takıma zarar verdi. 10 kişi bıraktın. Okan Hoca da bir değişiklik yaptı. Batrogov çıktı. İyi oynayan Batrogov çıktı. Lemina girdi. Leo çıktı. Eren girdi. Şimdi buraya kadar. Bu ne demek takıma? Teknik direktör. Beyler yaslanıyoruz. 10 kişi kaldık. 1-0 olsun bizim olsun. Onu koruyalım dedi.
2: Jakobs'un sol stoper yaptı Levent abi.
3: Doğru ama bir şey sana söyleyeyim. Korkun Necel'e faydası yok hocam.
2: Ben not aldım onu çok doğru.
3: Korkun Necel'e faydası yok.
0: Biraz beklemek lazım değil mi Leo'yu?
3: Bu telaş. Bu nedir hocam soruyorum.
2: Rakip Levent abi çok iyi açıklıyor. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim Levent abi? Şey yani rakip tehdit oluşturuyor.
0: Tehdit eden bir rakip değildi ki.
3: Şimdi bu şekilde olunca maç 1-1'e geldi. Şanssızlık. Koydu ayağını, topa dokundu. Sanchez
0: şut pata dönüştü.
3: Takip etmedi adamı Abdülkerim. Bak en bu hatayı yapan hocam sonra doğruları kendisi yaptı. Abdülkerim'i çıkarması doğruydu. Açık konuşalım. Ayrıyeten Eren'i aldı, Sané'yi aldı. Şey Eren'i almıştı, Sané'yi aldı. Osimhen'i aldı. Bu rüzgarı değiştirdi. Osimhen bir girdi, bir hareket bütün defans allak bullak oluyor, sallanıyor. Eyvah Osimhen geliyor. Zaten heybetli, gövdeli bir oyuncu. Hatan düzelttin. Burada

0: maçı Galatasaray'ın kazanması şu açıdan çok önemli. 10 kişiyle bu maç 1-1 bitseydi çok ciddi tribünlerin tepkisi olur. Yönetime de tepkisi olur. Okan Hoca'ya da olurdu. Herkes olurdu. Bu geri dönüş Galatasaraylı futbolcu 10 kişiyle geri dönüş bir özgüven kazandıracaktır Barcelona maçı öncesi. Bir moral, motivasyon olacaktır. Çünkü rakip yenilmezlik ünvanını taşıyarak sana gelmiş.
1: Tabii namalup takım kalmadı.
0: Namalup kalmadı. Şimdi burada bir de 3-1 yeniyorsun. 2-1 hadi yendin de. Ya kardeşim bir takımda Barış diye bir oyuncu var. Nereye koysan oynuyor. Bir kalede oynamadı.
1: Versene Soper. Onu Ercan. Tam Allah aşkına. Levent abinin söylediği ne oynadığı yerler ve ürettiği pozisyonlar.
0: Şimdi tahmin ettim hazırlayabileceğini. Şu bir gerçek var. Bu adam golcü bir adam. Adam maç içerisinde savaşıyor. Tekmeye kafa koyuyor. Mücadele ediyor. Yani tekme yiyor fark etmez. Yumruk yiyor. Kendi faul yapıyor. İnanılmaz bir şey.
1: 6 pozisyonda oynamış. Sol kanat, sağ kanat, santrafor, sağ bek, sol bek, forvet arkası.
0: Ben söylüyorum.
1: Bir forvet... Bu tabii ikinci golü oldu bu arada sağ bek oynarken. Arkadaşlar bir diye yazmışlardı İki. Şeye girerken.
0: Şimdi adam var ya bırakmıyor.
1: Yayına girerken.
0: Bak top kaybı yapıyor. Pas hatası yapıyor. Bazen adam geçme konusunda adamı bekliyor geçiyor. Aklı devre dışı bırakan hareketler var. Ama bu Barış'ın mücadelesinden, yürekli oyunundan asla vazgeçmediğini görüyorum. Bu yüzden bu karakterli davranışını alkışlıyorum. Milli takımda da böyle. Sağ açık, sol açık, santrafor sevgili Ender. Yani bu adama bugün sağ bek koydular, sağ bek oynadı. Oynayabildiği kadar oynadı ama sonuç ne? Galibiyetin kapısını açtı. Muhteşem bir gol attı. Köşeye golü bıraktı. İlk defa böyle bu şekilde vurdu. Ben şunu söyleyeyim. Her maç böyle oynayamazsın. Okan hocam. Dersi iyi çalışmak lazım. Bak
1: bir de lafını unutma Levent abi. Bu 90. dakikada atılan 3. gol bu sezon. 7 haftada. Çorum maçı, Başakşehir maçı bu maç. Yani evet. Çorum maçında Osimhen, Başakşehir maçında Sara, bu maçta Barış Alper. Hep 90'da gelen üstün
0: sayıları. Tabii yani bu çekirgeler bu kadar sıçrar, bir daha sıçrayamaz. Dolayısıyla hocam telaş etmemek lazım. Sen 4 senedir buradasın. Dün gelmedin ya. 4 senedir Galatasaray'ın başındaki bir teknik direktörün. Ben ilk defa görüyorum defans oyuncular Lemina ile Eren'i alıp yaslanalım dediğini. Büyük takım zihniyetinde bu olmaz. Büyük takım zihniyetinde bu olmaz. Kalli'nin takımındayken bile bir Trabzon maçı vardı. Ben Aleyhisselam'da 9 kişi oynadı Galatasaray takımı. Bir çiziyor attı golü son dakikada. Ama 9 kişiyle 1-0 öne geçti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam da o da çalıştığı takımlarda çok temposu yüksek takımları sever. O da mesela 4-6-0 ilk oynayanlardan biridir yani. Ben bilirim karşıya kadar falan. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam bu Barış'ın bu mücadelesi her şeyi hak ediyor. Kusura bakmasın. Böyle yürekli oyuncular her zaman için ihtiyaç var. Türkiye'nin milli maçlarındaki golünün tek golünü o adam değil mi abi İtalya'ya atan? Yani bakarsan.
1: Bu şimdi bir evet, Barış bir Aral var.
0: Var Aral var. İkisi beraber. Ama şunu söyleyeceğim. Sevgili Ender, her zaman bu kadar şanslı olamazsın. Ben söyleyeyim. Dolayısıyla Okan hocam bugün yanlışı sen yaptın. Sonra doğruyu oyuna koydun. Bir daha söylüyorum. Hocam baştan
1: işte
0: oyunu almak lazım.
1: Aynı şekilde
0: olmaz ama kafadan Osimhen'le oyna. Kafadan Lemina'yla oyna. Bak Lemina sol stoper oynayabilecek en ideal oyunculardan bir tanesi. Arkadan oyun başlatır. Bugün ortaya koydun. Jakob çektin sola. Eren var falan. Doğru söylüyor. Hocam ama bir gerçek var. Bugün Galatasaray takım ikinci yarıda bu durumu yaşamamalıydı diye düşünüyorum. Torreira da ya geldiğinden beri baş tacı olarak muamele görüyorsun Galatasaray taraftarından. Ben de kendisini alkışlıyorum. Ama böyle özgüvenle arkanı görmeden hareket yanlış. Vur topa gitsin ya. Çünkü gelenler var arkaya. Kırmızı kart doğruydu hocam. Kendine yaptım bunu. Kusura bakma. Ya ben bunu asla tartışmıyorum. Son sözüm şu. Çok kritik bir galibiyet aldı. Bu Galatasaray'da birçok şeyin tartışılmasına neden olabilirdi buradan berabere bitmek.
1: Bir sonraki iç saha maçı Fenerbahçe derdi.
0: Tabii çok sıkıntı yaratıldı. Bunun altını çiziyorum. Yani bu kıymetli bir galibiyet aldı. Bu galibiyetin kıymetini Okan Hoca ve oyuncuları bilmeliler diye düşünüyorum.
2: Başkanın Levent abi bir şey söyleyin. Başkan çok hani berabere bitseydi tartışılırdı dedin.
0: Ya o zaten başkanın mali kongresi var. Mali kongrede mutlaka eleştiriler yapılacak. Bir sert eleştiriler yapılacak.
1: Mali kongrenin tarihi
0: yarın
1: değil mi?
0: Pazar, yarın. Yarın eleştiriler yapılacak. Mesela ya şimdi ben burada yapmıyorum. Bak ben de bunun dersimi çalışmaya gidiyorum. Burada çalışması var burada Mali kongreyle. Galatasaray'ın harcadıkları ile ilgili. Hepsi bende var bunlar. Tamam mı?
2: Ben onun için sormadım.
0: Hayır söyledim ama Leo

0: tartışılıyor 38 milyon. Evet. Bir dakika bak size. Nihayet Barış gol attı. Hocam bir tane hesap ettirir misiniz bana ya? Lütfen ben... Leao, Osimhen'i bırakalım. Barış, Sane, Yunus. Bunların fiyatı nedir abi total rakamları? Ben... Golleri yok abi. Yunus'un evet. bir tane var. Barış'ın yok. Leao'nun yok. Barış'ın Deniz'in yok. Affedersin ya. Nasıl olacak bu iş
1: Leao'nun
0: ya?
1: Leao'nun yok.
2: Ben bunu niye sordum Levent abi?
1: Buyur. Abdülkerim'in bu sezon ikinci golü.
0: İki tane. Tamam yani Abdülkerim var. Doğru.
2: Ben bunu niye sordum? Niye tartışılır? Bana göre yanlış bir transfer politikası. Ben hep burada söylüyorum. Santraforsuz lige girmek. Deniz'i ben de beğeniyorum. Deniz ileri de olacak şüphesiz. Ama Galatasaray'a Osimhen oynamadığı zaman net bir şekilde bas bas bağırıyor. Bugün de diğer maçlarda santraforsuz. Bu sezon zorlanacak Osimhen olmadığı zaman net bir şekilde. Niye? Osimhen şimdi maalesef maç kaçırıyor. Yani sakatlanıyor. Bir de şimdi kas yapısı olarak baktığımızda uzun kas yapısı. Boyu da uzun. Size'lı bir oyuncu. Sakatlandığı zaman böyle oyuncular dönüşü daha zordur.
1: Doğru.
2: Daha minyon oyunculara göre.
0: 4 Eylül'de sakatlandı Osimhen, hocam. 4 Eylül'den beri yok.
2: Yok. Levent abi neyi demek istiyorum? Geçen senede mesela Osimhen sakatlanma riski eşiği yüksek bir oyuncu. Mesela bunu göz önünde alıp yönetim bana göre sezon başı Leao dediğiniz doğru o yüksek fiyatlar vesaire.
1: Daha birinci, farklı bir backup mı?
2: Ben hep
1: mı?
2: Söylüyorum. Birinci santrafordu. Bak ne stoper ne orta saha ne sağ kanat. Icardi gitti mi? Birinci çok iyi bir santraforu. O Leao'ya verilen parayı bir santrafor alması gerekirdi. Bu gece bu da çıktı. Yani Deniz kötü oyuncu mu değil. 21 yaşında ileride iyi olacak ama Galatasaray'ın özellikle 3 kulvarda hele Şampiyonlar Ligi bu sene daha da sert. Orada %100 bu maç trafiğinde yerine Osimhen'in oynayabilecek net iyi isimli bir santrafor alması gerekiyor.
0: Tabii canım yani. Başkanın eleştirisi ben gönderir de.
2: Başkanın
0: ama
2: eleştirisi derken.
0: O santrafor
2: derken,
0: da zor hocam.
2: Evet. Ya ben başkanı.
0: Denediler Demirović miydi?
2: Evet evet.
0: Ya olmadı
2: ya,
0: hocam.
2: Olmadı. Başka da alınabilirdi. Levent abi 38. Ya.
0: Olmadı.
2: Levent Almanya'da. Abi o olmazsa başkası da olabilirdi. Benim demek istediğim böyle bu kadar bu maç trafiğinde ve de Osimhen'in bir sakatlanma riski var, geçmişi var, sıkıntılı, tam bir sezon oynayamıyor. Bunun yerine mutlaka bir santrafor alması gerekir. Ben az önce onu demek istedim. Başkanın en çok eleştirilmesi gereken ileride bir şey olursa, bu sıkıntılar olursa,
0: hocam, sakatlanırsa şey
2: bu,
0: hocam.
2: Budur yani transfer politikasındaki yanlışlık.
0: Santrafor lafına katılıyorum. Bak hocam, teknik direktörlük yaptın. Hocam yıllardan beri maç yönetti şu bu. Galatasaray'ın 4 yılın son 2 sezonunda sağ beki olmaz mı hocam ya?
2: Tabii.
0: Affedersin.
2: Tabii.
0: Yazarsın evdeki eksiklerin nelerdir. Bakarsın yazarsın şu eksik bu eksik bu eksik diye. Şimdi evde affedersin yani deterjan çoksa kalkıp üzerine fazla almazsın. Doğru mu hocam? Tabii. Alırsan adamı gülerler. Yani sağ beki yok Galatasaray'ın. Sallay sağ bek değil idare ediyor. Bir sağ bek alın
2: Singo
0: ya.
2: Singo ideal sağ bek mi?
0: Singo yani, değil.
2: Değil.
0: Stoper. Sağ bek değil hocam. Sen Okan Hoca şunu söylüyorum ya. Hiçbir şey istemiyorum. Sağ bek istiyorum desen saygı duyuyorum. Sen kimi alıyorsun? Orta sahada bir sahada. Leslie'yi oynatmayacağın adamı. Niyaga'yı son dakikada girdi. Yani dostlar alışverişte görsün. Bir de kim? Aldığın Başşuabi aldın. Bunları oynatmayacağını biliyoruz. Niye bu transferlere izin veriyorsun? 2 milyon euroluk kiralama bedeliyle, tasalma bedeliyle birçok sağ bek var ya. Birçok sağ bek var. Rendekini alırsın, oradakini şunu bunu hepsini alırsın. Rende de zaten Frankowski oynuyordu bildiğim kadarıyla. Gönderdiğin. Kaç tane sağ bek gitti
2: burada
0: hocam?
2: Burada dörtlü oynadılar size karşı evet. Galatasaray'a karşı gayet iyi oynadı. Frankowski oynadı. Evet. Ya üçlünün
0: ya böyle bir şey olabilir
2: burada
0: mi hocam?
2: Hazırlık maçında biliyorsun değil mi? Evet. Sağın en iyileri, en iyisiydi.
0: Yani Galatasaray 5 oyuncu alacak diyorsun içinde sağ bek yok. Olur mu ya?
1: İlk alması gereken
0: evet.
1: belki.
0: İlk alması
2: ilk
0: gereken
2: alması sağ gereken bek. Bence santrafordu.
0: Anlatamadım. Yani. Santrafor zaten bak santrafor zorunluluk.
2: Sonra sağ bek.
0: Zorunluluk evet. Ama arkadaki yırtığı dikmek lazım ya. O yırtık sağ tarafta.
1: Osimhensiz maçlara bakabilir miyiz? O da enteresan bir görüntü çıkartıyor ortaya çünkü. Osimhensiz maçlarda 31 maç kaçırmış Osimhen. Bu 31 maç kaçırdığı 31 maçta 14 kez puan kaybetmiş Galatasaray.
0: Normal.
1: Yani işte Galatasaray zaten hani o süreçte kaç kere puan kaybetti diye düşünsen yani 31 neredeyse yarı yarıya puan kaybetmiş Osimhen'in olmadığı
2: maçta. Tam bu sezon başı bu analizi yapmamış mıdır? Bu veriler başkanın yani, Okan Hoca'nın önüne gelmemiş
0: net,
2: midir?
0: Hocam bu Sporting Lisbon maçında oynasa Galatasaray maçı kazanır.
2: Kazandı bura. Geçen sene ben çok sana bir destek daha vereyim. Frankfurt maçı orada mağlup olan Osimhen oynasa kazanırdı.
0: Bitti. %100 katılıyorum yani hocam. Levent ben onu abi, söylüyorum.
1: Dolayısıyla şu çok yani o kadar açık bir gösterge ki şu istatistik.
2: Bu ne? Bas şey bas anlatıyor. Bağırıyor. Bir santrafor, çok iyi bir santrafor. Evet. Osimhen'in yerine bu verilerin ışığında alınması gerekir.
0: Hocam Porto'da kalıcı santrafor olamaması rağmen gençtir, gelecektir diyor. Hocam iyi niyetle bakıyor. O adam değil, durgun bir adam yani. Oyun içinde kalmıyor, heyecanı yok, konuşsun, kimseye laf söylesin değil. Bir oyuncu 17 yaşında da olsa kafa tutar arkadaşlar, der ki hadi beyler der, değil mi?
2: Arda işte,
0: sakin, Arda Güler, bravo, bak örnek veriyor. Böyle olması lazım. Emre Belözoğlu böyleydi 17 yaşında. Herkese gider yapıyordu içeride, hadi falan koşalım diye, versene diye. Onu anlatıyorum hocam, bu bir karakter meselesi. Kendi içine kapanık bir santrfor olmaz. Abi,
1: 49 kez rakip ceza sahasına girdiğim bir maçta... Evet. 90 dakikada bir golüm var. Hani 90 artı 1'de ve 90 artı 6'da atıyorsun golleri. Evet. Yani tamam, onlar da gol. Tabii ki maçın içinde atılmış goller ama yani 49 kez ceza sahasının içine girip gol sıkıntısı çekmemek.
0: Bu maç 100 dakika oynandı bugün hocam. 100 dakika oynandı. 5'er 5'er.
2: İlk kere 26'ya 3'tü bak, çok enteresan. 65'te Galatasaray atılıyor. 5 dakika uzatma veriyor hakem 30 dakikada. 10 dakika başına 3 bir defa rakip ceza sahası içinde Kasımpaşa topla buluşuyor. Allah. 6. Bak ilk yarı 3, 26-3.
0: Ama Kasımpaşa'nın bu oyununu ben kabul ederim hocam. Kasımpaşa yani böyle oynuyor. Pozisyon vermiyor. Ben onu kabul ederim. Ama sen dediğine geliyoruz. İyi bir santrfor olamamanın, bulamamanın ilk yarıda faturasını ödedin ya.
1: Peki daha detaylandıracağız. Mustafa hocam şimdi Galatasaray'ın, ben az önce söyledim işte, 90'da bulduğu bu sezon 3. gol oldu. Bu bir yandan da tamam, maç içindeki gol sıkıntısına da işaret edebilir ama 90 dakika boyunca da maçı istediğini, maçtan kopmadığını ve skor almak için çaba harcadığını da gösterir diğer yandan. Bu bardağın yarısı boş mu yarısı dolu mu misali bir durum. Bugün de kovaladı, geride olmasına rağmen kovaladı. Mesela Kasımpaşa takımı kim bir kişi eksik deseler son 20 dakika herhalde şu mavili beyazlı takım falan diye düşünürdü insanlar.
0: Tabii Osimhen'in topunu kaleci çizgiden çıkardı son anda.
1: Siz Galatasaray adına sıkıntıları sadece hücumdaki eksiklik olarak mı görürsünüz, yoksa biraz takım savunmasında da geçmiş yıllara göre problem var mı?
3: Bu akşam bu Galatasaray'ın galibiyeti 3 puandan çok fazla. Bir kere burada anlaşalım.
0: Bravo.
3: Moralleri yükseltti, yönetimi rahatlattı. Geçen haftaki, geçen hafta değil miydi, milli maç arası milli maç ya, son maçtaki 4-0 Trabzon mağlubiyetini, bu maçta eğer bir puan kaybı olsaydı onun yarattığı deprem daha da büyüyecekti.
1: Anlatmak kolay olmazdı.
3: Çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Dolayısıyla bu maçı alması 3 puandan çok fazla. Moralleri yükseltti mi? Yükseltti. Bir silkelenip kendine geldi mi? Evet, geldi. Barış Alper sağ bek oynadı ama belki de takıma daha faydalı oldu. O kanadı çok çok iyi kullandı. Bir de böyle olumlu da bakmak lazım. Savunmada eksikler var mı? Tabii. Sıkıntılar var mı? Tabii ki var. Fakat Galatasaray oyuna başladığı zaman baktığımızda kanatları falan çok iyi kullandı. Merkezde gol atacak o Huni dediğimiz bölgede etkili adam yoktu. Vardı ama etkili olamadı. Arkadan tamamlayıcı destek oyuncular da başarılı olamayınca Kasımpaşa bütün hava toplarının hepsini topladı. Galatasaray az öncesini ifade ettiğiniz gibi galip gelme adına her şeyi yaptı. Ama bir Osimhen çok şey yaptı. Sahaya girdiği anda rüzgarın yönünü değiştiren karakter bir oyuncu. Hemen oyuncular bir anda kendine geldi. Rakip takımın korkusu dağları aştı. Osimhen geldi, iş değişti. Osimhen'in gelişiyle takım bir başka oldu. Şimdi diğer açıdan da bakıyoruz. Kasımpaşa kompak oynayan, son dakikaya kadar da kondisyonunu saklayabilen, enerjisini saklayabilen bir yapısı da var. Az gol yiyen bir takım. Dolayısıyla bu takıma karşı risk almaman lazım. Takım olarak sahaya sürdüğünde. Sonuca gidecek takım sürmen lazım. Çünkü geçen haftanın, son haftanın diyelim, geçen hafta ikide bir takıldı az mı? Biz son oynadığın Trabzon maçından sonra senin böyle bir risk alma gibi lüksün yok Okan Hocam. Bu akşam son dakikalardan gelen gol, son dakikaya kadar oyunu kovalamaları, golleri bulmaları, 2-1 olsa yine tartışılırdı biliyor musunuz? 3-1 olduğu için kısmen rahatladılar. O yüzden bu akşamki galibiyet çok fazla şey ifade ediyor Galatasaray için. Çok olumluya dönen, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçından önce de bundan sonraki süreçte çok değerli bir 3 puan.
1: Rea Hocam, şimdi Galatasaray'ın az önce Mustafa Hocam'a da sorarken bir küçük değindim. Tamam, bir Osimhen olmadığı zaman hücum aksiyonlarında bitiricilik anlamında

0: da sıkıntı yaşıyor. Fakat şimdi her maç neredeyse gol yiyor Galatasaray. Baktığımız zaman geçtiğimiz sezon kalesine 25 isabetli şut gelmiş. Bu sezon 22 şu ana kadar. Ya kaleye de geliyor toplar artık. 7 gol 2-11. Bir dakika, yanlış söylemiyorum değil mi? Tabii.
1: Doğru, 10 golde 11. Bugün de bir tane de 11 doğru.
0: Şimdi bu
2: bir tek Kocaeli maçında yemedi ya.
0: 6,82 7,24 rakiplerin XG faktörü, gol yemediği maç 5-2. Yani sadece Uğurcan üzerinden mi okuyalım bunu? Yoksa yani golü takım yer gerçeğinde göz ardı etmesek mi? Yani bu rakamlar belki Uğurcan'ın, ya Uğurcan artık biraz daha sıkıntılı bir performans. Yani ilk 7 maçlar açısından gördüğümüz şu performans. 7 maçta geçen yıl 2 gol yiyen Uğurcan bu sene 11 gol yemiş durumda. Nasıl okumak lazım bunu? Sadece Uğurcan üzerinden mi? Yoksa evet, Uğurcan da geçen seneki Uğurcan değil ama kaleye de geliyor yani mi diyelim?
1: Ya şimdi takım savunması dediğimiz neyle okunur? 3 parametreyle okunur. Bir bireysel, iki grup, bir de takım olarak, kompak olarak. Şimdi Uğurcan formsuz mu? Formsuz bir kere, tartışması. Ama Uğurcan üzerinden dediğiniz gibi okunur mu? Tabii okunmaz. Bir kere Osimhen olduğu zaman ön alanı çok doğru baskı yapan, Sanchez'in takımı öne itti özellikle. Yani daha dar alanda baskı yapan, ikinci topları alan bir Galatasaray hep böyle izliyorduk. Şimdi Osimhen de tabii oynamaması, yalnız gol atması için değil. Ya takımın ön alandaki o baskı enerjisini, yani sistem üzeri presin de etkilediğini düşünüyorum. Sistem üzeri presi doğru bir şekilde Galatasaray yapıyor mu? Evet, yapıyor, oynadığı bir sistemde. Bu Osimhen'le farklı, Osimhen'siz farklı işin gerçeği. Bununla beraber Galatasaray'ın tabii presle beraber bunun en önemli parametresi istek. Yani ben geçen seneki mesela Galatasaray'ın daha böyle mesela maç başlangıçları devamında çok böyle dalgalanmadan daha böyle coşkulu olduğunu düşünüyorum. Burada bunun da sıkıntısı
0: daha
1: var.
0: Daha net ataklar yapıyordu değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, daha net, daha baskı, rakibe ciddi anlamda çöküyordu. Yani içeride dışarıda bunu hissettiriyordu ve de kalesine çok top getirmiyordu. Bunun yanında ben stoper problemi olduğunu da düşünüyorum. Sanchez de lige bir iyi başladı, sonra kötü. Abdülkerim Bardakçı bunun gol atmasına rağmen Levent abinin söylediği doğru, kötü. Bana göre de zaten Okan Hoca da mesela ikinci sağ bekten önce, bana göre, size tabii saygı duyuyorum, Levent abiye de sağ bek olabilir. Ben stoper almasını gerektiğini düşünüyorum.
2: Hocam o zaten ihtiyaçla alacaklardı.
0: Bence o da ihtiyaç, o da ihtiyaç.
1: Birinci santrofor.
2: Van Dijk'tan bahsediyorlardı.
1: Evet. Hayır, olmazsa.
2: Olmadı.
1: Levent abi olabilir. Başka bir stopere de gider. Sırf Van Dijk için üzerinden ben okumuyorum. Başka tabii, gidersin. Tabii. Niye? Şimdi ben şuraya not aldım. Galatasaray'ın bundan sonraki, bak, Abdülkerim Bardakçı gol atmasına rağmen bu maçta oyundan çıkıyorsa, Jakobs sokuyorsa, demek ki burada Jakobs'u sol tarafa sokuyorsa, yerleştiriyorsa, az önce konuşurken dedim ya, Eren'i sol bek yapıyorsa, tamam. Abi birinci bir kere stoperi bana göre Lemina, sıkışırsa Jakobs, üçüncü ligde falan ilk 11 oynatırsa böyle derbilerde, hani bu oyuncular sakat olmazsa, orta sahada da Lemina Torreira eşleşmesi yapmazsa, yani ya
0: mesela Barcelona maçı yakın diye söylüyorum.
1: Ya
0: ortalığı akşama. Şimdi,
2: bugünkü Kasımpaşa gibi oynamak zorunda.
1: Şimdi
2: Galatasaray tabii.
1: Evet ya, ben Abdülkerim Bardakçı, demek ki yani sezon başı yapılmayan stoperlerden sonra birinci Lemina, ikinci Jakobs, üçüncü bu halde. Çünkü şeyde de oynatmadı Abdülkerim Bardakçı'yı. Sportif Lisbon maçında da Jakobs'la Sanchez'le başladı
2: Hocam,
1: Okan Hoca.
2: Bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
2: Trabzon'un Galatasaray'ın 4-3 yendi, Banza'nın gol attı. Başakşehir'e atandı, Trabzon futbolcu kendi kalesine attı. 4-3 bittiği maçta da 3 hata yaptı Abdülkerim. O günden beri düşüşe geçiyor. Bak, hocamın tespit ettiği doğru bir şey var. Galatasaray geniş alanda yakalanırsa Abdülkerim yakalayamaz. Hocam sordum size bunu ya.
1: Lukaku yakalayamadı.
2: Sen daha iyi
1: abi,
2: bir şey çıkardın. Buna gitme hocam.
1: Abi, bak, abi,
2: buna gitme hocam.
1: Yakalayamadı abi.
2: Topsuz mu koşmak abi, kolay, toplu mu koşmak kolay?
0: Abi, öyle koştu bak, bak dışarıdan.
2: Hocam dönerek, toplu mu koşmak Lukaku, kolay, topsuz
1: Lukaku,
2: mu koşmak?
1: Yani böyle dediğiniz gibi daha o el koşarak bir de fark yaptı. Yani çok az değil, fark yaptı.
2: Muhammed Salah topla koşuyor, sen topsuz koşuyorsun, yetişemiyorsun.
1: Bak Salah.
3: Bile değişik faktörlere sığınıyor, faullere sığınıyor. Bu akşam da yine aynı şekilde.
2: Hiçbir şey yok, hafif dokundu, bıraktı kendini.
3: Ve İtalya maçında da yediğiniz golü hatırlayın. Yine bıraktı taca gitti. Kendisi attı taca.
1: İşin tuhafı...
4: O bundan daha sertti. Tarsılan bir pozisyon.
1: İşin tuhafı
3: ancak o gidiyor çarpıyor.
4: Tamam hocam, ona hakem verir.

0: foul dedik yani.
1: Salah'ın tempo driblingi dünyada belki en iyi hızlanabilen. Tempo dribling top sürerken ayrı, hız başka bir şeydir. O tempo dribling ayağına yapıştırıp sürmek. Salah attığı golde bunu yaptı, dediğiniz gibi yetişmedi. Lukaku daha gövdeli. Salah daha minyon, daha kısa, çağ, çabuk. Ve aynı zamanda tempo driblingi hızlı bir oyuncu.
2: Hocam bu Braga yani, maçında bu, geçen sene yaşadık. Haaland'da yaşadık. 5 metre geriden çıktı. 5 metre fark yaptı.
1: Haaland'da fuleli abi. Haaland'da bakma sen abi. O boy falan var. Fule var. Şimdi Lukaku'da yani orada o şekilde yani oradan
2: ben
1: çıkması.
2: Ben ona bakmakla şimdi, değil bu iş. Bana göre ağır stoper.
1: Hayır ağır.
2: Yani ben bir şey söyleyeyim. O zaman şunu yapsam o konuca. Anlatamadım. Sandı, bak bir şey söyleyeyim. Kafa toplamında bu etkiliyse Deniz'in yerine santrfor oynasın hocam. Hiç olmazsa daha faydalı olur. Yo, kafa vurur. Bence yani.
1: Hayır dediğiniz doğru. Ağır. Ben Lukaku örneğini niye veriyorum? Açık alanda zaten böyle sıkıntılı. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray risk alırsa, geriye düşerse veya burada 0-0 iken orta sahaya kadar çıkarsa rakipler onun üzerinden, bak onun üzerinden der ki tuzak kuralım. Yani Abdülkerim'in oradan bir yem atalım, gel gel yapalım.
2: Öyleydi zaten hocam. Yani, görüntüler var bak, bizde. Geçen sene oynanan ilk Liverpool maçı var mı burada? Görüntü bizde. Var. Almıştık biliyorsun görüntüler vardı.
3: Ama arşiv
1: orada niye orada iyi oynadı abi?
2: Hayır deriz. Oynamadı iyi.
1: Bak
2: orada adam geçildi, vurdu, kalenin çizgisine giren Jakob topu çıkardı.
1: Abi Abdülkerim Bardakçı ne zaman iyi oynar? Ön öne çıkmadığı zaman daha derinlemesine tamam, savunma yaparsan ceza sahasının önünde orada sana
2: tamam,
1: iyi oynar.
2: Ben de onu söylüyorum.
1: Ama Okan Buruk'un bak şimdi bunlar hep transfere geliyor. İşler şimdi iyi gidiyor. Sorun yok. İşler bir sıkıntı olursa Galatasaray'da bunlar masaya yatar
2: başkanı. Hocam bunlar hocanın istediği yani, isimlerdi. Bir türlü alınmadı. Hangisi? Bak eğer bir gün Okan Buruk eğer bir itmara çıkmış Sanchez ve Torreira'yı oynatmak zorunda kalıyorsa bu onun çaresizliği. Çünkü bu iki oyuncunun muadili yok sahada.
1: Yok tabii.
2: Yok hocam ya. Muadili doğru, yok. Doğru.
3: Deniz aşırı.
2: Doğru. Var mı?
1: Tabii.
2: Evini tartışıyorum ben ya. Galatasaray gibi büyük bir camia, büyük bir kulüp, 4 yıldır şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir yönetim yani ve teknik heyet bu önlemi almayıp bu transferleri yapmıyorsa ben bu transfer mühendisliğini ve politikasını tartışırım.
4: Neden bu sene Galatasaray bu kadar bu
1: bir
4: transfer
1: de şunu sana söyleyeyim.
4: Niye bu kadar ağır?
2: Ben bilmiyorum ya. Hocam ya. Ben yönetici değilim yani. Benim ya. Yöneticiliğim olduğu yerde bu şekilde hareket edemez kimse. Kusura bakmasın. Ben izin vermem buna.
1: Bir de bir şey şunu söyleyeyim Levent abi. Bir de bu oyunculara Allah aşkına ya Kasımpaşa ile oynuyorsunuz. Bakma 2 galibiyet 4 beraberliği falan. Kasımpaşa'ya 46 kere rakip ceza sahası içinde topla buluşmuş. 10 kişi kaldığında Galatasaray 15 siz verdiniz az önce 3 defa Kasımpaşa. Bu takıma benim
2: o
1: düşüncem...
2: O farkı kim yarattı hocam? Osimhen yarattı.
1: Evet. Hayır. Anlamadın Levent abi ilk yarıda 26-3
2: anladım,
1: ilk yarı ne dedin?
2: 90 arasındaki enlerin bulduğu bak, şeyi Osimhen yarattı.
1: Onu deme ilk yarı 26-3 rakip gelmedi neredeyse
2: evet,
1: ya.
2: Ama yani gol yok
1: bu,
2: hocam.
1: Ben ne hayır gol için değil ben diyorum ki bu Lemina ile mesela Torreira'yı bir planlama olarak bunları dinlendirmek gerekirdi. Bu öbür maçlarda sakatlanma riskini arttırıyorsun bu oyuncuların. Şimdi işin tuhafı Kasımpaşa ile oynuyorsun.
3: Şimdi yoğun fikstür şimdi başlıyor.
2: Tabii canım söylüyoruz futbol aklı kim diyoruz burada. Alınganlık yapıyorlar.
1: 26-3 ya olur mu Allah aşkına? 26 kere ilk kere 3 kere. Yani bir santraforun yok ama sen Allah yine
2: 38 milyon verip Leao'yu alacağıma bir sahabek bir tane daha mantıklı bir adam alırdım ya. 15 milyonu 18 milyonu Leo Lang'ı alırdın. Sana gol de atar orta yapıyor. Bir tane de sağ bek alırdın işi bitirirdin
1: önce ya. Önce santrafor abi. Evet. Önce santrafor. Levent
2: abi. Allah'ını seversen hocam ya. Onlar çok biliyorlar bu işi biz bilmiyoruz yani.
1: Ben Lang'ı da almazdım. Birinci santrafor ikinci tabii saygı duyuyorum Levent abi. Ben birinci
2: ya hocam santrafor alınacak da onu ayrı tutuyorum. Santrafor
1: ikinci de
2: Icardi'nin yerine ikinci, bir santrafor
1: abi,
2: alınacaktı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Tamam olmadı. İşte alınmadı tamam. Ondan sonra oyuncu tamam gidildi Almanya'ya. Alınmadı. Başka santrafor mu yok? Bütün sene çalışılan. Van Dijk olmadı. Levent abi başka stoper mi yok? Alacaklar. Galatasaray santrafor ve stoper alıp transferi kapatsa bütün parayı oraya yatırsa inan sağ bek yok. Katılıyorum Levent abiye bir şekilde idare edersin.
2: Sol hocam en kötü ihtimalle elinde santraforum var. Oturursa adam gibi bak şimdi zayıflamış antrenman yapmış Icardi. Icardi'nin kulübedeki varlığı sahadaki varlığı bile etki ederdi. 4 senelik şampiyonluk listesinin içinde. Bu kadar kolay terk etmemeliydin o zaman. İkna etseydin, çalıştırsaydın, daha fizik yapısı aşağı daha yukarı çekseydin oyuncuyu. Bugün Osimhen'in olmadığı dönemde iddia ediyorum ben sana kaybettiğin o puan maçlarında bile bunları kaybetmezdin. Ama diri bir Osimhen yaratsaydın. Pardon Icardi. Kusura bakma ya.
3: Şalay'ın 3 sağ bek oynadığı maçta rakip ceza sahasının toplam girdiği rakam 3 maçta 6 Bugün Barış Alper 11 defa girmiş.
4: Ya abi bir şey söyleyeyim. Orada olması bence hücuma da katkı. Çünkü o kanada canlılık getirdi. Ya. Kim ne derse desin. Evet yeri o değil belki
3: evet,
4: ama.
3: Orijinal yeri o değil yani, ama. Hibrit yani bir tanesi 3 maçta 6 kez mı? Oraya hücuma uçurtma destek veriyor.
2: Nereden yedi Galatasaray golü hocam? Hibrit, sol taraftan
1: hibrit
2: yedi.
1: Olmaz olmaz.
2: Doğru mu hocam?
4: Ne yani?
1: Hibrit şey olmaz.
4: Ne olur?
2: Sana şunu aklayacağım ben. Galatasaray'ın son dönemlerde Avrupa dahil yediği goller hangi kimin bölgesinden? Bana bir çıkartın. Biz futbolu anlamıyoruz. Tamam mı? Oynamadık da bu topu. Öyle. Şimdi bir şey sorayım. Sporting Lisbon maçında sağdan ye geldi. Ataktan golü yedin. Sallai var. Sana de yardıma gelmiyor. Faulün yapıldığı frikitte golü Sallai yaptı. Golü yedin. Doğru mu hocam? Yani aç son maçlardaki yediğin goller her yerde Sallai'den geliyor. Ama Sallay'dan sağ bek yaratacağım diyor. Adam kendi ülkesinde milli takımda sağ açık oynuyor hocam ya.
1: Sağ açık sol açık oynuyor. Tamam, çizgilerde santrofor arkası kırık santrofor
2: tamam
1: gibi oynadı.
2: Ben de sana söylüyorum.
1: Almanya'da da öyle
2: ya
1: oynadı.
2: Ben mi yapacağım bunu hocam? Yeni hoca değilsin.
1: Abi Singo'ya konuşmuyorsun. Singo mesela alınması yanlış efendim. Singo 30 Singo... Bak şimdi 5 yıllık
2: hocam,
1: konuşur, 5 yıllık anlaşma.
3: Hayır, şu anda ortada yok
1: bak,
3: ki.
1: Bak Singo Singo'ya yatırılan para ne kadar biliyor musun? 58 milyon euro yatırıldı. 31 milyon euro alındı. 7 milyon euro 5 menajer paylaştı. 38. 5 senede 25 milyon yıllık 5 veriyorsun. Ortadaki paraya bakar
3: büyük
1: mısın?
3: Para.
1: He?
3: Büyük para.
2: Hocam zaten sorunlardan bir tanesi bu. Singo ile ilgili. Şimdi Singo diyoruz ki bak.
3: Sakatlık geçmişine bakayım.
2: Mesela bak. 23 kas gerilmesi, Mart. Tendon tahrişi, uyruk sakatlığı, kas yaralanması. Peki ben bir şey söylüyorum. Biz buna Singo'ya neydi onun adı? Kronik sakatlıkları var deme dediğimiz zaman tepki topladık. Sakatlıklar var. Kaç gün oynamış
3: Genel
2: abi bu adam bize?
3: Değil,
2: ya kaç gün oynamış yani, abi bu bana? 66 gün yok. Ya Galatasaray'da böyle 80, bir oyuncu kim vardı biliyor musun?
4: 179 gün.
2: Falcao vardı abi. Falcao bir gitti 3 ay gelmedi ya.
4: 179 gün.
2: Falcao biliyorsun ama 3 ay gelmedi.
3: Evet.
2: Kim vardı biliyor musun Galatasaray'da? Rahmetli Özcan Canaydın bana demişti. Ben bir demir adam aldım. Adam teneke çıktı. Lindelof ya. Lindelof bir milli maç sakatlandı Galatasaray faydası olmadı. Ya ben Benitez'e Singo'ya bu kadar para verir misin? Varsa müşterisi ver. Ben onu soruyorum. Sonra Mali Kongre'de bunun hesabını soruyorlar. Sorarlar kusura bakma ya. Burası Galatasaray.
1: Bir de Monaco'dan oyuncu almak bak yani çok enteresan ya. Ya Falcao aldın sakat, Jakobs geldi sakat, Singo sakat. Yani ben bu
2: vardı
1: kadar
2: teklif hocam gitmedi bak, ben Galatasaray'da bir sene kalıp daha, kendimi göstereceğim dedi daha göremedik
1: bence babayı. Yollamaları gerek. Ben yanlış hesapladım. 58 ile 63 milyon
3: 63,
1: euro.
3: 63.
1: 63 bunun vergileriyle beraber 70-80'i bulur. Bak üçlüye alırsın sağ bek üçlü şekilde oynarsın. Okan Buruk Frankowski'yi aldı. Singo'yu alıyor. Üçlü oynayacağım
3: diye konuşuyormuş. Biraz da eleştirilerin hedefindeydi. Bakalım ne diyor.
0: Taraftar kardeşlerimiz gerçekten çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Başka bir şey diyecek yok. Tam duymuyorum kardeşim. Evet. Kardeşim şöyle öncelikle ben beni tanıyan bilen ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslakladı evet. Ama gerçekten hepsinden canı sağ olsun. Böyle kırgınlar demek ki. O duygusal bir dönem geçiyor şu an. Hepsinden özür dilerim. Biliyorum ki Galatasaray taraftarı öyle uzun vadeli inşallah bir olay olmaz. Dediğim gibi kırgınlar onların hepsinin canı sağ olsun. Başka bir şey diyeceğim de yok şöyle bir durum ben yanlış anlaşıldım ben bunu sadece mani maddevi konusunu ifade etmek istedim ama bazen Almanca düşündüğüm zaman hani Türkçe'ye çeviriyorum bazı yanlış hani yanlış dinamikler aldım bazen hayat futbol böyle magazin işi de böyle bazı istediği yere çekiyorlar ama ben kesinlikle kesinlikle o dinamikleri söylemek istemedim ve kardeşlerine ben burada 2 sene top oynadım yani Yunus yanımda kardeşim biz beraber emek verdik şampiyonluk için ben ne kendime ne kardeşlerime ne hocalarımıza taraftarımıza böyle bir saygısızlık etmem yanlış anlaşıldım bu o kadar herkese iyi akşamlar teşekkür ederim sağ olun.
3: Yunus enteresan şimdi şey Kerem o yaptığı açıklamalar yani yanlış anlaşıldım diyor belki Türkçesi de biraz eksik olabilir ondan kaynaklanmış da olabilir fakat sıkıntı şurada eğer yanlış anlaşıldıysa da hani hocasına laf ediyor gibi oluyor o zaman da, değil mi? Okan Hoca'ya bir laf söylemiş gibi oluyor. Bir şey

0: yürüyerek oynuyor. Yani Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. Bir de Güven'i sağ çizgide oynatmış zaten Emre Hoca. Bir de o 9 kişi zaten Kasımpaşa ilk yarı. Yani hele yani Kerem'in hali işler acısı ya. Yürüyerek top oynuyor. Topu kaldıramıyor. Barajdan topu kaldıramıyor ya. Yani o kadar kötü. Yani işin tuhafı bir de ilk 11 oynuyor.
1: Geçen senelerde de yine böyle bir röportaj vermişti. Yine yanlış anlaşıldım dedi. O zaman derin konulara girmeyecek. Daha dikkatli olun.
2: Evet, ben sana söyleyeceğim.
3: Dediğiniz gibi.
2: Şimdi
3: bence
2: bak, Galatasaray'ın girme o konulara. 50 futbolcu takıma kalırken 62 futbolcu gitmiş. 115 adım adet alım satım transfer işlemi gerçekleşmiş. Şimdi bende var bunların hepsi. Bu total olarak 4 bu sene hariç 385 milyon net kadro yatırım, bonservis artı kiralama bedelleri, fesih ve imza giderleri, transfer geliri, net nakit dağıt içerisinde yapılmış bu işte. Bu sene için 4 sezonla kurgulanmış iş modeli değişmediği gösterse alınan futbolcular 100 milyon euronun üzerinde maliyetleri. Bunlar kolay bir şey değil. Bak bu maliyetlerden ben şunu söylemeye çalışıyorum. Leslie'yi almayacaksın. Sen Galatasaray'ın altyapısından getirmiş hoca olarak istemeyeceksin. Abi Galatasaray'ı zarara sokma. İstemiyorum da Leslie'yi. İstemiyorum da Başşu abi. Bunları söyleyeceksin. Bunları aldırtmayacaksın. İlle sadece 38 milyon euro Leao'yu aldırmayacaksın.
3: Yani eğer bir sakatlıkları yoksa benim bilgim dahilinde değil. İkisi de kadroda değil şu anda. Bilmiyorum sakatlığı.
2: Bir tanesi cezalı Trabzon maçında atıldı. Doğru. Öbürü kadroda yok. 11'de oynamış. Ya bir şey söylüyorum sevgilenler. Bunlar belgelerde var. Galatasaray'da her şey şeffaf. Hiçbir şey değil. Kitabı varacaklar. Göreceğiz biz hepsini. Zaten bize geçiyorlar bunları. Ben şunu söylüyorum. Bu seneki transfer kadro mühendisliği yanlış ya.
1: Doğru.
2: Bir sürü oyuncu geldi gitti. Benim burada bunları çıkarttırması. Bunlar kolay mı gidecek? Tut. Ne kadar sağ bek geldi, ne kadar sol bek gitti. Bugün Galatasaray takımında Salla yoksa Barış oynuyor sağ bek. Ya böyle bir şey olur mu? Absürt böyle bir şey ya.
3: İsmail Yakup önce... Barcelona maçı inanılmaz olacak diyor. Futbolcular da biraz o maçı herhalde kafalarında daha öncelediler. Biz burayı bir şekilde kazanırız diye mi düşündüler bilmiyorum. Bu arada Rafinha yok. Milli takımda sakatlandı. Çok büyük bir olasılıkla oynatmayacak. Yani bu hafta yarın akşam oynamayacağı kesin. Hocası
2: İlker Gündoğan'ın cevabını okudun mu? Soru sormuşlar. Barcelona maçına hazır mısın? Sorusuna cevap vermiş.
3: Şimdi
2: oynamıyorum ki niye hazır olayım?
3: Videosu hazırlanıyor.
1: Şaka mı bu ya? Böyle bir nasıl bir cevap?
2: Tabii oynamıyor. Hanım açıklama yaptı.
1: Kim
2: vermiş? İlkay.
3: Şimdi vereceğiz, paylaşacağız onu.
1: Az önce de
3: hazırlanıyor değil mi arkadaşlar?
1: Kaç oyuncu geldi dediniz buraya? Efendim? Kaç oyuncu geldi dediniz Galatasaray'a?
0: 3 tane.
1: 3'ü de Monaco'dan
0: Falcao,
1: geldi.
0: Falcao, Jacobs, Singo. Yani Singo,
1: üçü de Monaco'dan geldi. Monaco'nun arka bahçesi mi Galatasaray abi? Yani dikkat etmek lazım. Üstelik hep sakat oyuncular
0: alıyorsunuz. Bir de bak alırsınız ucuz paraları. Hepsi çok büyük paralar. Hele Falcao büyük. Singo'nun az önce söyledim 63 milyon euro 5 yıllık parası. Artı vergilerle 70-80 milyon euro. Özelliği ne? Atletik stoper. İyi oyuncu mu? Genç. 25-26 yaşında. Dinamik bir oyuncu. Ama bundan sağ bek yapmak. Üçlü olmadı. Yapamadı. Okan Buruk beceremedi. Sağ bek yaptı. Büyük takım sağ bek olur mu? Galatasaray'ın en iyi ofansif gelmiş geçmiş. En iyi bek son 10 yılda belki bir tane vardır.
3: Mario,
0: o da Mariano.
3: Mario Lemina.
0: Yani öbür türlü işte sağ bek falan bilmem ne işte atletik olacak hızlı senede bir tane üç tane gol. Yani direkt Mariano Beşiktaş maçı final maçı işte Ali Samiyen de çekti.
3: Mariano ya Mario Lemina mı dedim ben?
0: Yok yok Mariano dedi. Mariano dedi.
2: Mariano
0: sol ayağı.
2: Kim getirdi?
0: Sol ayağında attı.
2: Dursun Bey getirdi. Mariano'yu alan yönetici Dursun Bey'di başkan. Cenk Ergün aldı transferleri.
3: Son yılların.
2: Herkesi tukaklı yani, yapıyorsunuz ya. Yani.
3: En doğru.
0: Saşa boya böyle atletik dobu bilmem ne de oyun bilgisi tekniği yok. İyi netli ama sezonda bir tane gol, üç tane asist de kapatıyordu. Yani Galatasaray'ın
3: bu kadar... Performans istikrarı. İşte
0: bak Galatasaray'ın en önemli sıkıntısı ne biliyor musun? Bak bu zaalardan beri var. Galatasaray şampiyon oluyor. Yaptığı transfer hataları göz önüne batmıyor, çıkmıyor. Diğer takımlarda niye batıyor? Şampiyon olamadıkları için. Galatasaray'da da son yıllarda ciddi anlamda hatalı transferler oluyor. Bekler sağ bek, sol bek dahil başka pozisyona da. Mesela düşün Hakim Ziyech geldi, Tete geldi, Zaha geldi. Bir sene öbür sene gittiler. Yani bu oyuncuların bir şekilde diğer oyuncular baktığımızda performans veriyor. Bu oyuncuların hatalı transferleri ortaya çıkmıyor. O sene şampiyon olunuyor. Bir şekilde alın evet. Altına onlar süpürülüyor.
3: Peki şimdi Singo'nun sakatlık geçmişine baktık. Bir milli ara dönüşlerine bir bakabilir miyiz? O önemli.
2: Onun açıklama yapmış Unsak Gün. Evet bak ha.

0: Evet.
1: Milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Bu arada Barco hazırlansın. Çünkü Yunus da aynı konudan bahsediyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı, bu arkadaşlarımı kutluyorum. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız demiş Yunus Akgün. Son maçta yani hiç de fena oynamadı. Milli ara dönüşlerinde bakın, geçen sezon Galatasaray'ın bir yenilgisi var. Fenerbahçe'ye gitmiş. Trabzonspor'un bir yenilgisi var. Beşiktaş'ın iki mağlubiyeti olmuş. Yani şöyle beraber çalışmamak, işte giden oyuncuların fiziksel ve mental yıpranması, yeniden o konsantrasyon bütünlüğünü sağlamak, bunların hepsi kolay şeyler değil.
2: Kolay
1: yani
2: değil
1: o
2: ama.
1: Yolları yapmak bile, biz bile yıprandık ya.
2: Ya doğru yani, da
1: o kadar kısa zamanda bu seviye, çünkü çok yoğun bir
2: bu seviye üst düzey futbolcular için, milli takımdasın sen. Üst seviye futbolcu olduğun için oradasın.
1: Ya mutlaka bunlara hocam, ama 10 günde 4 milli da maç oynuyorsunuz. Örneğin işte Ulusal Ligi'nde 10 günde 4 milli
2: mutlaka
1: maç.
2: Mutlaka tabii ki o yorgunluk, az önce size programa girmeden önce de konuştuk. Neler yaşadığınızı anlattınız. Nasıl bir zorlu süreçten geçirdiğini ve yoğunluğu anlattınız. Tabii ki onlara da hak veriyoruz da, alışmış olmaları lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü bunlar hep yaşıyorlar. Ya, İşi bu. Dolayısıyla buraya daha kolay adapte olmaları lazım diye düşünüyorum. Ben, ama onların da özeli var tabii ki.
3: Galatasaray'ın kadroya yapılanması.
1: Siz hocam söyleyin, şey ondan sonra İlkay'a gidelim.
3: Kadroya yapılanması bana göre bu sene doğru bir şekilde geçirmedi. Maç daha, takvimleri şimdi başlayacak işte. Bir ayda 8 maç. O zaman göreceğiz. Eğer Kasımpaşa maçında 3 hafta çalışmış bazı oyuncuları ilk 11'de bile görev vermiyorsa, hem de böyle bir takıma karşı ilk yarısı 26-3 rakip ceza sahası içinde toplu oynamayla bitiren bir Galatasaray'ın santrofor eksikliğim var, var. Ama stopere, sağ beke, orta saha farklı oyuncularla yani oynamayıp bu oyunculara yük bindirmek ilerisi için sıkıntılıdır. Bak şimdi oynar ama ileride sakatlanma riskini artırıyor.
0: Ya hocam mesela, bak ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Sane bütün şey dönemi beraber yanında.
0: Tabii, ya hocam buradaydı. Dediler ki Alman milli takımını alınmıyor diye iyi oynamıyor. Alman milli takımını aldı, yine iyi oynamıyor. Şimdi yeni bir iddiada bulunuyorlar. Evi taşımış arkadaşlarına göre iyi bir şey. Ya adamı içinde ev taşıyarak adam neyi iyi oynayacak? Ben anlamıyorum ki arkadaşlarına yakın. Adam maça kendini vermiyor ya. Giriyor 5 dakika oynuyor. Ya baksın, bakın buraya ya. Bu politika yanlış bir transfer ya. Tutmadı. Bak Dubois, Yeller, Singo, Sacha Boey gitti bunlar. Mesela Sergio Aurier falan filan. Bunların hiçbir tanesi Galatasaray'ın sağ bekinde yok. Sallaya oynuyor. Kazımcan, Adekupe, Angelino, Kön, Jakobs, Eren Elmalı. Üçü kaldı, diğerleri gitti. Ya nasıl bu transfer politikası olacak
3: Yellers
0: ki?
3: Yeller var değil mi abi?
0: Kim?
3: Yeller var.
0: Var var. Yeller. Dubois, Yeller, tamam. Singo'yu sayıyor. Sacha Boey satıldı. Bir de Sergio Aurier vardı. Oynamadan gitti falan. Gitti, Kazımcan, Adekupe, Angelino, Kön, Derik Kön, Jakobs, Eren Elmalı. Üçü duruyor Allah'tan. Üç tanesinden biri sağ bek oynamaz mı ya? Biri denersin en azından bek ya.
1: İlkay'a bakalım mı?
3: Bakalım.
1: İlkay'a. Evet, bakalım İlkay'a. Çok enteresan bir açıklama çünkü.
0: Tabii
2: çok,
0: canım.
2: Çok ilginç bir açıklama. Çok. Düşündürücü.
1: Şimdi şurada kenarda basın mensubu arkadaşlar soruyorlar, hazır mısın Barcelona maçına? Cevabı, oynamıyorum ki, neyine hazırlanayım diyor. Duyulduğunu zannediyorum.
0: Şu maça Niyaga giriyor, o giremiyor.
2: Neden?
0: Peki bir şey sana söylüyorum, Galatasaray yönetimine şunu soruyorum. Televizyonlarda reklam dönüyor biliyorsunuz değil mi? Bir reklam dönüyor, evet, Galatasaray'la ilgili, evet. Hatırlıyorsun, bir banka reklamı.
1: İlkay oynuyor.
0: İlkay oynuyor. Soruyorum, İlkay oynuyor. Niye oynuyor marka
1: demek
0: değeri
1: ki senin
0: diye.
1: Önemli markalarından
0: niye ya, bu kadar
1: biri
0: kötü olamaz ya. Bir teknik direktör bir futbolcuyla bu kadar nedonladı, restleşmez. Dedi ya eşi, bana bize sormuyor, hocaya sor niye oynamıyor diye. Soruyorum yöneticiye, çok iyi çalışıyor diyor. Çok iyi çalışan adam.
3: Başka bir şey var.
0: 11 yazmadınız mı maç öncesi?
2: Başka bir şey var hocam. Başka bir şey var.
0: 11 yazmadınız mı maç öncesi?
2: Yöneticiler bir şey var orada.
0: Ön bilgide 11'e yazdınız bütün ya, herkes.
3: Başka bir şey var. Ha? Ben de bir şeyler biliyorum.
1: O oynamıyorum ki niye hazır olayım?
0: E tamam.
1: Yani o yani bence
2: geçen sefer de eşinin bir demeci vardı.
1: Az bir şey değil.
2: Eşinin evet, de bir yayını vardı.
1: Eşi de,
2: içeride bir sorun olduğu belli. Yoksa şu maçta İlkay'ın bir bacağı çıksa gene top oynar.
3: İlkay oynamıyor yani mu bir kere? oynatılmıyor mu? Bir kere bu tartışmanın en önemli
0: oynamıyor
3: konusu
0: değil,
3: bu.
0: Oynatılmıyor hocam. Ha,
2: sorumuz.
0: Okan Hoca oynatmıyor. Bir şey.
2: Neden?
0: Dışarıya bir bilgi sızdı. Çalışmıyor. Antrenmanlarda isteksiz. Ben de sordum. Çalışıyor, çok iyi çalışıyor dediler. Ya burada bir çelişki var. Fiziğine bir itibar suikastı mı yapıyorsunuz adama karşı?
2: Fiziğine başka bir şey var. Çalışıyor. Yani kilolu falan değil.
3: Ya başka bir şey var Mustafa başka hocam. Şey ben var. Biliyorum Okan Hoca ile arasında. Anladım. Bu yüzden benim ama net bir onu bir doğrulatmam gerek. O yüzden oynamadığı söyleniyor.
0: Oynamadığı
3: hatta
0: değil, oynatılmadı hocam.
3: Almanya'da bunu Almanya'da oynatılmadı. Az önce söyledim ya, yani ben de aynısını söyledim ya. Almanya'da da işte arkadaşlarına falan bir orada arkadaşlarım var samimi Galatasaraylı. Tamam. Ondan sonra Dortmund'da yaşayan şehri tamam. De söyleyeyim. Onların bana söylediği İlkay'ın arkadaşlarından duyduğu farklı bir şey. Ama dediğim gibi tam onu da teyit ettirmeden yani zan altında kimseyi bırakmak istemem. Okan Hoca ile İlkay arasında yani problem.
0: Hocam Ocak ayı içinde kalır mı ben bilmiyorum.
2: Bu ilk ay değil mi? İlk evet. Ayın nasıl performansı olduğu, nasıl bir kaliteli futbolcu olduğunu, buraya ne umutlarla ve ümitlerle getirildiğini biliyoruz. Rol model bir oyuncu bulunduğu mevkide, doğru mu hocam? Kendine kanıtlamış kariyer. Bu akşam çıksa bunun yarısı, bu akşam
3: bir
2: bu
3: de Kasımpaşa oynuyorsun, tehdit bile
2: işte,
3: etmiyor.
2: Yarısı %50'si
3: ya
2: oynar ya.
3: Bunun açıklaması başka bir şey değil yani. İşin gerçeği böyle Galatasaray 3-1 hocam, yemiş akşamında konuşuyoruz ortalığı karıştırmak falan değil bizi izleyen Galatasaraylılar, hayır. Ya bir şey var, bu adam oynatılmıyor ya, niye adam, acaba?
1: Barcelona maçına hazır olmama gerek yok zaten oynamıyorum demesi.
0: Ama
1: bir oyuncunun
0: Muhsin Ertuğrul'un yapmış olduğu açıklamada hem Batragoğlu hem de İlkay'la yapmış olduğu yorumların
2: çok teknik
0: içeriğini başkan da okudu, yöneticiler de okudu. Okan Hoca okumadı herhalde. Okudu veya okumadan geliyor. Ben anlamıyorum yani.
1: 7 dakika oynamış bu sezon.
0: Tamam mı? Ama bir tanesi basın mensupları. Lütfen niye basın toplantısı sormuyorsunuz ya? Ben maça gitmiyorum ki yani sorayım. Ben gitsem maça sorarım. Kusura bakmayın. Ya bu ilk ay bu kadar mı kötü oynatmıyorsunuz derim hocam.
2: Maliyeti ne kadar hocam?
0: Bunu niye oynatmıyorsunuz yani? Bakın söylerim, Muhsin Ertuğrul böyle bir yorum yapmış.
3: Çok ciddi.
0: Siz bunlara katılmıyor musunuz?
3: Hem imza parası aldı, bonservise elinde geldi. 5 milyon euro imza parası aldı.
2: Ekonomik
3: 5 milyon euro da net alıyor, öyle biliyorum. Ondan
0: hocam
3: sonra
0: ben yöneticiye şunu sordum. Bir iddia vardı. Fenerbahçe teklif yapmış, Galatasaray'ın verdiğinden daha fazlasını. Doğru dedi, bizi tercih etti. O kadar basit. Sana bu tercihine bulunmuş bir insan bu kadar kötü olamaz. Bu da futbol bilgisinden olamaz. Ama Okan Hoca yıldızı barışmıyor demek ki, istemiyor yani.
3: Bak Levent abi bunu istemiyor, öbürleri yanlış ediyor falan. Devre arasına kadar 12-13 oyuncuyla 3 kulvarda özellikle Şampiyonlar Ligi, lig dönüşü falan yani Galatasaray'ın götürmesi.
1: 1 milyar ara daha var.
3: 1 milyar ara daha var evet dediğiniz gibi Kasım'da ama ben götürmesini yani sıkıntısını yaşarlar. Yani sakatlık olur, performans düşüşleri olur. Bir haftada 3 maç oynayacak. İlkay'ı oynatma, onu sil, bunu oynatma. Bu yetersiz, doğru olmayan transferler, yanlış transferler, bir yere aşırı yüklenen transferler, bir yerde santrofor arkası boşluk var. Kanatlarda düşün, Bolluğu Barış Alper sağ bek oynuyor. Kanatlarda çok oyuncu olsaydı ne olurdu? En kötü bugün Kaan Ayhan oynardı değil mi yani? 4-4'lük değil. Hani Galatasaray taraftan tepkisi var ama o oynardı. Şimdi Kaan Ayhan'ı taraftar tepkisinden oynatamıyor. Ya arasında problem var, İlkay'ı oynatamıyor. Ya bu 10-11 arada işte Deniz'i çıkar olsun ben oynasın.
0: Kaan Ayhan'ı Avrupa'ya yazmadı.
3: Ya hayır yazmadı. Ligde oynatmıyor Levent abi, bak silmiş taraftar.
0: Sağ bek yazdılar abi bugün Galatasaray'da medya.
3: Bak niye? Bak oynatır onu ama taraftar tepkisinden korkuyor. Az önce söyledim aynı şekilde şeyi İlkay'ı silmiş. O Niyanıklar falan bilmem ne, onlar yetersiz. Yani şimdi Leicester'lar yetersiz. Yani bunları da ligde bir anda ilk 11'de başlayamazsın. Tamam Deniz de kenarı geldi. Osimhen ilk 11'i oynadı. Kim kaldı kenarda? Lemina. Bir de işte performans tartışılan Sané. Galatasaray yani böyle yani düşün.
1: Hadi bilemedim.
3: Götüremez yani bunu yani götürecek bir şekilde tabii transfer mutlaka ocağa kadar ama sıkıntısını yaşar. Yani mutlaka bunun sayısını
0: alacak neticeyle
3: bunun orası. Sayısını mutlaka çoğaltması gerek. Bazı oyunculara güvenerek ederek rotasyona girmesi gerekir. Şu maçta bile yapamıyorsunuz siz Barcelona maçı öncesi. Tekrar Barcelona'dan sonra tekrar maç. Tekrar baya bir maç trafiğine giriyorsunuz milli takım arasına kadar. 8 tane maç oynuyorsunuz.
1: O listeyi de bir hazırlayalım Ercan da.
0: Bu 4 takım için de geçelim.
1: Paylaşalım.
0: Biz 4 takım için. 4 takım için de geçelim.

0: Hepsi için geçer. Ben onlar ayrı tutmuyorum.
1: Milli takıma da çok oyuncu ben verdiğin zaman sıkıntı da yaşıyorsun. Kusura bakma ya.
0: Galatasaray'ın bu sayı çoğaltması gerek demek istiyorum.
1: Anadolu yani takımları da versin abi milli takım oyuncu.
2: Biz şimdi bu haftaya kadar gelirken.
1: Kusura bakma yani.
2: Osimhen'in performansını, sahadaki isteğini, coşkusunu görüp İlkay'ı kulübede otururken mutlu musun? Nasıl bundan hiçbir esinlenmiyorsun diye eleştirdik değil mi? Şimdi bugün gelinen noktaya baktığımız zaman evet. Onu orada oturtan onun isteksizliği falan değilmiş. Anladın mı o anlattığınıza göre?
1: Hocam yani bir defa bak bu işe
2: geleceğim bir nokta
1: var. İlkay'ın hanımı müdahale etti.
2: Anladın
1: bize
2: mı?
1: Saldırmayın. Bizim ailemize laf etmeyin. Biz birçok parayı geride bırakıp buraya fedakarlık yaparak geldik diyor yani indirimde.
2: Tamam burası güzel.
1: Biz neden oynamıyoruz diye bazen bize değil hocanıza sorun diyor.
2: Şimdi ben de hocanıza sorun, şöyle sormak
1: lafı
2: istiyorum.
1: Önemli bir laf.
2: Tamam o önemli lafı güzel. Bir teknik adamın kaprisi veya egosu çok pahalı bir ego bu. O yüzden sordum kaça geldi? Kaç para ya mal oldu?
0: 5 imza parası. 5 net oluyor.
3: Ya da yani 10. Bizim bilmediğimiz ben belki de bambaşka bir şey var onu da bilemiyorum da.
2: Kaldı
0: ya
2: ki
0: futbolla 8... alakası olmayan bir şey benim bildiğim. Yani Okan Buruk'la arasında futbolla ilgisi
2: kaldı
0: olmayan.
2: Ki, şu müthiş bir maç trafiği var. İlkay'a ihtiyaç var burada.
1: Ya hocam trener söyleyeyim sana. Ne istiyorsun ki yani?
0: Nasıl ne
1: müdahale etmesi. Yani? Kola içmeyin.
0: Hayır o değil.
1: Gazlı. Evet hocam tartışma. Değil, sen değil. Niye işe müdahale ediyorsun? Ya hocam ben bunları benim kadar bilemezsin ya.
0: Ya ben kusura de bakma. Abi tamam bilirsin de bizim de var.
1: Eşimiz, vardı tamamdır abi, ama ben sana yani, bir şey söylüyorum.
0: Ya biz de, sen, bu değil diyorum abi. Kulüp,
1: tabii kulübün müdahale etmesi olaya. Sanedaya müdahale ediyor olaya. Sanedaya bir şey yapmıyor. İkisi de gidip konuşuyorlar. Bundan rahatsızlık duyuyor.
0: Ya bu tabii Levent abinin işte benim düşüncem bu değil. Koldan moladan ben çok büyük böyle bir oynayamam.
1: Hayır başka şeyler de var. Onları söylemiyorum ben. Başka şeyler de var.
0: Yani koladan falan benim düşüncem hiç onunla alakası yok.
3: Sana
0: yani.
3: Gelen bilgi
0: yok, başka tabii.
1: Tamam yani hocam bilgi varsa söylesin.
0: Bir sen de söylüyor musun?
1: Ben söyledim sana. Şey, ben sana bir şey söyledim. Sen hiç söylemedin.
0: Hayır,
1: bir
0: sen
1: şey
0: söylemedin. Bazen de söylenmez diyorsun.
1: Hayır, bir dakika hocam. Diyorsun. Tamam hocam. Ama ortada bırakma hikayeyi. Evet. Bir sen teknik direktörsün. Evet. Sana da bak ne demiş Klopp oyunculara?
0: Ne demiş?
1: Demiş herkes masada oturacak. Cep telefonu yok demiş. Tamam mı? Aile şeyleri de ziyaretleri kısıtlı olacak demiş. Okunuz da bunları koydu.
0: 8 tane şimdi. Madde sıralamış abi evet. Alman milli takımı evet. için daha böyle disiplini olabilecek, maça konsantrasyonu yüksek tamam bir şekilde önce bunu söylemiş. Türkiye'de bunu söylesen tabii antrenör oyuncular yer ilk önce.
3: 6 ay sonra seni gönderir oyuncu.
1: Vallahi öyle değil.
0: 6 ay öyle değil. 2 mağlubiyet ya, 2 mağlubiyet.
3: Şey evet şöyle yani bir problem olduğu şüphesiz yani problem
0: net
3: olmasa,
0: canım bas bas bağırıyor yani
1: hocam soruyu sorun gazetecilik yapın sorunu öğrenelim
2: niye
1: doğru değil mi bas toplantısında
2: sorun
1: İlkay'la aranızda bir problem var
0: yok
1: mı çok basit bir soru bir dakika neden oynamıyor mesela bak cevap veriyor eşi böyle dedi. Artı çıkarken ben oynamıyorum ki niye hazır oldum dedi. Bak iki tane
3: bence
1: soru verdi.
3: Bundan sonra bugün tabii Okan evet. Hoca yok cezalı olduğu için ama kenarda İrfan Hoca vardı. Bence bundan sonraki şu videodan sonra bence bundan sonraki soru kaçırılmaz olarak sorulacaktır.
0: Sorulacak. O da ne diyecek?
3: Neden böyle bir yaklaşım
0: Ender ne
3: içinde?
0: Diyecek o da? Diyecek ki benim inisiyatifimde ben performansını beğenmiyorum. Yeri geldiğinde oynayacak. Bizim oyuncumuz İlkay'la hiçbir şey yok diyecek. Kapatacak.
2: Hocam yapma gözünü seveyim. Lessi Nagoa oyuna giriyor. Nagoa mıydı?
3: Niye?
0: Mustafa Naga hocam.
2: Mı?
0: Mustafa
3: şey hocam. Şey mi söylüyorsun? Niye gayı mı?
0: Ya, Mustafa yani, hocam. Güzel Lessi hocam. Böyle diyor, diyecek ama. Böyle hocam, diyecek. Doğru mu? Hayır böyle diyecek. Sorsunlar bak. Bakalım başka bir cevap alabilecek misin? Diyecek ki o
1: hocam iki tane net soru var hocam burada.
0: İlkay'la hiçbir problem yok. Performansın daha üst seviyeye çekecek ve değeri geldiğinde oynatacağım hiçbir şey yok.
1: Bak
0: bizim oyuncumuz.
1: Bu oyuncu cevap verirken şöyle cevap verseydi ben her zaman hazırım deseydi anlardım. Fakat kinayeli cevap veriyor.
3: Çok
1: ben niye canım. Hazır olayım
0: abi
1: ki diyor.
0: Abi buradan ne anlıyorsun?
1: Oynamıyorum ki
0: abi
1: diyor.
0: Abi film başka kopmuş olabilir kopmuş bak. Abi. Okan Hoca ile anlarım. Ama
3: şu,
0: bak
3: şu onu gösteriyor
0: bak
3: ya.
0: Bak Ender bak olabilir. Sen ama şimdi profesyonelce yapılan bir iş en önemli nedir? Disiplin altında girilecek iş. Sana Okan Hoca o 5 milyon euroyu vermedi. Sen Galatasaray'a imza attın. Galatasaray kulübü ödüyor. Oraya da her maç seyirci geliyor. 30 evet. milyon taraftarın var. Ona göre senin sırtındaki isimden daha önemli göğsündeki arma Galatasaray armasını abi. Temsil ediyorsun. Doğru mu?
1: Hocam,
0: sen
1: doğru.
0: Ona saygılı olacaksın.
1: Için o kadar ona, güçlü.
0: Hayır. Levent
1: kazanmasaydı
0: Levent
1: sorun
0: abi.
1: Olur.
0: Bir dakika bitireyim bak. Onun için ilk ayını söylemesi gereken orada tabii ki hazır olacağım. Benim oynayıp oynamam önemli değil. Galatasaray has olan Galatasaray'dır. ben çalışacağım, Okan hocam ne zaman görev veriyorsa o zaman oynayacağım.
3: Milli takıma gidenler ne yaptı, kaç dakika süre aldı bir ona bir bakalım. Sonra Barcelona maçına ilişkin biraz görüş almak istiyorum. Bir de yarınki mali genel kurulla ilgili bir iki küçük yorum, ardından şeye geçelim, pozisyonlara. Son bölümde de Montella için konuşuruz. Bugün Montella'nın malumunuz görevine son verildi. Abdülkerim Bardakçı 315 dakika oynamış. Davinson 273 maç tamamında oynuyor. Uğurcan 267 dakika. Torreira 225, 3 maçta o da bir hayli oynamış. Barış Alper keza. Yani en az oynayan Deniz. Leo 97. Yani bir gollük, bir asistlik katkı var. Birisi Barış'tan, diğeri Leo'nun asistinden. Ama bu aradaki bölümde tabii ki oyuncuların yıprandığı gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Uğurcan için de kolay geçmedi bu arada. Çok zorluk derecesi yüksek maçlarda Uğurcan için de kolay bir milli maç arası değildi. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım.
1: Galatasaray'dan bir takım gitmiş zaten. 11 kalecisinden tut bak. Bir takım 11 kişi var.
3: 11 kişi evet.
1: Yani.
3: 11 kişi. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un çok oyuncu.
1: Ama büyük takımlar bu işin şeyini çekiyor.
3: Böyle bir handikapı doğal olarak
1: tamam
3: var.
1: Ama yani hem Avrupa'yı temsil edecekler, hem milli takımı destekleyecekler, kolay hem ligde değil oynayacaklar. Kolay bir şampiyon. Bu kadar kolay mı ya? Dört tane büyük takımın şimdi, işi.
2: Kolay da değil yani. Görmek mümkün yani değil.
3: Ya hocam salı akşamı Barcelona maçı var. Barcelona'nın form durumu hepimizin malumu. Yarın akşam Hetafe maçı var. Yarın oynayacak onlar. O da enteresan. İçeride Hetafe ile oynuyorlar. Enes Ünal'ın takımı Hetafe. Onlar yarın oynayacak. Salı da buraya geliyorlar. Yani salı için herhalde.
1: Tabii.
3: Yarın o maçı oynadıktan sonra pazar sabahı geleceklerdir.
1: Pazartesi gelirler, maç salı ya.
3: Ama hani
1: takım bir gün evvel geliyor sabahtan.
2: Pazartesi akşamı oynayacağız.
1: Akşam
2: sahada bir
1: antrenman yapacak. Belki toplantısı var, gelir ona göre gelir.
2: Sahanın zemini değiştirdiler değil mi? Düzelttiler onu.
3: Daha tam oturmamış ama.
2: Evet.
3: Onu tam oturmamış. Bu arada Rafinha'nın sakat olduğunu, bir Rafinha performansına bakalım. Çünkü yani Rafinha'nın sakatlanması tabii sakatlık üzerinden de bir şey söylenmez ama Galatasaray açısından çok iyi oldu tabii.
4: Ya çok formda girdi zaten sezona.
3: Hocam şuraya baksana ya. 2 gol, 1 gol, 2 gol, 1 gol, 3 gol, 3 gol.
2: 12.
3: Asistler de var.
2: 12 gol, 3 asist.
3: Yani bu ne?
1: Dünya Kupası oynatamadı Brezilya işte vardı. Sakatlığından dolayı. Brezilya bunu eksikliğini çok fazlasıyla hissetti.
2: 12 gol, 3 asist.
3: Leblebi gibi gol atıyor şu anda.
4: Ya bu sezon ama mükemmel girdi. Çok iyi oynuyor. Yani takımla Yamal'la, Olmo'yla. Şimdi Olmo orada santrafor arkası pozisyonda oynuyor. Mükemmel işler çıkardı. Şimdi Barcelona Etapa'ya dediğiniz gibi gidiyor. Etapa hepimizin bildiği gibi. Bizi izleyenler de bilmeyenler için söylüyorum. O da bir deplasman. Madrid takımı. Yani Barcelona'dan Madrid'e uçacaklar. Sonuçta cumartesi tekrar Barcelona. Pazartesi akşamına doğru gelirler işte. Antrenman yaparlar.
3: İçeride galiba şimdi, maç. İç saha maçı galiba.
4: Pardon, Etapa ondan sonra geliyor. Buraya geliyor. Şimdi Barcelona sezonu iyi başladı ama burada iki tane maç var. Galatasaray'ın çok iyi oynadı. Kompakt bir şekilde çok böyle yatay ve dikey olarak bir birlikte bir bütün arz ettiği Liverpool maçları var, iki tane. Yani ikisinde galip geldi. İki tane Liverpool maçı geçen seneki gibi sahanın 2/3 olanında çok geriye aslanmadan o orta sahada rakip yarı alanı o çizgisinin orada karşıladığı çok doğru yeri geldiğinde öne çıkıp presler yaptı ama genelde kompakt durduğu, çok agresif oynadığı ve de fiziksel olarak sonuna kadar limitlerini zorladığı iki tane maç var. Onu referans alıp Okan Buruk ona göre bir kere beklemesi gerekir. Yarım yamalak öne gidip baskı yapmaması gerekir Barcelona'ya. Çok sabırlı oynamaları gerekir. Ve de Barcelona en önemli benim Hansi Flick geldikten sonra yani bir kere orta sahaya kadar izleyenler bunu görecek. Orta sahaya kadar savunmayı çıkartıyor adam. Bunun en büyük nedeni Barcelona takımı ilk geldiğinde de bu riskleri de satın alacağım. Ben çünkü burası
3: öyle
4: dedi,
3: oynatıyor hocam.
4: Tabii burası dedi. Yani Cruyff'tan esinlenen bir teknik direktör. Hansi Flick nasıl geldi imza attı biliyor musun Barcelona'ya? Neyle gitti Almanya'dan biliyor musunuz? Hızlı trenle. Tren garında bir tane çanta böyle işte basit böyle bir şey bindi. Hızlı trenle tek başına bizde olsa düşünebiliyor musunuz? Yanında 8-10 tane adam işte beraber bir tek

0: Teknik direktör aynı gidecek bir... imza atacak özel jetle. Adam hızlı trenle gitti, Barcelona'ya imza attı ya.
1: Bizde böyle.
0: Almanya'dan hızlı trenle Barcelona'ya indi. Şimdi Cruyff'tan çok esinlenen bir teknik adam. Baktığımızda biz maçta bunu göreceğiz. Orta sahaya kadar alan boşaltan, orada risk alan. Yani presi kırıldığında diyor ki rakip diyor arka tarafıma savunmaya bir şekilde sarkabilir diyor. O riski alıyorum diyor. Offside'e girmezse yani orada bir offside taktiği yapıyor. Bunun da en büyük nedeni öndeki hücum oyuncularını çok geriye koşturmak istemiyor. Yani diyor ki ben karşı presi çok iyi yapayım, topu kaptırdığında takım reaksiyon versin.
2: Geçiş yemeyeyim.
0: Eğer yersem de yerim diyor. Ben diyor bu kadar oyuncuyu...
3: Yersem 4 atarım
0: bravo
3: diyor değil mi?
0: Ben diyor Yamal'ı bu daha kadar Adebayo'yu işte Dortmund'dan aldıkları. Ondan sonra aynı şekilde Yamal'ı diyor. Yani geriye bu kadar diyor koşturmam diyor. Yani onun için ben diyor rakip yarı alanda olmalarla işte Pedri'lerle aynı şekilde... Rodri'lerle bu şekilde Gordon o aldı Newcastle'da biliyorsun sol çizgi oyuncusu. Yani bunları ben geriye koşturmam diyor. Rafinha da buna tabii dahildi sakat. Ben diyor orta sahaya kadar çıkarım diyor. Rakip bu presimi kırarsa diyor arkama sarkarsa gol pozisyonu tamam diyor bir şey yok. Galatasaray bunun mutlaka Okan Buruk hesabını yapıyordur. Burada az temaslı oyun. Az temaslı oyun çok önemli. Top geldiği zaman az temas. Çünkü temas yaptığın zaman pres yapıp
3: ikinci dokunuştan sonra sıkıntı
0: hemen
3: var.
0: Hemen öne yani ikinciden sonra baskıyı yersin kendi yarı alanında. Yakaladın çabuk az temasla çabuk oynadın öne savunma arkasına çok rahat Barcelona'nı sarkabilirsin. Barcelona'yla oynamak zor mu zor? Özellikle Yamal tarafını mutlaka çok doğru kapatacaktır Galatasaray hem de bölgesi olarak bir oyuncu değil o bölgedeki oyuncularla kapatacaktır ama orta saha özellikle bana göre bir de o kompakt duruşta Rodri'nin pas bağlantılarını kesmek gerekir. Rodri topu hareketlendiren iki stoperin önünde çok önemli bir zaten futbol aklı hepimiz milli gibi bir onu kesip Yamal'ı kesip yani pas bağlantılarını kesip.
3: Kimi bekliyorsun Yamal'ın olduğu bölgede?
0: Yamal'ın olduğu büyük olsa Jakobs'u bekliyorum. Jakobs'un. Tabii atletizmde abi. Yalnız Jakobs derken önünde Leo oynuyorsa mesela Leo da gelmesi gerek orta sahancısı. Ve de geçtiği zaman sol stoperinde doğru oraya kademe yapması gerek. İşte Okan Buruk'un burada denklemi çıkıyor. Şimdi ne gibi sıkıntı oluyor? Lemine oynatacak orta sahada ama Lucas Torreira'nın yanına kimi oynatacaksın?
3: O zaman.
0: Dirençli. Şimdi Liverpool maçlarındaki en büyük özellik neydi? Lemine Torreira.
3: Işte en büyük açmaz orada.
0: Yani oradaki bir güç yani orada çok ciddi bir rakibe karşı iki tane böyle bir kolon var. Taşıyıcı kolon Galatasaray orta sahada. Lemine ayarı oynarsa orta sahada Sarı'yla yumuşak kalabilir misin? Kalabilirsin. Yani ben onun için büyük olasılıkla bu yine Abdülkerim'le oynayacağını, Jakob Solbek, Lemine'yi orta sahada oynatacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray kompakt, tribünler, evet Barcelona çok formda. Tabii ki maçın favorisi ama bir maçta, bir tek maçlık maçta her şey oluyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Yani özellikle Galatasaray geçen sene dediğim gibi referans aldı. İki tane maçı burada mükemmel oynadı.
3: Evet, evet. Peki Levent abi şimdi programın başından beri zaman zaman vurguladım. Bu Mali Genel Kurul ne ifade ediyor? Yani Galatasaray için, mevcut Galatasaray yönetimi için ne ifade ediyor? Yarınki genel kurulu atlatması Galatasaray yönetiminin neden çok önemli?
1: Tabii yani çok eleştiriler oldu harcamalarla ilgili. Divanda da bunun tartışmaları çok yaşandı. Yarın onun karşılığını görecek. İbra edilir diye tahmin ediyorum. Ama ibra edilirken de çok eleştiriler olur harcamalar konusunda. İşte bu seneki transfer politikası uygulanması. Yani geçmiş dönemden gelen ciddi şeyler var. Mesela bazı açıklamalara ben katılmıyorum. Benim Ender Bilgin'le yaptığım bir sözleşmede 5 yıllık bir sözleşme yapıyorum değil mi? Onun parasını buraya katmanın anlamı yok. Ben 2 sene sonra Ender'i satarsam 3 yıllık o para bende kalmıyor ki.
3: Tabii ki.
1: Bunu işte bu biraz yani kafa karıştırıyor. Bununla ilgili
3: bütünü için düşünmemek bunu, lazım.
1: Tabii yani bununla ilgili bunu hesap etmeden sırf amaçları üzülmemek diye bağcıyı dövmek niyetinde olan insanlar da var. Bazen üslup konusunda da sıkıntı yaratıyorlar. Tamam mı? Ben onu söyleyeyim. Biz burada ayrıyeten de bir şey söyleyeceğim. Ben İlkay konusunda difak tohumu sokmadım. Bir Galatasaraylı grup var yazıyor. Mahkemeleşmeyelim yani sizlerle. Terbiyenizi takının. Nifak tohumu sokmadı kimse burada. Neden oynatılmadığı konusunda yorum yapıyoruz. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Yani ben İlkay'ı da eleştiren bir insanım. İlkay'ın açıklamalarına hoca eğer cevap veremediği sürece o açıklamanın altında ezilmeye devam eder. Onun nifakla ilgisi yok. Tamam mı? Onun için haddinizi bilin, ona göre konuşun. Neyse, bir konuşuyor. Problem değil ama hem takip ediyorlar hem yapacaklar bu şekilde saçma saçma hikayeler. Kimsenin ufak tohumu sokmadı burada. Tamam mı? Bizim bildiğimiz bazı şeyler, bilgiler var. O yüzden de hoca rahatsız olabilir. Yetkiyi vermişse Galatasaray yönetimi Okan Hoca'nın tam yetkili kılmışsa o zaman İK'yı oynatıp oynatmadı birini ilgilendirmez. Ama sorunun cevabını almak lazım hocadan. Durumu netleştirmek için. Hoca peki ben söylüyorum da İlkay ne donladı infakt sokmuyor mu? Açıklamayla ne diyor? Ben neye hazır olayım ki diyor. Galatasaray'ın oyuncusu bunu deme hakkı yok. Çıkıp dersin ki ben her zaman hazırım oynarım. Hoca ne zaman görev verirse oynarım. Demen gerekirken bunu değer demiyorsun.
2: Ona vurgu.
1: Tamam yani normal koşullarda. Ama öyle bir saniye olmadı orada. O da Almanca olduğu için onun da Türkçesine problem var. Algı ve cevap konularında. Bu o yüzden zaman, topa girmemek gerekiyor.
2: O zaman gerekir. Kontrollü olmak lazım.
1: Yani Mali Kongre'nin
2: Kerem Demirbay için de onu
1: en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Yani Galatasaray mutlaka Galatasaray yönetimi anlatmalı. Bunların bu sorular mutlaka başkana sorulacaktır. Ben de mesela bu sorulardan birini buradan soruyorum kendisine. Neden Galatasaray yıllardan beri sabek almıyor? Icardi'nin gideceği belliydi. Neden ciddi bir santrfor alınmadı? 10+4 olabilir ama oraya 23 yaş grubunu kapsayan bir santrforda bulunabilirdi diye ben düşünüyorum. Bu tür şeylerde daha etkili olabilecek birisi buldu. Mesela Leslie ile başka bir transferle neden yapıldı? Eğer Galatasaray'ın ilk 11'inde yer almıyorlarsa, alamayacak yetenekte değillerse neden bu transferler yapıldı? Yani bunları da sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki yapılan önemli işler var. Florya var, Riva var, artı rezidans var, aday işleri var, Kalamış var, yeni yapılan tesis var, Kemerburgaz var. Bunlar başkanın döneminde yapıldığında buradan hatırlatayım.
2: Şampiyonluklar var.
1: Şampiyonluklar var. Yani bunları bir çırpıda yok sayamazsınız ama Galatasaray biliyorsun camiası işler iyi giderken bile bir arıza varsa bunun mutlaka ki nedenlerini sorup araştırırlar. Çünkü yarın ise ben de Mali Kongre'de olacağım. Dolayısıyla bunlar araştırılacaktır diye düşünüyorum ben. Bu doğal bir şeydir. Hocaya sorduğun kadro anlamında ben sol stoperde Jakobs oynatıp Erin'i sol bek oynatabileceğini de düşünüyorum. Hmm. Yani bu da bir alternatif. Lemina'nın orta alandaki etkisinden faydalanmak için diye düşünüyorum. Yani bunu da yapabilir. Daha evvel yaptığı için bu uygulamayı yaptığı için Okan Hoca'nın böyle bir tercih olabileceğini tahmin ediyorum. Ben burada tercihleri arasında Osimhen olacak. Burada iki kanat için hangi tercih olacak? Lemin Sane mi olacak? Barış mı olacak? Yunus mu olacak? Leo olacak? Bu tercihler önemli. Mesela Batrogo bugün çalışırken oyundan çıktı. Ben ona çok şaşırdım.
0: Çok iyi oynadı.
1: İyi oynarken oyundan alınması doğru bir şey değildi. Hem bu hazırlıkları yapıyor hem yardım ediyor, orta sahaya geliyordu. Onu da bunu gözden kaçırmamakta fayda var.
0: Bir de çok hareketli Levent
1: Okan
0: abi.
1: Okan Hoca'ya söylüyorum ya, tek top oynuyordu, tek futbolun. Barcelona takım çift pas yapmıyor, hep tek pas yapıyor zaten. Tek futbolun gidiyor, değil mi? Çağdaş modern futbolda topu çabuk oynamak önemli. Yani ayağında tutarak oynamak.
0: Topunuz önemli. Değil.
1: Tabii önemli. Dolayısıyla bence öncelikle yarınki Mali Kongre sonrasında Galatasaray'da daha huzursal bir ortam olabileceğini tahmin ediyorum. Bu önemli. Ama kongrenin havası da yani birazcık önemli taşıyor. Biraz olur. Yani şöyle bir şey olabilir. Ne diyorlar ona? Biraz hararetli olabilir. Hararetli olabilir.
4: Peki. Şampuan kaybı olsaydı daha hararetli olurdu. Bu galibiyet.
2: O zaman maçın pozisyonlarına bakalım. Mustafa Hocam. Bu yaşananlardan sonra kolay değil tabii bu maçlarda herhalde tabii bir hukuka, adli noktaya yansımış işler olduğu için bazı konuları sınırlı konuşmak ya da konuşmamak icap ediyor. Çünkü artık hukuka yansımış konular, işler var. Fakat şu anda Anthony Taylor atamaları yapıyor. Ya da onun da içinde bulunduğu bir işte ekip yapıyor. Bir yeni MHK başkanı göreve gelecek. Belki Taylor'ın da olabileceği söyleniyor. Bugünkü gelen bilgiler önümüzdeki hafta içinde nihai kararın verileceği yönünde. Ama şu aşamada kolay değil. Hakemlerin işi de kolay değil.
1: Yalnız ben bir şey hatırlatayım. Sayın Mustafa Şulcu MHK başkanı olduğunda hakemliği bıraktıktan sonra oldu. Bıraktıktan sonra hemen solda
4: 20
1: oldu.
4: Gün sonra.
1: Oldu. Çünkü Anthony Taylor'ın da benzer işi var. Hoca da öyle oldu.
3: O da çok yakın zamanda. O da
4: şimdi şöyle
3: görevliydi.
1: Çünkü
3: doğru.
1: Ben